ve dijital materyallere el koydu ve onlar da şu anda inceleme aşamasında. Tabii ki 32 kişi de gözaltına alındı ve şehir dışında gözaltına alınan kişilerin de şu sıralarda artık Adana'ya geldiğini, Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde onların da sorgu işlemlerinin gerçekleştirilmesi üzere hazırlıkların devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki şafak vakti operasyonu ve ardından da çok fazla düzeyde bilgiler var, belgeler var. Operasyonlarla ele geçirilen, tabii ki onlar bir taraftan incelenecek ama diğer taraftan da ifade aşaması günlerce süren bir gözaltı süresi olacaktır. Beklenen bu yönde. Tabii ki 32 kişi gözaltına alındı ama bu 32 kişinin de vereceği ifadeler oldukça önemli. Tabii ki 32 kişinin yanı sıra yine vakfa, Furkan Vakfı operasyonuyla birlikte Adana'da 5 ayrı şirkete de kayyum atandı. Tabii ki şirketlere baktığımızda içerisinde gıda sektöründe olanlar var. Yine petrol üzerine faaliyet gösteren, inşaat üzerine faaliyet gösteren şirketler de var. Onlar da elbette yapılan bu operasyon sonrasında mali denetimden geçecek ve örgütle tabii ki bu noktada bağdaşan bilgiler, belgeler de önümüze çıkabilir. Tabii ki bu da soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Diğer taraftan baktığımızda aslında Furkan Vakfı ön planda vakıf gibi görünse de arka tarafta bir suç örgütü gibi çalışıyordu. İşte bu da ilk olarak 2018 yılında yine savcılığın savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla Türkiye gündemine oturmuştu. Çünkü bir taraftan CİMER'de bulunan şikayetler var. Bir taraftan ihbarlar var. Tabii ki bunlar 2018 yılında da değerlendirilmişti. Operasyonla yine Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı ve ardından da yine benzer şekilde farklı farklı suçlamalarla yine gündeme gelmişti ve yine ilerleyen tarihlerde bu kez de alıkoyma suçuyla yine örgüt üyesinin, vakıf üyesinin yine mal varlığına el koyma ve hürriyetinden alıkoyma suçlarıyla yine hakim karşısına çıkmıştı. Ve tabii ki o süreçten bu sürece, yani 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. 2018 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrasında o zamanlarda tabii ki dalları, kolları kopartılmıştı örgütün ama bu 8 yıllık süreç içerisinde yeniden yapılanma işlemi faaliyetlerine başladı ve bu da yine gelen şikayetlerle ve yapılan ihbarlarla bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Adana Emniyeti yine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla aslında yine baktığımızda teknik ve fiziki takibe alınmıştı örgüt üyeleri ve ardından da bugün o beklenen operasyon gerçekleştirildi. Baktığımızda sürekli bir aykırı bir ifadeyle gündeme gelen Alparslan Kuytul bunu yaparken işte vakfı tabela olarak kullanıyordu ama arkasında da bir suç örgütü vardı. Çünkü örgüt üyelerinden de alınan paralar var, toplanan bağışlar var ancak bu bağışlar zorunlu hale getiriliyordu. Tabii ki baktığımızda öğrenciler için ayrı, fakir insanlar için, muhtaç insanlar için yine yardımlar toplanıyordu farklı farklı isimler altında ama işte bu bağışı yapmak istemeyen ya da örgüte para vermek istemeyenler de yine bir taraftan yine örgüte ait sosyal medya hesapları tarafından itibarsızlaştırılıyordu toplum içerisinde. Yapılan paylaşımlarla para vermeyen, bağış yapmayan kişiler hedef haline dönüştürülüyordu. İşte o operasyon kapsamında bu bugünkü düzenlenen o operasyon kapsamında 349 sosyal medya hesabı da erişime kapatılmış oldu. Tabii ki 2018 yılı öncesinde de benzer şekilde yine Furkan Vakfı gündemdeydi. Sık sık yine operasyonlarla gündeme geliyordu. Bugün ise yine 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 32 kişi gözaltına alındı. Tabii ki örgüt, yani Furkan Vakfı'nın aslında 1994 yılında kurulduğunu biliyoruz ve o günden bugüne de daha çok vakfın yapması gereken hizmetlerle değil de yine bu şekilde ya kişileri hürriyetinden bırakma ya da zorla alınan bağış paralarıyla gündeme geldiğini biliyoruz. Evet. Bu anlamda da işte Adalet Bakanı da bir açıklama yapmıştı. Kısa, net bir açıklama yapıldı da diyebiliriz aslında. Net bir ifade
ifade, mesaj da olmuştu. Yapılan bu operasyonun, başlatılan bu soruşturmanın herhangi bir

0: bir inanca ya da dini gruba olmadığı, tamamen dosyalara yansımış fiili eylemlerin gerçekleştiğine dair bilgiler üzerine yapılan bir operasyon olduğu da ifade edilmişti. Şu anda gözaltına alınan kişilerin tamamı sağlık kontrolünden geçirilmiş değil. Çünkü şehir dışından gelen yine vakıf üyeleri, gözaltına alınan vakıf yöneticileri de bulunuyor. Onların da yine Adana'ya ulaştığı, ancak ifade öncesinde de sağlık kontrolünden geçirilmesi için de çalışmaların devam ettiğini biliyoruz Orhan Salih.
1: Evet Halil İbrahim, lütfen bizimle kalmaya devam et. Konuklarımızın da sorusu olursa sana geleceğiz birazdan. Ama ben yani kimdir, nedir, neyle suçlanıyor biraz daha detaylı açacağım birazdan, ama Ankara'ya, Zafer Şahin'e döneceğim. Yani Zafer Şahin kamuoyunun bir süredir yakından takip ettiği bir isim. Alparslan Kuytul yaptığı açıklamalar ortada. Sosyal medyada çokça sık konuşuluyor, yorum alıyor. Nasıl buluyorsunuz siz Alparslan Kuytul'a yönelik bu operasyonu, bu suç örgütüne yönelik operasyonu? Az önce Ali İbrahim de altın çizdi. İşte bağış ya da yardım yapmak istemeyenlere yönelik çeşitli yaptırımlar da uygulamış kendi içerisinde örgüt. Bu hem bu operasyon hem sonrasındaki süreci bize kısaca bir özetleyebilir misiniz?
2: İddialar son derece ciddi. Henüz tabii daha ortaya çıkacak detaylar bekleniyor an itibariyle, ama bir süredir sen de söyledin. Yani özellikle Türkiye'nin kritik dönüm noktalarında bu kişinin yaptığı açıklamalara baktığımızda bile bunun hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine hasmane bir tutum içinde olduğunu gösteren onlarca açıklama var. Yani orası ayrı bir incelenmeye muhtaç. Onun dışında baktığın zaman bir önceki bu Alihan Kuruş operasyonu, bu Kuytulculara yönelik operasyon, hepsinin bazı ortak noktaları var. Yani ilginç bir şekilde bunlar sözde bir dini yapılanmaymış gibi yola çıkıyorlar, kendilerini öyle tanıtıyorlar, ama enteresan bir biçimde de ticari ve parasal ilişkilerde de bunların ayak izleri her şekilde ortaya çıkıyor. Yine başka bir benzerlikleri var. O da bence çok dikkat çekici. Ki biz bunu FETÖ'de de görüyorduk. Mesela bunlar imam hatiplere karşı anormal bir tepki içerisindeler. Diyanetin atadığı imamların arkasında namaz kılmıyorlar. Bunu açık açık dile getiriyorlar. Ve bence en çok üzerinde durulması gereken nokta da Almanya'nın bunlara kucak açması. Mesela bu Alihan Kuruş yapılanmasına baktığın zaman onlar da Almanya'da çok rahat bir şekilde faaliyet gösteriyorlar. Bunların da bir Almanya yapılanması olduğu biliniyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bu tip yapıların dini kendilerine bir kalkan yaparak, dini hassasiyetlerle kendilerine gönül veren vatandaşları istismar ederek elde ettikleri parasal güçle başka yapıların kontrolüne geçtiklerini görüyoruz. Yani gizli başka ülkelerin istihbarat servislerinin kontrolüne geçtiğini görüyoruz. Ve bu sistematik hiç değişmiyor. Yani isimler değişiyor ama izlenilen yol, hareket tarzları birbirinin neredeyse aynı. Tabii bunların öncülü nerede? Bunların öncülü FETÖ'de görüyoruz biz. Yani yol yürüyüş tarzları aynı. Ben birkaç gündür Orhan Sarı takip ediyorum. Sanki Türkiye'de cemaatlere yönelik bir operasyon, bir tasfiye hareketi varmış gibi FETÖ'nün firari kalemşörleri aynı nakaratı tekrarlıyor. Hepsi aynı şeyleri söylüyor. Ama bu ortaya çıkan detaylara baktığımızda görüyoruz ki Adalet Bakanı da o konunun altını çiziyor. İçişleri Bakanı da aynı şeyi söylüyor. Bu cemaatlere yapılmış bir operasyon değil. Tersine Türkiye'de vatandaşları istismar eden, kurban bağışından tüt, işte Kur'an kursu açacağız söylemiyle topladıkları paraları yurt dışına aktaran, kendilerinin istediğini yapmayan kişilere yönelik suç olarak değerlendirebileceğimiz eylemlerde bulunan örgütleşen yapılardan bahsediyoruz. Burada da uzunca bir süredir zaten bu ismin faaliyetleri gündemdeydi. Ama bu birdenbire gelişen bir operasyon değil. Belli ki devletin radarına bir süre önce girmişler. Ben geçen hafta senin yayınında aslında isim olarak söylemedim ama daha sonra başka gazeteci arkadaşlar ifade ettiler. Bu Alihan Kuruş yapılanmasına yapılan yönelik operasyon da Milli Güvenlik Kurulu'nda gündeme gelen konulardan biriydi. Muhtemeldir ki bu ve benzeri yapılar orada devletin güvenliğini tehdit eden unsurlar olarak Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine kadar girmişler ve düğmeye basılmış. Ben bunu bir arınma olarak görüyorum ve sonuçlarının da Türkiye açısından, bizim toplumumuz açısından son derece hayırlı olacağını düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Murat Özer'le birlikte. Buyurun isterseniz. Şimdi kimdir, nedir, ne değildir? Alparslan Kuytul kimdir? 1965'te Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu. 93 ve 97 yılları arasında Mısır'ın El Eser Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Oradaki kurumu bitiriyor. 94 yılında da Adana'da Furkan Eğitim Hizmet Vakfı'nı kuruyor. Evet. Alparslan Kuytul. O dönemden beri de sık sık işte medyada işte yaptığı açıklamalarla ön plana çıkıyor. Hatta işte birkaç kez tutuklanıyor, hapis atıyor. Cezasını çektikten sonra da serbest kalan bir isimden bahsediyoruz. Ne oldu da şimdi yeniden bir gözaltına alınma oldu. Şimdi, hakkındaki suçlamalara da bakacağız arkadaşlar. Açacak o başlıkları da. Ancak yine burada yine bir mali bir durum var. Yine bir para ilişkisi var ve dediğimiz gibi hani Zafer Bey de altını çizdi, Zafer Şahin, yani Milli Güvenlik Kurulu'na kadar gelen bir, demek ki devlete karşı Alyan Kuruş'tan bahsediyorum, bir tehdit ve farklı bir algı oluşmuş ki böyle operasyon yapılmaya başlandı. Alparslan Kuytul'dan başlayalım.
3: Bir kere şunu yani önce söylememiz lazım. Alihan Kuriş örgütüyle kıyaslandığında bu, evet, çok daha küçük bir tehdittir. Evet. Ama nitelik olarak söylüyorum. Nicelik olarak farklı bir noktası var. Onu ifade edeceğim. Ama nitelik olarak çok farklıdır. Yani onlar kadar yaygın değildir ve onlar kadar güçlü bir ekonomik yapıya sahip değiller. Şunun adını koymamız lazım. Önce terminolojik olarak. Alparslan Kuytul'un yapısı bir tarikat değil. Kendisi de bir tarikat lideri değil. Bir tarikat, yani tasavvufi bir silsilenin bir parçası değil. Bir şeyh-mürit ilişkisi yok, halifesi yok. Böyle bir şey yok. Yani bir tarikat değil. Bir cemaat midir? Hayır, bir cemaat de değildir. Alparslan Kuytul ve etrafındaki yapı tam anlamıyla bir örgüttür. Bu örgüt yasa dışı mıdır, değil midir? Ona zaten devlet karar verecek şimdi bu yargılama süresi esnasında. Ama bu tam tipik anlamıyla bir örgüttür.
1: Ya oraya geçmeden önce şunun altını çizme. Yani bir tarikat, işte Nakşibendi'nin bir koludur.
3: Hayır, hiçbir şekilde.
1: Yani aksine karşıdır. Kuytul'dan önce mesela onun işte yerini alan birisi.
3: Hayır, hiç yok.
1: Yok yani. 94'te aksine Alparslan Kuytul birlikte ortaya çıkan bir,
3: Alparslan Kuytul tasavvuf tarikatlara düşman birisidir. Öyle tasavvufla mi? Da hiçbir ilişkisi yoktur. Onlara karşı düşmanlık ifade eden çok sayıda şey de var. Hiçbir şekilde tarikat bir silsilesi, bir şey yok. Tam anlamıyla bir örgütsel yapı. Bu yapı kendi etrafı, yani kişi etrafında örgütlenmiş bir yapı. İsmi, önce isimleri de değiştirdiler. Furkan Vakfı değil de Öncü Nesil ismini kullanıyorlardı. Adana merkezinde, Gaziantep, biraz Malatya, bu çevrede örgütlenmiş durumdalar. Bu, yani Doğu ve Güneydoğu'da biraz örgütlü bir yapı. Ama İstanbul'da da, yani farklı şey, yani büyük şehirlerde de, metropollerde de, bazı ilçelerde taraftarları var. İstanbul'da falan, Ankara'da konferanslar düzenleyerek yap. Ama şunu söylememiz lazım. Bir dini cemaat de değil, bütünüyle politik bir harekettir bu. Politik bir örgüttür. Tamamen siyasi hedefleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekfir ederler, kafir olarak görürler. İmamların arkasında namaz kılınmasını reddetmelerinin sebebi Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Müslüman bir devlet olarak görmemelerinden kaynaklanır. Tipik bir örgüttür derken, bu yapı kendi taraftarları, bakın mesela gözaltı esnasında bugün çok yoğun bir şey, taraftarların hemen oraya hücum ettiklerini gördük, evet, içeriden videolar çektiğini gördük. Propaganda temelli bir örgüt olduğu için, politik bir örgüt olduğu için bu konularda çok antrenmanlıdırlar. Mesela Kuriş örgütü çok daha yaygın bir yapıya sahip olmalarına rağmen gördünüz. Mesela etrafta onun adamları çıktılar, eylemler yaptılar, sessiz eylem yaptılar, sonra dağıldılar. Yani orada polisle çatışma, karşı karşıya gelme hiç olmadı. Neden? Çünkü Alparslan Kuytul örgütü tam anlamıyla sol örgütler mantığındaki gibi, yani DHKPC, MLKP gibi terör örgütleri gibi örgütleme, yani örgütlenme biçimi itibariyle, hiyerarşisi itibariyle aynı şekilde örgütlenirler. Mesela onlar kendi sohbet şeylerine, yani bir konferansa katıldığında tam anlamıyla militer bir görüntü içerisinde hareket ederler. Flamalarıyla, bayraklarıyla, askeri nizamlarıyla, hareket tarzıyla. Neye benzer? Mesela yurt dışında, Almanya'da zamanında Cemalettin Kaplan örgütü vardı hatırlarsanız, Hilafet Devleti örgütü. Ona benzer, Türkiye'deki onun bir iz düşümü olan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Kurulduğu dönemde çok kritik dönem, çünkü tam 28 Şubat döneminin öncesinde hatırlarsanız 28 Şubat'ı hazırlayan bazı şeyler olmuştu Türkiye'de. Bazı işte sahte tarikatlar, işte Azimendilerin şeyleri, evet, eylemleri vesaire, bütün tam o esnada 1994'te, yani Refah Yolu Hükümeti kurulmadan hemen önce Türkiye'ye dönüyor, geliyor ve burada kuruyor. Buna benzer başka şekillerde de el eserde yetiştirilerek Türkiye'ye gelmiş. Benzeri örgütler kurmuş. Türkiye'de daha küçük yapılanmalar etki alanı itibariyle söylemiyorum. Nicelik itibariyle daha küçük, farklı yapılar da var. Onlar da çoğu zaman alındılar, gözaltına alındılar. Yaptıkları işlerden dolayı sorgulandılar. Benzeri bir süreç, yani benzer dönemlerde benzer bir şekilde hareket etmişler. Belli ki bir şeylere hazırlayabilmek için 28 Şubat öncesinde de bunlar kullanılmış. Bu örgütün en temel şeyi, Türkiye'de mesela Gazze ile alakalı büyük bir gündem var. Türkiye'de dindarı, dindar olmayanı, yani sağcısı, solcusu, herkes mesela Türkiye'de İsrail karşıtı bir yerde duruyor, değil mi? Yani burada İsrail vahşetine karşı. Bütün kamuoyunda bu herkesin politika üstü bir şey, değil mi? Bu konuda açıkça mesela Hamas'ı reddeden, İsrail politikalarını bir şekilde normalleştiren bir yaklaşım var. Suriye'de mesela 14 yıl boyunca 1 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş, şehit olmuş. Orada korkunç bir katliam var. Hepimiz yani gözlerimizle yaşayarak şahit olduk. Milyonlarca Suriyeli mülteci gelmiş. Vaka artık bütün uluslararası bir noktaya, niteliğe gelmiş. Herkes Türkiye'de sol bir takım örgütler, marjinal örgütler, Esad'ın beslediği örgütler dışında Türkiye'de açık açık Esadçılık yapan ya da Suriyeli o muhaliflere düşmanlık besleyen hiç kimse olmamıştır mesela. İdeolojik bir yakınlığı olması gerekir Esad'ı desteklemesi için. Tabii. Bir kişinin, yapının. Bu açık ve net bir şekilde Suriye'deki muhaliflere karşı düşmanca tutum başından itibaren sergiledi. İran'ın orada yapmış olduğu katliamları mazur gördü. İşte orada Kasım Süleyman'ın yapmış olduğu bütün bu vahşete rağmen onu destekleyen, onu taltif eden açıklamalarda bulunmaya devam etti. Yani bir yandan da Türkiye'de kamuoyu devletle millet arasında tam bir uyum sergilenen her noktada tam tersi bir yerde durarak sürekli buradan bir fitne çıkarmaya ve taraftarlarını militarize etmeye gayret etti. O açıdan
2: burada
1: buyurun Zafer
2: Murat, çok özür diliyorum. Bir de şöyle bir benzerlik var. Murat'ın hatırlattıklarına ek şöyle bir benzerlik de var. Mesela FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinden önce yapmış olduğu açıklamalar var. Yani o çok enteresan. Bakıyoruz biz 15 Temmuz ihanetinden önce FETÖ'yle aynı çizgide buluşan yapılara baktığında, bugün operasyon yapılan yapılara baktığında orada inanılmaz benzerlikler var. Bu operasyonlardan sonra FETÖ'nün figürlerinin yaptığı açıklamalara bak. Yani yine Almanya bağlantısına bak. Bizim karşımıza enteresan bir ittifak çıkıyor aslında. Yani yurt dışı ayağıyla, yurt içindeki hareket tarzıyla, kritik dönüm noktalarında takındıkları tavırla, aldıkları pozisyonla birbirinin adeta ruh ikizi gibi davranan yapılarla karşı karşıyayız.
3: Evet. Yani ben açıkçası bu açıklama önemli. Ruh ikizi gibi davranıyorlar. Birbirleriyle paralel değiller. Birbirlerinin aslında bir parçası gibi davranıyorlar. 15 Temmuz darbesinin kendisine haber verildiğinde ki videosu var. O esnada konferansta konuşuyor. Hayırlı olsun diyor. Türk ordusunun yapmış olduğu bu darbe hayırlı olsun diyor. Mesela darbeyi hayırlı olsun diye tebrik eden bir yaklaşım içerisinde. Çünkü çok kısa bir süre önce de Erdoğan'ın kalemini kırdılar diye açıklama yapıyor.
1: Tam 15 gün önce o açıklama.
3: Evet, 15 gün önce. Yani bu Fethullahçı galiba terör örgütüyle doğrudan hem ideolojik hem de organik bir ilişkisi olduğunun çok açık bir kanıtı. Sonrasında da şimdi 15 Temmuz darbesini püskürttük. Asıl ondan sonra neler yapıldı? Pek çok FETÖ mensubu KHK ile atıldı, değil mi? Evet. Peki buna karşı KHK karşıtı eylemler organize ederek devletin, yani bunlar üzerinden FETÖ'cüleri tasfiye planına karşı eylemleri kim organize etti? Yine Alparslan Kuytul. Alparslan Kuytul peki daha 15 Temmuz'dan 4 yıl sonra bile hala Fethullahçıların televizyon kanallarına, yayın organlarına katılıp Fethullah Gülen'e övgüler dizmeye devam etti mi? Etti. Fethullah Gülen'in taraftarları kendisine kamuoyu önünde, yani videolar açık çünkü, Fethullah Gülen'in kendisine övgüler düzen bir açıklama yaptığını, kendisini desteklediğini ve birlikte benzer bir çalışma biçimi içinde olduklarını söyledi mi? Bunlar da oldu. Bu açıdan Fethullah Gülen terör örgütüyle Alparslan Kuytul bence çok son derece hiyerarşik bir yapılanma içerisindeydi. Çünkü dışarıdan bakıldığında bu çok net bir şekilde görülüyor. Bence Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'da bütünüyle Yani legal olan bütün alanlardan tasfiye edilince kendisine yeni legal Türkiye'de faaliyet yürütebilecek alanlar bulmaya küçük gayret küçük etti.
1: Vekiller, evet.
3: Evet, vekalet verdiği örgütler. Alparslan Kuytul yani. Örgütünün de kesinlikle Fethullahçı terör örgütünün Türkiye'deki ayı, yani neden Türkiye'de neden bir şeye ihtiyaç duyarsınız? Türkiye'de propaganda yapabilmek evet. için. Türkiye'de devletin FETÖ ile mücadelesinin önüne barikatlar kurabilecek, psikolojik bariyerler kurabilecek bir takım örgütsel faaliyetler yaparsınız. Peki bunu neyle yaparsınız? İşte biraz önce söyledim. KHK'larla alakalı en yoğun faaliyet yapanlar onlar olmuştur. Karısı, Alparslan Kuytul'un karısı açık ve net KHK ile alakalı Almanya'ya kaçan FETÖ'cü firarilerin propaganda bültenlerine sık sık katılarak KHK'lar karşısında örgütlenilmesi gerektiğini, sokağa dökülmesi gerektiğini söyleyen açıklamalar yaptı. Bir fikri dayanışma içerisinde olduklarını net bir şekilde evet. görebiliyoruz.
1: Şimdi Kemal Alçar sizinle devam edelim. İsterseniz
2: Murat,
1: buyurun.
2: Bir size. Ekleme yapabilir
1: alalım.
2: Miyim?
1: Tabii ki Zafer Şahin, buyurun. Kemal Bey de yavaş yavaş alalım.
2: Ya çok kısa. Şimdi şöyle bakın, aslında tabloyu daha netleştirmemiz gerekiyor. Ya çok ortak noktaları var. Şimdi bu Almanya bağlantısı mesela çok enteresan. Bu yapılar, işte bugün operasyon yapılan da, geçen hafta yapılan da, bunlar ne diyorlar? Ya Türkiye'de işte Diyanet'in camilerine gitmiyorlar değil mi? İşte evet. Diyanet'in atadığı imamın arkasında namaz kılmıyor, cumaya gitmiyor. Fakat Almanya gibi hani tırnak içerisinde gavur memleketinde buradaki tutundukları tavırdan, pozisyondan farklı, daha ılımlı bir görüntü sergiliyorlar. Bak bu da mesela çok ilginç. Almanya'nın bunlara, Türkiye'ye karşı hasmani tutum içindeki bütün yapılara, sağda solda fark etmiyor, kucak açması ayrı bir tuhaflık. Bunların Türkiye'de farklı, Almanya'da farklı bir görüntü ve kimlikle devam etmeleri ayrı bir tuhaflık. Yine başka benzerlikler. Bak mesela evet. işte bu imam hatiplere karşı inanılmaz bir düşmanlıkları var. Yani açıklanamayan bir düşmanlıkları var. Hepsinin. FETÖ'nün de aynı, Ali Ağancılar yapılanmasının da ayrı, bunların da ayrı. Hepsi ortak noktada buluşuyorlar. FETÖ'cüler buradan kaçırdıkları paralarla Pensilvanya'da bir çiftlik kurdular. Bu Ali Ağancılar yapılanması buradan kaçırdıkları paralarla Köln'de inanılmaz bir merkez oluşturuyorlar. Amerika bunlara kucak açıyor, Almanya bunlara kucak açıyor. Peki şu soruyu sormamız lazım. Ha bir de şu var, FETÖ'nün firari kalemşörlerine yine bu ülkeler kucak açıyorlar. Sağdan soldan bu ülkeye karşı hasmani tutum içinde olan kim varsa ya İngiltere'de, ya Almanya'da, ya Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu tuhaf değil mi? Sözde bunlar ideolojik olarak dünyaya farklı pencerelerden bakıyorlar. Ama hepsinin buluştuğu yer Almanya. Peki Almanya bu inanç özgürlüğünü gerçekten savunduğu için mi bunlara kapılarını açıyor? Yoksa bunları sık kullanılanlara eklediği için mi kapılarını açıyor? Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye'ye karşı bir şekilde içeriği karıştırmak için mi, bir Truva atı gibi mi kullanıyor? Bu operasyonlara biraz bu perspektiften de evet. bakmak lazım. Yani burada aslında Türkiye kendisine karşı bu yapıları kullanan istihbarat servislerine ve ülkelerine de subliminal bir mesaj veriyor denilebilir.
1: Kesinlikle. Şimdi o bu örgüt, daha doğrusu bununla birlikte diğer örgütlerin de dış bağlantılarına bakacağız birazdan. Ama bu hakkındaki suçlamalara tekrar bir yakından bakalım. Kemal Alçak, sizinle değerlendirelim. Hem detayını, hem genelini, hem dış bağlantılarını nedir, ne değildir. Şimdi bir daha bir açalım arkadaşlar o hakkındaki iddiaları, soruşturmadaki suçlamaları. Diyor ki, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme. Bir, kurulan örgüte üye olma. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet. Yani evet. oldukça ciddi
4: kapsamlı bir suç.
1: Evet, kapsamlı bir suç listesi bu aslında.
3: Daha özür dilerim. Daha önce de adam kaçırma, işkence etme gibi suçlamalardan dolayı da
0: bir
3: yakalanmış.
0: Bir ekleme de ben yapabilir miyim acaba?
1: Evet, Ali İbrahim de
3: yakalanmış ve gözaltına alınmış, sorgulanmıştı da. Daha önce mahkumiyeti de var bu konuyla ilgili.
1: Geleceğim. Evet Ali İbrahim, seni dinliyoruz.
0: Orhan Salih, o namaz bölümüne bir ekleme yapmak gerekirse, şimdi malumunuz Adana'dayız ve sözde o vakfın binası da Adana'da merkezde bulunan Merkez Camii'ye yakın bir noktada. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi, diğer konuklarımızın da ifade ettiği gibi, elbette camiye çok fazla gelmezler. Ancak camiye propaganda yapmak için gelirdi Alparslan Kuytul. Elbette şimdi biz burada bir vakfın ismini telaffuz etmemiz gerekiyor. Ancak kullandığımız isim her zaman Alparslan Kuytul ya da Kuytul. Bunları kullanıyoruz ama mesela Furkan Vakfı'nı çok fazla zikretmiyoruz. İşte cuma namazlarında da ya da bayram namazlarında da bu şekilde bir atmosfer yaşıyoruz.

0: yanıyordu. Zira devlet kademesi de Sayın Valimiz ya da diğer belediye başkanları da bir bayram namazını ya da cuma namazını Merkez Camii'de kıldığında onlar farklı bir kapıdan daha kalabalık çıkarak aslında orada bir gövde gösterisi, bir propagandaya dönüştürüyordu yapmış oldukları bu ibadet ve önden insanlar gelir, işte Alparslan Kuytul geliyor, açılın Alparslan Kuytul geliyor, işte yol verin Alparslan Kuytul birazdan buradan geçecek şeklinde önceden bir o yaygaracılar ön plana çıkar, bir koridor oluşturulmaya çalışılır. Alparslan Kuytul'un kim olduğunu bile Adana'da normal sıradan vatandaşlar bilmezken bu şekilde çığırtkanların seslenmesi üzerine dönüp bakıyorlardı. Ama Alparslan Kuytul'u bugün 30 bin insanın namaz kılabildiği Merkez Camii'de tek başına çıksa dönüp de hiç kimse bakmaz. Ancak yanındaki o örgüt elemanları da işte bu şekilde yaygara kopartarak aslında kılınan ya da yapılan ibadeti de propagandaya dönüştürüyordu. Ve tabii ki sonrasında yapılan o operasyonlarla gözaltına alındığındaysa yine kendisinin talimatıyla yine müritleri ya da işte buradaki örgüt yöneticileri şehir merkezi, tabii ki Adana'nın şehir merkezi biraz dardır ve oralarda eylem yapıldığında şehir içi trafiği de tıkanır. Yaya geçidine bile yol verilmezdi. Zira yapmış oldukları eylemlerle, yapmış oldukları işte gerek KYK ile ilgili açıklamalarda ya da diğer konularla ilgili yapmış oldukları açıklamalarda bir sıradan basın açıklaması yerine orada bir oturma eylemine dönüştürürdü. Polis de sık sık karşı karşıya gelirdi ve Adana şehir merkezini aslında felce uğratan bir örgüttü. İşte bu da Adana'daki insanların o dönemlerde en zor günleri olarak da elbette kayıtlara geçti.
1: Evet Ali İbrahim, teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şey ekliyordunuz galiba.
2: Evet. Siz yani devleti ilgilendiren en temel suçlardan bir tanesi de daha önce zaten bu konuyla ilgili yargılandı, cezaevinde de yattı. Adam kaçırma
1: evet.
2: Ve işkence etmeye yönelik çok sayıda eyleme
1: ben
2: talimat verdiği...
1: Ben tam onu soracaktım aslında. Daha önce iki kez tutuklanmasına evet. neden olan suçların nedeni neydi?
2: Bir terör örgütü kurma şeyinden yargılandı. Ondan terörle alakalı bağlantı, yani bir silahlı eylem yapmadığı için ondan beraat etmişti daha önce. Ama adam kaçırma, işkence etme, yani bağış adı altında insanlara baskıda bulunma ve şantajla adam el kaçırıp ondan sonra bunları işkence etme şeklinde bu yapının içerisinde çok sayıda eylem yapıldığına dair ihbarlar vardı. Ondan dolayı da yakalandı, gözaltına alındı, cezaevinde de yattı. Kendi taraftarlarından olan pek çok kişi de aynı şekilde bundan dolayı cezalandırıldılar.
1: Evet. Kemal Uçar, sizinle değerlendirelim.
3: Şimdi şöyle söyleyelim. Söylendi gerçi epey şey ama bakın Zafer Bey'in bıraktığı yerden ben devam edeyim. Benzerlikler dedi ya, evet. Ayrıştıkları yerler de var. Şöyle ayrışıyorlar. FETÖ bir terör örgütüdür. Bunlar bir suç örgütüdür. Kriminal örgütlerdir. Saydığımız örgütler. İşte kuruşiler, işte kuytucular falan. Ne ayırıyor bunları? Silah kısmı ayırıyor. Yani FETÖ silahlı bir örgüt. İdeolojisi var. Siyasal bir hedefi var. Rejimi değiştirmek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek. Şimdi bu örgütler daha bu safhaya gelmediler. Yani hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ya da işte bağımsız mahkemeler, yürütme, yargı, yasama, tüm organlar çok erkenden hareket ettiler.
1: Ben de onu soracaktım. Yani bunun
3: dolayısıyla bu çok önemli bir hamle.
1: Bir sonraki noktası seviyesi bir terör örgütü müdür?
3: Tabii ki. Yani bütün taşlar ona göre döşenmiş. Neden? Şimdi gelelim benzerlikler kısmına. Evet. Takviye edelim Zafer Bey de. Bakın burada kapak sistemi uygulanır. İstihbarat örgütleri bunu kullanırlar. Kapak sistemi ne demek?
1: Nedir?
3: Şimdi şöyle, bakın bunların hepsinin çıkış noktası hizmet. Bir, hayırseverlik, hayır hareketleri, hizmet hareketleri ve iyilik hareketleri. Bunları nasıl gerçekleştiriyorlar? İşte bir kısmı yurt yaparak, gençleri oraya toparlıyorlar. Bir kısmı dershane açarak, yine eğitim camiası üzerinden bir iyilik hareketi, bir hayır hareketi yürütüyorlar. Ya bir kısmı da insani, işte kadın hareketleri, çocuklara katkı. Çok yeşil görmedim ama bazı küçük bu tür örgütlerde yeşile katkı falan gibi şeyler de var. Demek ki burada ortaklıkları içerisinde hep bunlar kullanılıyor. Fakat bir ortaklık daha var, şirketleşiyorlar. Şirketleştiği andan itibaren suç örgütüne dönüşüyorlar. Şu ana kadar saydıklarım şirketler hariç herhangi bir problem yok. Yani hayırseverlik, hizmet hareketleri, işte efendime söyleyeyim iyilik hareketi, buraya kadar, bu zaten vakıf olarak anılan kısmı bu işin. Onun için buraya laf etmiyoruz. İşte şeyimiz de, muhabirimiz de söyledi ya, onu kastediyor. Dolayısıyla buradan sonra şirketleşmeye başlayınca işin içerisine başka şeyler giriyor. Ne oluyor mesela, bakın. Şimdi 33 tane şirkete el kondu, değil mi? Kuruşiler dediğimiz grubun içerisinde, Süleymanlıların içindeki o örgüt, o suç örgütü, 33 şirket. Ne var içinde? Gıda sektörü var. Efendime söyleyeyim.
4: Ayakkabı sektörü var.
3: Gıda, giyim sektörü var. Bazı inşaat vesaire gibi sektörler de var. Bu sektörlerin hepsine baktığınız zaman diğerlerine de benzerlikler görüyorsunuz. Mesela işte neydi onun adı? Kuytulcuların şirketlerine bakıyorsunuz, 5 tane. Yine gıda, inşaat var, akaryakıt ve turizm var. Şimdi FETÖ'nün şirketlerine bakıyorsunuz. İsim saymak doğru mu bilmiyorum ama bunlara el kondu çünkü. İşte Kaynak, Aydınlı, Naksan, bunlar holdingler. İşte Koza İpek var, Boydak var. Bunlara bakıyorsunuz. Gene aynı sektörler. Çünkü bu sektörler kara para aklamak için muazzam derecede açık alanlar yaratıyor. Mesela Can Holding'e el kondu, hatırlıyor musunuz geçen sene?
5: Evet.
3: Şirketlerin sayısı 100'e yakındı. Bunların 50 tanesi, hatta 60'a yakını tütün şirketiydi. Ya tütün ne demek? Tütün, adı da tütün şirketi diye geçiyor. Limited şirketi, anonim şirketi. Ha, bir baktık ki bunlar kaçak sigaraları belli bir noktaya getiriyorlar. Orada paketliyorlar, yurt dışına satıyorlar. Yani kaçakçılık üzerinden bir şirketleşme söz konusu. FETÖ, Adnan Oktar da aynı şekilde, işte Kureşiler de aynı şekilde, Kuytulcular da, şirketleşmeye başladığı andan itibaren kara para aklama.
4: Çünkü örgüt kurmak istiyorsanız paraya ihtiyacınız var.
3: Bakın, evet, oraya doğru gidiyoruz, gördünüz mü? Şimdi dolayısıyla burada FETÖ de öyle başladı biliyorsunuz işin içerisinde. Yani onlar da hizmetle başlayıp arkasından şirketleştiler, şirketleşmeye müteakip silahlandılar, devlete sızdılar, siyasi bir hedef elde ettiler ve yurt dışıyla bağlantı kurdular ve örgütlerin bir maşası haline geldiler. Bunlar daha yolun başındayken devlet el koydu. Gayet de yerinde. Yani
1: tam da onu söylüyorum. Yani geç mi kalındı, erken mi davrandı? Şimdi FETÖ'den çıkarılan tecrübe, ondan elde edilen sonuçlar neticesinde bu şekilde operasyonların sanki hani yerinde, daha işte dediğiniz gibi palazlanmadan, terör örgütüne dönüşmeden yavaş yavaş bunların ortadan, evet, kaldırıldığını görüyoruz. Yani
3: gayet erken demek de doğru değil, gayet zamanında.
1: Zamanında.
3: Çünkü hukuk biliyorsunuz şöyle çalışıyor, gözlemliyor, takip ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız gibi birimler yakinen takip ediyorlar. Yaptıklarının suç olmadığı kanaati oluştuğu sürece herhangi bir müdahale hakkı yoktur. Çünkü siz her iş yapana böyle müdahale edemezsiniz. Her ticaret yapana müdahale edemezsiniz. Öyle kılıflar uydurmuşlar ki, çünkü bunların başkaca bir takım danışmanları da var. Yurt dışındaki bağlantılar, Zafer Bey'in söylediği gibi, hem istihbarat bağlantıları var, hem yurt dışı şirketlerle bağlantıları var. Hatta yurt dışı siyasilerle de bağlantıları var. Ve yurt dışı medya gruplarından destek alıyorlar. Ve dolayısıyla think tanklerden destek alıyorlar, STK'lardan, yurt dışında. Bütün bu safhalar FETÖ'de açtı, geçti, gitti ve en sonunda bir darbe yapacak hale geldiler. Dolayısıyla artık devletimiz bu tür yapılanmalarda, suç örgütü için söylüyorum, daha başlangıçta konusu suç teşkil eden her türlü ticari eylemler, her türlü finans hareketleri gerek MASAK tarafından, gerekse siber şeyimiz tarafından, bilimlerimiz tarafından kontrol ediyor ve zamanında müdahale ediliyor. İşte Sayın Adalet Bakanımızın da ifadesi o doğrultuda. Bunların bir sonraki safhası, bakınız, bu paralarla silahlanmak olacaktı. Bir sonraki safhası sızmalar olacaktı. Çünkü FETÖ terör örgütü çökmüş bir örgüttür ama hücre olarak devam ediyor. Bunlar birilerine el aktardılar. Organik bağları gerçekten var. Yani bu ifade ettiğimiz Kuruşilerle, Fethullah Gülen öldükten sonra arkasında bıraktığı insanlarla bağlantıları devam ediyor. Bunların da var, Kuruşilerin de var, Kuytulu. Hepsinin bir tek elden yönetildiği suç örgütlerini söylüyorum. Bu aşikar. Ve bunları da tek elden yönetirken istihbarat örgütleri bir kapak sistemi, dedim ya az önce. Nedir o kapak? En güzel kapak sistemi, örtü ve gizleme sistemi inanç. Maalesef kapak olarak da onu kullanıyorlar. Ve gelen insanlar da oraya bir vakıfta inançlarını öyle ya da böyle ifade etmeye çalışıyorlar. Oralara katılıyorlar, kimliklenmişler, rutin hale gelmiş. Oraya gidip vaaz dinliyorlar. Çünkü eğitimli bir şahıs, inşaat mühendisi kökenli. Kuytul'dan bahsediyorum.
4: Ayrıca LSR'de
3: dini eğitim almış. Oldukça donanımlı. Yani bunu yabancı...
1: Biliyor zaten, yani tutuklama yazmayın, gözaltına yazın diyor mesela. O terminoloji
3: arasındaki farkları...
4: Defalarca gözaltına alındığı için aslında biliyor mesela.
3: Dolayısıyla bu şahıs

0: isteseydi şu memlekete o kadar çok faydası olurdu ki. Bakın bu yetenekle, bu liderlik rolüyle ya da bu eğitim altyapısıyla bu memlekete çok büyük faydası olurdu. Hem tabii ilimleri biliyor, yani fen bilimlerini biliyor, hem şeriatı biliyor, hem ilahiyatı biliyor. Bunu harmanlayıp insanlara Diyanet İşleri Başkanlığımız gibi aktarım yapsaydı doğru anlamda ve hayırseverliğine de bunda devam etseydi çok daha iyi nokta. Ama işte kolunu bacağını kaptırmış, suç örgütü kurmuş. Hatta şeyin de söylediği gibi, Murat Bey'in de söylediği gibi bazı mafyavari hareketler de tabii, yapmış tabii. Zamanında. Yani dolayısıyla artık... Ya
1: para bir yerde bunun... toplanmaya başlayınca zaten bir süre sonra oluyor. Bakın çok önemli bir noktaya temas etti aslında komutanımız. Yani Türkiye'de mesela cemaatlere, tarikatlara bu konuyla alakalı son derece geniş bir din özgürlüğü var yani. Şu anda gerçekten böyle. Türkiye'de 120 bin dernek ve vakıf var. 120 bin şu anda faal dernek ve vakıf var Türkiye'nin her yerinde. Çok inanılmaz bir sayı. Yani bunun belki 15-20 bine yakını da İstanbul ve çevresindedir. Şimdi pek çok, Türkiye'nin pek çok ilinde, ilçesinde hoca efendiler var. Bazı nasihatta bulunuyor camilerde ya da küçük hayır kurumları kuruyorlar. Orada insanlara fayda, aşevi kuruyorlar. Yani ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Öğrencilere burs imkanı veriyorlar. Kur'an eğitim veriyorlar. Kur'an kursu açıyorlar. Bunlarla alakalı şu ana kadar Türkiye'de herhangi bir operasyon, bir baskı, bir şey oldu görüldü mü? Hiçbir şekilde yok. Ama bunların hiçbirisi etrafına adam toplayıp Türk devletine parmak sallayan, sürekli Türkiye'de terör faaliyeti yapan Fethullahçı terör örgütü gibi adamlarla sürekli teşriki mesaide bulunan, mensuplarına sürekli militarist bir eğitim veren böyle bir yapı değil ki. Normal Türkiye'de pek çok insan sohbetler, hoca efendiler var, vaaz ediyorlar, nasihat ediyorlar. Şimdi bir de şu var yani, ne zaman sıkıntı başlıyor? Bunu da konuşmamız lazım. Belki canımızı acıtacak ama ben şimdi yani 18. yüzyıl Osmanlı dönemini çalışmış, doktorasında bunu çalışmış birisi olarak söylüyorum. Çok sayıda tekke üzerine çalışmış birisi için olarak söylüyorum. İstanbul'da ve Anadolu'da yani çok sayıda tekke vardı. Yani yüzlerce, binlerce tekke vardı. Bu tekkeler içerisinde hiçbir, bugüne kadar 18. yüzyıl içinde söylüyorum, hiçbir ticari faaliyet hiç yapılmazdı. 20'den 30'dan fazla bir o tekkenin eğer dervişi varsa artık o büyük bir tekke kabul edilirdi. Yani bundan daha fazla büyümesine de müsaade edilmezdi. Bir tekkeye gidip hizmet eden dervişin sayısı bu kadardı yani. Yani onun üzerinden biz toplanalım, bu tarikat mensubiyetini, cemaat mensubiyetini alalım. Ondan sonra bu tekkeyi böyle büyük şirketlere, holdinglere, bunu bir ticari şeye dönüştürelim. Buradan büyük paralar kazanalım, buradan büyük bir siyasi güç devşirelim. Tarikatın şeyinde bu yoktu. Hiçbir zaman olmamıştı. Tarih boyunca olmamıştı.
2: Ama bunların hepsinin ortak noktasında tek bir şey var. Para.
1: Para. Çok evet. Burada para inanılmaz yani. Bir para var. Ve para, yani o güç parayla devşirildikten sonra artık kendisine başka şeyler vehim etmeye başlıyor. Ne zaman mesela Fethullah Gülen isimli şahıs bir vaiz iken nasıl bir terör örgütü liderliğine yükseldi? İşte o para, güç aktıktan sonra istihbarat örgütleri bakıyorlar, tarıyorlar. Evet, bu bizim işimize yarayabilir deyip onlar temasa giriyor. Çünkü burada ona teşne olmuş bir yapı ortaya çıkmış oluyor. Artık 20-30 kişiye vaaz-ı nasihatta bulunan, etrafındaki çoluğa çocuğa burs veren, onların vatana millete hayırlı evlat olsun diye yetiştirmeye çalışan bir hoca efendi olmaktan çıkıyor. Artık büyük bir örgüte dönüştürüyor ve sonra istihbarat örgütleri diyor ki tamam artık bu bizim için kullanışlı bir eleman durumuna geldi. Hatta şöyle, bir de en önemli, özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: En önemli husus, Türkiye herhangi bir şekilde Türkiye'deki insanların büyük çoğunluğu ehl-i sünnettir, hanefidir, şafidir, maturidir, eşaridir yani. Türkiye'de büyük bir çoğunluğumuz böyledir. Yani buna intisap etmemiş olabilirsiniz. Başka ideolojik akımlara girebilirsiniz. Başka akaide mensup olabilirsiniz. Yani bunların dışında bir şeye de iman edebilirsiniz. Türkiye'de düşünce özgürlüğü var. Devletin de öyle dine müdahale etme diye bir şey yok. İstediğinize inanın. Ama başka bir ülkenin artık inancıyla ve onların diyanetiyle, onların istihbarat örgütüyle, bu X hangi ülke olursa olsun söylüyorum, onlarla artık irtibata geçtiyseniz ve onun adamı olmaya başladıysanız, artık Türk devleti bunu bir milli güvenlik sorunu haline getirir. Çok da haklıdır. Bütün devletler de bunu yapar. Çok ben öyle bu ülkede bu kafama göre böyle bir şeyi anlatırım. Hiçbir şeyi de tanımam. Türk devletini de tanımam. Türk devletin polisini de tanımam. Onun güvenliğini de tanımam. İstediğim şekilde sokak ortasında çatışırım da onların camilerine gitmem. Onların camilerine işte mescidi dırarı olarak kabul ederim, onları küfrün merkezleri olarak kabul ederim. Ondan sonra yani bunu düşünürseniz o zaman bu ülkede faaliyet yapamazsınız. Öyle düşünmeye devam edebilirsiniz ama örgütsel faaliyet yapamazsınız. Bu da devletin güvenlik sorunu.
0: Ya o camilere şunun için gitmiyorlar hocam, biliyorsun ifşa olmaktan endişe ediyorlar. Çünkü onlar bir kült yapısı, klikler bunlar, kapalı bir grup. Dolayısıyla normal diyaretin camilerine gittiklerinde orada ifşa olacaklar. Onlar orada eriyip gidecekler. Belki müritleri doğru bilgi aldığı andan itibaren diyanetin mesajlarını etkileyecekler.
1: Temas etmesin cemaatle.
0: Onun için ayırıyorlar toplumdan, cemaatten, yani normal cemaatten ayırıyorlar. Bir de mesela çok yanlış anlaşılır diye endişe ediyorum ama şunu da söylemem lazım. Mesela işte Ahbap diye bir örgüt var değil mi? Artık örgüt adı Ahbap mı onu da bilmiyorum. Haluk Levent suç örgütü mü? Yani Ahbap. Evet. Suç örgütü. Onun da kullandığı bir takım örtüler var. O da nedir işte? Modernlik, işte Atatürkçülük vesaire gibi. Ekrem İmamoğlu suç örgütü var biliyorsunuz. Onun kullandığı da örtü var. İşte Atatürkçülük vesaire. Yani ne zaman paralanmaya başlarsa bu suç örgütleri içinde bulundukları hazneye, o hazne bir vakıf olabilir, bir belediye olabilir, bir kamu kurumu olabilir, bir STK olabilir. O haznenin mahvolmasına sebep oluyorlar. Yani içine sızdıkları suç örgütleri bir şekilde ama görünür de oluyorlar bu sefer. Çünkü İmamoğlu o paraları çaldıktan sonra iddianameye göre söylüyorum görünür olmaya başladı. Ve en yüksek devlet başkanı seviyesinde bir adaylık statüsü kazandı. Nasıl oldu bu? İşte o suçtan kaynaklı mal varlıklarını aklaya bir şekilde görünür kılındı. Ahbap'ta da öyle. Kapak var, içinde bir hazne var. O haznenin içerisinde zararlı bir grup var. Biz o zararlı grup üzerinde konuşuyoruz şu anda.
1: Evet.
2: Yani yasa dışı oldukça daha da fazla ön plan çıkıp
0: popüler oluyorsunuz, tanınır oluyorsunuz, kamuoyu yaratabiliyorsunuz.
2: Bir şekilde farklı değerleri kullanmaya başlıyorsunuz.
0: Tabii yani o, mesela Haluk Demet şu anda yakalanmamış olsaydı şu anda dünya demek iddialı olur da ülkenin belki bir numaralı ki anketlerde
2: öyle gösterir. En güvenilir.
1: Cumhurbaşkanı adayı göstereceklerdi.
0: Ya neredeyse evet, yani bir kısım zaten Ekrem İmamoğlu yapılacak seçimlerde bir siyasal partinin en önemli işte adaylarından biri olacaktı.
1: Evet. Bu Alparslan Kuytul Türkiye'nin güvenliğini zedeleyecek her noktada aktif olarak bugüne kadar rol aldı. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük askeri operasyonlarından bir tanesi Afrin Harekatı'ydı. Afrin Harekatı'nda Türk milleti bir kenetlendi değil mi? Türk ordusunun evet, arkasında. Çünkü bu bizim için varoluşsal bir şeydir yani. Ya açık ve net bir şekilde Afrin'de savaşan Türk askerlerine karşı Afrin'e girmeyin, onları şey yapmayın, savaşmayın diye açık açık net açık propaganda yaptı yani. PKK lehine propaganda yaptı Alparslan Kuytul. Yani şimdi bu çok net. PKK şimdi, gerektiğinde yani bir PKK'yı evet, propagandasını yapması gerektiğinde PKK'nın yapar. Yani ülkede nerede Türk devletinin menfaati olan bir şey varsa bugüne kadar onun aleyhinde her noktada propaganda yapmış.
0: Sadece PKK demiyordu hocam. Amerika ve İngiltere Avrupa'da girmeyin diyor Türkiye'ye
2: evet,
0: o sırada.
2: Evet. Tabii herkes. Evet. Şimdi Sayın Hüseyin Fazla'ya döneceğim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu söyleyeceğim. İşte az önce hani Türkiye'nin menfaatine olan her şeye karşı olan bir sistemden, bir örgütten bahsediyoruz. Belki bir sonraki bunun seviyesi işte terör örgütü ve sonrasında devleti ele geçirme çalışma olacaktır. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani baktığımız vakit önceki örgütlere hep bir dış bağlantısı vardı. İşte FETÖ'nün Amerika ağırlıktı. Her ne kadar Avrupa olsa da buyurun sizi alabilirim. İşte Alihan Kuriş'i gördük. İşte Almanya'da büyük Köln'de büyük bir genel merkez ya da işte karargah tarzında bir şey oluşturmaya çalışıyor. Kuytulların da yurt dışı bağlantıları olduğu söyleniyor. İşte Esad'ı destekleme, işte Kasım Süleymani idolünle işte biraz daha evet, sempati doğru, duyma gibi. Ama temelinde işte mevcut yönetimin ya da devletin karşısında ne varsa onun yanında olmak vardı.
3: Evet.
2: Hem dış bağlantını sorayım. Nasıldır? Hem de bu operasyonu nasıl değerlendirirsiniz?
3: Şimdi tabii ki bu tür yapıların içerisinde barındırdığı bir insan grubu var. Yani genelde dini duygulara, işte tevhid inancına veya işte iyi insan yetiştirme, İslam felsefesini insanlara benimsetme, bazı alanlarda dini eğitimi devletin veremediği alanlarda veya kendilerine göre boşluk gördükleri alanlarda insanlara o eğitimi aktarmak gibi kendilerine göre bir sorumluluk alanları inşa ediyorlar ve insanların bir şekilde teveccühünü kazanıyorlar. İnsanların ilgisini kazanıyorlar. Ortaya bir yapı çıkıyor. Bu yapılar tabii ki o bizim tarihimizdeki olan tekkelerden falan biraz daha farklı bir şey gelişiyor. Günümüzde modern manadaki akışa da bunlar, sosyal medyanın kullanımı dahil

0: kendilerine alanlar yaratabiliyorlar. Ticari hayatta bunun bir parçası görebildiğimiz kadarıyla, ama şimdi Türkiye'de büyük oranda herhangi bir cemaatleşme varsa maalesef dış güçler diyebileceğimiz, Türkiye ile ilgili çeşitli emelleri olan, Türkiye'yi belirli şeylere kanalize etmek isteyen veya yön vermek isteyenler, sonuçta herhangi bir dini yapılanmanın içerisinde veya düşünce grubunun içerisinde olan insanlar da siyasetin bir parçası. Oy kullanıyorlar veya devlette veya özel sektörde görev alıyorlar. Şimdi bu insanları yönlendirmek için bu tür yapılandırmalar gerçekten çok kullanışlı bir zemin ortaya koyuyor. Yani siz burada tabii ki hukuken bunu söylememiz doğru olmaz ama Alparslan Kuytulu bir şekilde ele geçirdiyseniz, ona inanan, onun peşinden giden insanların da belirli oranda buraya kanalize oldukları için yönlendirilmesi daha kolay hale geliyor. Yani onları o devşirme hareketinin neticesinde dış istihbarat birimleri istedikleri şekilde Alparslan Kuytulu yönlendirebilirler. Tabii ki bunu çok açık bir şekilde yapmıyorlar. Kuytul sanki çok böyle ileri seviyede tüm dünyaya kavramış, çok medeni bir insan gibi bir portre çizilmekle beraber, aynı zamanda ona biraz önce Adana ile ilgili örnek verildi. İşte namaz kılmaya gidiliyor, önü açılıyor. Yani ona çok önemli bir kişiymiş havası veriliyor. O hava verildikten sonra ünlenmeye başlıyor. Yani bu gözaltı olayları ile ilgili tabii ki var ama Kuytul hareketinde ki o istihbarat bölümü tabii ki devletimiz tarafından izleniyordur, biliniyordur. Onunla ilgili bilinmeyen bir şey olduğunu sanmıyorum. Yani onların hangi istihbarat örgütüyle nasıl bir ilişkisi halinde olabilecekleri, zaten biz nasıl tahmin ediyorsak devlet de bunu en gelişmiş mekanizmaları devreye sokmak suretiyle takip edebiliyor. Yani burada halkımızda herhangi bir soru işareti olmaması lazım. Ama buradaki önemli olan şu: dünyada tabii ne var? Bir ruhani hayat var, bir manevi hayat var, bir de maddi hayat var. Şimdi maddi hayatın yönetimi kimde? Devlet organlarında. İşte ne olur? Hükümet olur. Bu ister demokratik bir sistemle iş başına gelmiş hükümet olur veya işte meşruti bir sistem olabilir veya mutlakiyet sistemi olabilir. Ama en nihayetinde ortada bir ülkeyi yöneten bir mekanizma vardır. Bu mekanizmanın içerisinde paralel bir yapılanma diyebileceğimiz ruhani yapılanma olmaması gerekiyor. O yapı biraz böyle öbür dünyaya ait, insanların manevi dünyasını zenginleştirmeye ait bir yapı olmasa, bu iki yapı birbirine girdiği an, işte Hristiyan dünyasında çok ünlü bu, biliyorsunuz. İki kılıç kuramı var, siyaset biliminde de geçerli. Ona nedir? Papalık tüm dünyada Tanrı'nın, Allah'ın temsilcisi olarak bulunuyor ve krallara bir ülkeyi yönetme yetkisini o ruhani güç veriyor. Şimdi o zaman her ülke papalığa bağlı bir vassal haline geliyor. Yani Avrupa'nın belki de 1500'lü yıllara kadarki en büyük sorunu buydu. Ama zaman içerisinde bunu aştılar. Devletle bu dini yaşantıyı birbirinden ayırdılar. Şimdi burada şu örneği görüyoruz. Yani bu Furkan Vakfı veya işte Kuytul Hareketi diyelim. Onlar da böyle işte sokaktaki gösterileriyle biraz izinsiz çeşitli eylemler yapıyorlar. Buralardaki temel duruşları şu: hükümet, devlet yanlış yapıyor. Hatta birçok dini cemaat bu konuda sessiz, seslerini çıkarmıyorlar. Biz bu işin öncülüğünü yapıyoruz gibi bir havayla hareket ediyorlar ama buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi hepimizin siyasete yönelik, devletin işleyişine yönelik, hem özel sektöre hem de devlet sektörlerine yönelik fikirlerimiz olabilir. Ama bunu bir dini cemaat veya o kisve altında, bir vakıfın altında ama temel şey inanç olan bir yapılanmayla beraber yaptığınız zaman, o zaman o ruhani alanda sizinle beraber hareket eden, temiz duygularla size gelmiş olan insanları da kendi emelleriniz doğrultusunda manipüle etmeye başlıyorsunuz. O insanlar da
1: itiraz edemiyorsunuz.
0: Zaten çok itiraz etmesi de çok mümkün kuruyor. Değil. Yani öyle bir manevi atmosferin içerisinde her dediği doğru olan bir kişinin etrafında toplanmayı artık bir şekilde kabul etmişler ama evet. Nihayetinde o insanı dış istihbarat birimleri yönlendirdiği zaman geniş bir kitleyi de kendi emelleri doğrultusunda yönlendirmeye başlıyorlar. Esas tehlike burada. Ondan sonraki esas faktör de şu: hani paralel devlet yapılanması diyoruz ya, bu insanlar, bu sistemi benimseyen insanlar sonuçta

0: Burada da sanıyorum devletimiz bu açık kapıyı görmüş, yani parayı takip ederek burada aslında bir inanç veya işte Allah yolunda bir araya gelen insanlardan daha ziyade işlerinde mutlaka her zaman öyle oluyor ya, temiz bir kitle oluyor ama o kitleyi yönlendiren, buradan onların temiz duygularından kötü yönde faydalanan bir çıkarcı grup oluyor. İşte evet. Bu çıkarcı grubun yaptıkları sonuç itibariyle güvenlik birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz tarafından takip ediliyor. Şimdi buradaki seviye nedir? Ya, şimdi mesela bu FETÖ'yü konuşuyoruz. Bu onun seviyesinde mi? Görebildiğimiz kadarıyla çok ufak bir hareket. Yani öyle büyük bir hareket değil. Türkiye satında öyle çok büyük etkisi olan bir şey değil ama biraz önce ifade ettiğimiz üzere sanki bir siyasi kurummuş gibi, bir muhalif hareketmiş gibi hem hükümetin aleyhine hem devletin aleyhine açıklamalar yapıyor. Bunu sokak gösterileriyle yaparak bir anlamda kendisi alternatif bir şeymiş gibi. Yani siyasetin alternatif olabilir misiniz siz? Olmanız mümkün değil. Eğer ki Furkan Vakfı veya işte bu Kuytul Hareketi siyasi bir şeyse, o zaman siyasi parti kurması lazım veya partileşmenin içerisinde yer alması lazım. Bunun yerine kendileri çok idealize edilmiş bir dünyayı temsil ediyormuş havası veriyorlar. O havanın içerisinde siyasi kurumları veya devlet yapısını ortadan kaldıracak şekilde yeni bir evet. alternatif üretmeye çalışıyorlar. Buradaki sıkıntı işte o paralel yapılanma dediğimiz oraya doğru gidiyoruz ve bunları yaparken de inanç üzerine bir sürü insan bunların yanına geliyor ama sonuçta kara parayla paranın o işte kötü manada kullanılması noktasında insanlar diyor ki bunlar dinmin yok burada. Başka bir şey var. Eğer onu gençlerimiz görüyorsa bu sefer de ne oluyor? Gerçek manadaki o dinin insanların vicdanlarına hükmeden, insanların ihtiyaçlarını, yani ruhani dünyadaki insanların ihtiyaçlarını karşılayan bir müessese olmaktan çıkıyor. Bunun gibi insanların elinde alet olmuş ve insanların dinden soğumasına neden olan yeni bir durumla karşı karşıya toplumun peki. kalmasına neden oluyor. O yüzden riskli, tehlikeli ve bu tür yapılanmanın, bu tabii hukuki bir süreç. Yani burada doğrudan şöyle yapmıştır dememiz mümkün değil ama hukuki manada suça karışmış her türlü bu tür yapının mutlaka önünün kesilmesi gerektiğini değerlendiriyorum.
1: Şimdi yavaş yavaş bu Alihan Kuruş olayına ve Deniz Olgun dosyasına da geçmek istiyorum. Ama bununla ilgili son bir değerlendirmeyi Zafer Şahin'den alalım. Şimdi sizin de altını çizdiğiniz önemli bir şey var. Hem işte Kuruş'ta hem işte Kuytul'da işte FETÖ'de de benzer işte bazı gidilmemesi gereken camilerin listesi ise mesela deniyor ki işte Çamlıca Camii'ne gitmeyin, Ayasofya Camii'nde işte namaz kılınmaz vesaire vesaire. Yani cemaatle namaz kılınması gereken yerlerin çoğunu bu tür örgütler yasaklıyor. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Tabii ki bu
2: bir şey ilave edeyim. Covid döneminde hatırlarsanız camiler bütün her yere, yani sokağa çıkma yasağı vardı yani. Evet. Sırf bunu şey yapabilmek için o gün Covid döneminde toplu olarak giderek camide namaz kılma eylemi gerçekleştirdiler.
1: Evet. Halil İbrahim, Zafer Şahin'e geçmeden önce Halil İbrahim Uğur sanırım bir şey eklemek istiyor, kendisine de sonrasında teşekkür edelim. Evet, Halil İbrahim.
3: Mali yapılanmasında temiz yürekli insanlar konuşuyoruz ama şimdi örgütün bir de 2000 yılına bakmak lazım. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010'u da ekleyebiliriz. 10 yıllık süreçte şu anda biz mali ayaklarında şirketleri konuşuyoruz ama o günkü sıcak parası vardı bu örgütün. Çünkü kermes vardı. Kermesler bu vakıfların aslında aynasıdır, vizyonudur. Adana'nın en işlek noktalarında, en önemli noktalarında işte Furkancıların kermes yerleri olurdu ve kalabalık gelirlerdi. İşte o kalabalık geldikleri yerlerde insanlar da ne oluyor diye girerdi kalabalığın içerisine. Tabii ki orada satılan yiyecekler kalmazdı ama insanların yine yardım adı altında Furkan Vakfı'nı tanımayan, Alparslan Kuytul'u tanımayan insanlardan bile bu şekilde öğrencileri ya da yoksulları gösterip ifade ifade edip ismini kullanıp telaffuz ederek onlardan para alınıyordu. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum para bugünkü Adana'daki en büyük ya da en lüks, en gözde restorantın cirosunun 10 katı 20 katıdır. Çünkü o kadar kalabalık bir noktaya kurulurdu. Tabii burada bir de şunu

0: Söylemekte fayda var. Şimdi camiyi konuşuyoruz. Diyanete bağlı imamların arkasında namaz kılınmıyor ama diğer taraftan Alparslan Kuytul'un cemaatinde ya da grubunda, örgütünde, vakfındaki hanımlar da çarşaf giyiyorlar. Tabii ki bu çarşafla geldiklerinde camide farklı yerde oluyor. Haremli selamlık oluyor. Yine konferanslarda ya da diğer toplantılarda, basın açıklamalarında haremlik selamlık oluyor ama o kermeslerde, yani ticari faaliyetlerde haremlik selamlık da olmuyordu. Bunu da kendi gözlerimle görmüştüm o dönemki yapılan kermeslere yine haber amacıyla gittiğimde. Yine orada da işte hanımlar satış yaparlardı. Kimlere? Beylere yapardı ama orada haremlik selamlık olmazdı. Para uzatılırdı, yemek uzatılırdı ya da diğer ürünler uzatılırdı ama orada yine bu dini ayrıntı çok göz önünde bulundurulmazdı. Bu da ayrı bir noktaydı. Şimdi Adana'yı bilenler bilir, Çakmak Caddesi'nde işte o 10 yıllık süreçte en gözde yer Furkan Vakfı'na aitti. Sıcak satışların en iyi yapıldığı yerler yine onlarındı. Benzer şekilde Yüreğir'de de en ketun yerde onlar vardı. Çukurova ilçesinde Turgut Özal Bulvarı'nda, yani oralardaki parklar da yine Furkancılara aitti. Oralarda da yine örgüt üyeleri yemek yapardı ya da işte etkiledikleri insanlara yemek yaptırırlardı. Onların yemeklerini satarlardı. Yapan kişiye evet. Para verilmezdi ama oradaki paranın da nereye gittiği bilinmezdi.
1: Evet. Şimdi tabii birçok konu başlığı var haklarında. Öyle görünüyor ki yani, bu soruşturma biraz daha genişleyecektir. Şimdi mütalaa, yani kararları bekleyeceğiz hep birlikte ama yarın ve sonraki günlerde biraz daha netleşecek gibi. İşin fotoğrafı Zafer Şahin. Evet, sizde kalmıştı. Buyurunuz.
2: Şimdi bizim bu vesileyle artık şu kavramı hayatımızdan çıkarmamız gerektiği konusunda bir uzlaşıya varmamız lazım. Yani bu holdingleşen cemaat. Ya şimdi hem bu isimleri kullanıyorlar, hem sözde bir dini yapılanmaymış gibi propaganda faaliyetleri yürütüyorlar. Yeri geldiği zaman işte Hazreti Peygamber'in hayatından örnekler veriyorlar ama holdingleşiyorlar. Yani bu çok derin bir çelişki. Şimdi neden bir dini yapı holdingleşme gereği duyar? Ya bunlara izin verilmemesi lazım Türkiye'de. Ben bu operasyonu yapan savcıları da işte emniyet mensuplarımızı da tebrik ediyorum. Ben kamuoyunun kair ekseriyetinin de bu operasyonları desteklediğini gözlemliyorum. Ama şurada şu tespiti de yapmamız lazım. Ya keşke daha önce düğmeye basılsaydı. Yani şimdi bakıyorsun, bunlar için konuşmuyorum. Yani bir önceki operasyonda ortaya çıkan mali tabloya bakıyorsun. Ya 100 milyar liranın üzerinde para yurt dışına götürülmüş. Şimdi biz eskiden şunu biliyorduk. Bizim oradaki gurbetçilerimiz yurt dışından buraya döviz getiriyordu. Şimdi bunlar burada topladıkları paraları Almanya'ya götürüyorlar. 70 milyon euroya orada kendilerine bir merkez inşa ediyorlar. Bu işin görünen kısmı. Bu MASAK tarafından tespit edilen kısmı. Ya şimdi peki bu milletin, bu garibin, gurebanın, alın terinin, emeğinin, bu insanları istismar eden yapılar tarafından ve üstelik İslamiyet'i kullanarak bunlar bunu yapıyorlar, aldatıyorlar insanları. Paralar burada toplanıyor, yurt dışına gönderiliyor. Yurt dışından Türkiye'ye yönelik ne zaman kullanışlı bir aparat olarak bunlara ihtiyaç duyulsa, bunlar içeriği karıştırmak için özel bir görev üstleniyorlar. Keşke bunlara daha önce müdahale edilseydi. Şimdi gelinen noktada yapılan operasyonu ben destekliyorum. Evet, devlet yarına bırakıyor ama yanına bırakmıyor. Tamam, güzel, ama daha erken bu mekanizmaların devreye girmesi gerektiğini de bence söylemeliyiz. Yani bunun altını çizmeliyiz. Şimdi bu kişiyi biz yıllardır tanıyoruz. Yıllardır yaptığı çıkışlarla işte zaman zaman gözaltına alındı, bırakıldı. Ya şimdi neden? Neden yani? Şöyle bir düşündüğümüzde 15 Temmuz ihanetinden bahsediyoruz. Hem bunların, hem geçen hafta yapılan operasyonda Alihan yapılanmasına baktığımızda bunlar 15 Temmuz'u alkışlıyorlar. Ya bu ülkenin özünde bir işgal ve iç savaş denemesi olan 15 Temmuz'u alkışlayan yapılara tahammül etmemesi lazım. Yani bundan sonraki süreçte bence çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Ama ben ümitliyim, şu anlamda ümitliyim. Yani bu işin Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulmuş olması, devletin bu konudaki refleksinin harekete geçmiş olması ve bence dış bağlantıların da ortaya çıkmasıyla bizim inançlı insanlarımız, bütün yeni insanlarımız da kendilerini istismar eden bu yapıların gerçek yüzünü daha net bir şekilde görecektir. Bir de şunu

0: söyleyeyim, ben ismini vermeyeyim, şimdi ismini vermemizi istemiyor. Ama mesela bu yapıdan, bu Alihan yapılanmasını çok iyi bilen, o yapının içinde olan birinin aktardığı bir şeyi aktaracağım Orhan Sali. Buyurun. Yani mesela sosyal medyada işte bizi de hedef alıyorlar, birçok televizyon kanalını, medya grubunu hedef alıyorlar bu operasyonları anlatıyoruz diye. Ama mesela o yapı, o Süleymancılar yapısı sosyal medya kullanmıyor. Oraya gönül veren insanlar sosyal medyada aslında yoklar. Ama bir bakıyorsun sanki o yapının içinde insanlarmış gibi insanları tehdit ediyorlar, işte küfrediyorlar, işte bir sürü şeyler söylüyorlar.
1: Ama FETÖ'cüler orada. Bunlar?
0: Orada işte kripto hesaplar devreye giriyor. Yani FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra renklendirme diyorlar buna. Yaptığı renklendirmeyi biz bu yapıların yapılan operasyonda bir kez daha görüyoruz. Yani burada belli ki FETÖ kendisini gizlemek için, kripto hücrelerini gizlemek için başka yapılara sızmış. Burada ortaya çıkan böyle de bir gerçek var.
2: Evet. Peki. Şimdi bir diğer konu, dediğimiz gibi programın başında anons etmiştik. Alihan Kuruş suç örgütüyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Bugün Alihan Kuruş'tan önce 2016 yılında şüpheli bir şekilde ölen, vefat eden Ahmet Arif Denizolgun'un mezarı açıldı. Ve bununla ilgili şu anda bir araştırma, soruşturma yapılıyor adli tıp tarafından. Birlikte bir bakacağız. Murat Özer, bakalım birlikte. Nitekim baktığımız vakit yine biz bu programı hafta başında tekrar pazartesi akşamı işlemiştik. Yani Deniz Olgun'la ilgili şüpheler var denilmişti. Çünkü 2016 yılında tam da 15 Temmuz'dan 2 ay sonra, Eylül'dü yanılmıyorsam, şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor 60-61 yaşlarında. O zaman belki FETÖ'ye yönelik operasyonlar, dikkatler biraz daha farklı yöndeyken bir anda bu işin üstü örtülüyor, kapatılıyor gibi görünüyor. Ama bugün tekrar açılıyor. Kimdir bu Deniz Olgun? Hakkındaki iddialar neler? Alihan Kuruş'un Alihan Kuruş'tan önceki isim, aynı zamanda Deniz Olgun'un yeğeninin de Alihan Kuruş'la ilgili çokça iddiası var.
3: Evet, aslında bakarsanız eski Ulaştırma Bakanı Deniz Olgun vefatından hemen sonra ya da öldürülmesinden hemen sonra ailesi bu konuyla alakalı suç duyurularında bulunmuştu, gayret etmişti. Sonra bu çok kamuoyuyla konuşuldu aslında o esnada, ama biz tabii bu adli tıp raporlarını hazırlayanların kimler olduğunu, şu anda geriye dönüp baktığımızda adli tıp raporlarını hazırlayanların içerisinde ta o dönemde bile FETÖ'cülerin çok yoğun olarak faaliyet yürüttüğünü biliyoruz. O açıdan bir suikast miydi? O yakın zamanda ortaya çıkacak artık bu saatten sonra. Ama yine bu meseleyi de konuşurken terminolojik bir şeyi doğru yerden konuşmamız lazım. Süleymancılık denen şey tırnak içerisinde, o da bir tarikat değildir. Süleyman Hilmi Efendi, Süleyman Hilmi Tunağan, kendisi bir tarikat mensubu, yani tarikata intisaplı, Nakşi olduğunu biliyoruz. Ancak kendisi de bir şeyh değil, arkasında da bir halife bırakmamış, yani böyle bir silsilesi onun da yok. Doğal olarak Süleymancılık denen bir şeyi kurmuş de değildir. Süleyman Efendi'nin bütün yaptığı iş, Bulgaristan Silistre göçmeni, bir muhacir olarak, bir İlmiye sınıfına mensup olan bir ailenin ferdi olarak, babası da hocadır, kendisi de büyük bir önemli alimlerden birisidir. Tek parti döneminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tek parti döneminde biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Arapçası yasaklandı. Yani Kur'an-ı Kerim harfleri yasaklandığı için bunun unutulacağı endişesiyle ve hafızlık kurumunun ortadan kalkacağı endişesiyle yanında kendi yöresindeki diğer müderrislerle beraber, hoca efendilerle beraber, kendisi İstanbul'un önemli vaizlerinden birisidir zamanında, yani Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Süleyman Efendi çok sayıda öğrenciye gizli, çoğu zaman gözaltına alınarak, bazı zaman işkenceler görmesine rağmen hiç vazgeçmeden çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmeye gayret etmiş bir kişi. Sadece Kur'an-ı Kerim öğretmiştir.
2: Yani o yaşadığı dönemde bir tarikat lideri şey
3: hiç bir zaman olmamıştır. Sonrasında da değildir. Yani sonrasında olabilmesi için kişinin kendisine ait bir halife tayin etmesi, yani tarikat silsilesinde bir şey olması gerekir ya da eserler ortaya koyması gerekir. Yani o eserleri okuyan ve o ekole mensup olan insanlara filancacı diyoruz çünkü. Şu hoca efendine müntesip olan diyoruz. Süleyman Hilmi Efendi'nin eseri de yoktur. Yani hayatı boyunca yazdığı tek bir eser var. O da Kur'an elifbası. Yani Kur'an nasıl daha kolay öğretilir diye bir metot geliştirmiş. Tek yazdığı, hayatı boyunca yazdığı tek eser odur. Ardında böyle bir örgüt, bir cemaat, bir tarikat asla bırakmış

0: değildir.
1: Şimdi meselemiz önce şunu sormamız lazım. Onun gayesi, o tek parti dönemindeki gayesi, çocuklara Kur'an öğretebilmek, insanların Kur'an'dan uzaklaşmamasını sağlamaktı. Şu anda Türkiye'nin her yerinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın okul öncesinde dahi, yani 7 yaş öncesinde dahi eğitim veren, hafızlık eğitim veren Kur'an kurslarımız var. Şu anda İmam Hatip okullarına giden öğrenciler dışarıdan İmam Hatip liselerini açıktan okurken bir yandan hafızlık eğitimi alabilecekleri kurumları var. Hepsi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı. İmam Hatip okullarının bazıları, yüksek puanlı İmam Hatip öğrencileri, içerisinde hafızlık programı uygulayan, işte mesela Başakşehir'deki Emin Saraç'ta var. Türkiye'nin en iyi İmam Hatip okullarından birisi. En yüksek puanlı olan okullardan birisi. İçerisinde aynı zamanda hafızlık proje sınıfları var. Ya Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Şimdi buradan önce şunu söylememiz lazım. Yani ona destekleyen, ona para veren, efendim çocuklarımız Kur'an okusun diye bu cemaate para veren, bu yapıya para verenlere söylememiz lazım. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Türkiye'de böyle bir sorun herhalde 20-30 yıldır yok. Yani son 15-20 yıl içerisinde hiç böyle bir sorun yok. Türkiye'nin her yerinde Kur'an kursları var. Diyanet İşleri Başkanlığı önceki gün açıkladı. Sadece yaz okullarında milyonlarca çocuk yaz Kur'an kurslarında, camilerde eğitim gördüler, Kur'an öğreniyorlar. Niçin gönderiyorsunuz çocuklarınızı buraya? Ne sebeple gönderiyorsunuz? Böyle bir yapıya paralar veriyorsunuz, kurban bağışlarınızı veriyorsunuz. O kurban bağışlarının, kurbanların kesilmediği aleni bir şekilde ortaya çıktı. Bunu 15 Temmuz'dan sonra biz Fethullahçı terör örgütünün yaptığını ifşa oldular. 500 bin sadece 15 Temmuz'un yapıldığı yıl 500 bin hisse kurban toplamışlar. 500 bin inanılmaz bir rakam. 500 bin. Kimse yok mu derneği? Ve bir tanesinin kurbanını kesmemişler. Bir adet kurban kesmemişler. Hepsini Fethullahçı terör örgütünün lideri Fethullah Gülen, örgütün farklı yerlerde kullanılması için onun kurbanın kesilmeyeceğine dair fetva vermişti.
2: Evet.
1: Yani çünkü başörtüsü yasaklarında da başınızı açabilirsiniz, peruk takabilirsiniz diye fetva vermişti. Ne zaman neye ihtiyaç duyarsa ona göre fetvalar üreten bir mekanizma var. Siz paranızı, pulunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu, neslinizi neden böyle yapılara teslim ediyorsunuz? Bu devletin Diyanet İşleri Başkanlığı var, Kur'an kursları var, İmam Hatip okulları var. Neden buna düşmanlık gösteriyorsunuz? Niçin güvenmiyorsunuz? Tek bir gerekçeniz var mı? Şu anda herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, bir Müslüman, dindar bir insanın şu konuyla alakalı önce oturup bunu düşünmesi lazım. Ya Süleyman Hilmi Efendi bir tarikat kurmadı, cemaat kurmadı. Ömrü yoklukla, sıkıntılarla geçti. Kendi yaşantısı ortada, ailesinin yaşantısı ortada. Bu yapı neden var ya? Neden böyle bir yapıya ihtiyaç var? Niçin? Yani bir tarikat olsanız tarikatın silsilesi var. Dersiniz ki tekke devam ediyor. İşte Cerrahiler, Nakşiler, Halidi vesaire. Bu öyle bir şey de değil. Niçin Fethullahçı terör örgütü de, FETÖ de öyle değildi. O da ne tarikatı ne cemaatti. O da bir örgüt. Bugün Alihan Kuriş denen yapı apaçık bir şekilde örgüt. Şimdi 11 Eylül'den sonra Avrupa'nın bütün başkentlerinde camilere polisler baskınlar düzenlediler. Amerika'da baskın, hatırlayalım. Camiler adeta terör yuvası gibi görülerek sürekli baskınlar düzenliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı olan Avrupa'daki camiler bile büyük bir baskı altındaydı. Çok uzun bir süre bu devam etti. Ya böyle bir süreçte Köln'de 70 milyon dolara nasıl merkez inşa edebilirsiniz? Ve onun açılışında, onun inşaatına Almanya'nın Köln Belediyesi, Almanya'nın eyalet valisi nasıl gelir de destek verir? Yani nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz?
2: Evet.
1: Niçin Almanlar size böyle gözünü, kalbini, her şeyini açar?
2: Özellikle son 10 seneyi biz hani biraz daha yani, dikkate alırsak, işte Ahmet Arif Deniz Olgun bugün biraz daha hani konuşulan isimler arasında. 1955 doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık mezunu, 1995'te milletvekili oluyor. Burası önemli. 98-99 yıllar arasında Ulaştırma Bakanlığı'nı yürütüyor. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybediyor.
0: Evet.
2: 2000 ile 2016 senesi arası, yanlış hatırlamıyorsam, Kemal Kaçar'ın ölümüyle birlikte bu hareketin başına geçiyor. Ama bir şüpheli ölüm iddiası var. Kayıp 36 saat iddiası var ve yeğenlerinin suç duyurusu
3: orada
2: dikkat çekiyor.
1: Evet. Burada çok açık bir şaibe olduğu net görülüyor. Aslında Yani bu silsileye baktığımızda neden bu kişinin ölümüyle ne değişmiş olabilir diye baktığınızda zaten yapı da bu örgütsel yapı içerisindeki değişimleri de gözlemleme imkanına sahip.

0: yapılıyorsunuz.
1: Evet, çünkü bu Kemal Kaçar'dan itibaren bakın, yani Süleyman Hilmi Efendi'den sonra Kemal Kaçar ve Deniz Oğuk, bütün bu silsile içerisinde bu kişiler genel olarak Türkiye'de CHP karşıtı bir yerde durdukları için, yani Süleyman Hilmi Efendi'nin bütün muhalefet tek parti olduğu için, yani CHP karşıtı bir yerde durdukları için sağ partiler içerisinde milletvekili Kemal Kaçar da öyleydi. Yani Demokrat Parti, Adalet Partisi bu tarafta sağ cenahta siyaset yapmaya gayret eden, zaten kendisi de daha sonra Anavatan Partisi'nden de sanırım Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde de. Şimdi böyle bir şey var. Ama diğerinde tam da 15 Temmuz darbesinden hemen sonra Fethullahçı terör örgütü artık kendisini farklı kanallarla Türkiye'de devam ettirme ihtiyacı hissettiği an, bu kişi bir anda inanılmaz bir servetle, parayla ortaya çıkmaya başlıyor. Yani çünkü Süleymancılar dediğimiz yapıyı biz neyle tanıyoruz? Çeşitli Kur'an kursları var, vakıflar var. Onu biliyoruz. Yani onlara nispet edilen vakıflar var. Herkes birbirini tanır çünkü insanlar. Ya o tarikat bir şey, bu cemaat bile mensupları farklı olduklarını göstermek için mesela lacivert takke takarlardı. Kadınlar başörtülerini iğneyle tutturmazlardı. Sürekli daha kocaman başörtü olsa bile bu şekilde bağlarlardı. O kulak dedikleri bağ. Ya onu da başka şeylere yoruyorlar. Evet. Ya o açıdan hani insanlar sokakta gördüğünde bu Süleymancı der. Böyle bir yapısı var. Ama inanılmaz şurada bir servet içerisinde bir böyle büyük bir yapının, yani parasal bir yapı olduğunu, evet, bilmiyorduk. Zaten yok. Neyle biliyorduk? En çok para topladıkları şey. Bunlar biliyorsunuz, dernekler senede iki defa kermes düzenleyebilirler. Bunlar 360 gün sürekli para toplarlar.
2: Şimdi Zafer Şahin de bir konuda ekleme yapmak istiyor Deniz Olgun'la ilgili. Buyurun Zafer Şahin.
3: Şimdi şöyle, bakın bu ölüm neden incelemeye alınıyor? Ne zaman hayatını kaybetmiş? 7 Eylül 2016 işte 8 evet. Eylül pardon. Yani 15 Temmuz kalkışmasından sadece 54 gün sonra hayatını kaybediyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böylesine önemli bir kişi hayatını kaybediyor ve 36 saat kimse ondan haber alamıyor. Ya kimse kapıyı da çalıp iyi misiniz demiyor. Yani bu çok tuhaf. O gün başka bir tuhaflık daha oluyor. O nedir? Hemen ölümünün ardından bu yapıdaki lider değişimi gerçekleşiyor. Normalde burada Fatih Süleyman Deniz Olgun var. O da siyasete atıldı. Onun bir suç duyurusu oldu. O diyor ki normalde Ahmet Arif Deniz Olgun'un ardından cemaatin başına erkek kardeşinin oğlu Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un geçmesi bekleniyordu. Ama kim geçmiş? Kız kardeşi nin oğlu Alihan Kuruş geçiyor. Yani öldüğünün açıklandığı gün hemen lider değişimi oluyor ve aslında yapının başına geçmesi gereken kişi değil, hiç akılda olmayan başka bir kişi geçiyor. Ve 36 saatlik bir boşluktan sonra bu oluyor. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Yani neden bu kişi şüpheli bir şekilde hayatını kaybettikten sonra birdenbire bir lider değişimi oluyor ve bu kamuoyuna duyurulma ihtiyacı duyuyor. Daha başka bir iddia var. İlk otopsi raporu değiştiriliyor. Şimdi Fatih Süleyman Deniz Olgun'un iddiasına göre olayın hemen ardından hazırlanan bir otopsi raporu var. Burada o rapor değiştiriliyor ve ölüm nedenini beyin kanaması olarak gösteren başka bir rapor hazırlanıyor. Şimdi Murat da bunu söyledi az önce. O beyin kanaması olarak değerlendirilen otopsi heyetinde bulunan uzman doktorlardan bir tanesi FETÖ soruşturması kapsamında darbe girişiminden sonra gözaltına alınıyor. İşte bu Zafer kod adını kullanan, Baylok kullanıcısı olduğu tespit edilen bir kişiden bahsediyoruz. Daha sonra yani bu cesette tespit edilen bazı kimyasallar var. Belki onları siz de gündeme getirirsiniz. Burada her şeyle tuhaf bir ölüm vakasıyla karşı karşıyayız. Yani böylesine kapsamlı bir yapının başında olan kişi 15 Temmuz'dan sadece 54 gün sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor. 36 saat yanına hiç kimse gelmiyor ve birdenbire bir lider değişimi oluyor. Son söz Orhan Sali, 2016'da oluyor bu. Bu yapının parasal trafiğinin artması, bunların maddi gücünün inanılmaz bir şekilde tırmanışa geçmesi ne zaman oluyor? 2020 yılında oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu da MASAK raporlarından biliyoruz. 2020 yılında dünyada ne var? Pandemi var. Peki Türkiye'de ne oldu da sözde bir dini yapılanma 2020 yılından sonra inanılmaz bir parasal anlamda güce kavuştu? Yani bence buranın açığa çıkması lazım.

0: Yani 2020 yılında bunlar nasıl oldu da parasal anlamda tırmanışa geçtiler sorusu bence önemli. Dünya ekonomilerinin durduğu, pandeminin yaşandığı bir süreçte bu yapı uçuşa geçiyor. Bence bu da cevabı aranması gereken sorulardan bir tanesi.
1: Evet, Kemal Bey sizinle devam edelim. Kemal Olçar, şimdi hem bunu değerlendirelim hem işte 2016 çok karışık bir seneydi gerçekten. İşte darbe girişimi yine aynı şekilde, dünyada çok sayıda terör saldırısı vardı. Ve işte bu 2016'nın Eylül'ünde de Alihan Kuruş, o yapının önceki ismi, şüpheli bir şekilde öldü. Bu adli tıp raporları, işte iki tane adli tıp raporu olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. İşte birisinde farklı, sonrasında değiştirilen işte beyin kanaması. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu adli tıp raporlarının değiştirilmesi, şimdi, bugün işte cenazenin açılması, 10 sene geçmiş, o 10 sene üzerinden bir kanıt bulunur mu bulunmaz mı? Birazdan o işte cesedin çürüme sıvısına bakacağız. İçindekiler ne var ne yok, onları biraz daha detaylandıracağız ama sizden alalım ilk yorumu.
2: Yani şu 2016'daki o süreç incelendiğinde bana suikast gibi gözüküyor. Yani zehirlenme yoluyla ortaya çıkmış bir suikast gibi duruyor. Eğer şu maddeler varsa organlarda, özellikle arsenik, çok sıkça kullanılan bir zehir maddesidir biliyorsunuz. O civa filan da tabii çok etkili, ağır madde. Ruslar bunu çok kullanır. Yani Rusya'nın, Rusların ajanlarının, özellikle oligarkların ortadan kaldırılması sürecinde çok sıkça bu tür maddelerle zehirlendiğini görüyoruz. Öyle bir işaret etmeyelim, bir ülke ismi vermeyelim ama bu yöntem her zaman var. Ve temiz ölüm diye tırnak içerisinde algılanıyor. Ve otopsi raporları, adli tıp raporları, çok detaylı raporlar sonucunda ortaya çıkıyor bunlar. Eğer o esnada çok detaylı adli tıp raporu ihtiyacı hissetmezse mevcut oradaki doktor, üstü kapatılabilir bir ölüm şeklinde. Yani bu maddeleri vücuda enjekte ettiğiniz andan itibaren vücudun organları doğal ölümle sonuçlanacak arızalar veriyor. Dolayısıyla ondan kaynaklı bir ölüm kapatılması söz konusu, ölümün nedeninin kapatılması söz konusu olabiliyor. Yani profesyonelce yapılmış bir suikast konusunda çok derin kokular geliyor aslında. Neden bunu yapıyorlar? Şimdi aslında 28 Şubat 1997'de çok milat bir tarih. O tarihten önceki yıllarda o işte Batı Çalışma Grubu oluşturulmuştu, hatırlarsınız. Onların da tertip ettiği bazı düzenekler vardı Orhan Bey. Yani bazı tarikat görüntüsü altında, bazı dini cemaatler kisvesi altında oluşturdukları, kamuoyunda bir reaksiyon oluşsun için yaptıkları bir tiyatro vardı. Hatırlar mısınız? Azmendiler falan, otur gruplar çıkmıştı piyasaya işte.
1: Evet.
2: Yani bu yapılar da sanki, özellikle biraz önce ifade ettiğimiz o Kuytul yapısı 94 çıkıştı biliyorsunuz. 94'te ortaya çıkmış bir yapı. Tabii Süleymanlılar için aynı şeyi söylemek doğru değil. Olmaz da çok geçmişi var. Hocam arz etti. Ta Osmanlı'nın son dönemlerine kadar uzanıyor. Ama yine de böyle bir yapıyı kullanma Türkiye'de bir merci tarafından gerçekleşti. Onu da söylemek lazım. 2016'ya gelince, 2016'da biliyorsunuz 2011'den buraya kadar, o sürece kadar olan bir Orta Doğu'da karışıklık vardı. Türkiye de bundan nasibini aldı. Onun bir parçası gibi gözüküyor. Herkes kullanıldı. Her türlü yapı kullanıldı. 2016 hain darbe girişimi esnasında FETÖ terör örgütü kullanıldığı gibi PKK'da kullanıldı. Uzantısı olanları da kullanıldı. İşte YPG vesaire gibi. Diğer taraftan DHKPC de devreye girmişti. O zamanlar işte bir takım suç örgütleri de devreye girmişti. Yani Türkiye sadece FETÖ terör örgütünün yaptığı bir kalkışlamayla karşı karşıya değildi. Onun içine sızmış, onun içine, hatta hatırlayın şöyle söyleyelim, bir konfederal yapı oluşturmuştu FETÖ Türkiye'de. Yani içine sol fraksiyonun örgütleri de almıştı. Bu tür yapıları da almıştı, suç örgütlerini de almıştı cemaat adı altında. Bir sürü yapıyla beraber topyekun aslında Türkiye'ye bir saldırı gerçekleştirdiler. İşte o yüzden hem darbe öncesi, hem darbe esnasında, hem darbe sonrasında bu tür cemaat liderleri sözde kalkıp Türkiye'ye Fethullah Gülen'in övücü bir takım ifadelerde bulunmuşlardı. Onun için bu tehlikeli yapının içerisinde Kuruş ileride yok diyemem. Yani bu gruplarda yok diyemem. Çünkü FETÖ ile birlikte hareket ettiklerini işte Zafer Bey de söyledi, bizden de söyledik. Birlikte hareket etmek ne demek? Terör örgütüne yataklık etmek demek. Ya da eğer sahne dönseydi tersine, bu ekipler, bu Kuruşi dediğimiz Süleymanlıların içine sızmış olan çıkar örgütü, ya da işte bu az önce Kuytul dedim, Kuytulcular terör, suç örgütü,

0: Adnan Oktar örgütü, buna benzer birçok örgüt Türkiye'de çok daha farklı pozisyonlarda olacaklar da emin olun.
1: Hepsinin farklı misyonu var aslında. Tabii. Ama işte temelde baktığınız
0: ama
1: vakit işte.
0: Ama bu tehdit geçmiş durumda değil.
1: Değil.
0: Türkiye, o Zafer Bey'in şeyine biraz katılamayacağım. Çok geç kaldılar tezine. Çünkü hukuken çok erken bu tür yapılara müdahale ettiğinizde toplumdaki reaksiyon ters olabilir.
1: Onun için sormak istiyorum. Yani size de sormak istiyorum diğer konuklarımıza. O mekanizma oluşturuldu mu Türkiye'de mesela? O bu gibi işte 15 Temmuz benzeri bir şey bir daha asla işte yaşamayalım. Bunun için önlem alınması vesaire. O mekanizma, o refleks gelişti mi şu anda?
0: Çok hani, sert hem de. Yani çok
1: bu,
0: sert
1: işte
0: gelişti.
1: Bu benzer örgütler olsun işte Alihan Kuruşlar olsun. Belki adını bile bilmediğimiz çok farklı önümüzdeki dönemde işte küçük iri ufaklı örgütler de vardır illaki. Onlar da ortaya çıkacak.
0: Bir denetim mekanizması
1: var. Bir ders alındı ve bu noktada ilerleniyor mu?
0: Ben öyle görüyorum. Yani özellikle MASAK çok iyi çalışıyor bu konuda. Siber Başkanlığı çok iyi çalışıyor bu konularda. Dijital ayak izlerini çok iyi takip ediyorlar. Bir de sadece bu örgütlerle yurt içi mücadele yetmez. Uluslararası mücadele gerektirir. Çünkü dış bağlantıları da var çok şiddetli bir şekilde. İstihbarat örgütleri, yani Milli İstihbarat Teşkilatımız da bu işin içerisinde. Bunların network'ü, bunların bu tehdit şebekelerine müdahale konusunda Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar uluslararası koordinasyonu sağlıyorlar. İşbirliği de yapıyorlar. Hatta bir karşılık bulamadığımız ülkeler var. Mesela Almanya hakikaten, ben İngiltere'ye de katarım bu sürece. İngiltere ve Almanya'nın, Amerika'nın dışında Avrupa'da hakikaten bunlara safe haven dediğimiz bir güvenli bölge haline geldiler. Bir zamanlar Suriye, PKK için neyse şu anda FETÖ için Almanya aynı. Kuruşiler için Almanya aynı statüde. Güvenli alan teşkil etmişler. Niçin yaparsınız? Avrupa'nın merkezinde AB'nin liderliğini yaptığı bir ülkenin başka bir ülke tarafından terör örgütü ya da suç örgütü olarak ilan ettiği resmi anlamda bir örgütü niye içinizde barındırırsınız? Muazzam paralar niye akar bu ülkelere gider? Çünkü yarın öbür gün işte BND dediğimiz terör istihbarat örgütü, Alman hükümetleri, Alman polisi, Alman ordusu diyelim, yarın öbür gün Türkiye konusunda bir tasarrufta bulunacağı zaman işte işbirlikçi olarak kullanacağı ekipler bunlar idi. Hala da bu niyet, maksat, bu plan var gibi gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz Irak'ın işgali, ikinci işgali 2003'te 91'deki o peşmerge gruplarından 100 bin civarı Amerika'ya götürüp orada eğitip tekrar gönderdikten sonra gerçekleşti. Saddam o yüzden çökertildi. Kaddafi için de geçerli aynı şey Libya'da. Orada da devşirme gruplar var. İran içinde de var. Eğer bir Amerika Birleşik Devletleri de Avrupa ülkeleri bir ülke işgal etmeyi, ilhak etmeyi kafalarına koyduysa önce işbirliği teşkilatı, mekanizması kuruyorlar ve anlık istihbaratta bu işi yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bunlar da bu belki büyük planın parçalarından bir tanesi.
1: Yani. Çok şimdi doğru. Hüseyin Fazla bu yani son bir sene, bir iki seneye bakacak olursak birçok benzer örgüte yönelik işte operasyonlar ya da işte baskı sorusu sonucu işte mesela bakalım işte son iki senede PKK'nın kendini feshettiği ve artık teröristsiz Türkiye sürecinin çok önemli bir ivme kazandığını görüyoruz. İşte geçtiğimiz haftada buna ilişkin çerçeve yasada geçti. En azından Türkiye'de artık bir terör saldırısı PKK nezdinde konuşuyorum. Çok şükür ki yok. Yine benzer örgütlerin, suç örgütlerinin ya da terör örgütüne doğru gitmekte olan suç örgütlerinin yönelik operasyonlarına çok arttığını görüyoruz. Siz bu mekanizmayı nasıl değerlendirirsiniz? Neredeyiz? Nasıl ilerliyor? Doğru yolda mı gidiyor? Ve bundan sonrası için yani benzer bir örgütlerin bir daha olmaması için ne olması gerekir?
2: Yani Türkiye'de şöyle bir hava oluşmaya başladı. Dokunulmayacak kimse yok gibi. Yani bu PKK'nın kendisi de veya bu tür örgütlerde yani dolayısıyla dokunulmayacak kişi derken burada kötü manada. Yani kişilerin yaptığı yanına kalmayacak şekliyle. Şimdi tabii ki bu yapılar küçükken, şimdi 94 yılında kurulan mesela şeyi konuştuk ya Furkan Vakfı'nın.
1: Evet.
2: 94 yılında sanki böyle suni şekilde kurulmuş gibi. Yani o benim yaşımdaki bir adamdan bahsediyoruz. O dönemden bahsediyoruz. Yani ben şimdi 29 yaşındayken öyle bir şeyi kurmak falan olacak bir şey değil yani.
1: Bir de
2: nasıl yani adam 60-70 yaşında olur arkasında böyle bir şey oluşturmuştur. Bir geniş
3: çevre
2: bir,
3: olur değil
2: bir
3: mi?
2: Çevresi olur, network olur. 29 yaşındaki bir gencin böyle bir yapıyı kurması çok kolay anlatılabilecek bir şey değil.
1: 94-95 dönemi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani Türkiye'nin belki de son döneminin en tarihi, en karanlık yılları, evet, işte faili meçhuller, bütün suikastlerin olduğu, ne olduğu belirsiz, işte bir dönemin
0: ekonomik krize girdiği,
1: yaşandığı bir dönemden bahsediyor. Cumhurbaşkanları bir şekilde şüpheli ölüyor, öncesinde sonrasında bakanlar, işte valiler, suikastler, faili meçhuller, çok ciddi bir
3: Eşref
2: her şey var.
1: Hepsi, Eşref Bitlis, hepsi o senelerde yanlış. O karanlık yıllarda bu kurulmuş oluyor.
2: Buyurun. Yani sanki böyle manipülatif, işte biz çok sevmiyoruz ama dış güçler falan diyoruz, ama yani dışarıdan da bazı şeyler müdahil olmadan, onlarla içeride işbirlikleri olmadan da İmkansız. Bu tür illegal diyebileceğimiz yapılanmaların ortaya çıkması o kadar kolay değil. Yani bir desteğe mutlaka
1: ihtiyaç var. Dış destek olmasa zaten bunlar bu kadar hayatlarını sürdüremez herhalde. Yani FETÖ Amerika'da yaşamasaydı hani bu şekilde belki bir darbe olmayacaktı ya da işte dediğiniz yani gibi.
2: Bir de bu işlerin kökünde ne var? Parayı konuşuyoruz. Paranın olduğu yerde ister istemez insanlara siz iş veriyorsunuz, aş veriyorsunuz, işte bir barınma imkanı veriyorsunuz, bir şeyleri önünde ona cazip gelebilecek yeni şeyler sunabiliyorsunuz. Sunduğunuz oranda da o yapılanma cazip gelmeye başlıyor. İnsanlar çekmeye başlıyor. İnsanlar orayı bir umut kapısı gibi görmeye başlıyor. Ama bunların nihayetinde mesela bir aileye dayanıyor. Şimdi şeyi konuşuyoruz, Süleymancıları konuşuyoruz. Ya babadan oğula, dededen toruna geçen bir sistem kurulmuş. Yani sonuçta bu gerçek manada bir cemaatse, hani bir takım dini özellikleri, bir takım ilmi özellikleri öne çıkan, o topluma önderlik edebilecek vasıfları olan o cemaatin içerisinden birileri çıkmış olsa, işte kendi aralarında seçiyorlar olsa kabul ederim. Ama burada sanki böyle bir kapital birikmiş, para birikiyor, aile içerisinde kalsın gibi en tepe yöneticisi ve etrafındaki yapılanmanın kontrolünde olan bir sistemi konuşuyoruz. Ve o sistem içerisinde İşte bu Deniz Olgun olayı 2016 yılında muhtemelen aile içindeki bir rekabetten kol yer değiştirmiş. Sanki böyle bir kraliyet sistemi var. Kraliyet sistemindeki işte normalde diyor işte şu olacakken kız kardeşinin oğlu, evet, oluyor falan. Yani eksen değişmiş. Kendi içlerinde demek ki bir mücadele var. Buradaki mücadelenin içerisinde niye oydu buydu falan, bu manipülasyonla da alakalı olabilir. Veya kendi işlerindeki o paranın yönetimindeki farklı bakış açıları olabilir. Ama en nihayetinde geniş bir kitle, inanmış bir kitle, burada temiz duygularla bunların etrafında toplanmış kitle aslında kirleniyor. Burada onların, şimdi siz mesela benim Manisalıyım, orada bizim de işte örnek veriyoruz ya, sonuçta toplumun bir parçası oluyorlar. Biz ortaokulda Süleymancı denen çocuklarla beraber okuduk. Yani Kur'an kursuna gidip gelen böyle sıradan çocuklar da. Ama onları ben bir daha hiç görmedim hayatım boyunca. Kimdir, ne yaptılar, ne ettiler, ama burada o yapıya evlatlarını emanet eden insanlar var. Yani şimdi köyde yaşıyor, zor şartlar altında. İşte diyelim ki bir vilayetteki böyle bir yapılanmaya çocuğunu veriyor ki okusun, işte kurtulsun, daha iyi şartlarda yaşasın diye. Ama o yapının o çocuğu nereye taşıyacağını bilemiyoruz. Evet. Bir suç örgütünün bir parçası mı oluyor? Yoksa gerçek manada bir dini eğitim mi veriyor? Yani Murat Bey'in söylediği gibi, ya şimdi Diyanet'in kurduğu bir mekanizma var. Hepimizin vergileriyle kurulmuş, devletin bir parçası olan, yani yönetim sisteminin bir parçası olan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Onunla bağlı camiler var, Kur'an kursları var. Bu yapılar bir şeyler üretemiyor da bunlara mı ihtiyaç var? Bu yapılar nasıl hayat bulabiliyor? Türk Devleti'nin aslında yani bu şu anki hükümetle falan bağımsız, genel manada sonuçta bu topraklarda bir devlet kurmuşuz. Bu devletin bir parçası olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konulara el atması, bu tür yapılanmaların yaşamasına izin vermeyerek toplumda madem böyle bir ihtiyaç varsa, Kur'an kurslarına çocuklar gitmek konusunda, evet, bunlara ihtiyaç duymadan Diyanet'in kurumlarına insanlar çocuklarını güvenle, herhangi bir kafalarında soru işareti olmadan gönderebilmesi gerekiyor. Buralarda muhakkak sıkıntılar var gibi.
1: Muhakkak. Şimdi Zafer Şahin, şunu sormak istiyorum. Yani Süleymancılarla işte Alihan Kuruş arasında böyle bir bir ayrım var mıdır, yok mudur? Bu bundan sonraki süreçte olur mu, olmaz mı? Onu sormak istiyorum. Çünkü yani yanlış hatırlamıyorsam 2023 seçimi öncesi olabilir ya da işte benzer bir seçim öncesi iki Süleymancı arasında geçen bir telefon görüşmesi yine çokça konuşulmuş.

0: İşte diyor ki birisi, işte aman sakın işte mevcut yönetime oy vermeyeceksin. Kim istedi bunu? İşte büyüğümüz istedi şeklinde bir telkin veriyor. Aşağıdaki işte Süleymancı ise yok diyor, ben işte ona uymayacağım. Benim işte gönlümde şu kişi var. İşte şu yönetime oy vereceğim şeklinde, böyle kendi aralarında da böyle bir fikir ayrılığının olduğunu görüyoruz. Yani bu 2016'dan sonra biraz daha netleşti? Öncesinde de var mıydı, yok muydu? Bundan sonraki süreçte Alihan Kuruş'u bir kenara bırakıp Süleymancılar nasıl, hangi statüde olur? Senin düşüncen, analizin ne olur bu konuyla ilgili?
1: Şimdi bu çok hassas bir konu. Yani bu meseleyi, bu operasyonun ardından bu düzlemde ele almaya çalışanlar var. Hatta işi, ya işte bunlar iktidarı desteklemiyordu, o yüzden operasyon yapıldı noktasına taşımaya çalışanlar var. Ben bunun son derece hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bakın, mesela işte Ahmet Arif Denizongun, Allah rahmet eylesin, bu ülkede bakanlık yapmış. Demek ki bu devletin kodlarıyla uyumlu bir çizgideymiş. Yani buradan ben bunu anlıyorum. Yine aynı şekilde bu soyadını taşıyan, yakın dönemde az önce ismini zikrettim, Fatih Bey vardı. Fatih Denizongun. O da milletvekilliği yaptı. Yani burada bu Alihan Kuruş yapısıyla bu yapıya gönül veren insanları birbirinden bence devlet de kesin bir çizgiyle ayırmak istiyor. Çünkü operasyonlar başladığında hem Adalet Bakanı'nın hem İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda her iki isim de ısrarlı bir şekilde bunun o yapıya gönül veren insanlara hedef almadığını, yani bir suç şebekesine, bir suç örgütüne yönelik bir operasyon olduğunun altını çizdiler. Bu bence devletin bakış açısıdır. Devletin bakış açısı bu olduğuna göre, evet, bizim de bu çerçevede bu işi değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Ha tabii şu tespiti de yapmakta ben bir sakınca görmüyorum. Yani bu mesele çok tartışılıyor Orhan Salih. Biz yıllardır özellikle muhalif kesimden şu eleştirileri duyduk. Ya işte bu iktidar efendim tarikatların önünü açıyor, cemaatlere yol veriyor gibi bir sürü aslında somutlaştıramadıkları iddiayı gündeme getirdiler. Ama bakıyoruz ki işte bu yapı kimilerine göre en az 30 yıldır, kimilerine göre 15-20 yıldır bu iktidarın tam karşısındaki partileri ve adayları desteklemiş. Hem yerel seçimde, hem genel seçimde, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde. Şimdi biz şunu çok net biliyoruz. Ben yaşadığım kent olan Ankara'da, sizler belki İstanbul'da, sizler de duydunuz. Ya bu yapının özellikle 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adaylarına verdiği desteği bilmeyen yok. Hatta muhalif yazarlar, İstanbul'un eski belediye başkanı, şu an yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun Süleymancıların yurtlarında yetiştiğini muhalif yazarlar yazdı, çizdi. Hatta onun abilerinin kimler olduğunu onlar bizzat anlattı ve delillendirdi. Ben Ankara'da biliyorum, özellikle belediyede birçok kritik daire başkanlıklarında bu yapının adamlarının olduğu söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Peki kardeşim, yıllardır siz mevcut iktidarı bu yapılara yol vermekle suçluyorsunuz. Peki bu sizi destekleyen yapılar, hani çok hassaslar ya bu konuda, neden bunlara en ufak bir tepki göstermediniz? Neden burada bir eleştiri getirmediniz? Yani o bak 2020 tespiti, MASAK raporlarındaki 2020 tespiti üzerinde önemli durulması gereken bir tespit. 2020'de ne olmuş da bu yapının para trafiğinde hayatın olağan akışına uygun olmayan artışlar meydana gelmiş? Bunlar, evet, parayı nereden bulmuşlar? Yani bu soruların cevabı hala belli değil. Demek ki siyaseten bu yapıları iktidarı eleştiriyorsun ama sen de kullanmışsın. Şimdi biz şunu biliyoruz, 2014 yerel seçimlerinde hatırla, FETÖ o dönemde her yerde muhalefetin adaylarını destekledi. Hatta CHP'li bir milletvekili bunu açık açık dile getirdi, tepki gösterdi. Biz dedi her yerde bu yapının adaylarıyla kol kola yürüdük dedi. Ne oldu? Onu söyleyen milletvekilini partiden ihraç ettiler. CHP'nin kapısından geçirmediler. Şimdi o zaman burada şunu anlıyoruz Orhan Salih. Demek ki bu yapıları dini oluşumlar olarak gördüklerinde tepki gösteriyorlar. Ama siyaseten bu yapılar kendilerine destek verdiğinde onların dini özelliklerinden hiçbir şekilde rahatsız olmuyorlar, endişe duymuyorlar. Yani burada tepkileri neye? Bunlar eğer dini bir yapıysa

0: Hayır olmaz, istemeyiz. Ha, bunlar dini bir yapı değilmiş. Dini bir yapıymış gibi görünüp aslında iktidar karşıtı, iktidara muhaliflermiş. O çizgiye geldiklerinde hemen sarıp sarmalıyorlar. Şimdi ben birkaç gündür bakıyorum. Bazı muhalif gazeteci arkadaşlar da bunlara yapılan operasyonu eleştiriyorlar. Efendim işte o az önce söylediğim parantezde. Ya bunlar iktidara destek vermiyor. O yüzden operasyon yapılıyor. Hayır, burada iki tane bizim referans almamız gereken durum var. Bir, bu konunun Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor olması, Milli Güvenlik Kurulu'nda bir rapor olarak görüşülüyor olması. İki, hem Adalet Bakanı'nın hem İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Burada devlet bir risk olarak bu yapıları görüyor. Yabancı ülkelerle ve yabancı istihbarat servisleriyle kurdukları ilişkilerin artık devletin bekasını tehdit eden bir aşamaya geldiğini görüyor ve düğmeye basıyor. Tekrar ben de altını çizeyim. Bu kesinlikle bu yapılara, ne bileyim işte, tamamen İslami hassasiyetlerle gönül veren insanları rencide eden, onlara hedef alan operasyonlar değil. Tersine buraları ele geçirmiş olan ve farklı yapılarla el ele kol kola yürüyen o tepedeki, o şemadaki isimlere yönelik bir operasyon.
1: Evet, şimdi teşekkür ediyorum Zafer Şahin. Bu yine Arif Ahmet Deniz Olgun'la ilgili adli tıp işte gerekli işte naaşın tekrar incelenmesi noktasında şu anda çalışmalarını yapıyor. Telefon attığımızda da bu konuya ilişkin biraz daha işin teknik tarafı ve bundan sonraki süreci bize daha biraz daha anlatacak önemli bir isim var. Adli tıp uzmanı Hakan Kar var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Nedir bu süreç? Ne zaman sonlanır? Bu yeni adli tıp raporunun yazılması ve sonrasında kamuoyuyla paylaşılması, onu sorayım. Bir ikinci sorum da yine Deniz Olgun'un ölümü esnasında işte 2016 Eylül'ünde hazırlanan rapor ve sonrasında bu ikinci bir raporun ortaya çıkması, önceki raporun ortadan kaldırılması, bu mümkün müdür? Mümkünse nasıl mümkündür? Her iki soruyu da
3: bir
1: sizden
3: soru da ben sorabilir miyim?
1: Başlayın, buyurun.
3: Bir de şu, yani cesette bulunan bu maddeler, onlara kimyasal maddeler, evet. Cesedin üzerinden 10 yıl geçtiği için, yani çürüme esnasında toprakta bu malzemeler ne kadar miktarda bulunabilir? Doğal olarak çürüyen bir cesedin üzerinde bu maddelerin bulunması tabii midir? Yani ne kadar miktarda, mesela civana kadar bulunabilir?
1: Bir açalım tekrar
3: midir
1: onu, aslında o az önceki tabloyu oradan soralım hem bu üçüncü yani sorumuzda.
3: Bu bir doğal süreç olabilir. İşte baryum, kadmiyum, nikel, arsenik gibi maddeler tabiatta doğal olarak doğal hallerinde bulunduklarını biliyoruz. Bunlar, evet, vücutta da çürüme esnasında 10 yıl içerisinde artabilir mi? Mümkün müdür? Kalabilir mi? Hı-hı. Ya da ne kadar miktarda kalırsa, evet, artık bir zehirlenme olduğu
2: çok
3: düşünün.
2: Sayıda soru oldu. Birer başlayayım.
1: Buyurun.
2: Şimdi birincisinden başlayayım. Öncelikle bu raporun ne zaman çıkacağı ile ilgili. Şimdi bu Adli Tıp Kurumu'nda, biliyorsunuz Adli Tıp Kurumu bütün Türkiye'ye hizmet veren bir kurum. Dolayısıyla kimyasal tahliller ihtisas sayesinde on binlerce kan ve idrar örneği bekliyordur. Ancak bu gibi kamuoyuna mal olmuş kritik ve önemli vakalara Adli Tıp Kurumu öncelik veriyor. Daha önceki olaylardan bir karışım yaparsak tahminimce 15 gün içinde tahlil analiz sonuçları çıkar. Bunlar bir ön rapor gibi 15-20 günde paylaşılır. Ondan sonra hangi madde çıktı, bu madde var mı yok mu, var ise dozu gibi ayrıntılar çok daha sonra çıkabilir. Yani 1 ila 3 ay arasında çıkabilir.
1: Peki ölümü sonrasında ki açıklanan işte adli tıp raporlarının değiştirilmesi konusu ise mümkün mü?
2: Rapor değiştirilmesi konusu.
1: Evet.
2: Bu çok zor. Şöyle, ben otopsi raporunu görmediğim için yani raporun, bir raporun ortadan kaldırılıp ikincisinin tekrar değiştirilerek sunulması çok zor. Çünkü biliyorsunuz teknisyeninden, adli tıp uzmanından, savcısından, adli tıp kurumu başkanına kadar birçok kademeden geçiyor. Ben böyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum ama hani rapor doğal ölüm şeklinde düzenlenmiş, ancak doğal ölüm çıkmaya ihtimaline binaen yapılıyor zaten bu araştırma. 10 yıl içerisinde 10 yıl önce ölüm gerçekleşti. Biliyorsunuz toprağa bağlı ama 3-5 sene içerisinde cenaze iskeletleşiyor. Dolayısıyla

0: dolayısıyla FETÖ-KABİR'de karşımıza çıkacak cenaze bir iskeletleşmiş bir cenaze olacak. Buradan kemikler mevcut olacak, diş mevcut olacak, bir büyük ihtimalle tırnak bir saç da mevcut olacak. Dolayısıyla buradan alınan örneklerden, özellikle azı dişinden ve uzun kemiklerden alınan örneklerden DNA, saç, tırnak ve dişten alınan örneklerden de toksikolojik inceleme için maddeler analiz edilecek. Bu maddelerden mesela ağır metaller, işte kadmiyum, talyum, arsenik, civa, kurşun gibi ağır maddeler, ağır metaller, bunlar yüzyıllarca kaldığı için eğer varsa bunlar tespit edilebilir. Bir de inorganik, yani organik olmayan zehirler, bunlar da 10 yıl içerisinde kemikten ve dişten tespit edilmesi mümkün şeyler. Mesela tarım ilacı gibi diyelim, o pestisit ya da insektisit gibi şeyler, bunlar da 10 yıl içerisinde tespit edilebilir. Ancak böyle uçucu, kolay bozulan zehirler 10 yıl içinde tespit edilemiyor, bunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu iskelet üzerindeki travmatik lezyonlardan, mesela ateş silah yarası varsa, giriş çıkış deliği iskelette, ya da kesici delici ya da kesici ezici alet izi varsa kemikte, ya da boğmaya bağlı boyun kemiğinde, hiyoid kemiğinde bir kırık, çatlak gibi bir şey tespit edilirse, bu da adli antropologların incelemesiyle travmatik bir ölüm olup olmadığını ortaya çıkaracaktır.
1: Ya onun dışında mesela işte aşırı ilaç kullanımı, işte bir beyin kanaması denilmiş, yani zehir değil de farklı ilaçların kullanılma sonrası oluşturabilecek ölümler ya da işte cinayetlere ilişkin bir kanıt ya da bir delil ortaya çıkabilir mi?
0: Yok, maalesef işte bu beyin kanaması, kalple ilgili şeyler, bunlar yumuşak dokuya ait özellikler. Evet. Hiçbir yumuşak doku kalmamasını bekliyoruz. Yani bazı durumlarda kirli topraksa ya da ceset tabutla birlikte, hava almayan bir tabutla birlikte gömülmüşse biraz yumuşak dokular korunuyor. Ama kefenle birlikte, bizim usulümüze göre kefenle birlikte toprağa gömüldüğünde maalesef 3 ila 5 yıl içerisinde yumuşak doku kalmıyor artık. Almıyor. Dolayısıyla beyin kanaması, kalp krizi, işte damar tıkanıklıklar, bunları tespit edilmesi şu an mümkün görünmüyor.
1: Peki son olarak şunu da sorayım. Yani bu işte vücutta olan işte toksik seviyesi, toksitesi yani ne kadar olması gerekiyor? Mesela bir arkadaşlar tekrar ona getirelim. Şey işte oradaki civa her insanda var mıdır? Varsa işte ne seviyesi yani ona göre değişir mi? İşte baryum, kadmiyum, arsenik, nikel, sizin de az önce altını çizdiğiniz burada kimyasal maddeler var.
0: Evet, şimdi Adli Tıp Kurumu'nun laboratuvarları gerçekten çok gelişmiş teknik imkanlara sahip. Bir de Avrupa Adli Laboratuvarlar Birliği'ne KOTE kayıtlı standartize laboratuvarlar ve çok hassas ölçüm yapan cihazları var. Şimdi öncelikle bir madde var mı yok mu? Kalitatif inceleme yapılıyor. Var ise kantitatif dozunu bulmaya çalışıyorlar. Şimdi bu dozlar bütün toksikoloji kitaplarında bir insanın vücudunda hangi maddenin hangi miktarda olması, toksik dozda hangi miktarda çıkması, öldürücü dozda gibi konular son derece net aslında. Dolayısıyla bir madde tespit edildiğinde, bunun dozu tespit edildiğinde bu sorulara açıklık gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok teşekkür ederiz Hakan Kalp, yayınımıza katıldığınız için. Yeni konu başlığımız Yeni Parti'deki bu şiddet olayları. İşte tekmeyle, Sarıgül'ün tekmesiyle başlayan bu süreç, belediyedeki kavgalar en sonunda bıçaklamaya kadar gitti. Murat Özel, sizinle bir bakalım isterseniz neler oluyor Yeni Parti'de. İlk önce isterseniz bu son olayla başlayalım. Yeni Partili vekille ilçe başkanı arasında, önceki CHP'de dönemindeki başkan arasındaki kavga sonrasında bir bıçaklı saldırıya dönüştü. Evet. Vekil yaralandı. Ona ilişkin, Keleş'in ifadesine ilişkin bir barko grafiğimiz vardı. Onu da getirelim ekrana bir taraftan. Bir taraftan siz de yorumlamaya başlayın isterseniz.
2: Şimdi Yeni Parti gerçekten büyük bir kaotik atmosferin içerisine doğmuş durumda. Neden bu partiyi kurma ihtiyacı hissettiler? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık tutunacak bir dalları kalmadığını gördüler. Neredeyse suç örgütlerine bulaşmış olan tüm belediye başkanlarının, tüm siyasi figürlerin artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmanın çok kolay olmadığını gördüğü

0: için yeni bir parti kurma ihtiyacı hissettikleri çok net bir şekilde görülüyor. O açıdan bu kadar korkunç şiddet olaylarına varana kadar arada bir husumetin oluştuğu net bir şekilde görülüyor. Aslında burada sorgulanması gereken şeyin başında şu var. Yani orada milletvekilini bıçaklayan ilçe başkanı tam 27 suç dosyasında bulunuyor. Neden 27 suç farklı suçla ilgili dosyasında bulunan kişi uzun bir dönem ilçe başkanlığı yapmış ve daha sonra yeni partiye geçtikten sonra da milletvekilinden yine ilçe başkanlığı görevini istediği ve bundan dolayı henüz bunu alamadığı için bunu alabilmek maksadıyla bir kavgaya tutuştuğu görülüyor. Yani o açıdan burada bir kriminal yapıya dönüşmüş. Zaten Ekrem İmamoğlu ile başlayan, daha sonra Antalya Belediye Başkanı, Uşak Belediye Başkanı pek çoğuyla devam eden o süreçte gördük ki aslında kriminal bir suç örgütüne dönüşmüş olan yapılar, kişiler, figürler yeni parti içerisinde toparlanmaya ve orada siyaset üretmeye gayret ediyorlar. Bu burada yani çıkış yolu böyle olduğu için bir suçla başlayan bir anlayışın, bir partinin artık bu saatten sonra şiddetin dozunu giderek artıracak ve artık ölümlü kavgalarla, yani öldürmek maksadıyla birbirlerine karşı kavgaya girişecek noktaya geldiklerini görüyoruz. Bu gerçekten Türkiye siyaseti açısından son derece vahim bir nokta olduğunu söyleyebiliriz. Başından itibaren de şiddete meyilli olduklarını görüyoruz. Mustafa Sarıgül'ün hemen yani o partinin kurulma aşaması esnasında kendisine muhalefet eden bir Cumhuriyet Halk Partili vatandaşa tekmeyle saldırıyor olması, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olduğunu düşündüğü kişiye tekme atarak onu uzaklaştırma gayreti içerisinde bulunması, hatta linç edilmeye gayret edilmesi bile aslında burada ne kadar şiddetin artık burada bu yapılanmanın içerisinde artık vakaya adiyeden olduğunu evet. gösteriyor.
1: Şimdi iki yeni partili isimden bahsediyoruz. Melih Meriç ve Seyit Ahmet Kereş.
0: Evet.
1: Melih Meriç ikisi de yeni partili
0: evet.
1: isim. Ve bıçaklıyor. Kim bıçaklıyor? Seyit Ahmet Kereş. Ve ifadesinde şunları söylüyor. Meriç bana sen seçilmiş kişisin. Ben de geçtim. Sen de gel. Atamanı getirteceğim dedi diyor.
0: Evet.
1: Sözünü tutmadı. Küfürlü konuştu diyor. Konu mat geliyorum dedi diyor. Sonrasında sarı saplı meyve bıçağını Meriç'e doğru savurdum diyor.
0: Evet.
1: Saldırgan. Kereş CHP'den yeni partiye geçmişti daha önce.
0: Evet.
1: Eski CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç de Kereş'ten 15 gün önce yeni partiye katılmıştı. Evet. Her iki isim de yeni partide.
0: Her iki isim de yeni partide. Eski Cumhuriyet Halk Partililer. Tekrar ediyorum. Öncelikle şu sorunun cevabı verilmesi gerekiyor. 27 farklı suç dosyasında bulunan kişi nasıl bir ilçede siyasetin en önemli figürü olan ilçe başkanlığı görevini yapar? Şimdiye kadar nasıl bu devam etmiş? Aralarında da zaten çok yakın ilişki olan kişiler bunlar. Bir şey vaat edilmiş. Çok net bir şekilde ifadesinde de söylüyor. Zaten görüntülerden de bunu anlıyoruz. Aralarındaki önce tartışma başlıyor. Sonra birbirlerini itekliyorlar. Burada bir şey vaat edilmiş. O vaat edilmiş olan şey yerine gelmemiş ya da gecikmiş. Belli ki yani vaat edilen şey ilçe başkanlığı görevi gibi bir göreve getirilmek istediği için ve bu göreve henüz getirilemediği için arada husumet artmış. Milletvekili kendisi oraya çağırıyor ve burası kendisinin evinin önü. Yani öldürmeye kastetmiş olan ilçe başkanının evinin önü. Kendisini evin önüne çağırıyor.
1: Milletvekili oraya gidiyor.
0: Milletvekili evet. Milletvekili Gaziantep'te herkes birbirini tanıyor. Bu kişiler de zaten aynı partide uzun yıllar siyaset yaptıkları için birbirleriyle arasındaki ilişkiler de çok güçlü. Kendi aralarında o esnada milletvekili kendi şoförünü ve korumasını da artık akşam saatleri geldi evinize gidebilirsiniz diye gönderdikten sonra bu kişiyle mesajlaşıyor. O kişi de diyor ki muhtemelen aralarında küfürleşmeler geçiyor. Milletvekilini konum atıyor ve buraya gel diyor. Burada konuşalım madem diyor. Konum attığı yerde kendi evinin önü. Oraya geldiğinde de bu tartışma başlıyor. Ve tartışma tabii ki hazırlıklı gelmiş. Evinden inerken bıçak yanında getirmiş. Bu tartışmanın büyük bir kavgaya dönüşeceğine dair de kendisinde demek ki öyle bir anlayış vardı ki çekip orada herkesin evet. gözler önünde bıçak sallıyor ve
1: Mustafa Sarıgül'ün de tekmesini bu evet. yan yana getirebiliriz. İkisini sormak istiyorum. Ama öncesinde Zafer Şahin'e dönmek istiyorum. Zafer Şahin şimdi yani yeni parti içerisindeki bu kavgayı görüyoruz. Bu son bir ay içinde, bir buçuk ay içerisinde CHP ile yeni parti arasındaki o tartışmaları görüyorduk ama şu anda parti içerisinde bu tartışmaların daha da kuvvetlendiğini görüyoruz. Bütün bunlar yaşanırken mesela bu yeni partinin işte genel başkan yönetici

0: şikayetçi olunan CHP'li. Burada da yine aynı şey söz konusu. Aynı partide yıllardır siyaset yapmışlar. Biri öbürüne bıçaklıyor ve suçlu ilginç bir şekilde iktidar oluyor. Yani bu yeni parti Türk siyasetine yeni yeni usuller getiriyor. Tabii üzücü. Hani öncelikle geçmiş olsun diyerek başlamak lazım. Ben hani dünyanın başka hiçbir yerinde bir milletvekilinin sokak ortasında kendi partisinden bir isim tarafından bıçaklandığı görüntüsünü hatırlamıyorum. Yani neyi paylaşamıyorsunuz ya da siz neyin kavgasını yapıyorsunuz onu kimse bilmiyor. İşte bana söz vermişti de benim atamamı yapmadı da o oldu da bu oldu da. Ya bu bence çok ayakları yere basan bir senaryo gibi görünmüyor. Orada başka bir şey var belli yani orada başka bir şey var. Ama Allah korumuş yani gerçekten çok ciddi ve böyle dehşet verici görüntüler. Şimdi siz de hatırlatıyorsunuz mesela bu görüntüler yeni değil. Bir de biliyorsun bu Menderes Belediyesi'nde bir seçim oldu. O seçimde de yine bu iki parti CHP ile.
1: Ha o bu görüntüleri arada, de buraya koyalım arkadaşlar.
0: Şunu söyleyeyim,
1: üç görüntü
0: bıçaklayan olabilir. Saldırgan. Bakın evet, bıçaklayan saldırgan yeni partili. Bıçakladığı milletvekili yeni partili. Ama o anda sayın vekil kendisini bıçaklayanın CHP'li olduğunu söylüyor. Bak bu da çok ilginç bir ayrıntı. İlk anda beni CHP'li bilmem kim bıçakladı diyor. Şimdi Menderes Belediyesi'ndeki kavgaya bakıyorsun. Seçimi belediye meclisine yapılan seçimi kaybediyorlar ve yeni partililer CHP'lileri suçluyor. Bugün CHP sözcüsü açıkladı. Yine CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu da açıkladı. Ya şimdi 15 oyla kazanmış Menderes'te AK Parti adayı. 11'ini Cumhur İttifakı oyları, ikisi bağımsızlardan gelmiş. 2 oyu da AK Parti adayına yeni partili üyeler vermiş. Orada da dönüp diyorlar ki CHP yüzünden kaybettik. Yani bu iki parti arasındaki bu uzlaşmaz çelişkiler insan yaralayacak, bıçakla yaralayacak aşamaya geldi. Yani insan bir sonraki aşamanın ne olduğunu düşünmek bile istemiyor. Ne olacağını düşünmek bile istemiyor. Bu Türk siyasetinde gerçekten bugüne kadar eşi benzeri görülmüş şeyler değil. Ben bunun sebebi olarak da Orhan Sali, yani bu partinin kusura bakmasınlar orijinal bir kimliği olmamasına, yani bir ideolojisinin olmamasına bağlıyorum bu kavgaları, bu dağınık görüntüyü. Yani şimdi siz CHP'nin kodlarını taşıyan bir siyasi hareket misiniz? Ondan daha farklı olarak daha solda konumlanan bir parti misiniz? Ya da bir merkez partisi misiniz? Liberal misiniz? Kuş musunuz? Kanat mısınız? Ne olduğu belli değil. Öyle olduğu için de işte bu Gaziantep'te yaşanan olay gibi bence muhtemeldir ki hadi ben duygusal ilişkiler diyeyim. Başka ilişkiler söz konusudur burada. Öyle görünüyor. Yani başka bir açıklaması yok. Ya sen beni işte oraya alacaktın da atamamı yapmadın da. Ya bunun için adam bıçaklamazsınız. Bu çok makul bir senaryo gibi gelmiyor bana. Yani bu partinin yaşadığı bu gitgellerin, bu kaotik ortamın, ya çoluk çocuk izliyor bu görüntüleri ya. Evet. Dijital çağdayız. Yani sokak ortasında bir milletvekili bıçaklanıyor. Ne? Efendim beni ilçe başkanı yapmadı. Bundan sonraki aşamanın ne olacağını dediğim gibi insan düşünmek dahi istemiyor. Ama Türk siyaseti açısından, bizim toplumsal yapımız açısından gerçekten çok kaygı verici görüntüler.
1: Maalesef. Yani evet. Şimdi Kemal Olçar size soralım. Yani bir ana muhalefet partisi, yeni parti CHP'den koptu ve şey yaptı ve ülkeyi yönetmeye talip bir partiden bahsediyoruz. Ama kendi içerisindeki ya belki yeni kurulan bir parti diyeceğim ama baktığınız vakit yani buradaki işte görev yapan isimlerin büyük kısmı zaten siyasetin içerisinde yeni olmayan isimlerden oluşan evet, bir partiden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Nasıl görüyorsunuz, öngörüyorsunuz yeni partiyi?
2: Şimdi şöyle bir şey var bakın. Aynı partiyle anılan bazı olaylar var. İşte bu skandal oteldeki havluyla yakalanan bir belediye başkanı. Aynı fraksiyondan, aynı partiden. Yine bakıyorsunuz bir doğum günü partisinde yerlerde rezilce sürünerek dayak yiyen yine aynı partiden bir adam.
3: Milletvekili.
2: Milletvekili. Bir bakıyorsunuz diğer tarafta işte seçimler esnasında, belediye meclis seçimleri esnasında büyük bir arbede yaşanıyor. Bir tane vekil tekme tokat birine şey yapıyor, müdahale ediyor filan. Yine geliyorsunuz bakıyorsunuz yine aynı parti fraksiyondan iki kişi, biri ilçe başkanı, biri vekil, birbirlerini bıçaklıyorlar. Biri birini bıçaklıyor daha doğrusu filan. Ya şimdi burada çok ciddi anlamda bir kirlilik söz konusu. Yani siyaseten

0: hakikaten çok büyük bir çürümüşlük var. Ama başka bir şey aramıyorum ben Zafer Bey'in aksine. Bu tamamen tabii ki millete yapılacak olan hizmet aşkından kaynaklı bir mücadele değil bu. Bu çıkar odaklı bir yapı olduğu için maalesef öyle görüyorum. Yani ilçe ne derler, il başkanlığı koltuğuna oturmak, yeni kurulan bir partinin ilçe başkanlığı koltuğuna oturmak sadece millete hizmet anlamına gelmediğini bu partide gördük. Başka hizmetlere aslında yol açıyor. Nedir o hizmetler? Belli bir çıkar, ihale takibi, ne bileyim mafyavari bir örgütlenme, işte kara para aklama ya da rüşvet, irtikap, yan gelir imkanını çok fazla arttırıyor demek ki. Çünkü ben bu arkadaşta, hocam da söylediler, 27 suç kaydı olan, içinde 3 kategori var. Biri tehdit, şantaj, bir de dolandırıcılıktan hüküm giymiş bir arkadaşı. Siz ilçe başkanı olarak seçmişseniz demek ki dolandırıcılık yapacaksınız, konunun uzmanını seçiyorsunuz. Yoksa ben başka bir uzman seçerdim. Yani hırsızlık yaptıracaksanız eğer, bir banka soyacaksınız, uzmanı seçersiniz değil mi? Bir hırsız seçersiniz. Bir okul açacaksınız, o konuda ehil bir, liyakat sahibi bir okul müdürünü bulursunuz, getirirsiniz başına, okulu beraber kurarsınız. Onun için bu yapıyı böyle arkada başka bir şey arayarak siyaseten kirlenmişliği bu anlamda hafifletmek gibi görüyorum.
1: Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere, hoşçakalın.

0: Ajans Yeni Gündem merhaba. Ben Hasan Zaytezdim. Dünyadan ve Türkiye'den sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Önce Amerika'ya uzanacağız. Geride bıraktığımız saat diliminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon başlatacağını açıkladı. Trump İran'a anlaşma fırsatı sunduğu ancak Tahran'ın bunu değerlendirmediğini savundu. Detayları alacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlere aktaracak detayları.
1: Merhabalar Hasan Zahit.
0: Günaydın, kolay gelsin.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Günaydın Hasan. Evet, Amerika Birleşik Devletleri belki de son ayların en sert açıklamasını yaptı diyebiliriz. ABD Başkanı Trump İran'a karşı yeni ve çok daha kapsamlı bir ekonomik savaş başlatacağını ilan etti. Trump'ın ekonomik day, yani ekonomik gün olarak tanımladığı yeni stratejinin hedefinde ise artık yalnızca İran değil, Tahran'ın yaptırımları aşamasına yardım eden ülkeler, bankalar ve şirketler de var. Trump İran anlaşma yapması için büyük bir fırsat verdiğini ancak Tahran'ın bunu değerlendiremediğini savunuyor. Ardından da İran'a karşı şimdiye kadar herhangi bir ülke uygulanmış en ağır ekonomik operasyonun başlatılacağını söylüyor. Peki Trump ne yapmak istiyor? Washington'ın stratejisi askeri baskınlardan ekonomik kuşatmayı maksimum seviyeye çıkarmak gibi görünüyor Hasan Zahit. Trump İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin imha edildiğini, askeri üretim tesislerinin ağır hasar gördüğünü öne sürüyor. Şimdi ise İran'ın savaş sonrasında ayakta kalmasını sağlayabilecek ekonomik damarları kesmeye hazırlanıyor diyebiliriz. Açıklamanın belki de en önemli bölümü hiç şüphesiz petrol. Trump petrol kaçakçılığı, nakit transferleri, döviz büroları, gemi sicilleri ve paravan şirketlerin artık hedef alınacağını açıkça söylüyor. Amaç İran'ın petrol satarak döviz elde etmesini ve yaptırımları üçüncü ülkeler üzerinden aşmasını mümkün olduğunca engellemek. Ancak yeni strateji İran sınırlarını da aşıyor. Trump İran'a ekonomik can simidi sağlayan her ülkenin ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını ilan ediyor. Bu mesaj İran'la çalışan yabancı bankalar ve şirketler açısından fiilen İran'la ABD arasında tercih yapın anlamına geliyor. Bu noktada özellikle İran petrolünün dış pazarlara ulaştırılması ve bu ticaretin finansmanı kritik hale geliyor. Eğer Washington tehdidini tam kapsamlı uygularsa İran yaptırımlarının küresel ölçekte çok daha sert bir ikincil yaptırım mekanizmasına dönüşmesi mümkün. Trump aynı zamanda ABD müttefiklerinden de Washington'ın yanında saf tutmalarını istiyor. Dolayısıyla amaç sadece İran ekonomisini zayıflatmak değil, Tahran'ı ekonomik ve diplomatik açıdan mümkün olduğunca yalnızlaştırmak diyebiliriz. Ve bütün bu açıklamanın sonunda Trump yine aynı kırmızı çizgiye dönüyor. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak. Kısacası Trump'ın yeni strateji

0: ise 3 aşamalı okunabilir. İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmak, petrol ve finans damarlarını kesmek ve ardından Tahran'ı Washington'ın şartları altında yeniden müzakere masasına zorlamak. Ancak bunun bir başka sonucu daha olabilir. ABD'nin İran'a yönelik ekonomik savaşı, üçüncü ülkelerde yaptırımların hedef haline gelirse giderek küresel bir ekonomik ve diplomatik mücadeleye dönüşebilir Hasan Zahit.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgilerden dolayı ve devam edelim. İran'la devam edelim. Zira Tahran yönetiminden Washington'ı hedefe alan açıklamalar ardı ardına geldi. Dışişleri Bakanı Arakçı, ateşkes değil savaşı bitirecek anlaşma istiyoruz dedi. Irak'a giden Meclis Başkanı Kalibaf ise Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü alan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir kez daha meydan okudu.
2: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
3: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri, Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'ı aştı, küresel hale geldi.
2: İran'da Trump'ı hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
3: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
2: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
3: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
2: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın Körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
3: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
2: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
3: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
1: Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlenerek devam ediyor. Moskova ve Kiev karşılıklı hava saldırılarıyla sarsıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kiev'de konutlar, depolar ve sivil altyapı hasar gördü. Bir çocuk hastanesinin de saldırıdan etkilendiği duyuruldu. Başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Es-Ukrayna'da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırıyor. Moskova bölgesi ve Rusya'nın stratejik altyapıları yeni saldırıların hedefinde. Ukrayna'nın dronlarla Rusya'nın lojistik merkezine, enerji tesislerine ve askeri sanayi hedeflerine baskıyı artırdığına da dikkat çekildi. Suriye'nin Türkiye sınırı yakınında yer alan bir hava üssünü vuran İsrail, gelen sert tepkilerin ardından topu Ankara'ya atmaya çalıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi saldırının Şam yönetiminin Halep yanındaki bir üssü Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine düzenlediğini ileri sürdü. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Tom Barak ise bu saldırının Türkiye'ye meşru yanıt hakkı vurduğunu vurguladı.
2: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, sert tepkilerin ardından bir kez daha Ankara'yı hedef gösterdi. Saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü, Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda Türk birliklerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yer verildi. Buna izin verilmeyeceğini öne süren Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceği mesajını yineledi. tüm dünyanın tepkisini çeken saldırı sonrası İsrail'den bölgeye üst düzey bir ziyaret de gerçekleşti. İsrail Genelkurmay

0: Başkanı Eyaz Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede konuştuğu üst düzey subaylarla bir araya geldi. Ziyaretin tam konumu ve nelerin konuşulduğuna ilişkinse bilgi verilmedi. Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi Suriye'de varılan anlaşmayı da ihlal eden İsrail'e ABD'den sert tepki vardı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, bu saldırının Türkiye'ye karşılık verme hakkı doğurduğunu vurguladı. Türkiye, Suriye-İsrail hattında olası bir çatışmanın engellenmesi için ortak bir mekanizma kurulması amacıyla çabaladıklarını aktardı ve ekledi. İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edilmesi üzerine Ankara'nın buna makul bir tepki vermesi son derece anlaşılır bir durum olurdu. Neyse ki sağduyulu yaklaşımlarla durumun daha da kötüleşmesi engellenebildi dedi. 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, üsse en az 8 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmamıştı.
1: İletişim Başkanlığı, İsrail Başbakanlığı'nın Türkiye'ye yönelik gayri ciddi iddialarının Netanyahu yönetiminin Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını vurguladı. Açıklamada Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin süreceğinin mesajı verildi.
2: İsrail çeşitli bahanelerde Suriye'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İdlib'de Ebu Zuhur askeri hava üssüne gerçekleşen hava saldırılarının ardından İsrail Başbakanlığı bir takım asılsız iddialar ortaya attı. O açıklamalara İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından sert tepki verildi.
0: İsrail Başbakanlığı tarafından ortaya atılan gayri ciddi iddialar, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz hava saldırılarını meşrulaştırmayı amaçlamaktadır. Dile getirilen ithamlar, Netanyahu'nun İsrail'deki seçimler öncesinde bölgedeki yayılmacı ve istikrarsızlaştırıcı politikalarını sürdürme niyetinden kaynaklanmaktadır.
2: Açıklamada Türkiye'nin uluslararası toplumun büyük çoğunluğu gibi bölgede barışın kalıcı hale gelmesinden yana olduğu vurgulandı. Bunun yegane yolu Netanyahu'nun saldırgan ve dayatmacı politikalarını terk ederek uluslararası hukuka saygı göstermesinden geçmektedir denildi. İletişim Başkanlığı Türkiye'nin Suriye'ye desteğini süreceğini net şekilde bir kez daha ifade etti.
0: Türkiye, Suriye'de huzur, istikrar ve refahın tesisi için Suriye hükümetiyle meşru zeminde işbirliği yapmayı kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir.
1: Filistin'e destek platformu Üsküdar'da Gazze'ye destek için bir araya geldi. Katılımcılar Gazze'ye yardımların ulaştırılması için yeni bir insani koridor oluşturulması konusunda çağrıda bulundu. Platform Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yardım tırları ve kolilerin İsrail'in kontrolünden çıkarılması gerektiğini söyledi.
3: Lakin İsrail hesap verecek.
4: 5 kıtadan sesleniyoruz. Diyoruz ki bu yardım kolileri, bu yardım tırları İsrail'in kontrolünden çıkarılmalı.
2: Filistin'e destek platformu üyeleri Gazze'de derinleşen insani krize ve engellenen yardım koridorlarına dikkat çekti. Gazze için insani yardım çağrısı yaptı. İnsanlığın sesi küresel çağrısı için İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen katılımcılar Gazze için tek yürek oldu. Türkiye Filistin bayraklarıyla Gazze'ye destek mesajı verdi.
4: İsrail'in evet veya hayır demesine hiçbir neden ihtiyaç duymadan bu gördüğümüz su, bu gördüğümüz un, bu gördüğümüz ekmek Gazze'ye ve Filistin'e ulaşmalı diyoruz.
2: Filistin'e destek platformu başkanı Osman Nuri Kabaktepe Üsküdar'dan dünyaya çağrı yaptı.
4: Bizim amacımız masum çocuklara, açlıkla intihar edilen insanlara ulaşması gereken bu yardımların önündeki blokajı kırmak ve Gazze'nin insani yardım noktasında tıkanan yollarını, nefes borularını tekrar açmaktır.
2: Kabaktepe yardımların Gazze'ye ulaşması için yeni bir insani koridor oluşturulması çağrısında bulundu.
4: Gazze'ye girecek tırlar soykırımcı İsrail'in sorumluluğunda olmamalı, sorumluluğundan alınmalı. Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir mekanizma ya var olanlardan ya yeniden oluşturularak bu yardım sorumluluğu o mekanizmaya devredilmelidir.
2: Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için en az 300 bin yardım tırının bölgeye ulaşması gerekiyor.

0: gerektiğini söyledi. Ateşkes anlaşmasında öngörülen günlük 600 tırlık yardım girişinin de İsrail'in kontrolünden çıkarılması gerektiğini vurguladı.
1: İmzalanan 600 tırın girmesi İsrail'in kontrolünün dışına çıkarılmalı. Bu çağrıyı buradan yapıyoruz. Yeni bir insani koridor oluşturulmalı.
0: Programın sonunda eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve katılımcılar Gazze için dua etti.
2: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapılan görüşmeyi İsrail basını büyük bir hamle olarak yazdı. İngiliz Telegraph gazetesi de Mekke anlaşmasını 3 silahşör olarak manşetlere taşıdı. Alman basını ise Türk savunma sanayisine iltifatlar yağdırdı. Gelin diğer detaylara beraber bakalım.
0: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve kritik hamleleri dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok gazete Türkiye'nin adımlarını manşetlerine taşıyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi İsrail'de gündeme bomba gibi düştü. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi görüşmeyi büyük bir hamle olarak duyurdu. Gelişmenin İsrail tarafında endişe oluşturduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İsrail'e karşı Türkiye'nin adımlarına destek verdiği belirtildi. İngiliz Telegraph gazetesi ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke ittifakını kaleme aldı. Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Türk savunma sanayisi de dış basının yakın takibinde. Alman Handelsblatt gazetesi Ankara küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi manşetini attı.
3: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
0: Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını koruma kararlılığı da dünya gündemindeki yerini koruyor. Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı ilan etmesi komşu Yunanistan'da geniş yer buldu. Katemirini gazetesi bu kararla birlikte Türkiye'nin mavi vatandaki dengeleri tamamen kendi lehine pekiştirdiğini yazdı.

0: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina yönetiminin Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını duyurdu.
1: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Atina yönetiminin bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
2: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
1: Keçeli Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
2: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir açıklamasında bulundu.
1: Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile elde ettiği siyasi istikrarı kapsamlı kurumsal reformlarda daha ileri bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de yeni dönemin yol haritasını ışık tutan dikkat çekici bir reform çağrısı geldi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirten Bahçeli, bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemi ile siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
3: Devlet Bey, Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin de uyumlu bir seçim sistemi diyor. Türkiye'de artık yeni bir dönem var diyor. Dolayısıyla bu seçim sistemini gözden geçirelim diyor. Öteden beri tartışılan bir takım başlıklar var.
1: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye'nin prangalı kurtulduğunu aktaran MHP lideri, sistemin güçlendirilmesi için atılması gereken yasal adımları işaret etti.
4: Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
3: Dar ve daraltılmış bölge önerisi yapılmıştı. Ama sonra sanırım diğer partilerden karşılık bulmadı. Olabilir mi diye konuşulabilir. Şimdi bu seçim ittifakı ve özellikle bu küçük partilerin böyle çok fazla belirleyici durumda olması benim açımdan soru işareti taşıyan bir durum.
0: Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi istifa etmeyen ancak gönlü bizimle olmayan belediye başkanlarından rahatsız. Kılıçdaroğlu yönetimi önümüzdeki günlerde bu isimlere bizimle misin değil misin diye soracak. Başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarından tutumlarını netleştirmeleri istenecek. CHP'de kalıpta yeni parti için çalışan başkanların bir an önce ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
5: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
6: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. malı götürenlerle yan yana duramaz.
4: CHP'de kalıp gönlü yeni partide olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı ancak yeni partiye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
7: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılacak ya da parti yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
5: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
6: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
4: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp yeni partiye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
0: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Keleş'in ifadesi ortaya çıktı.
1: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yaralayan saldırgan ve oğlu tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. CHP Oğuz Eli İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Çıkan arbedede Keleş Meriç'i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
8: Süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız. Gastro cerrah.

0: Hocalarımız yaptı. Uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor.
1: 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydahmet Keles'e bir tarlada saklandıktan sonra polise teslim oldu.
0: Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor.
1: Seydahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Pişmanım. Bilerek yapmadım. Efendim? Pişmanım. Arkadaşım çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Yaşadığına çok seviyorum.
1: Seydahmet Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Keleş ifadesinde Meriç'in CHP'den istifa etmesi üzerine kendisine ilçe başkanlığı sözü verdiğini ancak başkasının başkan olarak getirilmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Olay günü alkollü olduğunu ve telefonda Meriç'le tartışma yaşadıklarını belirten Keleş, Meriç'in kendisinden konum isteyerek adresine geldiğini, korkuya kapılarak evden çıkmadan yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş çıkan arbedede kendisini korumak isterken bıçağı savurduğunu ve vekile isabet ettiğini, yaralandığını fark edince de ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün dediğini öne sürdü. Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş de tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kuytul'un Seyhan ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı.
4: Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
5: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
4: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
5: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
4: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı için de erişim engeli getirildi.
3: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik süren soruşturmada her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Alihan Kuruş'un dayısı olan aynı zamanda eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında fethi kabir yapıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Denizolgun'un ölümüyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak isteyen savcılık mezardan DNA örnekleri aldı. Yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan bir tanık örgütle ilgili öyle iddialar paylaştı ki gün yüzüne çıkanlar adeta buzdağının görünen kısmı dedirtti.
6: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması.

0: Yılında eski bakanın fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezara açılan Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için DNA örnekleri alındı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun ismi Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında tekrar gündeme gelmiş, ölümüne dair bir takım şüphelerin bulunması üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fethi kabir yapılmasına karar verilmişti. Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı güvenlik önlemleri alınmasının ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethi kabirin olduğu gün ortaya çıkan bir tanıksa ciddi bir iddia ortaya attı. Sabah gazetesinin haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren tanık, eski bakan ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in dayısı olan Ahmet Arif Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Kuriş'in ise bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair bilgisi olduğunu dile getirdi. Gizli tanığın paylaştığı tek bilgi bu da değildi. Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten tanık, örgütün mal varlığıyla ilgili medyada belirtilen 100 milyar lira gerçek servetin yanında çok az kalır diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir başka dikkat çeken iddia ise örgütün siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir sopa gibi kullanması oldu. Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep ettiğini anlatan tanık, bunun en somut örneği Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'dan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Ekrem İmamoğlu'dan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı ifadesini kullandı.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut A Haber'e konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
2: Hakikatin ortaya çıkartılması açısından çemberin daraldığını ifade etmek isterim.
3: Rojin Kabayış soruşturmasında çemberin daraldığını belirtti. Gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayış 27 Eylül 2024'te Van'da kayboldu. Genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu.
4: Bir vahşet vardır, birileri mutlaka yapmış.
3: Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabayış olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
2: Biliyorsunuz Rojin'in en mahrem bölgelerinden çıktı. İki farklı erkeğe ait DNA'lar. 500'ün üzerinde 600'e yakın kişiden DNA örneği alındı. Hiçbiriyle bir eşleşme şu ana kadar yapılmadı. Yani olumsuz sonuçlar var şu ana kadar. Tabii Sayın Savcı'nın 2500 kişi üzerinde bir DNA inceleme hedefi var.
3: A Haber'e konuşan Kabayış ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, soruşturmadaki son gelişmeleri anlattı.
2: İlgili dosyanın emniyetten alınıp JASAT'a verilmesini talep ettik. JASAT bu konularda biliyorsunuz daha uzman.
3: Ailesi Rojin'in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki deniz araçlarının incelenmesi konusunda da talepte bulundu.
2: Rojin'in canlı veyahut öldürüldükten sonra kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasına atıldığı düşüncesindeyiz. Böyle büyük bir olasılıktan yola çıkarak da deniz araçları üzerinde araştırma yapılmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz kabul edildi. Halen araştırmalar devam ediyor.
3: Soruşturmada gözler genç kızın cep telefonunda yapılacak incelemedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip telefonun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
2: Rojin son kaybolduğu yere gidene kadar bir telefonla görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi belki WhatsApp'tır, belki Bip'tir, belki Instagram'dır, belki Telegram'dır. Onu bilemiyoruz. Telefon açıldıktan sonra belli olacak. Yani saat 19.04'te ile 20.03 arası bir kesinti var. Bir akışı yok. Bir hareketlik yok cep telefonu. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Şüphesi biz de şu anda yoğunluk kazanmakta. 20.03'ten sonra sabah 9'a kadar veri akışı sürekli internet, Rojin'in internetinden veri akışı tespit edilmiş.
3: Avukat Karabulut, Rojin'in öldürüldüğünü iddia etti. Cep telefonundaki inceleme sonrası soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek tarih verdi.

0: Prigojin'i kaçıranlar ve o dakika itibariyle öldürenler veyahut kaçıranlar cep telefonunun ellerinde olduğunu, bu veri akışının onlar tarafından gerçekleştiği kanaati bizde oluşturmaktadır. Çünkü cep telefonu Rojin'in elinde olmuş olsaydı sabaha kadar arayanlar var kendisini, ailesinden. Rojin'in kaybolduğu gün, yani 27 Eylül'e kadar ciddi sonuçların çıkacağını ben umuyorum.
1: İstanbul Fatih'te midyeci ile müşteri arasında bıçaklı kavga çıktı. Midyecinin kız kardeşi abini korumak isterken bıçaklandı. Kaçak saldırgansa izini kaybettirmek için girdiği markette yakalandı.
2: Abini korumak isterken canından oluyordu. Bıçaklı kavganın adresi İstanbul Fatih. Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midye satıcısıyla müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri üzerinde taşıdığı bıçakla midyeciye saldırdı. Ancak bıçak kavganın ortasında kalarak abini korumaya çalışan midyecinin kız kardeşine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan müşteri ise izini kaybettirmek için yakınlardaki bir markete girdi. Market sahibi durumu fark ederek kepengi kapatınca dışarıya çıkamayan saldırgan bölgede devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
1: İstanbul Şişli'de bir gecekondudan yükselen ağır koku günlerdir kapalı kalan kapının arkasındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Çilingir yardımıyla girilen eve 52 yaşındaki Ayhan Akkuş ölü bulundu.
2: Dayanılmaz koku mahalleyi ayağa kaldırdı, acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. İstanbul Şişli Feriköy mahallesindeki gecekondudan yayılan ağır kokudan şüphelenen komşular alarma geçti. Ev sahibine ve polise haber verildi. Kilitli kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye girenleri kan donduran manzara bekliyordu. Tek başına yaşayan 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında hareketsiz yatıyordu. Yapılan kontrolde Akkuş'un günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un ölümü şüpheli görüldü. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Akıllı telefonlar dolandırıcıların elinde birer tuzağa dönüşüyor. Kimi zaman bir banka görevlisi olarak çıkıyorlar karşımıza, kimi zamansa kurbanlarına yolladıkları mesajlarla ulaşıyorlar. Sahte uygulama ve linkler aracılığıyla da amaçlarına bir tıkla ulaşılabiliyorlar. Uzmanlar her arama ve mesaja şüpheyle yaklaşın diyor.
3: Çağrı, SMS, sosyal medya linkleri ve sahte bankacılık uygulamaları.
4: Bir takım çağrı merkezlerinden arar gibi yapıyorlar, bankadan aramış gibi yapıyorlar.
3: Yöntem her seferinde değişiyor. Siber dolandırıcılar gün geçtikçe daha da profesyonelleşiyor.
5: Hatta adım da söyledi bana, ben deli aldım, ne bileyim ben, hiç böyle şey başıma gelmediydim.
4: Sizin bundan belki 50 yıl önce vefat etmiş, adını hatırlamadığınız uzak bir akrabanızla ilgili bilgiye bile sahip olabilme potansiyeline sahipler. Bu çok tehlikeli. Yani bizimle ilgili her şeyi biliyorlar.
3: Tuzağa düşmemek için tek yolsa güvenmemek.
6: Ankara Batı Adliyesi'ne gelin görüşelim.
7: Ankara Batı Adliyesi'nde avukatlara oda mı veriyorlar? Neyse, böyle milleti düşürüyorsunuz.
3: Siber dolandırıcılar oltalama sistemiyle kredi kartlarına, banka hesaplarına, hatta yastık altındaki ziynet eşyalarına kadar ulaşıyor.
8: Merhabalar, Bankası'ndan arıyorum. Hesabınızdan şu anda yüklü miktarda para çıkışı görüyorum. Eğer bu işlem size ait değilse hemen bir link göndereyim. Siz linke tıklayın ve iptalini sağlayalım bu işlemin.
9: Eğer tanımadığınız bir numaradan böyle bir arama alıyorsanız, işte o noktada ilk yapmanız gereken telefonu kapatmak ve bu aramaya şüpheyle yaklaşmak. Çünkü muhtemelen dolandırılıyor olabilirsiniz.
4: Dolandırıcılar bir yerde yakalandıkları anda, o senaryo eskidiği anda hemen çok büyük hızla yenisine geçiyorlar. Ya muhteşem bir fırsat var, doğru olamayacak kadar, ya da bir korku var. Yani bir tehdit, bir tehlike var.
6: Bir sistem kurmuşlar. İsim soy isimden tüm soy ağacını, tüm sicinine kadar her şeyi öğrenebiliyorlar.
9: Her geçen gün profesyonelleşen siber dolandırıcılar yapay zekanın daha da gelişmesiyle yöntemlerini değiştirdi ve geliştirdi. Yani sizi arayan numara eğer bir banka numarasıysa ve siz onu biliyorsanız dahi şüphelenmekte fayda var. Çünkü yapay zeka yöntemiyle bankaların numaraları da kopyalanabiliyor.
4: Karşınızdaki insan bildiğiniz bir numaradan, bankanın numarasından da arasa, tanıdığınız bir insanın sesiyle de size ulaşsa lütfen durun. Şüpheci olmak kullanabileceğiniz pek çok güvenlik ürününden sizi çok daha fazla koruyabilir.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 100 ruhsatsız silah ile geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
10: Baskın yapılan iş yerinden cephanelik çıktı. 100 ruhsatsız silah ele geçirildi. Adres Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesi. İstanbul Emniyeti ekipleri 112'ye gelen sokakta bir şüphelinin koli taşırken silah düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında tekstil kesimhanesine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü bulundu. Ayrıca 805 gram narkotik madde ile bir hassas terazi de ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: İstanbul Avcılar'daki 700 daire listede tatilden dönen aile bazı altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile hırsızlığın binanın içerisinden biri tarafından yapıldığını ileri sürüyor.
11: İçeriye girdik, ev darmadağındı, her yerde almış. Bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar.
10: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
12: Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
10: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
11: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi, polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı, her yerde almış.
10: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
12: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Pazarın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
10: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
11: Bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
10: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
12: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 13 kata çıkması dışarıdan 700 konutlu bir daireye, hele orta kısımda bir binaya yeremez. Yani binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
1: İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarın attığı havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkardı. Ev kullanılmaz hale geldi. Yeni sergi hazırlığında olan ressamın 20 yıllık tabloları ve müzik ekipmanları küle döndü.
13: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
14: Senelerin ressamıyım, emeğim, resimlerim yandı, malzemelerim gitti.
10: Yeni sergi hazırlığındaydı. Evinde çıkan yangınla yılların emeği kül oldu.
14: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
10: Taraftarın havai fişek şovu ressam Murat Melih Özen'in kabusu oldu.
14: Resimlerimi

0: umu verdim yani, en azından insanların sergide görmelerini isterdim, yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil yani, bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok, neyim oldu zaten ortada yani, olanlarım bunlar.
1: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrasında iddiaya göre bir taraftarın attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
0: Bir ressamın elinden resimlerini alıyorsunuz, bunu yakıyorsunuz, ediyorsunuz bir şekilde, kazayla ya da neyse. Ayrıca malzemelerini de alıyorsunuz. Ayrıca İstanbul'da kalacak yeri de yok bu adamın.
1: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü.
0: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası. Zorluklar içerisinde ortaya koyduğum eserlerin şu anda yanmış hallerini ben paylaşıyorum insanlarla.
1: Yangında hatıralarını da kaybeden Özen hukuki yollara başvuracak.
0: Yani tanıdığım hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Hepsi burada ve burada. Bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Yani bakın 6 aylık burada bir çalışma var en az yeni kaybedilmiş olan. Yarım sene demek bu.

0: Uzmanlar meme kanserinde erken teşhis ve doğru tedaviyle umut veren sonuçlar alındığını vurguluyor. Ancak meme kanseriyle ilgili doğru bilinen birçok yanlışa da dikkat çekiyorlar.
1: En büyük yanlış bilinen şey bu hastalığın tedavisiz olduğudur aslında.
2: Dünya genelinde her yıl milyonlarca kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de rakam azımsanamayacak düzeyde.
1: Yaklaşık 7 ila 8 kadından bir tanesi hayat boyu sürecinde meme kanserine yakalanabiliyor.
3: 6 yıldır bayağı bir farkındalık oluştu bende. Bir iki tane arkadaşım maalesef kanser oldu.
2: Ancak tıp dünyasındaki yeniliklerle bu hastalıkla mücadele süreci çok daha bilinçli yürütülüyor.
4: Meme kanseriyle mücadelede en büyük güç doğru bilgi ve zamanında atılan adımlar. Çünkü internetteki asılsız hurafeler tedavi sürecini doğrudan etkileyebiliyor. Öyle ki hastalığın en hızlı ilerleyen türünde dahi erken tanı sayesinde tedavi başarısı anlamlı ölçüde arttırılabiliyor.
1: Bazı yanlış bilgilendirmeler, halk arasında bazı hurafeler dolaşmakta. Sadece kemoterapi ile tedavi edildiği dönemlerde biraz daha ölümcül bir hastalık olarak önümüze çıkıyordu. Günümüzde akıllı ilaçlar ve bağışıklık sistemine yönelmiş tedavilerle neredeyse kemoterapi ile tedaviye başlanan hastalarda %50 ile 60 arasında tümörde canlı hücre kalmama olasılığını yakalayabiliyoruz.
2: Peki üçlü negatif meme kanseri farklı belirtiler mi gösteriyor?
1: Üçlü negatif meme kanseri, üç ayrı meme kanseri beraber görülüyor anlamına gelmez. Östrojen, progesteron ve her iki reseptörlerinin tamamen negatif olduğu, yani bu reseptörlere yönelik ilaçların kullanılmadığı meme kanseri çeşididir.
4: Erken teşhis için en büyük güvencemiz ise Sağlık Bakanlığı'nın kurmuş olduğu KETEM, yani kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde kadınlar ücretsiz olarak kanser taramalarını yaptırabiliyor. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır.
1: Hızlı büyüme bir öngörü olabilir. Memede yeni ele gelmiş bir kitle, meme başında çökme, meme başından kanlı akıntı, koltuk altı lenf bezlerinde bir şişlik, meme başının etrafında kızarıklık, renk değişikliği, açılmış bir yara kişilerin mutlaka dikkatini çekmekte ve hastaneye başvuruyu arttırmaktadır. Ülkemiz sağlık politikaları açısından bakıldığında kanser araştırma merkezleri, KETEM'ler 40 yaş üstü kadınları yıllık olarak mamografik taramaya çağırmakta ve gerekli tüm hastaları da ilgili merkezlere yönlendirmekte. Meme ultrasonlarını yaptırmaktadır.
5: Yaptırıyorum. Bir sene oldu şu anda.
0: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde kırışıklık karşıtı bakım kremi geliştirildi. Diş otu kök hücrelerinden üretilen ürünün kırışıklıklar üzerinde etkisi laboratuvarlardan tarafından da test edildi. İlk kullanımdan itibaren yüzeysel kırışıklıkların %100'ü üzerinde etkili olduğu kanıtlandı.
6: Tamamen yerde kırışıklık karşıtı krem üretildi. Test sonuçları ise oldukça etkili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından geliştirildi.

0: Neden kriminözünde diş otu kök hücreleri bulunuyor?
1: Doğada bolca bulunan diş otu kök hücrelerinden elde edilen ve kimyasal bir işleme tabiinden sonra kök hücreye dönüştürülüyor. Daha sonra ise yine laboratuvar ortamında bir işleme tabi tutuluyor. Bu işlemin sonucunda dermokozmetik alanında oldukça zenginleşmiş bir ürün ortaya çıktı. Bu başarı Çanakkale'deki akademisyenlere ait oldu. Ve ürün de artık satış pazarlama yönünde hazır hale getirildi.
2: İlk kullanımda bu ürünün %10 derin kırışıklıklarda, yüzeysel kırışıklıklarda da %100 üzerinde bir etki olduğunu, geriye doğru dönük iyileşme sağladığını gördük.
0: Krem yaşa bağlı kırışıklıkların azaltılmasına katkı sağlıyor. Patent süreciyle desteklenen çalışma, akademik bilgiyle Arge'nin buluştuğu dikkat çekici örneklerden biri oldu.
1: Tamamen yerli olan bu krem hem kırışıklık gidermede, hem renk açmada, hem de birçok dermatolojik olaylarda kullanılıyor. İşte bu ürünü Türk üretim üyeleri geliştirdi. Üniversiteden doğan bu ürün artık eczanelerde satılmaya başladı. Eğer yüzünüzde kırışıklık varsa ya da cildinizde kırışıklıktan dolayı sıkıntılarınız varsa bu yerli, tamamen yerli ürünle çok rahat giderebilirsiniz.
2: Önce bölgeye 5-0 şeklinde nemlendirerek, yuvarlak yaparak masajla birlikte 2 dakika boyunca uyguluyoruz. İyice göz çevremize, kırışıklık olan bölgeye düzenli bir şekilde 2 dakika boyunca masaj yapıyoruz. Sonra bu 20 dakika kurumaya bırakılıyor. 20 dakika sonra kuruyan ürün yüzde bir gerginlik yaratıyor. Sonra onu suyla birlikte açıyoruz.
3: Yaz aylarında artan sıcaklıklar özellikle yeni doğan bebeklerde sıvı kaybı riskini artırabiliyor. Peki sıvı kaybının belirtileri neler? Ebeveynler nelere dikkat etmeli? İşte anne ve babalara uzmanından uyarı ve öneriler.
4: Yeni doğan döneminde özellikle dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı, bebeğin ihtiyaç duyduğu sıvı miktarından daha fazla sıvı kaybetmesine bağlı ortaya çıkan bir klinik tablodur.
5: Sıcak havalarda yeni doğan bebeklerde sıvı kaybı daha sık görülüyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.
4: Bunun nedeni genellikle aşırı sıcaklarda çocuğun çok fazla kat kat giydirmesine bağlı sıvı kaybı, beslenmede anne sütünün başlarda yeterli miktarda olmaması.
5: Yeni doğan bebeklerde vücut sıvısının dengesi yetişkinlere kıyasla çok daha hassas. Özellikle sıcak havalarda bebeğin fazla giydirilmesi ve yeterli beslenmemesi sıvı kaybını hızlandırabiliyor. Uzmanlar bebeklerin en geç 2-3 saatte bir beslenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
4: Süt miktarının arttığından emin olmalıyız ve beslenme düzenini sağlamalıyız. Ancak bu tür klinik tabloları gördüğümüz zaman mutlaka öncelikle bir pediatri uzmanı ya da bir yeni doğan uzmanına başvurarak, hastaneye başvurarak gerekli tahlillerin yapılması gereklidir.
5: Yeni doğan uzmanı doçent doktor Ahmet Öktem, ailelerin özellikle idrar takibini ve bebeğin genel durumundaki değişiklikleri takip etmesi gerektiğini söyledi.
4: İdrar miktarı azalma, 6 saatten uzun süre idrar çıkışının olmaması, idrar miktarının az ve koyu renkli olması, ağızda kuruluk olması, tükürük miktarının azalması, gözyaşı görülmemesi, bıngıldak olarak tabir ettiğimiz ön fontanelde kafanın üst tarafındaki yumuşak dokuda çöküklük olması.
5: Yeni doğan bebeklerde sıvı kaybının yalnızca susuzlukla sınırlı kalmadığını belirten Öktem, sarılık hastalığını tetikleyebildiği uyarısında bulundu.
4: Sarılık tablosu gerekse çocuktaki bu halsizlik, beslenememe ve ciltteki bu kuruluk, ağız kuruluğu gibi bulguları tespit ettiğimiz zaman en yakın sağlık kuruluşuna, hekimimize başvurmamız gerekli.
3: Teknolojide dünyanın başkenti bir zamanlar Amerika'ydı. Her türlü gelişmeye öncülük eden dünya devi, onu taklit eden rakibini hafife alınca, göz açıp kapayıncaya kadar liderlik koltuğunu kaptırdı. Şimdi dünya insansız robot oyunları ile bile Çin ev sahipliği yapıyor. Robotları artık Usain Bolt'tan bile hızlı.
6: Çin 2. dünya insansız robot oyunlarına çok sıkı hazırlanıyor. 2000 kişilik robot ordusu işin sadece vitrini. 16 ülkenin yarışacağı koşularda ipi göğüsleyebilsin diye mühendisler Flash'ın bacaklarını 10'ar santimetre uzattı. 100 metre, 400 metre ve 1500 metre dışında 21 kilometre, yani yarım maraton konusunda da iddialı. Flash'ın rakipleri de dişli. 2 metreye zıplayabilen Superman lakaplı robot, Usain Bolt'un ulaştığı maksimum

0: Aynı başarıyı karaya inişte de gösterdi ve uzay kargo taşımacılığında biz de varız dedi.
1: Çocuklar hem sanal dünyada hem de sokakta oyun oynarken ekran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Güvenli alanları her geçen gün daralan miniklerin psikolojisi bu durumdan nasıl etkileniyor? Uzmanlar ebeveynlere hangi kritik uyarılarda bulunuyor? Cevabı özel dosya haberimizde.

0: Çocuk seslerinin yankılanmadığı sokaklar, sessizliğe sallanan salıncaklar ve çareyi sanal dünyada bulan çocuklar ne sokakta oynayabiliyorlar ne de ekranı aşabiliyorlar.
1: Ben sokağıma bile çıkaramıyorum çocuğumu. Hep evde benim çocuğum.
2: Top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
3: Bir tane abla kızıyor.
4: Çok ses çıkarmayın, vurulmayın diye arabalara.
5: Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde.
6: Çocuklar bahçeye çıkıyor mesela. Ses yapıyorlar diye azar işitiyoruz.
7: Biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz.
8: Başlarında aile olmalı.
9: Hani cezai işlem uygulanması lazım bazı şeylerde.
0: Çocukların oyun alanları giderek daralıyor. Sokakta oynayan çocuklar kimi zaman gürültü şikayetiyle karşılaşıyor, kimi zaman da güvenlik sebebiyle aileleri tarafından dışarı çıkarılmıyor. Çocuklar için de tek bir alternatif kalıyor, o da ekranlar. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Ancak sanal dünyada da çocukları bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor.
10: Sokaktaki oyunların dijital oyuna göre daha kıymetli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü gerçeklikle temasları çok daha fazla.
11: Dijital dünyadaki tehlikeler çocuğun sokaktaki yaşayabileceği tehlikeler kadar fazla diyebiliriz. Hatta yeri geldiğinde daha fazla olabiliyor.
12: Yani biz şu an tatildeyiz mesela ama sürekli bir tablet, televizyon. Bahçeye çıkıyoruz, ses yapsalar şikayetçi oluyorlar belli yaş grupları.
13: Yaşlı amca var, o bazen kızabiliyor.
14: Ne söylüyor?
13: Yani bazen çok ses çıkartınca kızıyor.
12: Tek başına bırakamıyoruz çocukları. Ben mesela sürekli yanındayım çocuğumun. Hani olur da biri bir şey yapar, biri bir şey söyler diye. Tehdit altındayız sürekli yani.
5: Gerçekten de çocukların oyun alanı daralıyor. Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde.
12: Yani hep evde. Ben bir yere götürürsem götürüyorum. Onun dışında hep evde benim çocuğum.
5: Çocukların hani dışarıda olması gerekiyor aslında. Bir enerjilerini atması gerekiyor.
7: Sahipsiz bırakamıyoruz. Bu duramıyor, bu da park istiyor. Onu burada bırakamıyorum. Çünkü biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz. Niye ses çıkarıyor, niye şey yapıyorlar, çocuklara bağırıyorlar, çağırıyorlar.
6: Bir ara kendini eve hapsetti. Oğlum hiç çıkmak istemedi. Ekran karşısında kendini daha güvende hissediyor.
2: Nerede oynayacak bu çocuklar? Günah yani.
9: Yani biz bile ne yapacağımızı bilmiyorum. İki tane oğlum var. Onlarla nasıl vakit geçireceğimizi bilemiyoruz.
0: Sokakta oynayan çocuklara öyle tepkiler gösteriliyor ki darp ve şiddet içeriyor.
3: Tek bize değil de arkadaşlarımıza da diyorlar böyle çok ses çıkarmayın, vurulmayın diye arabalara.
4: Bir tane abla kızıyor ama yani çok da vurmuyoruz ama bazen de hak etmiş oluyoruz.
14: Çok mu gürültü yapıyorsunuz?
4: Yani orta derece.
0: Aynı durum sanal dünyada da geçerli. Çetelere katılıyorlar, cinayet işliyorlar. Çocuklar ne sokağa sığıyor ne de ekrana.
10: Parklar dışarısı çocukların aynı zamanda oyun alanı. Sadece araba park etme alanı değiller. Teşvik eden de bir yerde olmalılar ama tabii ki bir gözetim ve denetleme altında.
14: Peki evde ne oynuyorsun?
3: Ben telefon, abimin telefonla oynuyorum.
4: Tablet oynuyorum daha çok. Bazen de abimle evde maç yapıyoruz. Bence sokakta oynamak daha zevkli.
13: Evde oynamayı daha çok seviyorum.
15: Evde.
14: Ne oynuyorsun evde?
15: Telefon.
4: Sokakta.
14: Ne oynuyorsun sokakta?
4: Yani futbol falan. Ebelemece. Bilmem ne.
15: Yerden yüksek. Ebelemece.
4: Telefon oynuyorum ama bilgisayarım olmadığı için oynamıyorum.
11: Suç örgütlerine, çetelerine bu gibi gruplardan çocuklar çekilebiliyor. Ailesinden uzaklaşan kişiler buradan direkt olarak tespit edilip kendi çetelerine duygusal yakınlık kurularak çekiliyor. Ne gibi kardeşim deniliyor, yeğenim deniliyor veya daha farklı şekilde yaklaşarak çocuklar kendi tarafına çekilebiliyor.
2: Çocuğum her yerden kovalıyorlardı. Yukarıya gidiyordu, ne geldiniz?
9: Hepsi eve hapsolmuş gibi, internet bağımlılığı. Bu tarzdan hani bunun önüne geçmek için ne yapılır bilmiyorum.
16: Bazı büyükler artık bir yaştan sonra tahammül edemedikleri için çocuk

0: Hani kendi torunları bile olsa tahammül edemiyorlar.
1: Benim oğlum daha 5 yaşında değil. Büyük çocuklar kötü kelimeler söylüyor. Yani ben ortada kalıyorum. Ona kızamıyorum. Benimkini çekiyorum. Orta yolu bulmaya çalışıyorum.
2: Gürültü, top atıyorlar. Borulara geliyormuş. Telefon kablolarına geliyormuş. Öyle işte sorunlar oluyor çok sokakta yani. Sokaklar top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
0: Zamanında nasıl kendileri çocuktuysa şimdi de çocukları rahat bıraksınlar. Bence en mantıklısı o.
3: Günümüz dünyasında geleceğimiz olan çocukların tek ihtiyacı güvenli bir ortamda oyun oynamak. Peki bu problemler karşısında çocuklar nerede oynayacak?
4: Oynadıkları sokakta onları rahatsız eden, korunmayan, kapsamayan ama tam tersi sınırlarını ihlal eden bir yerde ailede çok net bir tepkiyle durmalı ve bunu alttan alan bir yerde olmaması gerektiğini düşünüyorum.
5: Aslında burada çocuklarımıza dijital farkındalığı öğretmek adına velilere bazı görevler düşüyor. Ne gibi? Öncelikle çocuğumuza gerekli bilgileri vermeliyiz. Bir problem anında çocuğumuz bize yaşadığı problemi gönül rahatlığıyla anlatabilmeli.
6: Yani gözetim altında olması lazım çocukların. Zaten hani ben eline veriyorum telefonu, al izle. Artık öyle bir dünya yok yani. Çünkü biliyorsunuz sizden günümüzde birçok şiddet falan maruz kalıyor çocuklar yani. Gerek okulda gerekse başka bir çevrede mutlaka bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz artık. O yüzden bence sadece çocuğa bırakılmamalı. Ebeveynlerin kontrolü altında olmalı.
7: Ama evde de hani bir saat falan fazla değil. Bir saat telefonumdan onu da ne izlediğine bakarak izletiyorum.
5: Çocuğumuza herkes mesaj atabilir. Maalesef kişisel verilerimiz internetin her yerinde ve bu bilgiler başkalarının eline geçebilir. Sanki yakınıymış gibi mesaj atabilirler. İkinci olarak da mesajlaştığı kişilere kişisel bilgilerini vermemeli. Çok fazla internette sahte hesaplar var. Sahte hesaplar olabileceğini de öğretmeliyiz. Çünkü sahte hesaplar üzerine erişilen çocuklar daha sonra istediği şekilde yöneltilebiliyor. Ve olay daha sonra maalesef tehdit ve şantaja yönelebiliyor.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor haber ekranlarında. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle her sabah olduğu gibi tam 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Güne dair sıcak gelişmelerimiz var ama tabii ki dünyanın gündemi hızlı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gece saatlerinde, hatta birkaç saat öncesinde İran'a yönelik yeni bir tehditte bulundu. Bu kez şu ana kadar hiç görülmemiş bir şekilde İran'a büyük bir ekonomik savaş başlatacaklarını söyledi. D-Day olarak tanımladı bugünü. İran fırsatı değerlendiremedi dedi ABD Başkanı Donald Trump. En ezici ekonomik operasyonuna karşı karşıyayız dedi. Ekonomileri pamuk ipliğine bağlı. Ama bu kez sadece İran değil. İran'a can suyu verecek, İran'la iş yapacak tüm ülkelerin de yaptırımlarla karşı karşıya olacağını vurguladı. Ve İran asla nükleer bir silaha sahip olamayacaktır dedi. Peki İran'a yönelik bu yeni adımlarda başka hangi detaylar var? İran nasıl bir yanıt verecek? Ve gerçekten İran beklediği gibi, Trump'ın beklediği gibi İran ekonomisi bu son yaptırımlarla çökecek mi? Haberimize bakalım.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran ise Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran'a ekonomik bir savaş başlatırken hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna arasında da tansiyon hiç düşmüyor. Savaş neredeyse 5. yılını artık tamamlamak üzereyken önemli bir gelişme daha yaşandı. Gece saatlerinde Rusya son dönemin en büyük saldırılarından biriyle Kiev'i vurdu. O görüntülere bakalım hemen. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti. Kiev'de konutlar, depolar, sivil altyapı hasar gördü. Bir çocuk hastanesine saldırılardan etkilendiği belirtiliyor. Başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri var. Ukrayna'da Rus topraklarına yönelik İHA saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Özellikle Moskova bölgesi ve Rusya'nın stratejik altyapıları yeni saldırıların hedefinde. Ukrayna'nın dronlarla Rusya'nın lojistik merkezlerine ve enerji tesislerine saldırdığı da belirtiliyor. Şimdi bir yandan da tabii ki İsrail'in o provokasyonuna bakacağız. Dün ekranlara getirmiştik, uzun uzun konuşmuştuk. Neydi? Türkiye sınırı yalnızca 70 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin kullanılmayan bir askeri üssüne saldırı düzenledi İsrail. Ve ardından da gece ve dün gün boyunca artık doğrudan Türkiye'ye hedef alan açıklamalar geldi. Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçti ve ilk kez Türkiye'yi doğrudan hedef aldı. Tüm cümlelerini Türkiye üzerine kurdu. Peki neden? Yaklaşan seçimler var ve artık biliyoruz ki İsrail'de seçimler öncesinde hem muhalefet hem de Netanyahu tüm kampanyasını Türkiye karşıtlığı üzerine inşa ediyor. Ama bu adım, yani İsrail'in Suriye'ye saldırması, Türkiye'ye bunun üzerinden bir mesaj vermeye kalkışması İsrail siyasetinde de yankı uyandırdı. Peki kim o? Netanyahu'ya tepki diyoruz. Demokratik Parti lideri Yair Goan, İsrail siyasetinin önde gelen isimlerinden biri. Saldırı küstah ve tehlikeli bir adım dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile aramızı bozacak bir başka adım daha attı dedi Netanyahu. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun adımı sorumsuzca ve aptalca ifadesini kullandı. Bir başka isim Yair Lapid. Şimdi Yair Lapid ismi önemli. Evet, Ehud Barak ve Yair Golan da önemliydi. Ancak bunlar İsrail siyasetinde nispeten daha sınırlı etkiye sahip. Ancak Yair Lapid, Naftali Bennett'le birlikte koalisyon ortağı ve aynı zamanda Netanyahu'nun yerine iktidarı alabilecek isim ve hatta önümüzdeki dönemde bir iktidar değişimi olursa olası Dışişleri Bakanı olarak da tanımlanıyor. Yair Lapid, gereksiz felaketleri önleyecek bir mekanizma kurmalıyız diyor. Türkiye ile İsrail arasında Suriye üzerinde bir mekanizma oluşturmamız gerek ifadesinde kullanıyor. Peki bu saldırıyla İsrail ne yapmak istedi? Türkiye'nin 65 kilometre kadar yakınına geldi ve bir askeri üst vuruldu. Peki dün gün boyunca neler yaşandı? Ekranlara getirelim.
3: İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı sonrası Tel Aviv'den gerilimi tırmandıracak açıklamalar geldi. Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, sert tepkilerin ardından bir kez daha Ankara'yı hedef gösterdi. Saldırının Şam yönetiminin Halep yakınındaki bir üssü, Türk birliklerini açmayı kabul etmesi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda Türk birliklerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının güvenlik tehdidi oluşturacağı iddiasına yer verildi. Buna izin verilmeyeceğini öne süren Tel Aviv yönetimi saldırıların süreceği mesajını yineledi. Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırı sonrası İsrail'den bölgeye üst düzey bir ziyaret de gerçekleşti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suriye'nin güneyinde işgal ettikleri bölgede konuştuğu üst düzey subaylarla bir araya geldi. Ziyaretin tam konumu ve nelerin konuşulduğuna ilişkinse bilgi verilmedi. Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi Suriye'de varılan anlaşmayı da ihlal eden İsrail'e ABD'den sert tepki vardı. Saldırı sonrası açıklama yapan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barak, bu saldırının Türkiye'ye karşılık verme hakkı doğurduğunu vurguladı. Türkiye, Suriye-İsrail hattında olası bir çatışmanın engellenmesi için ortak bir mekanizma kurulması amacıyla çabaladıklarını aktardı ve ekledi. İsrail uçaklarının Türkiye yönünde ilerlediğinin radarlarla tespit edilmesi üzerine Ankara'nın buna makul bir tepki vermesi son derece anlaşılır bir durum olurdu. Neyse ki sağduyulu yaklaşımlarla durumun daha da kötüleşmesi engellenebildi dedi. 18 Ağustos'ta Suriye'nin kuzeyindeki Ebu Zuhur hava üssünü vuran İsrail, üsse en az 8 hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkinse bilgi paylaşılmamıştı.
0: Gazete manşetlerimize bakalım. Her sabah olduğu gibi öncelikle tüm gazetelerimize bakacağız. Ardından da teker teker detaylandıracağız. Sabah gazetesi. Sabah gazetesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon ve yargılama sürecini manşetine taşıyor. Rüşveti yüzüne vurdular diyor. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne aykırdı. Müteahhit Keleş, Deniz İstanbul projem için benden villa istedi dedi. Cemil Ünes ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Takvim. Güvenli okul, huzurlu eğitim. Okullarda yeni dönem başlıyor. Güvenlik ve eğitim odaklı değişimde cep telefonu sınıflarda yasaklanıyor. Kayıt ücreti kalkıyor. Randevulu sisteme geçiliyor. Yeni Asır apartman havzası. İzmir Buca'ya bağlı kaynaklarla 29 Ekim mahallelerinde iç su koruma havzası içerisinde yer alan bölge kaçak yapılaşma pençesinde can çekişiyor deniliyor. Türkiye az önce ekranlara getirdiğimiz o manşet haberi de manşetine taşımış. İsrail'e set çekilecek. Yeni saldırıları önlemek için angajman kuralları değişiyor. İsrail'in sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirleri olacak. İhtiyacımız olan son şey Türkiye ile karşı karşıya gelmek. İsrail basınında yaşananlara ilişkin yorumlarda Türkiye'nin manşetinde. Türk'ün. Okullarda yeni dönem. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılında uygulanacak düzenlemeleri açıkladı. Buna göre güvenlik tedbirleri tam uygulanacak. Veliler okula randevulu olarak giriş yapabilecek. Sınıfta cep telefonu kullanılmayacak. Kayıtlar elektronik ortamda yapılacağı için kayıt ücreti derdi de sona erecek. Birazdan konuşacağız. Akşam gazetesi katil ateşle oynuyor. İsrail sınırımızdan 70 kilometre uzaklıktaki Suriye üssünü vurdu. Türkiye'nin konuşlanmasını engellemeliydik diyerek Türkiye'yi hedef aldı. Hürriyet, kuytulları yakan ifade. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarısaçlı'nın iddiaları da etkili oldu deniliyor. Ve son olarak Milliyet gazetesi, Milliyet'te hasta adam Netanyahu. Seçim hesabı yapan Netanyahu Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havaalanı bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimallerine karşı tüm acil tedbirler alındı deniliyor Milliyet gazetesinin manşetinde. Birazdan bu önemli haberleri de zaten detaylandıracağız. Ancak Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan o haberle devam edelim. Dün de bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Dün Adana'da gerçekleşmişti. O operasyonun detaylarına bakacağız. Kuytulcular operasyonu diyeceğiz. Çok sayıda isim gözaltına alındı. Aynı zamanda birçok şirkete de kayyum ataması gerçekleşti. Peki operasyonun detaylarında neler vardı? Dün neler yaşandı? Hemen ekranlara getirelim.
4: Şafak'ta düğmeye basıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefte kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanma vardı.
5: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş verdi.
6: Ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
5: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
7: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
4: Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yapıldı. Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı.
6: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
7: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
6: Kendi evinde yakalama denmez.
4: Soruşturmanın boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtilen 349 sosyal medya hesabı için de erişim engeli kararı verildi.
6: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
4: Dosyada müşteki ve tanık anlatımlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller de mercek altına alındı. İnfak, kurban, zekat, fitre ve öğrenci yardımı adı altında toplanan paraların izi sürülüyor. Bazı malların başkalarının üzerine kayıtlı olduğu, ancak yapılanma yöneticilerince kullanıldığı iddiası da dosyada. Soruşturmada baskı ve tehdit söylemleri de var. Bir iş adamının kaçırılıp alıkonulduğu, darp ve elektroşokla milyonlarca dolarlık senet imzalamaya zorlandığı öne sürülüyor. Şimdi gözler 6 ile uzanan operasyonun ardından 32 şüpheli hakkında yürütülecek adli süreçte.
0: Dünün bir başka sıcak gelişmesi de Ali Ankuriç suç örgütüne yönelik süren soruşturmada önemli bir adım atılmıştı. Malum 2016 yılında hayatını kaybetmişti Arif Ahmet Deniz Ongun dönemin Ulaştırma Bakanı. Ancak o günden itibaren 10 yıldır Deniz Ongun'un ölümüne ilişkin o tartışmalar bitmedi. Sır perdesi aralanmamıştı ve iddialar ve tartışmalar üzerine dün fethi kabir işlemi uygulandı. Mezardan örnekler alındı. Peki bundan sonra nasıl bir süreç olacak? Fethi kabir işlemi sırasında hangi adımlar atıldı? Neler yaşandı? Ekranlara getirelim.
4: Alihan Kuriç suç örgütü soruşturmasında eski bakanın fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezara açılan Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için DNA örnekleri alındı. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun ismi Kuriş suç örgütü soruşturmasında tekrar gündeme gelmiş, ölümüne dair bir takım şüphelerin bulunması üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fethi kabir yapılmasına karar verilmişti. Deniz Olgun'un Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı güvenlik önlemleri alınmasının ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethi kabirin olduğu gün ortaya çıkan bir tanıksa ciddi bir iddia ortaya attı. Sabah gazetesinin haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren tanık, eski bakan ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in dayısı olan Ahmet Arif Deniz Olgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Kuriş'in ise bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair bilgisi olduğunu dile getirdi. Gizli tanığın paylaştığı tek bilgi bu da değildi. Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten tanık, örgütün mal varlığıyla ilgili medyada belirtilen 100 milyar lira gerçek servetin yanında çok az kalır diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir başka dikkat çeken iddia ise örgütün siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir sopa gibi kullanması oldu. Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep ettiğini anlatan tanık, bunun en somut örneği Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'dan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Ekrem İmamoğlu'dan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı ifadesini kullandı.
0: Şimdi gelelim siyasetin gündemindeki o saldırıya. Önceki akşam Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Merih Meriç eski CHP ilçe başkanı tarafından yaşanan tartışma sonrasında bıçaklanmış ve yaralanmıştı. Milletvekilin sağlık durumu iyi, ameliyat oldu. Ona saldıran, onu bıçaklayan eski ilçe başkanı da yakalandı.
4: Sözlü tartışmayı kanlı hesaplaşmaya dönüştüren işte o ilk yumruk. O yumrukla Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'le eski CHP Gaziantep Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş yere savruldu. Ancak arbede kaldığı yerden devam etti. Yumruklar peş peşe geldi, tansiyon yükseldi. Bıçaklı saldırıyı savuşturmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yeni partili vekil karnından ağır yaralandı. Mecliste temsil ettiği memleketi Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeydi Melih Meriç. Kameralara saniye saniye yansıyan saldırının ardından hızla hastaneye kaldırıldı, ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
8: Sağlıkla çok kısa bir zamanda tekrar sevdiklerine ve inşallah şehrimizin hizmetine dönecektir.
4: Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı. 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Kendisine verilen ilçe başkanlığı sözünün tutulmadığını öne sürdü.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeye tüm ilçedeki yoldaşlarımı davet ediyorum.
8: Önce sohbet, sonra o sohbetin tartışmaya dönmesi, ondan sonra da şahsın sayın vekilimizi bıçaklaması şeklinde gelişen bir olay var.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel saldırıya sosyal medyadan tepki gösterdi. Şiddet ve zorbalığa asla geçit vermeyeceklerini vurguladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik başta olmak üzere siyaset dünyası da saldırıyı lanetledi. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Neden yaptınız? Bir şey söyleyecek misiniz? Pişmanım.
0: Şşş! Şimdi 17 Ağustos haftasındayız. O büyük felaketin üzerinden tam 37, tam 27 yıl geçti. Ama acı hala ilk günkü bir taze. Anma işlemleri devam ediyor bir yandan. Acılarımız taze ama hep kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Ama kentsel dönüşümde kurallara uygun yapılması gerekiyor. İstanbul'da Küçükçekmece'de bir binanın yıkımı sırasında çalışma yapılan bir binada iş makinesinin darbesiyle bir anda bina yerle bir oldu. Ve binanın beton parçaları iş makinesinin üzerine düştü. Zamana karşı bir yarış vardı. Hemen ekranlara getirelim.
3: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.
11: Buraya bina üstüne düşüyor.
3: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
11: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük. Yani.
3: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör Haraç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi gecenin sıcak gelişmelerinden biriyle devam edeceğiz. Afyonkarahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında yaklaşık 40 kişi zehirlendi. 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Önlemler alındı. Detaylandıralım. Olay merkeze bağlı Erkmen Beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada yapılan ilaçlama sonrası 40 kişide rahatsızlık oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi 10 çalışanı hastaneye kaldırdı. Bir ailenin sayın seyirciler yaşayabileceği en büyük facialardan biri yaşandı. Adres Şanlıurfa. Şanlıurfa'da 8 yaşındaki bir çocuk spor salonunda üzerine kalenin düşmesi sonucunda babasının gözleri önünde hayatını kaybetti.
12: Portatif kale direği küçük çocuğun sonu oldu. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi spor salonunda yaşandı. 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, yaz tatilinde kurs veren beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte spor salonuna gitti. İbrahim Yavuz kursiyerlerde basketbol antrenmanı yaparken oğlu Mert Ali, portatif kalenin filesine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada kalenin direği çocuğun üzerine düştü.

0: sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yavuz hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İstanbul'da hareketli bir gece geride kaldı. Adres Küçükçekmece'de. Küçükçekmece'de sayın seyirciler, park halindeki bir otomobil kundaklandı. Otomobil alevler içerisinde kaldı.
2: Otomobil kundaklandı, alevler park halindeki minibüse de sıçradı. Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Park halindeki otomobilin yanına gelen şüpheli aracı ateşe verdikten sonra kaçtı.
3: 4.45 sıralarında kapımızın zili çalındı. Dükkanımızın altında börekçiler vardı. Bizi aradılar, araçlar yanıyor diye. Biz de koşarak geldik. Baktık ki araçlar yanıyor.
2: Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İki araç kullanılamaz hale geldi.
3: Başımızdan böyle bir şey geçti. Tekrardan yapacak bir şey yok. Gelen cana gelmesin, mala gelsin diyoruz. Yani olay bu şekilde gerçekleşmiştir.
2: Polis otomobili kundaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

0: Hep söylüyoruz, anlatıyoruz. Ne yazık ki aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri, bütün bunlar bir araya gelince trafikte kazalarda kaçınılmaz oluyor. Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm tedbirlere ve ekranlara getirdiğimiz haberlere rağmen yurdun dört bir yanında yine çok sayıda kaza meydana geldi.
1: İzmir'de aracın direksiyonunu ambulansın önüne kıran sürücü faciaya davetiye çıkardı. Olay Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobil sürücüsü sağdaki sapağa girmek istedi. Ancak son anda direksiyonu ambulansın önüne kırdı. Ambulans sürücüsü otomobili fark ederek frene bastı. Olası bir kaza saniyelerle önlendi. Tehlikeli anlar ambulansın araç kamerasına yansıdı. Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil merdiven boşluğuna uçtu. İki kişi canını son anda kurtardı. Kaza Darıca'da Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Ardından korkulukları parçalayan araç merdiven boşluğuna düştü. O sırada merdivenlerde iki kişi bulunuyordu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Denizli'de alkollü sürücü bir anda gaza bastı. Üç araç birbirine girdi. Kaza Pamukkale ilçesi Karşıyaka mahallesinde yaşandı. Kadın sürücü seyir halindeyken bir anda hızlandı. Önce önündeki araca sonra da park halindeki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar metrelerce sürüklendi. Sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil motosiklete çarptı. Kaza Yıldırım ilçesi 152 Evler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşaktan geçen motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
0: Şimdi az kalsın bir faciayla sonuçlanabilecek bir haberle devam edelim. Adresimiz Yalova sayın seyirciler. Yalova'nın Armutlu ilçesine bir baba kız kürek sörfüyle denize açıldı. Güzel bir vakit geçirmek, güzel bir gün geçirmek istiyorlardı. Ancak baba kız rüzgarın da etkisiyle bir anda açığa doğru savruldular. Ve tam 5 saatin sonunda ekipler tarafından İmralı Adası açıklarında bulundular.
1: Denizde can pazarı yaşandı. Baba ve kızı 5 saat sonra kurtarıldı. ...57 yaşındaki Mustafa Yalçınkaya ile 11 yaşındaki kızı Elif Ela... ...13 Ağustos'ta kürek sörfüyle Yalova Armutlu'da denize açıldı.

0: Diğer sörfte ise Elif Ela Yalçınkaya'nın arkadaşı vardı. İki kürek sörfü rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. 11 yaşındaki kızın arkadaşı yüzerek kıyıya ulaştı. Ama babayla kızı açığa doğru sürüklenmeye devam etti. İhbar üzerine sahil güvenlik komutanlığı ekipleri alarma geçti. Sahil güvenlik komutanlığına ait 3 bot ve dalış timiyle bölge didik didik tarandı. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Mustafa ile kızı Elif Ela Yalçınkaya sörfe tutunmuş halde bulundu. Baba ve kızı bota alındı. Kurtarma anları kameraya yansıdı. Kıyıya götürülen baba ve kızı tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Diğer yandan biyo kaçakçılara yapılan operasyonlarla da devam edelim. İzinsiz şekilde çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişiye toplamda 1.4 milyon lira idari para cezası kesildi. Peki çekirge toplamanın neresi, neden ceza getiriyor ve bundan sonra hangi adımlar atılıyor? Ekranlara getirelim.
2: İzinsiz tür toplayanlara geçit verilmedi. 1,4 milyon lira ceza kesildi. Nemrut Dağ Milli Parkı'nda iki yabancı uyruklu kişi izinsiz çekirge topladı. Bakanlık ekipleri ise harekete geçti. Biyo kaçakçılara göz açtırılmadı. İki yabancı uyruklu kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 16 çekirge ise doğaya salındı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ülkemizin ekoloji zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz dedi.
1: Meteorolojiden gelen uyarılara bakacağız. Önemli bir uyarı çünkü özellikle bugünden itibaren o sıcaklıkları çok daha fazla şekilde hissedeceğiz. Ama daha da önemlisi İstanbul için İstanbullulara yönelik gece saatlerinde nem bunaltacak. Nem %90'ın da üzerine çıkacak. Belki de uykusuz geceler dönemi de başlıyor. Nem bunaltacak. Peki bugün ve bundan sonra birkaç gün boyunca nasıl bir hava bizi bekliyor? Hemen bu sorunun yanıtına bakalım. Haritamızı ekranlara getireceğiz. Hem Marmara bölgesiyle başlayacağız öncelikle. Yurt genelinde ekranlara da getirdiğimiz gibi güneşli bir hava var. Hemen bakalım Marmara bölgesindeki tablo nedir dediğimizde Marmara bölgesini hemen ekranlara getireyim. Bol güneşli bir gün bizi bekliyor Marmara bölgesinde. Bugün hava sıcaklıklarının 33-34 derece olacağını da altını çizelim. Diğer yandan Ege'ye baktığımızda İzmir'de bugün sıcaklıkların 36-37 dereceye kadar çıktı. Bir tablo bizi bekliyor Ege bölgesine. Akdeniz'e baktığımızda yine aslında benzer bir tablo burada karşımıza çıkıyor. Akdeniz bölgesinde de hava sıcaklıklarının 34-35 derecelerde seyrettiği bir tablo var ama uzmanlardan gelen uyarıyı bir kez daha tekrarlayayım. Bugünden itibaren özellikle yurdun batısında hava sıcaklıklarında Afrika sıcaklarının etkisini görmeye başlıyoruz. Basra'dan gelen sıcak hava dalgası özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine etkisi altına alınacak. Ve yine baktığımızda yurdun tamamında Karadeniz haricinde bol güneşli günlere giriyoruz. Ama nem oranının yüksekliği hissettiğimiz sıcaklığın çok daha fazla olmasına neden olacak. İşte de tabloyu ekranlara getirdiğimiz gibi yağış bir tek Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde özellikle Trabzon'la Artvin arasında daha çok yüksek kesimlerde de etkili olacak. Ancak onun dışında yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava, hatta sıcak bir hafta bizi bekliyor. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle de belli yaş grubu ve belli risk grubunda olanların dışarı çıkarken saat 11-12'den sonra dışarı çıkarken çok daha dikkatli olması gerekiyor. Zor birkaç günün içerisindeyiz. Diğer yandan sadece evet belli yaş grupları dedik ama yeni doğanlar için de risk var. Özellikle sıcak havalar yeni doğanların nefes almasını da zorlaştırabiliyor. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlardan hangi uyarı var? Hemen ekranlara getirelim.
3: Yeni doğan döneminde özellikle dehidratasyon dediğimiz sıvı kaybı bebeğin ihtiyaç duyduğu sıvı miktarından daha fazla sıvı kaybetmesine bağlı ortaya çıkan bir klinik tablodur.
0: Sıcak havalarda yeni doğan bebeklerde sıvı kaybı daha sık görülüyor. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor.
3: Bunun nedeni genellikle aşırı sıcaklarda çocuğun çok fazla kat kat gedirmesine bağlı sıvı kaybı, beslenmede anne sütünün başlarda yeterli miktarda olmaması.
0: Yeni doğan bebeklerde vücut sıvısının dengesi yetişkinlere kıyasla çok daha hassas. Özellikle sıcak havalarda bebeğin fazla giydirilmesi ve yeterli beslenmemesi sıvı kaybını hızlandırabiliyor. Uzmanlar bebeklerin en geç 2

0: 3 saatte bir beslenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
1: Süt miktarının arttığından emin olmalıyız ve beslenme düzenini sağlamalıyız. Ancak bu tür klinik tabloları gördüğümüz zaman mutlaka öncelikle bir pediatri uzmanı ya da bir yeni doğan uzmanına başvurarak, hastaneye başvurarak gerekli tahlillerin yapılması gereklidir.
0: Yeni doğan uzmanı doçent doktor Ahmet Öktem, ailelerin özellikle idrar takibini ve bebeğin genel durumundaki değişiklikleri takip etmesi gerektiğini söyledi.
1: İdrar miktarında azalma, 6 saatten uzun süre idrar çıkışının olmaması, idrar miktarının az ve koyu renkli olması, ağızda kuruluk olması, tükürük miktarının azalması, gözyaşı görülmemesi, bıngıldak olarak tabir ettiğimiz ön fontanelde kafanın üst tarafındaki yumuşak dokuda çöküklük olması.
0: Yeni doğan bebeklerde sıvı kaybının yalnızca susuzlukla sınırlı kalmadığını belirten Öktem, sarılık hastalığını tetikleyebildiği uyarısında bulundu.
1: Sarılık tablosu gerekse çocuktaki bu halsizlik, beslenememe ve ciltteki bu kuruluk, ağız kuruluğu gibi bulguları tespit ettiğimiz zaman en yakın sağlık kuruluşuna, hekimimize başvurmamız gerekli.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Nizip Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Sağlık tesislerinde yılda 1 milyar kez vatandaşa sağlık hizmeti verilebildiğini açıkladı. Yapımı devam eden Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin son durumu hakkında da bilgiler verdi.
3: Acil servise, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerine kadar gelişmiş olanakları ve her alanda
4: dünyanın en gelişmiş dijital sağlık altyapısına sahibiz bugün. 86 milyon vatandaşımız sağlık verilerine e-nabızla tek tıkla ulaşabiliyor.
5: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, yapımı devam eden şehir hastaneleri hakkında konuştu. Sağlıkta yapılan hizmetlerle ilgili verileri açıkladı.
4: Sağlık, bir insanın sahip olabileceği en büyük hazine, gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirastır. Sağlıklı yaşam toplumumuzda bir kültür haline gelmelidir.
5: Sağlık Bakanı Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi açılış törenine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendiğini belirtti.
4: 6 Şubat 2023'ten bugüne Gaziantep'te 21 yeni hastane ve sağlık tesisi inşa ettik. İlimizin toplam yatak kapasitesini 9.000'e yükselttik.
5: 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin geçici kabul sürecinde sona gelindiğini belirtti. Yıl sonuna kalmadan hasta kabulüne başlamasının planlandığını açıkladı.
4: Sağlık tesislerimizde yılda 1 milyar kez vatandaşlarımıza sağlık hizmeti verebiliyoruz. 1700 yataklı şehir hastanemizin geçici kabul sürecinde artık sona geldik. İnşallah yıl sonuna kadar kabulüne başlayacağımız hastalarımızla bütün hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yapımını tamamladığımız 27 şehir hastanemizde yaklaşık 40 bin yatak kapasitesiyle aziz milletimize hizmet ediyoruz.
2: Şimdi gazete manşetlerini ekranlara getirmeye devam edelim. Şimdi gazeteleri biraz daha detaylandıracağız. Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin öncelikle sür manşetinde spor var. Önemli bir hatırlatma, hemen bakalım. İlk maçta işi bitirelim. UEFA Avrupa Ligi'nde bugün çifte sınav var. Playoff ilk maçında Beşiktaş Zalgiris'i konuk edecek. Trabzonspor'da Ferencvaros'la karşılaşacak. Fırtınanın evindeki ilk heyecanı ATV ekranlarında yayınlanacak. Yıldız'a 100 milyon euroluk teklif. Arsenal milli oyuncu Juventus'a rekor ücret önerdi. Transfer gerçekleşirse Kenan tarihe geçecek deniliyor. Şimdi gelelim manşete. Rüşveti yüzüne vurdular. Rüşvet mağduru iki iş adamı duruşmada gerçekleri İmamoğlu'nun yüzüne aykırdı. Müteahhit Keleş, İstanbul projem için benden villa istedin dedi. Cemal Üneş ise rüşvet olarak 5 senet imzaladığını söyledi. Hemen detaylandıralım. Sanık müteahhit Mustafa Keleş, İmamoğlu'nun ruhsat için kendisinden villa istediğini açıkladı. Çılgına dönen İmamoğlu Keleş'e yalancısın diye bağırdı. Keleş, polemiğin herkese söker, bana sökmez, kayıtlar var dedi. Aşağılık adam diye hakaret eden İmamoğlu'na Keleş, aşağılık adam sensin yanıtını verdi. Müteahhit Cemal Üneş de İmamoğlu'na 500 bin lira rüşvet verdiğini itiraf etti. İmamoğlu'nun emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani diye çıkıştı. Üneş istedin diyerek rüşveti yüzüne çarptı. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Seçim sistemi yeniden düzenlensin. MHP lideri Devlet Bahçeli'den gelen hem seçim sistemi çağrısı hem de siyasi partiler kanununa ilişkin düzenleme yapılsın çağrısı günün önemli haberlerinden biri. Ani ölümde cinayet şüphesi, bir tanığın Ali Ankuriş dayısının öldürüleceğini biliyordu ifadesi üzerine. Deniz Ongun dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açıldı. Bu da Sabah gazetesinin manşetinin aktaracağımız haberler arasındaydı. Şimdi Asya'nın bir gündemine bakalım. Tabii gün orada daha erken başladı bize göre ama Asya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile ortak bir gündemi var. ABD Başkanı Donald Trump ısrarcı bir şekilde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la görüşmek istiyor. Bir araya gelmek istiyor. Kuzey Kore'den de ilk yanıt geldi. Peki Kuzey Kore ne diyor? Trump, Kim Jong-un görüşmesi ne zaman olacak? Daha da önemlisi neden Trump bu görüşmeye bu kadar önem veriyor? Hemen Çin'e gidelim. Pekin'e haber ekibinden Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Trump neden Kim Jong-un'la bu kadar çok görüşmek istiyor ve bir yandan da Kim Jong-un'un kız kardeşinden bir açıklama geldi. Neler söyleniyor?
6: Gökhan Kurt, aslında bunu şöyle uzmanların analizlerini araştırdığımda Trump'ın egosu ve benzersizlik hissini ilk başta görüyoruz. Kimle olan ilişkisini kendi eşsizliğinin bir kanıtı olarak görüyor Trump ve Kuzey Kore ile masaya oturabilen, sorunları çözebilen tek Amerikan lideri olarak kendisini konumlandırmak istiyor. Çünkü Kim Jong-un geçmişte mesela Obama ile görüşmeyi reddetmişti. Biden'ı küçümsemişti. Bir tek Trump'la masaya oturmuştu. Ve ikinci başkanlığı döneminde bir kez daha görüşmek istiyorlar. Hatta Trump Kasım ayında Asya ziyaretinde bizzat Kuzey Kore'ye gitmek istediğini de yine Beyaz Saray kulislerinde konuşulduğunu biliyoruz. Bir süredir özellikle Trump Kim Jong-un'la olan kişisel muhabbetinden dolayı Kuzey Kore'nin nükleer dizginlenmesine yetebileceğini de bu arada her fırsatta söylüyor. Kuzey Kore cephesinden de bazı haberler var. Mesela Kim Jong-un'un kız kardeşi ve üst düzey yönetici Kim Yo-jong Trump'ın son dönemde iletişim kurdukları yönündeki iddiasından haberdar bile olmadıklarını söyledi. İki lider arasındaki geçmişte olumlu ilişkileri ve şahsi anıları doğruladı ama bir temasın gerçekleştiğini teyit etmekten kaçındı. Askeri tatbikatların süresinin kısaltılmasının bunların kışkırtıcı ve saldırgan doğasını değiştirmediğini belirterek bu adımı bir iyi niyet göstergesi olarak görmediklerini söyledi.
2: Peki Mehmet, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Trump Kuzey Kore lideriyle bu kadar görüşmek istiyor ama diğer yandan Güney Kore, Japonya, Filipinler gibi müttefikler var. Bu müttefiklerde de bir güven krizi yaşandığına ilişkin haberler var. Çünkü Güney Kore ile neredeyse ilişkiler kopma noktasına geldi. O ülkeler açısından baktığımızda bu tablo nasıl okunur? Çünkü yıllardır Amerika'ya dayanan bir güvenlik mimarisi inşa etmiş bölge ülkeleri.
6: Mesela Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan dün bir açıklama gelmişti. Amerika'ya bir talep gönderdik. Tatbikatların süresi kısaltıldı. Kuzey tarafıyla görüşülme isteği var. Bir izahat istediler rica ederek. Ama Amerika bu taleplerini de cevapsız bıraktı. Yani şu an için Güney Kore biraz daha iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin en zayıf olduğu bir sürece giriş oldu. Uzmanlar şöyle diyor. Güney Kore tek başına bu askeri kapasiteyi taşıyabilecek düzeyde değil. Ama Güney Kore Cumhurbaşkanı da Kuzey tarafıyla aslında görüşmek istiyor. Hatta barış anlaşması imzalamak istiyorlar kardeş ülkeler olarak. Ama Kim Jong-un hala Güney Kore'ye çok sert. Düşman devlet statüsünde tutmaya devam ediyor. Japonya için de durum aynı aslında. Müttefikler arasında bir güven kaybı söz konusu. Çinli uzmanlar her fırsatta şunu söylüyor zaten. Özellikle Tayvan'daki ayrılıkçı yetkililere Amerika sizi yarın satabilir, fazla güvenmeyin diyorlar. Ve gelinen noktada Trump'ın siyasi günlük hedefleri ve kişisel ego tatminleriyle Pentagon'un uzun vadeli çıkarları nasıl örtüşecek, bunu da elbette ayrıca okumak gerekiyor. Gökhan Kurt.
2: Önemli bir soru. Mehmet Seyrek, Çin'in başkenti Pekin'den bize detayları aktardı. Mehmet'e kolaylıklar dile. Bir de sosyal medya diyeceğiz çünkü özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne son birkaç gündür bir dava gündemde. O da 29 eyalet tarafından açılan Meta'ya yönelik açılan dava. Meta dediğimiz ne? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı kuruluşu. Ve bu çatı kuruluşu özellikle sosyal medyanın algoritmalar üzerinden çocukları kendisine bağımlı hale getirdiğine yönelik bir dava açılmış durumda. Toplamda 200 milyar dolarlık bir tazminat talebi var ama daha da önemlisi, eğer Amerika Birleşik Devletleri'ne açılan bu davada eyaletler haklı bulunursa Meta'nın tüm algoritmaları sil baştan yeniden hazırlanacak. Özellikle de bağımlılık konusu en önemli başlık.
7: Dava kaybederse yüklü miktarda tazminat ödeyecek.
8: Amerika'da onlarca eyalet sosyal medya devi Meta'ya baş kaldırdı. Şirket yetkilileri hakim karşısına çıktı.
7: 29 Amerikan eyaleti Meta'nın çocukları ve gençleri platformlarda daha uzun süre tutma amacıyla işte sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, bildirimler ve kişiye özel öneri algoritmaları gibi özellikleri bilinçli şekilde kullandığını öne sürüyor.
8: Şirket Facebook ve Instagram'ı genç kullanıcılar için kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlamakla ve bu durumun gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına verdiği büyük zararı bilmesine rağmen halkı yanıltmaya devam etmekle suçlanıyor. İstenen tazminatsa hayli büyük.
7: Meta, eyaletlerin şirketin piyasa değerine yaklaşan 1,4 trilyon dolarlık bir ceza talep ettiğini savunurken, eyaletler sorumluluk halinde daha gerçekçi tazminatın 200 milyar dolar civarında olacağını mahkemeye bildirmiş durumda.
8: Tarihi dava Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Eğer Meta suçlu bulunursa platformları baştan tasarlamak zorunda kalabilir.
7: Konu sadece bir çocuğun telefonda geçirdiği süre değil, karşısına hangi içeriklerin çıkartıldığı, neden tekrar tekrar uygulamaya dönmesinin sağlandığı ve bu süreçte kendisini nasıl değerlendirdiği, davada bu tasarım özelliklerinin işte kaygı, depresyon, düşük öz saygı ve beden algısıyla ilgili sorunlarla bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.
8: Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta şirketinin yetkilileri suçlamaları reddediyor. Hatta savunmalarında sosyal medya bağımlılığı diye bir şey yok diyecek kadar ileri gittiler.
7: Bu dava hem Türkiye hem de dünya için bir emsal niteliğinde. Çocukların sosyal medyada korunması yalnızca ailelerin sorumluluğuna bırakılmamalı. Çocukları daha uzun süre uygulamada tutmanın önüne geçmeli. Otomatik oynatmanın sınırlandırılması, bildirimlerin azaltılması ve bazı filtrelerin kaldırılması da bu noktada önem arz ediyor.
2: Takvimlerimiz 20 Ağustos'u gösteriyor. Artık iyiden iyi Ağustos ayının sonuna geliyoruz ve bir yandan da tabii ki Eylül ayı ile birlikte artık okullar açılacak. Okulların açılmasıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Yeni güvenlik önlemlerinin alındığı, yeni düzenlemelerin hayata geçtiği bir tablo. Peki neler var bu yeni dönemde? Artık sınıfta öğrencinin cep telefonu kullanması yasak. Kesinlikle kabul edilmeyecek. Veliler istedikleri zaman çat kapı okullara gidip öğretmenlerle görüşemeyecekler. Randevu sistemi gelinecek. Belirlenen tarihlerde, belirlenen saatlerde ancak veliler okula girebilecek. Kayıt parası ve ekstra masraf, bu zaten yıllardır konuşulan bir konu. Ancak yasaklamalara rağmen her zaman biz görürüz ve duyarız ki bazı okullar velilerden ücret talep etmeye devam ediyor. Kayıt parası ve ekstra masraf alınmayacak. Eğer bu yönde bir talepte bulunulursa Milli Eğitim Bakanlığı bize başvurun diyor gerekli önlemleri almak için. Dışarıdan deneme sınavı yok. Okullar bu noktada kesin şekilde uyarıldı. Herhangi bir şekilde dışarıdan deneme sınavının öğrencilere tabi tutulmasına izin verilmeyecek. Güvenlik en önemli başlık. Çünkü ne yazık ki geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde hem Şanlıurfa hem de Kahramanmaraş'tan çok acı haberler gelmişti. Bu olayların tekrarlanmaması içinse okullarda yeni güvenlik önlemleri alınacak ve maksimum düzeye çıkartılacak okullardaki güvenlik önlemi. Peki bu 5 başlıkta sıraladığımız başlıkların detaylarında neler var? Yeni dönemde bizi neler bekliyor? Veliler ne yapacak? Ekranlara getirelim.
9: Bütün gençlerimize, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere geçmiş olsun, hayırlı olsun diyorum.
0: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesini yayımladı.
10: Ne görüyoruz artık?
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi.
11: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüte, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
0: Genelge kapsamında okul giriş ve çıkışlarının kontrollü yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetler de vakit kaybedilmeden değerlendirilecek. Ayrıca velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları önlük giyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama ise yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
10: Kıvrım kıvrım yılan değil mi?
0: Genelgenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sınav uygulamalarına ilişkin oldu.
10: 35'ten 31'e sayalım geri geri.
0: Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve ölçme değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, tarama sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve benzeri sınavların okullarda yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında okul ve kurumlarda farklı materyallerin kullandırılmasına izin verilmeyecek. Mezuniyet etkinlikleri öğrencilerin kimliği ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.
2: Tabii okulların açılmasına yaklaşmamızla birlikte özel okullar bu yılda gündem başlığımız. Özellikle de özel okulların fiyat politikaları. Malum geçtiğimiz yıllarda sıkça ekranlara getirmiştik özel okullarda yaşanan o çılgınca fiyat artışları. Milli Eğitim Bakanlığı o artışların önüne geçmek için düzenlemeler hayata geçirmişti. Ama bir başka başlık daha var. O da kitap parası. Yeni düzenlemeyle birlikte özel okulların velilerden kitap ücreti adı altında bir ücret talep etmesi yasak. Ama son dönemde okullar bunun da bir alternatifini bulmuş durumda. Velilerden kırtasiye ücreti adı altında yüklü miktarlarda para talep ediliyor. Peki o kırtasiye ücretleri gerçekten kırtasiye ürünleri için mi yoksa farklı ürünler mi veriliyor? Ekranlara getirelim.
12: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazı okulların bu yasağı farklı isimlerle aşmaya çalıştığı öne sürüldü. Velilere kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerinin bulunduğu paketler kırtasiye ücreti adı altında sunuluyor. Talep edilen rakamlarsa dudak uçuklatıyor. Bazı özel okullarda kırtasiye paketleri 50 bin liradan başlıyor, 100, 120 ve 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı okullarda ise velilerden istenen ücret 200 bin liraya ulaşıyor. Üstelik bu ücretlere itiraz eden velilerin okul yönetimleri tarafından çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz sözleriyle karşı karşıya kaldı iddia ediliyor. Veliler çocuklarının eğitimine devam edebilmesi için yüksek ücretleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemesiyle özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınması yasaklandı. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda da okutulması zorunlu hale getirildi. Bazı okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini tek paket haline getirerek kırtasiye masrafı adı altında velilere sunduğu belirtiliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Tüketiciyi yanıltan reklamlar bu internette de karşımıza çıkabiliyor, televizyonlarda da çıkabiliyor ya da doğrudan gittiğimizde market raflarında ürünlerin üzerinde yazılan farklı ifadeleri de görebiliyoruz. İşte bu aldatıcı reklamlar olarak tanımlanan reklamlara karşı Ticaret Bakanlığı da harekete geçmiş durumda. Yapılan denetimler sonucunda aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza kesildi.
14: Bakanlığımız bünyesindeki reklam kurulu tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet, sosyal medya reklamlarını titizlikle incelemektedir.
0: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Aldatıcı reklamlara 218 milyon lira ceza kesildi. Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kurulu, tüketicileri yanıltan reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
14: tüketicilerimizi reklam yoluyla aldatan, istismar eden, haksız rekabete yol açarak kamu düzenini bozan reklam ve tanıtımlara karşı da etkin cezalar uyguluyor. Piyasada vatandaşlarımızın sağlığına ve ekonomik çıkarlarına aykırı yaklaşımlar sergilenmesini önlüyoruz.
0: Kurulun 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği toplantısında 105 dosya incelendi. Mevzuata aykırı bulunan 87 dosya

0: Durumun içeriğinde değişiklik yapılmadan başka bir değerlendirme kategorisinde yayımlanması mümkün olmasına rağmen, tüketiciye söz konusu bu sorumluluğun yüklenerek yorumun reddedilmesi nedeniyle ilgili şirkete 2.167.412 lira idari para cezası verildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sayın seyirciler, Erzurum'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında 174 etkinlikle kültür ve sanat buluşmaları devam ediyor. Çocuk etkinliklerinden konserlere, sergilerden lezzet duraklarına kadar birçok program ücretsiz olarak düzenleniyor.
0: Kültür Yolu Festivali Erzurum'da ziyaretçilerini ağırlıyor.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Erzurum'da çocuklar için özel oyun ve etkinlik alanı oluşturuldu. Gün boyunca aileleriyle birlikte çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
4: Şişme havuzlardan kaydım, ok attım ve bunlar benim için çok güzel ve çok güzel bir an oldu.
5: Çok iyi geçiyor, çok beğendim. Gerçekten de ücretsiz olması çok iyi.
0: Olimpiyat Parkı'nda kurulan etkinlik ve oyun alanında çocuklar hem geleneksel oyunları oynama fırsatı buluyor hem de etkinliklerle yeteneklerini keşfediyor.
6: Ailecek geldik buraya. Burada farklı türlerde bir sürü etkinlik var. Hepsine katılmak istiyorum. Benim için çok eğlenceli geçiyor.
7: Çok iyi. Çocuklarımı getiriyorum. Güzel vakit geçiriyorlar.
8: Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiler. Çocuklar için de çok faydalı.
2: Şimdi de kameralarımızı Çanakkale'ye çevirelim. Çanakkale'de bulunan ve geçmişi yaklaşık 86 bin yıl öncesine uzanan İnkaya Mağarası'nda arkeolojik kazılar tüm hızıyla devam ediyor. Kazılarda bugüne kadar 40 binden fazla taş alet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı.
0: ...86 bin yıllık mağarada tarihin izleri, jeofizik yeraltı görüntüleme, çevresel DNA ve optik tarihlendirme gibi yeni yöntemlerle aranıyor.
9: Şimdi İnkaya Mağarası'nın önlemi 2017 yılında burada kazıya başladığımızda tüm Batı Anadolu'da paleolitik dönem buluntularını içeren ilk mağara kazısı olması açısından çok önemli.
0: Çanakkale'nin Çan ilçesindeki İnkaya Mağarası'nda arkeolojik kazılar 10. sezonunda da sürüyor. Araştırmalar mağaranın insanlar tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.
9: Biz bir yüzey araştırma sırasında tüm Çanakkale il ve ilçelerini gezerken burada mağaranın varlığını tespit ettik. Hemen ertesi yıl kazı çalışmalarına başladı. Truya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı altında 4 yıl boyunca çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2021 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı kazısı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene 10. sezonumuza başladık. Kazı çalışmaları devam ediyor.
0: İnkaya, Batı Anadolu'da keşfedilen ilk paleolitik dönem mağarası olma özelliğini taşıyor. Mağarada şimdiye kadar 40 binden fazla taş alet ve parçası bulundu.
9: Mağaranın hemen birkaç böyle çevresinde, işte yakında, uzağında, içinde deneme aşmaları açtık. Ama bizi şaşırtan mağaranın diğer bölümlerinden daha çok burada gördüğümüz atölye alanının bulunması. İnsanların burada mağara kayalıklarını kopardıktan sonra günlük tüm üretimlerini yaptıkları, gün içerisinde kullandıkları bütün aletleri ürettikleri, tabi bu alet üretim sırasında kullandığı işte çekiçleri, taştan çekiçleri, kırdığı bütün parçaları, talaş diye tanımladığımız, debris diye tanımladığımız bütün küçük parçaları hepsini burada terk ediyor. Daha sonra kullandığı aletleri de kırıldıkça atıyor. Görebildiğimiz kadarıyla yılbaşında 35 bini aşkın buluntuyla başlamıştık kazıya. Şu anda 40 bini aşmış durumda. Bu da çok hani bir paleolitik kazısı için çok yüksek bir rakam.
10: İnkaya Mağarası girişindeki atölye bölümünde kazılar oldukça dikkatli bir şekilde sürdürülüyor. Ve bu bölümde çıkan buluntular ise özenle ayrılıyor ve hepsi tek tek not ediliyor.
0: Uzmanların hedefi büyük. Yeni bulgularla Batı Anadolu'daki yaşama ışık tutulması bekleniyor.

0: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Öncelikle geceden gelen başlıklarımız var. Hemen ekranlara getireceğiz. İlk durak noktamız Kütahya olacak. Kütahya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın tek katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. İki kişi ise dumandan etkilendi. Müstakil bir evin bahçesine çıkan yangın kısa sürede binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri boş olduğu öğrenilen binadaki yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasından yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekiplerinin ambulansa yaptığı müdahalenin ardından taburcu edildi. Şimdi Zonguldak'ta yaşanan bir kazaya bakalım. Zonguldak'ta ise karayoluna çıkan 3 mandaya otomobil çarptı. Hurda'ya dönen araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Karapınar Yolke ayrımında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil karayoluna çıkan 3 mandaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osmaniye'de ise sumak toplamak için evinden ayrılan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı'nın cansız bedeni bulundu. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay Kadirli ilçesine bağlı Yenigün köyünde meydana geldi. Sumak toplamak için kırsal alana giden 75 yaşındaki bir kişiden bir süredir haber alınamıyordu. Yakınları yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Avlukyarı engebeli arazide cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni bölgeden alındı. Bu saat diliminde gazete manşetlerimizi ekranlara getiriyoruz. Hürriyet gazetesini hemen ekranlara getirelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde kuytulları yakan ifade. Furkan Vakfı Başkanı Alpaslan Kuytul ve eşinin de aralarında bulunduğu 32 kişi çete kurdukları iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyonda beni kaçırıp senet imzalattılar diyen Koray Sarı Saçlı'nın iddiaları da etkili oldu. Kuytul'a ağır suçlama. Adana merkezli 6 ilde yapılan operasyonda Alpaslan Kuytul'la eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar çete kurmak, kara para aklamak, dolandırıcılık ve sahte belge hazırlamakla suçlandı. Günün önemli haberi. 5 şirkete kayyum atandı. Alpaslan Kuytul'a yönelik operasyon kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 5 şirkete de kayyum ataması gerçekleşti. Bugün Avrupa'da iki heyecanımız var. Beşiktaş ve Trabzonspor'un heyecanlı maçları var. Onları da konuşacağız, detaylandıracağız. İlerleyen dakikalarda Trabzonspor'un maçı bu akşam saat 20'de ATV ekranlarında olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Hemen bir başka habere devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinden aktaracağımız mezar açıldı. Zehir aranacak. Deniz Olgun'dan alınan örnekler adli tıpta. Süleymancıların önceki lideri Deniz Olgun 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde hayatını kaybetmiş. Ölüm nedeni kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti, ancak o günden beri tartışmalar bitmemişti. 28. suçunda vekili bıçakladı. Oğluyla birlikte tutuklandı. Yakalanacağını anlayan saldırgan Seydi Ahmet Keleş polise teslim oldu. Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Milletvekilinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu belirtelim. Çünkü ilk gelen haberlerde milletvekilinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti. Ancak ameliyat başarılı geçti. Bunu da belirtelim. Diğer yandan son bir operasyon, son bir haber. Kırmızı bültenle aranıyordu. Avcılarda önceki gece gözaltına alınan isim kırmızı bültenle aranan bir kişiydi. Faslı kadın. Faslı kadın barona diz çöktürdüler. Bu da yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasını aktaracağımız haberlerdendi. Günün konuşacağımız başlığı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan geldi. Donald Trump sosyal medya hesabından İran'a büyük bir ekonomik savaş başlattıklarını açıkladı. Ve bugünden itibaren İran'la ticaret yapan, İran'a can suyu veren olarak tanımlanan ülkelere de yaptırım uygulayacağını söyledi Donald Trump ve İran diz çökecektir ifadesini kullandı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik gelen bu tehditlere Tahran'dan nasıl bir yanıt var? Özellikle İran'dan üst düzey isimler dün gün boyunca açıklamalarda bulundu ve Amerika Birleşik Devletleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a hedef aldılar.
1: İran yanlısı direniş güçleriyle Bağdat yönetimi arasında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde İran Meclis Başkanı Kalibaf Irak'a gitti. Kalibaf, Bağdat'ta 2020 yılında devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü noktada ABD'ye meydan okudu.
2: Savaş sırasında herkes İran direnişinin gücünü gördü. Irak'taki direniş güçleri Irak'ın gücünün parçalarından biridir. Direnişin sınırları artık İran ve Irak'a açtı. Küresel hale geldi.
1: İran'da Trump'ı hedef alan isimlerden biri de General Muhammed Rıza Nakdi oldu. Nakdi, Trump'ı çocukça hareket etmekle suçladı.
2: ABD Başkanı dar görüşlü ve çocukça hareket ediyor. Uzun dönemli vizyona sahip değil. Bir şey söylüyor, 24 saat sonra ne olacağını bile düşünmüyor.
1: İranlı general Trump'a güvenmiyoruz diye de ekledi.
2: Sözlerinin hiçbir tutarlılığı yok. Dediklerini fazla ciddiye almıyorum.
1: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de katıldığı programda savaşın Körfez ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirdiğini vurguladı.
2: Birçok ülke İran'ın gücünü ve İran halkını küçük gördü. Bu son savaş yabancı güçlerin ve yabancı üslerin güvenlik getiremediğini, aksine güvenlik bozuculara dönüştüğü gerçeğini gösterdi. Ülkesini ABD üslerini barındıranlar daha fazla zarar gördü.
1: Arakçı bir kez daha ateşkes değil, kalıcı anlaşma istedikleri mesajını verdi.
2: İran bir ateşkes istemiyor. Savaşın bitmesini istiyoruz. 12 gün savaşının sonunda ateşkes yapıldı ama bu savaşı yeniden başlattı.
0: Ekonomik bir savaş başlattı. ABD Başkanı Donald Trump dün gece itibariyle bekleyip göreceğiz bu ekonomik savaşın bir sonucu olacak mı İran üzerinde. Ama yanı başımızda İsrail uluslararası hukuku ihlal etmeye yaklaşık 3 yıla aşkın bir süredir Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Her saat 80 Filistinli hayattan koparılıyor. Biz Gazze'de biz barış sürecinde ikinci aşamaya geçilecek yeni adımlar atılmasını beklerken İsrail tam tersine adeta dünyaya meydan okurcasına Gazze'deki saldırılarını arttırdı. Son 24 saat içerisinde Gazze'de gerçekleşen saldırılarda biri çocuk, 9 masum Filistinli daha hayatını kaybetti.
1: İşgalci İsrail sözde ateşkese rağmen Gazze'de vahşete devam ediyor. Her 80 dakikada bir Filistinli'yi katlediyor ya da yaralanmasına neden oluyor. Katil İsrail'in son saldırılarından biri Gazze'de sahil kıyısındaki bir noktayaydı. Hava saldırısında biri çocuk 9 kişi katledildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralılar şifa hastanesine kaldırıldı. Vefat eden Filistinlilerin aileleri ise sevdiklerini gözyaşlarıyla toprağa verdi. Gazze'de aylar önce hedef alınan evlerin altından cenazeleri çıkarma mücadelesi de zorlu şartlar altında devam ediyor. İş makineleriyle molozlar kaldırılıyor, her binanın enkazından masum Filistinlilerin cansız bedenleri çıkıyor.
2: Biz her gün ateşkes olduğunu söylüyorlar ama bu Gazze şeridinde gerçekten uygulanmıyor. Gazze halkı her gün kan kaybediyor.
1: İşgalci İsrail sadece bombalamakla kalmıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenliyor. Filistinliler zorla evlerinden göç ettirilmek isteniyor. Filistinlileri doğup büyüdükleri topraklardan sürmek isteyen işgal ordusu, Batı Şeria'daki son baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına aldı. Gazze'de saldırılar sebebiyle hastalar da gerekli tedavilere erişemiyor. Yaralanan Filistinliler ilaç bulamadığı için uzuvlarını kaybediyor. Doktorlar da bu durum karşısında çaresiz. Çünkü İsrail Gazze'ye ilaç ve malzeme girişini ilk günden beri aralıksız engelliyor.
2: Soykırım nedeniyle binlerce uzuv kesilme vakası yaşanıyor. İsrail ise Gazze'ye özel malzemelerin girişini engelliyor. Yerel alternatifler kullanıyoruz ancak bunlar özellikle ağırlık ve dayanıklılık açısından uluslararası üretilen bileşenlerin yerini tutamıyor.
1: İsrail açlığı da silah olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler Gazze'deki tarım arazilerinin %97'sinin kullanılamaz hale geldiğini duyurdu. Ayrıca BM raporlarına göre Gazze'deki su arıtma ve dağıtım altyapısının %80'inden fazlası ağır hasar gördü veya tamamen kullanılamaz hale geldi.
0: Bir yandan da Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklamalar var. Gündemde Yunanistan var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Atina yönetiminin Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesinin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını duyurdu.
3: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli,

0: Atina yönetimini bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
1: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
0: Keçeli Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
1: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
2: Dün önemli bir görüşme, telefon görüşmesi gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuchi ile telefonda görüştü. Japonya ile daha güçlü işbirliği manşeti atılıyor bugün gazetelerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takayuchi ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya ilişkilerini başta savunma sanayi, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğini belirtti. Erdoğan, Kumamoto'nun geçtiğimiz ay depremde hayatını kaybedenler için bir kez daha taziye dileklerini de iletti. Bu da günün önemli haberlerinden, önemli gelişmelerinden biriydi. Şimdi ama dedik ya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı, ardından İsrail'den Türkiye'ye gelen mesajlarla birlikte çok alışılagelmedik bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir yoğun bir telefon diplomasisi. Kimden bahsediyoruz? Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dün ardı ardına açıklamalar geldi. Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu çok kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. En son görüşmesi Nijer Genelkurmay Başkanı'ylaydı. Ancak ondan önce Katar, Umman, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları'yla Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu telefon görüşmesi yaptı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Kane'le yapılan görüşme oldukça dikkat çekici. Malum İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısı, yaklaşık Türkiye sınırına 65 kilometre mesafede gerçekleşen bu saldırıyla birlikte alarmın rengi bölgede kırmızıya döndü. Hemen ardından yapılan bu yoğun telefon diplomasisi, ki görüşülen ülkelerden birinin Mekke Savunma Anlaşması'nın tarafı olan Suudi Arabistan olması, Amerika Birleşik Devletleri ile ayrı bir parantez açılması, tabii ki Türkiye'nin yoğun çabalarının, yoğun diplomatik temaslarının da devam ettiği olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda askeri alanda da hareketlilik var. Şimdi bir İslamabad'a gidelim. Çünkü İstanbul ay sonunda çok kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Yine Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili. Çünkü atılan o imzaların ardından Dışişleri Bakanları İstanbul'da bir araya geliyor, ama bir ek de var. Hangi ülkeden bahsedeceğiz? Hemen İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur, kolaylıklar dilerim. Bölgede her gün sıcak gelişme var ama İstanbul bir kez daha merkez niteliğinde önemli bir toplantı, ama bir ülke ekstradan katılacak dedik. Hangi ülke?
3: Günaydın Gökhan. Evet, başkent İslamabad yine bir diplomasi merkezi. Suriye Dışişleri Bakanı şu anda 2 günlük resmi bir ziyaret için yaklaşık 18 yıl sonra İslamabad'da geldi. Bugün Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmelerde bulunacak. Tabii ki dün Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İshak Dar, Türkiye mevkidaşı Hakan Fidan tarafından bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede Pakistanlı Dışişleri Bakanı Türkiye'ye davet edildi. Dörtlü bir forum. Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır. Bu forum ABD ve İran arasında barış sürecinin başlamasından sonra kurulmuştu. Tabii ki önümüzdeki günler içerisinde bu Mekke Anlaşması'na başka ülkeler katılacak mı? Bu konu çok önemli. Ayrıca İran Dışişleri Bakanı Pakistan Genel Kurmay Başkanı'nda bir

0: telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çok önemli çünkü ABD Başkanı tarafından şimdi ekonomik abluka ilan edildi. Yani İran'ın komşu ülkelerine bir uyarı geldi. Kimse İran'la ticaret yapmayacak. Bu durum büyük bir mülteci krize sebep olabilir mi? Bu da İstanbul'daki veya Ankara'daki toplantısında önemli bir konu olacak. Pakistanlı makamlar bu durumdan tedirginler ve Pakistan İran ile yaklaşık 1000 kilometrelik bir sınırını paylaşıyor. Dolayısıyla Pakistan içinde büyük bir endişe olacak. Türkiye olsun, Azerbaycan, Türkmenistan, bu komşu ülkeler İran için. Dolayısıyla Türkiye'deki bu dörtlü zirve çok önem taşıyor ve önümüzdeki günler içerisinde bu doğrultuda Mekke Anlaşması'nın ortak savunma kapsamında yeni ülkeler, yeni üyelerde katılabilir. Bunun içinde Suriye başta olmak üzere başka ülkeler de var. Gökhan.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Mekke Savunma Anlaşması genişleyecek mi? Özellikle bölgesel gelişmelere nasıl bir tepki verilecek? Ana gündem başlıklarımız İstanbul'daki ay sonunda gerçekleşecek zirveyi de takip ediyor olacağız. Fakur Rahman bizlerle birlikteydi ama dedik ya Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail provokasyonlarına devam ediyor. Seçimler var. Seçimler için Netanyahu artık iyiden iyiye Türkiye'yi kendi kampanyasının merkezine oturtmuş durumda. Suriye'ye gerçekleşen o saldırıyla ne mesaj veriliyor sorusuna bugün hemen tüm gazeteler manşetten yanıt arıyor. Milliyet, Akşam ve Türkiye gazetesine aynı anda bakacağız. Çünkü her üç gazetenin manşetinde de İsrail'in o provokatif eylemi var. Milliyet gazetesi hasta adam Netanyahu manşetini atıyor. Seçim hesabı yapan Netanyahu Türkiye'yi tahrik edip tehlike var havası yaratarak oy almaya çalışıyor. İdlib'de havalimanını bombalayan İsrail savaş uçaklarını radarlar tespit etti. Türk hava sahasına girme ihtimaline karşı uçaklar hazır beklemişti deniliyor. Akşam gazetesi katil ateşle oynuyor denmekte. İsrail sınırımızdan 70 kilometre uzaklıktaki Suriye üssünü vurdu. Türkiye'nin yeni konuşlanmasını engellemeliydik diyerek İsrail Başbakanı Netanyahu doğrudan Türkiye'ye hedef aldı. Peki ne yapılacak? Türkiye gazetesi o soruya yanıt arıyor. Yeni saldırıları önlemek için angajman kuralları değişiyor. İsrail'e set çekilecek. İsrail'in sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirleri alacak. Özellikle de yeni atılacak adımlar var. İhtiyacımız olan son şey Türkiye ile karşı karşıya gelmek. İsrail basında çıkan haberlerden biri NATO'ya çağrı, devreye gir. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Milliyet, Akşam ve Türkiye ortak manşetle çıkıyor. Hasta adam Netanyahu vurgusu da oldukça önemli. Diğer yandan Türkiye'nin özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerindeki önemli problemlerden biri F-35'ler konusu. Malum geçtiğimiz aydır ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'deyken gündemde bu konuda vardı. Trump Türkiye'ye F-35 satışının önündeki engelleri kaldırılacağının da sinyalini vermişti. Diğer yandan Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları da ABD Kongresi'ne bir mektup yazdı ve F-35 satışının önündeki engellerin bir an önce kaldırılmasını istedi. Peki o mektubun içerisinde neler var? Ekranlara getir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük müttefikimiz.
3: Türk STK'lar F-35 için harekete geçti. ABD Kongre üyelerine mektup verildi. ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmiş. Başkan Erdoğan'la görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı.
2: Evet, bu almamız gereken bir karar.
3: ABD'de yerleşik Türk-Amerikan Sivil Toplum Kuruluşları da harekete geçti. Savaş uçaklarının satışına ilişkin mektup yazıldı. STK'lar ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel bir tepsi baklava da hazırladı. Mektupla birlikte 50'den fazla kongre üyesine elden teslim edildi. Mektupta Türkiye ile ABD arasındaki ittifaka dikkat çekildi. İki ülkenin ilişkisinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine vurgu yapıldı. Satışları desteklemek için Ankara'nın NATO için önemi örnek gösterildi. Mektupta Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle Suriye'deki istikrar için verdiği çabanın altı çizildi. Kongre üyelerinden F-35'lerin Türkiye'ye satışı için destek talep edildi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz ifadelerine yer verildi.
1: Şimdi bugünden itibaren Teknofest Mavi Vatan'ı konuşuyor olacağız. Gurur projeleri bir kez daha, bu kez Mavi Vatan için sahnede olacak. Dün sabah saatlerinde Yalova'dan Gölcük'e Türk donanmasının gurur kaynakları TCG Anadolu ve diğer gemilerimizin geçişlerine

ekranlara getirmiştik. Bu kez ise geceki görüntüler kameralara yansıdı. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek. Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava ve deniz gösterileri, donanma gemisi ziyaretleriyle interaktif deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor olacak. 4 gün sürecek etkinlikte hem genç girişimciler hem de teknoloji meraklıları denizcilik alanındaki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulunacak. Limana demirli halde bulunan TCG Anadolu ve diğer gemilerimiz de tüm heybetleriyle geceyi aydınlattılar. Bu da geceden gelen fotoğraf karelerinden biri. Artık Teknofest'le birlikte tabii ki bu hafta sonu savunma sanayindeki gelişmeleri daha fazla konuşuyor olacağız. Gurur projeleri var. Onlardan biri de Aselsan tarafından geliştirilen otonom sualtı aracı Deringöz. Teknofest Mavi Vatan kapsamında Gölcük'te ziyaretçilerle buluşacak önemli projelerden biri. Aselsan tarafından derinliklerin milli gözü olarak telendirilen Deringöz otonom sualtı aracı Gölcük sularında kabiliyetlerini sergilemeye hazırlanıyor. Su altındaki farklı görev ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen Deringöz, mayın karşı tedbir faaliyetleri, kritik sualtı altyapılarının korunması, sualtı boru hatlarının izlenmesi, sualtı keşfi ve liman koruma görevlerinde kullanılabiliyor.

Yine bir başka önemli projeyle devam edelim. Teknofest, Mavi Vatan coşkusunu daha da arttıracak ürünlerden biri. Otonom, insansız deniz araçları konusunda da önemli bir yetkinliğe ulaşan Havelsan, sualtı milli teknoloji hamlesinde Avista projesini yine Mavi Vatan Teknofest'te tanıtacak.

0: sualtı arama kurtarma aracı Avusta Teknofest'te görücüye çıkacak. Teknofest bu yıl Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde Mavi Vatan deniz ve savunma teknolojilerini buluşturacak. Havelsan, Avusta projesiyle su altında hassas konumlandırma ve 3 boyutlu haritalama sistemini tanıtacak. Kritik sualtı yapıları için güvenlik yetenekleri geliştirilecek. Havelsan, Avusta'yı farklı sualtı araçlarına entegre edebilecek şekilde geliştiriyor. Sualtı haritalama, konumlandırma ve gemi karinası incelemesinde kullanılabilecek. Avusta, arama kurtarma, altyapı denetimi ve liman güvenliğinde de görev yapabilecek. Avusta'nın deniz testlerine yakın zamanda başlanması planlanıyor.
1: Ve gelelim o tarihi gelişmeye. Terörsüz Türkiye sürecinde önceki hafta 12 maddelik çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve ardından da önceki gün Başkan Erdoğan imzasıyla birlikte resmi gazetede yayınlanarak artık yürürlüğe girdi. Gözlerse pazartesi gününe çevrildi. Çünkü pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yeni sayfa artık başlıyor ve bir kurul toplantısı gerçekleşecek. Peki o toplantıda neler konuşulacak? Toplantıya kimler katılacak? Ve daha da önemlisi süreç bundan sonra nasıl hayata geçecek? İşte sürece dair merak edilenler.
2: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
3: Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım resmen atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Gözler pazartesi gününe çevrildi.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi onayıyla sürecin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gözler şimdi pazartesi günü yapılacak Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısında.
5: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 24 Ağustos pazartesi günü toplanacak olan üst kurul 40 yıllık terörü bitirecek tarihi takvimi işletecek. Kritik toplantıda örgütün silah bırakma ve tasfiye süreçlerinin takibi için özel alt komisyonlar belirlenecek. 4 bakan, MİT başkanı ve MGK genel sekreterinin yer alacağı bu devletin zirve

0: Kurulu sürecin adım adım en yakın takipçisi olacak.
1: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
0: Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu örgütün silahlarını hangi yöntemle ve nasıl bırakacağına dair şartları tek tek belirleyecek. Sürecin sahada tamamlanması ve örgütün yurt dışı yapılanmalarının tamamen tasfiye edilmesiyle tarihi bir rapor hazırlanacak. O raporun Ekim ayında yapılması planlanan ilk MGK toplantısında ele alınması bekleniyor. Ardından resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazanacak. Ancak yasanın çok net ve tavizsiz kırmızı çizgileri var. Kasten öldürme suçları ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar bu yasadan yararlanamayacak. Süreç şeffaf şekilde meclis bünyesinde kurulacak olan izleme komisyonu tarafından da adım adım denetlenecek. Yasal şartları taşıyan örgüt üyelerinin hukuki durumları ise infaz hakimlikleri tarafından hızlıca karara bağlanacak ve topluma kazandırılma süreci resmen işletilecek.
2: Şimdi siyasette bir başka gündem başlığı MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları. MHP lideri Bahçeli özellikle de önümüzdeki dönemde siyasi partiler kanunu ve seçim sisteminde yeniden düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Peki siyasi partiler ve seçim sisteminde hangi adımlar atılabilir? Nasıl bir düzenleme yapılacak? Bakalım.
3: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle elde ettiği siyasi istikrarı kapsamlı kurumsal reformlarda daha ileri bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de yeni dönemin yol haritasını ışık tutan dikkat çekici bir reform çağrısı geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirten Bahçeli, bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemi ile siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
4: Devlet Bey, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de uyumlu bir seçim sistemi diyor. Türkiye'de artık yeni bir dönem var diyor. Dolayısıyla bu seçim sistemini gözden geçirelim diyor. Öteden beri tartışılan bir takım başlıklar var.
3: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin pranga kurtulduğunu aktaran MHP lideri, sistemin güçlendirilmesi için atılması gereken yasal adımları işaret etti.
5: Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
4: Dar ve daraltılmış bölge önerisi yapılmıştı. Ama sonra sanırım diğer partilerden karşılık bulmadı. Olabilir mi diye konuşulabilir. Şimdi bu seçim ittifakı ve özellikle bu küçük partilerin böyle çok fazla belirleyici durumda olması benim açımdan soru işareti taşıyan bir durum.
2: Şimdi muhalefet. Muhalefet dediğimizde ise Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında giderek büyüyen o ayrım var. Özellikle de İzmir'de Menderes ilçesinde yapılan belediye başkan vekili seçiminde iki parti arasındaki görüş ayrılığı ve uzlaşmazlık daha da büyüdü. Yeni parti CHP'yi AK Parti'ye destek vermekle suçlamıştı ancak gerçek daha farklı çıktı. Çünkü yeni partili meclis üyelerinin yeni partinin kendi adayına oy vermediği ortaya çıktı ve ardından da istifalar geldi. Peki neler oluyor? Yeni Parti ile CHP arasındaki bu kavga nereye doğru sürüklenecek? Bir yandan da tabii ki hem Yeni Parti'de hem de CHP'de kurultay hesapları da başlamış durumda. Detaylandıralım.

Menderes Belediyesi'ndeki seçim kavgası CHP ile Yeni Parti arasındaki ipleri tamamen kopardı. Ankara'da esen kurultay rüzgarları yerel yönetimlerde fırtınaya döndü. CHP ile Yeni Parti arasında İzmir Menderes Belediyesi'nde patlak veren kriz büyüdü. CHP Genel Merkezi'nin ortak aday talimatına CHP'li meclis üyelerinin rest çektiği ortaya çıkmıştı. Sandıkta uzlaşı sağlanamayınca iki parti birbirine girmiş, oylamayı

0: kazanan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu. Seçimde AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Harun Bila kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP ve Yeni Parti'den birer meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Yerelde bu kriz olurken muhalefetin tepe yönetiminde tek gündem kurultay hazırlıkları. Yeni Parti Ekim ayında yapmayı planladığı büyük kurultaya hazırlanırken CHP içinde de genel başkanlık tartışması var. Adaylığını henüz resmi olarak açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın kurmaylarından destek geldi.
1: Ben tabii ki genel başkanlığın aday olmasını isterdim. Burada biz genel başkanımızın emeğini en başta ortaya koymamız lazım. Bizim için genel başkanımız çok kıymetlidir.
0: Kulisler de hareketli. Yeni partinin kendisini yeni CHP olarak konumlandırma stratejisinden rahatsız olan genel merkezinde yeni parti yöneticileri için Atatürk'ün mirasını gasp ediyorlar suçlamaları yapıldığı konuşuluyor.
2: İstanbul'da yaşanan bir kavganın görüntüleriyle devam edeceğiz. İstanbul Fatih'te bir midyeciyle müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine midyecinin kız kardeşi ağabeyini korumak isterken bıçaklandı.
3: Ağabeyini korumak isterken canından oluyordu. Bıçaklı kavganın adresi İstanbul Fatih. Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midye satıcısıyla müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri üzerinde taşıdığı bıçakla midyeciye saldırdı. Ancak bıçak kavganın ortasında kalarak ağabeyini korumaya çalışan midyecinin kız kardeşine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan müşteri ise izini kaybettirmek için yakınlardaki bir markete girdi. Market sahibi durumu fark ederek kepengi kapatınca dışarıya çıkamayan saldırgan bölgede devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
2: Bir başka kavganın yaşandığı adrese bu kez İstanbul Bahçelievler. Bahçelievler'de sayın seyirciler iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bir kişi öldüresiye bir şekilde darp edildi.
4: Husumetli iki grup sokakta karşılaştı. Sokak bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul Bahçelievler'den. Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar sokak ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavgada bir kişi arabanın üstünde öldüresiye dövüldü. Bir kadınsa araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Yapılan incelemelerde kavga sırasında bıçak kullanıldığı belirlendi. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
2: İstanbul'da, Şişli'de sayın seyirciler bir gecekondudan yükselen ağır koku günlerdir kapalı kalan kapının arkasındaki o korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Çilingir yardımıyla girilen evde 52 yaşındaki Ayhan Akkuş ölü bulundu.
3: Dayanılmaz koku mahalleyi ayağa kaldırdı, acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. İstanbul Şişli Feriköy mahallesindeki gecekondudan yayılan ağır kokudan şüphelenen komşular alarma geçti. Ev sahibine ve polise haber verildi. Kilitli kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye girenleri kan donduran manzara bekliyordu. Tek başına yaşayan 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında hareketsiz yatıyordu. Yapılan kontrolde Akkuş'un günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un ölümü şüpheli görüldü. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: İstanbul'da Zeytinburnu'nda bir tekstil atölyesine baskın düzenlendi.

0: Yani görüntüde aslında orası bir tekstil atölyesiydi ama baskın sonrasında ortaya çıkanlar artık bu kadar da olmaz dedirtti. Çünkü baskın sonrası yapılan aramalarda atölyede tam 100 adet ruhsatsız silah bulundu.
1: Baskın yapılan iş yerinden cephanelik çıktı. 100 ruhsatsız silah ele geçirildi. Adres Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesi. İstanbul Emniyeti ekipleri 112'ye gelen sokakta bir şüphelinin koli taşırken silah düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuyla mücadele kapsamında tekstil kesimhanesine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 100 ruhsatsız tabanca ve 100 tabanca şarjörü bulundu. Ayrıca 805 gram narkotik madde ile bir hassas terazi de ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Akıllı telefonlar dolandırıcıların elinde birer tuzağa dönüşüyor. Bunu pek çok kez de ekranlara getirdik. Kimi zaman bir banka görevlisi olarak çıkıyorlar karşımıza, kimi zamansa kurbanlarına yolladıkları mesajlarla. Sahte uygulama ve linkler aracılığıyla da amaçlarına çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Kanmam diyen pek çok kişinin de kandığının haberlerini ekranlara getirdik. Uzmanlarsa her arama ve mesaja şüpheyle yaklaşın diyor.
2: Uzlaştırmacı avukat olarak görev yapıyorum. Devlet aracılığıyla giriş yapın beyefendi.
3: Çağrı, SMS, sosyal medya linkleri ve sahte bankacılık uygulamaları.
4: Bir takım çağrı merkezlerinden arar gibi yapıyorlar, bankadan aramış gibi yapıyorlar.
3: Yöntem her seferinde değişiyor. Siber dolandırıcılar gün geçtikçe daha da profesyonelleşiyor.
5: Hatta adım da söyledi bana, ben deli aldım. Ne bileyim ben, hiç böyle şey başına gelmediydi.
4: Sizin bundan belki 50 yıl önce vefat etmiş, adını hatırlamadığınızı, uzak bir akrabanızla ilgili bilgiye bile sahip olabilme potansiyeline sahiptir. Bu çok tehlikeli. Yani bizimle ilgili her şeyi biliyorlar.
3: Tuzağa düşmemek için tek yolsa güvenmemek.
2: Ankara Batı Adliyesi'ne gelin görüşelim.
6: Ankara Batı Adliyesi'nde avukatlara oda mı veriyorlar? Neyse, böyle böyle milleti düşürüyorsunuz.
3: Siber dolandırıcılar oltalama sistemiyle kredi kartlarına, banka hesaplarına, hatta yastık altındaki ziynet eşyalarına kadar ulaşıyor.
7: Merhabalar, Bankası'ndan arıyorum. Hesabınızdan şu anda yüklü miktarda para çıkışı görüyorum. Eğer bu işlem size ait değilse hemen bir link göndereyim. Siz linke tıklayın ve iptalini sağlayalım bu işlemin.
8: Eğer tanımadığınız bir numaradan böyle bir arama alıyorsanız işte o noktada ilk yapmanız gereken telefonu kapatmak ve bu aramaya şüpheyle yaklaşmak. Çünkü muhtemelen dolandırılıyor olabilirsiniz.
4: Dolandırıcılar bir yerde yakalandıkları anda, o senaryo eskidiği anda hemen çok büyük hızla yenisine geçiyorlar. Ya muhteşem bir fırsat var, doğru olamayacak kadar, ya da bir korku var, yani bir tehdit, bir tehlike var.
9: Bir sistem kurmuşlar, isim soy isimden tüm soy ağacını, tüm sicilini kadar her şeyi öğrenebiliyorlar.
8: Her geçen gün profesyonelleşen siber dolandırıcılar yapay zekanın daha da gelişmesiyle yöntemlerini değiştirdi ve geliştirdi. Yani sizi arayan numara eğer bir banka numarasıysa ve siz onu biliyorsanız dahi şüphelenmekte fayda var. Çünkü yapay zeka yöntemiyle bankaların numaraları da kopyalanabiliyor.
4: Karşınızdaki insan bildiğiniz bir numaradan, bankanın numarasından da arasa, tanıdığınız bir insanın sesiyle de size ulaşsa lütfen durun. Şüpheci olmak kullanabileceğiniz pek çok güvenlik ürününden sizi çok daha fazla koruyabilir.
0: Büyük şehirlerde ama özellikle de İstanbul'da otopark çok büyük bir sorun. Özellikle de kentin merkez ilçelerinde yaşıyorsunuz. Aracınıza yer bulabilmek için günde yarım saatle 40 dakika bile dolaşanların olduğunu biliyoruz. Pek çok kişi ise çözüm olarak daha İstanbul'un dışındaki ilçelerde yerleşmeyi tercih ediyor. Ya da kentsel dönüşümle birlikte apartmanlarda artık otopark zorunluluğu da karşımıza çıkıyor. Ama burada da bir problem var. Çünkü birçok apartmanda daire sayısına eşit otopark bulunmuyor.
10: Eski binaların altında bir otopark olmadığı için bizler de bulduğumuz yere koymak zorunda kalıyoruz.
11: Bina yapılırken daire sayısı kadar açık artı kapalı otopark yapılması gerekiyor diye biliyorum.
12: Sokaklarda park yeri yok, otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı site otoparklarında

0: Her daireye yetecek yer bulunmuyor.
1: İstanbul'da araba park etmek her geçen gün imkansız hale geliyor. Her 6 araca bir park yeri düşüyor. Akşam eve gelen sürücüler dakikalarca çevrede park yeri aramak için tur atıyor. Kimi zaman yolun ortasına bırakıyor, kimi zaman da işte bu şekilde kavşaklara araç park ediyorlar.
2: 3 tur atıyorum en azından. Garanti 1-2 tur garanti, 3. tur bazen.
0: Dakikalarını park yeri aramakla harcamak istemeyenler otoparkı olan binalara yöneliyor ancak.
1: Otoparkı olan apartmanları tercih edenler çoğu zaman bu tarz manzaralarla karşılaşabiliyor. Şu an içinde olduğumuz otopark aslında 12 dairelik bir apartmana ait. Ancak park edebilecek araç sayısı yalnızca 4.
0: Buna rağmen binalar otoparklı olarak satışa çıkarılıyor ya da kiraya verilmek üzere ilana konuluyor. Devam eden süreçte ise park yeri tartışmaları da kaçınılmaz oluyor.
3: Bize girerken zaten 2 arabalık yer söylediler. Ama farz et ki hala tek arabalık. Hala da yer yok. Aynı şekilde başka birileri geliyor bizim yerimize park ediyor. Şirket araçlarını getiriyorlar veya tanıdıklarının araçlarını sokuyorlar siteye. İşte bu bizi yoruyor ya, zor oluyor bayağı. Kendi otoparkımıza giremiyoruz, evet.
4: 4 kişilik bir aile düşünün çocuğuyla. 4 araba birden olursa da tabii ki bu hak değil ama en az bir araba olmasında fayda var.
5: Sitedeki otopark alanının misafir lehine kullanılması, orada yaşayan kişilerin otopark alanından mahrum edilmesi hukuken doğru değildir.
0: Peki bina otoparklarına neden daire sayısı kadar park yeri yapılamıyor? Burada belirleyici olan ilçeden ilçeye değişen mevzuatlar.
5: Otopark sayısı, parsel bazındaki uygulamalar, bölgesel otopark düzenlemeleri, belediyeye ve hatta aynı belediye içerisinde bölgeye, projeye göre farklılaşabilir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Ekonomi diyelim. Ekonomi dediğimizde artık Ağustos ayını tamamlıyoruz. Eylül ayına geleceğiz. Ama enflasyon rakamlarıyla birlikte yıl sonunda memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranı daha erken olsa da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda. Sabah gazetesine bakalım. Faruk Erdem'in soru cevap köşesine baktığımızda memura en az 75 bin, emekliye en az 26 bin lira deniliyor. Yıl sonu enflasyon tahmini %28 olarak açıklayan Merkez Bankası yaptığı anket sonuçlarına ise %29.4 olarak duyurdu. Bu hesaba göre yıl sonunda memur en az 75 bin lira, emekli ise en az 26 bin lira maaş alacak. 2027 döneminden bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda yıl sonu için hangi tahminler var? Merkez Bankası daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini %26 olarak açıklamıştı. Ancak son toplantıda bu rakam yukarı yönlü revize edildi ve %28'e çıkartıldı. Piyasa katılımcılarının beklentisi Merkez Bankası'nın beklentisinden biraz daha fazla. 2026 yılında %29,4 oranında bir enflasyonla tamamlamamızı bekliyor piyasa yapıcıları. Bu da beraberinde tabii ki memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının artması anlamına geliyor. O oranları ekranlara getirdiğimizde en düşük memur maaşının yıl sonunda 75.744 liraya, yine en düşük emekli maaşının, memur emeklisi maaşının da 34 bin liraya çıkma ihtimal var. Merkez Bankası'nın tahminine göre ise 33.630 liralık bir rakam karşımıza çıkıyor. Ama tabii daha Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları var. Oralardan gelecek rakamları da yakından takip etmemiz gerekiyor. Önemli bir problem aslında özellikle büyük şehirlerde kiralık konutlar. Geçtiğimiz yıllarda özellikle kiralardaki o fahiş fiyat artışlarını sıkça konuşmuştuk, ekranlara getirmiştik. İşte de hükümet o fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla kiralık konut projelerini hayata geçiriliyor. İstanbul'da 15 bin kiralık konut projesinde de artık sona gelindi. Peki bu projelerin detaylarında neler var? Kiralık konutlara ilişkin özellikle bu evlerde sahiplik konusu nasıl olacak? Ne kadar süre bir kişi bu evlerde oturabilecek? Bakımını kim üstlenecek bu evlerin? Tabii ki çok fazla soru var. Detaylandıralım.
8: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olacak 15 bin kiralık sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişmesini hedefleyen projede ilk kiralamaların Eylül ayında başlaması bekleniyor. Projeden öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması planlanıyor. Üzerine kayıtlı konutu bulunmayanlar, belirlenen gelir sınırının altında kalan haneler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için kontenjan ayrılması bekleniyor.

0: Başvurularda İstanbul'da belirli bir süre ikamet etme ve hane gelirinin de kriter olarak dikkate alınması planlanıyor.
1: Bu proje kapsamında da özellikle aslında her yıl 100 bin sosyal konutun devam etmesi, bunun 25 yıllık bir projeksiyonla aslında arttırılarak devam ettirecek olması çok önemli. Türkiye'de ev sahipliği oranına baktığımızda %56 seviyelerinde olan ev sahipliği oranını daha üst bir noktaya taşıyacak.
0: Kiralarda ise piyasa fiyatlarının altında bir model uygulanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada kiraların bölgedeki raiç bedelin yarısından da düşük olabileceğini belirtmişti. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın sonunda kiracının tahliye edilmesi ve konutun bakımının ardından başka bir ihtiyaç sahibine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece sosyal konut imkanının daha fazla vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Sıcak havalar ama havalar daha da sıcak olacak. Üstelik bir de bunun üzerine bunaltıcı bir nem ekleneceğini belirtiyor uzmanlar. Nem oranının özellikle gece saatlerinde %91'e çıkması bekleniyor İstanbul'da. Yani nefes almak bile zor hale gelecek. Peki o sıcaklar etkisini göstermeye başladı mı? İstanbul nasıl bir güne başlıyor? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Haber ekibinden Münevver Merve Köleoğlu notlarıyla karşımızda olacak. Merve günaydın, kolaylıklar dilerim. İstanbul nasıl bir güne başladı? Uzmanların belirttiği sıcaklar etkili olmaya başladı mı?
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, hafta sonuna doğru giderken Türkiye'yi etkisi altına alan serin havaya ne yazık ki artık yavaş yavaş veda ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tablo tam tersine dönecek. Termometreler yeniden hızla yükselmeye başlayacak. Haftanın ikinci yarısıyla birlikte başlayacak sıcaklık artışının hafta sonu daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıkların 34-35 derece seviyelerine çıkacağı tahmin edilirken en dikkat çekici değerler ise güney bölgelerinde görülecek. Antalya ve çevresinde termometrelerin tam 42-43 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Ancak meteorolojik tahminlere göre sıcak havanın en güçlü hissedileceği dönem önümüzdeki pazartesi gününden itibaren başlayacak. Özellikle güney kesimlerde sıcaklıkların kısa sürede 7-8 derece birden yükselmesi bekleniyor. Sıcaklık artışıyla birlikte bir başka önemli risk de ne yazık ki orman yangınları. Çünkü Doğu Karadeniz ve çevresinde devam eden yağışların da sona ermesiyle Türkiye genelinde daha sıcak ve kuru bir hava hakim olacak. Özellikle Akdeniz bölgesinde yüksek sıcaklık ve kuruyan örtü yangın riskini de kritik seviyelere taşıyabilir. Tahminler Ağustos ayının son bölümünün büyük ölçüde yağışsız ve mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla geçeceğine işaret ediyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde yalnızca aşırı sıcaklara karşı değil, güney bölgelerinde orman yangını tehlikesine karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, kısacası toparlayacak olursak artık Türkiye'yi etkisi altına alan, bize de biraz rahatlama sağlayan serin havalara veda ediyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren tablo tam tersine dönecek dedik. Sıcaklıklar yeniden yüzünü göstermeye başlayacak. Havanın notlarını paylaştık. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
3: Merve Köleoğlu'na notlar için teşekkür ederim. Aman dikkat diyelim İstanbullulara, özellikle hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükseliyor. Bir de bunun üzerine nem de eklenince zor günler bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim Merve'ye. Şimdi dünyadan gelen o farklı görüntüleri ekranlara getirelim. İlk durak noktamız Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki Huntsville kentinde bir apartmana düzenlenen baskın sırasında ekiplerin üzerinde bulunduğu ahşap platform bir anda çöktü. O anlarda kameralarda kayıttaydı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Federal Kolluk Kuvveti'nin yayınladığı görüntülerde binanın ikinci katındaki daireye 21 Temmuz'da yönelen ekiplerin bastığı zemin aniden çöktü. Olay sonucu 4'ü Federal Şerif Yardımcısı 7 görevli yaralandı. İşte o anları ekranlara getiriyoruz. Bir anda ekiplerin ağırlığına dayanamayan ahşap platform yere düşüyor, çöküyor. Olayda ise herhangi bir can kaybı yok ama yaralanma var, onu da belirtelim. Rusya ile Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken Rusya Ukrayna'dan gelen insansız hava araçlarına karşı yeni tedbirler alıyor. Özellikle petrol rafinerileri hedefte, akaryakıt istasyonları bir ağ üzeri örtülmüş durumda, pek çok petrol istasyonu. Bu ağlar sayesinde

0: o insan sava araçlarının istasyona zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Dikkat çeken görüntülerden biri Belgorod'dan kayıtlara geçti. Ukrayna'nın hedefindeki noktalardan biri bir petrol istasyonu ağlarla örülmüş durumda. Bu ağların amacı insansız hava araçlarının istasyonun yakıt depolarına vurmasını engellemek. Bu sayede istasyonu çalışır halde tutuluyor. Ama tabii ki istasyona erişim bu kez çok daha zor hale geliyor. İşte savaşın geldiği nokta hem Rusya hem de Ukrayna açısından iş giderek içinden çıkılmaz hale dönüşüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında uzay yarışında ise en önemli nokta yenilenebilir, yani yeniden kullanabilir roketler. Amerika Birleşik Devletleri'nin SpaceX'in bu yöndeki denemeleri çok da başarılı bir sonuç elde edemiyor ama Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde Amerika'nın önüne geçmişe benziyor. Ekranlara getirdiğimiz görüntü Çin tarafından geliştirilen bir roket. Çin'in karada gerçekleştirilen ilk geri kazanım operasyonu tamamlanarak hem denizde hem de karada yeniden kullanılabilir roketlerin atışı, fırlatılışı başarıyla gerçekleşti. Böylece yeniden kullanılabilir roketler sayesinde uzay yolculuğunun maliyetlerinin düşürülmesi de amaçlanıyor. SpaceX bu noktada Elon Musk pek çok kez denemeler gerçekleştirmiş ancak denemelerin büyük bir çoğunluğu başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak Çin yapmış olduğu denemelerde yenilenebilir roket kullanımında yeniden kullanılabilir roketler konusunda Amerika'nın birkaç adım önüne geçmiş durumda.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, Sigortam Net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi bize

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
10: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
11: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam. Türkiye'nin en

0: A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
4: Sadece İran değil, İran'la ticaret yapan tüm ülkelere de yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tehditleri İran'da nasıl yankılanıyor? İran ekonomisi çökme noktasına gelebilir mi? Yanıtıyla hemen başlayalım.
5: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
6: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran ise Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri İran'a ekonomik savaş başlatırken hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşında da savaş giderek şiddetleniyor. Rusya dün gece saatlerinde başkent Kiev'e yönelik çok ağır bir bombardıman başlattı. Balistik füzelerin kullanıldığı o saldırıdan kameralara yansıyan ilk görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Kiev'in dört bir yanında ardı ardına çok büyük patlamalar meydana geldi. Patlamalarda çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiği belirtiliyor. İşte ekranlara getirdiğimizde son dönemin en büyük saldırılarıyla sarsılıyor. Başkent Ukrayna, Ukrayna'nın başkenti Kiev. Ukrayna ise bunun karşılığında Rusya'ya geceden beri çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenliyor. Karşılıklı saldırılarda çok sayıda kişinin de hayatını kaybettiğini bir kez daha belirtelim. Başkan Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında Türkiye'nin kriz bölgelerindeki öncü rolüne dikkat çeken Erdoğan, tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı sürdürüyoruz, dedi.
7: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü'ne özel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin yardım eli uzatmayı sürdüreceğinin mesajını verdi.
8: Bugün Dünya İnsani Yardım Günü. Tarihimizden ve kadim medeniyet değerlerimizden aldığımız güçle bu siyaset üstü meselede herkese örnek olmayı, dünyanın milli

0: gelirine oranla en fazla insani yardımda bulunan ülkesi konumunda bulunmayı sürdürüyoruz. 300 milyondan fazla insanın en temel ihtiyaçlarından yoksun olması, türlü zorluklar içerisinde hayat mücadelesi vermesi tüm dünyayı sorumluluk almaya çağıran bir hakikat olarak karşımızda durmaktadır.
1: Başkan Erdoğan Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
0: Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak, kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Türkiye olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa şefkat elimizi oraya uzatmaya devam edeceğiz. Gazze başta olmak üzere dünyanın pek çok bölgesinde ihtiyaç sahiplerinin elinden tutmayı, mazlum ve mağdurlara umut olmayı sürdüreceğiz.
2: İsrail'in uluslararası hukuk tanımayan tavırları Gazze'de görüyoruz, Lübnan'da görüyoruz, İran'a saldırılarını biliyoruz. Ama bir yandan da Batı Şeria. Üstelik Batı Şeria'yı adım adım Doğu Kudüs'ü işgaline devam ediyor. İsrail uluslararası hukuka, kendi iç hukukundan gelen kararlara da aldırış etmiyor. Doğu Kudüs'te 1234 yasa dışı konutun inşası için ilk ihalede gerçekleştirildi. İsrail tüm hukuk tanımaz tavrıyla inşaatlarınız başlıyor.
1: İsrail işgali genişletiyor. İki devleti çözüme kapıları kapatıyor. Katil Netanyahu hükümeti 30 yılı aşkın süredir tepkiler nedeniyle ertelenen ve Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayırma amacı taşıyan E1 Yahudi yerleşim projesi için düğmeye bastı. Doğu Kudüs'e 1234 yeni konut yapılması için ilk ihale açıldı. Netanyahu hükümeti mahkemeye verdiği sözü tutmayarak davacılara haber vermeden ve ani bir kararda E1 projesi için ihaleyi duyurdu. Yasa dışı konut hamlesi Kudüs'ün Batı Şeria ile olan bağını kopararak iki devleti çözümün ortadan kalkmasını hedefliyor. Üstelik masadaki gerilim sahaya da yansıdı. İsrail ordusu aynı saatlerde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çok sayıda köye baskın düzenledi. İşgal güçleri altyapıya zarar verdi, yollar talan edildi.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin güvenlik ve insani durumunun giderek kötüleşmesinden derin endişe duyuyoruz. Batı Şeria'nın kuzeyinde İsrail güçleri Filistinli 10 aile evlerini terk etmeleri talimatını verdi. İsrail ordusuna ait buldozerler yolları kazarak su ve kanalizasyon şebekelerine zarar verdi ve geri çekilmeden önce Filistinlilere ait arazilerde kazı çalışmaları yaptı. Bu olaylar Batı Şeria'da genel olarak kötüleşen bir durumun arka planında yaşanmaktadır.
1: E1 projesi kapsamında 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşası amacıyla gasp edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek olan bu proje Başbakan Netanyahu tarafından Eylül 2025'te onaylandı. Projeyle Doğu Kudüs'e Batı Şeria arasındaki coğrafi bağın koparılması ve Batı Şeria'nın kuzey ile güney bölgelerinin birbirinden ayrılması amaçlanıyor. Böylece iki devletli çözümün önüne geçilmesi ve Filistin'in tam egemenliğinin engellenmesi hedefleniyor.
2: Batı Şeria'da tablo bu. Lübnan'daki saldırıları konuşuyoruz, İran'daki tabloyu konuşuyoruz ama Gazze'ye bakmak gerekiyor. Gazze'de yıkımın tablosu her geçen gün ağırlaşırken İsrail dün Suriye'de kritik bir provokasyona imza atmıştı. İdlib'te, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına yaklaşık 65-70 kilometre mesafede askeri bir üs vuruldu. Ardından da İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçti ve açıkça Türkiye'ye hedef aldı. Türkiye'ye yönelik bütün konuşmasını Türkiye üzerine kurdu. Netanyahu'nun o konuşmasının hemen öncesinde ise provokatif bir ziyaret gerçekleşti. Kimden? İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan. İsrail Genelkurmay Başkanı Suriye'de İsrail'in işgal ettiği toprakları ziyaret etti. Buradaki işgalci askerlerle bir araya geldi. Onun da gündeminde Türkiye vardı. İsim vermedi, doğrudan Türkiye'den bahsetmedi. Ancak Suriye'de bize tehdit oluşturacak hiçbir güce izin vermeyiz diyerek yine bir kez daha Türkiye ile gerilim siyasetine devam edeceklerinin mesajını verdi. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye İsrail'den gelen bu tehditlere aldırış etmeden Suriye ile işbirliğini arttırmaya devam ediyor. Dün tarihi imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dün başkent Şam'daydı ve burada Suriye Enerji Bakanı ile anlaşmalar imzalandı. Artık Türkiye ve Suriye madencilik alanında da ortak çalışmaya imza atacak. Açıklamada ne dedi peki Alparslan Bayraktar? İkili ve heyetler arası gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde elektrik, madencilik, doğalgazla karada ve denizde petrol üretimi konularını kapsamlı bir şekilde ele aldık. Devam eden proje

Haberlerimize yeni başlıklar eklerken elektrik ve doğalgaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut işbirliği adımlarımızı değerlendirdik açıklamasında bulundu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. Şimdi hemen gazete manşetlerine geçeceğiz ki bugün gazetelerin hemen tamamının manşetinde İsrail'in Suriye'deki o provokatif saldırısı, İdlib'deki saldırı ve Türkiye'ye yönelik mesajlar var. Türkiye gazetesi ise ne yapılacak? Bundan sonra hangi adımlar atılabilir sorusuna yanıt arıyor. İsrail'in sınırımıza 55 kilometre uzaklıktaki havalimanını vurması Ankara'yı hareketlendirdi. Suriye ve Türkiye ortak tedbirler alacak. Peki nedir ortak tedbirler? Hemen bakalım. Ebu Zuhur askeri üssüne yönelik saldırıyla ilgili kritik bilgilere ulaştık. Havalimanına İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere hava savunma sistemleri konuşlandırılacaktı. 200 personelle kara ve hava ekipmanlarının nakli için hazırlıklar tamamlanmıştı. İsrail Ebu Zuhur'u 13 saat sonra vursaydı çok sayıda şehit verilebilir ve telafisi imkansız bir tablo ortaya çıkabilirdi. NATO'ya çağrı devreye giriyor yönünde çağrı var. Türkiye bölgedeki pistleri yenilemişti. Bundan sonra Türkiye'nin hangi adımları atacağı önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak da dün açıklamalarda bulunmuştu. İsrail'in bu saldırısı bölgedeki gerilimi daha da arttırdı ifadesini kullanmıştı. Türkiye gazetesinin manşetinde yer alan haberler arasında yer alıyor. İhtiyacımız olan son şey Türkiye ile karşı karşıya gelmek. İsrail basındaki haberlerden biri. Adana'ya gidelim. Adana'da Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytulu ve eşi dün sabah saatlerinde düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Canlı yayını ekranlara getirmiştik. Kuytulu'nun Seyhan ilçesindeki evinde de arama yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise 5 şirkete kayyum atandığını açıkladı.

0: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyon başlatıldı. 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terörle mücadele ekipleri Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. 6 ilde 49 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Seyhan ilçesinde evinde gözaltına alındı. Çevik kuvvet ve özel harekat timlerinin önlem aldığı operasyonda Kuytul'un evinde arama yapıldı. Kuytulculara operasyon, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyallere dayandırıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır dedi.
1: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
0: Soruşturmada ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet suçları da inceleniyor.
1: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
0: Soruşturma kapsamında 5 şirkete kayyum atandığı da açıklandı. Örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı için de erişim engeli getirildi.
2: Ve günün bir başka sıcak gelişmesi eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizongun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeğeni Ali Ankur İş hakkında soruşturma kapsamında yeniden incelenmeye alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fethi kabir kararı sonrası Denizongun'un Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri açılarak DNA örneği alındı.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
4: Yavaş yavaş sakin.
0: Güvenlik önlemleri artırıldı. Otopsi için DNA örnekleri alındı. Ve yıllar sonra eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı.
5: Olayı yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma sonrası önemli bir gelişme yaşandı. 2016 yılında hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı

0: Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü kayıtlara beyin kanaması olarak geçmişti. Ancak şüpheli ölüm yıllardır tartışma konusuydu. Aradan geçen 10 yılda dosya kapanmadı. Deniz Olgun ailesi 2026 yılının Ocak ayında şüpheli ölüm iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte şüpheli ölüm Alihan Kuris soruşturması kapsamında yeniden mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakanın çiftliğinde geçen kayıp 36 saati soruşturma açısından şüpheli buldu. Zira Deniz Olgun'un at binmek için geldiği çiftliğinde 36 saat boyunca kendisinden haber alınamamış, sonrasında Deniz Olgun evde hareketsiz halde bulunmuştu. Olay günü çiftliğe gelen ve ayrılan kişilerin telefon görüşmelerinin ve tanık ifadelerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi. Deniz Olgun'un ölümünden sonra hazırlanan raporun değiştirildiği yönündeki iddialarda soruşturma konusu oldu. Savcılığın kararıyla Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fethi kabir işlemi yapıldı. Fethi kabir işlemi sırasında ise hem mezarlığın içerisinde hem de mezarlığın dışında geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
0: Şimdi gözler otopsi raporundan çıkacak sonuçta. Ailenin başvurusu üzerine yürütülen adli süreçte ölümün doğal nedenlerle mi yoksa dış bir müdahaleyle mi gerçekleştiği netlik kazanacak.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Kabayeş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut A Haber'e konuştu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
3: Parmağı basmış. Doğru. Hala konuşuyor.
4: Hakikatin ortaya çıkartılması açısından çemberin daraldığını ifade etmek isterim.
0: Rojin Kabayeş soruşturmasında çemberin daraldığını belirtti. Gelinen son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabayeş 27 Eylül 2024'te Van'da kayboldu. Genç kızın cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulundu.
5: Bir vahşet vardır, birileri mutlaka yapmış.
0: Türkiye'nin konuştuğu Rojin Kabayeş olayıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.
4: Biliyorsunuz Rojin'in en mahrem bölgelerinden çıktı. İki farklı erkeğe ait DNA'lar. 500'ün üzerinde 600'e yakın kişiden DNA örneği alındı. Hiçbiriyle bir eşleşme şu ana kadar yapılmadı. Yani olumsuz sonuçlar var şu ana kadar. Tabii Sayın Savcı'nın 2500 kişi üzerinde bir DNA inceleme hedefi var.
0: A Haber'e konuşan Kabayeş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut soruşturmadaki son gelişmeleri anlattı.
4: İlgili dosyanın emniyetten alınıp JASAT'a verilmesini talep ettik. JASAT bu konularda biliyorsunuz daha uzman.
0: Ailesi Rojen'in cansız bedeninin bulunduğu bölgedeki deniz araçlarının incelenmesi konusunda da talepte bulundu.
4: Rojen'in canlı veyahut öldürüldükten sonra kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasına atıldığı düşüncesindeyiz. Böyle büyük bir olasılıktan yola çıkaraktan deniz araçları üzerinde araştırma yapılmasını talep ettik. Bu konudaki talebimiz kabul edildi. Halen araştırmalar devam ediyor.
0: Soruşturmada gözler genç kızın cep telefonunda yapılacak incelemedi. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel ekip telefonun açılması için çalışmalarına devam ediyor.
4: Rojin son kaybolduğu yere gidene kadar bir telefonla görüşmesi var. Bu telefon görüşmesi belki WhatsApp'tır, belki Bip'tir, belki Instagram'dır, belki Telegram'dır. Onu bilemiyoruz. Telefon açıldıktan sonra belli olacak. Yani saat 19.04'te ile 20.03 arası bir kesinti var. Bir akışı yok. Bir hareketlik yok cep telefonu. Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Şüphesi biz de şu anda yoğunluk kazanmakta. 20.03'ten sonra sabah 9'a kadar veri akışı sürekli interneti, Rojin'in internetinden veri akışı tespit edilmiş.
0: Avukat Karabulut, Rojin'in öldürüldüğünü iddia etti. Cep telefonundaki inceleme sonrası soruşturmanın seyrinin değişebileceğini belirterek tarih verdi.
4: Rojin'i kaçıranlar ve o dakika itibariyle öldürenler veyahut kaçıranlar cep telefonunun ellerinde olduğunu, bu veri akışının onlar tarafından gerçekleştiği kanaati bizde oluşturmaktadır. Çünkü cep telefonu Rojin'in elinde olmuş olsaydı sabaha kadar arayanlar var kendisini, ailesinden. Rojin'in kaybolduğu gün yani 27 Eylül'e kadar ciddi sonuçların çıkacağını ben umuyorum.
2: Şimdi dün Marmara bölgesinde, Marmara Denizi'nde özellikle adalar civarında ardından

0: ardına depremler yaşandı. Ancak bu depremlerin birçoğu hissedilebilir düzeyde depremler değil, mikro depremler olarak tanımlandı. Saatler 16.08'i gösterdiğinde adalarda 2,4, 16.45'te 1,2, 17.03'te 2,5, 17.33'te yine 2,3 büyüklüğünde depremler ve sonuncusu 17.43'te ise 3,2 büyüklüğünde depremler vardı. Özellikle 3,2'lik deprem Anadolu yakasında bazı ilçelerde hafif de olsa hissedildi. Tabii bu mikro depremler Marmara Denizi'nde olması, adalara yakınlarında olması acaba olası Marmara depremine ilişkin bir depremin yakınlaştığının sinyali mi sorusunu da gündeme getirmiş durumda. Konuşacağız. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak. Profesör Doktor Osman Bektaş bizlerle birlikte olacak. Bu mikro depremleri konuşacağız. Osman Hocam günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ardı ardına yaşanan bu depremler neyin işareti? Daha büyük bir depremin işareti mi yoksa beklenen bir tablo?
1: Evet, önce mikro deprem deyince mesela iki büyüklüğündeki bir deprem deyince ne anlama geliyor derseniz İki büyüklüğündeki bir deprem bugün bir futbol sahası kadar alanın kırılmış olduğunu gösteriyor ve enerjisini boşaltmış olduğunu gösteriyor. Dünden bugüne şu anda dahi mikro depremler adalar fayı üzerinde devam ediyor. Şu anda da devam ediyor. Adalar fayı ölü bir fay değildir. Adalar fayı bugün bilimsel çalışmalar Kandilli'nin ve AFAD'ın almış olduğu deprem kayıtlarına göre diri deprem üreten bir faydır. Yine uluslararası çalışmalara göre 1963 depremi adalar fayı üzerinde gelişmiştir. 6.3 büyüklüğünde deprem. Yine 2005 yılında uluslararası bir çalışma Amrasyas yeraltı deniz altına iniyor ve deniz altında adalar fayını bizzat deniz altında gözlüyor. Bu genç kırılmanın 1963 fayı ile ilgili olduğunu bize söylüyor. Netice itibariyle bugün adalar fayı deprem üreten bir faydır, aktif bir faydır. Peki bu mikro depremler neyi işaret ediyor, ne anlama geliyor? Şimdi mikro deprem dediğimiz fayın alttaki sıcak akışkanlarla yani sıcak sularla veya buharlarla veya gazlarla gevşeyerek milimetre cinsinden hareket etmesidir. Yani milimetre cinsinden fay sürüklendiği andan itibaren bir deprem oluşur, mikro deprem oluşur. Ana Marmara fayının geneline baktığımız zaman Ana Marmara fayı sürüklenen ve sürüklenmeyen bölümlerden oluşur. Bütünüyle kilitli, sürüklenmeyen bir fay değil. Bütünüyle enerji biriktiren bir fay değil. Bunu neye göre söylüyorum? 27 yıllık yani 1999'dan günümüze kadar olan bilimsel, uluslararası bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Diyor ki Marmara'nın kendine özgü, Marmara Denizi'nin kendine özgü bir jeolojik özelliği var. Bu jeolojik özellik nedir derseniz yer altından çıkan sıcak sular, gazlar fayın gevşemesine ve rahatça hareket etmesine, böylelikle deprem enerjisini gerilmeyi bırakmasına sebebiyet veriyor. Biz buna krip diyoruz, sürüklenme diyoruz. Yani deprem enerjisini harcaması diyoruz. Şu anda adalarda olan dünden en az dünden bugüne kadar şu ana kadar olan mikro depremler fayın milimetre mertebesinde yavaşça sürüklendiğini gösteriyor. Ancak bu sürüklenme nereye kadar gider? Fayın sürüklenmediği yerde bu gerilmeler artar. İşte esas bizim korktuğumuz yer bu. Yani fayın kilitli olduğu yer. Peki adalar ne kadar kilitli, ne kadar sürünüyor derseniz bunun cevabı yok. İşte o yüzden diyoruz ki her zaman bir deprem tehlikesi var. İstanbul'un bir deprem tehlikesi var. Bunu yok demek mümkün değil. Özellikle 2025 yılında Silivri yani batıda Silivri'de 6.2'lik bir deprem olduktan sonra bunun artçıları doğuya doğru yani İstanbul'a doğru devam etti. Başka deyişle Çınarcık Çukurlu bu gerilmelerle yüklendi. Ve şu anda yaşadığımız mikro depremlerin belki de nedeni

0: Yani bu gerilme artışları olabilir. Yani Adalar Fayı masum değil, ölü değil, İstanbul'u tehdit edebilir. Ama bu tehditin büyüklüğü nedir
1: Evet.
0: derseniz, bu tür sürüklenen fayların dünya ölçeğinde yapılan istatistiksel çalışmalara göre 7'den küçük deprem üretme olasılığı var. Şimdi 1963 depremi de 6,3'lük deprem de bunu öngörüyor. Biz Marmara'nın geneline baktığımız zaman bu görüşü doğruluyor. 1935, 1963 ve 2025 depremleri. Yani ailesel dönemde yaşanan depremler 7'den küçük, 6 ve 6,5 civarında, 6,4 civarında. Dolayısıyla ben şu anda İstanbul'da tedirgin olacak bir durum görmüyorum. Ama muhakkak surette de tedbirli olmamız lazım.
1: Evet.
0: İstanbul'un bir deprem tehlikesi vardır. İstanbul 7'nin üzerinde depreme her an hazırlıklı olmalıdır. Ancak şu anda bir deprem tehlikesi var demek de doğru değil. Ama adalar fayı diridir, canlıdır, deprem üretir ve İstanbul'u bir tehdididir.
1: Evet. Profesör Doktor Osman Bektaş bizlerle birlikteydi. Osman Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Herkesin kafasındaki o sorulara yanıt verdiğiniz kolaylıklar dileyelim.
0: İyi günler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Tabii ki depreme karşı alınabilecek tek bir önlem var. O da kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümün mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde hayata geçmesi ve tamamlanması gerekiyor. İstanbul genelinde 1 milyon konutun dönüşümü gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu rakamı açıklamıştı. Ancak bir de o dönüşüm sırasında binaların yıkımında dikkat edilmesi gereken kurallar var. Çünkü binaların yıkımında kural hatası yapılması daha büyük faciaları da beraberinde getirir. Tıpkı İstanbul'da Küçükçekmece'de olduğu gibi.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.
3: Kontrol bina üstüne düşüyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
3: Balkondayken izliyorduk oğlumla da beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını aldığını yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktü. Yani...
2: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör Haraç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Çankırı'ya gidelim. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu. İki ev, iki ahır ve bir samanlıkta kullanılamaz hale geldi. Afet Evleri mevkisinde bir samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki ev ve ahırlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve afet ekipleri sevk edildi. İlk Ilgaz Belediyesi ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise bir büyükbaş hayvan telef oldu. İstanbul Zeytinburnu açıklarında ise demirli olan yabancı bandıralı bir yük gemisinden zehirlenme alarmı geldi. AFAD, UMKE ve kıyı emniyeti ekipleri zamana karşı bir yarışa girişti. 3'ü Çin, 1'i Myanmar uyruklu 4 gemici hızla hastaneye ulaştırıldı.
2: Denizin ortasında can pazarı yaşandı. İmdat çağrısı İstanbul'u alarma geçirdi. Marshall Adaları bayraklı Valiant adlı yük gemisinden Zeytinburnu'nun 9 mil açıklarında mürettebat zehirlenmesi sebebiyle acil yardım talebi geldi. Kıyı Emniyeti, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede gemiye ulaşıldı. 3'ü Çin, 1'i Myanmar uyruklu 4 gemici hızla sahilde hazır bekleyen acil sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Oradan da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği zamanında müdahaleyle hastaneye kaldırılan 4 gemicinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikeleri bulunmadığını duyurdu.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'deki gerilime bakalım. Malum 90 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiş ve Yeni Parti'ye katılmıştı. Ancak yerel yönetimlerde tablo tam olarak böyle değildi. Birçok belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı. Ancak o belediye başkanlarının Yeni Parti ile de ilişkisi olduğu zaten biliniyor. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise önümüzdeki günlerde CHP'de kalan belediye başkanlarına net bir soru soracak. CHP ile misin yoksa Yeni Parti ile mi çalışıyorsun? Özellikle de Yeni Parti'ye meyilli olan bazı isimlerin CHP'den ihraç edilebileceği de konuşuluyor.
4: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
5: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
2: CHP'de kalıp gönlü Yeni Parti'de olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı, ancak Yeni Parti'ye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
5: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
6: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılacak ya da parti yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
4: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
5: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
2: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp Yeni Parti'ye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
1: Bir başka gündem başlığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası. 67. duruşmasında sanıkların savunmaları devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Özgür Türkmen'in kamera bantlama savunması damgasını vurdu. Türkmen, ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu ifadelerini kullandı.
7: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 67. duruşması görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Özgür Türkmen'in kamera bantlama olayına ilişkin verdiği savunma damga vurdu. Türkmen kamerayı sadece bir kez bantladığını savundu.
8: 2022 Aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu. Gerekçe olarak da daha önce Ekrem Başkan'ın görüntülerinin medyaya servis edilmesinden kaynaklı. O zamanki ekibin almış olduğu kararda belirtiliyordu. Sadece bu duruma şahit oluyordum.
7: Savcının size talimat verildi mi sorusuna ise Türkmen, yok bir kere yaptım kasıtsız yanıtını verdim. Türkmen, İmamoğlu'nun kıyafet değiştirmesi için gidilen otelde kamera bantlama işlemini yaptığını söyledi. Duruşmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner de savunma yaptı. İmamoğlu'na ait olduğu belirtilen telefonu evinde muhafaza ettiğini anlattı. İmamoğlu'nun telefonu evinde niye sakladığın sorusuna ise Özgüner, telefonu saklamadığını, muhafaza ettiğini belirterek 19 Mart günü yoğun bir gün yaşandı. Siz o akşam da çıkabilirdiniz, iki gün sonra da çıkabilirdiniz yanıtını verdi. Davada İBB'de şoför olarak görev yapan tutuksuz sanık Emre Manav da savunma yaptı. Manav olay günü İmamoğlu'nun gittiği otele kıyafetlerini götürdüğünü, İmamoğlu'nun kısa süre sonra ekibiyle birlikte otelden ayrıldığını anlattı. Beraatini talep etti. Duruşmaya sanıkların savunmaları ve çapraz sorgularda devam edildi.
1: İstanbul'da Avcılar'da 700 daireli sitede tatilden dönen bir aile baza altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile hırsızın binanın içinden biri tarafından yapıldığını da iddia ediyor.
9: İçeriye girdik, ev darmadağındı, her yer dağılmış. Bazanın altında ziynet eşyalar vardı. Onları almışlar.
2: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
10: Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini

0: takip eden arkadaş kimse artık. Bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
1: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
2: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi, polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı, her yer dağılmış.
1: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
0: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Pazarın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık. Bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
1: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
2: Bazanın altında ziynet eşyalar vardı. Onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
1: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
0: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 13 kata çıkması, dışarıdan 700 konutluk bir daireye, hele orta kısımda bir binaya yeremez yani. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
3: İş arıyordu, umudunu o fabrikaya bağlamıştı ama o görüşme olumsuz bitti. Sinirlendi. Çıkışta gördüğü ilk otomobili çalıp kaçtı. Kayseri'deki film gibi hırsızlık operasyonu. Hırsızlık ve detaylarına bakalım.
4: Akşam 5.45'te dışarı çıktım. Araç dışarıda yok. Çalınmış.
1: İş başvurusuna gitti. Otomobil çalıp döndü.
5: Hala bende şeker var. Tansiyon var.
1: Kayseri'de yaşayan 27 yaşındaki bir genç iş arıyordu. Melik Gazi ilçesindeki bir fabrikaya başvurdu. Umudunu bu işe bağlamıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Fabrikadan çıkar çıkmaz gözü yol kenarında park halindeki otomobile takıldı.
4: Dışarı çıkmış, arkadaşlar da takip etmiş. Arkadaş da biraz alkollüymüş galiba. Dışarı çıktığında benim aracıma binip içinde biraz oturduğunu görmüşler. Ondan sonra aracı çalıştırıp yolda bir kere tökezletmiş arabayı, vitese geçirememiş. Arabayı çalmış arkadaş. Ben de bunun üzerine polisle şikayetçi oldum.
1: Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri saniye saniye izlendi. Otomobil boş bir arazide bulundu. Kimliği tespit edilen hırsızsa evinde yakalandı.
5: Hala bende şeker var, tansiyon var. Beyin kanaması geçirmişim.
4: Arka tarafta aracım bayağı bir masraf var yani. Arka tampon olsun, işte kaportası olsun, ön farlar olsun. Her tarafı kırmış. Yani mağduruz. Arkadaşlar şikayetçiyiz.
1: İş ararken otomobil hırsızı olan gencin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
3: Şimdi yeni eğitim öğretim dönemi tabii yaklaştıkça özellikle velileri yakından ilgilendiren haberler de gelmeye başladı. İstanbul'da, Ankara'da servis ücretlerine yapılan zam belli oldu. %10 oranında İstanbul'da bir zam var. Ankara'da bu oran daha yüksek, %25'lik bir zamdan bahsediyoruz. Peki rakamlar ne oldu dediğimizde servis ücreti eğer servis 0 ile 1 kilometre arasında yani evinize çok yakın bir noktadaysa okul aylık 4.456 lira ödenecek. Eğer 13 ile 15 kilometre yani orta mesafede bir tablo varsa aylık servise ödenecek rakam İstanbul için konuşuyoruz da bunu 7.942 lira. En yüksek düzeyde yani en uzak mesafede ise okulla ev 23 ile 25 kilometrelik bir mesafe varsa bu kez ödenecek rakam 10.436 lira. Velilerin çok da hoşuna gitmeyecek rakamlar ve haberlerden bahsediyoruz. Peki detaylarına bakalım. Dedik ki İstanbul'da %10, Ankara'da ise %25 oranında artış söz konusu.
6: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
7: Bayağı yüksek.
8: Öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar. Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
9: İlk dilim 4.456 lira. İşte buna %35'te rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlar

0: Yaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
1: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
2: Kimse gönderemeyecek o zaman.
3: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
4: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
0: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5.000 liradan 13 çocuk? 65 bin lira yapar. 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
5: Ramazot oldu 90 lira yani servisçi de ona göre zam yapacak.
1: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
0: Belirlerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. Piyasalardaki tabloya bakalım. Perşembe gününe nasıl başlıyoruz? Borsa İstanbul'da dün güçlü bir yükseliş vardı. %2,34'lük artışla 14.458 puanla günü tamamladık. Bir yeni güne başlayacağız. Dolar TL'ye bakalım. İşlemler başlamış durumda dolar TL'de. Yatay seyir devam ediyor ama neredeyse artık 48 liradayız. 47 lira 95 kuruş. Euro TL'ye ekranlara getirelim. Euro TL'de de biraz daha güçlü bir yükseliş var. Artık burada 55 liranın üzerine çıktık. 56 lira 10 kuruştan işlemler devam ediyor. Ve altın. Altın dün özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gelen açıklamalarla birlikte %4'e yakın bir yükseliş kaydetmişti. 4390'lardan 4400 doların çok hızlı kırıldığı bir tabloydu. Yeni güne bir düşüşle başlıyoruz. %1'e yakın bir düşüş var. %0,96'lık düşüşle 4479 dolardayız. 4500 doların altındayız. İç piyasaya bakalım. Dünkü hareketlilik piyasaya nasıl yansımış durumda? İç piyasada 7000 lira sınırından döndü altın fiyatları. Gram altın 6916 liradayız şu an itibariyle. Bir de gümüş fiyatlarına bakalım. Gümüşte de hareketlilik var. Hareketliliğin tablosuna baktığımızda 66 dolar 70 sentten güne başlıyor gümüş fiyatları ve petrol. Petrolde tablo nedir dediğimizde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o bitmeyen gerilim, yüksek tansiyon petrol fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Adım adım 95 dolara doğru gidiyoruz. Şu an itibariyle 91 dolar 85 sent yükseliş devam ediyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Bu yıl Avrupa son yılların en sıcak günlerini, en sıcak yaz mevsimini yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Üstelik ülkenin, Avrupa'nın birçok noktasından yangın haberleri de geldi ve o yangınlar şu ana kadar kıtanın görmüş olduğu en büyük orman yangınlarından biri olarak da kayıtlara geçti.
6: Avrupa'yı etkisi altına alan orman yangınları korkunç boyutlara ulaştı. Şimdiye kadar en az 1700 yangın çıktı. 570 bin hektardan fazla alan yandı. Avrupa Komisyonu'nun raporuna göre 9 ülkede orman yangını çıktı. Çoğu hala aktif halde. Krizin merkezlerinden biri İspanya. Toplam yanan alan 40 bin hektardan fazla. Yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. 14 kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda onlarca kişi de yaralandı.
8: Çok endişeliyiz çünkü eve dönüp dönemeyeceğimizi bilmiyoruz ya da ne zaman ve nasıl olacak bilmiyoruz.
6: Yunanistan'da da 30 bin hektardan fazla alan alevlere teslim oldu. Can kayıpları yaşanırken yüzlerce kişi de tahliye edildi. Tatil bölgelerinden de alevler yükseldi. Turizm sektörü etkilendi. Alevler altyapıyı vurdu. Elektrik hatları ve enerji altyapısında arızalar meydana geldi.
8: Cehennem gibiydi. Yangın çok hızlı yayılıyordu. Güçlü rüzgarlarla ve unutmamalıyız ki sıcaklık da hiç yardımcı olmadı.
6: Belçika'da da ülke tarihinin en büyük yangınlarından biri başladı. 3000 hektarlık alan yandı. Alevler Almanya sınırına kadar ilerledi. Doğa parkında başlayan yangın çok sayıda hayvan türünü de etkiledi.
8: Bu Belçika'da uzun zamandır gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen büyük bir orman yangını.
6: Fransa'da yıl boyunca çıkan yangınlarda 117 bin hektardan fazla alan küle döndü. Binlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Portekiz'in de özellikle kuzey ve orta kesimlerinde birden fazla büyük yangın sürüyor. Son verilere göre yaklaşık 2000 itfaiyeci yangınlara müdahale ediyor. Hırvatistan'da tatil bölgesi de kabusu yaşadı. Adriyatik kıyısındaki turistik Omis kentinde yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yaklaşık 1000 kişi tahliye edilirken 36 kişi yaralandı.
7: Bir facia, adresimiz Orta Afrika Cumhuriyeti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde toprak ve taşların altında madenciler kaldı. Yaşanan toprak kaymasında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çok çarpıcı görüntüler var, hemen bakalım. Ekranlara getirdiğimiz görüntülerin adresi Orta Afrika. Orta Afrika'da altın madeninin bulunduğu alanda göçük meydana geldi. Toprak kaymasında en az 100 kişi hayatını kaybetti. Toprağın kaydığı anlarda da kameralar kayıtlıydı. Arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Korkulansa can kaybının daha da yükselmesi. Yurda dönelim. Niğde'de de Aladağlar Lahitkaya bölgesine tırmanış yaparken düşerek kolu kırılan İngiliz dağcı hava kuvvetlerine ait helikopterle mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. Bölgede tırmanış yapan İngiliz dağcı Daniel Thomas Martin iddiaya göre dengesini kaybederek sarp kayalık kesime düştü ve burada mahsur kaldı. Beraberindeki arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Karayolunun ulaşımın sağlanamadığı bölgede bulunan dağcının kurtarılması için hava kuvvetleri devreye girdi. Konya'dan kalkan hava kuvvetlerine ait helikopterle sarp kayalık kısımda mahsur kalan dağcıya ulaşıldı ve kısa bir süre sonra o dağcı kurtarıldı. Dağcının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Sayın seyirciler, Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyarete giden genç kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Günlerdir haber alınamayan gencin bulunması için ise ekipler yoğun bir mesai yürütüyor.
6: Misafirliğe gittiği köyde yürüyüşe çıktı. Bir daha da dönmedi. 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e akraba ziyaretine gitti. Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan son görüntüsü umutları yeşertti. Yılmaz'ın Ağıllı Köyü yolunda yürürken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı ancak günlerdir izine ulaşılamadı.
2: Çocuğuma ulaşamıyorum. Yetkililerden daha fazla yardımcı olmasını talep ediyorum.
6: Umutlu bekleyişini sürdüren Yılmaz ailesi Mehmet'ten iyi haber gelmesi için dua ediyor.
7: Yaz aylarıyla birlikte kene ısırması ve sonrasında yaşanan can kayıp haberlerini ekranlara getiriyoruz ne yazık ki. Adres bir kez daha Sivas. Sivas'tan bir acı haber daha var. Kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı da 10'ça yükseldi.
6: Sivas'ta kene kabusu bir cana daha mal oldu. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Belcik köyünde yaşıyordu. İki çocuk babasıydı. Çiftçilik yapıyordu. Yaklaşık 20 gün önce vücuduna kene tutundu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü, kenenin taşıdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek tedavi gören hastalar arasında kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları uyarıyor. Kırsal alandan dönüldüğünde vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kene fark edildiğinde ise beklenmemeli. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü erken müdahale hayati önem taşıyor.
7: 1 Eylül balık avlanma yasağının kalkması ve balık sezonunun başlaması demek. Yani balıkçılar vira bismillah diyecekler ve denize açılacaklar. Ama şimdiden bu yılın bereketli geçeceğine ilişkin sinyaller de geliyor. Milliyet gazetesine hemen bakalım. palamut tezgahta 100 liraya düştü. Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde Marmara ve Karadeniz'den geleneksel yöntemle balıkçıların avladığı palamutlar İstanbul'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı. Olta ve küçük balık

0: balıkçı teknelerinden uzatma ile tutulan palamutlar İstanbul'da tanesi 100 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Bu fiyatların daha da düşebileceğini belirtiliyor. Uzmanlar özellikle 1 Eylül'den itibaren av yasağının kalkmasıyla birlikte yeni bir sezonda başlıyor. Şimdiden tüm balıkçılarımıza da iyi bir sezon, bereketli bir sezon dileyelim. Diğer yandan artık bugünden itibaren gözümüz tabii ki Körfez'de olacak. Teknofest Mavi Vatan başlıyor. Dün canlı yayını ekranlara getirmiştik. Türk donanmasının gururu TCG Anadolu ve diğer gemilerimiz Yalova'dan başlayarak Gölce'ye kadar vatandaşları selamlayan bir geçiş gerçekleştirmişti. Ve o gemilerimiz gecede limanda fotoğraflandı. Hep birlikte izleyelim.
1: Mavi Vatan'da görkemli geçiş. Donanma gemileri ve milli kanatlar vatandaşları selamladı. Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.
2: Teknofest Mavi Vatan kapsamında başlayan selamlama sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Öyle ki bayrağını al körfeze gel sloganıyla başlayan selamlama yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
3: Çok mutluyum ya.
4: Savunma sanayimizin göz bebeklerini görmek için gece vardiyasından çıkıp geldim. Çocuklarımla beraber bu gururu görsünler diye.
5: Biz zaten kızımla geziyorduk. Aslında böyle bir şey olacağını da biz bilmiyorduk. Annesi biliyormuş. Evet. Sürpriz oldu bize, o yüzden çok heyecanlandık.
1: Geçiş Yalova'nın Altınova ilçesi açıklarından başladı. Deniz kuvvetlerine ait gemilerin yer aldığı konvoyda TCG Anadolu ve TCG Heybeliada da bulundu.
6: İçerisinde olmak isterdim ama benim asıl görmek istediğim içindeki sihalar, yani TB2 ve Akıncı çıkmadı içerisinden. Onu çekmek istiyordum, çok istiyordum onu.
7: Vallahi ülkemizin böyle bir kazanımlarına gurur duyuyoruz, çok mutlu oluyoruz.
8: De geldik gemilerimizi karşılamaya, Gölcüklüyüz zaten. Seviyoruz, yani Teknofest için birkaç gündür bekliyorduk zaten sabırsızlıkla.
1: Deniz araçları Altınova'nın ardından Karamürsel, Ereğli, Ulaşlı, Halıdere, Değirmendere, Gölcük ve İzmit güzergahında ilerledi.
9: Gurur duyuyoruz böyle şeyleri gördüğümüzde ama böyle bir şeyleri 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi büyük günlerde de görmek isteriz.
10: Çok onur verici bir şey.
1: Körfez semalarında da milli kanatlar vardı. Uçak, helikopter ve insansız hava araçları İzmit Körfezi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
0: Özellikle son birkaç gündür bazı basın kuruluşlarında bir algı operasyonu yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da işte o algı operasyonlarına yanıt verdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Ankara Güven Park'ta eylem gerçekleştiren gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne kabul edilmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
11: Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı iddiasına İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Ankara Güven Park'ta eylem yapan Ergazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi'ne alınmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Gazi Uyum Evi'nin tüm gazilerin kullanımına açık olduğunu ve hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Ankara Bilkent'te bulunan Gazi Uyum Evi tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Açıklamada tesise girişteki tek kısıtlamanın gazi unvanı taşımayan kişilere yönelik olduğu belirtildi. Tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gaziler üzerinden kamuoyunu yanıltabilecek asılsız iddialara karşı da uyardı. Gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemli, rica olunur denildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam. Garanti
6: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Bir reklam.
7: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için... Kazancımnet,
12: SigortamNet. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo.
7: Bir reklam.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
15: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilirsiniz.

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
2: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi malumunuz. Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında suç örgütü kurmaktan nitelikli dolandırıcılığa kadar uzanan ciddi suçlamalar var. Bir bakalım neler yaşandı.
3: Şafak'ta düğmeye basıldı, 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefte kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanma vardı.
4: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş verdim.
5: Ben tanıdım. Ben kendim okuyacağım.
4: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
6: Bakan Gürlek düzenlenen operasyon sonrasında net konuştu. Başlatılan soruşturmanın herhangi bir dini grubu ya da inancı değil, dosyalara yansıyan somut suç eylemlerini ve delillerini konu aldığını vurguladı.
3: Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yapıldı. Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri vardı.
5: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
6: Düzenlenen operasyon öncesinde yapılan teknik ve fiziki çalışmalar kapsamında şüphelilerin farklı farklı pek çok suçu işlediği tespit edildi. Suçlamalar arasında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik bulunuyor.
5: Kendi evinde
3: soruşturmanın boyutunu Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. Yapılanma lehine faaliyet yürüttüğü tespit edildiği belirtilen 349 sosyal medya hesabı içinde erişim engeli kararı verildi.
5: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
3: Dosyada müşteki ve tanık anlatımlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyaller de mercek altına alındı. İnfak, kurban, zekat, fitre ve öğrenci yardımı adı altında toplanan paraların izi sürülüyor. Bazı malların başkalarının üzerine kayıtlı olduğu, ancak yapılanma yöneticilerince kullanıldığı iddiası da dosyada. Soruşturmada baskı ve tehdit söylemleri de var. Bir iş adamının kaçırılıp alıkonulduğu, darp ve elektroşokla milyonlarca dolarlık senet imzalamaya zorlandığı öne sürülüyor. Şimdi gözler 6 ile uzanan operasyonun ardından 32 şüpheli hakkında yürütülecek adli süreçte.
2: Efendim, Kuytul yapılanması ile ilgili soruşturmada darp, alıkoyma, zorla senet imzalatma gibi iddialarda suç dosyasına girdi. Son durumu öğrenelim, ayrıntılara bakalım. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
6: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi tüm Türkiye bu noktada, yani dün düzenlenen bu operasyona kilitlenmiş durumda. Çok büyük bir merakla soruşturmanın seyri de takip ediyor. Elbette şu anda ifade verme süreci başlamış durumda ama bunun öncesinde sadece operasyon Adana'yı kapsamıyordu. 6 ili toplamda kapsıyordu. Niğde'den ya da Gaziantep'ten ya da Elazığ'dan ya da Osmaniye'den gözaltılar da vardı. İşte o gözaltına alınan kişiler de dün gece itibariyle Adana'ya getirildi ve onların da yine adli tıptaki sağlık kontrolünden geçirilme süreci tamamlandı ve artık bir taraftan elbette o 49 ayrı adreste el konulan bilgiler, belgeler, dijital materyaller başta olmak üzere diğer deliller de bir taraftan inceleniyor. Bir taraftan da tabii ki ifade verme işlemi de süreçte başlamış durumda. İşte verilecek ifadeler sonrasında belki de soruşturmanın seyri değişecektir. Çünkü sadece bir suçtan bahsetmiyoruz. Vakıf adı altında, Furkan Vakfı adı altında oluşturulan bir suç örgütü vardı ki 2018 yılında da benzer şekilde yine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlenmişti ve suç örgütü dağıtılmıştı. Ancak o

0: 8 yıllık süreçte, geçen 8 yıllık süreçte örgütün yeniden yapılanmaya girdiği yönünde çok ciddi bulgular vardı, deliller vardı. İşte bunun üzerine de yeniden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye basıldı. 32 kişi gözaltına alındı. Elbette şu anda suç örgütü kurma, yönetme ya da örgüt üyeliği ya da geçmişte olduğu gibi terör propagandasında bulunma ya da herhangi bir 2018 yılına baktığımızda yine Alparslan Kuytul gözaltına alındığında orada terör propagandası yapma suçunu işlemişti. Ayrıca yine terör örgütü üyesi olmamakla birlikte yine bilerek ve isteyerek yardım etme eyleminde bulunduğu yönünde gözaltına alınmıştı. İşte bunlara baktığımızda aslında ciddi bir örgütle şu anda operasyonda emniyet güçlerinin baş başa kaldığını biliyoruz. İşte bu anlamda da verilecek her bir ifade aslında soruşturmanın seyrinde değiştirmiş olacak. Bizler de şu anda Alparslan Kuytul, Kuytul ve ekibine yani Furkan Vakfı'na yapılan operasyonla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmak üzere haber nöbetimizi sürdürdüğümüzü ifade edelim ve ardından da sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Ali İbrahim Uğur'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyicilerimiz. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik süren soruşturmada da her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Alihan Kuriş'in dayısı olan aynı zamanda eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un mezarında fethi kabir yapıldı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Denizolgun'un ölümüyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak isteyen savcılık mezardan DNA örnekleri aldı. Yaşanan gelişmeler bununla da sınırlı kalmadı. Ortaya çıkan bir tanık örgütle ilgili öyle iddialar paylaştı ki gün yüzüne çıkanlar adeta buzdağının görünen kısmı dedirtti.
2: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski bakanın fethi kabir işlemi tamamlandı. Mezara açılan Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için DNA örnekleri alındı. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun ismi Kuriş suç örgütü soruşturmasında tekrar gündeme gelmiş, ölümüne dair bir takım şüphelerin bulunması üzerine de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fethi kabir yapılmasına karar verilmişti. Denizolgun'un Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı güvenlik önlemleri alınmasının ardından açıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın sonunda Denizolgun'un mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethi kabirin olduğu gün ortaya çıkan bir tanıksa ciddi bir iddia ortaya attı. Sabah gazetesinin haberine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren tanık, eski bakan ve aynı zamanda Alihan Kuriş'in dayısı olan Ahmet Arif Denizolgun'un 2016 yılındaki ölümünün şüpheli olduğunu ve Kuriş'in ise bu ölümden önceden haberdar olduğuna dair bilgisi olduğunu dile getirdi. Gizli tanığın paylaştığı tek bilgi bu da değildi. Doğduğundan beri cemaatin içinde yer aldığını belirten tanık, örgütün mal varlığıyla ilgili medyada belirtilen 100 milyar lira gerçek servetin yanında çok az kalır diyerek çarpıcı bir iddia ortaya attı. Bir başka dikkat çeken iddia ise örgütün siyasi seçimleri manipüle etmek için cemaat üyelerinin oylarını bir sopa gibi kullanması oldu. Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep ettiğini anlatan tanık, bunun en somut örneği Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'dan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Ekrem İmamoğlu'dan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı ifadesini kullandı.
1: Efendim, Adana'da borç meselesi yüzünden çıkan kavga aile katliamına dönüştü. Baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralı. Hemen aktaralım detaylarını. Mehmet Nuri A. iddiaya göre borç alacak anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aytekin Fil'in iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri A. tartıştığı Aytekin Fil'e yanındaki eşi Neslihan Fil'e ateş edip çıktı. Saldırgan Mehmet Nuri A. aracıyla kaçmaya çalışırken Fil çiftinin oğlu Sinan Fil onu durdurmak istedi. Şüphelinin aracına binen

0: Sinan Fil saldırganı yakalamaya çalıştı. Araç seyir halindeyken ikili arasında yaşanan arbede sırasında Sinan Fil başından vuruldu. Şüpheli kanlar içerisinde kalan Sinan Fil'in içinde olduğu aracı sokak ortasında terk edip yaya olarak kaçtı. Olayda baba ve oğlu hayatını kaybetti. Anne ise yaralandı. Ve sevgili izleyenler, Balıkesir ve Bolu'da orman yangını çıktı. Bolu'daki yangın kontrol altında, Balıkesir'de ise alevlere müdahale sürüyor. Görüntüler şimdi geliyor ekranlarınıza. Balıkesir, Sındırgı, Simav Karayolu, Kırsal Düvertepe mahallesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda çıktı yangın. Ve yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadansa çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Bir orman yangını da Bolu'da çıktı demiştik. Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Karadan müdahale ile alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Ve hepimizi hayrete düşüren o gelişme. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuz Eli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş'le oğlu Hakan Keleş tutuklandı efendim. Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Neler söyledi bakalım.
1: Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e yaralayan saldırgan ve oğlu tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. CHP Oğuz Eli ilçe başkanlığından istifa ederek yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Çıkan arbedede Keleş Meriç'i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastro cerrahlarımız yaptı. Uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor.
1: 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Keleş ise bir tarlada saklandıktan sonra polise teslim oldu.
2: Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor.
1: Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Varım. Bilerek yapmadım. Pişmanım arkadaşım. Çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Yaşadığına çok seviyorum.
1: Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Keleş ifadesinde Meriç'in CHP'den istifa etmesi üzerine kendisine ilçe başkanlığı sözü verdiğini ancak başkasının başkan olarak getirilmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Olay günü alkolde olduğunu ve telefonda Meriç'le tartışma yaşadıklarını belirten Keleş, Meriç'in kendisinden konum isteyerek adresine geldiğini, korkuya kapılarak evden çıkmadan yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş çıkan arbedede kendisini korumak isterken bıçağı savurduğunu ve vekile isabet ettiğini, yaralandığını fark edince de ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün dediğini öne sürdü. Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş de tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Ve efendim, terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşılmak üzere çerçeve yasa Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi süreçte yeni bir safha başlıyor. Terörsüz Türkiye Kurulu ilk toplantısını pazartesi yapacak. Peki o toplantıda neler konuşulacak, süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Kritik toplantının detayları şimdi haberimizde.
4: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde.

0: içinde geleceğe daimi adımlarla yürüyeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye vizyonunda tarihi adım resmen atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı. Gözler pazartesi gününe çevrildi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi onayıyla sürecin hukuki altyapısını oluşturan çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Gözler şimdi pazartesi günü yapılacak Terörsüz Türkiye Kurulu'nun ilk toplantısında.
0: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 24 Ağustos pazartesi günü toplanacak olan üst kurul, 40 yıllık terörü bitirecek tarihi takvimi işletecek. Kritik toplantıda örgütün silah bırakma ve tasfiye süreçlerinin takibi için özel alt komisyonlar belirlenecek. 4 bakan, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinin yer alacağı bu devletin zirve kurulu, sürecin adım adım en yakın takipçisi olacak.
3: Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
1: Peki süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek? Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu, örgütün silahlarını hangi yöntemle ve nasıl bırakacağına dair şartları tek tek belirleyecek. Sürecin sahada tamamlanması ve örgütün yurt dışı yapılanmalarının tamamen tasfiye edilmesiyle tarihi bir rapor hazırlanacak. O raporun Ekim ayında yapılması planlanan ilk MGK toplantısında ele alınması bekleniyor. Ardından resmi gazetede yayımlanarak resmiyet kazanacak. Ancak yasanın çok net ve tavizsiz kırmızı çizgileri var. Kasten öldürme suçları ve 1 Haziran 2005 öncesi ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar bu yasadan yararlanamayacak. Süreç şeffaf şekilde meclis bünyesinde kurulacak olan izleme komisyonu tarafından da adım adım denetlenecek. Yasal şartları taşıyan örgüt üyelerinin hukuki durumları ise infaz hakimlikleri tarafından hızlıca karara bağlanacak ve topluma kazandırılma süreci resmen işletilecek.
4: Evet, siyaset gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. CHP yönetimi parti içinde kalıp yeni partiye destek veren bazı belediye başkanlarından rahatsız. Önümüzdeki günlerde başta Mansur Yavaş olmak üzere bu isimlere bizimle misin değil misin sorusu yöneltilecek. Yeni parti için çalışan başkanlardan CHP'den ayrılmaları istenecek. Gerekirse haklarında disiplin süreci başlatılacak.
5: Üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
6: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Malı götürenlerle yan yana duramaz.
7: CHP'de kalıp gönlü yeni partide olanlarla yollar ayrılacak. Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kapıyı gösterecek. Şu ana kadar 236 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Aralarında Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanları ise şimdilik CHP'de kaldı, ancak yeni partiye yakın duruyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Özgür Özel'i genel başkan olarak kabul ediyorlar.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
8: CHP yönetimi belediye başkanlarının bu tutumundan rahatsız. Önümüzdeki günlerde ya belediye başkanları CHP'den ayrılacak ya da parti yönetimi belediye başkanlarına sizinle yola devam etmek istemiyoruz diyecek ve gerekli adımlar atılacak.
5: Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı.
6: Bana bir ara dediler ki ya şu adam çok değerli, bak hapse atıldı, sen de bunun yanında dur. Yolsuzluğu varsa durmam.
7: CHP yönetimi başta Mansur Yavaş olmak üzere belediye başkanlarına tavrınızı netleştirin diyecek. CHP'de kalıp yeni partiye çalışan başkanların partiden ayrılmaları istenecek. Gerekirse disiplin süreci başlatılacak.
4: Efendim, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemine bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'nın gündeminde kavgalı geçen Menderes Belediye Başkanı Vekilliği seçimi vardı. CHP sözcüsü Müslim Sarı seçime itiraz edeceklerini söyledi. Bu arada CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün 81 ismin dosyasını da görüşecek. Son gelişmeleri öğrenelim. İlter Yeşiltaş Ankara'da bizi bekliyor. Kolaylıklar dilerim.

0: Direkt sözü kendisine bırakalım.
1: Günaydın Sümeyye Gafaroğlu. Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Menderes seçimleriyle ilgili, daha doğrusu CHP ile Yeni Parti arasında seçim sonuçlarına dair tartışmalar devam ediyor. Malum Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti meclis üyeleri seçimlerde uzlaşamadı ve nihayetinde kazanan taraf AK Parti oldu. AK Parti'nin adayı kazandı Menderes'te. Tabii seçimlerde bir de kavga yaşanmıştı. Bu kavga nedeniyle meclis üyelerinin iradesinin sandığa sağlıklı yansımadığını düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi. Bu gerekçeyle de seçimlere itirazda bulunacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı da var. Saat 11'de bu toplantı gerçekleştirilecek ve toplantıda 81 dosya masaya gelecek. Dosyalar arasında daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen, ancak dosyaları görüşülmeden istifa eden ve yeni partiyi kuran 9 milletvekili de bulunuyor. Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut o isimler arasında. Şimdi bu isimlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nun gündemine gelecek. Ancak karar alınmadan dosyalar rafa kalkacak. Neden rafa kalkacak? Zaten bu isimlerle ilgili disiplin süreci başlatıldığında ihraç istemiyle bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi. Süreç devam ederken yeni parti kuruldu ve bu isimler de haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmışlardı. O nedenle dosyalar gelecek, ancak herhangi bir işlem yapılamadan rafa kalkmış olacak. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmadan yeni parti için çalışan, aralarında Selin Sayıkböke, Gül Çiftçi'nin de olduğu isimlerle ilgili ise şimdilik MYK bir disiplin süreci başlatmadı. O nedenle bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'nun önüne gündeminde de olmayacak. Çünkü ihraç talebi malum Merkez Yönetim Kurulu'ndan geliyor ve nihayetinde ihraçlara ilişkin karar da Yüksek Disiplin Kurulu'ndan çıkıyor. MYK'nın henüz böyle bir talebi olmadığı için YDK'nın da gündeminde bu isimler olmayacak. Ancak genel merkezin yaklaşımı şöyle: hem bu parti içinde kalıp başka bir parti için çalışmanın etik açıdan doğru olmadığını ifade ediyorlar ve bu şekilde hareket edenlerle ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılacağı da yine ifade ediliyor. CHP oldukça hareketli, biz de takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz İlter Yeşiltaş'a. CHP'deki son duruma ilişkin notları aktardı. Devam edelim efendim. Tabii heyecanlı bir festival var. Teknofest, Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı. A Haber muhabiri Erşen Karaca o noktada bizi bekliyor. Sözü hemen Erşen'e bırakıyoruz.
2: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum. Aslında burada yaşayan, sadece burada yaşayan, Yalova, Gölcük, İzmit, Kocaeli'de yaşayan değil, Sakarya, Bursa ve İstanbul'dan gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak bugün Mavi Vatan Teknofest içinde bulunduğumuz dakikalarda Gölcük'te başladı. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden size hemen burayı tanıtmak istiyorum, burayı göstermek istiyorum. Aslında her bir civatasında emeğimiz olan milli gemilerimiz işte burada sergileniyor. Hemen gösterelim. Yan tarafımızda bir L-400 gemimiz var. Görmüş olduğunuz gibi bugün aslında şöyle bir durum var ki buradaki gemiler, yani donanmamıza ait bütün gemiler bugün vatandaşların hizmetine sunulacak. Yani işlerine girip bilgi alabilecekler, hem de görebilecekler. Şimdi aslında önemli bir başlıklarımız var, onları sizlere sıralamak istiyorum. Şöyle bir durum var ki Mavi Vatan yıllarca hayal edilen, her bir civatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımız, denizlerdeki hakimiyetimizin, bağımsız geleceğimizin ve sarsılmaz karar ortamımızın en somut nişanesi. Şanlı icra denizlerde bıraktığı izi günümüz teknolojisiyle geleceğe taşıyan genç beyinler burada ve Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlıyor. Mavi Vatan'ın çelikten kaleleri ve Türk savunma sanayinin denizlerdeki gururu, gurur abideleri Teknofest kapsamında ziyaretçileri ağırlıyor. Şimdi az önce göstermiş olduğum bir gemi vardı. Aslında seyircileri gösteriyor kameraman arkadaşım. Fakat hemen sol tarafa dönmesini rica edeceğim. Biraz daha ileri doğru gidelim istersen. Kameraman arkadaşım Ege Ural'la birlikteyiz. İşte görmüş olduğunuz bu gemi, sol tarafta görmüş olduğunuz bu gemi çok maksatlı amfibi hücum gemisi. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi ve ilk İHA-SİHA taşıyıcı konseptli amfibi hücum gemisi ve tam tamına 27 bin ton yük deplasmanına sahip olan bir gemi. İşte vatandaşlar da buraya geliyorlar ve içeriye kısım kısım alınarak burada içerideki bilgilendirmeler yapılıyor. Aynı zamanda vatandaşlar da bu büyük gemileri ziyaret edebiliyorlar. Hemen iç tarafı tarafa doğru gidelim dilerseniz. Orada da bir

0: Amfibi tank çıkarma gemisi var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Hemen içeri tarafa doğru gidelim. Burası oldukça kalabalık. Onu da belirteceğim aynı zamanda. Sabah saatleri olmasına rağmen yavaş yavaş vatandaşlar buraya akın akın gelmeye başladılar. O mutluluğu da, o sevinci de sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte TCG Sancaktaş L-403 amfibi tank çıkarma gemisi ve aynı zamanda görev tipinde Bayraktar sınıfı amfibi tank çıkarma gemisi ve yaklaşık 138 metre uzunluğu ve 7250 ton deplasmana sahip, kabiliyetleri ise yerli ve milli imkanlarla inşa edilmiş. Ana amacı zırhlı araçları, tankları ve amfibi birlikleri kıyıya intikal ettirmek. Aslında önemli olan bir detay da var, onları da sizlere göstermek istiyorum. Hemen önümüzde TCB 1401 ve aynı zamanda 1101 var. İşte bu gemilerde insansız denizaltı araçlarından bir tanesi. Aslında insansız denizaltı aracı demiyorum çünkü o hemen bir arkamızda bulunur. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. İnsansız deniz aracı. Bu da aynı zamanda tersanede, tersane ve ASELSAN işbirliği ile geliştirilen insansız su üstü harp araçları. Kabiliyetleri ise otonom ve uzaktan kumanda yeteneğine sahip, keşif, gözetleme, su üstü harbi ve elektronik harp görevlerini icra etmek için tasarlandı. NATO tatbikatlarında da görev alan dünyadaki ilk elektronik harp kabiliyeti İDA'lardan biridir. Hemen karşımızda son olarak göstermek istiyorum ki TCG dalgıcı görüyorsunuz kameraman arkadaşımdan, rica ediyorum. O geminin de özellikleri oldukça önemli. Acil müdahale ve dalış eğitim botu olarak kullanılıyor ve projenin ilk gemisi olduğunu ifade edelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, şimdi arkaya doğru gidelim dilerseniz. Burada da tabii buraya gelen vatandaşlar var. Onları da sizlere gösterelim. Tabii alan oldukça güzel, oldukça uzun bir alan. Onlardan da önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki saat dilimlerinde sizlere burayı ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz. Evet, Teknofest Mavi Vatan'daki seyahatimize devam ediyoruz. Alan oldukça güzel, oldukça renkli. Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen vatandaşlar yavaş yavaş burayı dolduruyorlar. Burası Gölcük'ün tarihi tersane topraklarında yükselecek bu gurur tablosu aslında şu duyguları doğuruyor içimizde. Şüphesiz ki Türk mühendisliğinin ulaştığı zirve ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizden asla taviz verilmeyecek geleceğini temsil ediyor. Bugün ilerleyen saatlerde ziyaretçileri neler bekliyor? Hemen bir bakalım. Teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, sanat atölyeleri, deniz ve hava gösterileri olacak. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyen gençliğin inancını gözler önüne serecek diyoruz. Ve aslında yıllarca dışa bağımlılığın gölgesinde kalmaya zorlanan deniz gücümüz bugün kendi tasarladığı, kendi ürettiği ve kendi yazılımlarıyla donattığı platformlarla Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den Kızıldeniz'e kadar her noktada bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu festival yalnızca bugünün geçici bir sergisi değil, yarının denizcilerini, mühendislerini, amirallerini ve araştırmacılarını yetiştiren bir ilham meşalesi. Birazdan babalarının elini tutarak Gölcük Tersanesi'ne adım atacak olan küçük çocuklar bu devasa çelik gövdelerin üzerinde yükselen al bayrağı gördüklerinde yalnız da bir gemiye bakmayacaklar, kendi geleceklerini, yeteneklerini ve milletlerinin sınır tanımaz gücünün farkına varacaklar diyelim. Ve son olarak ise arkamıza güzel bir şekilde gemilerimizi alalım, milli güç gemilerimizi alalım ve yayınımızı burada noktalayalım. Sözü Gölcük'ten stüdyomuza bırakalım.
1: Erşen Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Hatırlatalım, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenleniyor Teknofest Mavi Vatan. Tüm izleyicilerimize hatırlatmış olalım ve dünya gündemiyle devam edelim. Zira çok sıcak bir gelişme yaşandı efendim. Dünya Washington-Tahran hattından gelen son dakika haberiyle adeta sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Kararını da bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Yeni hamle Tahran'ın hem petrol gelirlerini ve finansal ağlarını hedef alıyor. Washington'ın baskısı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor. Haberimizde bakalım bir neler yaşandı.
2: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
3: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu.

0: Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran ise Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
1: Evet, konuşacağız efendim. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in değerlendirmelerini de almak istiyorum bu hususta. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen bu açıklama sonrası tabii piyasalarda etkilendi. Ekonomik bir savaştan bahsediyor. Aynı zamanda İran'la iş yapan ülkeleri de tehdit ediyor. Ne dersin Faruk Erdem?
2: Şimdi tabii bu İran'a zaten bir ambargo uygulanıyor netice itibariyle ama buna ikincil yaptırım deniyor. Yani artık üçüncü ülkeler, üçüncü şirketler, İran'la iş yapan kim varsa hem ticaret hem de finansal anlamda işte onun parasının gitmesine gelmesine aracılık ediyorsanız. Yani diyor ki aslında Trump ya İran'la çalışırsın ya da Amerikan sisteminin içinde kalırsın. Eğer İran'la çalışırsam ve ben bunu tespit edersem önce seni dolar sisteminden çıkartırım sonra yaptırımlara başlarım. Bunlar ne olabilir? İşte Amerika ile iş yaptırmam. Eğer Amerika'da mal varlığın varsa bunları dondururum. Tabii bu tehlikeli bir durum. Yani zaten hani Trump'ın başlattığı bir Çin'le ticaret savaşları meselesi vardı. O mesele küresel ekonomiyi çok tahrip etmişti. Bu yeniden tahrip edecek bir tehdit. Ha, uygulanabilirliği var mı? Evet, zaman zaman bunu uyguluyor. Yani biliyorsun işte bir anda gümrük vergilerini arttırarak bu ticaret savaşlarını başlatmıştı. Şimdi baktığın zaman İran'la kim ticaret yapıyor dersen İran bir kere petrol satıyor. Kime satıyor? En çok Çin'e satıyor. İşte Uzak Doğu'ya satıyor, Japonya'ya satıyor ki bunların arasında Amerika'nın müttefikleri de var. Hindistan buradan doğrudan ticaret yapıyor. Ama dolaylı ticaretler var aslında. Kimsenin çok konuşmadığı Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl İran'a mal satmış. 3.7 milyar dolarlık bir ticaret var orada. Yani Avrupa Birliği ülkeleri de var. Dolayısıyla burada aslında herkesi hedef almış durumda bu ikincil yaptırım tehdidi. Ha, ne olur şimdi bekleyip göreceğiz ama tahribatı fazla olur. Yani ticari savaşlarının nasıl tahribatı fazla olduysa bunun da tahribatı fazla olur. Yani işte swapları yani para aktarmalarını işte finansal işlemleri ticareti tamamen engelleyeceğim diyor. Yani orayı bir abluka altına almayı düşünüyor ki burada asıl tehdit İran'a değil. Zaten İran yıllardır o abluka altında yaşıyor ve bununla ilgili kendi tedbirlerini almış durumda. Ama burada asıl tehdit dediğim gibi üçüncü ülkeler ve üçüncü ülkelere ait şirketler. Dolayısıyla hani İran'dan mal alan, mal satan şirketler var. Bunun içinde dediğim gibi Hindistan var, Çin var, Japonya var, Avrupa Birliği var. Dolayısıyla bu şirketler için ikincil bir yaptırım meselesi gündeme gelecek. Bekleyip görelim ama dediğin gibi hem piyasaları hem de dünya ekonomisini, dünya ticaretini ciddi şekilde tehdit eden bir açıklama olmuş. Burada tabii isim vermiyor, şirket vermiyor, ülke vermiyor.
1: Kim olduğunuzu biliyorsunuz.
2: Evet diyor. Yani zaten hani dediğim gibi ticaret yapan, iş yapan, işlem yapan ülkeler belli. Ve dediğim gibi o dolaylı olarak bu ülkeyle abluka olmasına rağmen, yaptırım olmasına rağmen, ambargo olmasına rağmen iş yapan

0: çok sayıda Fransız, Alman, Avrupa Birliği ülkesi şirketleri var. Bunların hepsini tehdit etmiş durumda şu anda. Yani neler bir cümle olacak? Ya Çin'le çalışırsın ya Amerikan sistemine girersin. Çin'le çalışır, İran'la çalışırsan Amerikan sisteminden çıkartırım diyor.
1: Çok net bir açıklama. Evet. Ama biz Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarında değişiklik yaptığını ve bunda çok hızlı olduğunu da biliyoruz. Bakalım yeni açıklaması ne yönde olacak ve küresel piyasaları nasıl etkileyecek? Şimdi bir başka cephe efendim, Rusya-Ukrayna savaşı da şiddetlenerek devam ediyor. Moskova ve Kiev karşılıklı hava saldırılarıyla sarsıldı ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle vurdu. Saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Kiev'de konutlar, depolar ve sivil altyapı hasar gördü. Bir çocuk hastanesinin de saldırıdan etkilendiği duyuruldu. Başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'da da Rusya topraklarına yönelik İHA saldırılarını yoğunlaştırıyor. Moskova bölgesi ve Rusya'nın stratejik altyapıları yeni saldırıların hedefinde. Ukrayna'nın dronlarla Rusya'nın lojistik merkezlerine, enerji tesislerine ve askeri sanayi hedeflerine baskıyı artırdığına dikkat çekildi değerli izleyenler. Bir yandan da Rusya ve Ukrayna arasında esir takası devam ediyor. Moskova ve Kiev yönetimlerinin Mayıs 2025'te İstanbul zirvesinde imzaladığı anlaşma kapsamında 103 savaş mahkumu daha karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
2: Yıllar süren esaret işte bu karşılaşmayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
3: Çok mutluyum. En kısa zamanda anneme, babama sarılmak istiyorum ve çocuklarıma kelimelerle ifade edemiyorum.
2: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 103 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Oleh Ivaşenko ise geri getirilen Ukraynalıların önemli bir kısmının yıllardır alıkonulduğunu söyledi.
3: Ay sonundan önce bir esir takası daha bekliyoruz. Geri getirdiğimiz gruplar arasında 2022'den beri esaret altında tutulan Ukraynalı askerler ve ağır hasta olanlar da bulunuyor.
2: Mayıs 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgür ölüne kavuşmuştu.
1: Ve değerli izleyenler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde toprak ve taşların altında yüzden fazla madenci can verdi. O anlar an be an kameralara yansıdı. Facia Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Zamboe maden sahasında yaşandı. Kaçak maden sahasında aniden heyelan meydana geldi. Toz bulutu her yeri kaplarken madenciler can havliyle kaçıştı. Kaçak maden ocağından kayan toprak insanları canlı canlı yuttu. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bilançonun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan bir bina iş makinesinin darbesiyle çöktü. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi ve makinenin operatörü yaralandı.
4: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.
5: Buraya bina üstüne devrildi.
4: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
5: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin köşesine almış yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktük. Yani...
4: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye

0: Ayı ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör araç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'de bir gecekondudan yükselen ağır koku, günlerdir kapalı kalan kapının arkasındaki korkunç gerçeği ortaya çıkardı değerli izleyenler. Çilingir yardımıyla girilen evde 52 yaşındaki Ayhan Akkuş ölü bulundu.
2: Dayanılmaz koku mahalleyi ayağa kaldırdı, acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. İstanbul Şişli Feriköy mahallesindeki gecekondudan yayılan ağır kokudan şüphelenen komşular alarma geçti. Ev sahibine ve polise haber verildi. Kilitli kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye girenleri kan donduran manzara bekliyordu. Tek başına yaşayan 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında hareketsiz yatıyordu. Yapılan kontrolde Akkuş'un günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un ölümü şüpheli görüldü. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: İstanbul Fatih'te midyeci ile müşterisi arasında bıçaklı kavga çıktı. Midyecinin kız kardeşi ağabeyini korumak isterken bıçaklandı. Kaçak saldırgansa izini kaybettirmek için girdiği markette yakalandı.
2: Ağabeyini korumak isterken canından oluyordu. Bıçaklı kavganın adresi İstanbul Fatih. Nişanca mahallesi İsmail Sefa sokakta midye satıcısıyla müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri üzerinde taşıdığı bıçakla midyeciye saldırdı. Ancak bıçak kavganın ortasında kalarak ağabeyini korumaya çalışan midyecinin kız kardeşine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan müşteri ise izini kaybettirmek için yakınlardaki bir markete girdi. Market sahibi durumu fark ederek kepengi kapatınca dışarıya çıkamayan saldırgan bölgede devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'daki 700 daireli sitede tatilden dönen aile bazı altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
3: İçeriye girdik, ev darmadağındı, her yerde almış. Yani bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar.
0: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
4: Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
0: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
3: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi. Polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı. Her yerde almış.
0: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
4: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
0: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
3: Ya bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
0: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
4: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü Dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 13 kata çıkması, dışarıdan 700 konutlu bir daireye, hele orta kısımda bir binaya yaramaz yani. Binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.

0: İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarın attığı havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkardı. Ev kullanılamaz hale geldi. Yeni sergi hazırlığında olan ressamın 20 yıllık tabloları ve müzik ekipmanları ne yazık ki küle döndü.
1: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
2: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
3: Yeni sergi hazırlığındaydı. Evinde çıkan yangınla yılların emeği kül oldu.
2: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
3: Taraftarın havai fişek şovu ressam Murat Melih Özen'in kabusu oldu.
2: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim oldu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
3: Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrasında iddiaya göre bir taraftarın attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
2: Bir ressamın elinden resimlerini alıyorsunuz, bunu yakıyorsunuz, ediyorsunuz bir şekilde kazayla ya da neyse. Ayrıca malzemelerini de alıyorsunuz. Ayrıca İstanbul'da kalacak yeri de yok bu adamın.
3: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü.
2: Onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor bana açıkçası. Zorluklar içerisinde ortaya koyduğum eserlerin şu anda yanmış hallerini ben paylaşıyorum insanlarla.
3: Yangında hatıralarını da kaybeden Özen hukuki yollara başvuracak.
2: Tanıdığım hayatta olmayan insanlarla ilgili olan şeyler vardı o çekyatın altında. Rahmetli babamın resimleri vardı. Artık hiçbirisi yok. Hepsi burada ve burada. Bu olay çözülsün ve ben fazla bir şey istemiyorum. Kaybettiklerimi geri istiyorum. Emeğimi geri istiyorum. Yani bakın 6 aylık burada bir çalışma var en az yeni kaybedilmiş olan. Yarım sene demek bu.
0: Ve değerli izleyenler, emekli ve memurlara Ocak 2027'de yapılacak maaş zammı için hesaplamalar şimdiden başladı. Merkez Bankası'nın ve piyasa katılımcılarının yıl sonu tahminleri yapılacak zam oranı için ipucu verdi. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni hesaplar neler? Faruk Erdem'le konuşacağız. Kim ne kadar maaş artışı alacak? Hepsini Faruk Erdem'den dinlemek istiyoruz.
4: Şimdi evet, ocağı daha var ama Merkez Bankası biliyorsun enflasyon toplantısı yaptı ve orada yıl sonu hedefini revize etti. %26 idi, %28'e revize etmiş oldu. Tabii bir de her ay piyasa katılımcılara anketi yapıyor Merkez Bankası. Buradan da bir sonuç çıktı. O da %29.43. Elbette bunlar bize yıl sonu için bir fikir veriyor. Zaten memurlar için %5'lik bir toplu sözleşme artışı kesin. Onun üzerine enflasyon farkı gelecek. O enflasyon farkı da Temmuz'da yapılan %7'lik artışın üzerinde oluşan enflasyon farkı. Dolayısıyla bu tahminler memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı verileceğini kesinleştirmiş oldu. İstersen rakam rakam şöyle bir hesap yapalım. Az çok biliyorsun bu hesapları evet. Yaptıktan sonra bunlar gerçekleşiyor. Tahminler o yüzden tutuyor, de evet. Şöyle yaklaşık biraz yapayım. %28'lik eğer Merkez Bankası'nın tahmini ya da hedefi tutarsa Temmuz-Aralık enflasyonu yani 6 aylık enflasyon %8.7 çıkıyor. Eğer anketteki tahmin tutarsa %29.43 ya da işte %30 civarındaki şu anda %30'lardayız. Orada da %9.91'lik bir 6 aylık enflasyon çıkıyor. Bu ne demek? SSK ve Bağkur'un Ocak ayında, Bağkur emeklisinin Ocak ayında artışı Merkez Bankası'nın tahminine göre %8.7, ankete göre ise %9.91 olacak. Yani şunu söyleyebiliriz, 6 aylık enflasyon ki piyasada da beklentiler hep 30 ve 29 civarında öyle gözüküyor ki işte %10 civarında bir 6 aylık enflasyonu karşılamamız mümkün olacak yıl sonunda. Memura enflasyon farkı ne gelir dersen işte Merkez Bankası'nın tahminine göre işte %7'nin üzerinde oluşacak enflasyon 1.59

0: puan olacak. Ankete göre ise 2.72 puan olacak. Buna göre de memur ve memur emeklisinin artışı Merkez Bankası'nın tahminine göre 6.67, ankete göre de 7.86 olacak. Arada fark var, evet. Daha önce işte Temmuz ayında 6-6,5 puanlık bir fark olmuştu. Ocak'ta da 6-6,5 puan fark olmuştu ve hep SSK Bağkur emeklisi lehine olmuştu. Bu fark tabii ki toplu sözleşme artışından kaynaklanıyor. Ama o 6-6,5 fark artık 1-2 puana düşmüş durumda. Geçtiğimiz yıllarda da tam tersi olmuştu. Memur ve memur emeklisi lehine bir fark oluşmuştu. Buna göre bir de maaşları da hesaplayalım istersen. En düşük maaşı biliyorsunuz 23.552 liraya çıkarttı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkan yasayla. Şu anda da o uygulanıyor. Ocağa kadar da uygulanacak. %8.7'lik 6 aylık enflasyon eklenirse 25.601 lira. %9.91 eklenirse de 25.886 lira. Ya çıkıyor ama tabii orada yeniden bir yasa çıkacak. Ben burada 28 bin lira civarında, yani asgari ücret civarında bir en düşük emekli maaşı belirlenebileceğini tahmin ediyorum. En düşük memur maaşı da Merkez Bankası'nın tahminine göre 74.908 lira, işte 75 bin lira civarında oluyor. Ankete göre ise 76 bin liraya yaklaşıyor, 75.774 liraya çıkmış oldu. Bunlar tabii değişebilir. En düşük memur emeklisi maaşı da 33.630 lira Merkez Bankası'nın tahminine göre, ankete göre ise 34.005 lira olarak hesaplanmış durumda.
1: Evet, yani Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmin güncellemesi ve anket verilerine göre aslında maaş zamları da az çok belli oldu. Az çok belli oldu. Biz de onları aktardık. Hem oranları hem taban aylıkları, en az memur ve memur emeklisi maaşını da
0: Faruk
1: Erdem.
0: Şimdi buradaki değişken belli olduğu için, evet. Yani hesaplamak kolay. Hani niye erkenden hesaplıyorsun? Değişkeni belli. Değişkeni ne? Yıl sonu enflasyonu. Ona göre de belirleniyor. Memurlar için de zaten %5 kesin.
1: Peki şimdi tabii bu çok merak edilen bir başlıktı Faruk Erdem. Özellikle Ocak ayında gelecek zamlar memur ve emekliler tarafından yakından takip ediliyor.
0: Ben bir şey daha söyleyeyim istersen bir saniye. Bu tabii yıl sonu enflasyonu Aralık ayında belirlenecek, asgari ücreti de etkiliyor. Netice itibariyle önce asgari ücret belirleniyor, sonra emekli zamları ortaya çıkıyor. Enflasyon direkt etkilemiyor asgari ücreti ama çok belirleyici bir oran. O yüzden de hani asgari ücretle çalışan işte 8-10 milyon vatandaşımız var ki birçok insanı da etkiliyor asgari ücret. Orada da bir %30'ları düşünebiliriz diye düşünüyorum.
1: Asgari ücret oranı için de bir tahminde bulunduk. Çok, evet, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Faruk Erdem'e. Değerli izleyenler, şimdi çok kısa bir reklam aramız var. Saat başında görüşmek üzere.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağışsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Reklam.
10: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans bugün de yeni saat değil, saatlerimiz artık 10 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Elbette Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz bu saatte de. Hatta piyasalarla başlayacağız. Önce hemen sözü ona bırakmak istiyorum. Zira değerli izleyenler, Borsa İstanbul'da yatırımcıların uzun süredir yanıtını aradığı en kötü geride mi kaldı, yoksa yeni bir tepki yükselişi mi sorusu gündemde. Biz de soralım Faruk Erdem, neler söyleyeceksin? Evet, bugün Borsa İstanbul 14.469
1: seviyesinde. Tabii bu yorum yapılıyor netice itibariyle, hani bir rally başlıyor mu borsada diye. Borsada yön yukarıydı zaten, biz de hepsininle konuşuyoruz. İşte ikinci çeyrek bilançoları gelmeye başladı. Şirket performanslarını görüyoruz burada, ama tabii enflasyon şirketlerin karlılıkları üzerinde de bir baskı unsuru olarak hala duruyor. İşte enerjiyi fazla kullanan şirketler açısından maliyetler yükseliyor. İşte petrolün hala 90 dolarların üzerinde durması. Elbette bir tepki alımı var, ama borsada İşte 15 bin, 16 bin o seviyelerde konuşuluyor. Bir rally mi? Bence rally değil, ama bir yükseliş trendi var. Borsada böyle devam edecek gibi. Borsa tabii bir hikaye arıyor. Netice

0: itibariyle borsada yabancı yatırımcı da var. Dolayısıyla küresel krizler borsayı da olumsuz etkiliyor. İşte Trump'ın son açıklamasının etkisi piyasalarda görülmeye başladı. Yani bir yeni bir ticaret savaşı başlatması, Çin'e karşı yaptığı bu hamle, yani işte İran'la ticaret yapacak herkesin o kapsama alınacak olması, belki bir süre sonra şirket ülke ismi de açıklayacak. Durum daha vahim hale gelebilir. Ama içeride tabii başka dinamikler de var borsamızla ilgili. Türkiye'de hala yatırım, istihdam, ihracat devam ediyor. İhracatımız 400 milyar doları aştı. İnşallah yıl sonunda 500 milyar doları da aşacak. O hedefi de geride bırakmış olacağız. Dolayısıyla Türkiye'nin dinamikleri biraz daha farklı işliyor. O yüzden de borsada hala yükseliş trendi devam edecek gibi görünüyor. Yani Brent petrol de vardı arkadaşlar, 92 dolara çıkmış durumda ve orada yükselişte devam ediyor. Bugünkü açıklamalar sonrası orada bir barış olmadığı sürece, bir anlaşma olmadığı sürece, bu Hürmüz'ün tamamen açılmasının söz konusu olmadığı sürece petrolde düşüş görülmeyecek, evet, gibi görülüyor.
1: Petrolün, Brent petrolünde yükseldiğini görüyoruz, evet, bugün de.
0: Petrolün yüksek olması enflasyon baskısının devam ettiği, hı hı, anlamına geliyor. Bütün dünyada küresel bir enflasyon var ve bununla mücadele devam ediyor. Türkiye'de de enflasyon var ve bununla mücadele devam ediyor. Biz enflasyonu yıllık olarak da düşürmeye devam ediyoruz. O konuda biraz daha dünyadan ayrışmış durumdayız ama hala yüksek faiz, yüksek enflasyon, evet, sıkıntısı var.
1: Şimdi petrolü konuşmuşken az sonra altını da değerlendireceğiz. Olur. Ama malum geçtiğimiz saatte de aktardık Faruk Erdem. Amerika Birleşik Devletleri İran'da strateji değişikliğine gitti. Saldırı yerine ekonomik ve askeri baskı uyguluyor artık. Peki İran buna ne kadar dayanabilir? Bir Tahran'a gidelim. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ'dan dinleyelim. Ekber Karabağ, hoş geldin yayına. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları İran'da nasıl karşılık buldu? Söz sende.
2: Sümeyye Gafaroğlu, çok teşekkür ederim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı askeri savaşla istediğini elde edemerken bu kez ekonomik savaşa başvurdu. ABD Başkanı Donald Trump bizzat kendisi İran'a karşı bu ekonomik uygulama için ekonomik savaş ifadesini kullandı ve bugüne kadar işte bir ülkeye karşı uygulanmış en ezici işte ekonomik savaş ifadesini kullandı ve bu kapsamda İran'ı tecrit ve izolasyona sürüklemeye çalıştıklarını ifade etti ve diğer ülkeleri de uyararak İran'la işbirliği yapmamayı ve İran'da iş yapmama konusunda uyardı. Yoksa aksi halde onlara da yaptırım uygulanacağını belirtti. Esasında bunun işaretlerini geçtiğimiz hafta ABD Hazine Bakanı Scott Bessent vermişti ve İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını ifade etmişti. Aslında an itibariyle de İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırımları söz konusudur. Fakat öyle görünüyor ki bu kez Amerika Birleşik Devletleri şirketleri değil, işte ülkeleri de buna dahil etmeye çalışacaktır. Amerika Birleşik Devletleri bu son ekonomik yaptırımla tam olarak nasıl bir uygulamaya gelecek, bunun ayrıntıları şimdilik bilinmiyor. Ancak İran'dan gelen ilk tepki, İran yenilmiş siyasetlerin devamı olarak bunu nitelendirdi. Az önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'dan bu kapsamda Donald Trump'ın son açıklamasıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı ekonomik yaptırım uyguladığını dikkat çeken Abbas Irakçı, yenilmiş siyasetlerin devamı olarak bu konuyu değerlendirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı başlattığı son operasyon için ekonomik terörizm ifadesini kullandı. Tabii an itibariyle İran ekonomisi Amerikan yaptırımları dolayısıyla ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukası, deniz kuşatması dolayısıyla ciddi anlamda işte sıkıntı içindedir. İşte Donald Trump'ın bu açıklamasıyla birlikte ve İran'a yönelik yapılacak bu ekonomik baskıyla birlikte acaba Amerika Birleşik Devletleri savaşla elde edemediğini ekonomik baskıyla elde edebilecek mi ve İran'ı bu şekilde müzakere masasına getirerek istediklerini İran'a dayatabilecek mi? Tabii önümüzdeki süreçte bunu bekleyip göreceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Ekber Karabağ. İran'dan son durumu aktardı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ekonomik savaş açıklamasının ardından İran'da neler söylendi? Ekber Karabağ'dan dinledik. Şimdi petrolde yükseliş devam ediyor.

0: Bir de bunun altın tarafı var. Enflasyondan bahsettiniz. Bu ekonomik savaş açıklaması küresel piyasaları etkiliyor, enflasyonu tetikliyor. Peki altında durum ne? Son günlerde ciddi bir yükseliş var. Alım da arttı. Ancak bugüne düşüşle başladığını görüyoruz Farkay'da.
1: Altında tabii bu iniş çıkışların devam edeceğini uzun süredir söylüyoruz. Yani burada bir istikrar olması söz konusu değil. Çünkü gerçekten enflasyonda bir istikrar yok. İşte FED tutanaklarını bekliyorduk. FED tutanaklarında da enflasyonun %2'ye düşmediği takdirde faiz arttırımına gidilebileceği yönünde ifadeler yer aldı. Tabii faiz arttırımı beklentisi özellikle Eylül ayında %60'lara yükselmiş durumda. Bu aslında altını tabii baskılayan bir unsur. Altındaki o hızlı yükseliş bir yandan da kar satışlarını getiriyor tabii. Elbette kar satışları da oluyor. Şu anda yatay bir seyir var. Birkaç gündür hani hafta başından beri bir yatay seyir vardı. Dolayısıyla 4400 doların üzerinde seyrediyor. İçeride de gram altın 6700 liranın üzerindeydi. Şimdi 6900 liralara kadar geldi. Yani 7000 bandında aslında. İçerideki dinamik biraz daha farklı. İşte yaz aylarıyla birlikte bir talep de vardı. Artış farkındaysan oldu. İşte çeyrek altın daha hızlı yükseliyor. Cumhuriyet altını daha hızlı yükseliyor. Yani tasarruf etmek isteyenler biraz gram altına yöneliyorlar ama işte düğündür, sünnettir, takıdır meselesinde biraz daha cumhuriyet altına bakılıyor. Orada bir yükseliş söz konusu. Tabii Eylül ayı çok önemli. FED açısından orada çıkacak karar da bekleniyor. Bir yandan Amerika'da tahvil faizleri çok yükselmişti. Orada evet. Hazine Bakanlığı'nın, hazinenin bir işte likidite müdahalesi oldu. Yani bir para akışı söz konusu olunca o biraz olumlu algılandı. Etkili. Ve altındaki o hızlı düşüş önlenmiş oldu. Ama hala dediğim gibi o enflasyonist baskı var ve hala faiz arttırımı söz konusu. Tabii burada şimdi Ekber de söyledi. Asıl hedef üçüncü ülkeler ve asıl hedef bence orada Çin. Çünkü İran'la en büyük ticareti Çin yapıyor. 42 milyar doların üzerinde bir petrol alımı var. Dolayısıyla sadece Çin değil. Belki Amerikan şirketleri de dolaylı olarak burada iş yapıyorlar. Avrupa Birliği orada iş yapıyor. Yani bu yeni ekonomik ambargonun sonuçlarını da biraz piyasalarda göreceğiz gibi geliyor.
0: Çok teşekkür ederiz Faruk Erdem. Günün piyasalarını değerlendirdik. Tabii Amerikan Başkanı Donald Trump'ın o kritik açıklaması eşliğinde. Devam edelim efendim. Sıcak bir gelişme. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonunda başlayan yangın ne yazık ki ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kütahya'nın Simav ilçesi yönünde ilerliyor. Bölgedeki son durumu öğrenmek istiyoruz. Vedat Sezer telefon attığımızda. Nedir son durum Vedat Sezer?
2: Yangının 22. saatindeyiz ve yoğun bir müdahale yapılıyor yangına. Geride bıraktığımız gün saat 13.30 sıralarında Sındırgı-Simav yolu üzerinde bir kamyona çıkan yangın yol kenarından makinik alana, oradan da ormana sıçramıştı ve rüzgarın da hızıyla geniş bir alana yayılmıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kısa zamanda çok sayıda ekip sevk edildi ve bu ekip geceye kadar yoğun bir müdahale çalışması yaptı. Şu anda havadan 15 araçla müdahale ediyor yangına. Sabahın ilk ışıklarından itibaren hava gücü artırıldı. Çevre illerden de takviye güçler bölgeye gönderildi. Düvertepe yakınlarında başlamıştı yangın ve ormanlık alana doğru sıçramıştı. Ve o yangın ormanlık alanda etkisini sürdürmüştü. Gece hava karardıktan sonra hava araçları yerini Alev savaşlarının karadan müdahalesine bıraktı. Gece boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar yoğun bir mücadele yapıldı alevlerle. Alev kahramanlarının mücadelesi halen devam ediyor. Baktığımızda bölgede şu anda 7 uçak, 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı yangına müdahaleyi sürdürüyor. Karadan ise 30'un üzerinde arazöz ve 3 itfaiye aracı zaman zaman da çevreden gelen tankerler, su tankerleri, su ikmal araçları müdahaleler devam ediyor. 300'e yakın personel de yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılıyor. Gece boyunca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Çanakkale'den, Bursa'dan, Kütahya'dan gelen takviyelerle birlikte ormanın içerisinde alevlerle sabahın ilk ışıklarına kadar mücadele etmişlerdi. Yangının çepeçevre sarılması adına da şimdi havadan müdahale oldukça etkili bir şekilde devam ediyor. 22. saatinde şunu söyleyebiliriz. Yangının enerjisi oldukça düşürüldüğünü belirtmek lazım.

0: bu mücadelede birlikte ilerleyen saatlerde umuyoruz ki yangının kontrol alındığı bilgilerini de verebilir. Şu anda yoğun bir müdahale devam ettiğini belirtebiliriz.
1: Vedat Sezer, teşekkür ediyoruz. Balıkesir Sındırgı'da başlayan yangın Kütahya Simav'a ilerliyor dedik ama enerjisinin de büyük oranda düşürüldüğü bilgisini de paylaştı Vedat Sezer bize. Umuyoruz en kısa sürede güzel haberi sizlerle paylaşırız. Devam edelim efendim gündemin diğer başlıklarıyla ajans bugüne. Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmeyi İsrail basını büyük bir hamle olarak yazdı. İngiliz Telegraph gazetesi de Mekke anlaşmasını 3 silahşör olarak manşetlere taşıdı. Alman basını ise Türk savunma sanayisine iltifatlar yağdırdı. Gelin diğer detayları haberimizle birlikte bakalım.
2: Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve kritik hamleleri dünya basınında geniş yankı uyandırıyor. Avrupa'dan Orta Doğu'ya birçok gazete Türkiye'nin adımlarını manşetlerine taşıyor. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesi İsrail'de gündeme bomba gibi düştü. Tel Aviv merkezli Mariv gazetesi görüşmeyi büyük bir hamle olarak duyurdu. Gelişmenin İsrail tarafında endişe oluşturduğunu yazdı. Haberde Trump'ın İsrail'e karşı Türkiye'nin adımlarına destek verdiği belirtildi. İngiliz Telegraph gazetesi ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke ittifakını kaleme aldı. Orta Doğu'yu yeniden şekillendiren 3 silahşör başlığını attı. Türk savunma sanayisi de dış basının yakın takibinde. Alman Handelsblatt gazetesi Ankara küresel silah endüstrisinde oyun kurucu bir aktör haline geldi manşetini attı.
3: Göreve geldiğimizde %20 yerli milli bu kadardı. Ama şimdi %80 yerli ve milli savunma sanayine sahibiz.
2: Türkiye'nin mavi vatandaki haklarını koruma kararlılığı da dünya gündemindeki yerini koruyor. Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı ilan etmesi komşu Yunanistan'da geniş yer buldu. Katemirini gazetesi bu kararla birlikte Türkiye'nin mavi vatandaki dengeleri tamamen kendi lehine pekiştirdiğini yazdı.
1: Ve Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları ABD Kongresi'nin 50'den fazla üyesine Türkiye'ye F-35'lerin satılmasına ilişkin mektup teslim etti. Kongre üyelerini ziyaret ederek Türkiye'ye yaptırımların tamamen kaldırılmasını talep eden kuruluşlar ortak mektupta iki ülke arasındaki ittifak ilişkilerine dikkat çekti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim dostumdur. Türkiye büyük müttefikimiz.
2: Türk STK'lar F-35 için harekete geçti. ABD Kongre üyelerine mektup verildi. ABD Başkanı Trump NATO zirvesi için Ankara'ya gelmiş. Başkan Erdoğan'la görüşmesinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakmıştı.
4: Evet, bu almamız gereken bir karar.
2: ABD'de yerleşik Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları da harekete geçti. Savaş uçaklarının satışına ilişkin mektup yazıldı. STK'lar ABD'nin kuruluşunun 250. yılına özel bir tepsi baklava da hazırladı. Mektupla birlikte 50'den fazla kongre üyesine elden teslim edildi. Mektupta Türkiye ile ABD arasındaki ittifaka dikkat çekildi. İki ülkenin ilişkisinin bölgesel ve küresel güvenlik için önemine vurgu yapıldı. Satışları desteklemek için Ankara'nın NATO için önemi örnek gösterildi. Mektupta Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolüyle Suriye'deki istikrar için verdiği çabanın altı çizildi. Kongre üyelerinden F-35'lerin Türkiye'ye satışı için destek talep edildi. ABD'nin F-35 savaş uçaklarının satışını desteklemenizi ve bu işbirliğinin önündeki gereksiz yaptırımları ve engelleri kaldırmanızı rica ediyoruz ifadelerine yer verildi.
1: İran'ın Avrupa'daki ABD üslerine hedef alabileceği yönündeki tehditleri sonrası Yunanistan'da alarm zilleri çaldı. Atina yönetimi Mart ayında Kerpe Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını Girit Adası'ndaki ABD üssü sulaya çekmeyi değerlendiriyor.
5: İran'ın Avrupa'yı hedef alan tehditleri Atina'yı harekete geçirdi. Tahran'ın kıtadaki ABD hedeflerine yönelik saldırı senaryolarını değerlendirdiği iddiaları üzerine Kerpe Adası'na yerleştirilen Patriot bataryasının Girit Adası'na taşınması gündemdi.
6: Bulgaristan geçtiğimiz ay...

0: ülkesindeki bir üstü Amerikan uçaklarının kullanımı için tahsis etmişti. Özellikle Amerikan uçaklarının oradan işte yakıt ikmali yapacağı yapmasının önünü açacak Bulgaristan meclisinde de bir yasa çıkarılmış oldu. O tarihte de İran ciddi anlamda bu meseleye tepki göstermişti.
1: Gelişmeyi Katimerini gazetesine konuşan Yunan savunma kaynakları duyurdu. Habere göre bölgede artan güvenlik riskleri ve İran'ın Avrupa'ya hedef alan tehditleri Atina'da alarm seviyesini yükseltmiş durumda. Bu kapsamda dikkat çeken bir hamleyi değerlendiren Yunanistan, Mart ayında Kelp Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryasını geri çekmek durumunda kalabilir. Patriot'ın konuşlandırılması beklenen yeni lokasyonsa ABD'nin Girit Adası'ndaki suda üssü. Söz konusu üs, ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığı açısından stratejik önemi yüksek olan noktalar arasında yer alıyor. Bu adımla üssün hava sahasının güçlendirilmesi ve askeri tesislerin daha geniş kapsamda korunması amaçlanıyor. Resmi açıklama kararın Atina yönetiminin girişimiyle gözden geçirildiği yönünde olsa da ABD'nin Yunanistan'a bu konuda baskı yaptığı da basına yansıyan iddialar arasında. Yunanistan'ın 1947'deki Paris Anlaşması çerçevesinde silahlandırılması yasak olan Kelpi Adası'na yerleştirdiği Patriot bataryası, Ankara-Atina hattındaki gerilimi de tırmandırmıştı. Karara sert tepki gösteren Türkiye, konuyu NATO, ABD ve Avrupa Birliği nezdindeki diplomatik girişimlerle birçok kez gündeme taşımıştı.
2: Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük Tersanesi'nde sergilenen milli savunma unsurları ve savaş gemileri göz dolduruyor. Detayları alacağız. O noktada A Haber muhabiri Erşen Karaca bizi bekliyor. Erşen, kolaylıklar dileyelim. Söz sende.
3: Günaydınlar ve yayınlar diyelim. Gerçekten buradaki duygu anlatılmaz, yaşanır kadar o kadar heyecanlıyız. Mavi Vatan Teknofest Gölcük'te başladı. Hiç vakit kaybetmeyelim, sizlere buradaki atmosferi gösterelim. Burada fırkateynlerimize, deniz kuvvetleri donanımımıza, etkili olan deniz araçlarımıza hemen vakit kaybetmeden bakalım. Hemen arka tarafımızda bulunan L-403 ile başlamak istiyorum sizlere. Burası aslında yıllarca hayal edilen ve her bir civatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımızı görüyorsunuz. İlk gördüğünüz şu anda ekranlara getirdiğimiz amfibi çıkarma gemisi L-403 ve zırhlı araçları, tankları ve birlikleri kıyıya emniyetle sevk eden bir çıkarma gemisi olarak biliniyor. Kıyı operasyonlarında askeri gücü doğrudan karaya indirme görevi görüyor ve içerisinde şu anda kameraman arkadaşım görüntülediği gibi görmüş olduğunuz gibi içerisi oldukça büyük. İşte bu kısımdan, giriş kısmından tankları ve ağır araçları, ağır zırhlı araçları buradan bu geminin içerisine yüklenebiliyor. Aynı zamanda içerisinde hafif makineli tüfekler ve nokta savunması için 20 mm ve 40 mm top sistemleri de bulunuyor. Hemen yan tarafa doğru devam edelim vakit kaybetmeden. Murat Reis'e doğru gideceğim. Denizaltılarımızın göz bebekleri onlar. Hemen yan tarafta onları da sizlere göstereceğim. Denizaltılara karşı avlama, devriye ve su üstü harbi yürüten hücum botlar. Bir yandan da hemen yan tarafa doğru geçiyoruz. Burada bir alan vardı. O alandan da sizlere görüntülerimizi vereceğiz. Evet, kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. İç tarafa doğru geçelim. Görmüş olduğunuz gibi Murat Reis ve TCG 18 Mart şu anda önümüzde duruyor. Denizaltılara karşı aynı zamanda avlama, devriye ve su üstü harbi yürüten hücum botlar da var yan tarafında. Yüksek hızı ve füze gücüyle deniz sınırlarımızı ve stratejik suları koruyor. İçerisinde harpon ve atmaca, gemi savar füzeleri, 76 mm ana batarya topu, Sea Zenith veya Planlax dediğimiz hava savunma sistemi de içerisinde yer alıyor. Hemen aşağı tarafa doğru gidelim. Oruç Reis'i göstereceğiz. Sizlere görmüş olduğunuz gibi denizaltılarımızın göz bebekleri işte burada şu anda Mavi Vatan Teknofest'te sergileniyor. Hemen ileri doğru gidelim. Oruç Reis'in önüne doğru. Aynı zamanda burada şöyle bir durum var ki buradaki vatandaşlar, vatandaşların hizmetine sunuldu. Yani içeriye girip vatandaşlar burada istedikleri gibi Oruç Reis'te yan tarafında bulunan Karşıyaka gibi P-1221 yani P-1221 botlarına, gemilerine çıkabiliyorlar. Buralarda deneyimlerini buradaki askerlerle beraber paylaşabiliyorlar. Aynı zamanda bilgi de alabiliyorlar. Hemen TCG Karşıyaka'ya geldik ve şu anda TCG Karşıyaka'nın önündeyiz. Türk Karasuları'nda devriye, keşif ve karakol görevleri icra eden Tuzla sınıfı bir karakol gemisi ve boğazlar ve kıyı hatlarında güvenliği sağlıyor. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim ön taraftaki sırayı göster.

0: vermesini istiyorum. Sabahın erken saatlerinde olmasına rağmen sıra oldukça fazla. Yan tarafta hemen Oruç Reis var. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ana vurucu güçlerinden biri olan bir fırkateyn, su üstü savaş savunması ve denizaltı savunma harbinde en ön safta yer alıyor. Sea Sparrow hava savunma füzeleri ve 127 mm ana batarya topu bulunduruyor. MK-46 anti denizaltı torpidoları da iç tarafında mevcut. Şimdi aslında bir yandan gemileri gösteriyoruz ve hemen sol tarafımızda bir helikopter var. O helikopteri de göstermek istiyorum sizlere. Oldukça kabiliyeti yüksek, oldukça donanmamıza güç veren, güç kuvvet veren bir donanma aracı, bir donanma helikopteri. AH-1V Süper Kobra, yani deniz taarruz helikopteri. Deniz kuvvetlerinin amfibi harekatlarına yakın hava desteği sağlayan, düşman zırhlılarını ve hedeflerini yüksek ateş gücüyle imha eden taarruz helikopteri. İçerisinde tank savar füzeleri, Hydra roket kovanları ve Sidewinder hava füzeleri bulunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi o geminin de geminin hemen ön tarafında bulunan helikopteri de sizler için şu anda gösteriyoruz. Hemen arka tarafa doğru göstermesini rica edeceğim. Bir arkada da hemen bir arkasında da Süper Kobra var. Onu da kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Alan oldukça büyük. Çok güzel. Şu anda atmosfer harika diyebiliriz. Çünkü vatandaşlar sabahın erken saatleri olmasına rağmen buraya geliyorlar ve burada Türk donanmamıza, deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerine vatandaşlar buraya gelip bilgi alabiliyorlar. Aynı zamanda buradaki askerler de onlarla deneyimlerini paylaşıyor. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Dedik ya aslında çok heyecanlıyız, çok güzel bir ortam var. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Oradan da sizlere bilgilerimizi aktaralım vakit kaybetmeden. Evet, şu anda görmüş olduğunuz sol tarafta Bayraktar TB2. Keşif, gözetleme, istihbarat ve nokta atışı hassas güdümlü mühimmat atma yeteneğine sahip. Rüştünü dünyada ispatlamış aslında milli insansız hava aracımız, o bizim gururumuz. İçerisinde MX-15D elektro-optik keşif gözetleme hedefleme sistemi ve MAM-L ve MAM-C lazer güdümlü akıllı mühimmatlar içerisinde bulunuyor. Peki Mavi Vatan'a bugün gelenleri neler bekliyor? Kısaca bir paylaşalım sizlerle. İnsansız sualtı sistemleri, seyir gösterim alanı, sualtı roket yarışması parkuru, insansız deniz aracı yarışması parkuru ile insansız sualtı sistemleri ve deniz aracı yarışmaları test alanı bulunuyor. Etkinliğin gösteri programında ise aslında en heyecan verici kısmı da burası. Türk Deniz Kuvvetleri'nin özel birlikleri de yer alacak. 4 gün boyunca SAT ve SAS gösterileri düzenlenecek. Programda ayrıca Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterileri de her gün yapılacak. Mavi Vatan Teknofest'te ilk defa görücüye çıkacak olan sistemlerden de çok az bir şekilde bahsetmek istiyorum sizlere. Yayınımız eğer yeterse ileri tarafa doğru da gidelim isterseniz. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen ben bilgileri aktarmak istiyorum sizlere. Aslında gözümüz kulağımız bu paylaşılan ürünlerdi. Paylaşılan aslında milli savunmamıza güç katacak makinelerdaydı. Kılıç ve derin göz. Su altında kendi kendine hareket edebilen ilk yerli denizaltı robotları görücüye çıkacak. Bizler de onları ileriki saatlerde görüntüleyeceğiz. Pirana patlayıcı taşıyarak hedefe çarpan insansız kamikaze deniz aracını göreceğiz. Sancar ve Marlin oldukça önemli bir başlık. Üzerinde silah bulunan kumandayla ya da kendi kendine görev yapabilen insansız deniz araçları bulunuyor. Şimdi ileri doğru sizlerle paylaşalım. Hemen ileride yeni bir gemimiz var. Aslında şöyle bir durum var ki burada şu anda savunma sanayi içerisinde ve aynı zamanda deniz kuvvetleri içerisinde olan bütün araçları işte burada bulunduğumuz yerde görebiliyoruz. Önümüzdeki saatlerde etkinlikler başlayacak ve aslında dediğimiz gibi yayınımın başında da ifade ettiğim gibi yıllarca hayal ettiğimiz her bir civatasında Türk insanının emeği ve imzası bulunan milli deniz platformlarımız, denizlerdeki hakimiyetimizin, bağımsız geleceğimizin ve sarsılmaz karar ortamımızın en somut nişanesini göreceğiz. Şanlı ecdadımızın denizlerde bıraktırdığı izi günümüz teknolojisiyle geleceğe taşıyan genç beyinler burada ve Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayacak. Görmüş olduğunuz gibi sizlere buradaki atmosferleri paylaşmaya devam edeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Burada sadece burada yani bulunan deniz kuvvetlerine, hava kuvvetlerine ait cihazlar, aynı zamanda teknolojik aletler ve aynı zamanda taarruz helikopterleri, gemileri gibi makinelerden çok aslında burada aynı zamanda yarışmalar da düzenlenecek. Önümüzdeki dakikalarda başlayacak ve aslında en can alıcı noktası ise SAT ve SAS komandolarının gösterileri önümüzdeki saat diliminde başlayacak. Bizler de ekranlara getirmek üzere haber nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü Gölcük'ten stüdyomuza bırakalım.
1: Erşen Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim ajans bugüne.

0: İBB yolsuzluk davasında duruşmalar devam ediyor. Peki bugün kimler savunma yapacak? Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Kübra Tepeci bizi bekliyor. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sende.
1: Günaydın Sümeyye. Bizler de sizlere iyi yayınlar dilerim. Senin de belirtmiş olduğun gibi İBB duruşması devam ediyor. Bugün 68. duruşma, 2. celsenin 68. duruşması gerçekleşecek. Henüz başlamadı ama birazdan başlayacağını belirtmiş olalım. Peki bu zamana kadar neler yaşanmıştı ve bugün neler yaşanacak? Kısaca bir özetleyelim isterseniz. 53 tutuklu 414 sanığın bulunduğu İBB davasında 68. duruşmanın dediğimiz gibi birazdan başlayacağını belirtmiştik. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının ikinci celsesinin dördüncü günündeyiz. İkinci celse pazartesi günü başlamıştı ve bugün dördüncü günündeyiz. Duruşmanın ikinci celsesi Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda başlamıştı pazartesi günü ve orada devam ediyor. Hemen arkamda görmüş olduğunuz aslında o büyük duruşma salonunda devam ediyor. Dün ne olmuştu? Dün Mahir Gün'ün savunmasının ve sorgusunun ardından İBB davasının ikinci celsesinin üçüncü günü sona ermişti. Bugün ise tutuksuz sanıkların savunmaları ve sorguları kaldığı yerden devam edecek. Birazdan saat 11'e doğru aslında duruşmanın başlaması bekleniyor. Pazartesi gününden beri 34 kişinin aslında savunması dinlendi. Eylül sonuna kadar duruşmanın bitirilmesi aslında planlanıyor. Ve her gün en az 20 kişinin dinlenmesi hedefleniyor. Buna nazaran baktığımızda tabii bazen bazı kişilerin ifade işlemleri oldukça, savunma işlemleri daha doğrusu oldukça uzun sürüyor. Pazartesi günü 5 kişi, salı günü 15 kişi, çarşamba günü ise 14 kişi dinlenmişti. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum. 31 Ağustos'ta tutukluluk incelemesi yapılacak. O yüzden bir hafta tahliye taleplerinde alınacağını belirtmiş olalım. Haftaya pazartesi günü de Aziz İhsan Aktaş'ın davasında karar açıklanması bekleniyor. O yüzden de İBB duruşması pazartesi günü gerçekleşmeyecek. Salı günü ise İBB davasının kaldığı yerden devam edeceğini belirtmiş olalım. Dediğimiz gibi İBB duruşmasının ikinci celsesinin dördüncü günü, yani 68. günü birazdan başlayacak ve pazartesi gününden bugüne kadar ikinci celsede 34 isim dinlendi. Bugün de tutuksuz sanıkların ifadesi birazdan başlayarak devam edecek. Bizler de yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Kübra Tepeci'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, İstanbul Zeytinburnu açıklarında demirli yabancı bandralı yük gemisinden zehirlenme alarmı geldi. AFAD, UMKE ve kıyı emniyeti ekipleri zamanla yarıştı. 3'ü Çin, 1'i Myanmar uyruklu 4 gemici hızlı hastaneye ulaştırıldı.
2: Denizin ortasında can pazarı yaşandı. İmdat çağrısı İstanbul'u alarma geçirdi. Marshall Adaları bayraklı Valiant adlı yük gemisinden Zeytinburnu'nun 9 mil açıklarında mürettebat zehirlenmesi sebebiyle acil yardım talebi geldi. Kıyı Emniyeti, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede gemiye ulaşıldı. 3'ü Çin, 1'i Myanmar uyruklu 4 gemici hızla sahilde hazır bekleyen acil sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Oradan da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği zamanında müdahaleyle hastaneye kaldırılan 4 gemicinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikeleri bulunmadığını duyurdu.
0: Efendim, Hatay'da patlamalarla birlikte alevlere teslim olarak yanan apartman dairesinde anne ve oğlu yaralandı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken anne ve oğlunun hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangın Defne ilçesi Çekmece mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşandı. Giriş katta bulunan dairede sebebi henüz belirlenemeyen yangından dolayı alevler yükseldi. 5 kişilik aile yangından kaçsa da anne ve oğlu alevlerin arasında kalarak yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye yangını diğer katlara sıçramadan kontrol altına aldı. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde ailesiyle yakınlarını ziyarete giden genç kaldığı evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Günlerdir haber alınamayan gencin bulunması için ekiplerin

0: çalışması sürüyor.
1: Misafirliğe gittiği köyde yürüyüşe çıktı. Bir daha da dönmedi. 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e akraba ziyaretine gitti. Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan son görüntüsü umutları yeşertti. Yılmaz'ın Ağıllı Köyü yolunda yürürken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı ancak günlerdir izine ulaşılamadı.
2: Çocuğuma ulaşamıyorum. Yetkililerden daha fazla yardımcı olmasını talep ediyorum.
1: Umutlu bekleyişini sürdüren Yılmaz ailesi Mehmet'ten iyi haber gelmesi için dua ediyor.
0: Değerli izleyenler, Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük Tersanesi'nde sergilenen milli savunma unsurları ve savaş gemileri göz dolduruyor. Bir kez daha o noktaya gideceğiz. A Haber muhabiri Erşen Karacı bizi bekliyor. Komandoların gösterileri başlamış. Erşen, söz sende.
3: Evet, yeniden merhabalar. Teknofest Mavi Vatan'dayız, Gölcük'teyiz ve dakikalar sonra SatSAS komandolarının gösterileri başlayacak. İlk önce burada kumandan bir bilgi veriyor. Komutanlar hemen arka tarafımızda şu anda bir bilgilendirme yapıyor. Helikopterlerle ilk önce SatSAS komandoları arkamda görmüş olduğunuz siyah bölgeye indirilecek ve o dakikadan itibaren intikal yavaş yavaş başlayacak. Gösteri yavaş yavaş başlayacak. Bizler aslında çok heyecanlıyız. Günün en önemli anlarından bir tanesi. Çünkü Teknofest coşkusu tüm hızıyla devam ederken Mavi Vatan'ın sarsılmaz muhafızları ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu SAS komandoları nefes kesen bir gösteriye sahne olacaklar ve bizler de içinde bulunduğumuz dakikalarda gelecek olan komandoları getirecek olan helikopteri bekliyoruz. Şu anda heyecanla kameraman arkadaşımın paylaştığı hemen karşıda görmüş olduğunuz siyah bir nokta var. Helikopter birazdan gelecek ve SAS komandolarını işte buraya bırakacak ve ondan sonra da içinde bulunduğumuz dakikalarda gösteri bir yandan da başlayacak olacak. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu SAS komandoları nefes kesen bir gösteriyle sahnede yerini alacak. Suda, karada ve havada verilen her türlü görevi üstün cesaret ve yüksek yetenekle yerine getiren sualtı savunma timleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak önümüzdeki dakikalarda. Şimdi aslında az önce sorduğumuz zaman helikopterin getirip bırakılacağı söylendi. Bizler de içinde bulunduğumuz dakikalarda onu bekliyoruz. Helikopterlerin sesi kısmen de geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Ve su üstünde operasyonel pozisyon alacak olan hızlı botlar ve helikopterlerden iple iniş yapılacak. Bu tekniği de aynı zamanda sergileyecek komandolar ve hedef noktaya doğru ilerleyecekler. Bir yandan da kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica ediyorum. Ben de beraber gelsin. İç tarafta hemen onları izleyen, yani bu gösteriyi izleyecek olan vatandaşları da hemen komandolar gelmeden önce gösterilmişti. Görmüş olduğunuz gibi hizada vatandaşlar da buraya birikmiş durumda. Bu heyecana ortak olmak için bekliyorlar ve birazdan helikopter burada olacak. Evet, helikopter hemen üst tarafa doğru yavaş yavaş geldi. Bizler de görüntülerimizi aktaralım, detaylarımızı aktaralım. Neler yaşanacak bizler de heyecanla bekliyoruz. Evet, helikopter geldi. Donanmamıza ait helikopterimiz geldi ve birazdan aslında bir sorti yapacak ve sortinin ardından buraya SAT ve SAS komandoları indirilecek. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan. Ben ilk defa yaşayacağım, şahsen söylemek istiyorum. Bu gurur, bu milli gururu burada görmek isteyen vatandaşlar da Gölcük'te bulunan komutanlığa gelip burada Mavi Vatan'ın eşsiz deneyimlerine birlikte şahitlik edebilirler. Evet, şu anda tekrar bir geri dönüş yaptı helikopter. Buraya doğru geliyor yavaş yavaş. Bizler de burada bekleyen onlarca vatandaş, yüzlerce vatandaş gibi bizler de meraklı gözlerle bakıyoruz. Yeniden tekrarlayalım. Helikopterin sesi az önce belirttiğim gibi geliyor demiştim ve şu anda su üstünde operasyonel pozisyon alacak olan hızlı botlar ve helikopterden iple iniş, yani face rope denilen tekniği sergileyecekler komandolar ve hedef noktaya doğru şu anda evet ilerliyorlar. Denize doğru yavaş yavaş alçaldı helikopter ve birazdan SAT komandoları su üzerine iniş yapacaklar. Biz de onları bekliyoruz. Evet, helikopter denize oldukça yakın bir mesafeye kadar alçaldı. Hemen geniş açıyla göstermesini istiyorum kameraman arkadaşım. Denize oldukça yakınlar ve şu anda içinden komandolar herhangi bir teçhizat bizzat olmadan, herhangi bir bağlantı olmadan atlayacaklar ve onlar ilk asker atladı ve hemen ardından ikincisi de geldi. Aslında SAP ve SAS komandolarının görevleri gereği bu operasyonel durumları zaten kendileri eğitimleri boyunca zaten yapıyorlar. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda şahit olmamız bizim için çok çok önemli. Evet, şu anda askerler o siyah gördüğümüz noktaya doğru yüzüyorlar. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Helikopterden atladılar ve şu anda SAS komandoları o siyah noktaya doğru gidiyorlar ve burada gösterinin devam edeceğini belirtmiş olalım. Gerçekleştirilen bir senaryo var. Tabii yüksek riskli ortamlarda müdahale eden timlerin koordinasyonu göz dolduruyor. Şimdi su altından sessizce sızma ve belirlenen unsurların etkisiz hale getirilmesinin ardından operasyon tamamlanacak. Komandoların helikoptere halatla bağlanarak ayrılacağı tahliye anı ise gökyüzünde çelik bir irade sergileyecek şüphesiz ki. Şu anda evet görmüş olduğunuz gibi SAS ve SAT komandoları o siyah noktaya doğru yüzüyorlar ve bizler de bekliyoruz orada neler olacak, neler yaşanacak. Oldukça heyecanlıyız. Çünkü mavi vatanda güven veren SAS komandoları milli teknoloji hamlesiyle güçlenen savunma sanayimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki gücünü bir kez daha gözler önüne serecek. Evet, askerler yavaş yavaş o noktaya doğru ulaştı. Birazdan o noktaya doğru tırmanacaklar. Bizler de şu anda heyecanla bekliyoruz. Orada bir gösteri yapılması planlanıyor ve şu anda ilk meşale yakıldı ve o alana intikal edildi. Denize inen asker, iki asker ve şu anda o alana doğru geldi ve meşale yakıldı. Hemen arka tarafta sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi yine bir asker denizin içerisinde meşaleyi yaktı ve yerini işaretledi ve şu anda intikal ettikleri yere ulaştıkları anlamına geliyor. Bizler de buna şahitlik ediyoruz. Birazdan beklediğimiz üzere SAT ve SAS komandolarının botları burada olacak. Yine bir intikal durumu olacak ve bizler de onu heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Aynı zamanda Teknofest coşkusu da bir yandan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi vatanımızın sarsılmaz muhafızları işte görüyorsunuz ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin gururu SAS komandoları nefes kesici bir gösteriyle sahnede yerini aldı içinde bulunduğumuz dakikalarda. Suda, karada ve havada verilen her türlü görevi üstün cesaret ve yüksek yetenekle yerine getiren sualtı savunma timleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Evet, bot şu anda alana intikal etti. Onlar da SAT ve SAS komandoları. Aynı zamanda şu anda oradan bir kurtarma senaryosu gibi bir senaryo düzenlendi ve onun üzerine şu anda SAT komandoları da SAS komandoları da alanda bulunuyor. Denizden intikal eden komandolar şu anda helikopterden denize intikal eden komandoları şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi botlar alacaklar ve oradan hareket edecekler. Bizler de şu anda gururlu bir şekilde işte bu görüntüleri izliyoruz. Oldukça heyecanlıyız. Oldukça gurur verici. Milli gururumuz oldukça yüksek. Çünkü neden? Burada bulunmak gerçekten insana çok başka duygular yaşatıyor. Yani bunu televizyonda, sosyal medyada izlediğimiz zaman tabii ki de yine aynı hisler oluyor. Ama buradaki gibi olmuyor. Burada an be an, dakika be dakika yaşıyoruz, görüyoruz ve siz değerli izleyicilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Helikopter geçtiğimiz dakikalarda geldi ve iki SAS komandosunu suya bıraktı ve su altında hücum timi olarak görevlendirilen SAS ve SAT timleri görmüş olduğunuz gibi siyah noktaya doğru geldi ve şu anda oradan bir kurtarma çalışması gibi bir senaryo düzenlendi ve yapıldı. Bir geri sayım yapılıyor. Bizler de o geri sayımı bekliyoruz bir yandan da. Evet, orada bir patlama yaşandı. Evet, aynı zamanda senaryo gereği bu patlama yaşandı ve oradan intikal etti. Az önce içinde bulunduğumuz dakikalarda komandolar. Evet, evet, gerçekten inanılmaz bir görsel oldu. Tam karşımızda. Bu kadar büyük bir patlamayı bizler de beklemiyorduk. Fakat oradaki askerler geçtiğimiz dakikalarda kurtarıldı. Bot tarafından ve ortadaki alan ise patlatıldı. Geri sayım yapılıyordu. Devremiz 2 dakikalarda ise yine bir gösteri planlanıyor. Bizler de onu bekleyeceğiz. İlk başta tekrar bir yeni vatandaşlarımızın yeni geldiklerini bir yandan da onlara iletmek istiyorum. Yeni bizleri izleyen vatandaşlarımıza geçtiğimiz dakikalarda bir Taurus helikopteri geldi ve helikopter 2 SAT ve SAS komandosunu denizin ortasına bıraktı. Yere inmeden, denize inmeden. Onlar denize atladılar. Sonrasında ise siyah noktaya gelip meşale yaktılar. En sonunda ise oraya gelen bir yine SAS komandolarının botları oradaki askerleri kurtardı ve oradan ayrıldıktan sonra alanda bir patlama meydana geldi. Bizler de onları sizlerle birlikte ekranlarımıza paylaştık. Önümüzdeki dakikalarda tabii neler yaşanacak? Bizler heyecanla bekliyoruz. Başka gösteriler olacak mı? Bir yandan onları sabırla bekliyoruz. Tabii vatandaşlar da meraklı gözlerle birlikte burada bulunduğumuz yerde bizleri takip ediyorlar. Bizlerden gelecek olan bilgileri kontrol ediyorlar. Bir helikopter

0: O helikopter de yavaş yavaş bulunduğumuz ortama doğru geliyor. İşte görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Geminin hemen arkasında görünmüyor fakat birazdan yavaş yavaş böyle karşı tarafta belli olacak. Bizler de onu görüntüleyeceğiz. O da yine buraya doğru geliyor. Yeni bir operasyon olacağı bilgisi var. Fakat evet, hemen alttan bot geldi. Satmesas komandolarının botu geldi. Evet, şu anda görüntülüyoruz sizlere. Ön tarafında taarruz silahları ve aynı zamanda... Evet, şu anda bir... Senaryo gereği bir ateş veriliyor. Evet, görüyoruz. Fakat hemen sizlerle detayları paylaşalım. Evet, kameraman arkadaşımdan rica ediyorum o tarafı, o bölgeyi kontrol etmesi için, görselleşmesi için. Bir yandan da detayları paylaşalım. SAT ve SAS komandoları Teknofest'e gelen vatandaşları selamlamak için en önlerine kadar geldiler. Ve şu anda vatandaşların hemen ön tarafta selamlamasının ardından arka taraftan yeniden çıkacaklarını bir yandan da sizlerle paylaşalım. Hemen ön tarafa doğru geçelim. Evet, şu anda çok heyecanlıyız. Aslında neler yaşanacak, neler yapılacak, bir yandan da provasını hatırlıyoruz bu gösterini. Fakat bu kadar heyecanlı olacağını tahmin etmiyordum. Burada bulunan yüzlerce vatandaş... Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi şu anda SAP ve SAS komandoları karaya çıktılar ve oradan bir intikal gerçekleştirecekler. Gemiye doğru hareket ediyorlar ve aslında şu anda izlemiş olduğunuz şey operasyon birebir kopyalanıp birebir senaryolaştırıldı ve aynı zamanda şu anda gösteriliyor vatandaşlara. Şu anda evet, askerler, SAP ve SAS komandoları bir yandan operasyon timleri şu anda giriş tarafında, yani kara tarafında bekliyorlar. Hem içerisinde görmüş olduğunuz beyaz içerisinde bir flaş patladı. Evet, aynı zamanda buradan bir kurtarma operasyonu gibi bir operasyon olacak. Evet, şu anda operasyon yapılıyor. İçerideki, içeriden şiddetli çatışma sesleri geliyor. Onu da aynı zamanda bildirelim. Saniyeler adeta durdu diyebiliriz. Bir yandan da düşman unsurları etkisiz hale getirildi ve komandolar yeniden bota dönmek üzere intikal ediyorlar. Dakika ve dakika, an be an sizlerle bu görüntülerimizi paylaşıyoruz. Evet, şu anda detaylar bizle paylaşılıyor bir yandan. Bir yandan da biz yeni bilgileri alıyoruz ve aktarmaya devam ediyoruz sizlere. Evet, şu anda kişi alındı içeriden senaryo gereği ve hemen arka tarafa doğru bir intikal gerçekleştiriliyor. Ve SAT ve SAT operasyona hazır bir bekliyorlar. Evet, yeniden bir... Evet, tekrar bir görüyoruz. Görüyoruz ve şu anda SAT ve SAT... Hazırlıklı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi operasyona intikal ettiler, devam ettiler ve arka tarafa doğru gidiyorlar. Evet, şu anda yapılan operasyon sorunsuz bir şekilde, kusursuz bir şekilde tamamlandığını ifade edelim. Dediğimiz gibi burada hissettiğimiz aslında bizim oldukça kuvvetli, oldukça gurur verici anlardı. Ve şu anda bu komandoların, SAP ve SAS komandolarının yapmış olduğu gösteri tamamlandı. İlk önce helikopterle suya intikal edildi. Sonrasında ise siyah noktaya çıkıldı. Oradan meşale yakıldı. Oradan komandolar ise gelip iki askeri kurtardı ve ardından orada bir patlama meydana geldi. Sonrasında ise askeri bir komandolara ait askeri bot geldi ve sonrasında ise bir rehine kurtarma operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleşti. Mavi Vatan Teknofest hız kesmeden devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Evet, Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum değerli izleyenler. Çok özel görüntüler paylaştı bizimle. Tekrar o görüntüleri ekranlara yansıtmak istiyoruz. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek değerli izleyenler. Öncelikle onun hatırlatmasını yapmış olalım. Geçtiğimiz dakikalarda SAT ve SAS komandolarının gövde gösterisini ekranlara taşıdık. Gerçekten büyüleyiciydi. Harika görüntülerdi. Şu anda da canlı olarak görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz sevgili izleyenler. Öncelikle Mavi Vatan, Teknofest Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu'yla TCG Heybeliada Yalova'dan selamlama geçişi yaptılar. Körfez'de limana demirleyen gemiler gece boyu fotoğraflandı. Ve aynı zamanda bu festival 4 gün sürecek ve festival kapsamında teknoloji yarışmaları olacak, hava ve deniz gösterileri gerçekleşecek, donanma gemisi ziyaretleriyle interaktif deneyim alanları da yine ziyaretçileri bekliyor. Faruk Erdem hakikaten büyüleyici görüntüleri az önce paylaştı. Tabii senaryo gereği çok gerçekçi anlar da yaşandı. Biz de burada izlerken böyle ay ne oluyor acaba filan diye takip ettik. Görüntüler çok güzel, neler söyleyeceksin?
2: Vallahi hani arkadaşımız çok heyecanlı izlerken biz de burada heyecanlıyız aslında. İşte milli silahlarımızın, milli savunma sanayi

0: Dünyamızın geldiği noktayı görmek bize nasip oluyor. Bunlar hayal bile edilemeyen şeylerdi. Biz silahımızı, gemimizi, helikopterimizi, arabamızı hep dışarıdan alırdık ve onların yaptığı teknolojileri burada öve öve bitiremezdik. Dolayısıyla şimdi artık kendi mühendisimizin, kendi uzmanlarımızın yaptığı silahları, gemileri, helikopterleri, tankları, tüfekleri konuşuyoruz. Bunlar hepimiz için gurur verici şeyler. Her Türk vatandaşının bundan gurur duyması lazım. Ha, duymayanlar var mı? Var. Hani aynı gökyüzü altında onlarla da yaşıyoruz.
1: Maalesef.
0: Artık onlarla da yaşayacağız. Ama bizim için gurur vesilesi Mehmetçiğimizin başarısı, şu anda orada yapılan o işte tatbikatlar, onların ne kadar her şeye hazır olduklarını, bu vatanı savunmak için ve nasıl eğitim aldıklarını da bize gösteriyor. Dolayısıyla savunma sanayimizle, askerimizle, mühendislik gücümüzle gurur duyuyoruz. Bu hani bu Teknofest de biraz mavi vatandaki gücümüzü gösteriyor. Hep hani karayı, havayı konuşuyorduk. Denizi biraz geride kalmıştı. Artık denizi de konuşma zamanı geldi. Kendi gemisini, denizaltısını yapan, hatta bunu dışarıya satan bir Türkiye'ye şu anda sahibiz.
1: Evet. Geçtiğimiz günde AK Parti'nin 25. yılını kutlarken seninle konuşmuştuk. Nereden nereye diye.
0: Değil mi?
1: Hakikaten savunma sanayinde çok önemli atılımlar gerçekleştirildi bu süreçte. Bugün de o çabaların meyvesini gördüğümüz bir festivalden bahsediyoruz.
0: Çok birkaç gün devam edecek herhalde.
1: Evet, tabii 4 gün sürecek. Erşan o noktada malum. Bir kez daha Erşan'a dönelim. Neler yaşanıyor Erşan? Söz sende.
2: Evet, dakikalar geçtikçe kalabalıklaşıyor. İlk önce onu belirtmek istiyorum. Sabah saatleri olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen bu kadar yoğunluğu bizler de beklemiyorduk. Fakat Gölcük'te yaşayanlar, Gölcük sadece Gölcük değil, Kocaeli, İzmit, Sakarya, İstanbul, Bursa'dan gelen yüzlerce vatandaş var. Hemen vakit kaybetmeden burada nasıl bir atmosfer var? Mavi Vatan Teknofest'ten aktarmaya görüntülerimizi devam ediyoruz. Şimdi bugün aslında oldukça dolu dolu bir gün. İlk gün olmasına rağmen, yani hafta sonu değil hafta içi, fakat bugün oldukça yoğun bir programın olduğunu söyleyelim. Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlardan insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler sergilenecek. Aslında etkinliğin teknoloji yarışmaları bölümünde insansız su altı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve su altı roket yarışması gibi yarışmalar yapılacak. Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platform sergileniyor. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Çeşitli denizaltı platformlarını yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alıyor. Etkinlikte sergilenecek ürünler ve deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak, onu da belirtmiş olacağım. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1B platformu bulunacak. Sergi alanında ise farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşacak ve bu bölümde ise Pirana, Burkan 2, Levent Tufan, Baha ve Bulut'un yanı sıra denizaltı modüler zırhlı kontrol botları da sergilenecek. Çelik Kubbe kapsamında önemli bir başlığımız vardı. O da bu. Çelik Kubbe kapsamında Siper, Hisar, Gürs, Korkut ve Gürsu unsurları da etkinlik alanında yer alacak. Bunların yanında K+, Siper, Tayfun, KMC ve Pusu sistemleriyle Milden denizaltı ilk bloğu da sergilenecek. Önümüzdeki saat diliminde sergilenecek unsurlar arasında az önce sıralamıştık olduklarım var. Böylece Teknofest Mavi Vatan'ın deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemiyle yeni nesil denizaltı teknolojilerinin de ziyaretçilere sunulması planlanıyor. Savunma, denizcilik ve teknoloji ekosisteminin farklı kurum ve şirketleri etkinlik alanlarındaki standartla aynı zamanda ürün ve yeteneklerini de aynı zamanda tanıtacak. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri kuruldu. Bu kapsamda insansız su altı sistemleri seyir gösterim alanı. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi bir de sizlere helikoptere paylaşmak istiyorum. Deniz kuvvetlerimize ait bir helikopter. Şu anda deniz aynı seviyeye gelecek kadar, gemiyle aynı seviyeye gelecek kadar yaklaşıyor ve zannediyorum ki geminin üst tarafına yanaşacak. Fakat şu an bir anons geldi arkadan ve tamamen helikopter havada kalmak zorundaymış. Öyle bir durumu var. Şu anda deniz seviyesine doğru, yani gemiye doğru yaklaşıyor. Fakat havada kalıyor. Şu anda yavaş yavaş önümüzdeki A582 gemisine yavaş yavaş bir

0: İntikal gerçekleşiyor. Evet, halat atıldı ve pilotlar, evet, pilotlarımızın yeteneğini görüyorsunuz. Evet, şimdi helikopterden, evet, şu anda komandolar iniş yapıyor. Operasyon başlıyor. Yine bir intikal ediliyor. Evet, SAT komandoları şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda hızlı iniş tekniğini güverteye inmeye çalışıyor ve aynı zamanda buradan birini daha kurtaracaklar. Dakika ve dakika heyecanla geçiyor Teknofest. Evet, görüntüleri sizlerle aktarıyoruz şu an. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde tüm tim güverteye indi ve SAT komandoları şimdi yeni iç taraftan içeri dalacaklar ve de dar bir koridor var. Gemi içlerinde güverte kısmında dar bir koridor var. O koridordan ileri doğru gidecekler ve geminin beyli olan köprü üstünü kuşatacaklar ve aynı zamanda diğer bir unsurla aşağı tarafta bulunan makine dairesini de güven altına alacaklar ve aynı zamanda düşmana korku veren işte bu tim şu anda geminin içerisinde operasyona başladı ve şu an önümüzde görmüş olduğunuz gibi SAT ve SAS komandolarının dalgıç ekipleri de var. Onları da görüntülemek istiyoruz sizlerle. Onlar da denizden çıktılar. Denizde görevlerini intikal etmişlerdi geçtiğimiz dakikalarda. Şu anda deniz içerisinden çıktılar ve limana sızma yapan şu anda taarruz askerlerimizi görüyorsunuz. Az önce bir sızma operasyonu gerçekleşmişti biliyorsunuz ki. Onlar da su altındalardı. Görüntüleyemedik onlar çünkü gizli kahramanlar. Tamamıyla gece saatlerinde, akşam saatlerinde operasyona başlıyorlar ve tamamıyla görünmemek için su altından operasyona devam ediyorlar ve su altından gemi intikal ediyorlar. Evet, şu anda gemi üzerinde bir devam ediyor. Operasyon devam ediyor. Bir yandan da evet şu anda gemi evet şu anda komandolar geminin üzerinde Türk bayrağını açıyorlar ve gemi ele geçirme harekatı sona erdi ve görmüş olduğunuz gibi şanlı Türk bayrağımız güvenli gemi, kaçırılan bir ticari gemi bu ve aynı zamanda Türk bayrağının hakimiyetinde, komandoların hakimiyetinde şu anda evet görmüş olduğunuz gibi bizler de yüzlerce izleyici gibi heyecanla takip ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi gemi üzerinde komandolar intikal etti helikopterlerle geçtiğimiz dakikalarda olduğu gibi ve güvenli bir şekilde gemi ele alındı, ele geçirildi, bir ticaret gemisiydi bu senaryoya göre. Evet, şu anda Türk bayrağını görmüş olmak bizim de gerçek için dediğimiz gibi gurur verici ve sularımızın, denizlerimizin fatihleri, komandolarımızı bizler de buradan selamlayalım, alkışlayalım. Hemen arka tarafa doğru gidelim dilerseniz. Bir yandan da burada bulunan vatandaşları da şöyle bir gösterelim. Şöyle bir kalabalığı da gösterelim sizlere. Ve gemiye doğru yavaş yavaş arka tarafa doğru gidelim. Ve yayınımıza burada son vereceğiz. İleri doğru gidelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Dediğimiz gibi sabah saatleri olmasına rağmen oldukça kalabalık, oldukça güzel bir atmosfer var. Hava derecesi oldukça sıcak. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şu anda vatandaşların da ilgisini çeken yerler var. Aynı zamanda bir yandan da burada Bayraktaş gemiyi ve gemiyi şu vatandaşlar yakından görebiliyor. Ve bir yandan da buradaki gemilerin içerisine girip hem kaptanlarından hem de burada çalışan askerlerden bilgiler alabiliyorlar. Helikopter yavaş yavaş gelmeye başladı. Komando timini zannediyorum ki oradan az önce operasyonun olduğu yerden alacak. Şimdi sol tarafa doğru bir geçelim. Şöyle yoğun, aslında çok çok kalabalık bir yer. Bir yandan da onları görüntülemek istiyoruz sizlere. Biraz bu konuda da zorlanıyoruz. Evet, şu anda alt taraftan gelen bir SAT komandolarını görmüş olduğunuz gibi yine bir botu var. Evet, şu anda ön tarafa doğru gidelim. Evet, komandolarımız bir yandan da hazırlık yapıyorlar ve Türk bayrağını aldılar. Şu anda helikopterler üzerinde alt tarafta çok çok güzel bir görüntü var. Çok güzel bir an şu an. Çok gurur verici. Milli gücümüz, milli araçlarımız, milli deniz araçlarımız şu anda burada. Aynı zamanda komandolarımız da burada. Suların fatihleri de burada. Biz bir yandan içinde bulunduğumuz dakikalarda mavi vatan içerisinde olan bütün operasyonları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Disiplin şiarımız.
2: Evet, Erşan Karaca'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok özel görüntüler eşliğinde çok önemli bir atmosferi taşıdı ekranlara ve tabii ki bir teşekkürümüz de Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e, bugün de bize eşlik etti. Çok önemli, değerli bilgiler paylaştı.
3: Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ve değerli izleyenler, çok kısa bir reklam aramız olacak. Saat başında ben gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Bizden ayrılmayın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimi 20

0: bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 35 milyona yaklaştı. TÜİK verilerine göre Temmuz'da trafiğe 207.508 aracın kaydı yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı ayına göre %19,4 azalırken Haziran ayına göre %6,6 oranında arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise 34.746.000'e ulaştı. Araç satışlarındaki artışla trafiğe kayıtlı araç sayısının daha da artması bekleniyor. Yıl sonu satışlarda rekor bekleniyor. Ayrıca Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1.171.247 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35.336 oldu.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
8: Akses ve iyi yaşa.
7: Akses 25 yaşında.
9: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Bir reklam.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
2: Son bilgileri aktaracak ve yeni saate başladık. Efendim, Brezilya'dan feci bir kaza haberiyle başlayalım. Hemen otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı ve 23 kişi yaşamını yitirdi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Brezilya'nın güneyindeki Paraná eyaletinde otoyolda bir kamyon karşı şeride geçince otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Açıklamada kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel medya kaynakları hayatını kaybedenlerin tamamının çevredeki sağlık kurumlarına giden hastaların olduğu bildirildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ve efendim, Balıkesir Sındırgı'daki yangın, orman dışı alanda başlayan yangın ormana sıçramıştı malumunuz. Kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu sıcak bilgiyi paylaşmış olalım sizlerle. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe mahallesi yakınlarındaki Sındırgı Simav Karayolu'nda dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıkmış, ormanlık alana sıçramıştı. Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadansa 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle müdahale edildi ve yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

0: Ve sevgili izleyenler, Kuytul yapılanması ile ilgili soruşturmada darp, alıkoyma, zorla senet imzalatma gibi iddialar da suç dosyasına girdi. Hemen son durumu ve ayrıntıları öğrenelim. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur takip ediyor süreci. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Elbette dünün aslında en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Dünden bu yana yankılar da devam ediyor. Dün Adana polisi, Adana Cumhuriyet Başsavcısının talimatı üzerine Alparslan Kuytul ve yapılanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlemişti. 6 ili kapsayan bir operasyondan bahsediyoruz. 49 ayrı noktada yine bu operasyona ilişkin polis arama yapmıştı. Tabii ki bu konuda pek çok farklı suçlar da ön plana çıkıyor. Baktığımızda örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik başta olmak üzere yine zorla senet imzalatma, darp ya da insanları hürriyetinden yoksun etme gibi pek çok suçtan bahsediyoruz. Çünkü baktığımızda Furkan vakfı olarak görünse de aslında arkasında bir suç örgütü vardı. 2018 yılından itibaren de aslında polisin en fazla önem verdiği yapılardan bir tanesiydi ve 2018 yılında ilk o noktada baktığımızda yine suç örgütüyle ilgili bir operasyon süreci gerçekleştirilmişti. Aradan 8 yıl geçti ve 8 yıl sonrasında tekrar işte 2018 yılında dağıtılan o örgüt, o suç örgütü tekrar faaliyete girmeye başlamıştı. Bu nedenle de Adana Cumhuriyet Başsavcının talimatıyla Adana polisi tekrar harekete geçti ve operasyon düzenledi. Ve baktığımızda aslında 49 ayrı noktada farklı deliller olsa da örgütün yapılanmasına baktığımızda örgüt içerisinde Bağış adı altında yine yoksul insanlar ya da öğrenciler ön plana getirilerek insanlardan zorla para isteniyordu. Vermek istemeyen insanlar ise yine örgüte ait özellikle de sosyal medya hesapları üzerinden toplum içerisinde itibarsızlaştırılıyordu. İşte bu noktada da yine düzenlenen operasyonla birlikte 349 sosyal medya erişim hesabına da

0: yine kısıtlama getirildi. Bu hesaplar da artık kapatıldı. Çünkü baktığımızda para vermek istemeyen insanlar yine zorla senet imzalattırılma ya da hürriyetinden alıkolunması gibi yine suçlar ön plana çıkıyordu. Ayrıca yine örgüt içerisinde baktığımızda şahısların üzerindeki araçlar, hesap bilgileri, banka hesap bilgileri ya da diğer gayrimenkuller farklı farklı kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Peki bunun için ne olması gerekiyordu? Elbette suç örgütü lideri Alparslan Kuytul'un talimatının olması gerekiyordu. İşte Alparslan Kuytul'un talimatıyla birlikte o mallar, yani gayrimenkuller ya da banka hesabı bilgileri farklı kişilerin eline geçiyordu ve onlar bunları kullanabiliyordu. Tabii ki diğer taraftan da 5 ayrı şirkete kayyum da atandı. Şirketler farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteriyordu. Gıda sektöründe, inşaat sektöründe, petrol sektöründe, farklı farklı sektörlerde elbette faaliyet gösteren bu 5 şirketten bahsediyoruz. Elbette orada da mali denetimle noktasında yine polis ekiplerinin farklı bir incelemesinin olduğunu soruşturma kapsamında ifade etmekte fayda var. Tabii bununla ilgili olarak da yine Adalet Bakanı'nın bir açıklaması olmuştu dün. Çünkü yapılan bu operasyonun bir dini inanca ya da bir gruba yönelik olmadığını, inanç grubuna yönelik olmadığını söylemişti. Ortada CİMER şikayetleri başta olmak üzere pek çok ihbarın olduğunu söylemişti. İşte yapılan bu ihbarlar ve CİMER'e yazılan şikayetler üzerine de yine bu dosyanın oluşturulduğunu ve dosya içerisinde de güçlü deliller olduğu yine Adalet Bakanı tarafından ifade edilmişti. Toparlamak gerekirse dün 32 kişi gözaltına alınmıştı. Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında şehir dışındaki şüpheliler de yine Adana'ya getirildi ve Adana Emniyeti'nde şu anda soruşturma işlemi devam ediyor. Elbette verilecek ifadeler oldukça önemli, çünkü ilerleyen günlerde soruşturmanın yönü de o yöne doğru değişebilir, o yöne doğru evrilebilir. İşte bizler de burada kameraman arkadaşım Okan Can Sapkaya ile birlikte haber nöbetimizi devam ettiriyoruz diyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Efendim, muhalefette kurultay hesapları sürerken yerel yönetimlerde ise tam anlamıyla bir koltuk savaşı yaşanıyor. CHP ve Yeni Parti'nin İzmir Menderes'teki uzlaşmazlığı belediye başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçmesine neden olmuştu. Seçimde kendi partisi yerine rakibe oy veren meclis üyesi kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. İki üye ise istifa etti, AK Parti'ye katıldı.

0: Menderes Belediyesi'ndeki seçim kavgası CHP ile Yeni Parti arasındaki ipleri tamamen kopardı. Ankara'da esen kurultay rüzgarları yerel yönetimlerde fırtınaya döndü. CHP ile Yeni Parti arasında İzmir Menderes Belediyesi'nde patlak veren kriz büyüdü. CHP Genel Merkezi'nin ortak aday talimatına CHP'li meclis üyelerinin rest çektiği ortaya çıkmıştı. Sandıkta uzlaşı sağlanamayınca iki parti birbirine girmiş, oylamayı kazanan AK Parti'nin adayı Asuman Şen başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu. Seçimde AK Parti'ye oy verdiğini açıklayan CHP'li meclis üyesi Harun Bila kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP ve Yeni Parti'den birer meclis üyesi de partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Yerelde bu kriz olurken muhalefetin tepe yönetiminde tek gündem kurultay hazırlıkları. Yeni Parti Ekim ayında yapmayı planladığı büyük kurultaya hazırlanırken CHP içinde de genel başkanlık tartışması var. Adaylığını henüz resmi olarak açıklamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın kurmaylarından destek geldi.
1: Ben tabii ki genel başkanlığın aday olmasını isterdim. Burada biz genel başkanımızın emeğini en başta ortaya koymamız lazım. Bizim için genel başkanımız çok kıymetlidir.
0: Kulisler de hareketli. Yeni partinin kendisini yeni CHP olarak konumlandırma stratejisinden rahatsız olan genel merkezinde yeni parti yöneticileri için Atatürk'ün mirasını gasp ediyorlar suçlamaları yapıldığı konuşuluyor.
2: Ve efendim Türkiye'den KKTC'ye önemli bir destek.

0: Destek daha geldi. Ankara'da iki ülke arasında fiber altyapı projesi için ek protokol imzalandı. Proje ile KKTC'nin dijital altyapısı güçlendirilecek, dünya ile bağlantısı artırılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'nin desteğiyle fiber altyapı gücünü artıracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsler de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasından enerjiye, dijital dönüşümden altyapı yatırımlarına kadar stratejik projeler ele alındı. Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz haksız izolasyonlarla yıldırılmaya çalışılsa da bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
2: Yılmaz, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Görüşmenin en önemli başlıklarından biri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceğini şekillendirecek fiber optik altyapı projesi oldu. Yılmaz, projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.
1: Fiber projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü arttıracak ve dünya ile bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir.
2: Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yılmaz'ın ardından söz alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsler ise fiber projesinin önemine dikkat çekti.
3: Bugün ek protokolümüzü imzaladığımız fiber optik altyapı yatırımı bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır.
2: Açıklamaların ardından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı. Yeni protokolde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber altyapısı güçlendirilecek, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi hızlandırılacak ve adanın dünyayla dijital bağlantısı daha da kuvvetlendirilecek. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde yeni bir aşamaya geçilecek.
0: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji planına tepki gösterdi. Ankara, Atina'nın tek taraflı adımlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği olmadığını vurguladı.
2: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Atina yönetiminin bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
4: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
2: Keçeli Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
4: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.

0: Evet değerli izleyenler, Atina'daki dikkat çeken hazırlık ortaya çıktı. Yunanistan patriotlar için yeni rotanın belirlendiğini öne sürüldü. Kerpa Adası'ndaki hava savunma sistemi Girit'e taşınıyormuş. Şimdi bu sorunun yanıtını öğreneceğiz. A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktarmak üzere bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayına İlhan Tahsin. Nedir bu yeni gelişmenin detayları?
1: Teşekkür ederim Sümeyye, çok sağ ol. Tabii ki Yunanistan Patriot sistemleriyle sürekli oynuyor, yer değiştiriyor. Bir Girit'ten onları alıp Kerpe'ye götürüyor. Kerpe'den Selanik, Selanik'ten Kavala, Kavala'dan da şu anda Suda üstüne. Neden mi? Bunun nedeni de şu: İran, Amerika Birleşik Devletleri Savaşı ve son olarak İran'ın Suda üstünü, Amerika'nın Orta Doğu'da var olan üslerini hedef alacak olmasını, bunu açıklaması dolayısıyla Yunanistan'ı hareketlendirdi. Dün Kavala'da da hareketlilik vardı. Hemen Batı'daki yan tarafında Kavala'da hareketlilik vardı. Patriot sistemleri bir ara kapatıldı. Sanki bunlar buradan Bulgaristan'a geçecekmiş gibi bir hava estirildi. Ancak neticede Kerpe Adası'nda bulunan füzelerin Suda üssünü, Amerika Birleşik Devletleri'nin üssünü korumak üzere Girit'e götürüleceği oldukça yaygın dün yazıldı, Yunan basında konuşuldu. Hem konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından veya Genelkurmay Başkanlığı tarafından herhangi bir resmi açıklama yok. Ancak baktığımız zaman geçmişte de bu yapılmıştı. Günümüzde de galiba bu hafta içerisinde, hafta sonuna doğru bir hareketlilik olacak. Diğer yandan Bulgaristan'ın da hedef içinde olması, İran'ın hedefleri içerisinde olması tekrardan NATO'nun bu kanadında bir hareketlilik yaşanmasına neden oluyor. Kavala'da konuştu olan bir batarya, Patriot bataryası buradan Bulgaristan'a, yani Bulgaristan'a yakın bir sınırda Dimetoka'ya da gitme ihtimali yine varsayılan bu hedeflerin içerisinde. Ancak baktığımız zaman tabii ki şu anda Amerika Birleşik Devletleri ilk öncelikli hedef İran'ın. Dolayısıyla da Yunanistan oldukça hareketli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri...
0: Değerli izleyenler, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde toprak ve taşların altında yüzden fazla madenci can verdi. O anlarda an be an kameralara yansıdı. Şimdi o görüntüleri sizlerle paylaşacağız ve detayları aktaracağız. Facia Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Zamboye maden sahasında yaşandı. Kaçak maden sahasında aniden heyelan meydana geldi. Toz bulutu her yeri kaplarken madenciler can havliyle kaçıştı. Kaçak maden ocağından kayan toprak insanları canlı canlı yuttu. İlk belirlemelere göre yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bilançonun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Efendim, dünyanın en büyük ekonomisi borç yükünde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. ABD'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolara aşarak rekor kırdı.
2: Kamu borcu ABD'nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek ABD'nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz.
3: Rakamlar ürkütücü, bilanço ağır. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler dev ekonomideki borç krizinin kontrolden çıktığını gözler önüne serdi. Yalnızca 8 ay önce 38,4 trilyon dolar olan toplam borç rekor bir hızla tırmanarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Devasa tablonun detaylarına bakıldığında 32 trilyon 266 milyar dolarlık kısmının kamunun elinde bulunan borçlardan, 7 trilyon 781 milyar dolarlık kısmınsa hükümet içi borçlardan oluştuğu görüldü. Washington'ın borç karnesindeki yükseliş yeni değil. ABD'nin kamu borcu 2022'nin Ocak ayında 30 trilyon doları aşmıştı. Aradan yalnızca birkaç yıl geçti. Borç stokuna 10 trilyon dolardan fazla eklendi. 2017'den bu yana ise toplam borç 2 kattan fazla arttı. Borç katlanarak büyürken faiz faturası da ağırlaşıyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'ne göre federal hükümetin net faiz giderlerinin 2026'da 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Yüksek borç, yüksek faiz ve büyüyen bütçe açığı Washington'ın mali hareket alanını giderek daraltıyor. Borç yükündeki patlama ABD hazine tahvillerindeki getirileri de yukarı çekiyor.

0: 30 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi Ağustos ayında %5,22'ye kadar çıktı. 40 trilyon dolarlık borç, ABD'nin mali sürdürülebilirliği tartışmasını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: Evet, ABD'de uzun tahvil faizlerinin rekor seviyeye ulaşması altın üzerinde baskı mı oluşturuyor? Bu meseleyi konuşacağız. Altında seyir ne olacak? Finans analisti İslam Memiş, yayın konuğumuz. İslam Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Sümeyye Hanım, yayına diliyorum. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim bilmukabele. Şimdi ABD Hazine Bakanlığı'nın geri alım hamlesi sonrası altında bir yükseliş gördük. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump'ın dün o dikkat çeken açıklaması sonrası bugün bir düşüş var gibi, ama sizin değerlendirmeniz ne yönde olur? Altında seyir ne yönde olacak? Neler söylersiniz İslam Bey?
2: Az önce ekranda izlediğimiz gibi Amerika'da işler hiç de göründüğü gibi değil. Yani burada savaşın bir maliyeti var. Borç yükü artmaya devam ediyor. 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz ve bunun ödenmesi için de Amerika kendi tahvillerini kendine satacak. Yani burada çözümü aramaya çalışıyor. Bir noktadan da FED köşeye sıkıştı. İşin içinden çok da çıkamıyor. Çünkü yıl sonuna doğru FED'in faiz artırım beklentisi biraz daha zayıflamış durumda. Ağustos ayında altın fiyatları genelde yükseliş eğilimine başlamıştı. Ve 3 haftadır da bu yükseliş eğiliminin halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Ons altın uluslararası piyasalarda 4500 dolar seviyesinde. Gram altın kapalı çarşı piyasasında 6900 lira seviyesinde şu an itibariyle. Yine ons altın tarafında kritik direnç seviyemiz var. 4500 devamında 4600 dolar seviyeleri. Buradan kısa vadeli tekrar kar satışı gelebilir diye tahmin ediyorum. Hızlı yükselişler, düzeltme hareketleri zaman zaman olması gerekiyor ki o sağlıklı yükselişleri tekrar görelim. Tabii yıl sonuna baktığımız zaman yine 5000 dolar denemesini yapma ihtimali var. Yani burada yine yükseliş isteğini koruyan bir altın piyasası var karşımızda. Bugüne kadar bu 8 aylık süreç içerisinde gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu fiyatlamamış bir altın piyasasıyla karşı karşıyayız. İçeride gram altında şöyle ilginç bir gelişme de oldu. Mesela Şubat ayında 1 kilogram külçe altın 12.500 dolar içliği vardı. En pahalı altın bizdeydi. Ama bugüne baktığımız zaman 1 kilogram külçe altın eksi 674 dolar. Yani dünyanın en ucuz altını şu an Türkiye'de. Altına talep yok. Bozduran çok. Fiyat da gerilemişken aslında büyük bir avantaj olarak da karşımızda duruyor. Özellikle işçilik farkının eksiye dönüşmesi çok önemli bir gelişme ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda eksi 1000 dolara kadar bu işçilikler gerileyebilir. Bunu önemsiyoruz çünkü fiyatların düşük kalması burada çok önemli bir etkene neden oluyor. Muhtemelen bu ay bitmeden tekrar 7000 lira seviyesini zorlayan bir gram altın. Ama tekrar gecikmeli yükselişler bunlar. Özellikle belirtmek isterim. Yani ateşkes geldi, anlaşma geldi ama Trump devam ettirmedi. İran'a tekrar saldırdı. Hal böyle olunca petrol fiyatları yükseldi ve altın fiyatları da gecikmeli olarak da bu toparlanma isteğinin tekrar devam ettiğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz İslam Bey. İnişler çıkışlar kısa vadede mümkün elbette ama şu anda hem içeride yaşanan değişimler hem de işçilik maliyetinin aslında düşmesi biraz da alım fırsatı gibi de görünüyor sanki altında. Biraz daha 7000'leri zorlayacak gibi diyorsunuz.
2: Yani 7000 devamında 8000 seviyesi üzerinde yine beklemeye devam ediyoruz yıl sonuyla alakalı. Bu yıl sonuna kadar tekrar yükseliş isteği devam eder. Çünkü çeşitli riskler var. Öngörülemeyen gelişmeler yaşanabilir. Kısa vadeli dalgalansa da uzun vadede yatırımcısının altını her zaman kazandıran bir değerli emtia olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz İslam Bey.
2: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Neler yaşanacak göreceğiz, piyasaları takip edeceğiz ve bu ekranlardan paylaşacağız efendim, altını konuştuk. Devam edelim şimdi ajans bugüne gündemin diğer başlıklarıyla. Efendim, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez güç rüzgardan ya da güneşten değil, denizden geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak dev projesi Karadeniz'in hırçın dalgalarını elektriğe dönüştürecek.
0: Karadeniz'in hırçın dalgaları elektrik enerjisine dönüşüyor.
3: Bu 90-100 kW'lık bir modül, ARGE kapsamında buraya getirilen bir modül. 30 santim ile 2 metre arasındaki dalga boylarında verimli çalışan bir sistem.
0: Ordu Büyükşehir Belediyesi, deniz kaynaklı yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye örnek olacak dev bir ARGE projesine imza attı.
4: Dünyanın enerjiye, ülkelerinde yenilenebilir enerjiye ihtiyacı var. Yeşil enerjiye ne kadar dönüşebilir?

0: ise ülkeler o kadar fayda sağlayabilir. Karadeniz'in hırçın sularının elektriğe dönüşmesi için kurulan dalgadan elde edilen enerji nodülleri Ordu'daki sahillere kuruldu.
1: Karadeniz'deki yıllık yaklaşık 4-5 yıllık geriye dönük dalga boylarının datalarını incelediğimiz zaman %90 deniz dalgasına enerji üretmeye verimli olduğu ortaya çıktı. Biz bunu nasıl hayata geçiririz noktasında farklı farklı ARGE çalışmaları yaptık.
2: Projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yatırımlara örnek olması bekleniyor.
0: 100 kW elektriği enerjiye dönüştürecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu sahillerine yerleştirilen dalga kıran enerji modülü sayesinde kurumsal alandaki elektrik ihtiyacı da bu modülden karşılanacak.
1: Bizim amacımız şu: Karadeniz bölgesinde sadece Ordu sınırları içerisinde belediyeye ait yerlerde analiz ettiğimiz zaman 80 megawatta yakın enerji üretme fırsatı var. Biz bunu yapabiliriz gözüküyor. Yani bunu verimli bir ünite haline getirdiğimiz zaman, Enerji Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldığımız zaman biz bunu yapabiliriz. Türkiye genelini düşünürseniz bu Karadeniz sınırları boyunca bu yani 400 megawatta yakın bir şey çıkıyor. Bütün Türkiye genelinde 2 terabaytlık bir potansiyelin olduğu söylenebilir.
3: Değerli izleyenler, okulların açılması yaklaşırken servis ücretlerine yapılacak zam oranları da belli oldu. İstanbul'da servis ücretleri %10 arttı. Ankara'da ise bu oran %25 olarak belirlendi. Veliler ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Servisçiler ise daha şimdiden ek zam talep etmenin hesaplarını yapıyor.
4: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
5: Bayağı yüksek.
6: Öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar. Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
7: Bir dilim 4456 lira. İşte buna %35 de rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlarımız için fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
6: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
5: Kimse gönderemeyecek o zaman.
8: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
4: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
7: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5.000 liradan 13 çocuk? 65.000 lira yapar. 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
9: Ramazan oldu 90 lira yani. Servisçi de ona göre zam yapacak.
6: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
7: Belediyelerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
3: Efendim, bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre vakıf üniversitelerine olan talebin azaldığı ortaya çıktı. Vakıf üniversitelerinde doluluk oranları %80'de kalırken boş kontenjan sayısı 35 binin üzerinde seyretti.
10: Bütün gençlerimizin ilgi ve yeteneklerine uygun, severek okuyacakları programlara yerleşmelerini canı gönülden temenni ederim. Değerli ailelerimize de çocuklarının eğitim yolculuğunda verdikleri maddi ve manevi destek için ayrıca teşekkür ederim.
11: Vakıf üniversitelerine talep düştü, kontenjanlar boş kaldı. Bu yıl yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarına göre vakıf üniversitelerinde doluluk oranı %80'de kaldı. 35 binin üzerinde

0: kontenjansa boşa düştüm. Vakıf üniversitelerinde hiç tercih edilmeyen bölümler olduğu gibi bir ya da iki kişinin tercih ettiği bölümler de oldu. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, mekatronik, lojistik yönetimi, psikoloji, diş hekimliği. Devlet üniversiteleri ise neredeyse %100'e yakın bir doluluğa ulaştı.
1: Evet, mega kent İstanbul'un en büyük problemlerinin başında otopark sorunu var değerli izleyenler. Sokaklarda park yeri bulmak özellikle akşam saatlerinde gerçekten zor. Ev almak ya da kiralamak isteyenler artık otopark kriterini de ön planda tutuyor ama bu da çoğu zaman çözüm olmuyor. Çünkü birçok apartmanda daire sayısına eşit otopark alanı yok.
2: Çok eski binaların altında bir otopark olmadığı için bizler de bulduğumuz yere koymak zorunda kalıyoruz.
3: Bina yapılırken daire sayısı kadar açık artı kapalı otopark yapılması gerekiyor diye biliyorum.
4: Sokaklarda park yeri yok, otopark ücretleri cep yakıyor. Bazı site otoparklarında ise her daireye yetecek yer bulunmuyor.
5: İstanbul'da araba park etmek her geçen gün imkansız hale geliyor. Her 6 araca bir park yeri düşüyor. Akşam eve gelen sürücüler dakikalarca çevrede park yeri aramak için tur atıyor. Kimi zaman yolun ortasına bırakıyor, kimi zaman da işte bu şekilde kavşaklara araç park ediyorlar.
6: 3 tur atıyorum en azından. Garanti 1-2 tur garanti, 3. tur bazen.
4: Dakikalarını park yeri aramakla harcamak istemeyenler otoparkı olan binalara yöneliyor ancak.
5: Otoparkı olan apartmanları tercih edenler çoğu zaman bu tarz manzaralarla karşılaşabiliyor. Şu an içinde olduğumuz otopark aslında 12 dairelik bir apartmana ait. Ancak park edebilecek araç sayısı yalnızca 4.
4: Buna rağmen binalar otoparklı olarak satışa çıkarılıyor ya da kiraya verilmek üzere ilana konuluyor. Devam eden süreçte ise park yeri tartışmaları da kaçınılmaz oluyor.
7: Bize girerken zaten 2 arabalık yer söylediler ama farz et ki hala tek arabalık, hala da yer yok. Aynı şekilde başka birileri geliyor bizim yerimize park ediyor. Şirket araçlarını getiriyorlar veya tanıdıkların araçlarını sokuyorlar siteye. İşte bu bizi yoruyor ya, zor oluyor. Bayağı kendi otoparkımıza giremiyoruz, evet.
3: 4 kişilik bir aile düşünün çocuğuyla. 4 araba birden olursa da tabii ki bu hak değil ama en az bir araba olmasında fayda var.
8: Sitedeki otopark alanının misafir lehine kullanılması, orada yaşayan kişilerin otopark alanından mahrum edilmesi hukuken doğru değildir.
4: Peki bina otoparklarına neden daire sayısı kadar park yeri yapılamıyor? Burada belirleyici olan ilçeden ilçeye değişen mevzuatlar.
8: Otopark sayısı, parsel bazındaki uygulamalar, bölgesel otopark düzenlemeleri, belediyeye ve hatta aynı belediye içerisinde bölgeye, projeye göre farklılaşabilir.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasında tartışma konusu olacak bir haberle devam edeceğiz. Patronuna gönderdiği mailde manen yıprandım, yoruldum ifadelerini kullanan bir çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından istifa gerekçesiyle sonlandırıldı. Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu fakat işveren kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay da yoruldum mesajını istifa sayarak işvereni haklı buldu.
9: Niye istemezsin? Gerçi istemediğini çıkarmak olur mu hemen? Orta yolu bulsunlar, çalışsın. Herkesin çoluğu var, çocuğu var, rızkını kesiyorlar ama.
10: Patronuna yoruldum maili attı, işveren bu maili istifa saydı. Yargıtay işvereni haklı bulunca işçinin tazminatsız sözleşmesi sonlandırıldı.
11: Haksızlık bence. Ya adam mesela uzun süre mesai yapıyor, adamın dinleme ihtiyacı var. Yani yoruldum diye bir insan sistem ediyorsa ve Yargıtay bu duruma yapanı yani aleyhine yapıyorsa o zaman bence haksızlık yani. Adamın da dinleme ihtiyacı var, çalışanın da dinleme ihtiyacı var.
10: Yargıtay'dan emsal bir karar daha çıktı. Bir çalışan şirket sahibine gönderdiği e-postada son bir yıldır mobbinge maruz kaldığını ve priminin düşürüldüğünü belirterek manen yıprandım ve yoruldum maili attı.
12: Asla kabul edilemez. Neden? Karşımızdaki sonuçta ben gibi insan. Bu talebini insanlar bildirir, ona çözüm sunulabilir, ücretsiz izin verilebilir veya o günü yok sayıp telafi edilebilir.
10: İşveren söz konusu maili çalışanın iş sözleşmesini sona erdirdiği şeklinde değerlendirdi ve çalışanla yollarını tazminat ödemeden ayırdı.

0: Çalışan isyan ederek ben istifa etmedim, sadece sitem ettim deyip mahkemeye koştu. Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu. İşverense kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay'ın kararı ise şok etkisi yarattı. Yerel mahkemenin değerlendirmesine katılmadı. İşçinin sitemini kendi iradesiyle sözleşmeyi feshettiği şeklinde değerlendirdi. İşçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verdi. Yargıtay'ın bu kararı tartışmalara neden olurken, sitem eden çalışanların işverenlere karşı ise daha dikkatli ifadeler kullanmasının önemini ortaya koydu.
1: Değerli izleyenler, İstanbul'da beklenen o büyük deprem tüm İstanbulluların en büyük endişesi. Dün de İstanbul'da 70'ten fazla küçük ölçekli depremler yaşandı. Adalar çevresindeki sarsıntılara bir bakalım efendim. Barkomuzda görüyorsunuz sizler de şimdi. 17.43'te 3,2 büyüklüğünde, 17.33'te 2,3 büyüklüğünde, 17'yi 3 geçe 2,5 büyüklüğünde, 16.45'te 1,2 ve 16.08'de 2,4 olmak üzere böyle ard arda küçük sarsıntılar yaşandı. Tabii bu da bazı endişeleri beraberinde getirdi. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tabii efendim, İstanbul'da bir yandan da yüksek kira fiyatlarını hep konuşuyoruz malum. Bu yüksek kira fiyatlarına alternatif olması hedeflenen 15 bin kiralık sosyal konut projesinde de hazırlıklar sürüyor. Bir yandan dar ve orta gelirlilerin uygun bedellerle konuta erişiminin sağlanması planlanan projede İlk kiralamaların Eylül ayında başlaması bekleniyor.
2: İstanbul'da yüksek kira fiyatlarına alternatif olacak 15 bin kiralık sosyal konut için hazırlıklar sürüyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda konuta erişmesini hedefleyen projede ilk kiralamaların Eylül ayında başlaması bekleniyor. Projeden öncelikle alt gelir grubundaki vatandaşların yararlanması planlanıyor. Üzerine kayıtlı konutu bulunmayanlar, belirlenen gelir sınırının altında kalan haneler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle evini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlar için kontenjan ayrılması bekleniyor. Başvurularda İstanbul'da belirli bir süre ikamet etme ve hane gelirinin de kriter olarak dikkate alınması planlanıyor.
3: Bu proje kapsamında da özellikle aslında her yıl 100 bin sosyal konutun devam etmesi, bunun 25 yıllık bir projeksiyonla aslında arttırılarak devam ettirecek olması çok önemli. Türkiye'de ev sahipliği oranına baktığımızda %56 seviyelerinde olan ev sahipliği oranını daha üst bir noktaya taşıyacak.
2: Kiralarda ise piyasa fiyatlarının altında bir model uygulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada kiraların bölgedeki raiç bedelin yarısından da düşük olabileceğini belirtmişti. Konutlar 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın sonunda kiracının tahliye edilmesi ve konutun bakımının ardından başka bir ihtiyaç sahibine tahsis edilmesi planlanıyor. Böylece sosyal konut imkanının daha fazla vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.
1: İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarın attığı havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkarmıştı. 20 yıllık tablolarında yandığı ev kullanılamaz hale gelirken o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı değerli izleyenler.
4: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
5: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
0: Taraftarın havai fişek şovu ressamın kabusu oldu. Evinde çıkan yangınla yılların emeği kül oldu. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
5: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
0: 15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
5: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim olduğu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
0: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanatçı

0: Sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü. Havai fişeklerin ateşlendiği o anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın bahçesinde silahlı saldırı düzenlendi değerli izleyenler. Saldırıda 3 kişi yaralanırken şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay Adıyaman Merkez Petrol Caddesi'ndeki belediyeye ait Ek Hizmet Binası bahçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 kişiyi silahla vurarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin olan yerinde yapılan yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

0: Bir son dakika bilgisi şu anda ekranlarınıza son dakika notu olarak da yansıyor değerli izleyenler. Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Çalışmalar sürüyor. Görüntüler de ekranlarınıza yansıyor. Burası Beyoğlu Fındıklı, tramvay raydan çıktı değerli izleyenler. Görüntülerde de net bir şekilde görebiliyoruz. Şu an için bir yaralı bilgisi elimizde yok, ancak olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyleyelim, yolcuların tahliye edildiği bilgisini paylaşalım. Sıcak bir bilgi. Bizler de şu anda sizlerle görüntüleri yorumluyoruz değerli izleyenler. Beyoğlu'nda Fındıklı mevkisinde tramvay raydan çıktı değerli izleyenler. Bir son dakika bilgisi, ne yazık ki bir kaza haberi daha. Tramvay raydan çıktı. Nerede? Beyoğlu Fındıklı'da değerli izleyenler. Elimizdeki ilk bilgiler yolcuların tahliye edildiği yönünde. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildiği bilgisini de paylaşalım sizlerle. Şu an için herhangi bir yaralanma bilgisi yok elimizde. Şoförün ihmali sonucu mu gerçekleşti kaza, bilmiyoruz. Ancak sıcak bir bilgi olarak sizlerle paylaşalım haber merkezimize ulaşan bu görüntüler. İstanbul Beyoğlu'nda Fındıklı'da bir tramvay kazası. Ve değerli izleyenler, Türk Deniz Kuvvetleri'nin gözbebeği SAT ve SAS komandoları Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük'te nefes kesen bir gösteriye imza atıyor. Özel timlerin aksiyon dolu şovunu da A Haber muhabiri Erşan Karaca takip ediyor. Kolaylıklar dileyerek sözü Erşan'a bırakalım.
1: İyi günler ve yayınlar diyelim. Mavi Kent Teknofest'te heyecan dorukta ve her geçen dakikada heyecan artmaya devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 Körfez semalarında buraya gelen vatandaşları İzmit, Gölcük, Sakarya semalarında olacak ve buradaki halkı selamlayacak. Hemen festivalde neler yaşanıyor sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam ediyor. Alandayız. Oldukça kalabalık, sıcak bir havada var, fakat kalabalığın oldukça yoğun bir şekilde devam ettiğini size de belirtmek istiyorum. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri kuruldu. Bu kapsamda insansız su altı sistemleri, seyir gösterim alanı, su altı roket yarışması parkuru, insansız deniz aracı yarışması parkuru ile insansız su altı sistemleri ile insansız deniz aracı yarışmaları test alanı bulunuyor. Tabi aynı zamanda Mavi Kent Teknofest dedik, fakat sadece deniz kuvvetleriyle değil sınırlı kalmıyor. Kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri de var. Hemen geçelim bu tarafa, işte görmüş olduğunuz gibi göz bebeklerimiz de burada. Aselsan Gürzü ilk görüyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz aracın aynı zamanda teknik özelliklerinden de sizlere bahsetmek istiyorum. Şu anda dair şöyle aktarmak istiyorum sizlere. 35 milimetre top sistemi, parçacıklı mühimmat ve çok kısa menzilli füze ve aynı zamanda elektromanyetik karıştırıcı içinde

bulunduruyor. İşte görmüş olduğunuz gibi Aselsan Gürs işte burada tam karşımızda bütün heybetiyle duruyor. Hemen yan tarafa geçelim. Burada da siperi görüyoruz. Araçlar aslında oldukça büyük, oldukça dikkat çekici. Gürün ise iç tarafında görmüş olduğunuz bir sistem var. Bu sistemden bir roket havalanıyor ve aynı zamanda füze tipinde ise görüntüleyici kızıl ötesi arayıcı başlıklı Göksur füzesi de bulunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi hemen önümüzde. Şu an yan tarafımızda aynı zamanda kızıl ötesi dediğimiz gibi füzeleri barındıran işte buradaki gri görmüş olduğunuz tank var. Tankın içerisinde füzeler var ve kaldığımız yerden hemen devam edelim. Sol tarafa doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Dediğimiz gibi sadece deniz araçları değil, hava araçları ve aynı zamanda kara araçlarımız da var. Göz bebeklerimiz de burada. Aynı zamanda Gökberk'i de şu anda görüyorsunuz. Bu da zırhlı bir araca entegre ediliyor ve sonrasında ise onunla beraber yola çıkabiliyor ve 18 adet batarya seviyesi var. Hemen arka tarafa doğru gidelim, sizlere Hisar'ı gösterelim. Gerçekten görmek istediğimiz görüntüler bunlar. Çünkü bunlar bizim için milli gurur ve aynı zamanda milli onurumuz. Hemen devam ediyoruz iç tarafa doğru kameraman arkadaşımla birlikte. Hisar'ı görüntüleyelim sizler için. Burada görmüş olduğunuz alçak irtifa IIR füzesi ateşleyebilen bir füze sistemine sahip. Oldukça büyük bir yapıda ve aynı zamanda şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği yerde ise bir sinyal aracı var. Aynı zamanda füzeler, daha sonra bomba, daha sonra gelebilecek olan drone saldırılarına karşı Aselsan'ın üretmiş olduğu, görmüş olduğunuz gibi yine kızıl ötesi çalışan bir makineyi görüyorsunuz. Hemen sol tarafta bir Hisar'ı görüntüleyelim. Hemen sol tarafa doğru geçelim. Burada da Korkut var. Korkut oldukça büyük. Hemen şöyle bir yan tarafında durayım. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafında sadece baş kısmına kadar sadece yetişebiliyorum. Diğer kısımları oldukça yüksek ve yaklaşık 10 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Hemen teknik özelliklerini sizlerle bir paylaşalım. Görmüş olduğunuz gibi tüm heybetiyle Korkut karşımızda duruyor. Ve 4 kilometre etkili menzil gücü var. Atışa hazır mühimmat ise 200 adet bulunduruyor. Azami hızı ise 65 kilometreye kadar çıkabiliyor. Hemen yan tarafa doğru geçelim. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine Hisar'dan devam ediyoruz. Burada ise alçak irtifa IRR füzesi ateşliyor ve orta irtifalı IRR füzesi, orta irtifalı ERA füzesi ve aynı zamanda sistem önleme menzili ise 40 kilometreye kadar çıkabiliyor. 18 adet ise batarya seviyesi bulunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi kara kuvvetlerimize ait göz bebeklerimiz de burada bulunuyor. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Roketsan bu sefer başlıyor. Aselsan burada noktalamış bulunuyoruz. Roketsan'a doğru gidelim. Onlar da bizim göz bebeklerimiz. Aynı zamanda biliyoruz ki bir yandan da geçtiğimiz zamanlarda olan Teknofest içerisinde bir çelik kubbe vardı. İşte şimdi oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bataryanın içerisinde bulunan füzeleri hemen aşağı tarafta görüyorsunuz. Hemen şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi füzelerin ateşleme sisteminden çıkması için şu yukarıdaki yere iletilmesi gerekiyor. Ondan sonra ise ateşleme gerçekleşiyor. Evet, fazla vakit kaybetmeyelim. Yayın süremiz yettiği sürece sizlerle, siz değerli izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Devam edelim ve Roketsan'da Tayfun'un yanına geldik. İşte burada işler aslında değişiyor. Az önce göstermiş olduğumuz Roketsan'ın siper yani füze fırlatma sistemiydi. Fakat şu an yanına geldiğimiz Tayfun'un özellikleri oldukça fazla ve aslında yanında ben de yine durduğum zaman çok çok küçük kalıyorum. Çünkü özelliği de fazla ve aynı zamanda görüntülerimizi de sizlerle birlikte paylaşalım. Tabii vatandaşlar buraya geliyor, burada bilgi alıyorlar. Burada aynı zamanda ürünleri tanıyorlar, makineleri tanıyorlar. Milli gururumuzu, milli makinelerimizi tanıyorlar. Tayfun'un özelliklerinde ise milli fırlatma sistemi yani kara sistemleri mürettebat 4 kişi alabiliyor. Araç tipi 8x8 taktik tekerlekli bir araç ve maksimum tırmanma kabiliyeti ise %60. Sistem bileşenlerine bir bakalım. Elektromanyetik tesviye ve yönlendirme sistemi, kablolu telsiz uydu haberleşme sistemi içerisinde bulunuyor ve güç sisteminde alternatör jeneratör harici güç kaynağı var. Atış kontrol sistemi ve seyir sefer sistemi bulunuyor. Aynı zamanda sürücü seyir sefer sistemi de içerisinde var. Son olarak gelelim işte buraya. Burada da K+, K+ makinesini görüyorsunuz, aracını görüyorsunuz. Bir yandan da şimdi bunları aktarmaya devam ederken sizlere bunların bu araçların heybetlerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Kimi yerde 4 metreyi bulabiliyor, kimi yerde 7 metreyi bulabiliyor. Yukarıdaki füze sistemleri yukarı kalktığı zaman 10-15 metrelere kadar çıkabiliyor. K+'ın hemen ön tarafına doğru geçelim. Son olarak kara araçlarımızdan olan gösterelim. Sonra bir başka araç daha göstereceğim. Onu da sizlere son dakika eklemek istedim. Şu anda görmüş olduğunuz araç elektromekanik

0: Yönelim sistemi içeriyor. Hidrolik seviyeleme sistemi, haberleşme sistemi, güç sistemi, harici güç kaynağı ve atış kontrol sistemi, navigasyon sistemi, sürücü seyir sefer sistemi içeriyor. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim Ege Ural'dan hemen arkaya dönelim ve son iki makinemizi de sizlerle paylaşalım. Aselsan İhtar oldukça önemli bir aracımız. Hemen oraya doğru yaklaşalım. Şimdi az önce görmüş olduğumuz, göstermiş olduğum araçların hepsi insanlı, yani insanların kullandığı, pilotların kullandığı, aynı zamanda sürücüsü olan araçlardı. Fakat şu anda sizlerle paylaşacağım araç, göstermiş olduğum araç, insansız bir araç. Hemen sol tarafa doğru yanaşalım. Son olarak bu araç hakkında bilgileri verelim. Zırhlı amfibi hücum aracı ZAHA. İşte görmüş olduğunuz araç da bu şekilde. Dediğimiz gibi aralarında insanlı kullanılan ya da insansız kullanılan araçlar da var. Buradaki bütün makineler, bütün araçlar vatandaşların göz bebeği olmuş durumda. Saniye saniye inceliyorlar, dakika dakika bilgi alıyorlar ve aynı zamanda festivalin tadını çıkarmaya devam ediyorlar. Bizler de haber ekipleri olarak her saat, her saniye hazır olacağız ve burada Maviken Teknofest'ten duyguları atmosferleri aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalk

0: akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve Worldcard.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
2: Akbank. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Reklam. A Haber Radyo.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Canlı yayın.
10: A Haber Radyosu Gölcük Donanması'nda TCG Koç Hisarza MSB basın sözcüsü Tu Amiral Zeki Aktürk tarafından yapıldı. Önemli başlıklar vardı. Önemli başlıklardan biri geçtiğimiz günlerde İsrail'in Suriye'ye olan saldırısı. Bir diğer başlık Yunanistan'daki o yenilebilir enerji ve bir diğer başlıksa yine hudutlarımızdaki güvenlikli dilerseniz en önemlilerinden biri olan İsrail'in Suriye'ye saldırısı sonrasında kamuoyu oluşan bazı bilgileri aslında teyitsiz bilgileri teyit etmek adına Tu Amiral'den önemli açıklamalar yapıldı. Daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar yapıldı. Bu kapsamda özellikle şunun altı çizildi. Türkiye bu süreçte Suriye'nin her zaman yanında duracaktır denildi ve İsrail'in bu saldırısının karşısında olduğunu belirttiler ve şu şekilde açıklama yaptı Tu Amiral. Zeki Aktürk, İsrail'in Ebu Zuhur'da hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıyı Suriye'nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olduğunu belirtti. Suriye'nin egemenliği

0: egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıları kabul edemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhr hava üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye'nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için İsrail'in bu tür pervasız saldırılarına son vermesini ve uluslararası hukuku gerekenleri yerine getirmesini istiyoruz. Suriye tek ordu ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askeri kapasitesi inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edecektir dedi. Özellikle toplantı esnasında o soru da soruldu. Yani orada bir Türk askeri var mıydı yok muydu sorusu da soruldu. Özellikle zaten vurmuş olduğu bölgenin hava üssünün, hava alanının herhangi bir Türk askerinden yanı sıra 3-4 tane Suriye personelinden fazla bir kişinin olmadığını belirttiler. Aslında kullanılmayan bir hava üssünün olduğunda altını tekrardan çizelim. Öte yandan diğer konuya gelecek olursak, bir diğer konuysa Yunanistan'ın ilan ettiği yenilenebilir enerji kaynakları konusuydu. Bu konudaysa şu bilgiler verildi. Yunanistan tarafından Ege Denizi'nde kapsayacak şekilde ilan edilen yenilenebilir enerji kaynakları özel mekansal çerçevesini yakından takip ediyoruz. Söz konusu düzenleme aidiyet uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuku sonuç doğurmamakta ve tutumsuzluğunu etkilememektedir. Ülkemiz Ege Denizi'ndeki halk, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürecektir. Bununla birlikte Türkiye, Ege'nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve işbirliği geliştirilmesinden yanıdır denildi. Bu konuyla alakalı da bu şekilde açıklamalar yapıldı. Bir diğer yandan haftalık basın toplantısını, bilgilendirme toplantısının bir önemli konusu da bölgemizdeki ve sınırlardaki güvenlikti. O güvenlikle alakalı olarak da şu bilgiler verildi. 3 PKK'lı terörist teslim olmuştur denildi ve hudutlarımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8530'a ulaşmıştır. Engellenen 159 şahıs ile birlikte bu yol içerisinde engellenen kişi sayısı 46577 olmuştur denildi. Öte yandan Genelkurmay Başkanı'nda hem geçtiğimiz haftalarda hem de önümüzdeki haftadaki telefon görüşmeleri ve programı ile alakalı bilgiler de verildi ve bu bilgilerin yanı sıra özellikle hem bölgedeki hem de Avrupa'daki ilişkiler hakkında bilgiler verildi. Ülkemizin bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir denildi. Bu kapsamda askeri diplomasi alanında Sayın Bakanımız hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımız dün gerçekleştirdiği görüşmelerde bu kapsamda değerlendirilmelidir dedi. Basın toplantısında söylemiş olduğumuz gibi yaklaşık bir saat kadar sürdü haftalık basın toplantısı diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mercan'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, geçtiğimiz saatte aktarmıştık. Beyoğlu Fındıklı'da tramvay raydan çıktı. Son durumu öğrenelim. A Haber muhabiri Kübra Kılıçtepeci detayları aktarmak üzere telefon attığımızda. Kübra, söz sende.
2: 11.34'te tramvay seferi aksaklığı yönünde itfaiye komuta merkezine bir ihbar gelmişti. Beşiktaş ilçesinde T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında Kabataş bölgesine tramvayın yaydan çıktığı, bu nedenden dolayı da seferlerde aksama yaşandığı belirtilmişti. Tabi raydan çıktıktan sonra içerideki vatandaşlar da, yolcular da tahliye edildiğini belirtmiş olalım. Seferler Fındıklı ve Bağcılar arasında yapılmakta olup Kabataş Fındıklı arasında durakta sefer yapılamamakta. Bunu da belirtelim. Tabi kaza raydan çıkma nedeniyle, daha doğrusu trafikte kısmi aksama da mevcut. Ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirtmiş olun. Görüntülerde de gördüğünüz gibi raydan çıkan tramvay gitti güzel yan tam karşı istikametine doğru bariyerlerin, aslında demirliklerin olduğu yere doğru gidiyor. Ve bu nedenden dolayı da tabi trafikte kısmi aksama mevcut olduğunu belirtmiş olalım. Ekipler hemen olay yerine gitmişti. Müdahaleler gerçekleştirilmişti. Yolcular da tramvaydan çıkarılmıştı. Trafiğin

0: Yani dönmesi için ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirtmiş olalım. Kazayla ilgili neden kazanın gerçekleştiğine dair henüz tabii ki bir resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldıktan sonra da canlı yayınlarımızda bunu da belirteceğimizi belirterek sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci'ye çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim efendim gündemin diğer başlıklarıyla. Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliği büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Şam ziyaretinde iki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
2: Stratejik madende anlaşma sağlandı. Türkiye ve Suriye arasında madencilikte yeni işbirliği adımı atıldı. Şam yönetimiyle fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
3: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler.
2: Şam-Ankara hattında ilişkiler her geçen gün güçleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Maden Bakanlığı arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla Suriye'deki fosfat sahalarını geliştirmek ve kaynakları ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. Bu kapsamda çıkarılan fosfatın limana ulaştırılması için demiryolu inşa edilmesi de gündemde. Bakan Bayraktar da bu çalışmayı çok büyük bir proje olarak nitelendirdi.
3: Fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demiryolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefledi.
2: Bayraktar ayrıca Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını da ifade etti.
3: İnşallah önümüzdeki haftalarda devreye girecek Halep hattıyla beraber bu ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağız. 800-900 megawattlara ulaşacak ve bu anlamda Suriye'nin de önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak önemli bir projeyi birlikte devreye alacağız.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişime esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir açıklamasında bulundu.
2: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde ettiği siyasi istikrarı kapsamlı kurumsal reformlarda daha ileri bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de yeni dönemin yol haritasını ışık tutan dikkat çekici bir reform çağrısı geldi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'de siyasi istikrarın güçlendiğini de belirten Bahçeli, bu yapının daha da sağlamlaştırılması için seçim sistemi ile siyasi partiler kanununun yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.
4: Devlet Bey, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin de uyumlu bir seçim sistemi diyor. Türkiye'de artık yeni bir dönem var diyor. Dolayısıyla bu seçim sistemini gözden geçirelim diyor. Öteden beri tartışılan bir takım başlıklar var.
2: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin prangalı kurtulduğunu aktaran MHP lideri, sistemin güçlendirilmesi için atılması gereken yasal adımları işaret etti.
5: Türkiye 16 Nisan 2017'de gerçekleştirdiği anayasa değişikliğiyle en önemli yönetim reformlarından birisine imza atarak parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun, siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
4: Dar ve daraltılmış bölge önerisi yapılmıştı. Ama sonra sanırım diğer partilerden karşılık bulmadı. Olabilir mi diye konuşulabilir. Şimdi bu seçim ittifakı ve özellikle bu küçük partilerin böyle çok fazla belirleyici durumda olması benim açımdan soru işareti taşıyan bir durum.
1: Ve değerli izleyenler, dünya Washington-Tahran hattından gelen son dakika haberiyle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Kararını da bu eşi benzeri

0: görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu Amerikan Başkanı. Yeni hamle Tahran'ın petrol gelirlerini ve finansal ağlarını hedef alıyor ve Washington'ın baskısı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran'sa Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
0: Efendim şimdi sırada dünyadan haber turu var.
3: Arabalar kaçtı, tırlar teker teker hedef oldu. Ukrayna kamikaze İHA'larla Rus tırlarına saldırdı. O anlar bir tır şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Brezilya'da hatalı sollama yapan kamyon önce bir aracı ezdi, ardından da yakıt yüklü tırla çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan araç yokuş aşağı kaydı. Duvardan aşağı düşmesin diye sürücüler seferber oldu. Sürücü çaresizce kurtarılmayı beklerken korkulan oldu. Araç takla atarak aşağı düştü. Sürücü ters dönen araçtan kendi kendine çıkmayı başardı. İngiliz polisinin köşeye sıkıştırdığı şüpheli, evden dışarı çıkmayıp ekipleri tam 48 saat oyaladı. Kaçmaya karar verdiğinde ise verandanın çatısında uyuyakaldı. Durumu fark eden polis, çatıya merdivenle tırmanıp şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kaliforniya'da şehir eşkıyaları market yağmaladı. Kapının kilidini elektrikli testereyle parçalayan yağmacılar marketten 30 bin dolarlık ürün çaldı. Polis yağmacıların peşine düştü ama henüz biri bile yakalanamadı. Bir grup turist sosyal medyada paylaşım yapma uğruna ölümden döndü. Adres Tayland'daki Mae Sa şelalesi. Yetkililer şiddetli akıntı nedeniyle bölgeye girişi yasaklamıştı. Ama turistler bunu dinlemeyip suya girdi. Fotoğraf çekilirken attıkları kahkahaların yerini saniyeler içinde korku dolu çığlıklar aldı. Şiddetlenen akıntı hepsini teker teker sürüklemeye başladı. Neyse ki yetkililer zamanında yetişti. Kural tanımaz turistler kurtarıldı. I was Utah'ta kontrolden çıkan araç yol kenarında bir kazaya müdahale eden polis ekibinin aracına çarpıp kaçtı. Memur

0: Ağır kazayı şans eseri hafif yaralarla atlattı.
1: Efendim, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'i birbirine bağlayacak olan 9000 metrelik stratejik Geminbeli Tüneli'nde artık geri sayım başladı. Dev projedeki detayları öğreneceğiz. Sivas'ta bulunan A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Söz sizde Murat Onur.
2: Teşekkür ederim Sümeyye Gaffaroğlu. Sivas'ın Su Şehri ve Zara ilçelerinin tam ortasında bulunuyor Geminbeli geçti. Aslında zorlu kış şartlarında sürücülere adeta geçit vermeyen bir yol. Bakın şimdi eski yolu size göstereceğim. İşte burası o Geminbeli geçti diye tabir edilen geçit. Dik bayırlar, virajlı yollar adeta zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası olmuş durumda. Ancak devletimiz tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından buraya Geminbeli tünelleri yapılıyor. O tünellerde de artık sona doğru gelindiğini söyleyebilirim. Aslında sen de söyledin. İç Anadolu'yu Karadeniz'e, bir taraftan da yine Akdeniz'e bağlayan önemli geçitlerden bir tanesi Geminbeli geçti ve yaklaşık 9000 metrelik bir tünel inşasına başlandı. O tünel inşasında da artık sona gelindi. Sona gelindi derken asfalt kaplaması yapıldıktan sonra işte bu Geminbeli tüneli hizmete açılacak. Şu anda bakın hummalı bir çalışmayı görebiliyoruz. Tünelin hem bizim bulunduğumuz Suşehri tarafında hem de diğer bölüm, yani yaklaşık 4,5-5 kilometre diğer tarafta Zara girişinde de hummalı çalışma aralıksız bir şekilde devam ettiğini söylemek istiyorum. Çift tip olarak planlanmış bir tünel ve özellikle sürücülerin konforlu, güvenli, rahat bir şekilde kış şartlarında özellikle geçişini sağlayabilmesi için devletimiz tarafından yapılan en önemli yatırımlardan bir tanesi. Sürücüler, özellikle ağır tonajlı araçlar, çekici diye tabir ettiğimiz araçlar zorlu kış şartlarında buradan adeta çok temkinli geçiyordu. Hatta ve hatta gündüz olmasını, gece geçemedikleri için gün ışımasını bekliyorlardı. Ancak işte yapılan o yatırımlarla birlikte adeta dağlar delindi, tüneller açıldı. Bakın yüksek tepeleri, o dağlık yamaçları görebiliyorsunuz. Orada tünel inşasına devletimiz tarafından başlandı ve bu senenin sonuna da bu geçitin, bu tünellerin yapılıp hizmete açılması planlanıyor. Şöyle gelir misin Ali İbrahim? Böyle bir göstertelim yine. Bakın şimdi araçlar geliyor ama virajlı yollar olduğu için araçlar oldukça temkinli bir şekilde ilerliyorlar ve temkinli bir şekilde geliyorlar Geminbeli geçitinden. Evet. Devletimiz tarafından yapılan çok önemli yatırımlardan bir tanesi Akdeniz'i İç Anadolu'ya, bir taraftan da Karadeniz'e bağlayan Geminbeli tünelleri bu sene sonuna açılması planlanıyor diyelim. Onlara kolaylıklar dileyip sözü İstanbul'a sizlere bırakalım. Sümeyye Gaffaroğlu.
1: Murat Onur'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve değerli izleyenler, Avrupa'daki aşırı sıcaklar tarım sektörünü vurdu. Tavuklar yumurtadan, inekler sütten kesildi. Avrupa'yı kışın felaket mi bekliyor? Sorulan soru bu. Roma'ya gidiyoruz. Dündar Keşaplı bizi bekliyor notlarını aktarmak üzere. Kolaylıklar dileyelim. Hoş geldiniz yayına. Söz sizde.
3: İyi yayınlar. Doğrusu Avrupa'yı zor bir kış dönemi bekliyor mu? Bu güzel bir soru. Tabii yanıtını vermek erken, ancak bir gerçek var. Avrupa yaz döneminde zorlu bir süreçten geçtiği gözler önünde olan bir gerçek ve Avrupa'nın birçok bölgesi sıcaklardan etkilenmiş durumda. Özellikle son yılların en zorlu iklim döneminden geçiyor. Karşı karşıya kalan Avrupa Birliği ise rekor seviyede ulaşan sıcaklıklar, uzun süren kuraklık, su kaynaklarında azalma tarım sektörünü ciddi şekilde etkilemeye başladık. Özellikle tarlalardan hayvan çiftliklerine kadar birçok alanda üreticiler zor günler geçiriyor. Avrupa Birliği ülkeler içinde çiftçilerin zor günlerden geçtiğini belirten yetkililer, özellikle sıcaklar ve su stresi bazı bölgelerde ürün verimlerini düşürmeye başladı. Yazlık ürünlerde önemli riskler oluşturmaya başladı. Kuraklık nedeniyle birçok çiftçi sulama konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Tahıl ürünlerinde verim kaybına neden oluyor şeklinde mesajlar veriyor hükümet yetkilileri, ancak özellikle hayvancılık sektörü de en büyük zarar gören sektörlerden biri. Aşırı sıcaklar nedeniyle Avrupa Birliği'nin içinde farklı bölgelerde hayvanlarda stres oluştururken özellikle yem tüketimini azaltması ve süt verimini düşürmesi çiftçileri zor durumda.

0: bırakıyor. Büyükbaş hayvanların üretimin azaldığı da bir başka gerçek. Ancak diğer yandan tavuk çiftliklerinde de yaşanan sıcaklıklar nedeniyle sorunlar var ve üretimde düşüşlere yol açtığını söylüyor üreticiler. Ancak hayvanların serin tutulması için aşırı derecede enerji ve bakım maliyetleriyle karşı karşıya kalan çiftçiler bu zorlu süreçten geçebilmek için hükümet yetkililerinden başta İtalya olmak üzere çağrıda bulunarak destek bekliyorlar. Yani kısaca toparlamak gerekirse çok zorlu bir yaz döneminden geçildiği kaçınılmaz gerçek ki başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesi bu durumdan etkilenmiş durumda. Ancak tarım sektörünün yaşadığı sorunlar, bir de artan maliyetler, enerji fiyatları, yakıt giderleri üst üste geldiği zaman Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği yetkilileri yeni bir formül arayışının içine de geçti çiftçilere destek vermek amacıyla. Ancak Avrupa sadece şimdi yaz değil, kış dönemini de düşünmeye başladı. Artan enerji gaz fiyatlarıyla birlikte Avrupa'da yazın kavurucu sıcakları geride kalırken gözler şimdi kış aylarına çevrilmiş durumda. Artan enerji ve gaz fiyatları karşısında bakalım hükümet yetkilileri farklı bölgelerde nasıl önlem alacak ve bu sorunları nasıl aşacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Başkent Roma'dan aktaracağım notlar bunlar da. Gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
1: Dündar Keşaplı'ya çok teşekkür ediyor. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Geçtiğimiz saatlerde aktarmıştık bir son dakika bilgisi olarak. İstanbul Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. Peki teknik bir arıza mı yaşandı? Başka bir sebepten dolayı mı yaşandı bu durum? Neler oldu? Son durum ne? A Haber muhabiri Merve Köleoğlu o noktada bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum?
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de aktardığınız gibi İstanbul'da T1 seferini yapan Kabataş Bağcılar tramvayı raydan çıkarak Bağcılar üzerindeki raylara bindi. Edinilen ilk bilgilere göre olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tramvayda bulunan yolcularsa sağ salim tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları şu an halen sürmeye devam ediyor. Tramvayın neden raydan çıktığına dair henüz net bir bilgi biz de ne yazık ki alamadık. Olay nedeniyle tramvay hattında ulaşım etkilendi şu an ne yazık ki. Şu ana kadar edinilen bilgiler olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan kimsenin olmadığı yönünde. Evet, seferlerde aksama yaşanabileceği bilgisini tekrar iletelim. Şu an bölgede de trafik nispeten artmış durumda. Biz de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda biz de olayın yaşandığı yerdeyiz. Ekiplerden alacağımız bilgilere göre de aktarmaya devam edeceğiz. Şu an bölgeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Merve, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni bilgilere ulaştıkça da izleyicilerimizle de paylaşacağız. Değerli izleyenler, bu arada biyo kaçakçılara göz açtırılmıyor. İzinsiz şekilde çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.
3: İzinsiz tür toplayanlara geçit verilmedi. 1,4 milyon lira ceza kesildi. Nemrut Dağ Milli Parkı'nda iki yabancı uyruklu kişi izinsiz çekirge topladı. Bakanlık ekipleri ise harekete geçti. Biyo kaçakçılara göz açtırılmadı. İki yabancı uyruklu kişiye 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 16 çekirge ise doğaya salındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Ülkemizin ekoloji zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz dedi.
1: Efendim, Sivas'tan bir acı haber daha geldi. Kene tutulması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için keneye karşı önemli uyarılar geliyor.
4: Sivas'ta kene kabusu bir cana daha mal oldu. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Belcik köyünde yaşıyordu. İki çocuk babasıydı. Çiftçilik yapıyordu. Yaklaşık 20 gün önce vücuduna kene tutundu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü, kenenin taşıdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek tedavi gören hastalar arasında kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları uyarıyor. kırsal alandan dönüldüğünde vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kene fark edildiğinde ise

0: Denmemeli. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü erken müdahale hayati önem taşıyor.
1: Efendim, Denizli'de U dönüşü yapılmaz levhasını hiçe sayan sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Yasağa rağmen U dönüşü yapan otomobilin taksiyle çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
0: Tabela açık. U dönüşü yapılmaz. Ama bazı sürücüler yasağı hiçe sayıyor.
2: Işıkların üstünde uyarıcı levha var. Buna rağmen insanlar kural tanımadan hala U çekmeye çalışıyor.
0: Adres Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Ulus Kavşağı. Yasağa rağmen U dönüşü yapan otomobille taksi çarpıştı. Araçlarda maddi hasar oluşurken kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede çalışan taksiciler kavşakta benzer kazaların sık sık yaşandığını belirtti.
2: Bazen günde bir tane oluyor, bazen 3 tane oluyor, benim gördüğüm 5 tane.
0: Sürücüler ve esnaf yeni bir kaza yaşanmadan kavşakta ek önlem alınmasını istiyor.
2: Burada U tabelası olduğu için hala görmüyorlar, U çekiyorlar. U çektikleri için de burada kazalar oluyor.
1: İş arıyordu, umudunu o fabrikaya bağlamıştı ama görüşme olumsuz bitti. Sinirlendi ve çıkışta gördüğü ilk otomobili çalıp kaçtı. Kayseri'deki film gibi hırsızlık bakın nasıl son buldu.
3: Akşam 5.45'te dışarı çıktım, araç dışarıda yok. Çalınmış.
4: İş başvurusuna gitti, otomobil çalıp döndü.
5: Daha da bende şeker var, tansiyon var.
4: Kayseri'de yaşayan 27 yaşındaki bir genç iş arıyordu. Melik Gazi ilçesindeki bir fabrikaya başvurdu. Umudunu bu işe bağlamıştı ancak olumsuz yanıt aldı. Fabrikadan çıkar çıkmaz gözü yol kenarında park halindeki otomobile takıldı.
3: Dışarı çıkmış, arkadaşlar da takip etmiş. Arkadaş da biraz alkollüymüş galiba. Dışarı çıktığında benim aracıma binip içinde biraz oturduğunu görmüşler. Ondan sonra aracı çalıştırıp yolda bir kere tökezletmiş arabayı, vitese geçirememiş, arabayı çalmış arkadaş. Ben de bunun üzerine polise şikayetçi oldum.
4: Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri saniye saniye izlendi. Otomobil boş bir arazide bulundu. Kimliği tespit edilen hırsızsa evinde yakalandı.
5: Hala bende şeker var, tansiyon var. Beyin kanaması geçirmişim.
3: Arka tarafta aracım bayağı bir masraf var yani. Arka tampon olsun, işte kaportası olsun, ön farlar olsun, her tarafı kırmış. Yani mağduruz. Arkadaşlar şikayetçiyiz.
4: İş ararken otomobil hırsızı olan gencin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
1: Efendim, Anadolu'da kış hazırlığı başladı. Kışlık turşular kuruluyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu bekliyor bizi. Kolaylıklar dileyerek sözü kendilerine bırakalım.
6: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Artık yaz mevsiminin son ayını yaşıyoruz. Ağustos ayının da artık ortasını geçmiş durumdayız. Elbette kış hazırlıkları Anadolu'da hızlanmış durumda. Tabii kış deyince akla ilk gelen ürünlerden bir tanesi de turşu. Şu anda gastronomi uzmanı Biral Serttaş'ta kışlık turşu nasıl hazırlanır Adana'da, Adana usulüyle, onu bizlere anlatacak. Efendim, kolay gelsin.
7: Evet efendim, sağ olun, hoş geldiniz. Çukurova bölgesinde sebzeler artık olgunlaştı ve turşu yapım zamanı başladı. Şu anda onları, hijyen çok önemli öncelikle turşuda, onları çok güzel bir şekilde yıkadık. Neden? Üzerindeki tarım ilaçlarından falan arındırmak için. Ve bunun da fermentasyona çok özel bir faydası vardır. Tarım ilaçları arındırıldığı zaman. Şu anda gördüğünüz gibi Çukurova'nın bereketli topraklarının tüm turşu yapacak ürünleri burada. Kornişonumuzdan, kırmızı havuçtan, erikten, elmamızdan ve gördüğünüz gibi acur bile var. Biraz da pancarımız var ve karayasal biberi, mısır. Bunların hepsinden karışık bir turşu yapacağız. Ama biliyorsunuz Adana'da şalgam meşhur. Önce şalgam renginde pancarla ve siyah havuçla bir tane yapacağız. Renkli bir turşu. Daha sonra anam babam usulü gördüğünüz gibi tüm sebzelerden karışık olacak. Tabii burada dikkat etmemiz gerek. Hususlar var. Türkiye'nin her yerinde turşu yapılır. Dünyanın her yerinde yapılır ve sindirime çok faydalıdır. Yemeğin yanında yerken çok iyidir. Gördüğünüz gibi birincisi orantı İyi. Çok önemli. Orantı. Mesela bir lokmada yenecek kadar parçalar kullanmak çok önemli. İkincisi, bu sebzelerin çeşitliliğini ayarlarken her sebzenin kendine özel bir sertliği vardır. aynı ürünlerin birbiri içerisinde olması çok önemlidir. Yani şu anda mesela bir yumuşak bir ürünün içerisine sert bir ürün koyduğunuz zaman aynı derecede fermente olmaz. O yüzden buradaki grupları özel ayarlamamız gerekiyor. Mesela salatalığı aldım, tüm attım ama havucu ne yaptım? Biraz küçülttüm. Neden? Hem orantıyı yakalamak için. Şimdi bir de bunun bölgesel olarak sıcaklık farklılıkları vardır. Mesela Adana bölgesinde fermentasyon yaparken önce ilk 2-3 gün çok önemlidir. Adana'da hava sıcaktır. Sıcak alanda ilk 3 günlük fermentasyonu Adana'da biz kısa keseriz. Bir günde bitiririz o işi. Ama mesela başka illerimizde daha serin illerde yaparken bu ilk 3 günkü fermentasyona dikkat etmek lazım. Önce turşu olgunlaşır, prebiyotikler oluşmaya başlar. Ondan sonra uzun süreç başlar. Yani o 20 günlük olgunlaşır. Süreci. Şu anda biz doldurmaya başlayalım Selahattin abi. Selahattin abi Şalgamcılar Dernek Başkanımız bu arada. Bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Ben şimdi sana vereyim. Sen parçaları yavaş yavaş doldur. Sonra sirkenin ayarını verelim. Aynen. Turşumuzu kuralım olur mu?
8: Olur.
7: Şunu ben senin önüne doğru veriyorum Selahattin abi. Sen bunu doldurmaya başla. Ben de sana yavaş yavaş ürünlerimi atıyorum. Doldur içine. Tuzumuz burada mı? Evet, ben de şunu doğrayayım. Süreci tamamlamış olalım. Beyaz lahana çok önemlidir. Turşuda hem ürettiği prebiyotikler çok önemli. Hem de kendisi lif açısından da yüksek bir orana sahiptir. Bunu turşularımızın hepsine özellikle koyarız. Fazla bıçak darbesi vurmak istemiyorum. Özellikle elimle parçalıyorum. Biraz biber atalım Selahattin abi aralarına. Renkli olsun. Şundan da bas. Şimdi evet. Bunun su ayarı ve tuz ayarı çok önemli. Tuz alayım. Tuzu ben içinde kuracağım. 5 litreye 150 gram su koymam, tuz koymam lazım. 5 litreye 150 gram. Önce tuzumuzu verelim. Sirkeyle kuracağız. Aç sirkeyi abi. Dök. Dök abi. Bunu göz kararı dökeceğim. Çünkü bu 5 litrelik. Evet. 500 miligram. Evet, yeterli. Biraz daha alalım mı? Biraz daha. Sonra en önemli konulardan biri de su. Çeşme suyuyla olmaz abi. Çeşme suyuyla turşu yapamayız. Çünkü biliyorsunuz suyu temizlemek için bazı ürünler kullanıyorlar çeşme suyunda. Ya arıtılmış su ya da yani bu satın aldığımız sular var ya onlardan kullanabiliriz. Görüyorsunuz tam ayarında dolacak bu. Ona göre planladım.
8: Evet. Su da önemli.
7: Su çok önemli. Suyun pH değeri çok önemli. Şimdi buna biraz şeker atacağım.
8: Turşuya şeker koyuyorum.
7: Evet, turşuya biraz şeker dengesini sağlamak için şöyle bir şeker atacağım. Biraz üstüne sirke ekleyelim şefim.
8: Sirke biraz elma mı olması lazım, üzüm mü olması
7: aslında
8: lazım?
7: Aslında ben elmayla üzümü karışık yapıyorum. İkisinin de kendine özgü değerleri var. İkisi de sirkedir ama ben karışık yapıyorum. Bir de burada suyun yüzüne çıkan ürünler mutlaka bozulur, küflenir. Buna bir ağırlık koymamız lazım. Üstüne bir ağırlık ekleyeceğim. Şundan da biraz koyayım, çeşitliliği sağlayalım. Biraz tam dolsun üstü. Evet. Ne koymadık abi? Heh, şu sarımsağı da alayım.
8: Turşularda çıtır çıtır taze taze olması önemlidir. Evet. Peki bu ayarı nasıl yapıyoruz?
7: İlk fermentasyon demiştim ya. İlk fermentasyon çok önemli. Bunu da mesela ben şöyle ortadan ikiye bölüp atacağım. Bu da sarımsağın tadı. Turşu da çok önemlidir. At onu da abi. Evet. Bunlar çünkü hep yıkandı. Bir tane de elma koyalım üstüne.
8: Evet.
7: Onu da dörde bölelim.
8: Elmamızın yeşil olması mı gerekiyor?
7: Evet, hani Canan hocam diyor ya, bir yerde kurtlu elma görürseniz mutlaka onu yiyin. Kesin ona ilaç değmemiştir. Yeşil elma, Grand Simit diyorlar bunu herhalde ama. Değil mi?
9: Kesinlikle.
7: Evet. Bunu da ekledikten sonra suyumuz biraz taşsın, keyfini alalım. Sert malzemeyi özellikle yukarıya koydum.
8: Artık süremizin sonuna geldik.
7: Evet, kapatıyorum. Bey, hemen kapatıyorum. Nerede o kapağı? Bu geçen ay yapmış olduğumuz
8: geçen
7: turşu.
8: Geçen ay yapmış olduğumuz turşuyu da gösterelim ki bir ay sonra ya da 20 gün sonra şu anda kurulumunu gerçekleştirdiğimiz.
7: Evet, tadabiliriz bunu da. Geçen ay yapmış olduğumuz turşu hemen hemen aynısı olacak. Bakar mısın tadına?
8: Efendim ellerinize sağlık. Bizler şu anda Anadolu'dayız, Adana'dayız ve Adana'da görmüş olduğunuz gibi Adanalıların nasıl bir turşu tükettiğini, nasıl bir turşu hazırladığını ekranlara getirdiğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Çin'in başkenti Pekin'de.

0: 2026 Dünya Robot Konferansı düzenlendi. Teknolojilerin robotlarını sergilediği fuarda gösteri alanları kuruldu. Ringe çıkan insansız robotların profesyonel sporcuları aratmayan hareketleri beğeni topladı.
1: Tekmeler havada uçuştu, yumruklar, aparkatlar peş peşe atıldı. Çin'deki etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Pekin'de 2026 robot fuarı düzenlendi. 300'den fazla şirketin katıldığı fuarda 2000'den fazla ürün sergilendi. 150'den fazla yeni ürün ilk kez görücüye çıktı.
2: Buraya 5. kez geliyorum ama her yıl büyük ilerleme görüyorum. Yani robotik büyük ilerleme kaydediyor.
1: Fuarın en dikkat çeken anları ise robotların gösterileriydi. Özellikle de dövüşen robotlar beğeni topladı. Ring kuruldu, boks eldivenleri ve korumalıklar takıldı. Robotlar karşı karşıya geldi. Dövüş sanatlarını kullanan robotlar, rakiplerini nakavt etmeye çalıştı. Tekmeler ve yumruklar peş peşe sıralandı. Robotlar kombinasyonları sanki profesyonel bir sporcu gibi yaptı. Robotlar sadece ringde değil, çok sayıda alanda sergilendi. Yemek yapan ve enstrüman çalan robotlara büyük ilgi vardı.
0: Efendim, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki ücret tartışmaları yeniden gündemde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazı okulların bu yasağı farklı isimlerle aşmaya çalıştığı öne sürülüyor. Velilere kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerinin bulunduğu paketler kırtasiye ücreti adı altında sunuluyor.
3: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullardaki ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınmasını yasaklayan düzenlemesine rağmen bazı okulların bu yasağı farklı isimlerle aşmaya çalıştığı öne sürüldü. Velilere kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerinin bulunduğu paketler kırtasiye ücreti adı altında sunuluyor. Talep edilen rakamlarsa dudak uçuklatıyor. Bazı özel okullarda kırtasiye paketleri 50 bin liradan başlıyor, 100, 120 ve 150 bin liraya kadar çıkıyor. Bazı okullarda ise velilerden istenen ücret 200 bin liraya ulaşıyor. Üstelik bu ücretlere itiraz eden velilerin okul yönetimleri tarafından çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz sözleriyle karşı karşıya kaldığı iddia ediliyor. Veliler çocuklarının eğitimine devam edebilmesi için yüksek ücretleri kabul etmek zorunda kalıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı düzenlemesiyle özel okullarda ders kitabı adı altında ücret alınması yasaklandı. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının özel okullarda da okutulması zorunlu hale getirildi. Bazı okulların kitap, yardımcı kaynak ve eğitim materyallerini tek paket haline getirerek kırtasiye masrafı adı altında velilere sunduğu belirtiliyor.
0: Efendim, Amerika'da 29 eyalet dünyanın en büyük sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta'ya çocukları sosyal medya bağımlısı yaptığı gerekçesiyle dava açmıştı. Bu ekranlardan da sizlerle paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. 200 milyar dolar tazminat istenen davada Meta yetkilileri hakim karşısına çıktı ve davadan çıkacak karar Meta'yı, Facebook ve Instagram'ı baştan tasarlamaya zorlayabilir. Detaylara bakalım.
4: Büyük dava kaybederse yüklü miktarda tazminat ödeyecek.
5: Amerika'da onlarca eyalet sosyal medya devi Meta'ya baş kaldırdı. Şirket yetkilileri hakim karşısına çıktı.
4: 29 Amerikan eyaleti Meta'nın çocukları ve gençleri platformlarda daha uzun süre tutma amacıyla işte sonsuz kaydırma, otomatik video oynatma, bildirimler ve kişiye özel öneri algoritmaları gibi özellikleri bilinçli şekilde kullandığını öne sürüyor.
5: Şirket Facebook ve Instagram genç kullanıcılar için kasıtlı olarak bağımlılık yapacak şekilde tasarlamakla ve bu durumun gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına verdiği büyük zararı bilmesine rağmen halkı yanıltmaya devam etmekle suçlanıyor. İstenen tazminatsa hayli büyük.
4: Meta, eyaletlerin şirketin piyasa değerine yaklaşan 1,4 trilyon dolarlık bir ceza talep ettiğini savunurken eyaletler sorumluluk halinde daha gerçekçi tazminatın 200 milyar dolar civarında olacağını mahkemeye bildirmiş durumda.
5: Tarihi dava Kaliforniya eyaletindeki Oakland Federal Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Eğer Meta suçlu bulunursa

0: platformları baştan tasarlamak zorunda kalabilir.
1: Konu sadece bir çocuğun telefonda geçirdiği süre değil, karşısına hangi içeriklerin çıkartıldığı, neden tekrar tekrar uygulamaya dönmesinin sağlandığı ve bu süreçte kendisini nasıl değerlendirdiği. Davada bu tasarım özelliklerinin işte kaygı, depresyon, düşük özsaygı ve beden algısıyla ilgili sorunlarla bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.
0: Mark Zuckerberg'ün sahibi olduğu Meta şirketinin yetkilileri suçlamaları reddediyor. Hatta savunmalarında sosyal medya bağımlılığı diye bir şey yok diyecek kadar ileri gittiler.
1: Bu dava hem Türkiye hem de dünya için bir emsal niteliğinde. Çocukların sosyal medyada korunması yalnızca ailelerin sorumluluğuna bırakılmamalı. Çocukları daha uzun süre uygulamada tutmanın önüne geçmeli. Otomatik oynatmanın sınırlandırılması, bildirimlerin azaltılması ve bazı filtrelerin kaldırılması da bu noktada önem arz ediyor.
2: Efendim şimdi bir analiz haberimizi taşıyacağız ekranlarınıza ve o haberle de Ajans Bugün'ü noktalayacağız. İran'da Ali Hamaney'in vefatının ardından göreve gelen Müçteba Hamaney ilk hamlesini ordunun ve istihbaratın komuta kademesini baştan aşağı değiştirerek yaptı. Devrim muhafızlarından Genelkurmay'a, Vezik Teşkilatı'ndan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne kadar kritik tüm makamlara sert hatlarıyla tanınan şahin isimler getirildi. Peki Tahran yönetimi bu savaş kadrosuyla neyi hedefliyor olabilir? Bölgesel bir felakete dönüşen savaşı bitirmeyi mi, yoksa yılları bulacak çok daha uzun ve kanlı bir çatışmayı mı? A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı. Birlikte izliyoruz.

0: Tarih 9 Mart 2026. ABD-İsrail-İran Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde İran'da dengeleri sarsacak bir karar alınıyordu. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gözler, İran'ın en kritik kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi'ne çevrilmişti. Ve beklenen karar geldi. Müçteba Hamaney, İran'ın 3. devrim lideri ilan edildi.
1: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin Hamaney'i Şehit Şehid Kıvaray Şehadet Ranuşi'den.
0: Ancak ortaya çıkan tablo sıradan bir liderlik değişiminden çok daha fazlasını söylüyordu. Çünkü 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yalnızca 59 üyesi toplantıya katılmıştı. Bazı üyelerin ise süreçten önceden haberdar edilmediği iddiaları, kararın meşruiyeti üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü. İran'da koltuk değişmişti. Ama asıl soru şuydu, güç gerçekten kimin eline geçmişti? İran yıllardır velayeti fakih sistemiyle yönetiliyordu. Bu sistemde rehber sadece devletin en üst siyasi makamı değil, aynı zamanda dini otoritenin de zirvesindeydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, ülkenin genel politikalarını belirleyen, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleyen isimdi. İran rejiminin bütün kritik damarlarının üzerinde duran makam rehberdi. Bu sistemin mimarı ise İran devriminin lideri Hümeyni'ydi. 1979 devrimiyle birlikte kurulan yapı yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Hümeyni döneminde devrimci karizma ön plandaydı. Ali Hamaney döneminde ise sistem kurumsallaştı. Ancak yıllar geçtikçe İran'da yalnızca dini ve siyasi kurumların değil, askeri ve güvenlik bürokrasisinin de ağırlığı arttı. İşte bugün tartışmanın merkezinde tam olarak bu vardı. Müçteba Hamaney'in liderliğiyle başlayan yeni dönem, İran'ın geleceği açısından kritik bir eşik anlamına geliyordu. Çünkü İran devriminin 3. lideri Hamaney'in önünde çok önemli bir sorun vardı. Meşruiyet. İran bir hanedan devleti değildi. Bu nedenle babadan oğula geçen liderlik görüntüsü, rejimin kendi ideolojik temelleri açısından da tartışmalıydı. Dolayısıyla Müçteba Hamaney yalnızca yeni bir makam devralmıyor, aynı zamanda İran'ın birikmiş meşruiyet krizini de devralıyordu. Ekonomik sorunlar, toplumsal protestolar, düşen seçim katılımı, artan güvenlikçi yaklaşım ve savaş. Müçteba Hamaney'in önündeki tablo hiç de kolay değildi. İşte bu noktada yeni liderin ilk hamleleri büyük önem taşıyordu ve İran'da

0: Geri komuta zinciri yeniden kuruluyordu. Yaklaşık 5 aydır boş bulunan veya vekaleten yürütülen kritik makamlara yeni isimler getiriliyordu. Bir başka dikkat çekici isimse emekli tümgeneral Muhsin Rızai'ydi. Eski devrim muhafızları komutanı Rızai, Müçteba Hamaney tarafından Milli Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Peki bu tablo bize ne söylüyordu? İran'da sadece makamlar doldurulmuyor, gücün kendisi yeniden dağıtılıyordu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: Ali Abdullahi'nin Genelkurmay Başkanlığı savaş sonrasında askeri karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesi açısından dikkat çekiciydi. Ancak daha kritik isimlerden biri de Ahmet Vahid'i. Kudüs Gücü Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve şimdi devrim muhafızlarının başındaki en kritik görev. Vahidi'nin kariyeri İran'ın dış operasyonlarıyla iç güvenliğinin nasıl birbirine bağlandığını gösteren önemli bir örnekti. Yeni dönemde Tahran'ın güvenlik anlayışı artık daha bütünleşik hale geliyordu. Dışarıdaki tehdit, içerideki tehdit aynı güvenlik denkleminde değerlendiriliyordu. Ve bir başka atama, belki de hepsinden daha dikkat çekici. Hüseyin Taip, BESİÇ Teşkilatı'nın başına getirildi. Taip, geçmişte Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunmuştu. İran'ın iç güvenlik yapılanmasının en kritik isimlerinden biriydi. Ancak İsrail'in İran içerisindeki istihbarat faaliyetleri ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022'de görevinden alındı. Şimdi ise Müçteba Hamaney tarafından yeniden kritik bir pozisyona getirildi. Bu tercih çok önemliydi. Çünkü BESİÇ sadece bir güvenlik veya askeri yapılanma değildi. İran rejiminin toplum üzerindeki en önemli mobilizasyon ve kontrol araçlarından biriydi. Mahallelerden üniversitelere, sokaklardan toplumsal protestolara kadar rejimin toplumsal reflekslerinde önemli bir rol oynuyordu. Tüm bu atamalar bir arada değerlendirildiğinde Müçteba Hamaney'in nasıl bir liderlik modeli kurmaya çalıştığı daha net görülüyordu. Amaç devlet içindeki farklı güç merkezlerini tek bir güvenlik ekseninde toplamaktı.
2: Bütün yatırım buraya yapılmış.
3: Burada.
2: Evet. Esas güç bu. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak hasebiyle etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü, Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
3: Sürekli yenileniyor yani.
2: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki.
0: İran'ın önündeki asıl sınav işte burada başlıyordu. İran belki de yeni bir yönetim modeline doğru ilerliyordu. Rehber yine sistemin en tepesinde olacak, ancak gerçek güç giderek daha fazla askeri ve güvenlik elitleri arasında paylaşılacaktı.
4: Savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail'de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere, 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim, işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde, bilhassa İşte efendim Kürtleri de burada Mahabat bölgesinde onlara yer vereceğiz. Belucistan'da Belucilere vereceğiz. Efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil o işin. İşin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz Boğazı Pers Boğazı olacak.

0: Basra Körfezi de Pers Boğazı olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
1: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
2: Ve belki de asıl sorulması gereken soru şuydu. İran bütün bu yeni güvenlik kadrolarıyla savaşı nereye taşıyacaktı? Savaşı bitirmeye mi yoksa daha uzun bir savaşa mı hazırlanıyordu?

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.

0: Bacılarımız cevaplıyor. Yatırım Konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. A Haber Radyo.
6: Bir reklam.
10: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe

0: Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Ben çok fazla Schengen başvurusunda bulundum. Hepsini kendim yürüttüm ama çok zor süreçler oldu. Çünkü randevu alma süreçleri çok zordu.
3: Ben kendim de oradan başvurdum.
4: Peki nelere dikkat ettiniz başvurdu?
3: YouTube'da bir sürü video var. Hangi aşamaları gerçekleştirmemiz gerekiyor, ne kadar evrak sunmamız gerekiyor. Bunların hepsini detaylı bir şekilde araştırdım. Olumsuz sonuçlanan bir başvurum olmadı açıkçası.
4: Son günlerde vize işlemleri sırasında yaşanan mağduriyetler oldukça gündemde. Hizmet bedeli, danışmanlık ücreti ve kesin vize vaadiyle birçok kişi mağdur olabiliyor. Peki vize işlemine başlarken nelere dikkat etmeli? Kişisel başvuru mu yoksa acente üzerinden yapılan başvurular mı daha önemli? İşte ayrıntılar.
5: Normalde bir vize başvurusu ortalama, yani bizim gibi tabii ki aracı kurumlarla çalışan konsullardan söz ediyorum, ortalama 130 euro arasıdır. Yine belli zaten Schengen ücretleri belli, 90 euro. Zaten. Bizim de servis bedellerimiz 10 ile 30 euro arasında yani ülken ülkeye değişiyor. Bizim bazı ülkelerde ön ödeme sistemimiz var. Sadece servis bedelini, zaten ofislerde ödemesi gereken servis bedelini önden ödeyebiliyorlar başvuru sahiplerimiz. O da zaten ofise geldikleri zaman sadece konsolosluk harcını ödeyecekler.
6: Uzmanlar vize başvurusunda acente desteği alacakları da uyarıyor. Kısa sürede randevu ya da kesin vize garantisi veren kişi veya kurumlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
7: Para karşılığı böyle hani vize işlerini hallederiz, çabuk yaparız, ondan sonra kısa sürede işte kavuşursunuz vize gibisinden böyle birçok şeyler de vaatlerde bulunuyorlar. Kesinlikle inanmamaları lazım.
2: Birkaç tane firma var, birine gidiyorsun biz de alamıyoruz diyor. Sen diyorsun ki ben de garanti hallederim, sen bunu nasıl garanti ediyorsun dediğimde de biz hallediyoruz diyorlardı. Böyle bir şey tabii ki güven vermiyordu.
8: Acente olunması daha avantajlı. Çünkü neden avantajlı? Genelde bunlar alınması için acentenin de aynı zamanda garanti altında olması gerekiyor. Bireysel olduğu zaman da güvensizlik oluyor.
5: Bu işi dürüst yapan acenteler de var tabii ki. Şimdi biz burada onlara hani bir şey söyleyemeyiz. Sadece keskin, %100 net. Yok işte 15 günde vize alırız, 10 günde randevu alırız. Ya da vizeniz %100 alırız gibi söylemlere dikkat etsinler.
6: Başvuru yapacakların ise süreci doğru kanallardan takip etmesi ve evraklarını eksiksiz hazırlaması da vize alımını kolaylaştırıyor.
5: Doğru kanallardan randevuları alsınlar. Evraklarını bizim web sitemizden düzgünce kontrol etmelerine fayda var. Seyahatlerini önceden planlasınlar. Bizim hem çağrı merkezimiz var, hem mail adreslerimiz var. Oraya da sorabiliyorlar. İsterlerse tabii ki ofislerimize gelip ziyaret edip bilgi alabilirler.
9: Kişisel başvuruda ben bir sıkıntı görmedim.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 20 Ağustos Perşembe. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. Kurtulculara yönelik operasyondan yeni bilgiler geliyor. Suç dosyasına giren çarpıcı iddialar var. Halil İbrahim Uğur Adana'dan canlı yayında. ABD İran'da strateji değişikliğine gitti. Saldırmak yerine ekonomik baskı uygulayacak. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Türk donanmasının vurucu gücü Teknofest Mavi Vatan'da görücüye çıktı. Erşan Karaca Kocaeli'nden canlı yayında. CHP il başkanları toplantısında yeni yol haritasını belirleyecek. Hilter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Selman Kutlu Trabzon'dan canlı yayında ve ajans başkanı.

0: İstanbul Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. Yolcular tahliye edildi. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu olay yerinde.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İstanbul Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı. T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay sabah saat 11.30 sularında Fındıklı istasyonunda raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti. Neyse ki tramvay yolundan çıkıp araç yoluna girmeden makinist tramvayı durdurabildi ve böylelikle çok şükür büyük bir kazanın da önüne geçilmiş olduğunu belirtelim. Edinilen ilk bilgilere göre olayın ardından bölgeye İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk

0: edildi. Tramvayda bulunan yolcularsa çok şükür sağ salim tahliye edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları biz ulaştığımızda sürüyordu. Tramvayın neden raydan çıktığına ilişkin halen daha elimize net bir bilgi ulaşmış değil. Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çalışmalarsa devam ediyor. Olay nedeniyle tramvay hattında biz geldiğimizde ulaşım etkilenmişti. Ancak şu sıralarda seferlere kaldığı yerden devam edildiği bilgisi de tarafımıza iletildi. Edinilen bir diğer önemli bilgi de dediğimiz gibi çok şükür olayda ölen ya da yaralananların olmayışı. Hemen arkamda görmüş olduğunuz noktada olay yaşandı. Şu an tramvay seferleri dediğimiz gibi sürmeye devam ediyor. Aldığımız bilgiler doğrultusunda henüz tramvayın neden raydan çıktığına ilişkin de net bir bilgi alamadık. Bu saatlerde yaşanan olay İstanbul trafiğini de bu noktada biraz etkilemişti. Ancak şu anda neyse ki İstanbul trafiğini etkileyecek bir durum da söz konusu değil. Tramvayın neden raydan çıktığına ilişkin net bir bilgi tarafımıza ulaştığında biz de siz değerli izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. İstanbul Beyoğlu'nda Fındıklı istasyonunda raydan çıkan tramvaysa şu an dediğimiz gibi çok büyük bir kazaya sebebiyet vermeden bitirmiş olduk. Evet, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan tramvay kazasına ilişkin gelişmeleri aktardık. Bize detaylar geldikçe biz de siz değerli izleyicilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kütahya'nın Simav ilçesi yönünde ilerledi. Alevler 22 saat sonra kontrol altına alındı. Gelişmeler için Vedat Sezer telefonda.
2: Can Okanar, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Düvertepe mahallesine yakın bir noktada karayolu üzerinde bir süt kamyonunun alev almasıyla başladı bu yangın. Kamyondaki yangın büyüyünce ormanlık dış alana sıçradıktan sonra Simav yönünde ormanlık alanda yayıldı. Yangının ihbar alınırken ilk müdahaleler yapıldı ve bu yangın giderek büyürken müdahaleler de artmıştı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle havadan da uçak ve helikopterler müdahale etmişti. 20. saatte yani sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gece boyu süren mücadeleye etkin müdahaleler yapıldı. Tedbir amaçlı yerleşim alanları, güvenlik koridorları oluşturulmuştu. Bir taraftan da anonslar yapılmıştı. Simav sınır yolu kullanılmaması açısından. Çok şükür ki herhangi bir problem olmadı. 7 helikopter, 8 uçakla birlikte 30'dan fazla arazöz, itfaiyeler ve bölgeye gelen birçok müdahale ekibi, iş makineleri yoğun bir etki mücadele yaptılar ve yangın 20. saatte enerjisi düşürüldü ve 22. saatte de tamamen kontrol altına alındığına dair açıklama Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları başladı. Herhangi bir yerleşim alanında bir zarar söz konusu olmadı. Ama hemen belirtelim, yeşil vatanı korumak için canla başla mücadeleler yapıldı ve yangın ikinci gününde 22. saatinde tamamen kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor Can Okanar.
1: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege denizini de kapsayan yenilenebilir enerji planına tepki gösterdi. Ankara, Atina'nın tek taraflı adımlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği olmadığını vurguladı.
3: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Atina yönetiminin bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
4: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
3: Keçeli Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
4: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez

0: daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
1: Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük Tersanesi'nde sergilenen milli savunma unsurları ve savaş gemileri göz dolduruyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ayrıntıları aktaracak.
2: Teknofest Mavi Vatan kapılarını sabah saat 9 itibariyle açtı ve 9'dan bu yana hayli kalabalığın arttığını söylemek mümkün. Bulunduğumuz dakika itibariyle de vatandaşların TCG Anadolu'ya yoğun bir ilgisi var. Yaklaşık bir 10-15 dakika sonra buradaki vatandaşların girmesi için buradaki vatandaşların gemiye alınması için artık son sayıyorlar. Yaklaşık 15-20 dakika sonra TCG Anadolu'yu gezmek için burada ki vatandaşlar uzun sıralar oluşturmuş durumda. Özellikle sadece TCG Anadolu'da değil, yine diğer deniz unsurlarında ve denizaltılara da yoğun bir ilginin olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platform bulunuyor. Bunların aralarında en ilgi çekense yine TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salih Reis, TCG Turgut Reis, Kemal Reis, TCG Tufan, TCG Akçay'ın olduğunu söylemek mümkün. Bakın işte şu anda kameraman arkadaşım Ahmet'ten rica edeyim, şöyle sağ tarafı gösterebilirse eğer, sağ tarafı da gösterebilirse eğer, TCG Anadolu'nun girişi için oluşturulan kuyruk artık metrelerce, yüz metrelerce uzadı desek yeridir. Yaklaşık resmi açılış 10-15 dakika sonra yapılacak. Açılış konuşmaları yapılacak. Açılış konuşmaları yapıldıktan hemen sonra da buradaki gemileri vatandaşlar ziyaret edebilecek. Söylemiş olduğumuz gibi sabah saatlerinde, sabah saat 9'da başladı ve 9'dan bu dakikaya kadar kalabalığı dakikalar ilerledikçe, saatler ilerledikçe daha da arttığını söylemek mümkün. Yavaş yavaş toparlayacak olursak ilerleyen dakikalarda resmi bir açılış yapılacak. Açılış konuşmaları olacak. Açılış konuşmalarından sonra da yine çeşitli yarışmalarla buradaki vatandaşların ilgisi burada olacak. Gelinme sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliği genişliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Şam ziyaretinde iki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
3: Stratejik madende anlaşma sağlandı. Türkiye ve Suriye arasında madencilikte yeni işbirliği adımı atıldı. Şam yönetimiyle fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
4: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden üretimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler.
3: Şam-Ankara hattında ilişkiler her geçen gün güçleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Maden Bakanlığı arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla Suriye'deki fosfat sahalarını geliştirmek ve kaynakları ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. Bu kapsamda çıkarılan fosfatın limana ulaştırılması için demir yolu inşa edilmesi de gündemde. Bakan Bayraktar da bu çalışmayı çok büyük bir proje olarak nitelendirdi.
4: Fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefliyoruz.
3: Bayraktar ayrıca Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını da ifade etti.
4: İnşallah önümüzdeki haftalarda devreye girecek Güvecik-Halep hattıyla beraber bu ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağız. 800-900 megawattlara ulaşacağız.

0: taşıyacak ve bu anlamda Suriye'nin de önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak önemli bir projeyi birlikte devreye alacağız.
1: Türkiye'nin nüfusu 86 milyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibariyle 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Ayrıntıları alacağız. Şener Çetin Ankara'dan notlarıyla karşımızda.
2: Türkiye'nin nüfusu yukarı yönlü olarak ivme kazanmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu son rakamları paylaştı ve bu verilerle birlikte aslında Türkiye'nin nüfusu 86,5 milyon sınırına artık yavaş yavaş yaklaşmış durumda. Net rakamları paylaşacak olursak hemen 1 Temmuz 2026 itibariyle 86 milyon 320 bin 602 kişi oldu. Türkiye'nin güncel nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228 binden fazla bir artış yaşandı. 1 Mayıs ve 1 Temmuz arasına baktığımız zaman da 123.904 kişi yükseldi. Türkiye'nin nüfusu ki bu 2 aylık süreçte de nüfusun nedenli artış gösterdiğine işaret ediyor bu noktada. Erkek ve kadın nüfus oranına baktığımızda da yine erkek nüfus oranının %50.01'e ulaştığını yani 43 milyon 170.975 olarak karşımıza çıkıyor. Kadın nüfusu oranı da %49.99'da rakamsal ifadeyle 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak önümüze çıkıyor. Yine kadın ve erkek arasındaki dikkat çeken farkı da gözlemleyebiliyoruz. Ve son olarak en kalabalık yaş grubunu 25 ila 29 yaş grubu oluşturuyor genç yetişkinlerden ki bu da aslında özellikle çalışma çağındaki nüfus oranının yoğunluğunu gösteriyor ki bu da demek oluyor aslında Türkiye'nin üretken potansiyelini de ortaya koymuş oluyor. Yine genç yetişkinlerin sayısı 6 milyon 655 bin 400 olarak karşımıza çıkıyor. 10 ila 14 yaş grubunda da yine bu rakamların olduğunu söylemek mümkün. 6,5 milyon civarında da 10 ila 14 yaş grubunu oluşturuyor Türkiye'nin nüfusu ve 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı da 257.204 olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun net verileri bu şekilde. Yeni ifadeyle, güncel ifadeyle Türkiye'nin artık nüfusu 86,5 milyon sınırına yaklaşmış durumda diyelim ve sözü Ankara'dan size bırakalım.
1: Dünya Washington-Tahran hattından gelen son dakika haberiyle sarsıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Kararını da bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Yeni hamle Tahran'ın petrol gelirlerini ve finansal ağlarını hedef alıyor. Washington'ın baskısı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor.
3: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
4: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu.

0: ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran ise Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar konuşuyor.
2: Yüzme yarışmalarından yelken organizasyonuna, kürek yarışmasından SAT ve SAS komandolarımızın nefes kesen gösterileriyle deniz kültürümüzü hak ettiği gibi yaşatmaya çalışıyoruz. Teknofest yarışmacısı genç kardeşlerimiz ise insansız sualtı sistemleri, sualtı roketi ve insansız deniz araçları yarışmalarıyla yarının teknolojilerini geliştiriyor. Ata yadigarımız Savona'dan dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu'ya, TCG İstanbul'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın göz bebekleri de milletimizi bekliyor. Baykar'daki yol arkadaşlarımla geliştirdiğimiz Bayraktar TB3, TCG Anadolu'dan kalkıp binebilme kabiliyetiyle dünya deniz havacılığında yeni bir çağ açtı. Teknofest Mavi Vatan boyunca gökyüzünde Akıncı Bayraktar TB3 sizleri ve Körfez'i selamlayarak bağımsızlık irademizi dünyaya aykıracak. Kıymetli konuklar, bu muazzam şölene katılacak tüm vatandaşlarımızı hatırlatmak isterim. Katılım ve ziyaret kayıtlarımızı Teknofest kuşağının sosyal medya platformu En Sosyal üzerinden rahatlıkla yapıp Teknofest heyecanını yaşayabilirsiniz. Bu vesileyle Milli Savunma Bakanlığımıza, Deniz Kuvvetlerimize, T3 Vakfı'ndaki yol arkadaşlarımıza, geleceğimizi inşa eden yarışmacı gençlerimize ve buraya gelerek ya da dualarıyla desteğini bizden esirgemeyen aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Gölcük'teki bu coşkunun ardından tüm milletimizi Teknofest ikliminin Güneydoğu'yu saracağı büyük şölene bekliyorum. Hepinizi 30.50'de başlayacak Teknofest Güneydoğu'ya, Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Teknofest Mavi Vatan, vatanımıza, tüm dost ve kardeş coğrafyalara hayırlı ve uğurlu olsun. Sevgili genç kardeşlerim, bu yollardan geçmiş mühendis bir abiniz olarak sizlere yaşamımdan öğrendiğim iki tavsiyem var. Unutmayın ki rotası ve menzili olmayan bir gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmak. Hayat denizinde yelken açarken kendinize ait yüksek bir idealiniz, bir kızıl elmanız olsun. Sizi menzilsiz girdaplara ve karanlığa sürükleyecek, başkalarının rotalarında değil, insanlığa fayda sağlayabilecek dost dolu rotalardan ilerleyin. Bunun yanında göğe ve enginlere ne kadar yükseleceğinizi, köklerinize ve değerlerinize ne kadar derin tutunduğunuz belirler. Kökleri dar kalıplara hapsedilmiş, medeniyetinden kopuk bir fidan ilk sert rüzgarda devrilmeye mahkumdur. Köklerinizi sımsıkı sarılın ki fırtınalara meydan okuyabilirsiniz, dimdik bir şekilde ayakta durabilirsiniz. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem

0: insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil. Bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir. Tüm kurumlarıyla yıkılmış bu dünyanın yeniden inşası, medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, sizler tek nefes kuşağı tarafından gerçekleşecek. Hürriyetin, adaletin ve refahın kuşattığı o güzel dünyada buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın. Yolumuz açık, programımız DETA, ufkumuz Kızıl Elma.
1: T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu.
2: ABD Başkanı Donald Trump bir strateji değişikliğiyle İran'a ekonomik savaş ilan ettiğini açıkladı. Tabii baskılar oluşacak. İran acaba bu duruma ne kadar dayanabilir? A Haber muhabiri Ekber Karabağ notlarıyla Tahran'dan karşımızda.
3: Canım Konu, teşekkür ederim. Az önce izlediğimiz haber üzerine Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı yeni bir uygulamaya geçti. Esasında 6 aydır İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında bir şekilde bir savaşın söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Ancak görünen o ki Amerika Birleşik Devletleri savaştan tam da o istediğini elde etmiş değil. Ve bu yüzden ekonomik baskıyla İran'ı masaya getirmeye ve istediklerini bu şekilde İran'dan almaya çalışıyor. Peki bunda başaracak mı, başarmayacak mı? Tabii önümüzdeki günlerde ve süreçte bunu açık bir şekilde görmüş olacağız. Donald Trump bu İran'a karşı uyguladıkları ekonomik baskı için açık bir şekilde ekonomik savaş ifadesini kullandı ve bugüne kadar dünya tarihinde herhangi bir ülkeye karşı böyle bir baskının uygulanmadığını ifade etti. İran'dan peş peşe bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Gharibabadi, Donald Trump'ın İran'ın işte bir pamuk ipliğine bağlı olduğu yönündeki ifadesini hatırlatarak, madem böyle bir durum söz konusu, neden dünya ülkelerinden bu konuda yardım istiyorsun diye Trump'a tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı ise İran'a karşı hala hazırda da ekonomik yaptırımların uygulandığına dikkat çekerek işte yenilmiş bir politikanın devamı olarak Trump'ın bu açıklamalarını söyledi ve Amerika Birleşik Devletleri'ni açık bir şekilde tırnak içinde İran'a karşı bir ekonomik terörizm uygulamakla suçladı. An itibariyle malum İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin bir deniz kuşatması söz konusu. Geçtiğimiz günlerde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bu kuşatma dolayısıyla İran'ın petrol satamayacağını ve döviz elde edemediğini ifade etmişti ve ekonomik sıkıntıların da bundan kaynaklandığını ifade etmişti. Görünen o ki işte bu ekonomik baskılar daha da arttıkça İran ekonomisi daha da zor duruma düşecektir. Acaba bu süreçte İran Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği şekilde masaya gelir mi gelmez mi? Tabii önümüzdeki süreçte bunu bekleyip göreceğiz.
2: Rusya ile Ukrayna arasında bir yandan savaş, diğer yandan esir takası devam ediyor. Moskova ve Kiev yönetimlerinin Mayıs 2025'teki İstanbul zirvesinde imzaladığı anlaşma kapsamında 103 savaş esiri daha karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
4: Yıllar süren esaret işte bu karşılaşmayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğunu yaşadı.
5: Çok mutluyum. En kısa zamanda anneme, babama sarılmak istiyorum ve çocuklarıma, kelimelerle ifade edemiyorum.
4: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 103 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Oleh Ivaşenko ise geri getirilen Ukraynalıların önemli bir kısmının yıllardır alıkonulduğunu söyledi.
5: Ay sonundan önce bir esir takası daha bekliyoruz. Geri getirdiğimiz gruplar arasında 2022'den beri esaret altında tutulan Ukraynalı askerler ve ağır hasta olanlar da bulunuyor.
4: Mayıs 2022'de

0: 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna, biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgürlüğüne kavuşmuştu.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşmasında sanıkların savunması alınıyor. Duruşmada İmamoğlu ile müteahhitler arasında dikkat çeken yüzleşmeler yaşandı. Mustafa Keleş villa, Cemal Üneş ise 500 bin liralık ödeme iddiasını gündeme getirdi. İddialar mahkeme salonunda karşılıklı olarak tartışıldı. Davanın dikkat çeken anlarını A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktaracak.
2: Evet, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi ikinci celsenin 68. duruşması bugün başladı. Pazartesi günü ikinci celsenin ilk duruşması başlamıştı ve pazartesiden bugüne kadar 34 kişinin, bu sabaha kadar 34 kişinin savunması yapılmıştı. Bugün 7 kişinin daha savunması şu anda yapıldı. Saat 11.11 geçe başladı ve şu anda da son olarak Kadriye Kasapoğlu'nun savunması tamamlandı ve avukatı savunma yapıyor diye belirtmiş olalım. Tabii az önce de belirtmiş olduğunuz gibi geçtiğimiz günlerde duruşmanın ikinci celsenin duruşmanın diğer günlerinde yaşanan bazı tartışmalar vardı. Dikkat çeken tartışmalar vardı Ekrem İmamoğlu ile birlikte. Peki neydi bunlar, isterseniz konuşalım. Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde görülen İBB davasında 66. 67. duruşmada bu aslında tartışmalar gerçekleşti. Keleşoğlu inşaat sahibi tutuksuz sanık Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında imar süreçleri ve villa karşılığı rüşvet iddiaları nedeniyle sert tartışmalar yaşandı. Tartışmanın nedeni Mustafa Keleş'in iddialarıydı. Peki neydi o iddialar? Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeki yürüttükleri inşaat projelerinin ruhsat ve kat ittifakı süreçlerinde İBB tarafından zorluk çıkarıldığını öne sürmüştü. Ve İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Deniz İstanbul projesine kendisi için rüşvet olarak bir villa istediğini iddia etti. Yine villanın maliyeti bedeliyle kendisine verilmesini teklif ettiğini, İmamoğlu'nun ben buranın belediye başkanıyım diyerek tepki gösterdiğinde savunmuştu. Tabii yine İmamoğlu'na yönelik villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi sorusu üzerine aslında tartışma iyice büyümüştü. Kameraoğlu inşaat ile aralarındaki tahkim davasında İmamoğlu'nun kendisine baskı yaptığında ileri sürmüştü. Silivri'deki duruşmada Keleşoğlu inşaatın sahibi Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen tartışmadan birazcık aslında bahsettim. Şimdi geçen direkt tartışmanın cümlelerini de ekrana getirelim istiyorum. İmamoğlu, şantiyeyi ziyaret etmişim. Senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim diyor. Keleş, 3 defa tek başına geldin mi başkan diyor. İmamoğlu, tek bir defa geldim senin şantiyene. Bir defa diyor. 3 defa tek başına geldiğini söylüyor. Ve tartışma aslında bu şekilde büyüyor. Aynı duruşmada sadece Mustafa Keleş değil aslında. Bölgede müteahhitlik yapan bir diğer sanık Cemal Üneş de İmamoğlu hakkında benzer iddialarda bulunuyor. Onun iddialarına bakacak olursak, Cemal Üneş iskan ve ruhsat süreçleri için kendisine 500 bin TL rüşvet kendisinden 500 bin TL rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Üneş, İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle İBB Başkanı danışmanı Mehmet Çakılcı oğlu ile 5 adet senet imzaladıklarını da iddia etmişti. İmamoğlu bu iddialara vah ki ne vah, Allah yardımcın olsun senin diyerek tepki göstermişti. Yine Silivri'deki duruşmada Cemal Üneş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yaşanan diyaloğa bakacak olduğumuzda Ekrem İmamoğlu, emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim yani diyor. Cemal Üneş de istedin başkanım diyor. İmamoğlu, emin misin yani, soruyorum sana diyor. O da eminim tabii ki diyor. İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdin verdin yolladın değil mi diyor. Ve işte ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin bir yere, hatta senin şey merkezi vardı dedin, buraya bir para lazım 500 bin TL diye yine tartışmanın aslında bu şekilde devam ettiğini belirtmiş olalım. Bugün dediğimiz gibi ikinci celsenin 68. duruşması gerçekleşiyor ve şu anda da duruşmada 7. kişi savunmasını bugün 7. kişi savunmasını yapıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili soruşturma derinleşiyor. Kuytul

0: hakkında örgüt kurma ve yönetme, dolandırıcılık gibi suçlamalar var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'dan alacağız.
1: Can o kadar. Dün sabah saatlerinde özellikle de Şafak Vakfı operasyon olarak aslında Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Adana'da merkezi bulunan Furkan Vakfı ile ilgili olarak Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve ekibine yönelik yapılan bu operasyon. Tabii ki operasyon sadece Adana'yı kapsamadı. 6 ili kapsadı. 49 ayrı adrese polis eş zamanlı operasyon düzenledi ve ardından da 32 kişiyi gözaltına aldı. Dün gece saatleri itibariyle artık Adana dışındaki diğer şüpheliler de Adana'ya getirildi ve sağlık kontrolünden geçirildi ve şu anda bir taraftan tabii ki soruşturma öncesinde, ifade hazırlıkları öncesinde bir taraftan ele geçirilen deliller inceleniyor. Çünkü 49 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi ve operasyonlarda bilgi, belge ve dijital materyallere el konulmuştu. İşte onlar bir taraftan inceleniyor, bir taraftan da elbette ifade verme işlemi de başlamış durumda. Diğer taraftan tabii ki suç örgütüne yönelik bazı şirketlere de Adana'da el konulmuştu, kayyum atanmıştı. İşte o kayyumların atandığı şirketlerde aslına baktığımızda Türkiye genelinde şubeleri olan, özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde bulunuyor. Diğer taraftan tabii ki Adana'da inşaat sektöründe bulunan, hizmet veren bir şirket de bulunuyordu. Yine petrolle ilgili de yine suç örgütüne hizmet veren şirketlerde bulunuyordu. Bir taraftan mali polisler tabii ki bu şirketlere kayyum atandı ama diğer taraftan da bu şirketler içerisinde de yine benzer şekilde soruşturmaya yönelik oralarda da yine çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan da tabii ki verilecek ifadeler oldukça önemli. Çünkü verilecek her bir ifade başlatılan soruşturmayı farklı bir evreye de taşıyabilir. Bu nedenle de ifade işlemi de titizlikle sürdürülüyor. Bu anlamda da yine önemli bir çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki suç örgütü diyoruz ama buradaki gözaltına alınan 32 kişi hakkında farklı farklı çeşitli birden fazla suçlar var. Bu suçlar nelerdir? Bu suçlar tabii baktığımızda örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, yine resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık. Tabii ki geçmiş tarihlere baktığımızda yine hürriyetinden alıkonulan insanlar da vardı. Yine kaçırılan insanlar da vardı. Mal varlığına el konulan insanlar da vardı. Alparslan Kuytul'da işte bu suçlamalarda daha öncesinde de yine hakim karşısına çıkmıştı. İşte bu noktada da yine Adalet Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama oldukça önemli. Çünkü sağlam delillerle sağlam bir dosyanın olduğunu önlerinde, bu nedenle de böyle bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade etmişti. Bizler de verilen ifadeler sonrasında ortaya çıkacak bilgilerle, yeni bilgilerle sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü Adana'dan tekrar size bakalım. Can Okanar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemine bakacağız. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'nın gündeminde kavgalı geçen Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçimi vardı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu da bugün 81 ismin dosyasını görüşecek. Son gelişmeler için İlter Yeşiltaş Ankara'dan karşımızda.
2: Can Okanar, Cumhuriyet Halk Partisi Menderes seçimlerine itiraz edecek. Malum Menderes'te yapılan seçimler sonrası Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi karşı karşıya geldi. Yeni Parti ve CHP meclis üyeleri arasında bir uzlaşı sağlanamadı ve nihayetinde kazanan taraf AK Parti oldu. Ve seçimlerde bir de kavga çıkmıştı malum. Bu kavga nedeniyle meclis üyeleri iradelerini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıtamadığını düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. O nedenle seçimlerin iptali için itirazda bulunacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından. Bugün de yine yoğun Cumhuriyet Halk Partisi'nde saatler 11'i gösterdiğinde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı başladı. 80 dosya şu anda Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin önünde. Bu dosyalarla ilgili bir karar verilecek. Tabii karar verilemeyecek olan dosyalar da var. Malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulundukları dönemde Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut'un da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na bu isimler gönderilmişti. Yani bir disiplin süreci başlatılmıştı. Onların dosyaları da yine bugünkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında masaya gelecek, gündeme gelecek. Ancak bu isimlerle ilgili bir karar alınamayacak. Çünkü zaten süreç, disiplin süreci devam ederken milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiler. Yeni partiyi kurdu.

0: Yeni partinin kurucuları arasında yer alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ile herhangi bir bağları kalmadığı için dosyaları da rafa kaldırılmış olacak. Diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemelerine rağmen, yani CHP'de kalmalarına rağmen yeni parti için çalışan bazı isimler var. Eski Genel Sekreter Selin Sayıkböke ve eski Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi CHP'den istifa etmediler. Fakat yeni parti için siyasi mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bu tutumlarına, bu isimlerin bu şekilde hareket etmelerine itirazları ve tepkileri söz konusu. Bir siyasi parti üyesi iken başka bir siyasi parti için çalışmanın siyasi etki açısından doğru olmadığı ifade ediyorlar ve bu isimlerle ilgili de bir disiplin sürecinin başlatılacağını ifade etti CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Ancak bugünkü YDK toplantısında bu dosyalar, bu isimler gündeme gelmeyecek. Çünkü ihraçlarla ilgili talep MYK'dan geliyor. MYK talep ederse Yüksek Disiplin Kurulu bu ihraçları veya talep edilen cezayı gündemine alabiliyor. Bu yönde MYK'nın bir talebi olmadığı için bu isimlerle ilgili bugün herhangi bir adım atılmayacak. Can Okunar.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanması ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı. Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı.
2: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yaralayan saldırgan ve oğlu tutuklandı. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı'ndan istifa ederek yeni partiye geçen Seydi Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Çıkan arbedede Keleş Meriç'i bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
3: Süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastro cerrahlarımız yaptı. Uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor.
2: 27 suç kaydı olduğu belirlenen saldırgan Seydi Ahmet Keleş ise bir tarlada saklandı. Sonra polise teslim oldu.
3: Bir partinin ilçe başkanı, sayın vekilimiz de o partinin milletvekili. Sonra sayın vekilimiz partisinden ayrıldıktan sonra bu şahıs da istifa ediyor ve yeniden yeni partide de ilçe başkanı olmak istiyor yeni partisinde. Ama tabii siyasettir. O siyasi bir süreç orada devam ediyor. Sanıyorum ilçe başkanlığı uygun görülmüyor.
2: Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Varım. Bilerek yapmadım. Efendim? Pişmanım. Arkadaşım çok evet. Tahrik etti. Bilerek yapmadım. Pişmanım. Ama yaşadığına da çok seviyorum. Zaten yaşadığına çok seviyorum.
2: Seydi Ahmet Keleş'in ifadesi de ortaya çıktı. Keleş ifadesinde Meriç'in CHP'den istifa etmesi üzerine kendisine ilçe başkanlığı sözü verdiğini ancak başkasının başkan olarak getirilmesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Olay günü alkol olduğunu ve telefonda Meriç'le tartışma yaşadıklarını belirten Keleş, Meriç'in kendisinden konum isteyerek adresine geldiğini, korkuya kapılarak evden çıkmadan yanına bıçak aldığını söyledi. Keleş çıkan arbedede kendisini korumak isterken bıçağı savurduğunu ve vekile isabet ettiğini, yaralandığını fark edince de ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün dediğini öne sürdü. Keleş de suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş de tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: ABD'de bir eve operasyon düzenleyen özel hareket timleri büyük bir kaza yaşadı. İkinci kattaki ahşap balkon çöktü. 9 görevli zemine düştü. O anlar kameraya yansıdı.
5: Şüpheliyi yakalamak için adrese gittiler. Balkon çökünce yere böyle çakıldılar. Olay 21 Temmuz'da ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. ABD Federal Kuvvetleri'nin hedefinde hakkında yakalama emri bulunan 26 yaşındaki bir şüpheli vardı.

0: Şüpheliyi gözaltına almak için kaldığı iki katlı eve operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri binanın ikinci katına çıktı. Balkonda dairenin kapısı önünde toplandı. Ahşap balkon ağırlığı taşıyamadı ve çöktü. 9 özel harekat polisi zemine çakıldı. Aşağıda bekleyen ekipler hemen yardıma koştu. Metal direkler arasına sıkışan görevliler çıkarıldı. O anlar vücut kameralarına da yansıdı. Olayda 7 özel harekat polisi yaralandı. Bazılarında kemik kırıkları olduğu bildirildi. Operasyon düzenlenen şüpheli ise gözaltına alındı.
1: Akıllı telefonlar dolandırıcıların elinde birer tuzağa dönüşüyor. Kimi zaman bir banka görevlisi olarak karşımıza çıkıyorlar, kimi zaman da kurbanlarına yolladıkları mesajlarla ulaşıyorlar. Sahte uygulama ve linkler aracılığıyla da amaçlarına bir tıkla ulaşabiliyorlar. Uzmanlar her arama ve mesaja şüpheyle yaklaşın diyor.
2: Uzlaştırmacı avukat olarak görev yapıyorum. Devlet aracılığıyla giriş yapın beyefendi.
3: Çağrı, SMS, sosyal medya linkleri ve sahte bankacılık uygulamaları.
4: Bir takım çağrı merkezlerinden arar gibi yapıyorlar, bankadan aramış gibi yapıyorlar.
3: Yöntem her seferinde değişiyor. Siber dolandırıcılar gün geçtikçe daha da profesyonelleşiyor.
5: Hatta adım da söyledi bana, ben deli aldım. Ne bileyim ben, hiç böyle şey başıma gelmediydim.
4: Sizin bundan belki 50 yıl önce vefat etmiş, adını hatırlamadığınızı, uzak bir akrabanızla ilgili bilgiye bile sahip olabilme potansiyeline sahiptir. Bu çok tehlikeli. Yani bizimle ilgili her şeyi biliyorlar.
3: Tuzağa düşmemek için tek yolsa güvenmemek.
2: Ankara Batı Adliyesi'ne gelin görüşelim.
6: Ankara Batı Adliyesi'nde avukatlara oda mı veriyorlar? Neyse, böyle milleti düşürüyorsunuz.
3: Siber dolandırıcılar oltalama sistemiyle kredi kartlarına, banka hesaplarına, hatta yastık altındaki ziynet eşyalarına kadar ulaşıyor.
7: Merhabalar, Bankası'ndan arıyorum. Hesabınızdan şu anda yüklü miktarda para çıkışı görüyorum. Eğer bu işlem size ait değilse hemen bir link göndereyim. Siz linke tıklayın ve iptalini sağlayalım bu işlemin.
8: Eğer tanımadığınız bir numaradan böyle bir arama alıyorsanız, işte o noktada ilk yapmanız gereken telefonu kapatmak ve bu aramaya şüpheyle yaklaşmak. Çünkü muhtemelen dolandırılıyor olabilirsiniz.
4: Dolandırıcılar bir yerde yakalandıkları anda, o senaryo eskidiği anda hemen çok büyük hızla yenisine geçiyorlar. Ya muhteşem bir fırsat var, doğru olamayacak kadar, ya da bir korku var, yani bir tehdit, bir tehlike var.
9: Bir sistem kurmuşlar, isim soy isimden tüm soy ağacını, tüm sicinine kadar her şeyi öğrenebiliyorlar.
8: Her geçen gün profesyonelleşen siber dolandırıcılar yapay zekanın daha da gelişmesiyle yöntemlerini değiştirdi ve geliştirdi. Yani sizi arayan numara eğer bir banka numarasıysa ve siz onu biliyorsanız dahi şüphelenmekte fayda var. Çünkü yapay zeka yöntemiyle bankaların numaraları da kopyalanabiliyor.
4: Karşınızdaki insan bildiğiniz bir numaradan, bankanın numarasından da arasa, tanıdığınız bir insanın sesiyle de size ulaşsa, lütfen durun. Şüpheci olmak kullanabileceğiniz pek çok güvenlik ürününden sizi çok daha fazla koruyabilir.
1: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesindeki 9 katlı binada yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede bulunan biri çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. İhbarla birlikte olay yerine giden polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Aynı dakikalarda itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan biri çocuk 3 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın kısa süre sonra büyümeden söndürüldü. İstanbul Avcılar'daki 700 daireli sitede tatilden dönen aile, baza altında sakladıkları 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Aile, hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
10: İçeriye girdik, ev darmadağında, her yerde almış. Yani bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar.
0: Tatilden dönen aile kabusu yaşadı.
11: Bazanın altında ne kadar ziynet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimiz elimizde.

0: Avucumuza aldılar.
1: Oturdukları güvenlikli sitedeki evlerinden 5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını fark etti.
2: Geldiğimde kapı çok minik aralıktı. Arkadaşım bırakmıştı zaten beni. Hemen telefonla onu aradım. Geri dönmesini söyledim. Çok panik oldum zaten kapıyı açık görünce. Sonra o geldi. Polisi aradık. Polisle beraber içeriye girdik. Ev darmadağındı. Her yer dağılmış.
1: Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı İstanbul Avcılar'da yaşandı. İddiaya göre 700 daireli bir sitede oturan aile hafta sonu şehir dışına çıktı. Eve döndüklerinde büyük bir şok yaşadılar.
0: Döndüğümüzde böyle bir manzarayla karşılaştık. İşte bütün her şeyimiz yerli yerinde değil. Kazanın altında ne kadar zinet eşyamız varsa hepsini takip eden arkadaş kimse artık bütün her şeyimizi elimizden, avucumuzdan aldılar.
1: Yapılan kontrolde ailenin 8 yıllık birikimi olan ve baz altında sakladıkları yaklaşık 5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarının çalındığı belirlendi.
2: Ya, bazanın altında ziynet eşyalar vardı, onları almışlar. 4-5 milyon kadar.
1: Aile hırsızlığın binanın içinden biri tarafından yapıldığını ileri sürdü.
0: Site yönetimleri bizden bu kadar aidat alıyorlar. Güvenlik açısından baktığımız zaman verdiğimiz paranın hakkını vermiyorlar açıkçası bana göre. Neden diyeceksiniz? Çünkü dışarıdan gelmesi bir insanın mümkün değil. 10 şukata çıkması dışarıdan 700 konutlu bir daireye, hele orta kısımda bir binaya yeremez. Yani binanın içinde olduğunu kesinlikle düşünüyorum.
3: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. A Haber muhabiri Selman Kutlu aktaracak.
4: Evet, Trabzon'da maça saatler kala heyecan dakikalar geçtikçe artıyor. Biz Trabzon şehir meydanındayız ve taraftarlar yavaş yavaş o coşkuyu yaşamaya başladılar. Şu anda Trabzon'da meydandayız. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin her tarafından taraftarlar ve dünyanın birçok yerinden Trabzonspor taraftarları bu maç için Trabzon'a gelmiş durumda. Bordo Mavili ekip UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ediyor. Papara Park Stadyumu'nda 20'de başlıyor Yiyecek devran dövü ve tabii ki gözler Trabzonspor dışında Muhammed Salah da olacak. İlk defa Trabzon stadında taraftarın karşısına çıkacak Muhammed Salah. Hem taraftar bunun heyecanını yaşıyor hem de Salah bunun heyecanını yaşıyor diyebiliriz. Tabii ki geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle UEFA Avrupa Ligi playoff turuna doğrudan katılan Trabzonspor gruplara kalma yönündeki ilk sıramını verecek bu akşam. Ferencvaros karşısında sahaya avantaj bir skor yakalamak için çıkacak ikinci maç öncesinde. Karşılaşma ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Igor Pajac düdük çalacak. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenika ve Ivan Mihali üstlenecek. Muhammed Salah bu akşam 11'de olmasını bekliyoruz. Kasımpaşa ligin ilk karşılaşmasında, Kasımpaşa karşılaşmasında 58. dakikada oyuna girerek ilk provasını gerçekleştirmişti. Tabii ki Trabzonspor maçı öncesinde Salah'ın bu akşam göstereceği performans da oldukça önemli. Trabzonspor'da 4 önemli eksik var. Okay Yokuşu ve Batakov listeye yazılmamıştı zaten ve bunların yanı sıra da Muçi ile birlikte Falcao'nun sakatlıkları devam ediyor. Hemen 11'i de vereyim muhtemel ve kalede Onana, Pina, Niu, Savic, Mustafa, Melih, Bouchari, Salah, Malinovski, Saviola ve Onat 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz maç saatine kadar diyelim ve sözü Trabzon'dan size bırakalım.
3: Milli Eğitim Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı için 81 ile genelge gönderdi. Genelgede okul güvenliğinden veli görüşmelerine, cep telefonu kullanımından kayıt ücretlerine, sınav uygulanmalarından öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine kadar yeni eğitim döneminde uygulanacak çok sayıda düzenlemeye yer verildi.
5: Bütün gençlerimize, çocuklarımıza geçmiş olsun diyorum. Ailelere geçmiş olsun, hayırlı olsun diyorum.
1: Milli Eğitim Bakanlığı 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler genelgesini yayımladı.
6: Ne görüyoruz artık?
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelge 81 ile gönderildi.
7: Güvenli okul iklimi inşa etme meselesinde hiçbir tereddüte, hiçbir boşluğa asla izin vermeyeceğiz.
1: Genelge kapsamında okul

0: giriş ve çıkışlarının kontrollü yapılması, yaya ve araç trafiğinin birbirinden ayrılması, kör noktaların aydınlatılması ve acil tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarımların tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılacak. Okul ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek ihbar ve şikayetler de vakit kaybedilmeden değerlendirilecek. Ayrıca velilerin okullara randevusuz ziyaretlerine izin verilmeyecek. Veli görüşmeleri yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine de izin verilmeyecek. Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları önlük giyecek. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama ise yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.
1: Kıvrım kıvrım yılan değil mi?
0: Genelgenin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de sınav uygulamalarına ilişkin oldu.
1: 35'ler 31'e sayalım geri geri.
0: Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve ölçme değerlendirme araçları dışında öğrencileri yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, tarama sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması ve benzeri sınavların okullarda yapılmasına izin verilmeyecek. Bakanlık tarafından ücretsiz dağıtılan kaynakların dışında okul ve kurumlarda farklı materyallerin kullandırılmasına izin verilmeyecek. Mezuniyet etkinlikleri öğrencilerin kimliği ve toplumsal değerlerle uyumlu olacak ve velilere ek mali yük getirmeyecek şekilde düzenlenecek.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Esen kalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük pay ise Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır bağışlı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı için şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji.

0: SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
1: bağlan hayata. Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
13: Raydan çıkan tramvay yeniden raylara yerleştirildi ve bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken tramvayın kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Sıradaki haberimiz Almanya'dan. Almanya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına, hortum ve gök gürültülü sağanaklar hayatı olumsuz etkiledi. En az bir kişi yaşamını yitirdi. Sayın seyirciler, Almanya özellikle Baviera bölgesinde şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı. Hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları yerinden söküldü. Aynı zamanda etkilenen bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer şiddetli fırtına sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığını bildirdi. Olay yerlerinde kurtarma ve temizlik çalışmaları sürerken hasar tespitlerinin de devam ettiği bildirildi. Yerel yetkililer halkı tehlikeli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Bir haberde Brezilya'dan feci bir kaza yaşandı. Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı ve 23 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde otoyolda bir kamyon karşı şeride geçince otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Açıklamada kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel medya kaynakları hayatını kaybedenlerin tamamının çevredeki sağlık kurumlarına giden hastalar olduğunu bildirdi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ukrayna-Rusya cephesinde gerilim tırmanıyor. Rus ordusu başkent Kiev dahil çok sayıda bölgeyi yine balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda en az 13 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.

0: Moskova-Kiev hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusunun düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
1: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu.
0: Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çok sayıda bölge hedef alındı. Rus ordusu balistik füzeleri kullanarak konutlar, depolar ve sivil altyapıları vurdu. Binalarda yangın çıkarken başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer bir çocuk hastanesinin de saldırıdan etkilendiğini duyurdu.
1: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
0: Kurtarma ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Saldırıda torunu ölen yaşlı bir kadının feryadı yürekleri dağladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada Moskova balistik silahlara ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken dünya maalesef bu tür saldırılara her zaman gerekli tepkiyi veremiyor dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da hayatını kaybedenler için yas günü ilan etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Peki bu tehdit dünya piyasalarına nasıl yansıyacak? Türkiye'ye etkileri neler olacak? Hem bu soruların cevabını hem de petrol ve altındaki etkisini konuğumuz ekonomist Mustafa Aşkın'la değerlendireceğiz. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son birkaç haftadır İran'ı ekonomik olarak bitireceklerine dair vurgularda bulunuyordu. Bundan sonraki süreç için ne öngörüyorsunuz? Hakikaten İran'a yönelik bir ekonomik baskı netice verir mi? Buyurunuz.
3: Aslına bakarsanız İran oldukça uzunca bir süredir, yanlış hatırlamıyorsam 40 yılı aşkın bir süredir zaten Amerika'nın farklı ambargo çeşitleriyle karşı karşıya kalmış bir ülke. Dolayısıyla tırnak içinde ifade ediyorum, doğal bir bağışıklığa sahip. Bu nedenle doğrudan İran üzerine uygulanabilecek bir ekonomik ambargo veya baskı yöntemi zaten fiilen uygulandığı için pek bir anlamı olmayacak. Yalnız Sayın Trump'ın açıklamalarında şu çok önemliydi. İran'la örtük veya doğrudan ticari ilişkide bulunan ülke ve şirketlere daha çok ekonomik ambargo ve finansal kısıtlamalar getireceğim diye bir beyanı var. Evet. Bu konu hakikaten ilginç. Eğer bunu yaparsa da sıkıştırma işlemini başarılı bir şekilde kendi adına yapmış olabilir. Dolayısıyla İran'ın şirketleri, İran'la ilişkiler içinde olan şirketler, ithalat ihracat yapan şirket ve ülkelerin bir dizi yaptırımla karşılaşacağını söyleyebiliriz ama bunun da ne kadar etkili olabileceği, kısa sürede de çok ciddi bir somut doğuramayacağını buradan baktığımızda net bir şekilde görüyoruz. Ama orta vadede biraz daha İran ekonomisini yıpratıcı bir süreci tetiklemiş olur.
2: Şimdi daha önce malum gümrük vergileriyle ilgili açıklamaların dünya ekonomisine de çok net etkileri olduğunu gözlemleyebiliyorduk. İran'a yönelik böylesi bir baskıya dair açıklamanın bir ekonominin seyrine dair bir etkisini gözlemleyebildiniz mi siz uzman olarak?
3: Şu an için bir etkiden söz edemiyoruz çünkü ne yapacağı konusunda teknik anlamda bir açıklama yapmadı Trump ve ekibi. Dolayısıyla eğer bu hayata geçer ve hangi tip şirket, ülke veya ürünleri kapsadığını daha net anlayabilirsek biraz daha somut bir çıkarımda bulunabiliriz. Ancak tabii İran savaşı ve Körfez'deki petrol ürünleriyle ilgili çıktının azalmış olmasını yarattığı petrol fiyatlarının artışı, petrokimya ürünlerinin ve buna taban teşkil eden diğer ürünlerin de körfezden çıkıp dünyaya yayılmasıyla ilgili sorunlar küresel anlamda belli sektörleri zora sokuyor. Gübre, ilaç, metal üretimi gibi. Keza yakıt anlamında da yine dünyanın genelinde bir enflasyonist baskı oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
2: Hazır siz de işaret etmişken bir petrol ve altın parantezi de açalım. Petrolün gidişatına ilişkin nasıl bir öngörünüz var? Tahminler ne yönde? Yıl sonuna kadar nasıl bir seyir izler sizce?
3: Temelde petrolün dünya büyümesiyle alakası vardır. Dünyada büyüme oranının çok yüksek olmadığı bir süreç yaşıyoruz ki

0: Önümüzdeki bir yılda bu büyümenin de çok fazla artmasını beklemiyoruz. 2.4-2.5 küresel bir büyüme olacak. Dolayısıyla büyümenin olmadığı yerde enerji talebi de düşüyor. Şayet bu savaş bir şekilde ateşkesle veya sulhle sonuçlanırsa bir an önceki isteriz. Petrol fiyatlarında geri çekilmenin oldukça hızlı olabileceğini şimdiden söyleyebilirim. 90 dolarlarda hızlı bir şekilde 70 dolarlar civarına geri gelebilir. Ancak buradaki jeopolitik riskler ve öngörülemeyen siyasi riskler biraz daha büyürse fiyatın nereye gideceğini kestirmek zor. Malum savaşın en şiddetli olduğu dönemlerde 100 doların üzerine çıkmıştı. Ama bu dünya ekonomisinde ciddi bir enflasyonist baskı ve yine büyüme ile ilgili ciddi sorunlar doğuracağından hangi ülke olursa olsun bu konuda da çok olumsuz etkilenebileceğini ifade edebiliriz. Dolayısıyla da siyasetçilerin bir bakıma barışa doğru yönelmesindeki temel ekonomik motivasyon da bu. Altın fiyatlarına gelince de
1: Evet, petrol için nereye gideceğini
0: oldukça
1: kestirmek zor ifadesini kullandınız. Aynı ifadeyi altın için de kullanacak mısınız acaba? Çok merak ediyorum doğrusu.
0: şüphesiz ama biraz daha ekonomik bir emtia olduğu için tahmin aralığını daraltabileceğim. Malum savaşta başladıktan sonra 5000 dolardan 3900 dolara kadar ons fiyatı düşmüştü. 3900-4000 dolardan talep geldi. Merkez bankalarının alımları söz konusu, başta Çin olmak üzere. Diğer taraftan büyük fonların da alışlar yaptığını gördük piyasadan. Olumlu bir haber oldu dün finansal piyasa açısından baktığınızda. Amerikan hazinesi Amerika'nın uzun vadeli tahvillerini daha çok alacağını söyledi. Günlük alım tutarını 4 milyar dolara çıkaracağını beyan etti ki bu da Eylül'ün başında başlayacak. Türkçe'ye çevirirsek bu işi daha çok dolar süreceğim piyasaya demek. Piyasada dolar likiditesi bollaşırsa da bu riski varlıklara yarıyor. Başta borsalar ve altın olmak üzere dün oldukça ciddi bir tempoda yukarı hareket yaptılar. Altında 4500 dolar direnç seviyesiymiş gibi görünüyor. Burayı aşabilirse ons fiyatı anlamında 4700 ve 4900 dolarları görebiliriz. Şayet yine jeopolitik risk gündeme gelirse de 4200 ve 4000 dolarlara kadar geri çekilme ihtimali var. Ama ben yıl sonuna doğru altında 4900-5000 dolar arasında bir fiyatın gerçekleşmesini de bekliyorum.
1: Şimdi arkadaşlarımız az önce bir son dakika notunu da ekrana basmışlardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya ilişkisine dair bir soru da yönelteyim size. Madem onlar Japon yenine vurgu yaparak bir soru yönelttiler. Amerika ve Japonya'nın Temmuz ayının sonunda dövize bir müdahalesi olduğunu söylüyor uzmanlar. Bununla ne amaçladılar? Özellikle Japonya'nın yeni başbakanı hanımefendinin Amerika Birleşik Devletleri'ne özel bir ilgisi var. Kendilerini bombalayan, atom bombası atan pilotun mezarlığını bile ziyaret etme ve garipliğinde bulunan bir profilden bahsediyoruz. Ne amaçlanıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya arasındaki bu iletişim, etkileşim ve döviz müdahaleleriyle?
0: Ekonomik olarak esasında KCD yazan yazıya çok basit bir cevap verebiliriz. Amerika Japonya'yı kendisi için savunuyor. Şöyle ki Japonya Merkez Bankası'nda 1,1 trilyon dolar civarında Amerikan hazinesine ait tahvil bulunuyor. Japon yeninin değer kazanmasına karşılık Japonya buradaki tahvilleri satarak müdahale etme niyetini belli etti. Şayet buradaki tahviller satılırsa Amerikan tahvil faizleri daha da yukarı gidecek. Bu da Amerika'daki hem borç ödeme sorununu hem de ekonomideki dengesizliği daha da ayyuka çıkaracağı için Amerikan Merkez Bankası ile Japon Merkez Bankası bir araya gelerek yeni müdahale ederek fiyatı geriletmeye çalıştılar ki burada kısmen başarılı oldular. Şu anda müdahalenin tekrar üstüne çıkmış görünen bir yen dolar paritesi, dolar yen paritesi mevcut. Dolayısıyla böyle bir ikincil ilişkiler söz konusu. Esasında kendi menfaatlerini de bir bakıma korumuş oldular yeni müdahale ederek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz efendim. Sağolunuz. Kolaylıklar
0: Teşekkür ederim.
1: diliyoruz
0: Yayınlar dilerim.
1: çalışmalarınıza. Sağ
0: Sağ
1: olun.
0: olun.
1: Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, biz bu yayını gerçekleştirirken ekranlara da bir son dakika notu daha yansıtmıştık. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın bir açıklaması oldu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına dair bir açıklama bu. Netanyahu gibi figüranların barış ve istikrarı baltalama oyunlarına gelmeyecek tecrübeye sahibiz diyor Burhanettin Duran. Detayları A Haber ekibinden

0: Şener Çetin aktaracak şimdi. Şener, söz sende.
1: Evet, İsrail'in özellikle Türkiye'ye yönelik son dönemlerde o gerilimi artmaya devam ediyor. Özellikle Türkiye'nin Orta Doğu'da yaşanan ateş çemberine dönmüş noktada net ve sert duruşu, İsrail'e almış olduğu tavırlar bu anlamda Netanyahu tarafından da Türkiye'yi hedef alan açıklamalar geldi. Buna ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Netanyahu'ya sert bir ifadeyle aslında yanıt verdi diyebiliriz. Özellikle Netanyahu'nun Türkiye'ye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır dedi İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Özellikle hedef alan açıklamalarına yine devam edecek olursak, Netanyahu'nun hayali tehditler ve düşmanlar üreterek uluslararası kamuoyunu yanıltma çabaları artık herhangi bir etki yaratmamaktadır dedi. İzlediği politikaların kötülüğüne dair uluslararası toplumunda hem fikir olduğunu belirtti bu anlamda. Diğer yandan Türkiye'yi doğrudan hedef göstermesine ilişkin Burhanettin Duran'ın açıklamalarında uluslararası toplum ve bölge ülkeleri Netanyahu'nun işgalci zihniyetinin ve bölgesel savaş başlatma projesinin karşısında güçlü bir tutum sergilemekte ve Orta Doğu'da barış ve huzurun tesisini desteklemektedir. Stratejik istikrarsızlaştırıcı bir aktöre karşı tüm bölge bir araya gelmektedir. Keza özellikle son 3 yıldır tüm bölge saldırgan bir komşunun bölgede yarattığı yıkım ve savaşı görmüştür şeklinde aslında Netanyahu'ya bu şekilde, bu sözlerle, net ifadelerle cevap vermiş oldu diyelim.
0: Şener Çetin'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcak açıklamanın detaylarını bizlerle paylaştı. Geçelim terörsüz Türkiye sürecine. Terör örgütü PKK'nın MİT'e teslim edeceği silahlar ne olacak? PKK'nın silahları için 3 formül ne? Bu sorulara yanıt arayacağız şimdi. Sözü A Haber ekibinden Damla Kuşkapan'a bırakalım. Damla.
2: Evet, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edilmişti. Ardından da resmi gazetede karar yayımlanmış oldu. Sırada ise silah bırakma süreci var. Biliyorsunuz MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki silah bırakma sürecini kontrol edecekler. O süreci yönetecekler. Ardından da Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunacaklar. Peki bu silahlar ne olacak? Merak edilen konu başlıkları arasındaydı bu da. Öncelikle PKK MİT nezaretinde silahlarını Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edecek. Bu silah ve mühimmatın envanteri alınmış olacak. Ardından da 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. Birinci formül, silahların uygun olanları kullanılmış olacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmatlar bulunacak. Son teknoloji drone sistemleri, NATO envanterine olan NATO envanterine uygun silahlar gerekli kontrollerin ardından NATO bünyesinde kullanılmış olacak. Bir taraftan da herhangi bir terör eylemi veya suça karışmamış olan silahlar da Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılabilecek. Diğer bir yöntem ise geri dönüşüm formülü. Şöyle ki, askeri açıdan kullanılması uygun görülmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmatlar eritilerek veya da geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılmış olacak. Elde edilen malzemelerin Çevre Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı ve de Sanayi Bakanlığı olmak üzere belli bakanlıklarda kullanılmış olacak farklı işlemlerde. Üçüncü olarak ise satış veya takas yolu uygulanmış olacak. Satışa veya başka ülkelerin envanterine uygun olan silahlar satılabilecek veya da başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilecek. Böylece teslim alınan silahlar aynı zamanda bu silahların ekonomik değeri de Hazine Bakanlığı'na, hazineye gelir olarak sağlanmış olacak. Bu üç yöntemle aynı zamanda PKK'nın silah bırakmasının yanı sıra örgütün elindeki silahların başka bölgelere veya da farklı terör yapılarına gitmesine engellenmiş olacak. Bu da aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınmış olacak.
0: Peki.
2: Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmatta herhangi bir eksiklik olması durumunda da MİT bunu tespit etmiş olacak diyerek söz sizlere bırakalım.
0: Damla, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği.

0: yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar var? Soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
2: Genel merkezde peş peşe toplantılar yapılacak, yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
3: Ben Kemal, geliyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce MHK'yı yani A takımını ardından parti meclisini toplayacak. Bu toplantılarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlenecek.
1: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
2: Kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek.
1: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
5: Ama 10
1: hiçbir
5: milyon yere, demiyorsun.
1: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
2: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konularda masaya gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
0: İstanbul'un kentsel dönüşümü yarısı bizden kampanyasıyla hız kazandı. Zeytinburnu'nda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 67 yapıda eş zamanlı olarak kentsel dönüşüme girdi.
1: Her an can korkusu yaşıyorduk.
6: Binamız çürük binaydı.
7: 30 yıldır burada oturuyoruz. Bina hasar aldı. Çok endişeliydik.
2: Dönüştür, güçlendir, güvenli hale getir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yarısı bizden kampanyası dönüşüme büyük ivme kazandırdı. İstanbul'un hemen her sokağında kentsel dönüşüm çalışması var.
8: Kampanya kapsamında şu an İstanbul özelinde 60.125 bağımsız bölüm dönüşüm sürecini tamamladı. Sahada da şu an 275.000 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam etmektedir.
2: Kampanya için en çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu.
8: Burada şu an yarısı bizden desteğini alan 5.000'i aşkın bağımsız bölümümüz var. Bu noktada Zeytinburnu şu an Bahçeli Evler ve Avcılar ilçelerinden sonra 3. sırada yer almakta.
2: Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi.
7: Devlet bize bu seçeneği sunduğu için memnunuz. Yani bir depreme dayanıklı bir dairemiz olsun.
1: Çevre Bakanlığı'nda maddi imkanlarını duyduğumuz için bir an önce bu işe başladık.
2: 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandı. Kalan 67 yapı eş zamanlı yarısı bizden de dönüşecek.
8: Amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak.
2: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
8: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek.
0: Bu arada İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması yapılan bir bina iş makinesinin darbesiyle çöktü. Molozlar iş makinesinin üzerine devrildi. Maalesef operatör yaralandı.
2: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Binanın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi.
9: Kontrol bina üstüne düşüyor.
2: İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir binanın yıkım çalışmaları başlatıldı. Ancak iş makinesinin darbesiyle bina aniden ekskavatörün üzerine devrildi.
9: Balkondaydım. Balkondayken izliyorduk oğlumla beraber. Evet. Birden dozerin kaçasını aldığını yaparken birden düşüp direkt dozerin üstüne çöktü. Yani...
2: Molozların altında kalan iş makinesi operatörü Abdullah Haraç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan operatör araç hastaneye kaldırıldı.

0: Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Afrika kaynaklı çifte sıcak hava dalgası için alarm verildi ancak sıcaklıklar pek de yükselmedi. Peki beklenen yüksek sıcaklıklar neden gelmedi acaba? Bu soruya yanıt arayacağız. Detayları meteoroloji uzmanı Sayın Adil Tek'le konuşacağız. Sayın Tek, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Banu Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler, bir mukabele. Evet, fena gitmiyoruz bu yasa.
2: Avrupa çok yandı. Biz o kadar sıcak bölgede kalmadık. Avrupa üzerinde oluşturduğunuz kubbesi vardı. Yüksek basınç alanları oluşturdu. Avrupa'da sınırken tabii ki diğer tarafta, yani Avrupa'nın doğusuyla birlikte ülkemiz o aşırı olmayan, sıcak olmayan, yani mevsim normallerine seyreden, yani sıcak havanın etkisi, yani havanın etkisinde kaldı. Ama tabii ki bizim güney bölgelerimizde o yüksek sıcaklıklar devam. Evet. Özellikle Ege'nin güneyi, Bulu'na, Aydın gibi ileri, yine güneyde Anadolu'da yüksek sıcaklıkları gördük. Bu hafta biraz daha ısınacağız geçtiğimiz haftalarımızın. Sıcaklıklar biraz yavaş yavaş kademeli olarak artmaya başladı. Hemen bugün sıcaklıklar birden artmıyor. Yavaş yavaş yükselişini göreceğiz. Ki İstanbul'da sıcaklık değerlerini zaman zaman özellikle pazar günü itibariyle, yani cumartesi, pazar ve önümüzdeki hafta pazartesi, salı sıcaklık değerleri 33-34 derecelere kadar çıkacak. Sıcaklık değerleri tabii söylediğiniz gibi, örneğin İstanbul için verdiği canlılık bir sıcaklık değerleri 33-34 derece ama İstanbul'un bir ortalama değeri, bunun 2 derece altında 2 derece üstüne çıkabilir bir değerler. Ki bazen rüzgarın çok yüksek olmadığı, işte güneş sirkülasyonu fazla olmadığı noktalarda bu değerleri görüyoruz. Bu hafta da haritamızda da görüldüğü üzere aslında şu anda bugün genel olarak güney bölgelerde sıcak bir hava var. İstanbul'da şu anda 29 derecelerde. Bu sıcak hava önümüzdeki günlerde, yani bugünden itibaren yavaş yavaş kademeli yükselerek hafta sonuna doğru özellikle iç bölgeler, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı gibi yerimizde de sıcaklıklar artık 32-33 derecelere kadar çıkacak gözüküyor. Bu akış tabii ki Afrika, Kuzey Afrika üzerinden ve Basra üzerinden olan bir akış. Kaç gün sürecek? Yaklaşık 4-5 günlük bir süreç var. Tabii ki güney bölgeler kadar, bu kuzey bölgeler kadar, yani güneydeki kadar yüksek sıcaklıklar oluşmuyor. Güneyde daha yüksek sıcaklıklar oluşuyor. Ayın 26'sından sonra, yani önceki hafta çarşamba gününden sonra biraz daha kuzeyli akışlarla birlikte serinlemeye başlayacak sıcaklıklar. Biraz daha, bir nebze daha çok serinlemek derken böyle düşük, çok serin, böyle o hani ilkbahar şey havası gibi bir hava değil tabii, yine de yaz havası. Aslında kritik bir yerimiz 30 derece sıcaklıklar. 30 derecenin üzerine çıkmaya başlayınca biraz bunalmaya başlıyoruz. Tabii beraberinde özellikle kıyı kentlerde nem değerleri aslında biraz zora sokuyor diye bizim konfor şartlarımızı kötüleştiriyor. Özellikle gece dinlenme saatleri binaların gündüz güneş ışınlamayla birlikte, zaten günler güneş ışınlığı çok dik geliyor, ışınlamayla birlikte, ısınmasıyla birlikte binalar içeriye doğru, yani odalarımızı yaptığımız mekanlara doğru o sıcaklığı kusuyor. Beraberinde o sıcak olunca o bunaltıcı hava ve vücudumuzun terleyememesi, terleyip soğuyamaması mekanizması güzel çalışmıyor. Ama bu sefer sokağa attığımız zaman kendimizi, sokak sıcaklıkları biraz daha 22-23 derecelere kadar düşebiliriz sıcaklıkları. Bunu iç bölgeler için şöyle söyleyebiliriz. İç bölgelerde 14-15 derecelere kadar düşen sıcaklık değerlerimiz var. Örneğin işte Ankara'da mesela 17-18 derecelere kadar iniyor. Bu da tabii ki gece biraz daha rahatlamamızı sağlıyor. Ama şunu belirtelim. Sıcak hava bu haftada şöyle söyleyeyim. Bu senenin en sıcak dönemi diyelim, en uzun dönemi diyelim. Yani bu kadar uzun soluklu, daha önce geçen bir iki sıcak hava dalgası olduydu ama çok uzun soluklu değildi. Bu en uzun soluklu sıcak hava dalgası.
1: Eskiden, Adil Bey, eskiden Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış derlerdi. Hakikaten de Ağustos'un ikinci yarısına girdiğimiz zaman yağış görürdük. Yağmur ne zaman geliyor?
2: Çok yakın plan için şöyle söyleyeyim, Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Hatta şu saatten itibariyle Rize'de devam ediyor yağış. Sabah erken saatlerde özellikle Ordu Giresun'da kuvvetli yağışlar oluştu. Trabzon'da da kuvvetli yağışlar oluştu. Yağışlar o taraflarda. Önümüzdeki günlerde yağışlar var ama bu yağışlar nerelerde? Akdeniz'de Toroslar civarı, yine İç Anadolu doğusu, Doğu Karadeniz'de yağışlar var. Ama Marmara'ya, İstanbul'a yağış ne zaman derseniz çok yakın plan için gözüküyor. Önümüzdeki hafta bir çarşamba uzakta gözüken bir hafif yağış var ama bu yağış çok yüksek yağışlı bir olasılık. Yaklaştıkça daha net değerlerini göreceğiz ama şunu söyleyelim. Güzel yağışları biz aslında şöyle söyleyeyim. Ara ara geçişler olacak ama güzel yağışları biz Ekim-Kasım'da alacağız. O biraz barajlarda dolulukları arttıracak. Yine önümüzdeki sene için özellikle tarımsal ve zirai verimliliği arttıracak gözüküyor. Bu sene olduğu gibi. Bu sene
1: İnşallah.
2: Derseniz, 80 liraya

0: 80 liraya kirazladık. Geçen sene 560 liraydı kiraz. Bu sene 80 liraya kirazladık. Durum genel tablo böyle. Ilıman bir Eylül bekliyoruz. Yani Ağustos'un devamında da çok aşırı soğuma yok. Hani tatil planlarını biraz uzatanlar, ya ben senin denize giremedim diyenler Eylül'e bırakabilirler. Hatta Eylül'de şöyle bir şeyler söyleyebiliriz. Eylül'de Karadeniz kıyıları biraz daha keyifli olur diyorum. Hani Akdeniz'e güneye çok tercih ediyor ama Karadeniz kıyıları Eylül'de güzel olur. Çünkü o kuvvetli Poyraz'dan dolayı biliyorsunuz Ağustos ayında ve Temmuz ayında Poyraz'dan dolayı Karadeniz kıyılarının denize girmek biraz güçleşti. Ama Eylül biraz daha o zamanlarda güzel olacak diyoruz. Yaz biraz daha uzun, Eylül Ekim doğru sıcak.
1: Adil Bey, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bilgilendirdiniz. Sağ olun. Sayın seyirciler, çok teşekkürler. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün ekolojik dengesini korumak ve turizm potansiyelini artırmak için sahil şeridinde kapsamlı bir çevre temizliği ve ıslah seferberliği başlatıldı. Kıyılarda yürütülen çalışmaların ayrıntılarını alacağız şimdi de. Van'a uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Nazlı Timur'da. Nazlı.
2: Van'ın en önemli doğal güzelliklerinden biri olan masmavi Van Gölü ve eşsiz göl kıyısı kentin en önemli değerlerinden bir tanesi. Tabi bu önemli değeri korumak için de ekipler bir taraftan temizlik için seferber oldu. Şu anda biz o ekibe kameraman arkadaşım Orhan Al'la birlikte eşlik ettik. Şu anda Van'ın Edremit ilçesinde bulunan bir kamp alanındayız. Tabi Van Gölü'nün masmavi görüntüsü, eşsiz kıyısı Türkiye'nin birçok noktasından yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bu eşsiz doğanın korunması ve gelecek nesiller için tabi temizlik çalışması da aralıksız bir şekilde sürüyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Van Gölü kıyılarında rutin temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleşiyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahillerde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Tabi ekipler, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler 240 personelle birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu anda da kameraman arkadaşım Orhan Anda ekranlara yansıtıyor. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü ve vatandaşların, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi. Bizler de şu anda ekiplere eşlik ettik ama şunu da ifade edelim, vatandaşların da biraz duyarlı olması lazım. Şu an bulunduğumuz noktada bir hayli çöp yığının olduğunu söyleyebiliriz. Ekipler tabii bu bölgede yaklaşık Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yaklaşık 240 kişilik ekip şu anda göl kıyısında çalışmalarını sürdürüyor. Tabii Van Gölü bölgenin hem ekonomisine hem de turizmine oldukça katkısı büyük. Ekipler tabii yoğun bir şekilde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz İstanbul'dan. İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası bir taraftarın attığı havai fişek, ressam ve müzisyen Murat Melih Özen'in oturduğu dairede yangın çıkarmıştı. 20 yıllık tabloların dayandığı ev maalesef kullanılamaz hale geldi. Bu arada o anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.
3: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde is var artık.
4: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
5: Taraftarın havai fişek şovu ressamın kabusu oldu. Evinde çıkan yangınla yılların emeği kül oldu. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
5: 15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
4: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim olduğu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
5: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü. Havai fişeklerin ateşlendiği o anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar.

0: sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İstanbul Fatih'te ise midyeci ile müşterisi arasında bıçaklı kavga çıktı. Midyecinin kız kardeşi abini korumak isterken bıçaklandı. Kaçak saldırgansa izini kaybettirmek için girdiği bir markette yakalandı.
2: Abini korumak isterken canından oluyordu. Bıçaklı kavganın adresi İstanbul Fatih. Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midye satıcısıyla müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri üzerinde taşıdığı bıçakla midyeciye saldırdı. Ancak bıçak kavganın ortasında kalarak abini korumaya çalışan midyecinin kız kardeşine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan müşteri ise izini kaybettirmek için yakınlardaki bir markete girdi. Market sahibi durumu fark ederek kepengi kapatınca dışarıya çıkamayan saldırgan bölgede devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
1: Nevşehir Acıgöl'de 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz'dan 4 gündür haber yok. Arama çalışmalarındaki son durumu alacağız şimdi. Bölgeye uzanıyoruz. Söz A Haber ekibinden Yağmur Aksu'da. Yağmur.
3: Banuel, arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgelerden birisi Ağlı mevkindeyiz şu anda. Tabi 17 Ağustos 16 sıralarında Mehmet Yılmaz, 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz kaybolmuştu. Kocaeli'nden anneannesinin yaşadığı buraya Acıgöl ilçesinde Çayırlık mahallesine geldi. 15 gün burada kaldıktan sonra ailesinin iddiasına göre bir tartışma yaşadı. Telefon faturası üzerine çıkan tartışmada Mehmet Yılmaz hemen sonra evinde bütün eşyaları bıraktıktan sonra, bilgisayarın remini söktükten sonra ve telefonunu da orada bıraktıktan sonra evden ayrıldı. Tabii şu anda hem İHA ekipleri hem de AFAD ekipleri o yoğunlaşılan bölgede arama çalışmalarına devam ediyor. Şu anda ekranlarda geliyor elbette, termal dronlarla birlikte burada arama çalışmaları devam ediyor. Tabii Mehmet Yılmaz 19 yaşındaki genç en son Acıgöl ilçesinin çıkışında bulunmuştu. Oradaki iş yeri güvenlik kamerasına yansımıştı görüntüleri. Tabii özellikle Çayırlık mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıktan sonra buradan geçtiği düşünülüyor ve geçtiği düşünüldükten sonra burada çalışmalar devam ediyor. Tabii özellikle arazide çalışmalar da devam ediyor. Arazide yapılan çalışmalarda aracın giremediği noktalarda AFAD ekibine ait ATV araçlarıyla birlikte de arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Tabii burası aynı zamanda Niğde yönüne ulaşım sağlayan yollardan biri ve gün içerisinde oldukça yoğun bir araç trafiği de bulunuyor. Tabii özellikle Mehmet Yılmaz'ın babasının Niğde'li olduğu da öğrenildi. Bu nedenle gencin Niğde yönüne gitmiş olabileceği ihtimali de akıllara geliyor. Ancak burada dikkatli olmak gerekiyor ki Mehmet Yılmaz'ın Niğde'ye doğru ilerlediğini veya Niğde'ye ulaştığına ilişkin şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir görüntü ya da resmi bulgular bulunmuyor ama işte AFAD ekipleri, İHA ekipleri, arama kurtarma ekipleri ise bu noktada buraya gelebildiğine dair bir düşünce olduğu için burada çalışmalar devam ettiğini ifade edelim. Tabii Acıgöl ilçesi çıkışında başlayarak Ağlı köyü yolu ve bağlantılı güzergahlardaki güvenlik kameralarını incelemeler devam ediyor. Mehmet'in yürüyerek ilerlemeye devam edip etmediği veya yoğun trafikte seyreden araçlardan birine binip binmediği araştırılıyor bu noktada. Şu anda görmüş olduğunuz gibi o termal dronlarla arazilerin içerisinde her bir noktası özenle araştırılıyor, özenle taranıyor ve şu anda ekranlara da geliyor. İşte araziye yürüyüp yürümediği, bu yollardan geçip geçmediği izler takip edilerek burada hem AFAD'ın canspirende bir şekilde çalışması, 7/24 şeklinde çalışmaları hem de İHA ekiplerinin bu noktada 7/24 şeklinde arayana kadar, bulana kadar çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Tabi ancak burada dikkatli olmak gerekiyor ki Mehmet Yılmaz Acıgöl ilçesinde girişinde iş güvenlik kamerasına yansımıştı son görüntüleri. Tabi yaklaşık 15 gündür anneannesinin Çayırlık mahallesinde bulunan bir evinde kaldı 15 gün. Kocaeli'den geldiği Nevşehir Acıgöl ilçesine ve 15 gün kaldıktan sonra ailesinin iddiasına göre telefon faturasından kaynaklı çıkan tartışmada arkasında hiçbir iz bırakmadan direkt evden çıktı ve son göründüğü yerse Acıgöl ilçesinin çıkışında. Tabi burası söylediğim gibi trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerden birisi. Aslında Niğde'ye ulaşım noktasında en çok kullanılan yollardan birisi de burası. Babası Niğde'li olduğunu söyledik. Tabii bu

0: yollardan geçebildiği ihtimali de düşünülerek burada arama çalışmaları da devam ediyor. Tabii birçok noktada arama çalışmaları yapıldı. Aslında Acıgöl ilçesinde o görüntünün bulunduğu yerden itibaren bu zamana kadar 4 gündür Mehmet Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Tabii termal dronlarla birlikte direkt bizzat AFAD ekiplerinin canspirane bir şekilde çalışması itibariyle İHA ekiplerinin ise bu noktada dronlarla desteklediği bir arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Bakın ATV araçları da yukarıda arazinin araçların çıkamadığı noktada arazinin çok yoğun olduğu, özellikle ulaşımın çok sıkıntılı olduğu noktalarda ATV araçlarıyla da orada çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Tabii son güvenlik kamerası görüntüsü bizim bulunduğumuz bu noktada değil, Acıgöl ilçesi çıkışında kaydedildi ve aslında her bir risk aranmaya da devam ediyor. Çünkü 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesine bir ders mi vermek istedi yoksa başka bir sebep mi var arkasında? Bu da araştırılıyor. Tabii bizler bu sürecin takipçisi olacağız diyelim ve söz tekrar sizlere bırakın.
1: Yağmur, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Sayın seyirciler, sıradaki haberimiz İstanbul'dan. İstanbul Kadıköy'de polis uygulaması sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada özel düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulundu.
2: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
3: Otomobildeki zehir zulası akıllara durgunluk verdi.
2: Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
3: Kadıköy'de polis uygulaması sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada araçta uyuşturucuyu gizlemek için kullanılan özel düzenek polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
2: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
3: Gizli bölmenin şerit takip düğmesi, güneş aynası ve bir tuşla mekanizmaya bağlandığı belirlendi.
2: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş. Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
3: Gizli bölmede uyuşturucu madde ve 78.900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
1: Okulların açılması yaklaşırken servis ücretlerine yapılacak zam oranları da belli oldu. İstanbul'da servis ücretleri %10 arttı. Ankara'da ise bu oran %25 olarak belirlendi. Veliler ücretlerin yüksek olduğunu düşünüyor. Servisçiler ise daha şimdiden ek zam talep etmenin hesaplarını yapıyor.
4: Velilerin beklediği haber geldi. Okul servislerine yapılacak zam belli oldu. İstanbul'da oran %10 olarak belirlendi.
5: Bayağı yüksek.
6: Öğrenciler öyle heyecanlı ki çantalarını bile yavaş yavaş hazırlayıp geri sayıma başlamış durumdalar. Veliler ise maliyet telaşına düştü. Zira servis kullanacak öğrenciler için gider kalemleri artmış durumda.
7: İlk dilim 4456 lira. İşte bunun %35 de rehber personel eklenecek. İstanbul servisi her zaman olduğu gibi yine bir fedakarlıkla aslında sezona başladı. Belki dediğim gibi bazı vatandaşlarımız için bu fiyatlar yüksek olarak gözükebilir.
6: Ortalama 1 kilometre mesafe uzaklıktaki bir okul için yıllık ödeneceğiniz tutar 40 bin liraya yakın. Aynı zamanda mesafe arttıkça fiyat da artıyor. Ortalama 10 kilometre uzaklıktaki bir okul için yıllık maliyet 90 bin lirayı aşıyor.
5: Kimse gönderemeyecek o zaman.
8: Herhalde yürüyerek götürürdüm. Çünkü aşırı pahalı.
4: Ankara'da ise okul servislerine %25 zam yapıldı. En kısa mesafe ücreti 27.331 liraya yükseldi. Servis şirketleri ise yine belirlenen zam miktarından memnun olmadı.
7: Arabamda da 13 tane çocuk olduğunu düşünüyorum. Ne eder 5 bin liradan 13 çocuk? 65 bin lira yapar. 65 bin lira ben bir okuldan maksimum para kazanacağım. Bu artışlar yukarı doğru giderse yeniden okul servislerine, toplu ulaşıma, diğer taşımacılık modlarına artış talep edeceğiz.
9: Ramazot oldu 90 lira yani. Servisçi de ona göre zam yapacak.
6: Bazı özel okullar İBB meclisinin belirlediği ücret tarifesinin dışına çıkıyor. Eğer sizin de öğrencinizin bindiği servis için belirlenen tarife dışında bir ücret talep edildiyse şikayet edebilir. Hatta ödeme yaptıysanız paranızı geri alabilirsiniz.
7: Belirlerimizin şikayeti varsa bu konuda yetkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Tüketici hakem heyetleridir.
1: Müzik. Çocukların güvenliği için 81 ilde

0: Sahaya inen çocuklar güvende ekipleri 2026'nın ilk yarısında 55.711 çocuğa müdahale etti. Okul ziyaretlerinde 68.854 çocuğa ulaşılırken 62.543 çocuk ve ailesine de sosyal hizmet desteği sağlandı.
1: Çocuklarımızın dijital ortamlarda daha güvenli ve bilinçli bireyler olarak var olmasına başlıyoruz.
2: Çocukları olası risklere karşı korumak için kurulan çocuklar güvende ekipleri 81 ilde seferber oldu. 55 binden fazla çocuk sokaklardan kurtarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, Türkiye genelinde çocukları korumak amacıyla sokaklarda, okullarda ve kırsal bölgelerde risk tespiti, müdahale ve izleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde sahaya inen sosyal çalışma görevlilerince hassas şartlardaki çocuklar için kesintisiz koruma kalkanı oluşturuldu. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülen saha çalışmalarının detayları da paylaşıldı. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik çocuklar güvende ekipleri tarafından toplam 55.711 çocuğa müdahale edildi.
1: Çocuklar güvende web sitesi ve mobil uygulamasıyla da çocuklara ve ailelere rehberlik ederek güvenli bir dijital yaşam kültürü oluşturuyoruz.
2: Okullara yapılan ziyaretler sonucunda risk altında bulunduğu değerlendirilen 68.854 çocuğa ulaşıldı. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla koruyucu ve destekleyici tedbir kapsamında toplam 62.543 çocuk ve ailesine sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirildi.
0: Teknofest Mavi Vatan 2026 başladı. Gölcük Tersanesi'nde sergilenen milli savunma unsurları ve savaş gemileri göz dolduruyor elbette. Biz de o noktaya uzanacağız. Sözü A Haber ekibinden Erşen Karaca'ya bırakacağız. Erşen.
3: Bana iyi günler ve yayınlar diyelim. Mavi Vatan Teknofest hız kesmeden devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren 09 sularında açıldı ve halen gelen insanlar var, vatandaşlar var. Sadece İzmit'ten değil, Yalova'dan gelen, Bursa'dan gelen, hatta Isparta'dan ve yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar var. Ve aynı zamanda bugün bir rekorun kırılması da bekleniyor Teknofest'in ilk günü içerisinde. Şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda, aslında geride bıraktığımız dakikalarda Bayraktar, Akıncı, TB2 ve TB3 havadaydı. Çok güzel bir gösteri yaptılar bizler için, Gölcük'e, buraya gelen, Teknofest'e gelen vatandaşlar için. Şimdi vakit kaybetmeden çevrede neler var sizlerle bir göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Şu anda önünde bulunduğumuz yerde aslında şöyle ki, bütün yerlerde dolu dolu geçen bir Teknofest'ten bahsediyoruz. İlk olarak bahsetmek istiyorum ki gökyüzünün ve Mavi Vatan'ın milli muhafızları İzmit Körfezi'nde Bayraktar TB2 Körfez semalarındaydı. Geride bıraktığımız dakikalarda ve şu anda Bayraktar TB3'ün tam olarak yanındayız. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda tüm coşkuyla devam ederken Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin gurur kaynakları gökyüzünü ve denizleri selamladığı geride bıraktığımız dakikalarda. Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki sancaktarları Bayraktar TB2 ve kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetiyle deniz havacılığında çığır açan Bayraktar TB3 Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında Körfez semalarında boy gösteriyor. Gölcük semalarında gerçekleştirilen selamlama ve gösteri uçuşları aynı zamanda Deniz Hava Komutanlığı unsurlarıyla birlikte koordineli hareket eden milli SİHA'lar izleyicilere büyük bir gurur ve görsel şölen sunmaya devam ettiğini sizlere belirtelim. Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu başta olmak üzere deniz üstündeki platformlara entegre bir duruş sergileyen TB2 ve TB3, Türkiye'nin denizlerdeki ve gökyüzündeki caydırıcı gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor şüphesiz ki. Hemen kameraman arkadaşımla buraya doğru ilerleyelim, ön tarafa doğru. Sadece dediğimiz gibi hava araçları yok, aynı zamanda deniz araçları da var. Bir yandan görmüş olduğunuz gibi şu anda karşımızda TCG Oruç Reis var. Hemen yan tarafında ise Koçhisar var. Oraya doğru yavaş yavaş gidelim. Ve aslında burada bir İHA daha var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bu da biliyorsunuz ki Bayraktar TB2. Özellikleri oldukça fazla ve yine aynı şekilde geçtiğimiz dakikalarda havadaydı. O da İzmit'te Teknofest'te bulunan vatandaşları Körfez selamlaması yaparak tam olarak üzerimizden geçti. Sahilde Türk bayrakları uçuşu, Türk bayraklarıyla uçuşları takip eden vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşen gösteriler senelerde milli kanatlarımız Mavi Vatan'ın bağımsızlık sembolü olarak Körfez'i turladı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarını sergilediği bu yüksek kabiliyet ve disiplini selamlamak geçişi Teknofest Mavi Vatan'ın en

0: En unutulmaz anları arasında yerini aldı. Hemen vakit kaybetmeyelim, dilerseniz iç tarafa doğru geçelim. Şimdi burası alan oldukça büyük. İlk başta onu bir belirtmek istiyorum. Yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir alan var. Vatandaşların aynı zamanda hem deniz hem kara hem de hava araçlarını görebilmeleri için, yakından tanımaları için ve incelemeleri için fırsatlar sunuluyor. Fazla vakit kaybetmeyelim. Hemen bir yandan da şuradan hemen bir şey göstermek istiyorum. Deniz Harp Okulu'na ait yelkenliler hemen burada. Onları da sizlerle paylaşalım. Onların da içlerinde bulunan eğitmenleri ve aynı zamanda hocalarıyla birlikte eğitimlerine devam ediyorlar. Ve aynı zamanda şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda yelkenler ise denizde. Hemen ön tarafımızda Deniz Harp Okulu. Arkasında ise yine aynı şekilde beyaz yelkenlilerde yine Deniz Harp Okulu öğrencilerine ait ve burada devam ediyorlar. Eğitimlerini sürdürmeye devam ediyorlar. Hemen iç tarafa doğru yeniden geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi görüntüleri kameraman arkadaşım Ege Oral sizlerle paylaşıyor. Harika bir görüntü, harika bir gün Banuel. İlk önce onu belirtmek istiyorum. Geride bıraktığımız saatler içerisinde SAT ve SAS komandoları muhteşem bir gösterisi vardı. Yani bunu sosyal medyadan veya başka bir yerden izlemek yerine burada izlemek gerçekten büyük bir deneyim. Gurur ve onur verici bir duruştu. Ben devam edelim. Şöyle kameraman arkadaşımı buraya doğru almak istiyorum. Bir yandan da hemen sizlere hava taarruz helikopterlerimizi göstermek istiyorum. İç tarafa doğru geçelim. Ben de şu anda bulunduğumuz yerdeki helikopter hakkında bilgileri vereyim sizlere. Şu anda önünde bulunduğumuz helikopter SH-70 Seahawk helikopteri. Aynı zamanda bir taarruz helikopteri. Şöyle bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Denizaltı savunma harbi yapabiliyor ve statü harbi, elektronik harp ve arama kurtarma ekiplerine ve aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak rol alabiliyor, görev alabiliyor ve buraya gelen vatandaşlar ise bu helikopterin pilotlarından ve görevlilerinden bizzat bilgi alabiliyorlar. Evet, buraya gelen tabii çocuklar da var, bir yandan da orada burada askerlerden bilgi alıyorlar, aynı zamanda fotoğraf çektiriyorlar ve keyifli bir günün keyfini çıkartıyorlar. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Bir aslında taarruz helikopterini göstermek istiyorum sizlere. Hemen arka tarafa doğru gidelim. Burada görmüş olduğunuz gibi sağımızda ve solumuzda gerçekten dolu dolu bir festival geçirdiğimizi belirtmek istiyorum sizlere. Geride bıraktığımız saatlerde sabah saatlerinde vatandaşlar gemileri ziyaret etti. Özellikle denizaltına ilgi oldukça yoğundu. Hemen bu tarafa doğru gidelim. Burada bir helikopter var. Helikopteri de sizlere göstermek istiyorum. Bu ise AH-1 Super Cobra Deniz Taarruz helikopteri. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler normalde şöyle bir durum var tabii. İçini yakından göremiyoruz. Fakat şu anda izleyiciler içini hemen paylaşalım. Kameraman arkadaşımlar rica edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu bir taarruz helikopteri, bir kobra. Hemen iç tarafını gösterelim. Hemen ön tarafında bir pilot yeri var. Arkasında ise yardımcı pilot yeri var. Yine içerisini görmüş olduğunuz gibi düğmeler var, kablolar var. Tabii detaylarını tam olarak bilemiyoruz. Fakat bir durum var ki buradaki bir taarruz helikopterinin içini görmek, bir savaş uçağının içini görmek bizler için oldukça heyecan verici bir durum. Şimdi havanın yani notlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Bir yandan da şöyle bir durum var ki biz buradayken vatandaşlar bize şunları soruyorlar. Diyorlar ki biz buraya geldik. Bazıları diyor ki biz Orta Anadolu'dan geldik. Bazıları diyor ki Ege'den geldik. Bazıları diyor ki Marmara'nın çeşitli şehirlerinden geldik. Bu Teknofest sadece aralıklı olarak mı yapılacak yoksa sürekli olarak mı yapılacak? Vatandaşların tek isteği var bu etkinliklerin sık sık olması ve aynı zamanda bizim milli donanmamızda yer alan ve milli gücümüzü simgeleyen askeri araçları görmek için vatandaşlar oldukça heyecanlı ve bu tür etkinliklerin sık sık yapılması konusunda bizlere de ısrarcı oluyorlar. Hemen bu tarafa doğru gelelim. Ege Oral'dan rica ediyorum, kameraman arkadaşım Ege Oral'dan. Hemen L-403'ün yanına doğru gidelim. İşte şimdi görmüş olduğunuz gibi hemen sol tarafımızda TCG 18 Mart denizaltı gemimizi görüyoruz. Oldukça yoğun bir kalabalıktan bahsetmek istiyorum. Sıra oldukça uzun. Yani ilk önce onu bir belirtmek istiyorum sizlere. Buraya gelen vatandaşların hepsi tabii denizaltını normal şartlarda tabii göremiyoruz. Fakat buraya gelen, Teknofest'e gelen vatandaş denizaltını işte bu şekilde geliyorlar. İçlerine girebiliyorlar ve içerideki personel tarafından görevlendirilip buradaki neler yapılıyor, bir denizaltının içi nasıldır, içinde kimler bulunur, kaç kişi yaşar, yaşama koşulları nedir ve deniz altında kaç gün boyunca deniz altında kalabilir gibi bilgilerin hepsini buradan net ve kesin bir şekilde öğreniyorlar. Hemen devam edelim, yan tarafa doğru geçiyoruz. L-403'ün yanında oldukça önemli bir gemi var. Oraya doğru gideceğim. L-400, şimdi bu geminin aslında oldukça önemli bir özelliği var. Tam tamına 27 bin tonluk bir kuvvet alabiliyor aynı zamanda. Hemen karşı tarafa doğru gidelim. Şimdi az önce gösterdiğimiz yer size Milden denizaltıydı. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Onun da bloğu bugün Teknofest'te burada Mavi Vatan'da ilk kez görüntülendi. Onları da sizlere aktaracağız önümüzdeki dakikalarda. Detaylar bizlere geldikçe onları da sizlere aktaracağız. Hemen TCG Anadolu'ya doğru gidelim. Evet, şu anda tabii kalabalık da var aynı zamanda. Yürümekte de biraz zorlanıyoruz. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Hemen yan tarafta büyük geminin olduğu yere doğru hemen gidelim şöyle. Kalabalık oldukça güzel. Fakat tabii vatandaşlar aynı zamanda hava da sıcak. Bunu da belirtmek istiyorum sizlere. Son olarak hemen geminin yanına gidiyoruz. O gemiyi de sizlere gösterip yayınımıza son vermek istiyorum. TCG Anadolu'ya gidiyoruz. Teknik kapasite ve boyutları 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlik ve 27 bin ton tam yük deplasmanı var. Aynı zamanda amfibi güç havuz katında tanklar, yani Altay zırhlı amfibi hücum araçları, Zaha ve çıkarmayı sağlayan LCPV ve botları taşıyan havuz mekanizmasına sahip. Tabi sadece bir gemi değil, aynı zamanda içerisinde tam teşekküllü bir ameliyathane var. Yoğun bakım üniteleri ve yanık odalarıyla kriz anı tam teşekküllü Sahra Hastanesi rolü üstleniyor. Arkamda görmüş olduğunuz gemi. Şimdi yayınımıza son verirken buradaki atmosferden sizlere bahsetmek istiyorum. Burası oldukça yoğun geçiyor. Bütün gemileri vatandaşlar yavaş yavaş ziyaret etmek istiyor. Bizler de Teknofest Mavi Vatan'ın aynı zamanda haber bekçileri olacağız. Bizler gün boyunca buradaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim. Ve sözü Gölcük'ten İstanbul'daki stüdyomuza bırakalım Baner.
1: Erşan, çok teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. Teknofest Mavi Vatan'dan yine Erşan Karaca'nın izlenimlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bir aramız var. Bir saat başında görüşürüz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
5: Çocuklar okula dönüyor. Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500

0: yaşa. Akses 25 yaşında.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Türksel çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
7: Türksel'le bağlan hayata.
8: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?

0: tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz bu.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
9: Ekipler adamı kurtarmak için bölgeye gitti. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen kişi uzun süre ekiplere direndi. Hem karadan hem de denizden yapılan bir saatlik görüşme sonrası adam güvenli bölgeye geçmeye ikna edildi. Burası da Alanya ilçesi. Bir kişi yüzmek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalık alana indi. Dönüşte ayağını burkunca mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekibi önce denizden ulaştı. Ancak tahliyenin deniz yoluyla mümkün olmadığı belirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri 30 metrelik kayalık alana halat sistemi kurdu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı sedye ile yukarı çıkarıldı. Kurtarma anı drone kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
10: Adana'da alacak verecek sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi önce bir çifti ardından da kendisini engellemeye çalışan oğullarını kurşun yağmuruna tuttu. Baba ve oğul hayatını kaybetti. Yaşam mücadelesi veren annenin durumu ciddiyetini koruyor.
9: Alacak verecek kavgası çifte cinayetle bitti. Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Nuri Ağa, para meselesinden aralarında husumet bulunan Aytekin Fil'in iş yerine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlendi, kavgaya dönüştü. Tabancasına sarılan Mehmet Nuri Ağa, Aytekin Fil ve yanındaki eşi Neslihan Fil'e kurşun yağdırdı. Karı koca kanlar içinde yere yığıldı. Dehşetin en acı boyutu kaçış anında yaşandı. Anne ve babasının vurulduğunu gören 30 yaşındaki Sinan Fil, Mehmet Nuri Ağa'nın kaçarken kullandığı otomobile bindi. O da kurşunlara hedef olmaktan kurtulamadı. Başından vurulan Sinan Fil otomobilin içinde, 53 yaşındaki baba Aytekin Fil ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aileden hayatta kalan tek isim 48 yaşındaki anne Neslihan Fil ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Katil zanlısı Mehmet Nuri Ağa'nın peşine düşen polis kullandığı otomobili Gürselpaşa mahallesinde terk edilmiş halde buldu.
10: Rusya ile Ukrayna arasında bir yandan savaş, diğer yandan esir takası devam ediyor. Moskova ve Kiev yönetimlerinin Mayıs 2025'teki İstanbul Zirvesi'nde imzaladığı anlaşma kapsamında 103 savaş esiri daha karşılıklı olarak serbest bırakıldı.
11: Yıllar süren esaret işte bu karşılaşmayla sona erdi. Yüzlerce Ukraynalı ve Rus mahkum sevdiklerine yeniden kavuşabilmenin mutluluğu.

0: Bunu yaşadım.
1: Çok mutluyum. En kısa zamanda anneme, babama sarılmak istiyorum ve çocuklarıma. Kelimelerle ifade edemiyorum.
0: Yıkıcı saldırıların birbirini izlediği Rusya-Ukrayna hattında yeni bir esir takası daha yapıldı. Taraflar cephede esir düşen 103 askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı.
2: Ukrayna!
0: Rusya Savunma Bakanlığı esir takasına Birleşik Arap Emirlikleri'nin aracılık yaptığını açıkladı. Ukrayna Askeri İstihbarat Başkanı Oleh Ivaşenko ise geri getirilen Ukraynalıların önemli bir kısmının yıllardır alıkonulduğunu söyledi.
1: Ay sonundan önce bir esir takası daha bekliyoruz. Geri getirdiğimiz gruplar arasında 2022'den beri esaret altında tutulan Ukraynalı askerler ve ağır hasta olanlar da bulunuyor.
0: Mayıs 2025'te İstanbul'da masaya oturan Rusya ve Ukrayna biner esirin karşılıklı serbest bırakılması konusunda uzlaşıya varmıştı. İlk tur takasta iki taraftan 390 asker özgürlüğü kavuşmuştu.
3: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Hava saldırısında en az 13 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Ukrayna saldırıları sonucu Rusya'da akaryakıt krizi de büyüyor. Ayrıntıları ve son durumu alacağız. Söz A Haber ekibinden Akşin Kişiyev'de. Akşin.
4: Teşekkürler Banu Er. Evet, 4,5 yılını geride bırakan Ukrayna Savaşı'nın yakında sona ereceğiyle ilgili şimdilik herhangi bir emare gözükmezken karşılıklı saldırılar ise her geçen gün daha da şiddetlenerek devam ediyor. Son günler Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yoğun drone saldırılarına Rusya'da Ukrayna kentlerine yönelik bombardımanlarla karşılık verdi. Rus güçlerinin gece saatlerinde Kiev bölgesine yönelik geniş çaplı saldırısında insansız hava araçları için parça üreten ve Flamingo seyir füzelerinde kullanılan hızlandırıcıların montaj ve depolanmasının yapıldığı tesisler hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev'de M-900 hava bombaları, tank savar mayınlarıyla Baba Yaga tipi insan hava aracı mühimmatının bulunduğu bir deponun, bunun dışında ise Karadeniz'deki Çernomorsk ve Yuzhny limanlarındaki mühimmat depolarının da imha edildiğini duyurdu. Saldırının Ukrayna'nın askeri kapasitesine yönelik gerçekleştirildiğini vurgulayan Rus Bakanlık, hedefler tamamında meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin ise ayrıntı vermedi. Ukraynalı yetkililer ise Rusya'nın füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladılar. Öte yandan Ukrayna'nın Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları yoğun şekilde devam ederken en son Başkurdistan'da bir petrol rafinerisinin daha hedef alındığı bildirildi. Rusya'nın birçok bölgesinde akaryakıt istasyonlarında yine kilometrelerce kuyruklar oluşurken Moskova'da da benzin satışları 50 litre ile sınırlandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, ülkedeki akaryakıt piyasasında yaşanan sıkıntıları hafifletmek amacıyla yakıt ithalatına başlandığını açıkladı. İlk parti yakıt ithalatının ise Hindistan'dan yapıldığına ilişkin haberler daha önce Rus basınında yer almıştı. Hükümetin ayrıca benzin ile dizel yaktığında Avro 2, Avro 3 ve Avro 4 standartlarında daha düşük sınıflı yakıt üretimine izin veren düzenlemeleri de yürürlüğe koyduğunu hatırlatan Rus Bakan, bazı petrol rafinerileri bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından akaryakıt piyasasındaki durumun önemli ölçüde iyileşeceğini söyledi. Rusya'da akaryakıt tedarik sorunlarının Mayıs sonundan itibaren işte Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından başladığını hatırlatarak söz tekrar size bırakıyorum.
3: Akşin, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, Gazze'de 335 kurşun sıkılan araçta katledilen ve yardım isterken tüm dünyayı ağlatan 6 yaşındaki Hint Recep'in ölümüne ilişkin İsrail geri adım attı. Daha önce olay sırasında bölgede olduğunu reddeden İsrail ordusu araca ateş açıldığını kabul ederek sorumlular hakkında ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.
5: Henüz 6 yaşındaydı. Gazze'de ailesiyle birlikte arabayla giderken İsrail askerlerinin ateşi altında kaldı. 335 kurşunun hedefi oldu. Ailesi gözü önünde katledildi. Ancak minik kız görevlileri arayarak o korku dolu ses tonuyla yardım istemişti. Ve aradan 2 yıl geçti. İsrail ordusu Hint Recep'in cinayetine ilişkin geri adım atarak soruşturma başlattı. İşgal güçleri daha önce olay sırasında bölgede olmadıklarını öne sürmüştü. Ancak açıklanan yeni değerlendirmede İsrail işgal güçlerinin Hind'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi. Olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi. Ancak Hint Recep'in anneannesi 2 yıl sonra gelen bu karara tepkiliydi. İsrail'e güvenilmeyeceğini söyledi.
2: Hint masum bir çocuktu. Arabadayken hedef alındı. Hind'in kurtarılması için nasıl yalvardığını herkes gördü. Hind tüm dünyanın gözü önünde İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü. Biz Hind Recep'in ailesi olarak İsrail devletinin yargı sistemine güvenmiyoruz. Adaletin tüm dünyadan gelmesini umuyoruz. Uluslararası adalet sistemine bir bütün olarak başvuruyoruz.
5: 6 yaşında katledilen Hind, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan ailesiyle birlikte araçtayken İsrail ateşlerine maruz kalmış, araçtaki 6 aile üyesi yaşamını yitirirken küçük Hind saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı. Günler sonra Hind'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan 2 sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu. Küçük kızın araçta mahsur kaldığını söyleyerek telefonda Filistin Kızılay görevlilerinden yardım istediği ve arka planda silah seslerinin duyulduğu kayıtsa dünya çapında yankı uyandırmıştı.
6: Meytin? Oğlum hala baktı siyara.
3: Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki işbirliği büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Şam ziyaretinde iki ülke arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
0: Stratejik madende anlaşma sağlandı. Türkiye ve Suriye arasında madencilikte yeni işbirliği adımı atıldı. Şam yönetimi ile fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı.
7: Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerinin buradaki yatırımları artarak devam ediyor. Özellikle elektrik üretiminden yetimine kadar altyapı projelerinde çok güçlü bir şekilde burada şirketlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler.
0: Şam-Ankara hattında ilişkiler her geçen gün güçleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Çağrı'yla bir araya geldi. Görüşme sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Maden Bakanlığı arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla Suriye'deki fosfat sahalarını geliştirmek ve kaynakları ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. Bu kapsamda çıkarılan fosfatın limana ulaştırılması için demiryolu inşa edilmesi de gündemde. Bakan Bayraktar da bu çalışmayı çok büyük bir proje olarak nitelendirdi.
7: Fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demiryolu inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir proje. Hayata geçirmeyi hedefledi.
0: Bayraktar ayrıca Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını da ifade etti.
7: İnşallah önümüzdeki haftalarda devreye girecek Halep hattıyla beraber bu ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağız. 800-900 megawattlara ulaşacak ve bu anlamda Suriye'nin de önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak önemli bir projeyi birlikte devreye alacağız.
3: Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. Yılın ilk 6 ayında 228.000'den fazla artış yaşanırken nüfusun en kalabalık yaş grubunu ise 25-29 arası oluşturdu.
5: Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi.
8: Türkiye'nin nüfusu yeniden güncellenerek 86,5 milyon sınırına yaklaştı. Yılın ilk yarısında gözlemlenen yukarı yönlü ivme ise nüfus artışının sürdüğüne işaret etti.
5: Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. Verilere göre erkek nüfusun oranı %50,01 ile 43.170.975, kadın nüfusunun oranı %49,99 ile 43.149.627 kişi olarak kaydedildi. Türkiye'nin en kalabalık yaş grubunu 6.655.400 kişi ile 25-29 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturdu. Bu grubu 6.562.310 kişi ile 10-14 yaş aralığı takip etti. Çalışma çağındaki nüfusun belirgin bir yoğunluk oluşturması ülkenin üretken potansiyelini ortaya koydu. Yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 257.204'e ulaştı.
3: Bu arada evlilik kredisinde şartlar esnetildi. Çocuk sahibi çiftlere taksit erteleme ve borcun silinmesi imkanı sağlanacak. Detayları ise A Haber ekibinden Şener Çetin aktaracak. Şener.
8: Hükümetin sosyal destek programları devam ediyor. Yaşlı aylığı, engellilere, öksüz yetim, doğum yardımı gibi birçok alanda sosyal destek programı bulunuyor ki milyonlarca vatandaşa milyarlarca destek sağlanıyor. Bu anlamda aile yapısını güçlendirmek adına da o destekler devam ediyor. Özellikle genç çiftlere yönelik evlilik kredi desteği faizsiz olarak veriliyor ve bugüne kadar bu projeden 185 bin genç yararlandı. Destekler devam ederken kredi desteğiyle alakalı kapsam biraz daha genişletildi. Özellikle daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin toplamının 2.3 katını aşmaması gerekiyordu. Bu oran özellikle 2.5'e yükseltildi. Bunu ifade edelim. Yani buna göre yaklaşık 82.575 liranın altında geliri bulunan çiftler evlilik kredisi için başvuru yapabilecek. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi kredi kullanan çiftlerde özellikle çocuk sahibi olanlara da ek kolaylık sağlanacak bu anlamda ki ilk çocuk için, her doğan çocuk için 12 ay erteleme olacak kredi taksit tutarlarında. Eğer ikinci çocuk olması halinde de kredi taksitleri tamamen silinmiş olacak. Peki bu desteklerden kimler nasıl yararlanıyor? Dilerseniz onların detaylarına da bakalım. Özellikle yaş kriterleri çok önemli bu noktada. 18-25 yaş arası çiftlere 250.000 TL destek sağlanıyor. Onu ifade edelim. Bir yandan 26-29 yaş aralığında, burada da yine en az bir kişinin 26-29 yaş aralığında olan çiftlere de 200.000 TL destek sağlanıyor. Bunu belirtmiş olalım. Diğer yandan yine evlilik kredisiyle ilgili başvuru şartlarına da bakacak olursak, çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranıyor. Başvuru sahibinin veya eşinin belirtilen sınırların üzerinde taşınmaz sahibi ya da hissedar olmaması gerekiyor şartlar arasında. Resmi nikah tarihine başvuru tarihi itibariyle en az 2 gün, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor. Yine çiftlerin bakanlığın eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmasını taahhüt etmesi gerekiyor. Bu anlamda evlilik kredi destekleri gençlere yönelik tüm hızıyla devam ediyor. 185 bin gencin faydalandığını söyleyelim. Kapsamı genişletildi. Özellikle 2.3 olan kat 2.5'e çıkarıldı. Çocuğu olacak kişilere yönelik de kolaylık sağlandı. İlk çocuk için kredi taksitleri 12 ay süreyle ertelenecek. İkinci çocuk olması halinde de özellikle kredi taksitleri, borçlar tamamen silinmiş olacak diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Şener, çok teşekkürler. Cilt kanseri tedavisinde umut veren bir sonuç elde edildi. mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen aşıyla cilt kanserinin yayılmasının ve nüksetmesinin önüne geçildi. Faz 3 aşamasında elde edilen bu sonuç bilim dünyasında büyük bir başarı olarak görülüyor.
5: Cilt kanseri tedavisinde aşı çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kanserin nüksetmesinin büyük oranda önüne geçildi.
9: Bu oldukça önemli bir gelişme. Faz 3 araştırması ve sonuçları olumlu görünüyor.
5: Kanser aşısında mRNA teknolojisi kullanıldı. Aşı hasta tümörlerine özel olarak geliştirildi ve 4. evre hastalarda kullanıldı. Şu ana kadar denekler üzerinde yapılan çalışmalar kanserin yeniden oluşmasının engellendiğini gösteriyor.
9: Durum biraz karmaşık olsa da özünde elde ettiğiniz şey tümörün ne tür farklılıklar barındırdığını görmektir.
5: Uzmanlar elde edilen sonuçların aşının kanserin yayılma riskini azalttığını da vurguluyor. Yeni süreç karma bir tedaviyi öngörüyor. Aşı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor. ABD'de aşının piyasaya sürülmesi için henüz onay verilmedi. Ancak mRNA teknolojisi kullanılarak yapılan bu tedavinin diğer kanser türleri için de umut olabileceği belirtiliyor.
3: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'la ilgili soruşturma derinleşiyor. Kuytul hakkında fakirlere dağıtılacak etler sucuk yapıldığı iddiası var. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden. Halil İbrahim Uğur'a dönelim hemen. Halil İbrahim, söz sende.
10: Manuel, Furkan Vakfı'na yani Alparslan Kuytul'a dün sabah vaktinde, şafak vaktinde operasyon gerçekleştirilmişti ve ardından da gözaltına alınan kişilerin önce sağlık kontrolünden geçirilmesi, ardından da ifade verme süreci başlamıştı. Peki neler olmuştu geçmişte? Çünkü ilk kez Alparslan Kuytul gözaltına alınmadı, ilk kez cezaevine girmedi ya da girmeyecek. Peki geçmişte neler olmuştu? Onu bir hatırlatmakta fayda var. Çünkü 2018 yılında da benzer şekilde Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yine Adana polisi Alparslan Kuytul'un evini, kapısını çalmıştı ve ardından da gözaltına almıştı. Peki o günkü gündemde neler vardı? Elbette ki fakirlere, yoksullara dağıtılmak üzere Kurban Bayramı'nda toplanan kurbanlar ve kurban etleriydi. Çünkü kurban etleri bu noktada baktığımızda fakirlere dağıtılmak için gönderilmişti, toplanmıştı ama ilerleyen günlerde işin böyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Çünkü yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler. Çünkü fakirlere verilmek, dağıtılmak üzere o etler toplanmıştı ama ardından da o etlerin Kayseri'ye gönderildi ve Kayseri'de de bu etlerin, kurban etlerinin yani Furkan Vakfı tarafından fakir ailelere, fakir insanlara, yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı ve ardından da tam piyasaya para ile satılmadan önce 112 hattına yapılan ihbarla işte bu yolsuzlukta, bu vicdansızlıkta aslında ortaya çıkmıştı. Çünkü zenginlerden fakirlere dağıtılmak üzere alınan o etler Furkan Vakfı şirketlerinin bir ticari ürün olarak satışıyla kar elde ettirecekti. Ancak Adana polisi burada izin vermemişti. Etlere el konulmuştu. Yaklaşık 41 ton sucuktan bahsediyoruz. Tabii ki 2018-2020 yıllarındaki skandalları hatırlatıyoruz. İşte o dönemde de ele geçirilen et sucuğunun mali değeri yaklaşık 5 milyon Türk lirasıydı. Tabii ki şu anda daha da fazla olduğunu bu rakamın ifade etmekte fayda var. Diğer taraftan tabii ki eski vakıf görevlilerinden Koray Sarısaçlı da yine 2022 yılında Alparslan Kuytul'un gündeme gelmesine sebep olmuştu. Çünkü Alparslan Kuytul'un talimatıyla Koray Sarısaçlı kaçırılmıştı. En azından Koray Sarısaçlı'nın bu yönde iddiaları vardı. Hala o iddialarında ifade etmeye devam ediyor. Yine Alparslan Kuytul, Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması, alıkonulması, hürriyetinden alınmasıyla ilgili, edilmesiyle ilgili yine hakim karşısına çıkmıştı. İşte Koray Sarısaçlı'nın da vermiş olduğu ifadeleri hatırlatmakta fayda var. Kendisine elektrik verildiğini, elektrik şokla işkence yapıldığını hatırlatmıştı, anlatmıştı o dönemlerde ki işte yapılan o baskılar sırasında yani Koray Sarısaçlı'nın Alparslan Kuytul'un vermiş olduğu talimatlara uyum sağlamadığı için, bu talimatları yerine getirmediği için kaçırılmıştı. Kaçırıldıktan sonra da zorla senet imzalatılmıştı. 30 senetten bahsediyoruz. Milyonlarca liralık senetler işte bunlar. Ve ardından da yine kendisi iddiaya göre cezaevindeyken yine dışarıdaki müritleri tarafından ya da vakıf görevliler tarafından Koray Sarısaçlı'ya yine baskı yapılmıştı ve Alparslan Kuytulu'dan şikayetini geri

0: çekmesini istemişti. Hatta Alparslan Kuytul'la beraber dolaşmaya, onun talimatlarını eksiksiz yerine getireceği yönünde de video kayıtları çektirildiğini yine söylemişti. İşte tüm bunlar geçmişte yaşanmıştı. Skandallarla dolu bir suç örgütünden bahsediyoruz. Bakalım bugünkü verilen ifadelerde yeni bilgiler neler çıkacak? Çünkü bu verilecek ifadelerde soruşturmanın seyrini ilerleyen günlerde değiştirebilir. Bizler de kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte yeni gelişmeleri sizlere aktarmak üzere haber nöbetimizi sürdürdüğümüzü ifade edelim ve ardından da sözü Adana'dan tekrar sıra bakalım. Banuel.
1: Halil İbrahim, çok teşekkürler. Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık kıtanın en büyük nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Uydu görüntülerine de yansıyan su kaybı Romanya ve Macaristan'da nükleer santrallerde üretimi askıya alırken Ren nehrindeki çekilme nedeniyle de ticari taşımacılık durma noktasına geldi.
2: Görüntüleri Avrupa'daki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Uzaydan çekilen görüntülerde Avrupa'nın can damarı olan nehirlerin büyük ölçüde kuruduğu görüldü. Bir zamanlar gürül gürül akan Avrupa'daki dev nehirler geniş kumluk alanlara dönüştü. Ren, Tuna ve Po gibi dev nehirlerdeki su kaybı kıtada sadece doğayı değil, ulaşım ve enerji ağlarını da felç etme noktasına getirdi. Su seviyelerindeki bu sert düşüş, sanayi ve enerji sektöründe zincirleme bir krizi tetikledi. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini tek başına sağlayan Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyunun yetersiz kalması sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yetkililerin nehir yatağına su yönlendirmek için patlayıcı kullanması dahi tesisi kurtarmaya yetmedi. Benzer bir krizle yüzleşen Macaristan'daki Pax nükleer santrali de ülke elektriğinin %40'ını üretmesine rağmen üretimi durdurma eşiğine geldi. Kıtanın en önemli ticaret rotalarından biri olan Ren Nehri'nde de durum farklı değil. Almanya sınırları içindeki kritik noktalarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle ticari taşımacılık durma noktasına geldi. Bu durum taşımacılık maliyetlerini katlarken tedarik zincirinde ağır aksamalara yol açıyor. İtalya'da ise Po Nehri'nin çekilmesiyle boşalan yatağı, Adriyatik Denizi'nden tuzlu suyun dolması, bölgedeki tarım arazilerini ve gıda üretimini doğrudan tehdit ediyor.
3: Bölgemizde yaklaşık 2 aydır yağış olmaması özellikle tahıl için felaket oldu. Kayıtlar başladığından beri en düşük hasadı aldık.
1: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak. Detayları alacağız. A Haber ekibinden Selman Kutlu'ya dönelim hemen. Selman, söz.
4: Abi gelsin benim. Evet, geliyoruz.
1: Selman, seni dinliyoruz.
4: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gördüğünüz gibi maça yaklaşık 5 saatlik bir süre kaldı. Trabzon şehir meydanında coşku en üst seviyede ama o 7'den 70'e Trabzonspor taraftarı adeta maça ısınıyor şu anda. Şöyle görüyorsunuz, o Karadeniz'in özel kıyafetleriyle teyzem bile maça gelmiş. Teyze, kıyafetleri giydin, nereden geldin?
5: Trabzon'dan.
4: Buradan mı, buralı mısın?
5: Evet.
4: Maça mı geldin?
5: Evet.
4: Bileti aldın mı?
5: Aldım.
4: Maça gideceksin yani?
5: Gideceğim.
4: Yaş kaç?
5: 64.
4: Maç kaçırmıyor mu belki de?
5: Kaçırmıyorum.
4: Ne olur
5: maç? Çok seviyorum.
4: Ne olur maç?
5: 3-1.
4: 3-1 yeneceğiz diyorsun.
5: 3-2.
4: Şimdi görüyorsunuz, orada 70 yaşında teyze var ama burada minik bir Trabzonsporlu var. O da gördüğünüz gibi yüzünü boyamış durumda. O da aynı şekilde. Tabii Trabzon'da Trabzonspor ayrı bir yani sevgi. Gerçekten maça saatler kalmasına rağmen Trabzon'da sokaklar tamamen formalılarla, kaşkollarla dolmuş durumda. Şu an pek sesleri çıkmıyor. Sanırım maça saklıyorlar kendilerini ama coşku yokmuş bu takımda ya, taraftarda. Hani bağırıyor musunuz? Evet, gördüğünüz gibi. gibi. Yani Trabzonspor Kupa Avrupa Ligi maçı öncesinde yaklaşık 5 saatlik bir süre var. Karşılaşma 20

0: maçı burada başlayacak. Papara Park Stadyumu'nda ve karşılaşmayı Hırvatistan Federasyonu'ndan hakem üçlüsü yönetecek. Baktığınız zaman Igor Pazas yönetecek karşılaşmayı. Tabii ki bu maç öncesinde Fatih Tekke'nin takımda bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor. Özellikle Melih Kabasakal'ın orta sahada oynama ihtimali var. Önemli eksikleri de var. Trabzonspor'un Falcaroli ile Ernest Muçi bu maçta sahada yerini alamayacak sakatlıklarından dolayı ve aynı zamanda da Okay Yokuşlu ile Batakov da zaten UEFA listesine yazılmamıştı. Ama en büyük önem tabii ki Muhammed Salah. Trabzonspor taraftarı bu akşam Muhammed Salah Papara Park Stadyumu'nda ilk defa izleyecek. Hem Muhammed Salah heyecanlı hem de Trabzonspor taraftarı heyecanlı. Gördüğünüz gibi ismini duyunca her şey değişiyor bir anda. İlk defa taraftarın karşısına çıkacak. Yurt dışından Salah için özel olarak bu maça gelenler var. Özellikle Arap taraftarlarında çok büyük ilgisi var. Mısır'dan gelen uçaklar var. Ben şöyle muhtemel 11'i de vereyim Trabzonspor'un. Kalede Onana, Pina, Nivu, Savic, Mustafa, Melih Buşari, Salah, Malinowski, Savioları, Onaç 11 ile başlayacak. Evet, karşılaşmaya yaklaşık bir 5 saatlik bir süre kaldı. Biz yayınlarımıza devam edeceğiz ama bundan sonraki yayınlarımız Trabzonspor'un tesislerinden olacak. Oradaki hareketliliği, oradaki gelişmeleri size aktaracağız. Dilime sözü Trabzon'dan size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Denizlerde palamut ve torik avcılığı küçük ölçekli balıkçılar için başladı. Oltacıların tuttuğu palamutlarda, tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl palamutta beklenti ne? Detaylar A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve konuğunda.
2: Denizlerde av yasağının kalkmasına sayılı günler kaldı. Ancak olta balıkçıları ve küçük tekneler denize açıldı ve palamut avcılığı başladı. Tezgahta bu sene palamutun bol olması bekleniyor. İlk palamutlar da tezgaha geldi. Biz konuğumuza soracağız. Tezgahlar palamutlarla şenleniyor. Sezon hayırlı olsun.
3: Teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere balık sezonumuz resmi olarak 1 Eylül'de açılacak. Ama palamut sezonu 15 Ağustos'tan itibaren serbestti. Şu an oltacılar olsun, küçük kayıklar olsun, Karadeniz'in her yerinde bol bol palamut avcılığı yapılıyor. Palamutlar şu anda çok taze, çok günlük. Mevsim olarak tavası harika oluyor. Boy olarak da fiyatları 100 lira, 150 lira, 200 lira şeklinde değişiyor. 100 lira gelenler tanesi 150 gram civarı. 150 lira olanlar tanesi 200 gram civarı. Tanesi 200 lira olanlar da 250-300 grama yakın şekilde. Şu anda boy olarak biraz daha küçük olduğu için, yağ olarak az olduğu için tavasını, buğulamasını, çıtlamasını tavsiye ediyoruz. Bu sezon gerçekten palamuta vatandaşın doyacağını düşünüyoruz. Fakat 2 sene önceki gibi hamsinin de palamutla beraber aynı anda bol olmasını istiyoruz, bekliyoruz. Balıkçılık açısından verimli bir sezonun olacağını düşünüyoruz.
2: Şimdi biz tezgaha geldik diyelim, balık alacağız ama bakıyoruz. Taze balığı nasıl anlayabiliriz? Bize püf noktaları için öneriniz var mı?
3: Şu anda zaten görmüş olduğunuz gibi palamutlarımızın solungaçlarını, kırmızılığını belli olacak şekilde açtık. Her sabah gelen balıklarımızı taze şeklinde, taze olsun diye, vatandaşlar görsün diye solungaçlarını açıyoruz. İşçilik ve sanat gösteriyoruz. Zaten gözünden ve solungaçlarından anlayabilirler. Fakat hava sıcak olduğu için malum yaz ayındayız. Buzla birlikte de balığımızı olduğunca korumaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten mevsim normallerinin üzerinde bir sıcak ve nem var. Balığımızı taze kalsın diye hem alttan soğutucu dolaplarımız çalışıyor hem de buzla takviye yapıyoruz.
2: Havalar da iyi bu aralar denizde. Balıkçılar artık küçük tekneler denizde.
3: Evet.
2: Palamut gelmeye başladı.
3: Evet. 3-4 gün öncesine kadar denizde bir fırtına vardı. Zaten bildiğiniz üzere Samsun bölgesinde de denize yüzme yasağı vardı. Aynı şekilde fırtınada olduğu için kayıkların çoğu kenardaydı. Bol bir palamut olmasına rağmen avcılık yapılamadığı için fiyatlar biraz daha yüksekti. Fakat son 2-3 gündür havanın da sakinleşmesiyle birlikte hem oltacılar olsun hem de küçük kayıklar olsun Karadeniz açıklarından bol bol palamut avlıyorlar. Şu anda çıkan kayıkların çoğu palamut avcılığına çıkıyor. Ama ayrıyetten de Ordu Perşembe tarafından mezgitimiz olsun, Sinop tarafından çubuk zargınımız olsun, Yakakent tarafından deniz levreklerimiz olsun geliyor. Tabii mezgit şu anda 680 lira mevsime göre boy olarak gayet güzel bir mezgit. Sinop'tan gelen yerli sargınımız 380 lira kilosu, deniz levreğimiz 750 lira kilosu, deniz şupramız 650 lira kilosu ve somonlarımız var, Karadeniz somonlarımız. Onlar da boy olarak 200 lirayla 430 TL şeklinde değişiyor. Küçük boylar 200 lira civarı, büyük boylar 430 lira civarı kilosu. Balık

0: işçilerimizi bu şekilde. 1 Eylül'den sonra kayıkların serbest kalması, balık sezonunun başlamasıyla birlikte inşallah istavretimiz, barbunumuz, çinekobumuz, lüferimiz, bunların da olmasını bekliyoruz. İnşallah hem güzel bir sezon olur, bereketli olur, vatandaş bol bol balık yer.
1: Hayırlı olsun, sezon bereketli olsun.
2: Vatandaşlar tezgahta balıkları almaya başladı. Palamut'un meraklıları elbette ki tezgahın önüne gelmeye devam ediyorlar. An itibariyle Karadeniz'de palamutun tane fiyatı boy boy değişiyor. 100 lira, 150 lira ve 200 liraya kadar tane olarak palamutları bulabilir ve afiyetle yiyebilirsiniz. Sezonun hem balıkçılara hem balık tezgahlarında balık satanlara hem de tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni edelim. Söz Samsun'dan tekrar size bırakalım.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'nde bulunan TCG Koçhisar gemisinde gerçekleştirdi. Bakanlık, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve saldırı sırasında hava üstünde Türk askeri olmadığını açıkladı.
4: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
5: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
6: Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
4: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
6: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
4: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
6: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
3: Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük Tersanesi'nde sergilenen milli savunma unsurları ve savaş gemilerinin göz doldurduğu tersaneye uzanacağız. Gölcük'e uzanacağız şimdi. Sözü şimdi de A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan'a bırakacağız. Kadir.
7: Teknofest'in Mavi Vatan temalı etkinliği sabah saat 9 itibariyle başladı ve sabah saat 9'dan itibaren kalabalık giderek artıyor. Özellikle havanın sıcak olmasına rağmen vatandaşların çok fazla ilgisi olduğunu söylemek mümkün bulunmuş olduğumuz alanda. Şunu söylemekte fayda var, sabah saatlerinden itibaren özellikle öğle saatlerine doğru, sabah saatlerinden öğle saatlerine doğru TCG Anadolu'ya yoğun bir ilgi vardı bu kapsamda. Çünkü biliyorsunuz ki ilk defa bu limana geldi ve buradaki vatandaşlar, Kocaeli'nde bulunan vatandaşlar bu gemiyi görebilmek için, içerisini gezebilmek adına hayli bir sıraya maruz kaldı desek yeridir. Yaklaşık 400-500 metre kadar bir sıra oluşturmuş durumdaydı buradaki vatandaşlar. Yine milli denizaltılarımızı şu anda görüyoruz. Bir tarafta TCG 18 Mart, bir tarafta ise Murat

0: Biz denizaltısını görüyoruz. Her ikisinin de yerli ve milli bir üretim olduğunu söylemekte fayda var. İşte kahraman Türk askerleri de yine bu noktada buraya gelecek. Bu denizaltıları ziyaret edecek vatandaşlarımızı bekliyorlar. Şöyle kameraman arkadaşımdan da rica edeyim. Yavaş yavaş sizlere alanın diğer bölümlerini de göstermekte fayda var. Yine sol tarafımızda bir Taurus helikopterini görebiliyorsunuz. Mavi vatan temalı. Fakat yine sabah saatlerinden itibaren hem SAS komandoları hem SAT komandoları burada özel bir gösteri yaptılar. O gösterinin ardındansa yine buradaki kalabalık buradaki kalabalığa hayran bakışlarla bu gösteri yapıldı desek yeridir. Yine sol tarafta İçişleri Bakanlığı'nın bir standı var. Buradaki standta da yine Türk askerinin, Türk Jandarma Komutanlığı'nın İl Jandarma Komutanlığı'nın daha doğrusu ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün burada kullanmış olduğu ekipmanları görmekte fayda var. Ahmet, yavaş yavaş rica edeceğim senden şöyle yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanmış olduğu bir aracı, daha doğrusu bir silahı ekranlarınıza getiriyor kameraman arkadaşım Ahmet Işık. Şöyle yavaş yavaş standın içine de biraz daha girecek olursak da yavaş yavaş şöyle içeriye doğru girelim Ahmet. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle İl Jandarma Komutanlığı tarafından kullanılan silahlar ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılan silahlar, yine sahil güvenlik ekiplerinin kullanmış olduğu o botlar burada buradaki ziyaretçilerin açılmış durumda. Öte yandan yine şöyle etrafta bir göz gezdirdiğimizde bakın yine bir vatandaşımız burada bulunan bir silahı deniyor. Yerli ve milli üretim bir silah olduğunu söylemekte fayda var. Ama çok Ahmetciğim, böyle biraz geriye gelirsen eğer, orada atış yapılıyor çünkü. Şöyle sol taraftan çıkalım isterseniz. Burada birçok etkinliğin de olduğunu söylemekte fayda var. Özellikle sabah saatlerinden itibaren birçok etkinlik yapıldı. Biraz önce bir yüzme yarışı yapılıyordu. Şimdi ise farklı bir yarışma yapılıyor. Akşam saatlerine doğru da yine farklı yarışmaların olduğunu söylemekte fayda var. Yine dalgıç ekiplerinin kullanmış olduğu ekipmanlar, su altında arama yapmak için kullanmış olduğu ekipmanlar yine burada gösteriliyor. Bakın burada yerli ve milli olan İl Jandarma Komutanlığı'nın, İl Jandarma Komutanlıklarının kullanmış olduğu silahlardan biri yine bu noktada sanal bir şekilde atış yapılmak üzere vatandaşların ilgisine sunulmuş durumda. Bir taraftan da yine sonar arama cihazının da sağ tarafta olduğunu söylemekte fayda var. Şöyle yavaş yavaş diğer standlara da kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte ilerlemeye devam edelim. Söylemiş olduğumuz gibi aslında burada bu noktada da yine sıra var. Bu sıraları hemen hemen bütün standlarda görmek mümkün. Çünkü buradaki vatandaşların, özellikle Kocaeli ve çevre illerdeki vatandaşların yoğun bir şekilde bu noktaya yakın ettiğini söylemek mümkün. Hafta içi olmasına rağmen, perşembe günü olmasına rağmen vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu söylemek mümkün. Bugün itibariyle başladı. Yarın devam edecek. Cumartesi günü devam edecek ve asıl katılımın zaten hafta sonu cumartesi ve pazar günü olması bekleniyor. Buradaki kalabalığın yaklaşık 4-5 katı kadar daha bir kalabalığın olması mümkün diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin gerçekleştirilen Fethi Kabir işlemi tamamlandı dün malum. Denizolgun'un bir cinayete mi kurban gittiği, zehirlenip zehirlenmediği araştırılacak. Peki daha önce kimler için Fethi Kabir uygulandı, hangi sonuçlar elde edildi? Biz de bu konuyu A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'la konuşacağız. Mehmet, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş buldum Manuel, teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi dün zaten görüntüleri ve detayları da izleyicilerimizle paylaştık. Bugün biraz bu Fethi Kabir meselesinin derinine inelim. Nedir Fethi Kabir? Amaçlanıyor bununla?
2: Evet, aslında Fethi Kabir'e geçmişine dönüp baktığımızda Türkiye'de Osmanlı'ya dayanan ve o süreçten bugüne uygulanan bir çalışma ve özellikle de 1994 yılı itibariyle artık bizim de kendi hukuk yasalarımızda baktığımızda bir hukuk sisteminde bir kanıt olarak kabul ediliyor DNA testi sonuçları ve 1994'ten bu yana da bu oldukça uygulanan bir çalışma. İşte son olarak da az önce siz ifade ettiniz. Dün saatler 08'i gösterdiğinde Ahmet Arif Denizolgun'un, eski Ulaştırma Bakanı'nın kabri açıldı ve onunla ilgili bir DNA çalışması yapıldı. Oradaki bulgular alındı. Hatta ben de konuyla ilgili dün yine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doçent Doktor Barış Duman'la görüştüm. Çünkü onların isteği üzerine, onların başvurusu üzerine bu çalışmalar başlatıldı ve kendisi de bunun tüm yönleriyle yapılacak çalışma sonucuyla ortaya konulacağını, Fethi Kabir başvurusunun ve olmasını bizzat kendilerinin talep ettiklerini ifade etti. Ve özellikle son günlerde biliyorsunuz ki yine Adalet Bakanlığı'nın Sayın Akın Gürley'in bir şey duyurdu. Dedi ki artık faili meçhul dosyalarını açacağız dedi. Evet. Ve hiçbir şey gizli kalmayacak dedi. Ve bunun üzerine de bu faili meçhul olaylarının açıklanması, ortaya çıkmasındaki en büyük delillerden, en kolaylaştır adımlardan bir tanesi de Fethi Kabir olacak. Peki Fethi Kabir nedir? Gömülmüş bir cenazenin adli incelemesi için mezardan çıkarılmasıdır. Amaç ölümle ilgili şüphelileri bilimsel delillerle aydınlatmak. Peki neden yapılır? Ölüm nedenini belirlemek, bir kere bu en başta zaten. Cinayet veya zehirlenme şüphesini araştırmak, DNA ve kimlik testi yapmak, babalık ve soy bağı olup olmadığını belirlemek ki bununla ilgili birçok çalışma var. Yeni delillerle eski dosyaları yeniden incelemek. Nasıl yapılıyor derseniz, yetkili makamlar mezarların açılması için başsavcılık ve mahkeme kararlarıyla oluyor. Cenaze kontrolü şeklinde mezardan çıkarılır. Kontrollü bir şekilde otopsi ve adli incelemeler yapılır. Özellikle bu otopsi ve adli incelemelerin Türkiye'de aslında iyi bir noktada olduğunu, özellikle de biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük adli tıp kurumu İstanbul'da, Bahçelievler'de ve burada da birçok örneğini gördük. Birazdan anlatacağız onları da. Otopsi ve adli incelemeler yapılır. Gerekiyorsa DNA, doku ve kemik örnekleri alınır. Bulgular laboratuvarda incelenir ki yine dişlerin de alındığını, bununla ilgili diş üzerinde de çalışmaların yapıldığını belirtelim. Peki kimler var? İlk önce dilerseniz Türkiye'den bu Fethi Kabir kimlere yapıldı, kimlerin mezarı açıldı? Şimdi arkadaşlarımız onları bir bir bizlere göstersin. İlk olarak 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, biliyorsunuz hatta günümüzde hala bir muamma, hala bir şüpheli durumda. Evet. Ve kendisinin mezarın açılması için 1993'teki ölümünün ardından 2012'de kesin ölümünün anlaşılabilmesi için Fethi Kabir yapıldı. Ama ne yazık ki burada hala bir muamma var
1: tabii
2: ortada.
1: Şimdi Arif Ahmet Deniz Olgun vefat ettiğinde tabii ki bir adli tıp incelemesi yapılıyor ama adli tıp incelemesiyle ilgili soru işaretleri var. Oradaki uzmanlardan birinin daha sonra FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan, kamu görevinden ihraç edildiğine dair bir bilgiyi zaman zaman konuşuyoruz. Özellikle son bir hafta 10 gündür bu sıcak başlık neticesinde. Şimdi acaba 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a yapılan Fethi Kabir ve
2: 2012'de
1: bağlantılı işlemlerde çalışan uzmanlar acaba ne kadar sağlıklı bir değerlendirme yaptılar? Buna dair de şüpheler, soru işaretleri belirmiş olsa gerek ki merhum Özal'ın evlatlarında, onlar şimdi tekrar bir Fethi Kabir'in gündeme gelmesi gerektiğine dair düşüncelerini de belirtmeye başladılar.
2: Zaten Banuel, dediğiniz bu detayın ortaya çıkmasıyla birlikte, yani Deniz Olgun'un o dönemdeki o testlerini yapan o sağlık ekiplerinin de işte FETÖ ile, bu terör örgütüyle iltisaklı olduğunu ortaya çıkmasıyla birlikte, tabii ki 2012'de merhum Turgut Özal'ın da mezarıyla kabrin açılmasından sonra yapılan incelemeler de şu anda toplum nezdinde şüpheyle bakılıyor. Evet. Muhtemelen bununla ilgili de bir kez daha bir çalışma yapılma ihtimali yüksek. Olabilir. Bunun da dillendirildiğini ve bizim de gazeteci olarak bunu sık sık duyduğumuzu da ifade etmiş olayım. Ve Cem Garipoğlu. Cem Garipoğlu'nun da biliyorsunuz ki Münevver Karabulut'un katil zanlısı ve kendisi cezaevindeyken bu kişinin, bu zanlının öldükten sonra 2024'te mezarı bir kez daha açıldı. Neden? Çünkü orada cezaevinde ölen kişinin Cem Garipoğlu olmadığına dair iddialar ortaya atıldı. Özellikle Münevver Karabulut'un ailesi bu şüpheyi duyduktan sonra haklı olarak kişinin peşine düştü. Hukuki yollara başvurdu ve ardından da 2024 yılında Fethi Kabir'e karar verildi ve yapılan çalışmalar sonucu da kendi ailesiyle DNA'sı uyumlu çıktı. Ve Cem Karaca, Anadolu Rock Müziği'nin ustası ve onun da bir babalık iddiası üzerine mezarı açıldı ve o dönemde özellikle Cem Karaca'nın oğlu, özür dilerim, oğlu olduğunu ifade eden Emrah Karaca biyolojik oğlu olduğunu iddia etti ve bunun üzerine mezarı açıldı. Orada da DNA alındığında Emrah Karaca'nın, evet, biyolojik babası, oğlu olduğu ve Cem Karaca'nın kendisinin babasının olduğu ortaya çıktı. Ve en çok dikkat çeken biri de Naim Süleymanoğlu, olimpiyat şampiyonu. Ve kendisiyle ilgili de Japonya'da yaşayan Sekai Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia etti ve bunun üzerine bir araştırma yapıldı. 2018'de mezar açıldı ve sonrasında kızı olduğu ortaya çıktı. Yani DNA uyuştu. Vedat Eczacıbaşı'da Refika Başkır'ın Eczacıbaşı'nın kızı olduğu iddiasıyla açıldı ve babalık davası açıldıktan sonra kendisinin de kızı olduğu açıklandı. Yani o da davayı kazananlardan biri oldu. Tabii bunların tamamı aslında Fethi Kabir olmasa bunu hiçbir şekilde ortaya koyma durumu söz konusu olamaz. Ama dediğim gibi 1994'ten bu yana hukuk sistemi artık bunu bir delil olarak kabul etti ve bunun üzerine çalışmalar başladı. Ve Şarık Taran'ın da şöyle bakayım, onun da Ali Melih Aktay ile yapıldı ve bu testler yapıldıktan sonra kendisinin oğlu olduğunu ifade ediyordu ve bunun da doğru olan da ortaya çıktı ve Çağla Tualtay dosyası aslında şu anda hala açık olan bir dosya ve bununla ilgili hala şüpheli durum devam ediyor. Öldürülmesine ilişkin soruşturmada hayatını kaybetmiş şüpheli, hayatını kaybetmesinden sonra şüphelilerden örnekler alındı. İşte o çevresindeki bulunan tüm aile bireyleri olsun, komşuları olsun, o bütün temas ettiği düşünülen herkesin DNA'sıyla karşılaştırılacak ve Emine Cebeci 1999 depreminde ne yazık ki oğlu Serkan Cebeci'nin kimliğini belirlenememişti ve hayatını hastaneye götürüldükten sonra daha sonra kendisine ulaşamamıştı. Bununla ilgili tam 18 mezar açıldı ve bu 18 mezarda yapılan DNA karşılaştırmalarında 11. mezardaki cansız bedenin oğluna ait olduğu ortaya çıktı ve son olarak da Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeninin yeniden araştırılması, az önce siz de söylediniz, FETÖ'nün o terör örgütünün o testi yapan kişilerin aslında onlarla iltisaklı olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerine dün bir kez daha sabah saatlerinde Fethi Kabir yapıldı. Bakalım oradan tabii, nasıl bir sonuç gelecek.
1: Pek çoğunda DNA incelemesi yapılmış. Hı-hı. Yani babalığın soyun tespiti noktasında yapılan çalışmalar için Fethi Kabir uygulamasının yapıldığını görüyoruz ama çok daha başka başlıklar da var. Mesela aynı adli tıp sürecinde olduğu gibi kesici delici aletlerle yaralanmalarda ya da kurşunla
2: ölüm şekli nedeni
1: kurşunun ya da bıçağın kesici delici aletin giriş yönünün tespiti noktasında kemiklerin vereceği işaretler bir delil oluşturabilir. Aynı şekilde toksikolojik incelemede yine Fethi Kabir aşamasından sonra da yapılabiliyor bazı maddeler. Saçtan ya da kemikten ayrışmıyor mesela. İşte o bir zehirlenme iddiası varsa bunun da tespiti noktasında Fethi Kabir'in oldukça önemli veriler sağlayabileceğini umuyor yetkililer. Bu amaçla da yapıldığını yine izleyicilerimize hatırlatmış olalım.
2: Evet, dediğiniz
1: yani
2: gibi.
1: Mesela Arif Ahmet Denizolgun'un eğer bir zehirlenme sebebiyle ölümü söz konusu olduysa bu yapılacak çalışmalar neticesinde bunun da tespit edilebileceği düşünülüyor.
2: Edilebilecek. Bu anlamda yani dediğim gibi Türkiye iyi bir noktada. Adli Tıp Kurumu çalışmaları çok iyi bir yerde. Özellikle şöyle Osmanlı döneminde şu an ismini tam hatırlayamadım ama mesela 1906 yılında arşivlerde bu yer alıyor. İlk olarak bir tanesi orada mesela. Şüpheli bir ölüm var ve bu kişinin şüpheli ölüm üzerine inceleme yapıldığında meğerse beyin kanamasından öldüğü ta o tarihte ortaya konabiliyorsa bugünkü çalışmalar çok daha farklı bir boyutta. Tabii dünyada da ses getiren mezar açma olayları çok sayıda var ama biz bunlardan sadece iki tanesini paylaşacağız. Salvador Dali özellikle ünlü ressamın babalık testi için 2017'de mezarı açıldı ve DNA incelemesinde Dali'nin biyolojik baba olmadığı ortaya çıktı. O dönemde bir kadın çıktı, dedi ki benim babam dedi. Bunun üzerine 2017'de Fethi Kabir yapıldı, mezar açıldı. Az önce bahsettiğiniz o bütün bulgular, işte kemikler üzerinde dişler, saç, her ne varsa mezarda neyi buldularsa bunun üzerine inceleme yapıldı ve babası olmadığı mesela ortaya çıktı.
1: Bir de mesela o toksikolojik incelemenin en önemli örneklerinden biri suikast ihtimalinin araştırılması amacıyla Filistin lideri Yasser Arafat'ın Ramallah'taki mezarı açılıyor ve cesedinden yüksek düzeyde polonyum çıktığı da doğrulanmış oldu. Yani bu bir zehirlenmeye işaret eden çok önemli bir bulgu.
2: Yani şüpheli ölümünün aslında duyulan şüphenin yerinde olduğu, bu da yani %100 tam olarak şudur denmedi ama bunun sıradan bir ölüm olmadığı da yine burada yapılan Fethi Kabir'le ortaya çıkmış oldu. Evet. Yani dediğim gibi bugün faili meçhullerle ilgili Türkiye çok büyük bir adım attı. Yeni bir döneme geçti ve burada da şüphesiz ki yapılacak olan bu çalışmalarda Fethi Kabir en büyük delillerden bir tanesi olacak.
1: Tabii Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün neden şüpheli olarak değerlendirildiğini de yine izleyicilerimiz için bir hatırlatalım istersen Mehmet.
2: Şimdi burada
1: yıllar önce vefat etti. Aslında 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasına denk gelen bir vefat. 36 saatlik bir boşluk var.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
11: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima sizinle.
10: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Reklam.
13: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade parksız 5 taksit. Ayrıntı

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternet.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: İyi akşamlar. Ajans Akşam'a doğruna başlıyoruz. Saatlerimiz 16'ya yaklaşıyor. Yaklaşık olarak da 3 saat boyunca A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Muhabir arkadaşlarımız sahadalar. Sizleri bekliyor. Her biri o sıcak gelişmelerin detaylarını aktarmak üzere. Bu arada son dakika ekranlarınızda görüyorsunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son dakika bilgisini de aktaralım. Buyurun önce dönelim sahaya. Teknofest 2026 kapsamında düzenlenen ve Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak Teknofest Mavi Vatan kapılarını açtı Kocaeli'nde. Kocaeli'nde de bizi Erşan Karaca bekliyor, Teknofest'in bugünkü programını aktaracak. Ve ardından da Silivri'ye gideceğiz. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 66. duruşmasında sanıkların savunmaları alınıyor. Dünkü celsede de çok önemli diyaloglar yaşanmıştı. Çok çarpıcı ifadeler vardı. Bugün davanın duruşmasında dikkat çeken neler var? Bunları dinleyeceğiz. Kübra Tepeci bizi bekliyor Silivri'de. Ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideriyle yeniden görüşmeyi beklediğini dün konuşmuştuk. Kuzey Kore tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çin'de bir görüşme gerçekleştirmeleri bekleniyor. Bu konuda çok istekli olduğunu da yazıyor ABD basını. Bunları konuşacağız, detayları alacağız. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor Çin'de bu defa. Ve ardından yüksek öğretim kurumları sınavı tercih sonuçları açıklanmıştı hatırlarsanız. Şimdi kayıtlar, ek yerleştirme ve yurt süreci nasıl ilerleyecek? Bunlar önemli. Velilerin, öğrencilerin telaşları başladı. Samsun'da bizi bekliyor Mahmut Erdoğan. Detayları onunla konuşacağız. Az önce muhabir arkadaşlarımızın bulunduğu noktalara gitmeden evvel hala ekranlarınızda olan son dakika gelişmesini duyurmuştuk. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem Mısırlı hem de Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmeye ilişkin de bir açıklama geldi. O açıklamanın detayları Damla Kuşkapan'da olacak. Hemen Ankara'ya dönelim. Damla, kolay gelsin. Dışişleri Bakanı'nın önemli diplomasi trafiği sürüyor. Suudi ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştüğü bilgisi geldi ama detaylar sende.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölgedeki son gelişmeleri değerlendirmek adına Mısırlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Bakan Fidan tabii bununla alakalı bir paylaşım yaptı. Görüşmelerimizde Gazze Barış Planı'nın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları ve atabileceğimiz adımları değerlendirdik dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Elbette bir de Suriye konusu gündemde, biliyorsunuz. İsrail geçtiğimiz günlerde Suriye'deki havalimanına bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. Bu da tabii ki tepkileri beraberinde getirmişti. Çünkü bu alanda Türkiye'ye çok yakın bir noktada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konuyla alakalı da değerli çalışma arkadaşlarımla beraber Suriye'deki son gelişmeleri ele aldık dedi. Suriye'deki huzur ve istikrarın tesis edilmesine yönelik güçlü desteğimizi tekraren vurguladık mesajını verdi ve o açıklamanın devamında görüşmelerimize ayrıca Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ve itilafa taraf ülkeler arasında devam eden müzakerelerde gelinen son noktayı değerlendirdik. Bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını vermişti. Aslında bu açıklamadan yaklaşık yarım saat öncesinde de Türkiye'nin de dahil olduğu üç ülke bir Gazze'deki İsrail'in Gazze saldırılarının son vermesi adına bir ortak açıklama yapmıştı. Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve de Katar Devleti İsrail'in Gazze saldırılarının son vermesi için bir açıklama daha yapmıştı. Türkiye'nin son dönemde özellikle Ortadoğu'daki gelişmelerin ardından diplomasi trafiğinin de arttığını söyleyelim. Bu hafta pek çok görüşme gerçekleşti. Biliyorsunuz hafta başında Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüşmüştü. Ardından Hakan Fidan'ın zaten sürekli görüşmeleri oluyor. Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları'yla yine bir görüşme gerçekleştirmişti. Özellikle bu saldırıların ardından da tekrar görüşmeler olmuştu diyelim. Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizler de yeni detayları oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Damla Kuşkapan aktardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin detaylarını.

0: Detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı bakan filan, detaylarda Damla'daydım. Şimdi Teknofest devam ediyor. Teknofest Mavi Vatan 2026 devam ediyor. Bugün gün boyunca neler yaşandı Gölcük Tersanesi'nde? Milli savunma unsurları vardı, savaş gemileri vardı. Muhabir arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan da bizi bekliyor orada. Hemen dönelim Teknofest alanına. Detaylar Mustafa Kadir Mercan'da olacak.
1: Sabah saatlerinden itibaren aslında Teknofest Mavi Vatan etkinliğine bütün vatandaşlar, Kocaeli ve çevre illerde olan vatandaşlar akın etti desek yeridir. Geçtiğimiz yayınlarda olduğu gibi farklı standları gezmeye devam ediyoruz. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte şu anda savunma sanayinin önemli simgelerinden biri olan MKE standının hemen içindeyiz ve burada dikkat çeken iki önemli unsur var. Onlardan biri, hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, ekranlarınıza getirsin, Pirana. Aslında Pirana kamikaze insansız deniz aracı olarak Türk envanterine girecek durumda. Asimetrik harp koşulları göz önünde bulundurularak etkisiz, etkili, basit, ucuz yaklaşımıyla mühendisler tarafından geliştirildi. Pirana aslında sadece tek başına değil, sürü konseptiyle de saldırı gerçekleştirme kabiliyetine sahip olduğunu söylemek mümkün. Tıpkı insansız kamikaze dronlar gibi, daha doğrusu insansız hava araçlarında kamikaze dronlar gibi, bu da denizin altında kamikaze insansız deniz aracı olarak yine Türk envanterine, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Önümüzdeki günlerde anlaşmalar tamamlanmış olduktan hemen sonra. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, yavaş yavaş aslında bu standın bir başka önemli unsurlarından biri de deniz altına döşenilen o mayınlar, akıllı mayın olarak adlandırdığımız Malaman akıllı tip mayını. Bu mayının özelliği de şu aslında: düşman gemilerini tespit ettiğinde direkt patlıyor, fakat dost gemiler geçtiğinde herhangi bir patlama söz konusu değil. Bu yüzden de akıllı mayın olarak adlandırılmış durumda. Onun da altını çizelim. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi ve Türkiye'nin ilk akıllı tip mayını olarak bu standta yine izleyicilerin, daha doğrusu buraya gelen vatandaşların sergisine sergilenmeye başlamış durumda. Bir yandan da diğer tarafta etkinliğin olduğunu söyleyelim. Oldukça fazla ses var ve oldukça fazla kalabalık var ve bu kalabalıkla birlikte de yine buradaki vatandaşlar hem standlara hem de burada bulunan TCG Anadolu'dan tutun diğer gemilere de oldukça ilgilerinin olduğunu söyleyelim ve burada da yine gelecek nesillere yetiştirilmek için, gelecek nesillerde mühendis olarak yetiştirilmek için buradaki çocuklar da yine maketlerle biraz önce anlattığımız o Pirana kamikaze insansız deniz aracının maketlerini ilk önce burada kendi imkanlarıyla birleştiriyorlar. Sonrasında ise burada bu suyun üzerinde onları hareketlendiriyorlar. Aslında bir nevi olsun gelecek nesillerin yetişmeleri konusunda önemli bir etkinlik olduğunu da söyleyelim. Sadece burada bulunan işte o Pirana kamikaze insansız deniz araçları burada buradaki küçük kardeşlerimiz tarafından o maketler birbiriyle birleştiriliyor. Parçaları birbiriyle birleştiriliyor. Buradaki yine çalışanlar da onlara yardımcı oluyor. Sonrasında ise su üzerine bırakılarak burada bu etkinlik çocuklar için gerçekleştiriliyor. Şimdi yavaş yavaş kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, diğer standlara da bakalım. Diğer alanları da size göstermek gerekirse aslında Ahmet yavaş yavaş şöyle bu standdan çıkıp genel bir etrafa da bakacak olursak aslında sabah saat itibaren kalabalığın hayli yoğun olduğunu söylemek mümkün. Saat 9 itibariyle Teknofest Mavi Vatan kapılarını açmıştı. Sabah saatlerinde SAT ve SAS komandoların gösterisi vardı. Öğle saatlerine doğru yine TB2, TB3 ve Akıncı'nın gösterisi vardı. Şimdi bulunduğumuz dakika itibariyle de bir bando ekibinin burada bir konser verdiğini söylemek mümkün. Özellikle hafta içi olmasına rağmen yoğun bir kalabalığın olduğunu söyleyelim. Fakat özellikle cumartesi ve pazar günü, yani hafta sonu bu kalabalığın yaklaşık 5-6 katı daha fazla bir kalabalığın olması bekleniyor. Bir yandan sadece aslında deniz üzerindeki savunma sanayinde gerçekleştirilen gemilerimiz değil, hava unsurları da yine denizaltı unsurları, yine kara unsurları da burada vatandaşlara gösterilmiş durumda. Yine bayraklar TB2 sağ tarafta görebiliyoruz. Bulunduğumuz dakika itibariyle de biraz önce belirtmiş olduğum gibi yine

0: bir konserin olduğunu ve yaklaşık bir 20 dakika daha bu konserin devam etmesi bekleniyor. Yavaş yavaş diğer tarafa doğru da ilerleyelim. Bir tarafta da işte hemen sol tarafımızda TCG Oruç Reis gemisi var. Ona da yoğun bir ilginin olduğunu söyleyelim. Aslında burada bulunan deniz unsurlarında, daha doğrusu tüm gemilerde yoğun bir ilginin olduğunu söylemek mümkün. Hemen hemen hem TCG Anadolu'da hem TCG Oruç Reis'te yoğun bir ilgi olduğunu söyleyelim. Hemen Ahmet, bu tarafa doğru gelirsen aslında kuyruğun ne kadar uzun olduğunu söylemek mümkün. Hafta içi olmasına rağmen vatandaşlar hem çevre illerden hem de Kocaeli'den bu noktaya gelerek buradaki etkinliği yerinde takip ediyorlar. Söylemiş olduğumuz gibi bugün itibariyle Teknofest Mavi Vatan bugün itibariyle sabah saat 9'da başladı. Akşam 18'de bitmesi planlanıyor. Yarın yine burada olacak ve cumartesi pazar günü de devam edeceğini söyleyelim. Hem çevre illerden hem de Kocaeli'ndeki vatandaşların bu noktaya gelip bu güzellikleri görmelerinde fayda var diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan Kocaeli'nden, Teknofest alanından oradaki atmosferi aktardı bizimle. Şimdi dün konuşmuştuk, Yunanistan'la bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Yunanistan'ın Ege Denizi'ni kapsayan o yenilenebilir enerji planı, ama arkasında çok farklı şeyler var. Peşinden ne gelecek? İşte bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı, buna tepki gösterdi ve Ankara-Atina'nın tek taraflı adımlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliğinin olmadığını vurguladı.
2: Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan yenilenebilir enerji özel mekansal çerçevesine sert tepki gösterdi. Açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, Atina yönetimini bu adımının Türkiye açısından hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını vurguladı.
3: Yunanistan tarafından ilan edilen bu çerçeve, aidiyeti anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır. Bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir.
2: Keçeli, Ege'de tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Türkiye'nin gerilimin değil, uluslararası hukuk çerçevesinde işbirliğinin tarafı olduğunun da altını çizdi.
3: Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında işbirliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz. Türkiye 7 Aralık 2023 tarihli dostane ilişkiler ve iyi komşuluk hakkında Atina bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk ve hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir.
1: Bugün öğle saatlerinde İstanbul'da Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında raydan çıktı. Bir kaza yaşandı. Yolcular acilen tahliye edildi. Neyse ki ciddi bir sıkıntı yok, fakat bu sebeple seferler bir süre aksadı.
4: Tramvay raydan çıktı. Bariyerler olası faciayı önledi.
5: T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay sabah saat 11.30 sularında Fındıklı istasyonunda raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
4: Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı. Seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı. Seferler de normale döndü.
1: TÜİK bugün önemli bir istatistik açıkladı. Türkiye nüfusu ve ayrıntılarını şöyle ki, bugün itibariyle, yani geçtiğimiz ayın başı itibariyle, 1 Temmuz itibariyle nüfusumuz 86 milyon 320 602 kişiye yükseldi. 1 Mayıs 1 Temmuz döneminde 923.904 kişi yükseldi. O kadar yeni doğum olmuş. Çok önemli bir veri. Yılın ilk 6 ayında ise 222.434 kişi arttı nüfusumuz. Erkek nüfus oranı %50.01. Bu da 43 milyon 170 bin 975 kişiye tekabül ediyor. Kadın nüfus oranı ise %49.

0: 99 43 milyon 149 627 yani kadın ve erkek nüfusu tamamen artık eşitlenmiş diyebiliriz, tam olarak yarı yarıya. Bu da önemli bir veri. Bugün TÜİK bunları açıkladı. Bazı veriler de var devamında ama nüfusun artış oranına baktığımızda yine istenilen seviyede değil elbette. Şimdi İmamoğlu suç örgütüne yönelik davalar devam ediyor. Bu hafta itibariyle başladı duruşmalar. Duruşmaların tamamında çok dikkat çekici ifadeler var. Çok ciddi tartışmalar var. Bizzat Ekrem İmamoğlu diyaloğa giriyor ve tartışmalar yaşıyor bazı isimlerle. O isimlerden biri de bir iddia ortaya atmıştı, Mustafa Keleş. Ve Mustafa Keleş demişti ki, hatırlarsanız pazartesi günkü celsesinde 500 bin lira istedi benden. Bir inşaat firmasının sahibi kendisi, devam eden inşaatlarıyla ilgili. Şimdi şantiyede ziyaret etmiştim onu. Senden bir villa istemiştim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim dedi İmamoğlu duruşmada. O da dedi ki 3 defa tek başına gelmedin mi başkan diye sordu Ekrem İmamoğlu'na. Tek bir defa geldim, senin şantiyene bir defa diyor. Mustafa Keleş de diyor ki hayır, 3 defa tek başına geldin. İmamoğlu hala ısrar ediyor, bir defa geldim. Mustafa Keleş diyor ki Emre Bey'in odasında ben tek başımaydım diyor İmamoğlu, öyle mi diyor. Evet diyor Mustafa Keleş. İmamoğlu ama ben bir iftirayla karşı karşıya kaldım sayın başkan diyor mahkeme başkanına. Benim hayatım iftira, öyle bir şey olmaz sayın başkan diyor Mustafa Keleş. Kınıyorum seni, senden villa istemişim falan. Mustafa Keleş de diyor ki villa isteyip de onun şu adamın tapusu üzerinde tapu yapacaksın dedin mi demedin mi diyor. İlk günde benzer diyaloglar vardı. Ben senden 500 bin lira istedim mi istemedin mi? Hayır istemedim, evet istedin şeklinde ilerliyordu. İmamoğlu bakın yalana bakın ya. Tekrar bakın yalana bakın, seni Allah ıslah etsin diyor. Mustafa Keleş de Allah seni de ıslah etsin diyor. İmamoğlu da Allah seni de ıslah edemez, çok zor diyor. Yine ilk günkü duruşmada da bu ifadeler vardı, aynı benzer. Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez diyor Mustafa Keleş. Orada bir hakaret ediyor İmamoğlu Mustafa Keleş'e. Ve Mustafa Keleş'le benimle bu şekilde konuşamazsın, ben senden büyüğüm diyor. Şimdi Mustafa Keleş'le diyalogları mahkemede İmamoğlu'nun böyle. Bir de 500 bin lira meselesi var. O ilk gün yaşanan bir diyalogtu. Emin misin Cemal abi ben senden para istedim mi yani diyor. Evet istedim başkanım diyor. Emin misin yani soruyorum sana diyor defalarca kez. Eminim diyor. Tekrar ben senden para istedim ve parayı getirdin verdin yolladın öyle mi diyor. Ya o şartlarda sen dedin ki seçime mi girsem diye bana sordun. Bir yere hatta senin şey merkezi vardı dedin ki buraya bir para lazım dedin 500 bin lira. İmamoğlu da diyor ki ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi? Kabul etmiyor yani, böyle bir nidayla yanıt veriyor İmamoğlu. Cemal Üneş de diyor ki evet Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin, biz ondan bir senet yaptık işte 5 tane. İmamoğlu da Allah Allah vah ki ne vah ne diyeyim sana diyor. Hep diyaloglar bu şekilde. İmamoğlu bunları kabul etmiyor. 2 gün boyunca celselerde hep böyle tartışmalar oldu. Tansiyon yüksekti. Hakarete varan söylemler vardı İmamoğlu tarafından. Ve kabul edilmiyor bu ifadeler. Peki bugün neler yaşanıyor Silivri'de davanın bugünkü duruşmasında? Kübra Tepeci takip ediyor bugün bizim adımıza. Buyurun dönelim Silivri'ye. Herhangi bir açıklama var mı? Bu 500 bin lira konusu, istenilen villaların konusu bugün duruşmanın en önemli konusu. Bu arada birazdan da bakacağız. Muhittin Böcek yeni bir Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı yeni bir ifade vermek istediğini iletti. Avukatları aracılığıyla da yeni ifade verdi. O 15 milyon euroluk kısma biraz daha açıklık getiriyor. Kapalı Çarşı üzerinden tahsil edilen o 15 milyon doları, milyon euroyu bulan miktar. Ama şimdi Silivri'ye dönüyoruz. İBB davasındayız. Kübra bizi bekliyor.
1: Evet Merve, senin de bahsettiğin gibi bazı savunmalarda tansiyon yükselebiliyor. Senin az önce bahsettiğin olay aslında salı günü 66. duruşmada gerçekleşmişti. Tansiyon oldukça yükselmişti. O gün verilen savunmalarla birlikte İmamoğlu ile birlikte savunma yapan kişiler arasında belli bir tartışma çıkmıştı. Bugün 68. duruşmadayız. Duruşmanın ikinci celsesi pazartesi günü başlamıştı hatırlayacak olursanız. Peki bugün neler yaşandı, neler oluyor? Kısaca bir onu da özetleyelim isterseniz. Saat 11'e 11 geçe ilk ifadeyle başladı duruşma. Şu an 8. kişinin aslında savunması alınıyor. İkinci celsenin ilk duruşması pazartesi günü gerçekleşmişti. O günden şu ana kadar da 42 kişi savunma yaptı. Şu an savunma yapan kişi

0: kişiyle birlikte saat 14 gibi bir öğle molası verilmişti. 1,5 saat sürdü yaklaşık. Saat 3,5 gibi bu öğle molasının sona ermesiyle birlikte şu anda İBB davasının ikinci celsesinin 4. gününde Adem Kameroğlu'nun savunması devam ediyor. Az önce tabii ki şu anda yayını gerçekleştiriyoruz, içeride değiliz ama az önce sanırım İmamoğlu'nun da Adem Kameroğlu'na yine soru yönelttiğini de belirtmiş olalım. Bugün de yine aslında önemli bir savunma vardı. Kimin savunması? İş insanı Hamit Demir'in mahkemede aslında bomba niteliğinde bir itirafı olduğunu belirtmiş olabiliriz. Ödeme yapmazsam işim aksayacaktı dedi. Peki neler oldu? İş insanı Hamit Demir, İmamoğlu'na çıkar amaçlı suç örgütü davasında iş insanı Hamit Demir'in mahkeme huzurunda verdiği beyanlar nelerdi? Onlardan bahsediyoruz. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsat sürecinde belediyeden kendisine 8 milyon TL ödeme talep edildiğini, yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım diye bu bedeli daire çek ve nakit olarak ödediğini anlattı. Demir ödeme kapsamında dairelerin Adem Soytekin'e verildiğini söyledi. İfadesinde daha sonra Ekrem İmamoğlu ile projenin ruhsat sürecine ilişkin görüştüğünü de anlattı Demir. Beyanlarının ardındansa İmamoğlu'nun aslında TAN'a herhangi bir soru yöneltmemesi de oldukça dikkat çekti. Yine salı günü gerçekleşen 66. duruşmada da oradaki az önce bahsettiğiniz villa karşılığı rüşvet iddiası vardı. Mustafa Keleş ile Ekrem İmamoğlu arasında imar süreçleri ve villa karşılığı rüşvet iddiaları nedeniyle çok sert bir tartışma yaşanmıştı. Mustafa Keleş, Beylikdüzü'ndeki yürüttükleri inşaat projelerinin ruhsat ve kat irtifaklar sürecinde İBB tarafından zorluk çıkarıldığını öne sürmüştü. Yine İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de Deniz İstanbul projesinde kendisi için rüşvet olarak bir villa istediğini de iddia etmişti. Villanın maliyet bedeliyle kendisine verilmesi teklif villanın maliyet bedeliyle kendisine verilmesini teklif ettiğinde İmamoğlu'nun ben buranın belediye başkanıyım diyerek tepki gösterdiğini yine belirtti. İmamoğlu'na yönelik villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi sorusu üzerine iyice aslında tansiyon yükseldi o noktada. Kameroğlu inşaat ile aralarındaki tahkim davasında İmamoğlu'nun kendisine baskı yaptığında ileriye sürmüştü. Ki şu anda da zaten bugün 8. kişinin savunması alınıyor. Öğle molasından sonra demiştik. Önemli bir isim Adem Kameroğlu'nun savunması içeride devam ediyor. Adem Kameroğlu'na da İmamoğlu'nun yine soru yönelttiğini hatırlatalım. Aynı duruşmada salı günü gerçekleşen yani 66. duruşmada yine Mustafa Keleş değil aslında bölgede müteahhitlik yapan tek kişi. Diğer bir sanık Cemal Üneş İmamoğlu'na yine benzer iddialar yöneltmişti. Onun iddiasından da az önce aslında zaten konuşmalardan da bahsettiniz. Kısaca değinmek istiyorum. Cemal Üneş iskan ve ruhsat süreçleri için kendisinden 500 bin TL rüşvet istendiğini öne sürmüştü. Üneş yine İmamoğlu'na yönlendirilmesiyle İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu ile 5 adet senet imzaladıklarını iddia etmişti. İmamoğlu'nun bu iddiaya vah ki ne vah Allah yardımcın olsun senin diyerek de yine tepki gösterdiğini hatırlatmış olalım. Dediğimiz gibi İBB davasında pazartesi günü ikinci celse başlamıştı. Bugün dördüncü günündeyiz ve 68. duruşma devam ediyor. Eylül sonuna kadar da aslında duruşmanın tamamlanması bekleniyor. Sayılar o yüzden her gün 20 sayı hedefleniyor. Aslında 20 kişinin savunma yapması hedefleniyor ama bazı savunmalarda tartışmalar yaşanıyor ya da daha uzun sürdüğü oluyor ama şu an bugün 8. kişinin savunmasının da devam ettiğini belirtelim ve sözü size bırakalım.
1: Kübra Tepeci, çok teşekkür ediyorum. Silivri'den aktardı bugünkü duruşmanın detaylarını, İBB yolsuzluk davasının. Sıcak bir gelişme, Diyarbakır Bingöl Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsünün şarampole devrildiği bilgisi var. Olay yerinden ilk görüntüler ekranlarımızda, bir ağacın üstüne çıkıyor ve o kazada iki kişi yaralanıyor. Otobüs Pis Ovası mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücüyle bir kişi yaralanıyor ve ihbar üzerine kaza yerine 112 sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk ediliyor. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarıyor neyse ki ve yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Şimdi yeniden Teknofest alanına dönüyoruz. Teknofest Mavi Vatan 2026 kapsamında Gölcük Tersanesi

0: Devam ediyor. TCG Anadolu gemisinde Erşan Karaca muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Vatandaşlar da orada. Buyurun biraz birlikte gezelim. Erşan bize detaylarını anlatsın. Çokça konuştuk elbette. Artık hepimiz ezbere biliyoruz ama bir de görerek yeniden vatandaşlarla birlikte Erşan eşliğinde biz de TCG Anadolu'yu yeniden gezelim.
1: Merve Türkay, iyi günler, bir yayınlar diliyorum. Bizler haber ekipler olarak günün ilk saatinde Mavi Vatan Teknofest'e gelmiştik ve komandoların gösterisinden tutun da İHA'ların, SİHA'ların Körfez'de bizleri selamlamasına kadar görüntüleri an be an sizlerle paylaşmıştık. Ama şu anda enteresan bir yerdeyiz. TCG Anadolu'nun içerisinde yerden tam 58 metre yükseklikteyiz. Hemen sizlere burayı göstermek istiyorum. Bir yandan detayları paylaşalım, bir yandan kameraman arkadaşımla birlikte burayı sizlerle paylaşalım. Şimdi bulunduğumuz yer aslında oldukça önemli bir yer. Burası TCG Anadolu. Aslında Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olarak biliniyor ve Mavi Vatan'daki en büyük gücümüz TCG Anadolu'nun uçuş güvertesindeyiz. Ve burası sadece 231 metrelik devasa bir pist değil. Türkiye'nin küresel ölçekteki askeri ve insani operasyon kabiliyetinin kalbi diyebiliriz. Dünya denizcilik tarihine ilk İHA ve SİHA taşıyıcı amfibi hücum gemisi olarak geçen TCG Anadolu, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte görmüş olduğunuz gibi şu anda işte TCG Anadolu'nun üzerinden havalanan helikopterleri sizlere göstermek istiyorum. Burada ise Süper Kobra Deniz Taarruz helikopteri var. Hemen oraya doğru gidelim. Şimdi vatandaşlarımız şunu merak ediyor. Tabii buraya gelen vatandaşlar normal bir yani askeri personel olmayan birisi Taarruz helikopterini yakından görme fırsatı olmuyor. Fakat burada Teknofest'e gelen vatandaşlar görme fırsatı da bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi hem ön tarafında hem de arka tarafında İki pilotluk yeri olan bir helikopterin, Taarruz helikopterinin önündeyiz. Aynı zamanda bu helikopter yakın hava desteği, hava yer, hava su üstü muharebe kabiliyeti var ve silahlı keşif ve himai uçuşu da aynı zamanda yapabiliyor. Hemen aşağı doğru devam edelim. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim yerden ne kadar yüksek olduğumuzu göstermesi için. İşte görmüş olduğunuz gibi aşağıda 10 binlerce vatandaş şu anda Teknofest'i ziyaret ediyor ve içinde bulunduğumuz dakikalarda ise akşam saatlerinde kapanış saati olmasına rağmen vatandaşlar buraya kesintisiz bir şekilde gelmeye devam ediyor. Akın akın. Hemen kameraman arkadaşımla devam edelim. Şimdi burada görüntülediğimiz yerler Merve Türkay aslında bir pist. Yani vatandaşların hemen burada kırmızı bir çizgi var. Kırmızı çizginin sol tarafında İHA'larımız ve SİHA'larımız, milli gücümüz işte buradan havalanıyor. Geçtiğimiz saat diliminde Bayraktar TB2, TB3 ve aynı zamanda Akıncı'yı Körfez semalarında görmüştük. Ve onların kalkış yaptıkları yer ise işte TCG Anadolu'nun üzerindeki bu pist. Hemen ileri doğru gidelim. Yine görmüş olduğunuz gibi bir SH-70 Seahawk helikopteri var. Yine bir Taarruz helikopteri var. Hemen ön tarafından geçelim ileriye doğru. Tabii buraya gelen vatandaşlar buradan bilgi alıyorlar. Aynı zamanda buradaki pilotlarla fotoğraf da çektiriyorlar. Aynı zamanda bilgi de alıyorlar. Hemen vatandaşlarımızı da şöyle görüntüleyelim. Tabii onlar da bugünün heyecanıyla birlikte buranın da aynı zamanda hem keyfini çıkartıyorlar hem de bilgileri alıyorlar. Hemen ileriye doğru gidelim. İşte görmüş olduğunuz gibi göz bebeklerimiz ileride. Şimdi bu pist onların aslında emrinde diyebiliriz. Onlar için yapılan bir gemi. Aslında bu gemi sadece bir savaş veya taarruz gemisi değil. İçerisinde tam teşekküllü ameliyathane ve yoğun bakım üniteleri bulunan tek gemi. Yani amiral gemisi olarak adlandırılıyor. İşte görmüş olduğunuz gibi göz bebeğimiz Bayraktar TB3 de şu anda havalanmak üzere. Yani buraya ilk önce bu şekilde geliyor pistin sonuna doğru. Sonrasında ise ileriye doğru bir çıkış yaparak semalara yükseliyor. İşte ileride görmüş olduğunuz gibi yine Kızıl Elma'yı sizlere göstermek istiyorum. O da aynı şekilde bu pistten havalanan bir hava aracı. Ve buradaki aslında duygu, düşünceyi anlatmak gerekirse Merve Türkay, sabahın ilk saatlerinde gelmiştik buraya ve aynı zamanda hissettiğimiz tek bir duygu vardı ki milli gurur, milli onurdu ve bizler de dakikalar geçtikçe bunları yaşamaya devam ediyoruz. Sabah saatlerinde SAT ve SAS komandolarının gösterisi kesintisiz bir şekilde devam etmişti. Şimdi bunu aynı zamanda kameradan ve sosyal medyadan izlemek var, bir de yerinde görmek var. Oldukça önemli bir adımdı bizler için de. Hemen vakit kaybetmeden biraz daha gemiyi sizlere göstermek istiyorum. İsterseniz şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Üst bölgeyi yani güverte kısmını da sizlerle paylaşalım. Gemi oldukça büyük. Dediğimiz gibi 231 metre bir uzunluğu var. Aynı zamanda şu anda 58 metre havada olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Pistten hemen bir alt katta indiğimizde ise devasa bir lojistik merkezi var. TCG Anadolu yalnızca hava unsurlarına ev sahipliği yapmıyor. Bünyesindeki havuz katında milli amfibi araçlarımız zahaları ve tankları ve çıkarma botlarını taşıyarak dünyanın herhangi herhangi bir noktasına

0: tam teşekküllü bir tabur amfibi kuvveti aktarabilme gücüne sahip, onu da belirtelim. Geminin sunduğu imkanlar yalnızca askeri harekatlarla sınırlı değil, insani yardım ve afet durumlarında bünyesindeki ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve Sahra Hastanesi ile devasa bir yüzer hastaneye dönüşüyor. 27 bin tonluk bu yüzen kale, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızın ve milli denizcilik vizyonumuzun en somut sembolü arasında, onları sizlere belirtmek istiyorum. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Şu anda içinde bulunduğumuz gemi TCG Anadolu gemisi, oldukça büyük bir gemi ve aynı zamanda sadece burada görmüş olduğunuz gibi Bayraktar, TB3 ve Akıncı gibi araçları sadece taşımıyor. Aynı zamanda tam teşekküllü bir ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi de var. Afetlerde de görev yapıyor, savaşta da görev yapıyor, taarruzda da görev yapıyor. Bizler TCG Turgut Reis'te Mavi Vatan şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda Teknofest devam ediyor. Önümüzdeki saat diliminde artık yavaş yavaş kapanacak ve cuma, cumartesi, pazar günü ise devam edecek diyelim ve sözü Gölcük'ten İstanbul'daki stüdyomuza bırakalım Merve Türkay.
1: Erşen Karaca, çok teşekkür ediyoruz. Hafta içi olmasına rağmen ne kadar yoğun bir ilgi var. Sıcak bir gelişmeden bahsedeceğiz şimdi. Dün hatırlarsanız Balıkesir Sındırgı'daki yangınlara müdahale edilmeye çalışılıyordu. Bir kamyonda çıkmıştı yangın, ardından da ormanlık alana sıçramıştı. Şimdi bu yangınla ilgili uzun uğraşlar sonucunda ancak kontrol altına alınabilen yangınla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Hemen dönelim, bölgede bizi bekliyor Vedat Sezer. Dünden biri takip ediyordu zaten süreci. Detaylar Vedat'ta olacak.
2: Merve Türkay, evet, Balıkesir Valiliği'nden geldi açıklama. Geride bıraktığımız gün saat 13.30 sıralarında bir süt kamyonunda çıkan yangından başlayıp önce ormanlık alana, daha sonra ise giriş alanda etkili olan yangın 22 saat süren mücadele sonucunda kontrol altına alınabilmişti. Tabii ki olayla ilgili de soruşturma başlatılmıştı. Özellikle jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olduğu değerlendirilen 3 kişinin gözaltına alınıp adli makamlara sevk olduğu bilgisini açıkladı Balıkesir Valiliği. Şu anda 3 kişinin de sorgusu adli makamlarca devam ediyor. Yangın 22 saat devam etmişti. Özellikle Sındırgı Sinav yolu üzerinde ormanlık alanda genişleyerek büyüyen yangına yoğun da bir müdahale söz konusuydu. 7 uçak, 8 helikopter, karadan 30'dan fazla arazözle itfaiye araçları ve su tankerleri, dozerler ve 300'den fazla personel de yoğun bir mücadele göstermişti. Akşam saatlerinde yangının enerjisi düşürülemedi. Gece boyunca da yeşil vatanı korumak için alev savaşçılarının mücadelesi sabaha kadar devam etti. Günün ilk ışıklarında ise havadan yoğun bir müdahale söz konusu oldu ve bu yangın tehlikeli boyuttan önce enerjisi düşürülerek azaltıldı, ardından ise tamamıyla kontrol altına alındı. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Balıkesir Valiliği açıklamasını yaptı. Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki sorgulamaları devam ediyor Doğu Türkan.
1: Vedat, çok teşekkür ediyoruz. Balıkesir Sındırgı'daki yangına ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisinin detaylarını paylaştı Vedat Sezer bizimle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerginliği belki daha da artıracak bir açıklama daha geldi Donald Trump'tan. Ekonomik cephe açtığını söylüyor Donald Trump. Zaten öyleydi. Hürmüz kapalı olduğundan beri o cephe zaten hep açıktı ama Donald Trump diyor ki İran'a karşı bu ekonomik savaş bugüne kadar daha evvel eşi benzeri görülmemiş ölçekte olacak diyor. İzolasyon olacak diyor. Yeni bir hamle Tahran'ın petrol gelirlerini ve finansal ağlarını da hedef alacak. Donald Trump'ın açıklamaları böyle. Washington'ın baskısı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte şimdi küresel enerji piyasalarını da tehdit eder durumda zaten. Petrol ihracatı sıfıra düşmüş durumda. İran böyle açıklıyor. Hatta Körfez'deki tüm ülkelerin böyle diyor. Bakalım ABD'nin bu hamlesi nasıl yankı bulacak İran'da.
3: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
4: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görüntü.

0: Önlenmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran ise Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
1: İran zaten uzun yıllardır yaptırım altında, fakat bu savaşla birlikte İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla birlikte artık sistem tamamen tıkanmış durumda. İran Merkez Bankası Başkanı netlikle açıklıyor bunu. Himeti diyor ki petrol ihracatımız tamamen kesildi, sıfıra düştü diyor. Sadece bizim de değil diyor. İran Devlet Televizyonu'na bir konuşma yaptı Himmeti ve ABD'nin deniz ablukasının ülkesine ve bölge ülkelerine etkilerini değerlendirdi. Himmeti Katarlılarla, Iraklılarla da konuştuğumuzda ihracatlarının sıfıra düştüğünü söylüyorlar dedi. Sonuçta bizim için de aynı durum söz konusu. Hiç petrol ihraç edemiyoruz diye konuştu. Gerçek bu, fakat biz bunu zaten öngörmüştük diyor İran Merkez Bankası Başkanı. Ve bu durumun öngörülülüğünün hükümet ve Merkez Bankası'nın önceden tedbirler aldığını, tedbirler almaya harekete geçirdiğini de ifade ediyor. Katar ve diğer ülkelerle bizim farkımız, onlar yurt dışındaki finansal rezervlerine ulaşabiliyorlar. Fakat Amerikalılar bizimkini bloke ettiler, bizim ulaşmamıza izin vermiyor ifadelerini de kullanıyor. Belli ki Donald Trump'ın bu açıklamalarıyla İran bazı tali yollardan ulaştığı finansal varlıklarına artık bu saatten sonra yeni yaptırımlarla da ulaşamayacak. Bu bir blöf mü bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde herhalde piyasalardaki durum bunun gerçek mi blöf mü olup olmadığını ortaya koyacak. Bunlar yaşanırken dün ABD basını dedi ki Donald Trump ısrarla Kuzey Kore lideri Kim Jong'la görüşmek istiyor. Güney Kore ile gerginleşti Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri, ki uzun süreli doğal müttefik diyebiliriz Güney Kore için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat bir konuda yardım istedi İran konusunda, ama çok da ihtiyacımız yoktu da yine denedim dedi. Avrupa ülkeleri gibi Güney Kore'ye de yardım etmeyeceklerini söylediler dedi. Zaten Kim Jong'u da sevdiğini uzun süredir söylüyordu Donald Trump. Geçtiğimiz başkanlık döneminde de birkaç defa görüşmüşlerdi. Şimdi Çin'deki zirvede görüşmek istediğini, ısrarla görüşmek istediğini yazıyor. Dün ABD basını, Kuzey Kore'den henüz resmi bir açıklama yok. Dahası Kuzey Kore yönetimi Japon denizi yönünde yeni bir füze denemesi yaptı. Ayrıntıları alalım, Çin'e gidelim. Çünkü yakın zaman sonra planlanıyor, eğer bu görüşme olacaksa Çin'deki zirvede. Kolay gelsin Mehmet Zeyrek. Mehmet Zeyrek bizi bekliyor Pekin'de. Detaylar onda. Zirveye az kaldı. Böyle bir hazırlık var mı Donald Trump'la Kim Jong'un görüşmesine ilişkin? Bir de şimdi bu haber yer alınca Mehmet Zeyrek ABD medyasında benim aklıma Putin'in Çin ziyareti, Kuzey Kore ziyareti geldi. Benzer görüntüler yansır mı medyaya sence?
2: Şu an için zor görünüyor Merve Türkay. Kim Jong-un'dan bir cevap yok. Kuzey Kore'nin resmi haber ajansından da bir buna ilişkin bir cevap yok. Ama birkaç saat önce sıcak bir gelişme yaşandı. Trump'ın bu kadar çağrılarına rağmen bir düzine kısa menzilli balistik füzeler ateşlendi ve Doğu Denizi'ne düştü. Güney Kore bunu duyurdu. Özellikle Ulusal Güvenlik Ofisi ve Savunma Bakanlığı yetkilileri hemen bir acil durum toplantısı düzenlediler ve Kuzey Kore'nin ateşlediği balistik füzeler hakkında bir inceleme başlatıldı. Şu anda Amerika

0: Amerika'yla zaten bölgede bir tatbikat düzenleniyor. Savunma odaklı bir tatbikat. Yarın sona erecek. Aslında haftaya devam edecekti ama Trump'ın talimatıyla taarruz tipi tatbikat yapılmama kararı alındı. Peki Trump neden bu kadar Kim Jong-un'la görüşmek istiyor? Ona baktığımızda dış politikada bir zafer ihtiyacı özellikle karşımıza çıkıyor. Uzmanlar bu şekilde yorumluyor. Daha önce Obama'nın görüşme talebini Kim Jong-un reddetmişti. Biden'ı küçümsemişti ama Trump'la masaya oturmuştu Kim Jong-un. Ve dolayısıyla Trump şunu da kabullenmek istiyor. Artık Kuzey Kore nükleer bir güç. Onlarla farklı bir diyalog kurarak hem Çin hem de Rusya ile olan bu eksende bir cephe açmak istiyor. Ve 57 tane nükleer silahı olduğunu ilk kez Trump duyurdu. Ve kendisinin hatırı için kişisel dostluğuna bu nükleer kapasiteyi en azından dondurabilecek düzeyde olduklarını belirtti. Ama Kim Jong-un'un kız kardeşi Trump'ın bu açıklamalarından hiç haberdar bile olmadıklarını söyledi. Üstüne birkaç saat önce de kısa menzilli balistik füzeler ateşlendi. Anlaşılan o ki Kim Jong-un Trump'la görüşme ihtimali oldukça zayıf. Eğer görüşme olmazsa bu da Trump'ın kendi karizması açısından da önemli bir kayıp olarak değerlendirilecek. Evet. Merve Türkay.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Mehmet Zeyrek. Çin'den yansımaları böyle çünkü olası görüşme Çin'de gerçekleşecek o zirvede. Eğer o zirvede görüşmezse Donald Trump'la Kim Jong-un bakalım ne olacak? Devam edelim Ukrayna-Rusya savaşıyla biraz da. Çünkü çok sıcak gelişmeler var arka arkaya. Rusya'dan İngiltere'ye yönelik bu savaşın tarafı olursun açıklamaları vardı. Londra'dan çok net bir cevap gelmedi. Ve Rusya'nın saldırıları biraz daha hız kazandı Ukrayna'ya. Kiev dahil çok sayıda bölgeyi vurdu yine Rusya balistik füzelerle. O saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği belirleniyor şu saate kadar. 50'den fazla kişinin de yaralandı.
2: Moskova-Kiev hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusunun düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
3: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çok sayıda bölge hedef alındı. Rus ordusu balistik füzeleri kullanarak konutlar, depolar ve sivil altyapıları vurdu. Binalarda yangın çıkarken başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer bir çocuk hastanesinin de saldırıdan etkilendiğini duyurdu.
3: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Kurtarma ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Saldırıda torunu ölen yaşlı bir kadının feryadı yürekleri dağladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada Moskova balistik silahlara ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken dünya maalesef bu tür saldırılara her zaman gerekli tepkiyi veremiyor dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da hayatını kaybedenler için yas günü ilan etti.
1: Dün öğle saatlerinde Marmara Denizi'nde adalar açıklarında irili ufaklı ama çok sayıda deprem meydana geldi. Bunlar sadece kaydedilen birkaçı. İşte 3.2, 2.3, 2.5, 1.2, 2.4 evet hissedilmeyen depremler. İstanbul'da hiç kimse hissetmedi bu depremleri. Ama adalar ve açıklarında meydana gelen bu depremler bu kadar sık olması. Bugün gün içinde de böyle depremler kaydedildi. Tabii ciddi bir tedirginlik oluşturdu. İki gündür devam ediyor bu mikro depremler. Peki ne anlama geliyor? Endişelenmeli miyiz? Büyük Marmara depremi konusu dönelim. Profesör Doktor Şükrü Ersoy bizi bekliyor. Arkadaşımız Merve Köloğlu soruları yöneltecek. Hemen sözü onlara bırakayım.
4: Sevgili Merve Türkay, iyi yayınlar diliyorum. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul açıklarında Prens Adaları segmenti çevresinde son günlerde yaşanan mikro depremler dikkat çekiyor. Kandili Rasathanesi verilerine göre salı gününden bu yana bölgede yaklaşık 100'ün üzerinde küçük deprem kaydedildi. Peki bu depremlerin bize vermek istediği mesaj ne? İşte tüm bunlara ilişkin detayları canlı yayın konuğumuz deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy hocamızla konuşacağız. Hocam

0: Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, bu depremlerin bize vermek istediği mesaj nedir?
2: Birincisi, Marmara Denizi'nin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor biliyorsunuz. Bu Kuzey Anadolu Fayı da parçalı faylardan oluşuyor. Bu parçalardan bir tanesi de Adalar Fayı. Nitekim dünden beri 100'e yakın mikro depremler oluştu. Fakat Adalar Fayı'nın boyu 44 kilometre olmasına rağmen bu depremlerin yaşandığı yer 7 kilometrelik bir alanda. Yani bütün fayı ilgilendirmiyor. Bu şu açıdan önemli. Adalar Fayı görüldüğü gibi pasif bir fay değil. Yani öyle bir görüş vardı biliyorsunuz. Pasif bir fay değil, aktif bir fay. Canlı olduğunun göstergesi de dünden beri olan depremler bunu açıkça gösteriyor. Sadece bunlar değil. 1999'dan sonra bu bölgede zaten depremler oluyordu. Böylelikle gelecekte deprem oluşturabilir iki fay parçası var Marmara Denizi'nin içerisinde. Bir tanesi Avcılar Fayı, diğeri de Adalar Fayı. Şimdi bu mikro aktiviteye bakarak buranın canlı olduğunu biliyoruz ama şimdi sosyal medyada bilgi kirliliği var. Deniyor ki işte büyük deprem olacak, yarın olacak, bugün olacak, bir saat sonra olacak. Bunlar çok spekülatif bilgiler. Bakın, bu AFAD'da ben de dahil olmak üzere çok sayıda bilim insanları bu depremler üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların sonucu biz bir büyük depremi önceden söyleyemiyoruz. Biz değil, dünyada kimse söyleyemiyor. Dolayısıyla bu depreme bakarak, bu deprem kümesine bakarak bir büyük depremi söylemek spekülatif bilgi olur. Bilimde bu yok. Bu depremlerin öncü olduğunu ancak büyük şok yaşanırsa bunlar öncüymüş diyebiliriz. Aksi takdirde bunlar öncü falan değil. Sadece Marmara Denizi'nin içindeki bir canlılığı, bir deprem bakımından aktif bir canlılığı göstermesi açısından önemli. Buradan yola çıkarak büyük yorumlar yapmak doğru değil. Ama işin sonunda depreme her an hazır olmak gerekiyor ve kentsel dönüşüm dediğimiz asrın projesini bir an önce İstanbul gibi kritik bir yerde, hem nüfus hem yapı stokları açısından önemli bir yerde mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Bizim kurtuluşumuz o. Her gün vatandaşın deprem büyük mü küçük mü bununla ilgilenmesi yerine sağlam yapılarla ilgilenmemiz gerekiyor. Biz depremlerle zaten ilgileniyoruz. İhtisas konumuz bu. Türk bilim insanları bu konuda, dünya çapında bilim insanları, vatandaşlar merak etmesin. Bütün titizlikle bu çalışmalar yapılıyor, biliyoruz zaten. Gelecekte de herhangi bir öngörü yapmak gerekirse bunu söyleyeceğiz zaten.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, canlı yayın konuğumuz deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'la depreme ilişkin detayları konuştuk. Evet, Türkiye bir deprem ülkesi, ancak depreme hazırlıklı olmak da bizim elimizde. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Şükrü Ersoy'un uyarıları, kıymetli değerlendirmeleri önemliydi. YKS sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumu sınav sonuçları, tercih sonuçları, artık kayıt, ek yerleştirme süreci ve yurt süreci başlayacak. Bulundukları illerin dışında tercih yapan öğrenciler için, aileler için de elbette. Peki bu süreç nasıl ilerleyecek? Detayları alalım. Muhabir arkadaşımız Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var.
4: Dile kolay, tam 2.255.000 öğrenci üniversite yerleştirme maratonundan çıktı. Yerleşen öğrencilerimiz var, ek kayıt süreçlerini bekleyenler var elbette. Biz konuğumuzla bunları konuşacağız. Çünkü bir yığılma da var, yığılmadan dolayı o dilimlerde bir daralma da var. Hocam, sonuçlar açıklandı. Ailelere ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Hem sonuçlarla ilgili hem de süreçle ilgili bilgiler verir misiniz?
5: Tabii ki. Sizin de bahsettiğiniz gibi 2.255.000 öğrenci sınava girdi. Bunlardan 1.279.000'i tercih yaptı. Tercih yapanlardan da 730.854 öğrenci yerleşti. Üniversitelere baktığımızda devlet üniversitelerinde %99, vakıf üniversitelerinde %79 bir doluluk görüyoruz. Bu doluluk içerisinde de devlet üniversitelerinde geçtiğimiz yıllarda başlayan bir kontenjan azalması vardı. Sayısal bölümlerde tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik, hemşirelik, dil ve konuşma terapistliklerinde sıralamaların yukarıya çıktığını görüyoruz.
4: Burada işaretleri görüyoruz hocam. Yukarı çıkanlar var, aşağı inenler de var.
5: Evet, diş hekimliği bölümünde örneğin 336 bir aşağı inmiş. Bu şu demek oluyor, diş hekimliğinde geçen sene tercih yapan öğrenciye göre bu sene daha düşük sıralamada bir öğrenci buraya yerleşmiş. 336 sıra aşağıda olan bir öğrenci yerleşmiş. Fakat örneğin veterinerlik bölümünde ciddi bir artış var sayısalda. 45.230 yükselmiş görünüyor.

0: Geçen yıl veterinerlik bölümünde en düşük sıralamayla giren öğrenci 201.330 sıradayken bu sene 156.100. sıradaki öğrenci buraya yerleşmiş.
1: Hocam şimdi süreç devam ediyor. Ek kontenjanlarla ilgili tarihlerimiz de var. Önce öğrenciler ne zaman kayıtlarını yaptıracak? Ardından ek kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
0: Evet, şimdi bu yerleştirmiş olan öğrencilerin üniversitelere kayıt zamanı. İki şekilde kayıt var. E-kayıt ve direkt üniversiteye giderek kayıt süreci 24-26 Ağustos tarihlerinde e-kayıt yapabilirler. Bunu üniversitelerin aday öğrenci sayfalarından gerçekleştirecekler.
1: Kontenjanlar için hocam hemen hızlıca neye dikkat etmemiz lazım?
0: Dikkat etmemiz gereken şu, bu yerleştirmeler gerçekleştikten sonra Eylül ayında ÖSYM yeni bir ek kontenjan kılavuzu hazırlayacak bize. Burada ben tercih yapmadım diyen öğrenci veya tercih yaptım yerleşemedim diyen öğrenci yine ÖSYM AİS sayfasından başvurularını yapacak. Bu ek tercihte önemli olan, ilk tercihte en düşük puanla o bölüme yerleşen öğrencinin puanına sahip olmak
1: hocam,
0: zorundayım.
1: Bursluluk için tarihimizi verelim.
0: Evet, bursluluklar da bu kayıt süresiyle birlikte başlıyor. 25 Ağustos 29 Ağustos tarihleri arasında E-Devlet üzerinden veya Gençlik Spor Bakanlığı Bakanlığının KYK sayfası üzerinden başvurularını yapacaklar. Burs başvuruları ise daha sonra gerçekleşecek.
1: Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz veriler için. Tercihlerle yerleşen öğrenciler var. Yeniden yerleşmek için ÖSYM'nin kılavuz açıklayacağı zamanı üniversitenin internet adresinden takip edebilirsiniz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Teşekkür.
3: A Haber Radyo 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. DASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. DASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde

0: ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir reklam.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Reklam.
4: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Bir reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Reklam.
7: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akportföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Kapsamında Kocaeli'nde Gölcük'te bulunan TCG Koçhisar gemisindeydi toplantı. Bakanlık açıklamasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve saldırı esnasında hava üstünde Türk askerinin olmadığını da açıkladı.
1: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
3: Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
1: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
3: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
1: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
3: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
0: PKK terör örgütünün silah bırakmasının ardından en fazla merak edilen soruların başında bu silahların ne olacağıydı. Terörsüz Türkiye sürecinde de sıra artık bu konuya geldi, silah bırakma aşamasından sonraki sürece. Şimdi peki PKK terör örgütünün bırakacağı o silahlar, Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silahlar ne olacak? İşte bu konuyla ilgili planlanan 3 formül var. O 3 formülün detaylarına ulaştık. Bakalım, buyurun.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci olan desteğini çok güçlü bir şekilde ifade etti. Bundan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil. 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise

0: askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin Çevre, Tarım ve Orman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek yine istihbarat servisleri aracılığıyla tekrar bu ülkelere teslimi söz konusu olacak.
0: Bu üç yöntemle birlikte örgütün elindeki silahların başka bölgelere ya da terör yapılanmalarına aktarılmasının da önüne geçilecek. Aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmatta eksiklik olup olmadığı anında fark edilecek.
2: Şimdi bir kayıp haberi var sırada. Nevşehir'de Acıgöl'de 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz 4 gün önce kayboldu. 4 gündür kendisinden haber alınamıyor. Arama çalışmalarına dair son durumu alacağız. Yağmur Aksu bizi bekliyor. Hemen Nevşehir'e dönelim.
3: Merve Türkan, şu anda arama çalışmalarının yoğunlaştığı alanlardan birisindeyiz. Ağıl köyünün hemen girişindeyiz. Tabii 17 Ağustos saat 16 sıralarında 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz evden çıkarak arkasında hiçbir iz bırakmadan evden çıkmıştı ve daha sonrasında ailesinin ihbarı üzerine polis, jandarma, AFAD, İHA ekipleri ise işte o son görülen noktalardan birisi olan yerde arama çalışmaları yapılıyor. Tabii Acıgöl ilçesi çıkışında kaydedildi. Son görüntülerde Mehmet Yılmaz'ın görüntüsü tabii bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı son görüntüsü. Oradan yürürken tamamen bu noktaya doğru bir geçiş olduğu öne sürülüyor ve burada da çalışmaların devam ettiğini ifade edildi. Tabii 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz Kocaeli'nde yaşıyordu. Kocaeli'den tam yaklaşık 15 gün önce buraya geldi. 15 gündür anneannesinin ve dedesinin yanında bu noktada Çayırlık Mahallesi'nde evinde yaşıyordu. Tabii orada ailesinin iddiasına göre bir telefon faturasının tartışma yaşandıktan sonra evden ayrılıyor ve arkasında hiçbir iz bırakmadan, telefonunu dahi yanına almadan, kimliğini dahi yanına almadan evden ayrılıyor ve daha sonrasında haber alınamıyor. Aile endişe içerisinde 112 çağrı merkezine ulaşıyor ve ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, AFAD görevlileri geliyor, intikal ediyor ve bu bölgede de 7/24 şeklinde esasa dayanarak burada çocuğun, gencin bulunması için cansiperhane bir şekilde çalışmalar geldiğini ifade edelim. Tabii özellikle burası Niğde yönüne doğru giden en önemli geçiş güzergahlarından birisi. Tabii Ağıllı köyünde Acıgöl ilçesinden Niğde'ye doğru trafiğin çok yoğun olduğu bölgelerden birisi. Babasının Niğdeli olduğu öğrenildi. Bilgisi elimize ulaştı. Tabii bu noktada özellikle o çocuğun Acıgöl ilçesinden bu noktaya doğru yöneldiği ifade ediliyor. Öyle öngörülüyor ve burada da arama çalışmalarının yapıldığını ifade edelim. Tabii arazilerde de her bir noktası adım atabileceği ihtimali üzerine durulan her bir noktada arama çalışmalarının gerçekleştiğini ifade edelim. Tabii termal dronlarla birlikte hem AFAD ekipleri hem İHA ekipleri ise bu noktada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade edelim. Özellikle Mehmet Yılmaz'ı gören, duyan, konuşan, nerede olduğuna dair bir bilgisi olan vatandaşlar vakit kaybetmeden 112 çağrı merkezine haber verilmesi isteniyor bu noktada. Çünkü aile 4 gündür Mehmet Yılmaz'ı bekliyor. Ondan gelecek bir haberi bekliyorlar. 17 Ağustos saat 16 sıralarında kayboldu. Evden çıktı ve daha sonrasında herhangi bir ize rastlanmadı onunla ilgili. Tabii burada çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Özellikle son olarak Acıgöl ilçesi çıkışında görüntülenmişti. Ardından arkasında herhangi bir iz bırakmadan evden çıktı ve sonrasında bölgedeki bulunan ekipler ise cansiperhane bir şekilde arazilerde, araç girmeyen yerlerde ATV motorlarıyla birlikte de burada çalışmalarının olduğunu ifade edelim. Hemen biraz yaklaşmanı istiyorum. Burada termal dronlarla birlikte bölgedeki bölgenin her noktası karış karış aranıyor, taranıyor ve nerede olabileceği ihtimali göz önünde bulunarak titiz bir şekilde çalışmaların devam ettiğini ifade edelim bizler de. Tabii kameranın görüş alanından çıktık.

0: olduktan sonra hangi yöne ilerlediyse henüz belirlenemedi. Mehmet Yılmaz Kocaeli'de yaşadığı ifade etmiştik. 15 gündür acı gölde bulunduğunu söyledi. Tabii 19 yaşındaki genç bu süre boyunca Çayırlık Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde kaldı. Ailesiyle bir iddia üzerine telefon faturasını tartıştıktan sonra evden ayrılıyor ve kendisinden bir daha haber alınamıyor. Telefonla ulaşmaya çalışıldı, gidebileceği yerleri kontrol edildi ve yakın çevresine de haber verildi. Ancak yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum güvenlik güçlerine de bildirildi. Tabii ihbarın ardından polis, jandarma ve AFAD ekipleri ise tarafından arama çalışmaları da başlatıldı. Çayırlık Mahallesi ve çevresindeki güvenlik kameraları da incelendi. Tabii özellikle Acıgöl ilçesi çıkışından sonra hangi yöne ilerledi ve yürümeye devam etti mi, güzergahını mı değiştirdi yoksa yoldan geçen herhangi bir araca mı bindi, bunlar göz önünde bulunarak burada çalışmalar devam ediyor. Şunu da ifade edelim, özellikle 4 gündür aranan Mehmet Yılmaz ihbar geldikten sonra özellikle Acıgöl ilçesinin çıkışında uygulama ekipleri de GPT sorgulamaya başladı. Ve bununla ilgili de çalışmalar son hızıyla devam ediyor diyelim ve söz tekrar size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının yoğunlaştığı noktadan gerçekleştirdi Yağmur bu yayını. Bu arada Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde 9 katlı bir binada yangın çıktı. Görüntüler o yangına müdahale edildiği anlara ilişkin. Biri çocuk, 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor. İşte o anlar var ekranlarınızda. İhbar ediliyor yangın. Olay yerine giden polis çevrede güvenlik önlemleri alıyor. Aynı dakikalarda itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyorlar bir yandan. Yangın sırasında evde bulunan biri çocuk, 3 kişi itfaiye merdivenleriyle itfaiyeciler tarafından işte bu balkondan dışarı çıkarılıyorlar. Neyse ki yangın çok kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıyor. İstanbul Zeytinburnu açıklarında bir gemiden zehirlenme alarmı verildi. Yani böyle bir çağrı yapıldı, yardım çağrısı yapıldı. Ekipler hemen harekete geçtiler. AFAD, UMKE ve kıyı emniyet ekipleri zamanla yarıştılar. 3'ü Çin, biri Myanmar uyruklu olmak üzere 4 gemici süratle gemiden tahliye edildi ve hastaneye ulaştırıldı.
2: Denizin ortasında can pazarı yaşandı. İmdat çağrısı İstanbul'u alarma geçirdi. Marshall Adaları bayraklı Valiant adlı yük gemisinden Zeytinburnu'nun 9 mil açıklarında mürettebat zehirlenmesi sebebiyle acil yardım talebi geldi. Kıyı Emniyeti, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede gemiye ulaşıldı. 3'ü Çin, biri Myanmar uyruklu 4 gemici hızla sahilde hazır bekleyen acil sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Oradan da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği zamanında müdahaleyle hastaneye kaldırılan 4 gemicinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikeleri bulunmadığını duyurdu.
1: Yine İstanbul'da Şişli'de bir gecekondudan komşular çok ağır bir kokunun geldiğini belirtiyorlar yetkililere. Yetkililer olay yerine geliyorlar, kapalı kapıyı açıyorlar ve arkasından bir erkek cesedi çıkıyor. Yalnız yaşadığı belirtilen 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında ölü bulunuyor.
3: Dayanılmaz koku mahalleyi ayağa kaldırdı, acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. İstanbul Şişli Feriköy mahallesindeki gecekondudan yayılan ağır kokudan şüphelenen komşular alarma geçti. Ev sahibine ve polise haber verildi. Kilitli kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye girenleri kan donduran manzara bekliyordu. Tek başına yaşayan 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında hareketsiz yatıyordu. Yapılan kontrolde Akkuş'un günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un ölümü şüpheli görüldü. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Bu görüntüler Antalya'dan iki farklı kurtarma anına ilişkin görüntü var. Antalya'da kayalıklarda mahsur kaldığını ihbar eden kişiler, ekipler tarafından kurtarılıyorlar. Biri Muratpaşa ilçesinde, diğeri Alanya ilçesinde. İki kurtarma operasyonuna ilişkin görüntüleri taşıyacağız şimdi ekranlarınıza.
2: Mahsur kalan vatandaşlar ekipleri alarma geçirdi.

0: Olayın adresi Antalya Muratpaşa. Falezlerin denize yakın noktasında bir kişiyi gören vatandaşlar mahsur kaldığını düşünerek ekiplere haber verdi. Ekipler adamı kurtarmak için bölgeye gitti. Aşırı alkollü olduğu ileri sürülen kişi uzun süre ekiplere direndi. Hem karadan hem de denizden yapılan bir saatlik görüşme sonrası adam güvenli bölgeye geçmeye ikna edildi. Burası da Alanya ilçesi. Bir kişi yüzmek için yol seviyesinden yaklaşık 30 metre aşağıdaki kayalık alana indi. Dönüşte ayağını burkunca mahsur kaldı. Sahil güvenlik ekibi önce denizden ulaştı. Ancak tahliyenin deniz yoluyla mümkün olmadığı belirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri 30 metrelik kayalık alana halat sistemi kurdu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı sedye ile yukarı çıkarıldı. Kurtarma anı drone kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Şimdi yeniden Teknofest salonuna gidiyoruz Mavi Vatan'da. Birbirinden farklı standlar var ama makine ve kimya endüstrisi standı en göze standlardan biri. Mustafa Kadir Mercan da orada bizi bekliyor. Bir de yanında konuğu var.
2: Teknofest Mavi Vatan etkinliğinde önemli bir standtayız. Önemli, değerli bir yayın konuğumuz da var. MKE Genel Müdürü İlhami Kereş bizlerle birlikte. Efendim, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: MKE olarak ülkemize neler katıyoruz? Neler var Mavi Vatan için? Mavi Vatan'ı savunmak için ne gibi yeni sistemler üretildi? Dilerseniz onlardan başlayalım hemen.
3: Tamamdır. Makine kimya olarak biz 522 değişik ürün üretiyoruz. Bunlar tabii bütün kuvvetler için, yani sadece işte kara kuvvetleri değil, hava kuvvetleri değil, deniz kuvvetleri değil, işte özel kuvvetlerinden sahil güvenliğe kadar değişik alanlarda ihtiyaç duyulan ürünlerden 522 çeşit ürün üretiyoruz. Burada biz Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için ürettiğimiz bazı ürünlerle burada olduk. Mesela bunlardan bir tanesi, işte yanında duruyoruz, Pirana. Bu Pirana insansız deniz aracı, kamikaze deniz aracı. Yani deniz hedeflerine saldırmak için yapay zeka destekli, sürü konseptiyle hareket edebilen, uydudan ve insansız hava araçlarından yönetilebilen ve yapay zeka sayesinde hedefin neresine vurması gerektiğini bilip ona göre gidip çarpıp patlayan ve 200 mil mesafede hem uydudan hem insansız hava araçlarından hem gemiden hem karadan yönetilebilen bir mühimmat diyelim. Yani insansız kamikaze, insansız deniz aracı. Şimdi diğer ürünlere gelince, burada mesela gemilerin burun topları, ki burada o gemileri görüyorsunuz. Buradaki burun toplarını biz üretiyoruz. Yani 76 milimetrelik Denizhan deniz topu. Ve bunun 127 versiyonunu üretmeye başladık. Şimdi bu şu anda yapılmakta olan tepe sınıfı gemilerde de bu 127'lik deniz topları kullanılıyor olacak. Yine aynı şekilde bu işte balkın çaf sistemleri, bunlar gemilere yaklaşmakta olan seyir füzelerini yanıtmak için kullanılan sistemler. Burada dışa bağımlıydık ve tedariğinde güçlük çekilen, yani ambargolara muhatap olunan ürünlerdendi. Bunu millileştirmiş olduk. Yine gemilere Pirana gibi saldıran kamikaze insansız deniz araçlarını bertaraf etmek üzere Tolga sisteminin 20 milimetrelik kuleleri işte şu anda Beykoz gemimize monte edildi. Yine bu Malaman akıllı mayın da çok az sayıda ülkenin üretebildiği bir mayın türü. Yani birden fazla sensörün verilerini füzyon ederek dost düşman ayrımı yapabilen bir mayın bu. Yani üzerine bir gemi geçtiği zaman derinde, yani suyun dibinde uyuyan ve herhangi bir aktif yayın yapmadığı için tespiti çok zor olan ve üzerinden bir gemi geçtiği zaman o geminin dost mu düşman mı olduğunu anlayıp düşmansa patlayan, dostsa patlamayan bir akıllı mayın bu. Bu da yine havadan dökülebiliyor. İnsansız deniz araçlarından dökülebiliyor. Su üstü gemilerden dökülebiliyor ve deniz altından dökülebiliyor. Çocuklarımızı da teknolojiyle buluşturabilmek için bizim Pirana sistemlerimizin maketlerinin üretimlerini yaptırdık, suda yüzdürüyoruz. Bu şekilde çocuklar, gençler, yetişkinler, herkese hitap eden bir ortam ve bu şekilde devam ediyoruz.
4: Son olarak şunu da sorup noktalayayım isterseniz. Şimdi bir noktada dışa bağımlılık vardı, hem havada hem karada, hem de karada o kadar olmasa da havada ve denizde dışa bağımlılık söz konusuydu. Günümüzde bu bağımlılığı sıfıra indirdik desek yeridir. Yerli ve milli teknolojiler üretiliyor, yerli ve milli sanayi destekleniyor, hem hükümet tarafından hem devlet tarafından. Bu konuda Türkiye son 20 yılda hangi noktadaydı ve hangi noktaya geldi?
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, 84 yılında ilk Eruh Şemdinli basıldığı zaman, yani PKK olayı ilk başladığı zaman, bizler askeri araç olarak 1940'ların üretimi reoları kullanıyorduk. Kapısında tekerlek olan ördek doç dediğimiz doç araçları kullanıyorduk. O günlerden geldik bugünlere. Dolayısıyla şimdiki gelinen noktayı anlayabilmek için o günleri yaşamak lazım. Bizler o günleri yaşadık. Dolayısıyla şimdi radarından gemisine, TCG Anadolu gibi, ondan sonra şeyin insansız hava aracı platformlarından işte hava savunma muhriplerine kadar işte her türlü teknolojiyi üretebilir bir hale geldik.
4: Çok teşekkür vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Söylemiş olduğunuz gibi MK Genel Müdürü'yle beraber diyelim. Detayları onunla birlikte konuştuk diyelim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Şu Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı, şu öngörülenin de yüksek seviyesinde devam ediyor ve uzuyor, uzlaşmaya gidilemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi seçime de gidiyor. Çok sıkışmış durumda. Tahvillerle ilgili bir karar aldılar. Faiz düşürecek mi Fed bilinmiyor ama tarihi bir eşiği daha geride bıraktı Amerika Birleşik Devletleri. Toplam kamu borcu ilk defa 40 trilyon doları aştı. 34-36 trilyon dolardı. Donald Trump yeniden başkan olduğunda şimdi bu seviye 40 trilyon doları aştı. Enflasyon baskısı da gitgide yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ilk defa uzun süredir bu kadar dar boğazda.
5: Kamu borcu ABD'nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek ABD'nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz.
6: Rakamlar ürkütücü, bilanço ağır. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler dev ekonomideki borç krizinin kontrolden çıktığını gözler önüne serdi. Yalnızca 8 ay önce 38,4 trilyon dolar olan toplam borç rekor bir hızla tırmanarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Devasa tablonun detaylarına bakıldığında 32 trilyon 266 milyar dolarlık kısmının kamunun elinde bulunan borçlardan, 7 trilyon 781 milyar dolarlık kısmınsa hükümet içi borçlardan oluştuğu görüldü. Washington'ın borç karnesindeki yükseliş yeni değil. ABD'nin kamu borcu 2022'nin Ocak ayında 30 trilyon doları aşmıştı. Aradan yalnızca birkaç yıl geçti. Borç stokuna 10 trilyon dolardan fazla eklendi. 2017'den bu yana ise toplam borç 2 kattan fazla arttı. Borç katlanarak büyürken faiz faturası da ağırlaşıyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'ne göre federal hükümetin net faiz giderlerinin 2026'da 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Yüksek borç, yüksek faiz ve büyüyen bütçe açığı Washington'ın mali hareket alanını giderek daraltıyor. Borç yükündeki patlama ABD hazine tahvillerindeki getirileri de yukarı çekiyor. 30 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi Ağustos ayında %5,22'ye kadar çıktı. 40 trilyon dolarlık borç ABD'nin mali sürdürülebilirliği tartışmasını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
1: Şimdi dün Donald Trump hatırlarsa

0: Daha evvel hiçbir ülkeye uygulanmayan ekonomik bir operasyon uygulayacağız demişti İran'a. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kötü giden ekonomik verilerine ilişkin Arakçı de bu kararı böyle okudu. Ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı dedi ki, ABD ekonomik krizini örtmeye yönelik bir girişimdir bu. Abbas Arakçı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik operasyon girişimini tarihin benzerinde görülmemiş şekilde borç ve artan faiz maliyetlerinden kaynaklanan kendi krizinden bir dikkat saptırma olduğunu ifade etti. ABD'nin başarısız politikalarını sürdürmesinin Washington'a daha fazla yenilgi getireceğini de savundu Arakçı ve bunun aynı zamanda İranlıların ABD'ye yönelik düşmanlığını artıracağını da kaydetti. Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın Garabadi'de ABD'nin İran'a yönelik askeri girişimlerinin sonuç vermediğini vurgulayarak askeri sonuç vermedi. Şimdi bir sonraki yenilginin adı ekonomik savaş oldu açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran'a karşı herhangi bir ülkeye daha evvel uygulanmamış en kapsamlı ekonomik operasyonu başlatacağını duyurmuş ve İran'la ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkelere de ağır ekonomik sonuçlar uygulayacağı uyarısında bulunmuştu. Şimdi karşılıklı yapılan bu açıklamalar Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin verileri değerlendirelim. Tahran'da durum ne? Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ bizi bekliyor. Ekber, hoş geldin yayına.
1: Teşekkür ederim Merve.
0: Şimdi dün Donald Trump'ın açıkladığı, tarihte hiç görülmemiş şekilde bir ekonomik yaptırım uygulayacağız dedi İran'a yönelik. İran'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Arakçı diyor ki kendi ekonomik krizlerini örtmeye yönelik bir girişim diyor. Garabadi'nin açıklaması da benzer ki ABD ekonomik verileri bunu ortaya koyuyor. Bu ayrı bir konu ama İran'a uygulanacak bu daha ağır yaptırımlar ne türden olacak? Yani Merkez Bankası Başkanı diyor ki bizim buna karşı önlemlerimiz vardı zaten. Biz buna hazırdık. Hürmüz'ün kapatılmasının sonuçlarına hazırlıklıydık. Bu gibi ekonomik yaptırımlara hazırlıklıydık diyor. Ama ne kadar hazırlıklı İran?
1: Merve, öncelikle şunu söyleyeyim. Hala hazırda da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı bir ekonomik yaptırımı söz konusu. Yıllardır bu devam etmektedir. Ve buna da Amerika Birleşik Devletleri gerekçe olarak İran'ın nükleer faaliyetlerini gösteriyor. Savaştan sonra buna ilk bazı işte kısıtlamalar daha getirildi ve özellikle İran'a yönelik deniz kuşatması söz konusu ve bu da İran'ı ciddi olarak ekonomik olarak etkiliyor. Peki izleyicilerimizin kafasında şöyle bir soru oluşabilir. Madem bu ekonomik yaptırımlar vardı, madem bu deniz ablukası devam etmektedir, Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı bu ekonomik baskı ki Amerika Birleşik Devletleri bunu artık yaptırım değil, ekonomik savaş ve ekonomik operasyon olarak da adlandırıyor. Bu tam olarak nedir? Tabii bunun içeriği tam olarak bilinmiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ne yapacak? Bu konuyla ilgili ayrıntı verilmiyor. Ancak Donald Trump'ın o açıklamasının içeriğine bakıldığında öyle görünüyor ki bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri sadece şirketleri değil aynı zamanda ülkelere yönelik de İran'la ticaret yapmaları halinde ekonomik baskı ve yaptırım uygulayacak.
0: Başka, daha önce bu ne de demek? Öyle değil miydi zaten?
1: Yani bundan önce bir yok, daha önce şöyleydi, şirketler yapınca şirketlere yönelik Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımı söz konusu oluyordu. Evet. Ancak bu kez ülkeleri hedef alıyor. Zaten açıklamasının bir kısmında da ülkelerden İran'a yardım etmeyin, aksi halde işte onların ekonomik yaptırımlara maruz kalacağını belirtiyor. Dediğim üzere tam olarak, net olarak nasıl bir yaptırım uygulanacak ülkelere ve ülkeler hangi alanlarda İran'da çalışamaz, bu konuyla ilgili ayrıntı bilgili verilmiyor. Fakat İran'dan gelen açıklamalarda az önce zaten sen resmi olarak iki yetkilinin açıklamalarını dile getirdin. Ben onları tekrarlamayacağım. İran özetle şunu diyor ki evet, Amerika Birleşik Devletleri savaşta askeri olarak beni yenemedi. Şimdi ekonomik olarak beni yenmeye çalışıyor. Peki bunda başaracak mı? Bugün mesela bu mesele İran ekonomisini nasıl etkiledi? Bugün Perşembe, hafta sonu ve yarın da İran'da hafta sonu Cuma tatil. Piyasalar kapalı. Özellikle Cumartesi günü döviz piyasası bu mesele nasıl karşılığı bir tepki gösterecek. Bunu bekleyip göreceğiz. Ancak bu ekonomik işte yaptırımlar ve özellikle bu deniz ablukası İran'ın hani tırnak içinde canını yakıyor ki geçtiğimiz günlerde Mesut Pezişken bizzat kendisi bunun altını çizmişti. İşte bu mesele dolayısıyla petrol satamıyoruz ve döviz gelirlerimiz azalmıştı. Ve bu meselenin de ona eklenmesiyle birlikte tabii ekonomik olarak İran daha da zora düşüyor.

0: Gelecek. Peki esas sorusu bu zora düşmeyle birlikte acaba İran masaya gelerek Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği tavizleri verecek mi, vermeyecek mi? Tabii bunu önümüzdeki günler demeyelim, belki aylarda belli olacak diyebiliriz.
1: Ekber, ek olarak şunu da sorayım. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması var bugün, İran'ın Merkez Bankası Başkanı'nın. Diyor ki petrol ihracatımız sıfıra düştü. Ama şunu da söylüyor, yani buradaki sıkışmışlık sadece bizimle sınırlı değil diyor. Katarlılarla konuşuyoruz, onlar da aynısını söylüyorlar. Petrol ihracatımız sıfıra düştü. Iraklılarla konuşuyoruz, aynı şeyi söylüyorlar. Yani Hürmüz Boğazı'nı kapatarak İran'ın yapmak istediği aslında Körfez ülkeleri ekonomisine bir baskı yapmaktı. Ve aylar geçti, hala da o kararlılığını sürdürüyor İran. Bu konuda Körfez ülkeleri artık daha fazla bu konuya dayanamazlar ve ABD'ye bir baskı yaparlarsa İran'ı dışarıda bırakabilecek Hürmüz konusunda başka bir senaryo olabilir mi? Mümkün mü?
0: Merve, şöyle söyleyeyim, çok önemli bir konuya dikkat çekmiş oldun. Şu anda Hürmüz'e iki zincir atılmış durumda. Birisi İran tarafından, İran diğer ülkelerin bu bölgeden geçmesine izin vermiyor ve bir diğer Hürmüz'ün hemen önünde Umman'da da Amerika Birleşik Devletleri deniz ablukası İran'a karşı uyguluyor. Bu hem ekonomik olarak İran'ı zor durumda bırakıyor ki az önce dedin, İran Merkez Bankası sadece biz etkilenmiyoruz, bölge ülkeleri de etkileniyor diyor. Çünkü onlar da eskisi gibi artık petrol satamıyor. Ciddi anlamda petrol gelirleri azalmış. Yani hem bu mesele İran'a zarar veriyor, hem diğer ülkelere de zarar vermektedir. Sadece ülkelere değil, aynı zamanda dünya ekonomisine de zarar vermektedir. Şu an petrol fiyatlarına bakarsak bunun dünya üzerinde de ciddi anlamda bir etkisi söz konusu. Peki kim önce pes edecek? Esas soru şu. Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımları, yani bu bugün açıkladığı, daha doğrusu dün akşam saatlerinde Donald Trump'ın açıkladığı o ekonomik savaşla birlikte İran'ı daha erken bir şekilde bunda pes ettirmeye çalışıyor. Peki dediğim üzere tabii bu bir günde, iki günde, bir haftada, iki haftada etkisi olmayacak. Yani belki birkaç ay sürebilir. İran pes eder mi, etmez mi? Tabii önümüzdeki günlerde bunu önümüzdeki süreçte daha doğrusu bekleyip göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyorum Ekber. Katkıların için kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Durum böyle. Ekber diyor ki bakalım kim ilk önce pes edecek? Körfez ülkelerinin baskısıyla Amerika Birleşik Devletleri mi, yoksa artık bu baskıya dayanamayan İran mı? Göreceğiz. Ve Avrupa ülkeleri, belki onların da baskısı, yani Hürmüz'ün kapalı olması sebebiyle LNG girişi de neredeyse sıfıra inmiş durumda. Avrupa'nın depoları ne kadar dayanabilir, ne kadar karşılayabilir? Bir de böyle bir yaz geçiriyor Avrupa, kuraklıkla mücadele ediyor. Avrupa'da nehirler kurumuş durumda. İşte Ren Nehri'nin debisi azaldı ki en Alplerden doğan bir nehir ve en ciddi elektrik santralleri var, üzerinde elektrik elde ediliyor. Deniz, nehir üzerinde taşımacılık yapılıyor, su üzerinde taşımacılık yapılıyor. Bunların hiçbirinden faydalanılamıyor artık. Ve tarihteki en düşük seviyesi belli noktalarda bu drone kamerasıyla çekilmiş görüntüler. Sadece Ren Nehri değil, Avrupa genelindeki tüm nehirler neredeyse kuruma noktasında yansıyan görüntüler, uydu görüntüleri. Romanya'da da, Macaristan'da da, hatta bu sebeple, su olmaması sebebiyle nükleer santrallerde üretim askıya alındı.
2: Uydu görüntüleri Avrupa'daki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Uzaydan çekilen görüntülerde Avrupa'nın can damarı olan nehirlerin büyük ölçüde kuruduğu görüldü. Bir zamanlar gürül gürül akan Avrupa'daki dev nehirler geniş kumluk alanlara dönüştü. Ren, Tuna ve Po gibi dev nehirlerdeki su kaybı kıtada sadece doğayı değil, ulaşım ve enerji ağlarını da felç etme noktasına getirdi. Su seviyelerindeki bu sert düşüş, sanayi ve enerji sektöründe zincirleme bir krizi tetikledi. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini tek başına sağlayan Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyunun yetersiz kalması sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yetkililerin nehir yatağına su yönlendirmek için patlayıcı kullanması dahi tesisi kurtarmaya yetmedi. Benzer bir krizde yüzleşen Macaristan'daki Pax nükleer santrali de ülke elektriğinin %40'ını üretmesine rağmen üretimi durdurma eşiğine geldi. kıtanın en önemli ticaret rotalarından biri olan Ren Nehri'nde de durum farklı değil. Almanya sınırları içindeki kritik noktalarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle ticari taşımacılık durma noktasına geldi. Bu durum taşımacılık maliyetlerini katlarken tedarik zincirinde ağır aksamalara yol açıyor. İtalya'da ise Po Nehri'nin çekilmesiyle boşalan yatağı, Adriyatik Denizi'nden tuzlu suyun dolması, bölgedeki tarım arazilerini ve gıda üretimini doğrudan tehdit ediyor.
3: Bölgemizde yaklaşık 2 aydır yağış olmaması özellikle tahıl için felaket oldu. Kayıtlar başladığından beri en düşük hasadı aldık.
1: Bu fotoğrafı hiç unutmayın. Eminim unutmadınız ama Hint Rajab'in sesi hala kulaklarımızda, o ses unutulamaz. İsrail'in soykırımcı ordusunu katletti. Küçücük bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk. Yani o yardım görevlilerinden yardım istediği, saatlerce yalvardığı o ses tüm dünyada yankılanmıştı. Yardım görevlileri gelirken Hint Rajab'i kurtarmak için, çünkü ailesiyle birlikte bir aracın içinde saldırıya uğramışlardı. Tek canlı o kalmıştı. Yalvarıyordu. Çok korkuyorum. Herkes öldü diyordu. Saatlerce yardım bekledi ama yardım ekiplerini bile ateş altına aldı. O ambulansın halini hatırlarsınız, görüntülerini. Hint Rajab'e tam 335 kurşun sıktı soykırımcı İsrail askerleri. Ve bunu kabul etmediler. Aylarca, yıllarca bunu reddettiler. Olay sırasında bölgede ordu mensubu yoktu dediler. İsrail polisi yoktu dediler. Fakat mecbur kaldılar. Uzun süredir dünya kamuoyları İsrail'e karşı çok büyük bir nefret içindeler. Bu dalga gitgide artıyor. Bunun artık önüne geçebilmeleri mümkün değil. Artık pek çok şey değişti İsrail konusunda. Ve İsrail işte bu baskılarla, bu tepkilerle bu katliamını kabul etmek zorunda kaldı. Araca ateş açıldığını kabul etti ve sözde sorumlular hakkında ceza soruşturması başlatacağını duyurdu.
2: Henüz 6 yaşındaydı. Gazze'de ailesiyle birlikte arabayla giderken İsrail askerlerinin ateşi altında kaldı. 335 kurşunun hedefi oldu. Ailesi gözü önünde katledildi. Ancak minik kız görevlileri arayarak o korku dolu ses tonuyla yardım istemişti. Ve aradan 2 yıl geçti. İsrail ordusu Hint Recep'in cinayetine ilişkin geri adım atarak soruşturma başlattı. İşgal güçleri daha önce olay sırasında bölgede olmadıklarını öne sürmüştü. Ancak açıklanan yeni değerlendirmede İsrail işgal güçlerinin Hint'in içinde bulunduğu araca ateş açtığı kabul edildi. Olayın ceza soruşturmasına taşınmasına karar verildi. Ancak Hint Recep'in anneannesi 2 yıl sonra gelen bu karara tepkiliydi. İsrail'e güvenilmeyeceğini söyledi.
4: Hint masum bir çocuktu. Arabadayken hedef alındı. Hint'in kurtarılması için nasıl yalvardığını herkes gördü. Hint tüm dünyanın gözü önünde İsrail askerleri tarafından kasten öldürüldü. Biz Hint Recep'in ailesi olarak İsrail devletinin yargı sistemine güvenmiyoruz. Adaletin tüm dünyadan gelmesini umuyoruz. Uluslararası adalet sistemine bir bütün olarak başvuruyoruz.
2: 6 yaşında katledilen Hint, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışan ailesiyle birlikte araçtayken İsrail ateşine maruz kalmış, araçtaki 6 aile üyesi yaşamını yitirirken küçük Hint saldırıdan sağ kurtulmayı başarmıştı. Günler sonra Hint'in cansız bedeni, 6 akrabası ve onu kurtarmaya çalışan 2 sağlık görevlisinin cesetleriyle birlikte bulundu. Küçük kızın araçta mahsur kaldığını söyleyerek telefonda Filistin Kızılayı görevlilerinden yardım istediği ve arka planda silah seslerinin duyulduğu kayıtsa dünya çapında yankı uyandırmıştı.
5: Meytin? Ha. Umarla bak bu siyara.

Bu akşam Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Trabzonspor Macaristan temsilcisi Frank Varoş'u ağırlayacak. Detayları alacağız. Trabzon'a gidiyoruz. Muhabir arkadaşım Selman Kutlu bizi bekliyor. Muhammed Salah da sahada olacak. En merak edilen

0: oyunculardan biri de o. Sözü sana bırakalım. Maça dair neler anlatacaksın Selman?
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Aslında sizin de söylediğiniz gibi oradan başlayalım. Muhammed Salah bu akşam ilk defa Trabzonspor taraftarının karşısına Papara Park'ta çıkacak. Tabii ki Trabzon için onun heyecanı daha bir ayrı ama Trabzonspor yaklaşık yarım saat sonra bizim haber nöbetine devam ettiğimiz Mehmet Yılmaz tesislerinden ayrılıp Papara Park stadyumuna gidecek. Karşılaşma 20.00'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Bu karşılaşma gerçekten nefesler tutulmuş durumda. Daha önceki yayınlarımızda şehirdeki havayı ve beklentiyi size aktarmıştık. Coşku üst seviyede Türkiye'den ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Trabzonlu taraftarlar da şehre gelmiş durumda. Tribünler tıklım tıklım dolacak. Biletler satılmış durumda. Kombineler tükenmiş durumda. Ve tabii ki karşılaşma hazırlıkları. Muhammed Salah ilk defa 11'de başlayacak. Bunu belirteyim ama 4 önemli eksiği de var Trabzonspor'un. UEFA listesine yazılmayan Okay Yokuş ve Batakov olmayacak ve aynı zamanda Folcarelli ve Ernest Muçin'in de sakatlığı var. Peki onların yokluğunda kimler sahada yer alacak? Kasımpaşa maçında Fatih Tekke çok memnun kalmamıştı. Bazı değişikliklere gidebilir. Özellikle orta saha kurgusunda Melih Kabasakal'a yer vermesi bekleniyor Fatih Tekke'nin Buşari ile birlikte ve defansa da Savic'in yerine Cenk Özkaçar'ın oynama ihtimali de yüksek. Bu da gerçekleşebilir. Karşılaşma 20.00'da başlayacak. Igor Pajac, Kırvadistan Federasyonu'ndan karşılaşmayı yönetecek isim olacak ve Trabzonspor Avrupa Ligi playoff'unda bu maçta iyi bir galibiyet, farklı bir galibiyet alıp ikinci maç öncesinde avantaj sağlamak ve gruplara kalmak istiyor. Tabii ki tesiste de son hazırlıklar yapılıyor. Yaklaşık 20-25 dakika sonra Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden hareket edip Papara Park stadına gidecek ama trafik gerçekten kilit durumda. Karşılaşmaya ilgi oldukça yüksek. Trabzonspor gerçekten Avrupa Ligi heyecanına kalmak istiyor. Taraftar buna inanıyor ve Muhammed Salah'ı izleyecek taraftarlar da sabırsızlıkla bekliyor ama şunu da belirteyim. Muhammed Salah için özel olarak gelen Avrupa ve özellikle Arap bölgesinden çok fazla bilet talebi vardı. Gelen uçaklar vardı ve Salah'la birlikte tabii ki ATV dışında birçok dünya kanalında bu maçı yayınlayacak. Milyonlarca kişi Salah'ı izlemek için, Trabzonspor'u izlemek için ekran başında olacak. Muhtemel 11'e bakacak olursak Trabzonspor'da Onana, Pina, Niu, Savic, Mustafa, Melih, Buşari, Salah, Malinovski, Saviola ve Onatçı 11'ini bekliyoruz. Biz gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve Trabzon'dan şimdilik sözü size bırakalım.
0: Temsilcimizle Trabzonspor'u biz de başarılar diliyoruz bu akşam için ve ikinci temsilcimiz Beşiktaş'ta UEFA Playoff turu ilk maçında Litvanyalı temsilcisini kabul edecek, konuk edecek bugün. Maça dair notlarını alacağız, son bilgileri Efecan Öztaş'a soracağız.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş bu akşam evinde Dolmabahçe'de UEFA Avrupa Ligi Playoff karşılaşmasının ilk maçında Litvanya ekibi Žalgiris'i konuk edecek. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Stoyloy yönetecek. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Beşiktaş 5 resmi karşılaşmaya çıktı. 5 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. 5 galibiyet almış durumda. Vincenzo Italiano ve öğrencileri, Beşiktaşlı taraftarlar da gün içerisinde oldukça yoğun bir şekilde Dolmabahçe etrafında eşleriyle, aileleriyle, dostlarıyla, çocuklarıyla beraber toplanmaya başlamışlardı. İyi gidişattan memnun olan bir Beşiktaş taraftarı var. Oğut Dara, İlha Fakılı, Doğan Elendar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Trorsa ve Vlahovic gibi önemli isimleri kadrosuna kattı Beşiktaş yeni sezon öncesinde. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum. 120 yıllık tarihinde Beşiktaş ilk defa Litvanya temsilcisiyle karşılaşacak. Litvanya takımıyla oynayacak. Vincenzo Italiano hafta içerisinde Beşiktaş takımına, öğrencilerine bir yemek verdi. Ben de bu organizasyonu öğrenmek için tabii detayları araştırdım. Bu yemeğin 5 galibiyetin ödülü olduğunu ve bu ödülün de sezon içerisinde eğer iyi gidişatlar devam ederse tekrarlanacağı söyleniyor. Eksik bir oyuncu bulunmuyor Beşiktaş'ta. Krala ve karşılaşmasında, ilk karşılaşmada kırmızı kart cezalısı olan Oğut Dara bir sonraki karşılaşma yer alamamıştı ama bu maçla beraber kadroda yer alabilecek. Herhangi bir eksiği bulunmuyor Beşiktaş'ın. Beşiktaşlı taraftarların gün içerisinde oldukça yoğun bir şekilde sorduğu bir soru vardı. Duşan Miljović kadroda olacak mı, ilk 11'de olacak mı ya da sonradan oyuna girecek mi? Biz bunu

0: Beşiktaşlı teknik heyete sorduğumuzda şu cevabı veriyorlar. Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında süre alabilir diyorlar ve skora göre de bu süre daha da artabilir. O bilgi de vermiş olalım. Maçın gidişatına göre son 10-15 dakika Dušan Vlahović Beşiktaş'ın süperstarı karşılaşmada forma giyebilecek. Felix Udokaya'nın yerine kadroya eklenmişti. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Muhtemel 11'e de geçerek sözlerimi noktalandırmak istiyorum. Kalede Alexander Nübel'in olmasını bekliyoruz. Sağ bekte Amir Murillo, stoper hattının ikilisinde ise Emirhan Topçu'yla Thiago Jolo. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonunda Salih Özcan. 8 numara pozisyonunda oynamasını beklediğimiz ikili ise Junior Olaytan'la kaptan Orkun Kökçü. Sağ kanatta Vaslav Çerni. Sol kanatta Trossard ve forvet hattında ise Ohyan Yin'in olmasını bekliyoruz diyerek sözü tekrardan Dolmabahçe'den Süreyya'ya aktarabilirim.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de Beşiktaş'a buradan başarılar dileyelim. Buradan Ordu'ya uzanalım. Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Çünkü bu defa rüzgar enerjisi değil, güneş enerjisi de değil. Enerji denizden geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak dev bir projesi var. Karadeniz'in o hırçın dalgalarını Ordu Büyükşehir Belediyesi elektriğe dönüştürecek.
2: Karadeniz'in hırçın dalgaları elektrik enerjisine dönüşüyor.
3: Bu 90-100 kW'lık bir modül. Arge kapsamında buraya getirilen bir modül. 30 santim ile 2 metre arasındaki dalga boylarında verimli çalışan bir sistem.
2: Ordu Büyükşehir Belediyesi deniz kaynaklı yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye örnek olacak dev bir Arge projesine imza attı.
4: Dünyanın enerjiye, ülkelerinde yenilenebilir enerjiye ihtiyacı var. Yeşil enerjiye ne kadar dönüşebilirse ülkeler o kadar fayda sağlayabilir. Karadeniz'in hırçın sularının elektriğe dönüşmesi için kurulan dalgadan elde edilen enerji nodülleri Ordu'daki sahillere kuruldu.
3: Karadeniz'deki yıllık yaklaşık 4-5 yıllık geriye dönük dalga boylarının datalarını incelediğimiz zaman %90 deniz dalgasına enerji üretmeye verimli olduğu ortaya çıktı. Biz bunu nasıl hayata geçiririz noktasında farklı farklı Arge çalışmaları yaptık.
2: Projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yatırımlara örnek olması bekleniyor.
4: 100 kW elektriği enerjiye dönüştürecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu sahillerine yerleştirilen dalga kıran enerji modülü sayesinde kurumsal alandaki elektrik ihtiyacı da bu modülden karşılanacak.
3: Bizim amacımız şu: Karadeniz bölgesinde sadece Ordu sınırları içerisinde belediyeye ait yerlerde analiz ettiğimiz zaman 80 megawatta yakın enerji üretme fırsatı var. Biz bunu yapabiliriz gözüküyor. Yani bunu verimli bir ünite haline getirdiğimiz zaman, Enerji Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldığımız zaman biz bunu yapabiliriz. Türkiye genelini düşünürseniz bu Karadeniz sınırları boyunca bu yani 400 megawatta yakın bir şey çıkıyor. Bütün Türkiye genelinde 2 terabaytlık bir potansiyelin olduğu söylenebilir.
1: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizden sadece bir saat içinde iki kadın ve bir erkek cesedi çıkarıldı. Ölen kişilerin kimliklerinin şimdi tespiti için çalışma da başlatıldı. Olay saat 15 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi, Darıca sahilinde. İhbar üzerine bölgeye polis ekip sevk edildi. Ekip denizde kıyafetleri bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kadının cenazesine ulaştı önce. Cansız bedenleri sudan çıkardı ve yaklaşık bir saat sonra da saat 16 sularında da aynı bölgede kıyıya vuran bir erkek bedeni buldular. Üzerinde kıyafetleri bulunan erkeğin üzerinden de kimlik çıkmadı. Cansız bedenler kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla adli tıpa kaldırıldı. Polis olayla ilgili bir şaplı soruşturma başlattı. Kadıköy'de ise polis bir uygulama esnasında bir aracı durduruyor. Şüpheli bir aracı durduruyor. Araçta yapılan aramada özel bir düzenekle açılan gizli bölümde uyuşturucu bulunuyor.
5: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş.
2: Otomobildeki zehir zulası akıllara durgunluk verdi.
5: Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
2: Kadıköy'de polis uygulaması sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada araçta uyuşturucuyu gizlemek için kullanılan özel düzenek polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
5: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
2: Gizli bölmenin şerit takip düğmesi, güneş aynası ve bir tuşla mekanizmaya bağlandığı belirlendi.
5: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş, paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
2: Gizli bölmede uyuşturucu madde ve 78.900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
1: İstanbul'da Fatih'te bir midyeci ile müşteri arasında kavga yaşanıyor. Ardından bıçaklar çıkıyor. Midyecinin kız kardeşi de abisini korumak için önüne atlıyor abisini ve bıçaklanıyor. Saldırgan kaçıyor. Ardından da bir markette yakalanıyor.
6: Abini korumak isterken canından oluyordu. Bıçaklı kavganın adresi İstanbul Fatih. Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta midye satıcısıyla müşterisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine müşteri üzerinde taşıdığı bıçakla midyeciye saldırdı. Ancak bıçak kavganın ortasında kalarak abini korumaya çalışan midyecinin kız kardeşine isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Kaçan saldırgan müşteri ise izini kaybettirmek için yakınlardaki bir markete girdi. Market sahibi durumu fark ederek kepengi kapatınca dışarıya çıkamayan saldırgan bölgede devriye görevi yapan polis ekibi tarafından gözaltına alındı.
1: Çok kısa bir ara verelim, devam edeceğiz ardından 3. saatte.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin yurt içi petrol ve doğalgaz üretimi 2026'nın ilk yarısında hız kesmeden devam etti. Yılın ilk 6 ayında yurt içi petrol üretimi 23.1 milyon varile ulaştı. Bu üretimin 21.8 milyon varillik bölümünü Türkiye Petrolleri gerçekleştirdi. Toplam petrol üretiminde en büyük paysa Gabar'dan geldi. Gabar sahası üretimin yaklaşık %60'ını karşıladı. Doğalgaz üretiminde de artış sürdü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da yeni kuyularla petrol üretiminin artırılacağını, Karadeniz'de ise bu yıl doğalgaz üretiminin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmakta. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
6: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
8: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Garanti BBVA.
11: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
12: Bilmenize hiç gerek yok,

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Çalışmalarına devam ediyorlar. Daha da artırarak devam edecekler.
1: Şam-Ankara hattında ilişkiler her geçen gün güçleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Şam'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suriye Maden Bakanlığı arasında fosfat alanında mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptıyla Suriye'deki fosfat sahalarını geliştirmek ve kaynakları ekonomiye kazandırmak hedefleniyor. Bu kapsamda çıkarılan fosfatın limana ulaştırılması için demir yolu inşa edilmesi de gündemde. Bakan Bayraktar da bu çalışmayı çok büyük bir proje olarak nitelendirdi.
0: Fosfat üretimi, fosfat sahalarının geliştirilmesi, endüstriyel tesisin kurulması, bu fosfat üretiminin limana kadar gelmesiyle alakalı demir yolunun inşasını da içeren çok kapsamlı, çok büyük bir projeyi hayata geçirmeye hedefliyoruz.
1: Bayraktar ayrıca Suriye'ye elektrik tedariki miktarının her geçen gün arttığını da ifade etti.
0: İnşallah önümüzdeki haftalarda devreye girecek Girecik-Halep hattı ile beraber bu ihracatımızı yaklaşık 3 katına çıkaracağız. 800-900 megawattlara ulaşacak ve bu anlamda Suriye'nin de önemli miktarda elektrik ihtiyacına katkı yapacak önemli bir projeyi birlikte devreye alacağız.
2: İsrail'in ise yeni işgal girişimleri sürüyor. Batı Şeria'da işgal duvarları, yıkımları büyüyor. El Avar'da örülen 22 kilometrelik duvar 50 bin dönümlük tarım arazisi ve su şebekesini izole etmiş durumda. Ve 300'den fazla Filistinli şimdi açlık ve susuzluk riskiyle sürgüne zorlanıyorlar yine.
3: Katil Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria ve Kudüs'te de işgali sürdürüyor. Son olarak geçim kaynaklarına el konuldu. Su kuyuları ve bazı evler yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
4: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün yaşandı. Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
3: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
2: Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 40 günlük savaşın ardından bitmek bilmeyen o gerilim sürecinde artık süreci başka bir aşamaya, bir ekonomik savaşa dönüştürmüş durumda. İran'ı ekonomik yönden zayıflatmak hamlesini attı Donald Trump ve ekonomik savaşı ilan ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptı bu açıklamayı. Bu hamlesi de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte artık küresel enerji piyasalarını da tehdit eder vaziyete gelmiş durumda. İran'dan açıklamalar var. Birazdan aktaracağım İran Dışişleri Bakanlığı'ndan. Ülkemizi ve menfaatlerimizi korumak için her şeyi yapacağız diyor İran. Ardından da Amerika tarafına bakacağız ama önce Trump'ın açıklamalarını bir tekrar dinleyelim.
5: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
6: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi...

0: İyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaş ilan etti. Trump, dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi, müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran'sa Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
1: Şimdi Donald Trump dün açıkladı, yeni bir ekonomik savaş başlattıklarını söyledi İran'a yönelik. İran'dan arka arkaya açıklamalar geldi. Arakçı diyor ki, İran Dışişleri Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri kendi ekonomik krizini örtmek için böyle bir açıklama yaptı diyor. Az evvel dışişlerinden İran'ın yine bir açıklama geldi. O açıklamada İran halkının onurunu savunmak için, İran'ın ulusal çıkarlarını korumak için eldeki tüm araçları ve kapasiteleri kullanacağız deniyor yapılan açıklamada. Şimdi dönelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin tahvil satış kararı geldi. Örneğin ilk defa 40 trilyon doların üzerine çıkmış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu. İrfan Sapmaz'la zaten sürekli konuştuğumuz konular ama iki gündür yaşanan gelişmeleri biraz daha detaylı olarak değerlendirelim. İrfan, kolay gelsin.
2: Merhaba.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı açıkladı. Tarihte görülmemiş büyüklükte bir ekonomik yaptırım uygulayacağız dedi İran'a. Kapasitesi ne olabilir onu konuşalım ama ilk defa ABD'nin borcu 40 trilyon doların üzerine yükseldi. Donald Trump geldiğinde yeniden iktidara, yeniden başkan olduğunda 36 trilyon civarındaydı, öyle hatırlıyorum. Şimdi bu savaş mı birebir etki etti? Arakçı de diyor ki çok ciddi bir ekonomik krizdeler. Bunu baskılamak için bize için bu kararı aldılar. Katılıyor musun?
2: Kesinlikle katılıyorum. Arakçı çok doğru söylüyor. Hep seninle konuştuğumuz konuşuydu. Tahran, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç ekonomisini ve Donald Trump'ın ne kadar sıkıştığını çok yakından takip ettiği için Hürmüz Boğazı kartını sürekli kullanıyor demiştim. İşte biraz önce benzin fiyatlarına baktım. Şu an itibariyle 4 doların altında normal benzinden bahsediyorum. Yani regular dediğimiz normal benzinden bahsediyorum. Evet, 4 dolardan aşağı benzin yok. Bugün itibariyle Reuters'a göre Brent petrol 92,82 dolara, ABD Batı Texas petrolü 86,75 dolara çıkmış vaziyette. Onun için de Donald Trump'ın dünkü açıklamasında biz Donald Trump'ın aslında ekonomik anlamda Amerikan ekonomisinin ne kadar sıkışık bir durumda olduğunu anlıyoruz. Tabii şu an itibariyle Donald Trump'ın dün Hüseyin'le de konuştuğumuz gibi Truth Social'dan yaptığı ekonomik yaptırımlar ne olacak? Şimdi Amerika bunu konuşuyor tabii. Özellikle de İran'ın kendisinden çok İran'a ekonomik destek sağlayan ülkeleri hedef alacağım diyor Donald Trump. İran'a herhangi bir can simidi sağlayan ülkelerin ABD tarafından çok ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını söylüyor. Peki ne olacak? Ne yapabilir
1: ne
2: Donald Trump?
1: Bunu açıklık getirmediler. Evet. İran'da diyor bilmiyoruz ne yapacaklarını.
2: Şimdi öncelikle tabii Donald Trump şunu çok iyi biliyor ki şu anda İran'ın zaten dünyanın birçok okyanuslarında bulunan yüz milyonlarca varillik petrolü var. Onun için Donald Trump burada

0: buna dikkat çekiyor. Yani petrol kaçakçılığını hedef gösteriyor. Yani amaç yaptırımları aşarak İran petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılmasını sağlayan bu dev petrol şirketleri, kaçakçılık şirketlerinin ağlarını kesmeye çalışıyor. Bankalar ve para transferleri hedefte. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir bölümü var Merve. Bunun tek bir işi var. Dünyadaki bu yaptırımlar, özellikle de İran'a yönelik bu yaptırımları izlemek. Burada İran'ın uluslararası finans sistemine erişimini sağlayan bankalar ve aracılar üzerinden yeni yaptırım baskısının süreceğini anlıyoruz biz bu açıklamadan. Hı. Aynı zamanda Trump ayrıca İran'ın doğrudan dolar sistemini kullanmadan ticaret yapmasını kolaylaştırabilecek swap hatlarını hedef gösteriyor bir anlamda. Hı. Yani Washington'ın amacı İran'ın alternatif ödeme ve takas kanallarını kesmek. Döviz büroları mercek altında, döviz ve para transferleri kuruluşları yapan yerler, İran'ın yaptırımlarını aşmak için kullandığı bölgesel finans ağlarının daha sık denetlenmesi bekleniyor. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nin 18 aylık istihbarat servisi içerisindeki özellikle uluslararasındaki bu ticareti yakından takip eden NSA gibi, NGO gibi bir takım istihbarat servisleri var. Bunlar Hazine Bakanlığı'yla birebir çalışıyorlar. Peki, paravan şirketlere operasyonlar düzenleneceği özellikle bekleniyor. Evet Merve.
1: Şimdi sen bunları bahsederken uluslararası para transferlerine ilişkin hamleleri olabilir. Şimdi biliyoruz ki çok net konuşulmasa da İran kripto madenciliği konusunda bayağı ileri bir seviyede. Hatta bu alandaki çalışmalarının da Amerika'yı rahatsız ettiği de ifade ediliyor. Şimdi dün tahvil geri alım hamlesini attı. Ardından kripto borsalarında çok ciddi bir hareketlilik yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. O sıkışan ekonomiyi söylüyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı bile diyor ki enflasyonun artışı bizden sebep değil, piyasa sebepli diyor. Yani orada sorumluluk almıyor. Bilmiyoruz FED faiz indirecek mi ama şu an bu açıklamalar gelirken bu yönde bir hamlesi olabilir mi ABD'nin kripto konusunda İran'a bu alanda da o hattı kesmek gibi?
0: Kesinlikle olabilir. Şimdi o açıdan Donald Trump şu anda kesin bize ulaşan bilgilere göre talimat vermiş durumda. Hazine Bakanlığı'na, özellikle Hazine Bakanlığı Sıkonta talimat vermiş durumda. Ve İran'daki tüm bu parasal hareketlilikler çok yakından takip ediliyor. Dün mesela Wall Street Journal önemli bir analiz yapmıştı. Trump'ın diyor planının başarısının büyük ölçüde Dubai üzerinden İran'a ulaşan finans ve ticaret ağlarının kesilmesine bağlı olduğunu söylüyor. Yani şu anda Dubai üzerinde bir operasyon başlamış vaziyette. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la finansal ve ekonomik işlemlerinin askıya alınması çok önemli olarak görülüyor Washington açısından. CBS News'e göre de askeri baskının yanında esas en önemlisi şu anda Donald Trump için ekonomik savaş. Çünkü 3 Kasım, hep altını çiziyorum, 3 Kasım şu anda Donald Trump için vazgeçilmez bir hedef şu anda. O açıdan da Donald Trump'ın özellikle de bundan sonraki süreçte askeri baskıları şu andaki ortamda sürdürmek, ne yapıyor şu anda Donald Trump? Çok olası durumlarda gemilere indirmeler yapıyor. Ama artık Amerikan halkını bunlar ilgilendirmiyor. Amerikan halkını cebi ilgilendiriyor. Donald Trump bunu gördüğü için petrol fiyatları, yani şunun altını hep çizdim ben. Nükleer silahtan çok Amerika için birinci derecede Hürmüz Boğazı nükleer bir bombaya dönüşmüş vaziyette. Evet. Şu anda da zaten onu görüyoruz.
1: Peki uluslararası baskı karşılık bulabilir mi? Yani İran Merkez Bankası Başkanı da diyor ki bizim petrol ihracatımız sıfıra düştü ama sadece bizim değil diyor, ekliyor. İşte İran da öyle, Katar'ın da öyle diyor. Diğer körfez ülkelerini saymıyor ama onlar da aynı darboğaz içindeler. İşte dün ya da bir önceki gün konuştuk seninle yine. Avrupa'nın stokları erimiş durumda. Zaten çok sıcak bir yaz geçirdiler. Daha da fazla enerjiye ihtiyaçları var. Kış geliyor. Şimdi hem Avrupa'nın baskısı hem Körfez'in baskısı. Artık buna daha ne kadar dayanabilir Donald Trump? Ya birinin geri adım atması gerekecek belki bir noktada. Ya İran ya Amerika Birleşik Devletleri. Herhalde 3 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin atmasını bekleyemeyiz seçime gidene kadar. Ama bu baskıya hem içeriden hem dışarıdan ne kadar dayanabilir Trump?
0: Donald Trump şu anda çok sıkışmış vaziyette. Onun için özellikle de İran'la bir şekilde masaya oturmak istiyor. Bunun artık Donald Trump, hep altını çiziyorum, bir zafer fotoğrafına ihtiyacı vardı. Artık Donald Trump bu zafer fotoğrafından da neredeyse vazgeçmiş vaziyette Merve. Durum gerçekten kritik, çünkü ben birebir şu anda işte bir dolar diye bir mağazalar zinciri var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Biraz önce oraya girdim. Özellikle fiyatları kontrol ediyorum. Benzin fiyatlarıyla birlikte şu

0: anda 1,5-2 dolara neredeyse bir herhangi bir şey satın almak mümkün değil. Bu 1 dolar yani bir her şey 1 dolardı Amerika'da. Çok önemli bir mağazalar zinciriydi. Özellikle de alt kesim buradan alışveriş yapıyordu ama biraz önce girdiğim zaman 1,5-2 dolardan aşağı hiçbir ürün yok neredeyse. Çok ciddi şekilde vurmuş vaziyette. Evet. Onun için Donald Trump ne yapıp bir şekilde buradan artık Amerikan askerlerini çekip Amerikan ekonomisini düzeltmeye çalışıyor. Onun için de Donald Trump'ın yaptığı açıklamalara bakmayalım. Yani işte biz başarılıyız, biz şu anda İran'a karşı müthiş bir başarı elde ettik gibi klasik açıklamalarını görüyoruz. Ama durum Amerikan ekonomisine sokaklarda yaşayan bir televizyoncu, bir gazeteci olarak baktığım zaman Donald Trump'ın o anlattığı pembe tablo maalesef tabii ki yok Amerikan eyaletlerinde.
1: Peki. İrfan çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar. Evet, durum böyle. Donald Trump tarihte görülmemiş bir ekonomik baskı uygulayacağız İran'a dedi. Ama bir yanda da işte Amerika'nın kendi içinde bulunduğu durum var. Dış borcu tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Yani uzun zaman sonra en yüksek seviye 40 trilyon doların üstüne çıktı. İçeride durum bu, İrfan da anlattı. Almanya'ya gidelim. Şimdi şiddetli sıcakla mücadele ediyor Avrupa'nın pek çok kesimi, hala daha öyle. Almanya'nın da farklı bölgelerinde bir anda şiddetli fırtına ve hortum oluştu. Gök gürültülü sağanak yağışın beraberinde en az bir kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sıcak hava dalgasının ardından işte böyle şiddetli yağışlar meydana gelebiliyor Almanya'da. İşte bu şiddetli yağış dalgasının etkisinde özellikle doğu bölgelerinde şiddetli fırtınanın etkili olduğu belirtiliyor. Hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Aynı zamanda bazı bölgelerde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı ve şiddetli fırtına sonucu bir kişi hayatını kaybetti Almanya'da. İki kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da sokaklar, mazgallar temizlenmeye çalışılıyor ve hasar tespiti yapılıyor. Brezilya'da ise feci bir kaza yaşandı. Bir trafik kazası, bir otobüsle kamyon üstelik kafa kafaya çarpışıyor. Ve o kazada şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Brezilya'nın güneyinde meydana geliyor bu trafik kazası. Paraná eyaletinde otoyolda bir kamyon karşı şeride geçiyor ve bir otobüsle kafa kafaya çarpışıyor. Yetkililerden bir açıklama geldi. Kazada şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 4 kişinin de yaralandığı söylendi. Hayatını kaybedenlerin tamamının çevredeki sağlık kurumlarına giden hastaların olduğu belirtildi. Ayrıca kazayla ilgili de soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bize dönelim, ana muhalefetin gündemine de bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında 81 dosyayı görüştü ve o dosyalar arasında kesin ihraç sistemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen fakat bu süreçte yeni partiyi kuran milletvekilleri de vardı. Bu milletvekillerinin hukuki durumlarının netleşmesi için ayrıca bir komisyon kuruldu. O komisyon neyi görüşecek bu süreçte? Bakalım.
2: Bizim kitabımızda arınma vardır, arınma. Ama bu arınma tasfiye değil, yeniden bir doğuştur.
3: 81 dosya görüşüldü. Üyelikleri askıdayken yeni partiye katılan 9 milletvekili için komisyon kuruldu. CHP Disiplin Kurulu toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda 81 dosya görüşüldü. O dosyalar arasında daha önce kesin ihraç istemiyle tedbirli bir şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ancak yakın zamanda CHP'den istifa edip yeni partiye katılan 9 milletvekili de yer aldı.
2: Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?
3: Aralarında Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'in de olduğu 9 milletvekilinden bazıları istifa dilekçelerini genel merkeze göndermedi. Bu durumun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı.
2: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız. Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe, bu can bu bedende kaldığı müddetçe sizde asla ve asla geçit vermeyeceğiz.
3: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sevk dosyasının henüz HDK'ya ulaşmadığı, bu nedenle MYK kararı

0: Nın görüşülmediği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada ise incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi. CHP YDK'nın bir sonraki toplantısı 18 Eylül'de yapılacak.
1: Şimdi Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasından tutuklu Antalya'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. İfadesinde hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu'yla 15 milyon euroluk bir trafikten bahsetmişti. Şimdi ek ifade verdi bu arada bugün. O ek ifadesinde 5 milyon eurodan fazla bir miktarı bir dostumdan aldım diyor. Ve Ekrem İmamoğlu'na bunu yeni bir ifade ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz havala sistemi Kapalı Çarşı üzerindeki bazı kuyumculara işte 100 dolarlık banknotlar gönderiliyor, götürülüyor ve bunun üzerinden para alınıyor. İki defa Ekrem İmamoğlu'na görüştüm demişti. İlki İstanbul'da bir otelde, ikinci gelişimde ise İstanbul'da bir plazanın ilk katında seçim ofisinde görüştük demişti. Bunlar reddedilmişti ama şimdi daraltılmış baz raporu gerçekten de Muhittin Böcek'le Ekrem İmamoğlu'nun belirttiği yerlerde, Muhittin Böcek'in belirttiği yerlerde aynı anda bir arada olduklarını ortaya koydu.
2: Tarih ve konum örtüştü. Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 15 milyon euroluk adaylık görüşmesi baz raporuyla teyit edildi. Antalya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta ek ifade verdi. Böcek ifadesinde 30 Kasım 2023'te İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ve bu görüşmede İmamoğlu'nun kendisinden aday gösterilmesi için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini belirtti. Böcek'in ifadesinde anlattığı görüşmenin tarih ve saatleri HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz raporuna göre Böcek'in telefonu saat 12.10'da Beşiktaş'a girdi. İmamoğlu'nun telefonu ise 14.55 sıralarında aynı ilçeye geldi. Saat 15 ila 16 arasında iki telefonunda otelin bulunduğu Barbaros Caddesi'ndeki aynı baz bölgesinden sinyal verdiği rapora yansıdı. Böcek'in ifadesindeki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek 5 milyon euroluk ödemenin Kapalı Çarşı üzerinden havala sistemiyle gönderildiğini ileri sürdü. Ardından İmamoğlu'yla Şişli'deki yüksek katlı bir plazada görüştüğünü, içinde 100 lira ve bir not bulunan zarfı kendisine teslim ettiğini beyan etti. Böcek'in bu ifadesi de baz kayıtlarıyla örtüştü. Rapora göre Muhittin Böcek saat 16.27'de Şişli'ye geldi. Ekrem İmamoğlu da oradaydı. İmamoğlu'nun saat 12.10'dan itibaren Şişli'de bulunduğu tespit edildi. 16.30 ila 17.30 saatleri arasında iki ismin telefonunun plazanın bulunduğu baz hücresinde aynı zaman diliminde sinyal verdiği dosyaya girdi. Böylece teknik kayıtlar Böcek'in ifadesinde belirttiği görüşme tarihleri ve konumları doğruladı.
1: Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek de Ankara'da yürütülen iki ayrı operasyonda 44 kişinin gözaltına alındığını, 6 kişinin de tutuklandığını duyurdu.
3: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
2: Suç ve suçlulara göz açtırılmıyor. Suç yapılanmalarıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara'da insan ticareti, fuhuş ve göçmen kaçakçılığına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Bakan Gürlek, Etimesgut'ta yürütülen fuhuş soruşturmasında 29 kadının mağdur olduğunu ve 21 şüphelinin belirlendiğini duyurdu. Yapılan operasyonlarda 18 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 6'sının tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına yönelik soruşturmadaysa insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhuşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda 15 yabancı uyruklu kadınla yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişinin tespit edildiği, şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin yürütüldüğü

0: sözü ifade edildi. Adalet Bakanı kararlılık mesajı vererek suçlulara nefes aldırmayacaklarını vurguladı. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletin nefesi bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir. Suçtan kazanç sağlayanların kurdukları düzenler birer birer ortaya çıkarılacak, elde edilen suç gelirlerinin üzerine gidilecek ve sorumlular hakkında kanunların öngördüğü işlemler kararlılıkla uygulanacaktır dedi.
1: Dün Balıkesir'de bir kamyonda başlayan ardından da ormanlık alana sıçrayan yangın uzun saatler süren mücadeleler sonrasında ancak kontrol altına alınabilmişti. Şimdi o yangına ilişkin bugün öğle saatlerinde 3 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Balıkesir Valiliğinden yapıldı açıklama ve o açıklamaya göre Sındırgı ilçesi Güvertepe mahallesinde karayolunda dün başlayıp ormanlık alana da sirayet eden yangının ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda bugün ancak kontrol altına alınabildiği açıklandı. Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmada olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alındı. Teknofest alanına gidelim. Mavi Vatan'daki heyecan devam ediyor. Muhabir arkadaşımız Erşan Karaca da Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu gemisinden detayları aktarıyor.
2: İyi günler, iyi yayınlar diyelim. Akşam saat olmasına rağmen Teknofest Mavi Vatan'daki heyecan devam ediyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Hemen fazla vakit kaybetmeden dünyanın en önemli gemilerinden bir tanesinin içerisindeyiz. Sizlere buraya aktarmak istiyorum. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu'nun içerisindeyiz. Unutulmaz dakikalar yaşadık, unutulmaz anlar yaşadık. Gün boyunca Mavi Vatan Teknofest içerisindeki etkinliklere katılım sağladık ve şu anda yerden 58 metre yükseklikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden kameraman arkadaşımla birlikte sizlere görüntülerimizi paylaşalım. Şu anda bulunduğumuz yer aslında TCG Anadolu'nun en üst katında bulunan pist. İşte buradan, şurada karşımda görmüş olduğunuz gibi Kızıl Elma buradan havalanıyor. TB2 buradan havalanıyor ve TB3'te, Bayraktar TB3'te buradan havalanıyor. Sizlere bunu aktarmak istiyorum öncelikle. Şimdi ileriye doğru gidelim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Bayraktar Kızıl Elma. Şu anda görüyorsunuz. Aynı zamanda operasyonel bir irtifa, aynı zamanda haberleşme ve azami hızı da yüksek olan bir araç, insansız hava aracı. Hemen onu gösterdik. Sol tarafa doğru yavaş yavaş geçelim ve Bayraktar TB3'e merhaba diyeceğiz. Birazdan işte bu pistten görmüş olduğunuz gibi bu insansız hava araçları havalanıyor ve görevlerini başarılı bir şekilde yerine getiriyorlar. Şimdi içinde bulunduğumuz dakikalarda söylemiş olduğumuz gibi buradaki festival alanı çok güzel, çok heyecanlı, çok da güzel geçiyor. Fakat içinde bulunduğumuz dakikalarda yavaş yavaş artık burası kapanıyor. Artık yarın sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi, Mavi Vatan'daki en büyük gücümüz, TCG Anadolu'nun uçuş güvertesindeyiz. Burası sadece 231 metrelik devasa bir pist değil, Türkiye'nin küresel ölçüdeki askeri ve insani operasyon kabiliyetinin kalbi. Dünya denizcilik tarihine ilk İHA SİHA taşıyıcı amfibi hücum gemisi olarak geçen TCG Anadolu, Türk savunma sanayinin geldiği noktayı somut bir şekilde gözler önüne seriyor. Pistten bir alt kata indiğimizde ise devasa bir lojistik merkezde karşılaşıyoruz. TCG Anadolu yalnızca hava unsurlarına ev sahipliği yapmıyor, bunu da belirtelim. Bünyesinde havuz katında milli amfibi araçlarımız zahaları, tankları ve çıkarma botlarını taşıyarak dünyanın herhangi bir noktasına tam teşekküllü bir tabur amfibi kuvvetli aktarabilme gücüne sahip. Bunu da sizlere belirtelim. Geminin sunduğu imkanlar yalnızca askeri harekatlarla sınırlı değil, insani yardım ve afet durumlarında bünyesindeki ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve Sahra Hastanesi ile devasa bir yüzer hastaneye dönüşüyor. 27 bin tonluk bu yüzen kale, Mavi Vatan'daki caydırıcılığımızın ve milli denizcilik vizyonumuzun en somut sembolü diyebiliriz. Hemen içeri doğru gidelim dilerseniz. Şöyle bir taarruz helikopteri göstermek istiyorum sizlere. Süper Kobra deniz taarruz helikopterini göstereceğim sizlere. Vatandaşlar buraya geldikleri zaman yakından inceleme fırsatı buluyorlar. Aynı zamanda burada pilotuyla birlikte sohbet edip burada en net, en güvenilir bilgiyi işte buradan alıyorlar. Sizler için de şöyle bir görüntüleyelim. Evet, içinde kameraman arkadaşım şu anda Yoral sizlerle paylaşıyor. Vatandaşlar, buraya gelen vatandaşlar yakından bu uçağın, bu Taurus helikopterini yakından görüp bilgi alabiliyorlar. Burası bir pist, tekrar belirtmiş olalım. Burası güverte, aynı zamanda

0: Uzunluğu 231 metre olan bir pist içeriyor. İşte buradan milli taarruz helikopterlerimiz, aynı zamanda içerisinde bulunan insansız hava araçları da kesintisiz bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirebiliyor. TB2, TB3, Akıncı ve Kızıl Elma işte bu pistten havalanarak görevlerini başarılı bir şekilde yerine getiriyorlar. Son olarak hemen arka tarafa doğru dönelim. Yine bir taarruz helikopteri göstereceğim sizlere. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Benim yanıma doğru gelmesini rica ediyorum. Hemen şöyle karşıda ne kadar yüksekte olduğumuzu gösterelim. Şu anda yerden tam 58 metre yüksekteyiz. Geminin büyüklüğü o kadar ve buradan mesafe de çok yüksek aslında. Biz uç tarafa doğru gidemiyoruz. Fakat çok yüksek olduğunu şu anda kendimiz net bir şekilde algılayabiliyoruz. Hemen içeri tarafa doğru geçelim. Buradaki son görüntümüzü sizlerle paylaşacağız. Yine bir taarruz helikopterinin yanına doğru gidiyoruz. Bu ise Süper Kobra Deniz Taarruz Helikopteri AH-1V olarak adlandırılıyor bu Süper Kobra'da. Aynı zamanda yakın hava desteği, hava yer, hava su üstü, muhabire kabiliyeti, silahlı keşif ve himaye yine aynı şekilde uçuşlara katılan ve uçuşlarda Türk Hava Kuvvetleri'ne destek veren işte görmüş olduğunuz gibi makinelerden bir tanesi. Buraya gelen vatandaşlarımızla yine belirtelim ki burada bulunan bütün gördüğünüz detaylar hakkında burada bulunan askerlerden, pilotlardan ve görevlilerden kesintisiz bir şekilde bilgi almaya devam ediyorlar. Mavi Vatan Teknofest önümüzdeki günlerde de cuma, cumartesi, pazar günlerinde devam edecek. Bizler de haber nöbetimizi günün ilk saatlerinden itibaren başlayıp devam edeceğiz ve sözü şimdilik Gölcük'ten İstanbul'daki stüdyomuza bırakalım.
1: Şimdi elektrikli araçlar hayatımıza girdi, artık her yerde dolum merkezleri görüyoruz, yol üzerinde gitgide sayıları da artıyor. Fakat yaygınlaşmalarıyla beraber lastik modellerinde değişime gidilmiş. Çünkü elektrikli araçlar dizel ve benzinli araçlara göre tonaj olarak daha ağır, daha sessiz ve çok daha yüksek bir torka sahip. Dolayısıyla elektrikli otomobillerin lastikleri diğerlerine oranla daha farklı. Ama nasıl daha farklı, ne gibi farklılıklar var? Buyurun.
2: Öncelikle boyutları değişiyor her araca göre. İkisi de birbirine ne kadar çok benzese de aslında çok fark var.
3: İlk bakışta sıradan bir lastik gibi görünüyor. Ama elektrikli otomobillerde lastik seçimi sanıldığından çok daha önemli.
2: Bu elektrikli araç lastiklerinin hamur yapısını mühendisler daha özel üretiyor.
3: Bataryalar nedeniyle daha ağır olan elektrikli araçlarda lastiklere daha fazla yük biniyor.
2: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için bu lastikler, elektrikli araç lastiği yanakları daha güçlü üretiliyor.
4: Normal kısımlarına
2: göre. Tabii. Şu gördüğünüz kısımlar normal binek araç lastiğine göre daha güçlü üretiliyor.
3: Fark sadece ağırlıkta da değil.
5: Şimdi sol tarafımda elektrikli otomobil lastiği, sağ tarafımda ise normal araç lastiği bulunuyor. Bunların arasındaki en büyük farklardan bir tanesi elektrikli otomobil lastiklerinin yanakları daha sert, normal lastiklerin yanakları ise daha yumuşak.
2: Elektrikli araçların ağır bataryaları olduğu için, bir de ağır torklara sahip oldukları için gaza bastığınız zaman yük direkt lastiklere biner. Bundan dolayı lastikler çabuk aşınma sağlar.
3: Motor sesinin neredeyse olmadığı elektrikli otomobillerde yol ve lastik gürültüsünü azaltmak için özel teknolojiler kullanılıyor.
2: Burada sünger oluyor demiştim, ses yalıtımı için. İşte gördüğünüz gibi şu anda bahsettiğim şey bu.
5: Şu
2: yoldaki gürültüyü, sesi emiyor bu. Aracın içine ses getirmiyor.
3: Peki alacağımız lastiğin elektrikli otomobile uygun olduğunu nasıl anlarız?
2: Yolcular rahatsız olmasın diye elektrikli araç lastikleri daha sessiz üretilir. Yanaktaki priz işaretinden bakarak anlayabilirsiniz.
1: ...2026 YKS yerleştirme oranları da belli oldu. Geçtiğimiz gün açıklanmıştı sınav sonuçları. Şimdi o verilere göre üniversiteye giriş yarışında ipi göğüsleyen liselerde şampiyon %85.73'lük rekor başarı oranıyla Sosyal Bilimler Liseleri oldu. Ardından Fen Liseleri, ardından Anadolu Liseleri geliyor. Bir de o dağılıma bakalım isterseniz. Tercih yapacak öğrencilerin, özellikle liseler için tercih yapacak öğrenciler için çok önemli bu veriler.
6: Üniversite kazandıran en başarılı liseler belli oldu. Birinci sırayı ise Sosyal Bilimler Liseleri aldı.
4: 2026

0: 6 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite yerleşme istatistikleri de belli oldu. YKS sonuçlarına göre en yüksek yerleştirme oranı sosyal bilimler liselerinde gerçekleşti. Tercih yapan öğrencilerin %85,73'ü üniversiteyi kazandı. İkinci sırada ise %82,68'lik oranla fen liseleri yer aldı. Yabancı dilde eğitim veren özel liselerse %75,83'lük yerleşme oranı elde etti. Anadolu liselerinde ise yerleşme oranı 65,02 olurken, İmam Hatip liselerinde ise bu oran %59,47 olarak açıklandı. Mesleki eğitim veren liselerde de yerleşme oranı %39,09 oldu.
1: Öğrencilerin tercih ettikleri bölümleri daha çok yakaladıklarını görmekle birlikte, ama özellikle tıp tercihi, hemşirelik tercihi gibi bölümlerde puanların yükseldiğini gördük. Bu yılki zaten öngörümüz de bu yöndeydi.
0: Peki üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
2: YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından kazanan adayların kayıtları 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.
0: Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar için de ek tercih süreci yeni bir imkan olacak.
1: Yerleştirmede ilk ilan edilen sonuçlar açıklandığında herhangi bir öğrenci bir üniversitenin bir bölümünü kazandıktan sonra ister kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın asla ve asla ikinci ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Asıl kritik nokta burası.
3: Ne yazık ki Sivas'tan yine kene sebeple ölüm haberi geldi. Kene tutulması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan bir kişi daha hayatını kaybetti ve bu yıl keneden hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 13'e yükselmiş oldu. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için keneye karşı şimdi çok önemli uyarılar yapılıyor.
0: Sivas'ta kene kabusu bir cana daha mal oldu. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Belcik köyünde yaşıyordu. İki çocuk babasıydı. Çiftçilik yapıyordu. Yaklaşık 20 gün önce vücuduna kene tutundu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü, kenenin taşıdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek tedavi gören hastalar arasında kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları uyarıyor. Kırsal alandan dönüldüğünde vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kene fark edildiğinde ise beklenmemeli. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü erken müdahale hayati önem taşıyor.
3: Şimdi artık bebek bisküvilerine yeni standartlar geliyor. Ayrıca ek gıdalara da, yani anne sütünden sonra başlanan ilk gıdalara da şekerli ve az şekerli olarak ayrım getirilecek. Şimdi detayları alalım. Tayfun Er bizi bekliyor. Yanında bir de konuğu var. Detaylar onlarda.
4: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk standartları en süslü bebek bisküvisiyle ilgili ambalajdan etiketlemeye kadar pek çok konuda düzenlemeler yaptı. Şimdi konuğumdan alacağız detayları. Siz nasıl buldunuz bir konunun uzmanı olarak?
5: Bence çok kıymetli düzenlemeler. İlk 1000 gün bebek beslenmesinde çok önemlidir. Ve bu 1000 günün içerisinde tabii ki bir yaştan itibaren aslında bebek bisküvileri bazı dönemlerde bebek beslenmesinde kullanılır. Dolayısıyla bu kadar baktığınız zaman içerisinde çok yüksek oranda şeker içeren bazı bisküviler var şu anda piyasada. Tabii ki farklı markalarda farklı oranlarda şeker içeriyor. Dolayısıyla bu konuda bir düzenleme yapılması, şeker içeriğinin işte iki sınıfa ayrılması çok kıymetli.
4: Şekerli ve az şekerli olarak.
5: Evet, şekerli ve az şekerli olarak ayrılacak ve bunun açık ve net bir şekilde yazması tüketicinin daha doğru seçimler yapması açısından kıymetli. Onun dışında tabii ki şuna çok dikkat etmek gerekiyor. Normal Dünya Sağlık Örgütü'nün tamamlayıcı beslenme rehberinde 6 ay ile 23 ay arasındaki bebekler için günlük enerji alışının, mesela 2 yaşında bir çocuğun 1000 kalori alması gerekiyorsa bunun maksimum %10'unun, mümkünse de %5'inin şekerden gelmesi gerekir diyor. Baktığınız zaman bu tabakta 2 yaşında bir çocuğun bir gün içerisinde alması gereken bütün şeker miktarı var şu anda. Ama biz ne diyoruz? Normalde şeker şeker dediğimiz zaman çocuk tabii ki meyveden de şeker alıyor ek beslenmede. Evet. İşte bir elma yediğinde, muz yediğinde. Dolayısıyla da bu tarz bisküvilerin bu şekilde düzenlemeleri tabi tutulması çok kıymetli.
4: Tabii bu taslak içerisinde 4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez ve anne sütü bebekler için en uygun besindir deniyor. Aslında en önemli noktalardan bir tanesi de bu değil mi? 4 ay.
5: Evet, kesinlikle öyle. 6 aya kadar zaten olabiliyorsa mümkünse sadece anne sütüyle beslenelim diyoruz. Dolayısıyla ilk 4 ayda da tüketicilere bunun uyarısının yapılması, 4 ay ve altında bu besinlerin değil de anne sütünün mümkünse tercihinin edilmesinin söylenmesi oldukça kıymetli. Bir başka düzenleme daha var. Açıkta satılmamasıyla ilgili. Bu da gerçekten çok kıymetli. En büyük sorunlardan bir tanesiydi. Bence yapılan düzenlemelerin hepsi tüketiciyi bilgilendirmeye ve daha kaliteli bir yaşam standartı getirmeye yönelik çok kıymetli düzenlemeler.
4: Teşekkürler verdiğiniz bilgilerden dolayı. İşte bebek bisküvisiyle ilgili Türk Standartları Enstitüsü'nün yeni hazırladığı taslakları sizlere anlatmaya çalıştık. Anlatmaya çalıştık diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin demografik geleceği Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Çalıştay'da masaya yatırıldı. Organizasyonda kritik başlıklar değerlendirildi ve somut politika önerileri müzakere edildi.
0: Türkiye'nin demografik geleceği ele alındı, somut politika önerileri değerlendirildi.
6: Türkiye'nin demografik geleceği, nüfus ve aile yapısı, Enstitü Sosyal'in düzenlemiş olduğu Çalıştay'da uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.
7: Yaptığımız demografi çalışmalarında ve aile çalışmalarında bizzat sahadan hareketle çok boyutlu bir mesele olduğunu görüyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde aslında politikalar önermeye çalışıyoruz. Ve bu minvalde de bugün bu çok boyutlu bir meseleyi hep beraber bugün bu meseleyi değerlendirmek üzere de bu çok boyutlu olan meseleyi değerlendirmek üzere de bir araya gelmekteyiz.
8: Çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin yine ebeveynler ve bireyler açısından öncelikli ve değerli bir yaşam deneyimi olduğu kodunu toplumsal hafızayı yerleştirmek bizim için öncelikli.
0: Enstitü Sosyal'in düzenlediği Çalıştay'da aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen geniş bir yelpaze masaya yatırıldı.
9: Aile mevzusunda özellikle evlilik yaşının yukarı çıkmasında ne tür sorunlar var? Burada masalarda konuştuğumuz özellikle de eğitimin sürekli bu yaşı ötelediği, bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
10: Aslında gençlerin istihdama geç başlıyor olması geç aile kurulmasına da sebep oluyor. Bunlar birbirini takip eden zincir halkaları.
0: Genç istihdamının yanı sıra barınma krizinden kentleşmeye, değer aktarımından sağlık politikalarına kadar kritik başlıklar değerlendirildi.
3: Bugün de noktalıyoruz ajans akşama doğrunu. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde inşallah yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese.
11: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Önce halk, sonra bankayız.
13: Türkiye'nin otomotiv ihracatı artmaya devam ediyor. Otomotiv Sanayi Derneği pazar verilerine göre otomotiv ihracatı adet bazında bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 542.401 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat 2025 yılının aynı dönemine göre %2,6 artarak 24.4 milyar dolar oldu. Yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi 767.216 adet olarak kayıtlara geçti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğin

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: Hesabı alabilir miyim?
9: Buyurun.
8: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
9: Nasıl yani?
10: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Reklam.
6: A Haber Radyo.
16: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
18: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
16: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
10: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.

0: Vakıf Bankası. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo. Canlı yayın.
12: Mavi Vatan kapılarını açtı. Etkinlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için kendisinden 15 milyon euro istediğini söylemişti. Böcek ve İmamoğlu'nun ifadede yer alan tarih ve saatte bir arada olduğu bas kayıtlarıyla doğrulandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Kararını da bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Yeni hamle Tahran'ın petrol gelirlerini ve finansal ağlarını hedef alıyor.

0: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki 40 günlük savaşın ardından yeni bir cephe açıldı. İran'ı ekonomik yönden de zayıflatmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ekonomik savaş ilan ettiğini duyurdu. Trump'ın bu hamlesi Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaşı ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımlarını aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran'sa Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede

0: tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim, petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eve operasyon düzenleyen özel harekat timlerinin başına gelen kaza. 9 kişi bakın ikinci katta dizilmişler balkon gibi bir yerde. Bir anda düşünce o balkon çökünce hepsi yere düşüyor. 7 kişi yaralanmış efendim bu kazada.
0: Şüpheliyi yakalamak için adrese gittiler. Balkon çökünce yere böyle çakıldılar. Olay 21 Temmuz'da ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. ABD Federal Kuvvetleri'nin hedefinde hakkında yakalama emri bulunan 26 yaşındaki bir şüpheli vardı. Şüpheliyi gözaltına almak için kaldığı iki katlı eve operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri binanın ikinci katına çıktı. Balkonda dairenin kapısı önünde toplandı. Ahşap balkon ağırlığı taşıyamadı ve çöktü. 9 özel harekat polisi zemine çakıldı. Aşağıda bekleyen ekipler hemen yardıma koştu. Metal direkler arasına sıkışan görevliler çıkarıldı. O anlar vücut kameralarına da yansıdı. Olayda 7 özel harekat polisi yaralandı. Bazılarında kemik kırıkları olduğu bildirildi. Operasyon düzenlenen şüpheli ise gözaltına alındı.
1: Efendim Beşiktaş UEFA Playoff Turu ilk maçında Litvanya'nın Žalgiris ekibini konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. Son bilgileri dinleyeceğiz. Efecan Öztaş şu anda karşımızda. Efecan anlat bize nedir son bilgiler? Yeneceğiz inşallah bu akşam değil mi?
2: Evet, teşekkürler. Yayınlar diliyorum ben de. Şu anda Dolmabahçe'deyiz. Beşiktaş taraftarlar da artık yavaş yavaş maçın heyecanını yaşıyorlar. Stadyuma girişleri sağlıyorlar. Karşılaşmayı yaklaşık 37 bin ila 38 bin Beşiktaşlı taraftarı takip etmesini tribünlerden bekliyoruz. Karşılaşma saatler 20'yi gösterdiğinde başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Playoff karşılaşmasının ilk maçında Beşiktaş Žalgiris'i konuk ediyor. Alman hakem yönetecek karşılaşmayı. Tobias Steyler yönetiyor karşılaşmayı. Almanya Futbol Federasyonu'ndan bunu da tekrarlamış olalım. Güzel hava vardı İstanbul'da, Dolmabahçe'de. Yaklaşık 30 dereceye varan bir sıcaklık vardı. Beşiktaş taraftarları gün boyu bu sıcaklığın tadını çıkardılar. Yeni sezona yeni hocasıyla, yeni sportif direktörüyle, yeni transferleriyle aslında güzel bir başlangıç yaptı siyah beyaz ekip. 5 maç, 5 galibiyet ve kalesinde 0 gol gördü. Bugün de 6 karşılaşma, 6 galibiyet ve 6 maçta 0 kalesinde gol yemeyi hedefliyor Vincenzo Italiano ve öğrencileri. Vincenzo Italiano da Beşiktaş'ın başında bir ilki imza attı. 4 resmi maçta Avrupa'da galibiyet aldı arka arkaya. Böylece bir rekora imza atmış oldu. Bir ilke imza atmış oldu. Žalgiris karşılaşması öncesinde de Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano takıma bir yemek verdi. Güzel bir hava olduğu için bu yemeği de organizasyona dahil etmiş oldu. Muhtemelen 11'lerden bahsedecektim ama tam şu anda Beşiktaş ilk 11'i açıklandı. Kalede Alexander Nübel var. Sağ bekte Amir Mullo, stoper hattında Thiago Jola ile Emirhan Topçu. Sol bekte Rıdvan Yılmaz. 6 numara pozisyonda Salih Özcan. 8 numara pozisyonda oynayacak ikili ise kaptan Orkun Kökçü ile Junior Olaytan. Sağ kanatta Vassar Çerni, sol kanatta yeni transfer Trossard ve forvet hattında Ohyangi olacak. Beşiktaş'a tekrardan başarılar dileyelim ve sözü tekrardan Dolmabahçe'den stüdyoya aktarabilirim.
1: Efecan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Ve UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçında da Trabzonspor Macaristan temsilcisi Ferenc Varoş'u ağırlayacak. A Haber muhabiri Selman Kutlu şu anda karşımızda. Selman'dan maça dair bilgiler dinleyelim. Selman.
3: Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Evet, Trabzonspor Avrupa Ligi yolunda playoff ilk karşılaşmasında Ferenc Varoş'u ağırlayacak. Yaklaşık bir saat sonra Papara Park Stadyumunda tribünler yavaş yavaş dolmaya başladı. Ben hemen Trabzonspor'un belli olan 11'ini vereyim. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir de size stat'tan detaylar versin. Sürprizler var 11'de. Kalede Onana, Pina, Nivu, Cenk, Cabral, önlerinde Melih ve Bouchard, Saviola, Muhammed Salah ve Umut ve Onatçu ikilisiyle çıkıyor Trabzonspor bu karşılaşmaya. Gerçekten son Kasımpaşa maçına göre oldukça önemli değişiklikler var. Evet, karşılaşma yaklaşık bir saat içerisinde başlayacak ve Hırvatistan Federasyonu'ndan Igor Pazac yönetecek karşılaşmayı ve en büyük tabii ki burada Trabzonspor

0: Efendim, Türkiye'nin denizlerdeki gücü yerli ve milli savunma teknolojileriyle Gölcük'te vitrine çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026'nın ilk gününde donanmanın gözbebeği platformlar sergilenirken SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösterilere imza attı.
1: Mavi Vatan'ın gücü bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı.
2: Şunları görüp de gururlanmamak elde değil. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor.
1: TCG Anadolu'dan milli fırkateynleri, denizaltılardan insansız deniz sistemlerine, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 37 farklı unsur ve platformu ziyaretçilerle buluştu.
3: Teknofest'in Mavi Vatan temalı etkinliğinde TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
4: Mavi Vatan için geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Uzun bir kuyruk var. Kuyruğun en önünde sayılabilirsiniz.
5: Yaklaşık bir saattir bekliyoruz ama değecek inşallah. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı da neler yapıldığını, savunma sanayisinde neler yapıldığını görsün diye getirdik.
6: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.
1: En çok ilgi gören gösterilerinden biri de SAT ve SAS komandolarından geldi. Komandolar senaryo gereği denizdeki mayını etkisiz hale getirdi.
7: Gururluyuz, mutluyuz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. İnşallah dolaştıkça, gezdikçe de daha gururlanacağız.
1: Rehine kurtardı, limana sızdı. Ve kaçırılan ticari gemiye operasyon düzenlendi. Gölcük semalarında ise Sea Hawk ve Kobra helikopterlerinin yanı sıra Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı gösteri uçuşu yaptı. Otonom sualtı aracı Derin Göz ve Kamikaze sualtı aracı Kılıç 10 da seyir ve görev kabiliyetlerini sergiledi.
8: Kahraman deniz kuvvetlerimiz nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir.
9: Gurur verici bir an. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama kullanma zamanı gelince de affetmesin inşallah.
1: Çocuklar da bilim sokağı ve deney atölyelerinde teknolojiyle buluştu.
10: Mavi Vatan Teknofest ilk gününde yüz binlerce ziyaretçi ağırlamanın gururu ve onurunu yaşıyor. İlk günden binlerce vatandaş katıldı ve atmosfer oldukça heyecanlı.
1: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar denizcilik, savunma ve teknoloji tutkunlarını Gölcük'te ağırlamaya devam edecek.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Teknofest Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde gerçekleştirdi. Bakanlık, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı.
11: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
11: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Ebu Ez

0: Uhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
1: Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
1: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
0: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
1: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış, engellenen 1.059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının 68. duruşmasında sanıkların savunmaları sürdü. Duruşmaya yeni rüşvet iddiaları damga vurdu. İş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki inşaat projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini söyledi. Demir, ödeme yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım itirafında bulundu.
3: Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar bir kez daha karşı karşıya geldi. İmamoğlu'na yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşması görüldü. Duruşmaya iş insanı Hamit Demir'in 8 milyon liralık rüşvet iddiası damga vurdu. Demir, Beylikdüzü'ndeki projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira istendiğini iddia etti.
4: 2015'te ruhsat için Ekrem İmamoğlu'ndan destek istedim. Tabii ki yardımcı oluruz dedi. 2017'deki ruhsat işlemlerinde Gelirler Müdürlüğü'ne gittiğimde 8 milyon lira ödeme yapmam halinde destek olunacağı söylendi. Yapmasam sıkıntı yaşayacaktım diyerek kabul ettim.
5: İkinci celsenin 68. duruşmasında savunma yapan iş insanı Hamit Demir, ödeme yapmasaydım işlerim aksayacaktı dedi. Demir'in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun soruyu yöneltmemesi ise oldukça dikkat çekti.
3: Ödemenin daire, çek ve para şeklinde yapıldığını belirten Demir'in savunmasında Adem Soytekin'in de ismi geçti. Soytekin'in belediyeye yapılacağı söylenen ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesini istediğini iddia eden Demir, Esenyurt'taki inşaat projesinden dairelerin Soytekin'e devredildiğini söyledi. Duruşmada İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve eski personel Şehide Zehra Kereş'te savunma yaptı. İddianamede örgüt lideri olarak yer alan İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapise cezalandırılması isteniyor. Duruşmaya sanıkların savunmaları ve çapraz sorgularla devam edildi.
2: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu ile ilgili 15 milyon avroluk adaylık iddiasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren daraltılmış bazı raporu Böceğin görüştüklerini söylediği tarih ve saatlerde iki ismin telefonlarının aynı bölgelerden sinyal verdiğini teyit etti.
0: T tarih ve konum örtüştü. Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 15 milyon euroluk adaylık görüşmesi baz raporuyla teyit edildi. Antalya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta ek ifade verdi. Böcek ifadesinde 30 Kasım 2023'te İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ve bu görüşmede İmamoğlu'nun kendisinden aday gösterilmesi için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini belirtti. Böcek'in ifadesinde anlattığı görüşmenin tarih ve saatleri HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz raporuna göre Böcek'in telefonu saat 12.10'da Beşiktaş'a girdi. İmamoğlu'nun telefonu ise 14.55 sıralarında aynı ilçeye geldi. Saat 15 ila 16 arasında iki telefonunda otelin bulunduğu Barbaros Caddesi'ndeki aynı baz bölgesinden sinyal verdiği rapora yansıdı. Böcek'in ifadesindeki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek, 5 milyon euroluk ödemenin kapalı çarşı üzerinden havala sistemiyle gönderildiğini ileri sürdü. Ardından İmamoğlu ile Şişli'deki yüksek katlı bir plazada görüştüğünü, içinde 100 lira ve bir not bulunan zarfı kendisine teslim ettiğini beyan etti. Böcek'in bu ifadesi de baz kayıtlarıyla örtüştü. Rapora göre Muhittin Böcek saat 16.27'de Şişli'ye geldi. Ekrem İmamoğlu da oradaydı. İmamoğlu'nun saat 12.10'dan itibaren Şişli'de bulunduğu tespit edildi. 16.30 ila 17.30 saatleri arasında iki ismin telefonunun plazanın bulunduğu baz hücresinde aynı zaman diliminde sinyal verdiği dosyaya girdi. Böylece teknik kayıtlar Böcek'in ifadesinde belirttiği görüşme tarihleri ve konumları doğruladı.
2: Kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma derinleşiyor. Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytu hakkında yardım amacıyla toplanan etlerin sucuk yapıldığı iddiası gündeme geldi. Vakfın eski görevlisi Koray Sarı Saçlı ise Kuytul'un talimatıyla şiddete maruz kaldığını ve ailesiyle tehdit edildiğini öne sürdü.
6: Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
0: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
6: Önceden tehdit ediyorlardı zaten, baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
0: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarı Saçlı konuştu.
7: Aslında görüntüde cemaat.
0: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarı Saçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarı Saçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarı Saçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
6: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar, 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
0: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
8: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 41 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler. Çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildi.

0: ortaya çıkmıştı.
1: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyaller de mercek altına alındı.
2: Evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğinde kapsam genişletildi. 250 bin liraya kadar kredi imkanı sunulurken çocuk sahibi olan çiftlere geri ödemede ek kolaylık sağlanıyor. Peki evlilik kredisinden kimler yararlanabiliyor? Başvuru şartları neler? Haberimizi izleyeceğiz.
1: Evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteğinde kapsam genişletildi. Çocuk sahibi olanlara ek kolaylık getirildi.
3: Hükümetimiz Allah razı olsun çok güzel şeyler yapıyor, teşvik de ediyor.
1: Aile kurumunu güçlendirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. O projelerden biri de genç çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği. Desteklerden bugüne kadar 185 bin genç çift yararlandı. Evlilik kredisi desteği devam ederken yeni düzenlemelerle kapsamı da genişletildi.
4: Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2.3 katını aşmaması gerekirken bu sınır 2.5'e yükseltildi. Buna göre 82.575 liranın altında bulunan çiftler evlilik kredisine başvurabilecek.
1: Kredi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde ek kolaylık sağlanacak.
5: Evlensinler yani, yazık yani valla. Yuva kursunlar yani.
4: Bu kolaylık sayesinde doğan her çocuk için kredi taksitleri 12 ay ertelenebilecek. İkinci çocuktaysa geri kalan kredi tutarları tamamen silinecek.
1: 2026 itibarıyla kredi miktarı çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin lira destek sağlanıyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru şartları şu şekilde. Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi, başvuru sahibinin veya eşinin proje kapsamında belirtilen sınırların üzerinde taşınma sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikah tarihine başvuru tarihi itibariyle en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması, çiftlerin bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
2: İstanbul'da Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınında raydan çöktü. Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
1: Tramvay raydan çıktı, bariyerler olası faciayı önledi.
6: T1 Kabataş Bağcılar seferini yapan tramvay sabah saat 11.30 sularında Fındıklı istasyonunda raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
1: Kaza sonrası yolcular tahliye edildi. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kaza sonrası tramvay seferleri bir süre aksadı. Seferler Fındıklı Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı. Seferler de normale döndü.
2: Şanlıurfa'da beden eğitimi öğretmeni babasının yanında spor salonuna giden 8 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. Ağır yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuk gözyaşlarıyla toprağa verildi.
1: Portatif kale direği küçük çocuğun sonu oldu. Olay Şanlıurfa'da Akabe Toki Anadolu Lisesi spor salonunda yaşandı. 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz, yaz tatilinde kurs veren beden eğitimi öğretmeni babasıyla birlikte spor salonuna gitti. İbrahim Yavuz, kursiyerlerle basketbol antrenmanı yaparken oğlu Mert Ali portatif kale filesine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada kalenin direği çocuğun üzerine düştü. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki Mert Ali Yavuz'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Kadıköy'de polis uygulama sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada özel düzenekle açılan gizli bölmede uyuşturucu bulundu.
0: Şerit takip,

0: tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda jenik aktif hale gelmiş.
1: Otomobildeki zehir zulası akıllara durgunluk verdi.
0: Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
1: Kadıköy'de polis uygulaması sırasında bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada araçta uyuşturucuyu gizlemek için kullanılan özel düzenek polisin dikkati sayesinde ortaya çıktı.
0: Yapılan incelemede araçta düzenek olduğu tespit edilmiş.
1: Gizli bölmenin şerit takip düğmesi, güneş aynası ve bir tuşla mekanizmaya bağlandığı belirlendi.
0: Şerit takip tuşuna basıldığında, güneşliği indirdiğimizde, ayna kapağı açıldığında, eko tuşuna bastığımızda düzenek aktif hale gelmiş. Paralar ve yine düzenek içerisinde birçok narkotik madde ele geçirilmiş.
1: Gizli bölmede uyuşturucu madde ve 78.900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda maç sonrası taraftarın attığı havai fişek ressam ve müzisyen Murat Melih Özer'in oturduğu dairede yangın çıkarmıştı. 20 yıllık tabloların da yandığı ev kullanılamaz hale gelirken o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
3: Ellerimde normalde yağlı boya izi olur. Benim şu an ellerimde iz var artık.
4: Senelerin ressamıyım. Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim gitti.
1: Taraftarın havai fişek şovu ressamın kabusu oldu. Evinde çıkan yangınla yılların emeği kül oldu. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
4: En az 20 sene ya. 20 senelik bir ressamın resimleri katledildi burada.
1: 15 Ağustos'ta oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçı sonrasında taraftarların attığı havai fişek Murat Melih Özen'in evine düştü. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı.
4: Resimlerime ruhumu verdim yani. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Yakından üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Yani bu hale gelmesini istemezdim açıkçası. Yani şimdi boyam yok, hiçbir şeyim yok ama önemi yok, hiçbir şeyim yok. Neyim oldu zaten ortada yani. Olanlarım bunlar.
1: 47 yaşındaki Özen'in 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği tüm tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları küle döndü. Havai fişeklerin ateşlendiği o anlara ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Sivas'tan bir acı haber daha geldi. Kene tutunması sonucu Kırım-Kongo kanamalı ateşine yakalanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu yıl keneden yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar için keneye karşı önemli uyarılar geliyor.
1: Sivas'ta kene kabusu bir cana daha mal oldu. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Belcik köyünde yaşıyordu. İki çocuk babasıydı. Çiftçilik yapıyordu. Yaklaşık 20 gün önce vücuduna kene tutundu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü, kenenin taşıdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek tedavi gören hastalar arasında kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları uyarıyor. Kırsal alandan dönüldüğünde vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kene fark edildiğinde ise beklenmemeli. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü erken müdahale hayati önem taşıyor.
2: Cilt kanseri tedavisinde umut veren bir sonuç elde edildi. mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen aşıyla cilt kanserinin yayılmasının ve nüksetmesinin önüne geçildi. Faz 3 aşamasında elde edilen bu sonuç bilim dünyasında büyük bir başarı olarak görülüyor.
1: Cilt kanseri tedavisinde aşı çalışmaları olumlu sonuç verdi. Kanserin nüksetmesinin büyük oranda önüne geçildi.
5: Bu oldukça önemli bir gelişme. Faz 3 araştırması ve sonuçları olumlu görünüyor.
1: Kanser aşısında mRNA teknolojisi kullanıldı. Aşı hasta tümörlerine özel olarak geliştirildi ve 4. evre hastalarda kullanıldı. Şu ana kadar denekler üzerinde yapılan çalışmalar kanserin yeniden oluşmasının engellendiğini gösteriyor.

0: Diyor.
1: Ne diyeyim?
2: Durum biraz karmaşık olsa da özünde elde ettiğiniz şey tümörün ne tür farklılıklar barındırdığını görmektir.
3: Uzmanlar elde edilen sonuçların aşının kanserin yayılma riskini azalttığını da vurguluyor. Yeni süreç karma bir tedaviyi öngörüyor. Aşı immünoterapi ilacıyla birlikte uygulanıyor. ABD'de aşının piyasaya sürülmesi için henüz onay verilmedi. Ancak mRNA teknolojisi kullanılarak yapılan bu tedavinin diğer kanser türleri için de umut olabileceği belirtiliyor.
4: Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven tesis edildi. O illerden biri olan Van'da yeniden üretimin adresi olan yaylalar besicilik ve arıcılıkla hareketlendi.
5: Terörsüz Türkiye güzel bir şey. Temenni diliyorum. Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamayı diliyoruz. Daim olsun inşallah. Hoş gelmişsiniz.
3: Güven ortamı hayvancılıkla uğraşan üreticilerin önünü açtı. Öyle bir yar sevmişim. Terörsüz Türkiye süreci bölgede etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Geçmişte güvenlik nedeniyle kullanılamayan mera ve yaylalar artık besicilerin ve arıcıların daha rahat ulaşabildiği üretim alanlarına dönüştü.
6: Van'da huzur ve güvenin güçlenmesiyle birlikte yaylalar yeniden üretimin merkezi oldu.
3: Güvenli ortam gelirin yükselmesine de katkı sağlıyor.
6: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte vatandaşlar yaylalarda huzur ve güven içerisinde üretim yapıyor.
5: Terörsüz Türkiye güzel bir şey. Temenni diliyorum. Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamayı diliyoruz. Daim olsun inşallah. Hoş gelmişsiniz.
3: Bir zamanlar terörle anılan bölgeler şimdi üretim merkezi haline geldi.
5: Balı o içeri. Kasnak balı. Orijinal. Peteği de arı yapıyor. Her şeyi de arı yapıyor. Doğal baldır. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Kesinlikle doğal. Çiçek balı. Her sene Eylül'ün 15'inde yapıyoruz burada. Daha buranın mevsimi ileride. Balı mesela o zaman alıyoruz.
3: Güven arttıkça yaylalar hareketlenirken üretim de artıyor.
4: Efendim nüfusumuz 1 Temmuz itibariyle 86.320.602 kişiye ulaştı. Yılın ilk 6 ayında 228.000'den fazla artış yaşanırken nüfusun en kalabalık yaş grubunu ise 25-29 arası oluşturdu.
3: Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs 1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi.
7: Türkiye'nin nüfusu yeniden güncellenerek 86.5 milyon sınırına yaklaştı. Yılın ilk yarısında gözlemlenen yukarı yönlü ivme ise nüfus artışının sürdüğüne işaret etti.
3: Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. Verilere göre erkek nüfusun oranı %50,01 ile 43.170.975, kadın nüfusunun oranı %49,99 ile 43.149.627 kişi olarak kaydedildi. Türkiye'nin en kalabalık yaş grubunu 6.655.400 kişi ile 25-29 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturdu. Bu grubu 6.562.310 kişi ile 10-14 yaş aralığı takip etti. Çalışma çağındaki nüfusun belirgin bir yoğunluk oluşturması ülkenin üretken potansiyelini ortaya koydu. Yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 257.204'e ulaştı.
4: Boşanma sürecindeki binlerce aileyi ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yargıtay, boşanma davası sürerken ayrı yaşamanın ya da uzaklaştırma kararının eşlerin ekonomik sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına hükmetti. Bu süreçte eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamak kusur sayıldı.
3: boşanma davası açıldı. Ayrı evlerde yaşıyorsunuz, hatta uzaklaştırma kararı bile alınmış olabilir. Aman dikkat, eşinize ve çocuğunuza maddi destek sağlamamak mahkemede kusur olarak sayılıyor.
0: Çocuklar mağdur oluyorlar, eşler mağdur oluyorlar. Çocuklar için doğru bir karar, eşler için de bir süreliğine iyi bir karar. Ama uzun vadede doğru bulmuyorum.
3: Ankara'da görülen boşanma davasında kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini belirterek nafaka ve tazminat talep etti.
0: Göndermesi lazım çünkü çocuğu var. Hanım mağdur durumda olmaması için göndermesi lazım.
3: İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bularak boşanmaya, kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata karar verdi.
1: Yani çocuğuna ve eşine sahip çıkmak zorunda.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Fakat Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğini belirtti. Boşanma sürecinde eşe ve çocuğa destek sağlamamanın kusur sayılması gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.

Sosyal medyada son günlerde dikkat çeken bir akım var. Ebeveynler çocuklarının yanında bayılmış gibi yapıyor ve o an yaşananlar kameraya kaydediyor. Çocukların yaşadığı endişe ve korku görüntülere de yansıyor. Peki bu akım masum bir şaka mı, yoksa çocukların duygularını olumsuz etkileyebilecek bir davranış mı? Vatandaşlara sorduk.

0: Güvensizliği daha çok artar herhalde. Bir de durmadan bir korku halinde. Anneme babama bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye.
1: Aileyi tedavi edecek yöntemlere başvurulması lazım.
2: Son günlerde sosyal medyada yeni bir akım gündeme geldi. Öyle ki anne ve babalar çocuklarının yanında bayılma numarası yaparak verdikleri tepkileri kaydediyor. Ancak videoda dikkat çeken bir diğer konuysa çocukların bu sırada yaşadığı korku ve panik oluyor. Peki sırf beğeni ve takipçi uğruna ailelerin böyle bir şeye kalkışması ne derece doğru? Yorumu vatandaşa bırakıyoruz, söz millette.
3: Sosyal medyada beğeni zamanı geçer ama çocukların bir ömür boyu fiziksel ya da duygusal olarak yıpranmasını tetikler.
4: Çocuk psikolojisini bütün aileler bilmiyor. Doğru bildikleri şeyleri yanlış aktarıyorlar. Yanlış bildikleri şeyi de doğru aktarıyorlar.
5: İleriki zamanlarda o çocuk çocuğun karşısına çıkacak o. Yani bir korku olacak, ya kaybedersem korkusu olacak. Bunları yüklemek, hele ki etkileşim adı altında, çok yanlış. Bunlara bir sınırlama da getirilmeli diye düşünüyorum.
2: Bayılma numarası yapıyorlar aslında çocuğun sırf tepkisini ölçmek için. Çocuk korkuyor zaten, hemen anne babasına sarılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani pedagojik açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta travmaları tetikleyebilir ama ileride hatırlayacak yaşta, yani izlediğim videoda. Doğru olduğunu düşünmüyorum.
6: Gereksiz yere çocukların psikolojisini bozmaktan başka bir şey değil yani. Hiç doğru bulmam.
7: Bu sosyal medya, kusura bakmasınlar ama, çok çocukları mahvetti.
1: Şimdi sadece çocuğun korktuğu travmalardan yola çıkılabilir. Oraya zaten çok fazla şey söylenebilir. Ancak burada ailenin de ne kadar aciziyet, yani layık peşinde olduğu da gözle görülür durumda olması lazım. Çocukları kaygılı büyütmek gibi bir şey olabilir bu durum yani.
8: İlerisi için belki bir travma bırakabilir. Çünkü korkuyorlar çocuklar orada. Anne bayılıyor işte veya düşüyor orada, çocukların tepkisine bakmak için. Ona katılmıyor.
2: Siz çocuğunuzla böyle bir şaka yapar mıydınız? Sırf tepkisini merak ettiğiniz için.
9: Yok, ben böyle bir şaka yapmam. Yapanlara da şiddetle yani kınıyorum. Çünkü çocukla oyun olmaz.
10: Çocukluğunuza iyi bakalım diyor psikologlar, değil mi? Bence anne baba sevgisi bu şekilde ölçülmemeli. Sevgi hiçbir şekilde böyle değerlendirilmemeli. İnsanların anne baba olarak ya da iletişim içerisinde olduğu insanlar üzerinde yaptıkları manevi güzelliklerle izler bırakılmalıdır diye düşünüyorum.
9: Anne babalar bence cep telefonuyla uğraşmasın. Biraz çocuklarıyla ilgilensin. Böyle numaralar yaparak değil.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de zorunlu deprem sigortası oranı %58'de kaldı. TASK 6 Şubat depremlerinin ardından 9 ayda yaklaşık 540 bin hasar dosyasını sonuçlandırdı ve 39 milyar liralık ödeme yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaklaşık 104 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açtığı belirtilirken, sigorta sektörünün karşıladığı bölüm yaklaşık 5,5 milyar dolar oldu. TASK'ın finansal kapasitesinin ise yaklaşık 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
6: Büyük rahatlık PTR.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
13: Garanti BBVA.
14: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
15: Bilmenize hiç gerek yok çünkü.

0: sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklam. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
12: Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
12: Anahtar teslim mutluluk. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.
17: bakıp katılın.
18: Reklam.
15: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
19: A Haber Radyo. Canlı yayın.
20: Adana'nın Kozan'ın içerisinde balık avlamak için şişme botuna Göksu çayına açılan iki kişi mahsur kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekibi iki vatandaşı halat yardımıyla kurtardı.
21: Balık avlamak için şişme botla çaya açıldılar. Bir süre sonra mahsur kaldılar. Olay Adana'nın Kozan ilçesi Salmanlı mahallesindeki Göksu çayında yaşandı. İki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Zorlu ve sarp bölgeye ulaşan ekip kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla güvenli bir hat oluşturuldu. Mahsur kalan iki kişi tek tek yukarı çıkarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
20: Çok yüksek orandaki trafik cezaları da bu trafik terörünü durdurmaya maalesef yetmiyor. Tek tük de olsa sayılar az da olsa yine bunlarla karşılaşıyoruz. İstanbul Esenyurt efendim burası. Tartıştığı bir sürücünün önünü kesiyor. Elinde de bıçak var. Bıçakla sürücüyü önce tehdit ediyor. Sonrasında sürücünün aracının lastiklerini patlatıyor. Elbette ki o kişi yakalandı. 180 bin lira para cezası kesildi.
22: Çek çek, göster bıçağı. Göster bıçağı.
21: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Tehditler savurdu. Hırsını alamayınca aracın lastiğini bıçakla patlattı.
22: Göster bıçağı.
21: Görüntüler İstanbul Esen

0: Yurtta kayda geçti. Bir kişi trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kesti.
1: Tamam çek. Bıçağı göster bıçak. Bıçağı göster bıçak. Bıçağı göster bıçak.
0: Tehditler savuran saldırgan aracın kapısını açmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da otomobilin lastiğini bıçakla patlattı.
1: Çek çek göster bıçağı. Göster. Göster bıçağı. Göster göster. Bıçağını göster.
0: Trafikte dehşet saçan o saldırgan polis tarafından yakalandı. Saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan 180 bin lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
1: Bıçağını göster! Göster bıçağı! Göster, göster bıçağı! Savur önünü bırak!
2: Şimdi de İstanbul trafiğinde yaşanan olaylardan derlediğimiz bir haber turumuz var.
3: İstanbul Çekmeköy'de virajı alamayan beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken beton mikseri ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırıldı. Bir diğer olay Kartal D100 karayolu Cevizli mevkiinde yaşandı. Fayans yüklü kamyonet seyir halindeyken bir anda alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç demir yığınına döndü. Esenyurt'ta ise trafik magandasına ceza yağdı. Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine toplam 220 bin lira ceza kesti. Yine Esenyurt'ta kontrolsüz dönüş yapan taksi motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
2: Karayolunda başlayan kıvılcım orman yangınına neden oldu. Balıkesir'den yükselen alevlerin yerleşim bölgelerine ulaşmaması için zamana karşı yarış var. İtfaiye ekiplerinin canla başla müdahale ettiği yangının Sındırgı-Simav yolunda seyir halindeki bir kamyonda başladığı tespit edildi.
4: Bir kamyon alev aldı, koskoca orman yandı. Balıkesir Sındırgı'da yol kenarında başlayan yangın yeşil örtüyü sarıp kararttı. Her şey Sındırgı-Simav karayolunda seyir halindeki kamyonda çıkan yangınla başladı. Alevler önce aracı sardı, ardından da yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın Düvertepe çevresini duman altında bıraktı. İhbar gelir gelmez bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Balıkesir Valiliği 7 uçak ve 8 helikopterin havadan, Arazöz itfaiye araçlarıyla iş makinelerinin de karadan alevlerin üzerine gittiğini duyurdu. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması endişeyi daha da arttırdı. Olası bir tehlikeye karşı evlerin bulunduğu bölgelerde güvenlik koridoru oluşturuldu.
5: Bu hayatta sönmez.
4: Mücadele gece boyu devam etti. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri karanlığın içinde ateşin önünü kesmek için saatlerce çalıştı. Bir yanda alevler, bir yanda etrafı kaplayan yoğun duman. Ekipler ormanın daha fazlasının küle dönmemesi için sabahı sahada karşıladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde de hareketlilik yeniden başladı. Uçaklar ve helikopterler peş peşe havalanıp yangın bölgesine su taşıdı. Vakit ilerledikçe yoğun mücadele sonuç verdi. Ve yaklaşık 20 saatlik zorlu çalışmanın ardından beklenen haber geldi. Sındırgı'daki orman yangını kontrol altına alındı. Geriye ise yanan yeşil alan ve bir araçta başlayıp saatlerce süren o zorlu mücadelenin izleri kaldı.
2: İstanbul Boğazı'nda yaşanan palamut bolluğu sonrası olta balıkçıları Sarıyer sahiline akın etti. Sabahın erken saatlerine kıyıya gelen balıkçılar kovalarını doldurdu.
6: Sahil güzel, ortam güzel.
7: 8 tane palamut yakaladık.
0: Oltasını alan sahile koştu. Kovalar palamutlarla doldu.
6: Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net, net söylüyorum. Balık bol bu sene.
0: Marmara ve Boğaz'daki palamut bolluğu yüzleri güldürdü. Balık tutmak için kıyıya gelen vatandaşlar kısa sürede çok sayıda palamut yakaladı.
7: Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve daha güzel büyüyecek.
0: Sarıyer sahilinde yan yana dizilen amatör balıkçılar kancaları

0: Hiç boş çekmedi.
1: Gelen boş dönmüyor. Balığını alıyor gidiyor.
0: Denizlerde av sezonu açılmadı ama İstanbul'da bu yıl tezgahları palamutun süsleyeceği belli oldu.
1: Ay sonunda toraya döner bu balık. Hani irileşir, daha çok büyür.
0: Balıkçılar geçen yıllara kıyasla bu sezonun daha bereketli geçmesini bekliyor.
2: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
0: Diyarbakır'ın Suri ilçesinde iki taraf arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların isabet ettiği bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 yaralının tedavisi ise sürüyor. Bu görüntülerse Diyarbakır-Bingöl karayolundan. Sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole uçtu. Otobüs devirdiği ağacın üzerine çıktı. Biri şoför yaralı, iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kaza görüntüsü ise Edirne'de kayda geçti. Dönüş yapmak isteyen tır yandan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosikletli hastaneye kaldırıldı. Niğde'nin Çamardağ ilçesinde Aladağlar Lahitkaya bölgesinde tırmanış yapan İngiliz dağcı, sarp kayalıklara düşerek mahsur kaldı. Yanındaki arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Karayoluyla ulaşımın sağlanamadığı bölgeye hava kuvvetleri helikopteri gönderildi. Helikopterle güvenli bölgeye getirilen İngiliz dağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nevşehir'de seyir halindeki tırın Dorsesi'ndeki patatesler yola döküldü. Yola savrulan 1 ton patates nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruğu oluştu. Görevliler tarafından toplanan patatesler başka bir kamyona yüklendi. Tır sürücüsüne 33.066 lira para cezası kesildi. Antalya'da ev sahibinin bahçesinden gelen kedi sesini fark etmesi ekipleri harekete geçirdi. Yaklaşık 30 metre derinliğindeki sondaj kuyusunda bulunan yavru kedinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. 5 saat süren film gibi operasyon sonunda yavru kedi mahsur kaldığı kuyudan çıkarıldı. Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yürüyüş yapan gencin köpeği, sokaktaki başka bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğini kurtarmaya çalışan genç olayda yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Pembe renge bürünen Tuz Gölü görenleri kendine hayran bıraktı. Gölde sıcaklığın ve tuzluluğun arttığı yaz dönemlerinde bazı alglerin güneş ışınlarının etkilerine karşı kırmızı mikroorganizmaların yoğunlaşmasıyla pembe ve kırmızı tonlar hakim oluyor. Doğal renk değişimiyle dikkat çeken Tuz Gölü bu dönemde de ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.
2: Efendim, Brezilya'da feci bir kaza yaşandı. Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı. 23 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde otoyolda bir kamyon karşı şeride geçince otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Açıklamada kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yerel medya kaynakları hayatını kaybedenlerin tamamının çevredeki sağlık kurumlarına giden hastaların olduğu bildirildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı. Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar ve kuraklık kıtanın en büyük nehirlerini kuruma noktasına getirdi. Uydu görüntülerine de yansıyan su kaybı Romanya ve Macaristan'da nükleer santrallerde üretim askıya alırken Ren nehrindeki çekilme nedeniyle de ticari taşımacılık durma noktasına geldi.
0: Görüntüleri Avrupa'daki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Uzaydan çekilen görüntülerde Avrupa'nın can damarı olan nehirlerin büyük ölçüde kuruduğu görüldü. Bir zamanlar gürül gürül akan Avrupa'daki dev nehirler geniş kumluk alanlara dönüştü. Ren, Tuna ve Po gibi dev nehirlerdeki su kaybı kıtada sadece doğayı değil, ulaşım ve enerji ağlarını da felç etme noktasına getirdi. su seviyelerindeki bu sert düşüş sanayi ve enerji sektöründe zincirleme bir krizi tetikledi. Romanya'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık 1/5'ini tek başına sağlayan Cernavoda nükleer santrali, soğutma suyunun yetersiz kalması sebebiyle faaliyetlerini tamamen durdurdu. Yetkililer

0: Nehir yatağına su yönlendirmek için patlayıcı kullanması dahi tesisi kurtarmaya yetmedi. Benzer bir krizde yüzleşen Macaristan'daki Pax nükleer santrali de ülke elektriğinin %40'ını üretmesine rağmen üretimi durdurma eşiğine geldi. Kıtanın en önemli ticaret rotalarından biri olan Ren Nehri'nde de durum farklı değil. Almanya sınırları içindeki kritik noktalarda su seviyesinin düşmesi nedeniyle ticari taşımacılık durma noktasına geldi. Bu durum taşımacılık maliyetlerini katlarken tedarik zincirinde ağır aksamalara yol açıyor. İtalya'da ise Po Nehri'nin çekilmesiyle boşalan yatağı, Adriyatik Denizi'nden tuzlu suyun dolması, bölgedeki tarım arazilerini ve gıda üretimini doğrudan tehdit ediyor.
1: Bölgemizde yaklaşık 2 aydır yağış olmaması özellikle tahıl için felaket oldu. Kayıtlar başladığından beri en düşük hasadı aldık.
2: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
3: Orta Afrika Cumhuriyeti'nin batısındaki Zambuye köyü yakınlarındaki kaçak altın maden sahasında toprak kayması meydana geldi. Toz bulutu her yeri kaplarken madenciler can havliyle kaçıştı. Kaçak maden ocağından kayan toprak çalışanları canlı canlı yuttu. İlk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Meksika'yı şiddetli fırtına vurdu. Gökyüzü gündüz vakti karanlığa gömüldü. Fırtına sonucu oluşan toz bulutu nedeniyle bir futbol maçındaki oyuncular ve izleyiciler stadyumu terk etmek zorunda kaldı. Almanya'da olumsuz hava koşulları etkili oldu. Özellikle Bavyer eyaletini fırtına vurdu. Bazı binaların çatıları yerinden söküldü. Meydana gelen hortum nedeniyle ağaçlar devrildi. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer şiddetli fırtına sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görüntüler ise Tayland'dan. Turistler uyarılara rağmen yasaklı bölgeye girip nehirde fotoğraf çekiniyordu. O sırada aniden sel geldi. Hazırlıksız yakalanan turistler nehirde metrelerce sürüklendi. Neyse ki hayatını kaybeden olmadı. Burası da Çin. Yaşlı bir yolcu içinde yılan balığı dolu kovayla metroya bindi. Ancak elindeki kova devrildi. Metro vagonunda onlarca yılan balığı etrafa saçıldı. Yolcular yaşlı adama yardım edip yılan balıklarını topladı.
2: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başlıklarımıza bakalım, sonrasında ise detaylandıracağız. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan katil Netanyahu'nun açıklamalarına dair cevaplar var. Netanyahu'nun uluslararası camiada yalnızlaşmasının bir hezeyanı olarak bu açıklamaları yaptığını ve oyunlara da gelmeyeceğimizi söylüyor. Birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Körfez'de Teknofest heyecanı var efendim. Türkiye'nin denizlerdeki gücü, yerli ve milli silahlarımız Körfez'de sergileniyor. 3 gün sürecek. Bugün başladı. İlk gün heyecandı. Neler yaşandı ilk günkü heyecanda? Ekranlarınızı birazdan taşıyacağız. Hürmüz'de gizli bir koridor olduğu iddiası var. Hürmüz'deki petrol gemilerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin vasıtasıyla ve yönlendirmesiyle gizli bir koridordan geçtiği yönde iddialar var. O iddialar neler? Onu ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı haftalık açıklamayı ekranlarınıza getirelim. Haftalık bilgilendirme toplantısı bu sefer Teknofest Mavi Vatan kapsamında Kocaeli'de bulunan TCG Koçhisar gemisinde gerçekleştirildi. Bakanlık İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirtti ve saldırı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığını açıkladı.

0: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı, Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi.

0: kişisel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
1: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
0: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. İletişim Başkanı Netanyahu'nun ifadelerinin uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olduğunu söyledi.
3: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır.
1: Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik alçak sözleri Ankara'da karşılıksız kalmadı. Netanyahu'ya tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Duran, İsrail Başbakanı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını, uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olarak değerlendirdi.
3: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
1: Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye düşmanlığını yaklaşan seçimler ve iç politik korkular nedeniyle siyasi bir can simidi olarak gördüğünü söyledi. ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler, iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir dedi. Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tavrının temelinde Ankara'nın İsrail'in bölgesel istikrara verdiği zarara karşı çıkmasının yattığını da söyledi Burhanettin Duran. Netanyahu yönetimi tüm diplomatik ve diyalog çabalarından vazgeçmiş durumdadır. Mevcut iktidarın temel sorunu güvenliği istikrarla ve diplomasiyle değil, sürekli saldırganlıkla özdeşleştirmesidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olan tavrındaki temel dinamikte, Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil, mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin, İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Kimse milletimizin huzurunu kaçıramaz. Türkiye buna asla müsaade etmez ifadelerini kullandı.
2: İsrail son dönemde saldırgan politikasını daha da artırdı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede olan Suriye'nin İdlib kentindeki askeri üsse hava saldırısı düzenledi. Soykırımcı başbakanın hamlelerine tepki İsrail'i siyasilerden geldi. Netanyahu'nun bu hamleleri siyasi çıkar amaçlı yaptığı ifade edildi.
1: İran'a savaş başlattı. Lübnan ve Suriye'yi işgal edip sonu gelmeyen kaosa neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi emelleri uğruna Orta Doğu'yu ateşe verdi. Yaptığı hamleler İsrailli siyasilerin bile tepkisini çekti. Katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail yönetimi bölgedeki istikrarı bozmaya devam ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da sistematik saldırılar sürerken Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 74 bini aştı. Barış için çabalar devam etse de İsrail barışı reddediyor.
4: İsrail 15 maddelik Gazze planını reddediyor.
1: Saldırganlık bununla sınırlı değil. İşgalci İsrail ısrarla ABD'yi İran'a karşı kışkırttı. 28 Şubat'ta savaş çıkardı. Washington ve Tahran'ı birbirine düşürdü. Bölgeyi çözümsüzlük sarmalına soktu.

0: Netanyahu yönetimi komşularını da kendi siyasi amaçlarına kurban etti. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle saldırılar düzenledi. 2 Mart 2024'ten bu yana ölenlerin sayısı 4346'ya ulaştı. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Netanyahu ve çetesi Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça duyurdu. İsrail'in saldırganlığının kurbanı olan bir diğer ülke ise Suriye oldu. Esad'ın devrilmesini fırsat bilen Tel Aviv, Golan Tepelerinde işgal edilen bölgedeki topraklarını genişletti. Suriye'nin güneybatısında ayrılıkçı grupları destekledi. Mezhep çatışmalarına neden oldu. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise Suriye'yi her konuda destekledi. İstikrarın sağlanmasına yardımcı oldu. Suriye'nin kuzeyinde YPG tehdidine karşı Şam'ın arkasında durdu. İnsani yardım ve barınmadan altyapıya kadar Şara hükümetinin yanında oldu. Ancak Netanyahu kanlı ellerini Şam'ın üzerinden çekmedi. Kritik askeri ve siyasi noktalara saldırarak Suriye'nin ilerleyişini baltalamaya çalıştı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede bulunan İdlib'teki askeri Ez-Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu'nun bu saldırganlığının altında yatan sebepse siyasi. Öyle ki İsrail'de 27 Ekim 2026'da seçim var. Seçim öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. İşgalci başbakan zaten zorlu bir yargı sürecinde. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek için saldırgan politikasına hız verdi. Suriye'de aldığı aksiyonlar ve Türkiye'ye hedef alan söylemler bu kapsamda değerlendiriliyor. İsrailli siyasiler de Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile konuşmasını hem sorumsuzca hem de aptalca olarak değerlendirdi. Bunun arkasında seçim var dedi. Hatta kaygı yaratmak istiyorlar mesajını verdi. Türkiye, İran ya da Esad'ın Suriye'si değil. Netanyahu tamamen raydan çıktı ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde sıra silah bırakma aşamasında. Peki terör örgütü PKK'nın Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silahlar ne olacak? Konuşulan 3 formül ne? Detaylar haberimizde.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci olan desteğini çok güçlü bir şekilde ifade etti. Bundan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil, 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin çevre, tarım ve ormanla sanayi ve teknoloji bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek yine istihbarat servisleri aracıyla tekrar

0: bu ülkelere teslimi söz konusu olacak.
1: Bu üç yöntemle birlikte örgütün elindeki silahların başka bölgelere ya da terör yapılanmalarına aktarılmasının da önüne geçilecek. Aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmatta eksiklik olup olmadığı anında fark edilecek.
2: Yeni Parti'de bagaj kavgası başladı. İddialara göre Özgür Özel ve çevresinin CHP baba ocağımız şeklindeki sözleri İmamoğlu tarafından kabul görmedi. İmamoğlu'nun Yeni Parti'yi CHP'den tamamen ayrıştırmak istediği öne sürülüyor. Öte yandan devam eden İBB davasındaysa gerginlik çıktı. Ekrem İmamoğlu ve İBB'den iş alan müteahhitler arasında rüşvet tartışması yaşandı.
3: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere Yeni Parti'yi izlemeye davet ediyorum.
4: Yeni Parti'de bu kez tartışmanın adı CHP bagajı. Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerle Özgür Özel'le meclis grubunda ağırlığı bulunan vekiller karşı karşıya geldi.
3: Kendisine Cumhuriyet, kendisine Yeni Parti grubu olarak... Gülme olur o kadar.
4: Özgür Özel ve kurmaylarının Yeni Parti'yi anlatırken kullandığı baba ocağı, Cumhuriyet'in kurucu iradesi, Cumhuriyet'in kurucu aklı gibi sloganlar iddialara göre İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Buna karşı gelenlerin CHP bagajını bırakalım dediği öne sürüldü.
3: Yürüyelim arkadaşlar.
4: Bu çıkışa parti içinden karşı bir ses de yükseldi. Veli Ağbaba ve bazı milletvekillerine göre ise yeni partinin taşıdığı asıl siyasi yük CHP değil, vekillere göre asıl bagaj İBB davası. Yeni partide CHP bagajı çatlağa büyürken İBB davasının da 66. duruşması yapıldı. Ekrem İmamoğlu mahkemede rüşvet istediği iddia edilen isimlerle yüzleşti. O isimlerden biri de iş adamı Mustafa Keleş'ti. Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Deniz İstanbul projesi için kendisinden villa istediğini öne sürdü. Villa iddiası tansiyonu yükseltti. İmamoğlu suçlamayı iftira diyerek reddederken Keleş iddiasında ısrar edince... Mahkeme salonunda karşılıklı sert sözler havada uçuştu.
5: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
4: Bir başka çarpıcı iddia ise müteahhit Cemal Üneş'ten geldi. Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden 500 bin lira istediğini, ardından Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini ve 5 ayrı senet düzenlendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun "Emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani" sorusuna Üneş'in yanıtı ise "İstedin" oldu. Davada dikkatler şimdi diğer itirafçı sanıkların vereceği ifadelere çevrildi.
6: Sağ olun.
7: Merhaba, genel başkanımız, geldiniz. Teşekkür ederim.
4: Öte yandan CHP'den yeni partiye katılımlar sürüyor. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce daha partiye katılmadan Özgür Özel hakkında "yeni parti genel başkanımız" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine bu paylaşımı yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel olarak değiştirdi.
8: Bir uyarı mı geliyor? Ne oluyorsa bu sefer yine yeni parti genel başkanımıza çeviriyor. Başkanımız dediğinizde aidiyetinizi belli edersiniz.
4: Kararsız kalan Ünlüce tekrar Özgür Özel için genel başkanımız sıfatını kullandı. Bu çelişkilere rağmen Ünlüce'nin kısa süre sonra yeni partiye katılması bekleniyor.
2: CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar var? Soruların cevabı daha fazlası haberimizde.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: Genel merkezde peş peşe toplantılar yapılacak, yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
9: Ben Kemal, geliyorum.
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce MYK'yı yani A takımını, ardından parti meclisini toplayacak. Bu toplantılarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlenecek.
3: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
1: Kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek.
9: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
11: Ama 10 milyon demiyorsun.
9: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa... Siz...

0: aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
1: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular da masaya gelecek.
0: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim. Kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
2: Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altın 2026'da yavaşlamış, hatta oldukça gerilemişti, ancak son günlerde ibre yeniden yükselişe geçti. 7000 liraya yaklaşan gram altın nereye gidiyor? Kuyumcularda son durum ne? Arkadaşlarımız altın piyasasının nabzını tuttu.
3: Hala çok durgun, hala çok sessiz piyasa.
4: Hareket yok.
3: Şu anlık bir hareket yok. Bozdurma dışında. Bozdurma çok talep alıyoruz.
4: Altın fiyatları alev alev. Haftalardır süren duraklamanın ardından altın yeniden yükselişe geçti. Trump'ın İran politikası ve para piyasalarındaki hareketlilik altında yükseliş getirdi. 6000 liranın altına inen gram altın 7000 liraya yaklaştı. Çeyrek altında 11000 lira seviyesinde. Gram altın Temmuz'un ortasında 6000 liraya kadar gerilemiş, hatta bir miktar altına inmişti. Ardından da altında dalgalı bir grafik vardı. O dalgalı grafik yerini son haftalarda yükselişe bıraktı ve bugün artık saatler 16'ya yaklaşırken gram altının fiyatı 6874 lira.
5: Yine iyi, daha çıkacak.
4: Altın 6000 lirayken bu setin fiyatı ne kadardı?
3: Bu set 36 gram geliyor. Altının 6000 olduğu kurda 155.000 TL'yken şu anki kurda 6860 civarında 180.000 TL'ye geliyor.
4: Hırsızlığa karşı yatırımını kolunda taşımak isteyenlerin gözdesi işte bu 10 gram ajda bilezik. Gram altının 6000 lira olduğu dönemde, yani yaklaşık bir ay önce, bu 10 gram ajda bileziğin fiyatı 56.000 liraydı ve bugün altındaki yükselişle birlikte bu ajda bileziğin fiyatı da 64.000 liraya çıktı. Altın düşerken kimse gelmiyor ama altın yükseldiği zaman kuyumcular tıklım tıklım alıyor. Nedir durum?
3: Gerçekten öyleydi bundan önce ama bu yükselişte hiç öyle bir şey göremedik.
4: Altın fiyatlarında yükseliş var. Peki kuyumcularda durum ne? Kuyumcularda bu altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte aslında pek bir hareket yok. Kuyumcuya gelenler altın fiyatlarını sorup ardından da çıkıyor.
3: Şu an ihtiyacı olan çok fazla bozdurma alıyoruz. Hani araba alacak olan, ev alacak olan bu yükselişten faydalanıp bozdurmaya çok geliyorlar. Biz de o yüzden bazen nakit problemi çekebiliyoruz.

0: Dünya Washington-Tahran hattından gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a karşı ekonomik savaş ilan etti. Kararın da bu eşi benzeri görünmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Yeni hamle Tahran'ın petrol gelirlerini ve finansal ağlarını hedef alıyor. Washington'ın baskısı Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle birlikte küresel enerji piyasalarını da tehdit ediyor.
1: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
2: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaşı ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. ABD'nin yeni hamlesi Tahran'ın petrol gelirlerine ulaşmasını ve yaptırımlarını aşmak için kullandığı finansal ağları daraltmayı amaçlıyor. İran'sa Washington'ın baskı politikasına karşı geri adım atmıyor. Bölgede tansiyonu yükselten bir diğer başlıksa Hürmüz Boğazı. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz'daki gerilim, petrol sevkiyatını ve küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerleri için gizli bir geçiş koridoru oluşturduğu iddia edildi. Özel konvoylar halinde hareket eden tankerlerle günde 10 milyon varil petrolün dünya piyasasına ulaştırıldığı bildirildi.
3: İnsanlar Hürmüz Boğazı yerine daha önce hiç akıllara gelmemiş başka alternatifler buldu. Buna ek olarak rekor sayıda boru hattı inşa ediliyor. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın eskisi kadar önemli olmayacağını düşünüyorum.
2: ABD Başkanı Donald Trump bu açıklamasıyla Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahların hayata geçeceği sinyalini vermişti. Son olarak Amerikan ordusunun petrol sevkiyatının aksamaması için bölgede gizli bir güvenli geçiş koridoru kurduğu iddia edildi. ABD merkezli Axios haber sitesine göre son derece gizli yürütülen operasyon sayesinde her gece onlarca dev tanker Hürmüz'ün güney bölgelerini kullanarak ilerliyor. Fort Bragg üssünden yönetildiği belirtilen gizli operasyonda petrol tankerleri gece saatlerinde oluşturulan özel konvoylar halinde hareket ederek güvenle seyrediyor. İddialara göre bu gizli güzergah ABD'nin İran radar ve gözetleme sistemlerini etkisiz hale getirdiği askeri müdahalelerin ardından devreye sokuldu. Şu an için savaş öncesi dönemin yarı kapasitesine denk gelen günlük 10 milyon varillik ham petrol bu koridor üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılıyor. ABD ordusu sadece dolu tankerlerin çıkışını değil boş gemilerinde güvenle Basra Körfezi'ne giriş yapmasını sağlayarak küresel enerji krizinin derinleşmesini engellemeyi hedefliyor.
0: Ukrayna-Rusya cephesinde gerilim tırmanıyor. Rus ordusu başkent Kiev dahil çok sayıda bölgeyi balistik füzelerle hedef aldı. Saldırılarda en az 13 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı bildirildi.
4: Moskova.
2: Moskova-Kiev hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rus ordusunun düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
4: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çok sayıda bölge hedef alındı. Rus ordusu balistik füzeleri kullanarak konutlar, depolar ve sivil altyapıları vurdu. Binalarda yangın çıkarken başkentin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer bir çocuk hastanesinin de saldırıdan etkilendiğini duyurdu.
4: Siren sesini duyduk ve ayağa kalktık. Her yerde patlamalar oluyordu. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Kurtarma ekipleri vurulan bölgelere sevk edildi. Saldırıda torunu ölen yaşlı bir kadının feryadı yürekleri dağladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yaptığı açıklamada Moskova balistik silahlara ve gerilimi tırmandırmaya yatırım yaparken dünya maalesef bu tür saldırılara her zaman gerekli tepkiyi veremiyor dedi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko da hayatını kaybedenler için yas günü ilan etti.
0: Trump, Kim Jong-un'la bu yıl görüşmeyi planladığını açıkladı. İran saldırısına yaralanan Amerika Birleşik Devletleri askeri sayısı 750'yi aştı. Prens Harry ve Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Şimdi de dünyada bugün var.
2: Pentagon, Tahran ve Washington arasındaki çatışmaları sonlandırmaya yönelik görüşmelerin tıkanmasıyla birlikte veri tabanını güncelledi. Açıklanan yeni verilere göre yaralı ABD askeri sayısı arttı. 28 Şubat'ta başlayan süreçten bu yana 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 757 askerin ise yaralandığı açıklandı.

0: Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yüz yüze bir görüşme yapıp yapmayacağı yönündeki soruya olumlu yanıt verdi. Kuzey Kore lideriyle harika bir ilişkisi olduğunu savundu. Trump, Kim Jong-un'la bu yılın ilerleyen dönemlerinde bir araya gelmeyi planladığını açıkladı. Prens Harry ve eşi Meghan Markle, kraliyet hayatına veda edip ABD'ye yerleşmelerinin üzerinden 6 yıl geçtikten sonra sürpriz bir kararla İngiltere'ye geri dönüyor. Çift İngiltere'ye uzun süreli dönme kararı aldı. Harry ve Markle, İngiliz basınına göre çocukları Archie ve Lilibet için İngiliz okullarına bakmaya bile başladılar. ABD'de 29 eyaletin Meta aleyhine açtığı davada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirketin 13 yaşından küçük milyonlarca kullanıcıyı tespit etmesine rağmen platformdan uzaklaştırmak için adım atmadığı öne sürüldü. Meta'nın baş avukatı Paul Schmidt ise iddiaları reddetti. Ancak 19 yaş altı kullanıcıları yalanlamadı. Meta avukatı platformda 11 ve 12 yaşlarında tespit edilen kullanıcı sayısının milyonlar değil, yaklaşık 100 bin civarında olduğunu savundu.
1: 10 yıl önce öldüğünde doğal ölüm olarak raporlanmıştı. Dosya yeniden açıldı. Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 2016'daki ölüm raporunu veren kişinin Bayrok kullanıcısı bir FETÖ'cü olduğu tespit edildi. Denizolgun'un ölümü devam eden Alihan Kuris soruşturmasıyla birlikte yürütülüyor. Son iddia ise çarpıcı. Tanık ifadelerine göre Alihan Kuris, "Dayımı öldürdüler," demiş.
2: Kayıp otopsi videosu, boğazdaki morluklar ve ilk otopsi raporunda imzası bulunan Bayrok kullanıcısı doktor. Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasında Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeni ayrıntılarla sil baştan ele alınıyor. Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi yapılmış, Denizolgun'un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Şimdi ise dosyanın 10 yıl önceki kayıtları tek tek mercek altında. En çarpıcı ayrıntılardan biri ilk otopsiye ait video kayıtlarıyla ilgili. Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan otopsiye ait fotoğraf ve videoların tamamını istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Ancak tek saniyelik bile video kaydı yoktu. Dosyadaki bir başka şüphe ise otopsi raporundaki imzada saklı. Denizolgun'un ölümünün doğal beyin kanaması olduğu yönündeki raporda imzası bulunan Doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Bayrok kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde Zafer kod adını kullandığının tespit edildiği belirtiliyor. Duman'ın daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında. Şüpheleri büyüten bir başka iz ise Denizolgun'un boynundaydı. Tutanaklara morarma ve ezilme bulguları yansırken çiftlikteki işçinin 36 saat boyunca Denizolgun'dan haber alamamasına rağmen içeri girmediğini söylemesi dosyadaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Soruşturmada gözler bir yandan da Denizolgun'dan kalan milyonluk mirastaydı. İddiaya göre Alihan Kuris, dayısı Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünün ardından %90 hissesi Denizolgun'a ait olan gıda şirketindeki miras paylarını kardeşi Hilmi Tuna Kuris'le birlikte yeniden şekillendirmeye çalıştı. Yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Denizolgun'un yargıya taşıdığı süreçte üst mahkeme 2016'da yapılan genel kurulu hükümsüz saydı ve şirketin %45 hissesinin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a devredilmesine hükmetti.
1: Eski voleybolcu Ceyda Yakova tam bir motosiklet tutkunuydu. Hem sürüş yapıyor hem de gezilerini paylaşıyordu. Genç kız talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Ondan geriye en büyük tutkusuyla çektiği görüntüler kaldı.
2: En büyük tutkusu sonu oldu. Genç motorcu kazada hayatını kaybetti. Sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla tanınan 21 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparan kaza İstanbul Şile'de oldu. Kazadan sadece 2 dakika önce Yakova başına gelecekleri hissetmişçesine yol kenarında durdu, bir nefes aldı. Ardından

0: Yoluna devam eden genç kız viraja girdiği esnada motorun kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra yere fırladı. Kazayı gören diğer motorcular hemen yardıma koştu. Yaralı motorcu hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakova kurtarılamadı. Özel bir üniversitede psikoloji okuyan genç kızın ölümü arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşıldı. Ceyda Yakova gözyaşları içinde Ayaz Ağa mezarlığında toprağa verildi. Ondan geriye ise motosikletiyle çektiği videolar kaldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne bir eve operasyon düzenleyen özel harekat timleri talihsiz bir kaza yaşadı. İkinci kattaki ahşap balkonun çökmesi sonucu 9 görevli zemine düştü. O anlar kameraya yansıyor.
2: Şüpheliyi yakalamak için adrese gittiler. Balkon çökünce yere böyle çakıldılar. Olay 21 Temmuz'da ABD'nin Missouri eyaletinde meydana geldi. ABD Federal Kuvvetleri'nin hedefinde hakkında yakalama emri bulunan 26 yaşındaki bir şüpheli vardı. Şüpheliyi gözaltına almak için kaldığı iki katlı eve operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri binanın ikinci katına çıktı. Balkonda dairenin kapısı önünde toplandı. Ahşap balkon ağırlığı taşıyamadı ve çöktü. 9 özel harekat polisi zemine çakıldı. Aşağıda bekleyen ekipler hemen yardıma koştu. Metal direkler arasına sıkışan görevliler çıkarıldı. O anlar vücut kameralarına da yansıdı. Olayda 7 özel harekat polisi yaralandı. Bazılarında kemik kırıkları olduğu bildirildi. Operasyon düzenlenen şüpheli ise gözaltına alındı.
1: Emir Yuşa Atıcı 2021'de tatile gittiği memleketinde kör bir kurşun yüzünden canından olmuştu. 5 yıldır ne onu öldüren belli ne de merminin nereden geldiği. Acılı ailenin yardım çağrısını ekranlarınıza taşımıştık daha önceden. Faili meşhur dosyalara özel önem gösteren Adalet Bakanı Akın Güllek de Atıcı ailesiyle görüştü. Dosya için görevlendirilen özel ekip yorgun değil katil mermiyi arayacak. Arkadaşlarımızın özel haberini izleyeceğiz.
3: Olayın üzerinden 5 yıl geçti. Bizim umutlarımız yeniden yeşerdi diyebilirim bakanımızla görüşmeden sonra.
4: Umutları tükenmiş, katilin yakalanamayacağını düşünmeye başlamışlardı. Ve ATV haber ekranlarından oğlumuzun katili, faili meçhul olmasın diye seslenmişlerdi.
5: Elini kolunu sallaya sallaya gezeceksin. Ben her gün evladımla hasretini gidermek için mezarına mı gideceğim?
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek acılı aileyle görüştü. Dosyaya özel bir ekip görevlendirdi.
6: Emir'in failin bulunabilmesi için özel ekip kurulması talimatını verdi.
7: Ailenin umutları 5 yıl sonra yeniden yeşermeye başladı. Çünkü özel bir ekip kurulacak ve bu ekip tek tek ifadeleri yeniden alacak. Aynı zamanda davayı çözmek için sonuna kadar gidecek.
3: Umutlarımız bitmek üzereydi. O sürede Allah sakın Sayın Bakanımızı karşımıza sanki böyle bir Hızır gibi çıkarttı.
6: İfade alımlarının yurt dışında yaşayan kişilerin tespit edilip gerekli çalışmaların yapılması.
3: İfadelerini verip de değişiklik yapan şahısların da tekrar ifadesinin alınmasını talimatını verdi.
4: 15 yaşındaydı Emir Yuşa Atıcı. 5 yıl önce Trabzon Ortahisar'a bağlı Yeşilbük köyüne akrabalarını ziyaret etmek için gitmişti. Ama bahçede başına isabet eden mermiyle hayatını kaybetti. Aile o günden bu yana katil arıyor.
7: Ve davada en kritik nokta bir merminin gidebileceği en uzak yer. O da kriminal incelemelerde 1400 ila 1700 metre arasında olabileceği düşünülüyor ve Emir Yuşa Atıcı'nın son olarak başına isabet eden o kurşundan 1700 metre çevreye kadar her yer titizlikle inceleniyor.
6: Yoğun bir çalışma başlatıldı, bölgede devam ediyor. Arama el koymalar yapılıyor.
4: Katili yakalatmak için mücadele veren ailenin bir çabası da yorgun mermi ifadesine karşı.
3: Yorgun değil katil mermi diyoruz biz. Bundan sonra ismi de öyle kalsın. Yani insanların anlık mutluluğu bizim ömürlük acımız. Ömürlük acı bıraktı bize yani.
6: Ayrıca bu yorgun mermi olaylarında hukukta maalesef yani kaza olarak bakılıyor. Bu bilinçli taksir değil, bu olası kast.

0: Dünyanın en büyük ekonomisi borç yükünde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aşarak rekor kırdı.
1: Kamu borcu ABD'nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek ABD'nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz.
2: Rakamlar ürkütücü, bilanço ağır. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler dev ekonomideki borç krizinin kontrolden çıktığını gözler önüne serdi. Yalnızca 8 ay önce 38,4 trilyon dolar olan toplam borç rekor bir hızla tırmanarak 40 trilyon 47 milyar dolara ulaştı. Devasa tablonun detaylarına bakıldığında 32 trilyon 266 milyar dolarlık kısmının kamunun elinde bulunan borçlardan, 7 trilyon 781 milyar dolarlık kısmınsa hükümet içi borçlardan oluştuğu görüldü. Washington'ın borç karnesindeki yükseliş yeni değil. ABD'nin kamu borcu 2022'nin Ocak ayında 30 trilyon doları aşmıştı. Aradan yalnızca birkaç yıl geçti. Borç stokuna 10 trilyon dolardan fazla eklendi. 2017'den bu yana ise toplam borç 2 kattan fazla arttı. Borç katlanarak büyürken faiz faturası da ağırlaşıyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'ne göre federal hükümetin net faiz giderlerinin 2026'da 1 trilyon doları aşması bekleniyor. Yüksek borç, yüksek faiz ve büyüyen bütçe açığı Washington'ın mali hareket alanını giderek daraltıyor. Borç yükündeki patlama ABD hazine tahvillerindeki getirileri de yukarı çekiyor. 30 yıllık ABD hazine tahvilinin getirisi Ağustos ayında %5,22'ye kadar çıktı. 40 trilyon dolarlık borç ABD'nin mali sürdürülebilirliği tartışmasını yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Bilim ve teknoloji yolculuğuna yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz diyen Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin altını çizdi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programını duyurdu. Başkan Erdoğan, 550 doktora öğrencisinin 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini açıkladı.
2: Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek, 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz. 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacıyı ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandıracağız.
3: Başkan Erdoğan, Türkiye yüzyılının gençlerin gücüyle inşa edileceğinin de altını çizdi.
2: Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.
0: Türkiye'nin denizlerdeki gücü yerli ve milli savunma teknolojileriyle Gölcük'te vitrine çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026'nın ilk gününde donanmanın göz bebeği platformlar sergilenirken SAS ve SAT komandoları nefes kesen gösterilere imza attı.
3: Mavi Vatan'ın gücü bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı.
4: Şunları görüp de gururlanmamak elde değil. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor.
3: TCG Anadolu'dan milli fırkateynleri, denizaltılardan insansız deniz sistemlerini, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 37 farklı unsur ve platformu ziyaretçilerle buluştu.
5: Teknofest'in Mavi Vatan temalı etkinliğinde TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
6: Mavi Vatan için geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Uzun bir kuyruk var. Kuyruğun en önünde sayılabilirsiniz.
7: Yaklaşık bir saattir bekliyoruz ama değecek inşallah. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Çocuklarımız da neler yapıldığını, savunma sanayisinde neler yapıldığını görsün diye getirdik.

0: karadaki vatanımız yuvamızsa, mavi vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan mavi vatanın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.
1: Günün en çok ilgi gören gösterilerinden biri de SAT ve SAS komandolarından geldi. Komandolar senaryo gereği denizdeki mayını etkisiz hale getirdi.
2: Gururluyuz, mutluyuz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. İnşallah dolaştıkça, gezdikçe de daha gururlanacağız.
1: Rehine kurtardı, limana sızdı. Ve kaçırılan ticari gemiye operasyon düzenlendi. Gölcük semalarında ise Seahawk ve Kobra helikopterlerinin yanı sıra Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı gösteri uçuşu yaptı. Otonom sualtı aracı Derin Göz ve Kamikaze sualtı aracı Kılıç 10 da seyir ve görev kabiliyetlerini sergiledi.
3: Kahraman deniz kuvvetlerimiz, nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir.
4: Gurur verici bir an. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama kullanma zamanı gelince de affetmesin inşallah.
1: Çocuklar da bilim sokağı ve deney atölyelerinde teknolojiyle buluştu.
5: Mavi Vatan Teknofest ilk gününde yüz binlerce ziyaretçi ağırlamanın gururu ve onurunu yaşıyor. İlk günden binlerce vatandaş katıldı ve atmosfer oldukça heyecanlı.
1: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar denizcilik, savunma ve teknoloji tutkunlarını Gölcük'te ağırlamaya devam edecek.
6: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Banver konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı Temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Temmuz ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre %28,8 artarak 1 trilyon 412 milyar liraya yükseldi. Giderler yıllık bazda %59,8 artışla 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Böylece Temmuz ayında bütçe açığı 378 milyar 105 milyon lira oldu. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise bütçe gelirleri %37,4 artarak 9 trilyon 199 milyar liraya çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'nin desteğiyle fiber altyapı gücünü artıracak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsel de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınmasından enerjiye, dijital dönüşümden altyapı yatırımlarına kadar stratejik projeler ele alındı. Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
4: Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz haksız izolasyonlarla yıldırılmaya çalışılsa da bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.
5: Yılmaz, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Görüşmenin en önemli başlıklarından biri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceğini şekillendirecek fiber optik altyapı projesi oldu. Yılmaz, projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.
4: Fiber projesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital egemenliğini tahkim edecek,

0: ekonomik gücünü arttıracak ve dünya ile bağlantılarını kuvvetlendirilecek stratejik bir kalkınma hamlesidir.
1: Yılmaz Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Yılmaz'ın ardından söz alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Yüksel ise fiber projesinin önemine dikkat çekti.
2: Bugün ek protokolümüzü imzaladığımız fiber optik altyapı yatırımı bizim için yalnızca hızlı internet projesi değildir. Bu proje ülkemizin dijital dönüşümünün temel altyapısını oluşturacak stratejik bir yatırımdır.
1: Açıklamaların ardından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fiber projesine ilişkin ek protokol imzalandı. Yeni protokolde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin fiber altyapısı güçlendirilecek, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi hızlandırılacak ve adanın dünyayla dijital bağlantısı daha da kuvvetlendirilecek. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital dönüşümünde yeni bir aşamaya geçilecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kameramız efendim.
5: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Moldova'nın başkenti Kişinev'de kritik temaslarda bulundu. Zorlu, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Parlamento Başkanı Igor Grosu ve Başbakan Vasile Tofan'la bir araya geldi. Zorlu'nun Cumhurbaşkanı Sandu ile görüşmesinde Gagavuzya öne çıktı. Zorlu, Türkiye'nin Gagavuzya'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. Kürşat Zorlu'nun Moldova Parlamentosu Başkanı Igor Grosu ile görüşmesinde ise bölgesel güvenlik öne çıktı.
6: Bildiğiniz gibi Türkiye'de biraz önce ifade ettiniz bir küresel aktör olma yolunda ciddi adımlar atmaktadır. Barış ve huzurun sağlanması için pek çok bölgede artık arabulucu pozisyonuna sorumluluk yüklenmektedir.
5: Zorlu bu başarıda Başkan Erdoğan'ın liderliğinin belirleyici olduğunu vurguladı.
6: Çok yakın coğrafyamızda büyük kırılmalar, savaşlar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye'miz bu süreçten gücünü artırarak devam etmektedir. Bunda Cumhurbaşkanımızın liderlik rolü şüphesiz çok büyüktür.
5: Türkiye'nin Ukrayna'da barıştan ve toprak bütünlüğünden yana tutumuna dikkat çeken Zorlu, aynı yaklaşımın Moldova için de geçerli olduğunu dile getirdi.
6: Kırılmalardan birisi de Ukrayna'da yaşanmaktadır. Rusya ile olan ilişkilerimizin yanı sıra biz Ukrayna'da savaşı durdurmaya çalışan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü esas alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu kapsamda şüphesiz Moldova'nın toprak bütünlüğü de bizim için çok çok önemlidir.
5: Başbakan Vasile Tofan'la görüşmede ise ekonomik ilişkiler ele alındı. Türkiye ile Moldova arasında 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşıldı.
6: Ekonomik ilişkilerimizi çok önemli bir başlık olarak görüyoruz. 1 milyar dolarlık dış ticaret hedefimize ulaşıldı. Umuyoruz ki yakın bir zamanda yeni bir hedefle yolumuza devam edeceğiz.
5: Zorlu'nun son durakları Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği ve TİKA ofisi oldu. Büyükelçi Uygar Mustafa Sertel'den çalışmalar hakkında bilgi alan Zorlu, TİKA'nın Moldova'daki projelerini de yerinde inceledi.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını kıymetli misafirlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan canlı yayınlarımız da olacak. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. AK Parti Bingöl Milletvekili Sayın Zeki Korkut Ata bizimle birlikte. Zeki Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ayağınızı

0: Sağlık, güzel bir yayın olsun diliyorum. Evet. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Eray Bey hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağlık. İyi yayınlar.
0: Bronzlaşmışsınız. Nerede yani?
1: Teknofest'teydik bugün. Teknofest mavi vatandaydık. Gerçekten çok çok coşkulu, çok harika bir gün geçirdim. Yani yorulduk ama o sıcakta milletimizin de teveccühü çok fazlaydı. O insanlarla da kaynaşıyoruz tabii. O muhteşem donanmamızın, o muhteşem gücünü, ordumuzun kudret ve kabiliyetini bir kere daha görme fırsatı.
0: Denizaltımıza girdiniz mi?
1: Girmedim ama yanına kadar gittim, öyle söyleyeyim. Tabii harika bir his gerçekten. Ordumuzda gurur duyuyoruz. Teknofest'i düzenleyen herkesin eline koluna sağlık. Bir de bu sene harika bir organizasyon yapmışlar. Yani her şeyi düşünmüşler. Geçmiş yıllardan tecrübeleri de aktarmışlar böyle. Gençler yarışma yapıyorlar. Ama ne sorular? Bayraktar TB2'nin kanat açıklığı kaç metre diyor. Anında söylüyorlar. Ya müthiş bir gençlik yetişiyor. Yani gerçekten çok mutlu olduk. Çok güzel, çok keyifli bir gün. Mutlaka herkes gitsin. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenleniyor bu sene. Ülkemize de hayırlı olsun.
0: Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun olacaktır. Sadece Kocaeli'nden ve Marmara bölgesinden değil, Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlar vardı.
1: Yani inanılmaz, insanlarımız, vatandaşlarımız yurt dışından izliyorlarmış bizi, sağ olsunlar da. Yani o kadar dost canlısı ve o kadar güzel bir sohbet de yaptık ki orada kıymetli kardeşlerimizle. Yurt dışından çok benim gördüğüm özellikle yurt dışından fena müthiş bir talep var ve insanlarımız geliyorlar. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de vardı. Hepsiyle kucaklaştık orada.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun diliyorum. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle. Sayın Selvi hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Siz bronzlaşmamışsınız. Teknofest'e uğrayamadınız herhalde.
2: Ankara'dan gelenler bronzlaşmıyor.
0: Ve hukuk Üçü dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Şimdi müsaadenizle Adana'ya uzanacağız. Zira Alparslan Kuytul organize suç örgütü yapılanmasına dönük bir operasyon vardı. Soruşturmanın detaylarını alacağız. Arkadaşlarımız da iki gündür ifade verdiği notunu ekrana bir süredir düşmüş durumdalar. Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı bizi bekliyor. Onlar Emniyet Müdürlüğü'nün Adana Adalet Sarayı'nın önündeler. İfade veriyor hala Alparslan Kuytulu herhalde.
3: Evet Manuel, dün düzenlenmişti. Şafak Vakti operasyonla birlikte gözaltına alınmıştı Alparslan Kuytul ve vakıf yöneticileri. Hala Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verme süreci devam ediyor. Tahminimce yarın artık 3 günü doldurmuş olacak. Ek bir süre istenmez ise eğer hemen arkamdaki Adana Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki şu anda ifade veriyorlar ve ifade verdikleri bilgilerde oldukça önemli, kıymetli. Tabii ki bir taraftan da hem geçmişteki o yaşanan skandal olaylar gündemde, bir taraftan da tabii ki yeni ifadelerle ortaya çıkacak o suçlar ve suçlara ilişkin detaylar oldukça önemli. Hava sıcak, hava sıcaklığının yanı sıra gündemde sıcak. Zira tüm Türkiye iki günden bu yana Adana'da yapılan bu operasyonla ilgili bilgi almaya çalışıyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hatırlatmak gerekirse eğer dün sabah şafak vaktiyle birlikte Adana merkezli 6 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti ve Furkan Vakfı yöneticileri ve Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı eşiyle birlikte ve hala emniyette gözaltında tutulmaya devam ediyor. Tabii ki diğer illerdeki gözaltına alınan kişiler de, şüpheliler de Adana'ya getirildiler. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve onlar da ifade vermek üzere şu anda emniyette sıralarını beklediklerini ifade edebiliriz. 32 kişi gözaltına alınmıştı. Elbette bununla birlikte sadece Furkan Vakfı ya da Alparslan Kuytul sadece dünkü operasyon aslında Türkiye'nin gündeminde değil. 2018 yılından bu yana peyderpey yine işlenen suçlarla ilgili Alparslan Kuytul ve yanındaki kişiler baktığımızda hakim karşısına çıktılar. Tabii ki 2018 yılını vurgulamak lazım. Çünkü 2018 yılında vakfın artık yapılan yardımlarla ya da toplanan bağışlarla neler yaptığı ya da işte o yapılan skandallar da bir kez daha hatırlanmış oldu. Yeniden hatırlatmak gerekirse 2018 ile 2020 yılları arasında yapılan operasyonlardan sadece bir kesitini hatırlatalım. Kurban bağışı adı altında işte yoksul ailelere, fakir ailelere kurban eti götürmek için ya da toplamak için bir kampanya yapılmıştı. İşte o kampanyada toplanan etlerin etlerden 41 ton sucuk yapıldı. Kayseri'de yapıldı ve Kayseri'den Adana'ya getirildi. Ardından da 112'ye yapılan bir ihbar sonrasında Adana polisi harekete geçti ve harekete geçtikten sonra da işte o gerçek ortaya çıktı. Çünkü insanlardan alınan o kurban etlerinden maalesef ki örgüte, suç örgütüne, suç yapılanmasına ticari katkı sağlamak amacıyla işte insanların, masum insanların vermiş olduğu bağışlarla sucuk yapıldı. Yani satılmadı bir kısmı ama bir kısmının da satıldığı.
0: Vatandaşlar yardım olsun, ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın diye kurban bağışlamışlar. Kurban bağışları Kayseri'ye nakledilmiş, orada sucuk yapılmış. Tamam, yani dağıtmak amacıyla sucuk da yapılabilir, kavurma da yapılabilir ama ihtiyaç sahiplerine gitmemiş bu etler, satılmış, öyle mi?
4: Bu 2018 iddialarıydı.
3: 41 tonu satılmadı. Hijyenik bir ortamda ya da nerede üretildiği ya da nasıl elde edildiği belli olmadığı için yine ekipler tarafından imha edildi. Ancak bugün mesela işte örgüte yakın kişiler ya da işte yapılanmasını yakından bilen kişilerle konuştuğumuzda bir kısmının da satıldığını söyledi. Çünkü o Furkan Vakfı'na ait satılan sucuklardan aldıklarını söyleyen kişiler de var. Tabii ki 41 tonu imha edildi ama imha edilmeyen kısım da vardı. Yani insanların işte dini vecibelerini yerine getirmek ya da kurbanın paylaşım olduğunu biliyoruz, paylaşmak olduğunu biliyoruz. İşte insanlar etlerini ya da bağışlarını fakir insanlara ulaştırmak için Furkan Vakfı'na emanet etti ama işte o etlerinde bir kısmı maalesef ki vakıf yöneticileri tarafından satıldı. Ama bir kısmı da imha edildi. Peki satılan kısım ne kadardı? Tabii ki o şu anda bilinmiyor. İşte ifadede de bunlar ortaya çıkabilir. Bununla ilgili de bizler de ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Ama genele baktığımızda aslında ya da Alparslan Kuytul'a baktığımızda Alparslan Kuytul kameralar karşısında ya da polis ekiplerinin arasında böyle masumane dursa da aslında sinirli bir kişiliğinin olduğunu biliyoruz ve yakın bir geleceğe baktığımız, geçmişe baktığımızda aslında yakındaki yine vakıf yöneticilerinin özellikle de yaş ortalamasının biraz artık orta kesimin biraz üstüne çıkanlarla da herhangi bir konuda ters düştüğünde onları da yine vakıftaki görevlerine son vererek tabii ki vakıftan uzaklaştırdı. Burada şunu da ifade etmek lazım. Sinirli bir yapısı var, agresif bir yapısı var. Aslında bunu nasıl ifade etmek gerekiyor bilmiyorum ama küçük bir meseleden dolayı karşısındaki kişiye ağza alınmayacak ifadelerde de bulunduğu yönünde iddialar var.
0: Halil İbrahim, burada bir virgül koyalım. Misafirlerimizin de sana soruları var. Halil İbrahim Uğur bizim Adana muhabirimiz. Evet. Yani bu yapılanma her ne kadar kapalı olarak değerlendirilse de aslında Adana'da çok görünürler. Evet. Yani işte cami mami basıyorlar. Sürekli kermes yapıyorlar. Para topluyorlar.
1: Onu sormak istiyorum.
0: Tabii buyurun. Eray Hoca'nın sorusu var.
1: Bu şahıs hakkında daha önceden bir kişiyi zorla alıkoymadan dolayı cezaevine girdiği iddiası var. Bu konuda bilginiz var mı?
3: Kişi Koray Sarısaçlı. Koray Sarısaçlı vakıfta yöneticiydi. Hatta vakfın mali işlerine bakıyordu. İşte o dönemlerde, geçmiş dönemlerde yine insanlardan ağırlıklı olarak zekatlar toplandı, bağışlar toplandı. İşte fakir öğrenciler için, fakir aileler için paralar toplanmıştı. O toplanan paralarla yine Alparslan Kuytul'un aklıyla bir sağlık tesisi, yani bir hastane ya da bir laboratuvar kurulması noktasında bir karar alınmıştı. İşte o zekatlarla bir laboratuvar hizmetlerinin yanı sıra işte hastane hizmetleri de verebilen bir poliklinik açıldı. Ancak yine Alparslan Kuytul'un talimatıyla bu klinik ya da hastane ya da laboratuvar ismine ne diyelim bilmiyorum ama işte bu Koray Sarısaçlı'nın üzerine kaydoldu. Yani bütün işlemler hem vakfın mali işlerine baktığı için hem de bu işlemler yürüttüğü için aslında bu hastane Koray Sarısaçlı'nın üzerine kaydolunmuş oldu. İşletme sahibi o oldu. Ancak ilerleyen günlerde Alparslan Kuytul işte bu hastaneden elde edilen gelirin büyük pastasını kendisi istedi. İşte burada Koray

0: aileler için ya da fakir aileler için toplanan bir paraydı. Yani buradaki o para kişilere ulaştırılmadı. Yani istenilen kişilere ulaştırılmadı. Para toplandıktan sonra hastane kuruldu ve bu hastane kurulduktan sonra hisselerin Alparslan Kuytul çoğunluğunu istedi. Ancak Koray Sarısaçlı ise hisselerin eşit olmasını istedi. Bunun üzerine bir anlaşmazlık çıktı. Tabii ki bu vakıf yöneticileri bu noktada hem eşleriyle beraber örgüt içerisinde yer aldıkları için Alparslan Kuytul burada şöyle bir seçim yapmakta seçim yapıyor. İşte ters düştüğü kişiyle eşine diyor ki işte bu kişiyle ya da eşinizle boşanacaksınız diyor. Bu talimatı verdikten sonra işte karı koca ayrılıyor. Sonrasında erkek diskalifiye oluyor. Yani vakıftan uzaklaştırılıyor ama eşi eski eşi olmuş oluyor artık. O da yine vakıf içerisindeki görevlerini yürütmeye devam ediyor. Tabii ki Sarı Saçlı bu noktada hisselerin eşit olmasını istediği için buradaki anlaşmazlık sonrasında haftalarca süren şiddete ya da işkenceye maruz tutuldu. Sonrasında yine kendisi hakim karşısına çıktığı için diğer örgüt üyeleri de Koray Sarı Saçlı'ya baskı yaptı. Baskı yaptıktan sonra ifadesini ya da şikayetini geri çekmek zorunda kaldı en azından
1: tabii
0: bir kısmı.
1: Geçmişte kamuoyuna açıklama yaparken bu Sarı Saçlı Halil İbrahim, bu işte 75 yataklı hastanenin ve 100 dönümlük kiraz bahçesinin kendine ait olduğunu ve bu malılara çökmek istediğini bu yapılanmanın iddia ediyordu. Bir de işin bu boyutu var yani. Hele ki bu mülk, bu mallar, bu şirketler, bir de vatandaşın dini hassasiyetleri olan insanların paralarıyla edinilmişse o zaman çok daha sıkıntılı da bir durum var yani.
2: Bir de şu ana kadar bu yapılan burada aramalarda neler bulundu? Bu konuda bilgi var mı?
0: Şu anda yapılan son operasyonla ilgili bilgiler, belgeler ya da dijital materyallerle ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Bunlar da mercek altında büyük bir titizlikle incelenmeye devam ediyor. Tabii bizler de şu anda Adliye Sarayı'nın önündeyiz ya da işte bir kulağımızda Adana Emniyeti'nde acaba ne bulundu, hangi suçlar var? Çünkü geçmişe baktığımızda ya da yapılan operasyona ilişkin Bakan Bey'in yapmış olduğu açıklamada tabii ki suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak ve mal varlığını aklamak, ki az önce aktardığım gibi toplanan zekat paraları ya da yardım paralarıyla bir işletme kuruldu, bir şirket kuruldu, sağlık şirketi kuruldu. İşte para bu şekilde aklanmış oldu. Diğer taraftan da tabii ki resmi evrakta sahtecilik var. Tabii ki vergi ödememe noktasında da yine vergi gelirlerini yine düşük göstermeleriyle ilgili de delillerin olduğunu, belgelerin olduğunu biliyoruz. Tabii ki şu anda baktığımızda aslında yaklaşık 10 bin kitlesi olan, 10 bin kişilik bir kitlesi olan örgütten ya da yapılanmadan bahsediyoruz ama merkezi Adana'da. Ve baktığımızda işte en başında da söylediğim gibi bu noktada ters düştüğü kişilerle artık yavaş yavaş yol ayrımına geldi ki kendisinin kişiliği aslında sürekli bağırmalar, çağırmalar ya da hakaret etme boyutundaki yaklaşımlarıyla aslında birçok örgüt üyesi de ya da vakıf yöneticileri de ayrıldılar. Kendi yanından ayrıldılar ve işte şu anda da aslında yapılan bu operasyonun biraz da geç kalındığını söylüyorlar. Tabii bunu kamera karşısında şu ana kadar ifade eden olmadı ama ilerleyen günlerde belki de soruşturmanın seyrine göre o insanlar da yaşadıklarını an ve an kameralar karşısında aktarmaya başlayacaklardır. Şu
1: Halil İbrahim, Abdülkadir Selvi'nin de ekleyecekleri ya da soracağı var, onu da alalım.
3: Olur. Halil İbrahim, kolay gelsin.
0: Tabii ki.
3: Bu aramalarda Türk parası ve döviz cinsinden 3 milyon 900 bin lira çıktığı ifade edildi. Ama Semra Kuytul bunlar bizim evimizdeki aramalardan çıkmadı dedi. Bize ait değil, Eskişehir'deki bir örgütle ilgili dedi. Daha sonra bunun, bu yapılanmanın, yani Alparslan Kuytul yapılanmasının internet ve sosyal medya sorumlusu Yasin Birer'in ikametgahından çıktığı
1: internette belirlendi. De çok aktifler yani, sayısız Facebook hesabı, Twitter hesabı, TikTok hesabı, Facebook hesabı, bunların hepsine de hepsini de kapattı. Yani
3: 390'a kapatıldı. Daha belki kapatılması yani gerekenler de var. Bu para

0: Hesapları sosyal medyada yer bulabiliyorsa demek ki kapatılması gereken başka hesaplar
1: tabii
0: da
1: ki,
0: var sırada.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani bu paranın da, yani Semra Kuytul dedi ki bu para bize ait değil. Eskişehir'deki bir örgütle ilgili operasyondaki paraları bize ait gösteriyorlar. Ancak bu paranın kendilerini internet sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in ikametgahından çıktığı belirlendi, tespit edildi. Bu konu netleşti mi? Çünkü bu Kuytul yapılanması arasında bunu istismar edenler var. Bu konuda senin bilgin var mı?
2: Doğrusunu söylemek gerekirse bu noktada resmi bir açıklama yok. Ancak mali yapılanmasıyla ilgili işte bu 5 şirketin yönetimine kayyumun atanmasıyla birlikte aslında orada da ayrı bir sürecin devam ettiğini biliyoruz. Ancak soruşturma aşamasında şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Ancak geçmişten günümüze kadar baktığımızda aslında yani 2000 yılının başından itibaren 2012'ye 13'e gelene kadar aslında bunun bir taraftan da stajını yapmışlardı. Çünkü o dönemlerde şirketler yoktu ama kermesler vardı. Kermeslerde de ciddi rakamlar vardı. Çünkü bir taraftan Adana'nın en ketum yerlerinde, en kalabalık yerlerinde kermesleri vardı. Kermeslerde de özellikle kırsaldaki insanlara yemekler hazırlatılırdı ama işte o yemekler de katı katına satılırdı. Ancak ön tarafta vizyondaki pankartlarla, sloganlarla işte insanların dikkatini çok çabuk sağlıyorlardı o noktaya yönelmeleri için. Baktığımızda kermeslerden elde edilen gelirlerle aslında o şirketlerin kurulduğunu, sonrasındaysa işte zaman zaman anlaşmazlıkların çıktı. Anlaşmazlıkların çıkmasıyla birlikte işte karı kocayı boşama yöntemiyle ve alıkoyma, hürriyetinden alıkoyma yöntemiyle yine gündeme gelen bir vakıftan bahsediyoruz. Ancak o kişinin evinde çıkan parayla ilgili ya da Semra Kurtul'un ifadesindeki o cümlelerle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak herkesin farklı farklı rakamlar telaffuz ettiğini ya da kişiler arasındaki farklı ticari ilişki ya da alacak verecek davası olduğunu şu anda farklı farklı zümrelerde, farklı farklı gruplar halinde zikrediliyor. Ancak bunların şu anda dayandırabileceğim bir bilgisi ya da işte kaynağı bulunmuyor maalesef.
0: Gelişmeleri Halil İbrahim Uğur'dan almaya devam edeceğiz. O eline yeni bilgiler ulaştıkça bizlerle paylaşacak. Ben Hadi Dündar'ı barkomuzun önüne alalım. Biraz bu yapılanmanın içeriğine, çalışma yöntemlerine ve bu soruşturmanın kapsamına, isnat edilen suçlara bir hep birlikte bakalım. Şimdi Adana merkezli 6 ilde gerçekleştirilen bir operasyondan bahsediyoruz. 49 adrese eş zamanlı operasyon yapılıyor. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alınıyor. Yani o gözaltına alınma sürecinde yaşananların bile algı operasyonu amacıyla kullanıldığını, evet, ve bu konuda da bu yapılanmanın ne kadar mahir olduğunu görüyoruz. O, aynen, para hikayesi de aynı, aynen, şekilde değerlendirilebilir. Soruşturmada 32 şüpheli için işlem başlatıldı. İşte ifade verme işlemleri hala devam ediyor. Demek ki yani sorgucuların soracağı sayısız soru, sayısız tespit var ki.
3: Diğer illerdeki durum ne? Aslında şimdi oralardan da şimdi haber akışları olacak. Eminim bir 6 il, çünkü yani kolay bir şey değil bu. Bayağı geniş kapsamlı bir şimdi, olgu.
0: Diğer illerde gözaltına alınanlar da Adana'ya herhalde götürülüyor. 5 şirkete yönetim kayyumu atandı. 349 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Başkalarına da getirilmesi gerek, öyle gözüküyor, evet, yani.
4: Banu Hanım, şimdi, evet, biz Kuruş Suç Örgütü'nde neyi gördük?
0: Neyi gördük?
4: Bir şirketler üzerinde perdeleme yaparak, işte insanların duygularını manipüle ederek, hı, şirketler üzerinden kendi kişisel menfaatlerini, kişisel çıkarlarını, kişisel zenginleşme konularını ön planda tuttuklarını gördük. Burada da aynı durumu görebiliyorsunuz. Bakın, 5 şirkete kayyum atanmış olması, şirketler, hı, üzerinden paranın dönüyor olması, işte evlerin içerisinde ya da başka şekilde bir paranın işte dönmemesi açısından ya da şimdi işte orada finanse etmek
0: kamu
4: açısından.
0: Kamu yararına kurulmuş dernek ve vakıflar ne yapabilir? İşte bağış toplayabilir. Bunun karşılığında da bir makbuzla o bağışın belgelenmesi lazım, değil mi? İşte az önce Halil İbrahim Uğur dedi ya, kermes yapıyorlardı.
4: 2860
0: i̇şte
4: sayılı
0: kek satıyor,
4: var,
0: poğaça satıyor. Bunlar da hani nerede fatura, hani nerede makbuz, o paralar acaba ne oluyor? Bunu para aklamak için mi kullanıyorlar? Bu yöntemle bir sürü parayı yani sisteme dahil mi ediyorlar?
4: Çünkü
0: ne yapıyorlar?
4: Orada o gün ne kadar satış yaptığınızın bir kaydı koydu yok. Gelen miktar belli değil. Fakat ortaya koyabileceğiniz bugün

0: elde ettiniz diye bir miktar koyabiliyorsunuz. Çünkü gelen kısmını kontrol etmediğiniz bir alanda istediğiniz şekilde parayı ne yapabilirsiniz? Sisteme dahil edebilirsiniz. Zaten onun için şirketleri kullanıyorlar. Şirketlerin için böyle kullanıyorlar. Dışarıdan bir parayı alıyorlar. Şirketin içerisine yerleştiriyorlar. Sonra o şirket başka şirketlerle iş ve işlem içerisine girince bu sefer paranın takibi zorlaşıyor. Sanki şirket gerçek bir faaliyet göstermiş gibi. Fatura kesiyorlar. Mesela suçlamalardan bir tanesi resmi belgede sahtecilik. Birazdan konuşacağız. Fakat bu şirket kısmını artık son zamanlarda işte suç örgütlerinin, çıkar amaçlı olan bu suç örgütlerinin yoğun bir şekilde kullandığını gördük. Furkan Vakfı'nda biz bir şey, bir kısmı daha görüyoruz. O da nedir? Az önce sizin de dikkat çektiğiniz 349 tane sosyal medya hesabının kapatılması. Yani ileriki
1: para nerede
0: günlerde
1: çıkıyor? Para örgütün, yapılanmanın sosyal medya sorumlusunun evinde.
2: Ya biraz önce sizin o değindiğiniz nokta o kadar önemli ki bunlar öyle bir algı operasyonu yürütüyorlar ki eşi işte Semra Kuytul diyor ki biz diyor eylem yaparken diyor polislere hadi erkekseniz gelin bizi dövün hadi diye şey yapıyorduk. Gelsinler orada bizi dövsünler ki biz
1: ne kadar,
2: mağdur duruma.
1: Ne kadar mütedeyim bir kadına ne kadar yakışan bir hareket değil mi? Yani burada tabii
0: şöyle şerefli Türk polisini
2: yani tabii yani biz mesela o başörtüsü eylemlerini gördük. O kız çocukları üniversite kapılarından yaka paça atılıyorlardı. Hiçbirisi böyle bir şey yapmıyordu. Çok akur iffetine sahip çıkacak bir bakarlık içerisinde davasına hizmet edecek bir şuurla hareket ediyorlardı. Herkes saygı duyuyordu. Burada Tarık. Şimdi diyor ki bu paralar yani içerideyken de nasıl bu tweet'i atıyorlar anlamıyorum. Diyor ki bu paralar Eskişehir'deki bir örgüte operasyon yapılmış. Oradan çıkmış. Ama sonra çıkıyor ki çünkü arama tutanaklar var biliyorsunuz. Yani bu işlerde arama tutanaklar var. Örgütün internet sorumlusunun Muhammed Yasin'in evinden çıkmış para. Ya bu dini cemaatlerin evinden ne çıkardı? Tefsir çıkar, Kur'an-ı Kerim çıkar, ondan takke çıkar, tesbih çıkar, cübbe çıkar,
1: seccade,
2: peygamberimizin seccade hayatı çıkar, Yasin-i Şerif çıkar. Kırk ya bunların çıkar evlerinden paralar çıkıyor. Balya balya öbür kuruşta da paralar çıkıyor, külçe külçe altınlar çıkıyor, silahlar çıkıyor. Ya siz dini cemaat misiniz, bir örgüt müsünüz, neye hizmet ediyorsunuz? Yani anlamak mümkün değil.
0: Burada şunu söyleyebiliriz, bu yapının iki lideri var. Birincisi Alparslan Kuytul, ikincisi eşi. Biri erkekleri temsil ediyor, erkeklere emir talimat veriyor, diğeri de kadınlara emir talimat veriyor. Onun için zaten sosyal medyada Abdülkadir Bey'in söylediği neden tutukluyken, yani gözaltındayken özür dilerim, hali hazırda gözaltındayken dahi ne yapıyor? Tweet paylaşıyor. Niye? Çünkü emir talimat verdiği şahıslara mesajlar vermesi gerekiyor. Aynı şekilde Alparslan Kuytul adına yapılan açıklamalar, diğer taraftan Semra Kuytul adına yapılan açıklamalar. Fakat bu yapı sosyal medyayı çok profesyonelce kullanıyor. Biz de bu stüdyolarda şunu söyledik. İleriki günlerde Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konu olacak. Örgütlü yapılanmalarda sosyal medyada eğer birlikte hareket edebilecek hesaplar varsa, aynı amaç doğrultusunda hareket ediyorsa, aynı merkezden emir ve talimat alıyorsa, o zaman nasıl biz örgütün kriterlerini belirliyorsak, Yargıtay işte örgütü ortaya koyduğunda belli bazı kriterleri ortaya koyuyorsa, o kriterlerden bir tanesi de bu olması gerekir ki biz bu dosyada bakın somut halini görüyoruz. Yani bir örgütün 349 tane sosyal medya hesabının kapatılmış olması, tutuklama gerçekleşirken, yani özür dilerim gözaltı işlemi gerçekleşirken dikkat ederseniz arkada biri video çekiyor.
1: Evet.
0: Flash açık olan. Bu polis memuru değil. Bu kendi arkadaşlar. Ve o kendi arkadaşlar ne yapıyor? Oradaki bütün kaydı çekiyor. Dikkat ederseniz buradaki de polis memuru arkadaşların görüntüsü değil. Ancak nedir? Şahıs karşı taraftan seçiyor ve onu ne yapıyor? Manipülatif olabilecek şekilde
1: Halil İbrahimoğlu'nun
0: bir algı oluşturacak
1: varmış
0: şekilde.
1: Şimdi Adana'ya dair notlar da şüphesiz ki çok önemli. Halil İbrahim ne aktaracaksın?
3: Banel, şunu söyleyebiliriz. Peki bu kişi, yani Alparslan Kuytul'un amacı nedir? Yani rol modeli neredir? Ya da ne yapmaya çalışıyor? Bunu da söylemek lazım. Çünkü Alparslan Kuytul dünyada, kainatta kendisinin bir numara olduğunu, kendisinden daha üstün bir insan olmadığını düşünüyor. Tabii ki burada hani agresif dedik, sinirli dedik ama burada da egosu ya da işte hangi kelimeyle anlatalım ama dünyada sadece kendisinin üstün olduğunu düşünüyor. Yapmak istediği şey ise

0: Hatırlarsınız
1: belki, yani biri kendini Mehdi zannediyordu, öbürü kendini kainat imamı olarak konumlandırıyordu. Bu da işte bu yani kendini insanın yanında falan filan görüyor. Zeki Bey buyurun. Hemen dönüyorum Ali İbrahim.
2: Yani tek tek olaylara baktığınız zaman Kureyş meselesi, Kuytul meselesi ve daha önceki FETÖ meselesinin de hareketle baktığınızda burada bir mesele var. Bu yapılar, dini gruplar, cemaatler nasıl bu hale gelebiliyor, ona bakmak lazım. Şimdi muhabir arkadaşımızın da belirttiği gibi ruh halini işte Furkan Vakfı Başkanı'nın bu kadar sinirli, agresif hali ne işaret ediyor? Bu artık bu dini grupta, cemaate liderin sorgulanamaz bir hale geldiğini, artık otoriterleşmenin başladığını gösteren bir yapı. Dolayısıyla liderin sorgulanmadığı bir yerde arkasından neler gelir, bunları da hesap etmek çok zor olmasa gerek. Bir kere burada siz mali yapıyı hiçbir şekilde denetleyemezsiniz. Hı hı. Ne devlet doğru düz denetleyebilir, ne de yapının kendi içindeki unsurlar bu şeffaflığı denetleyebilir. Aynı şekilde örgütün bütün amaçları için bütün araçlar mübahtır meselesi rahatlıkla meşrulaştırılabilir. İşte bu hiçbir şekilde sorgulanmaz. Bu şeyleri artırabiliriz. Dolayısıyla bu yapıların bir şekilde denetlenebilmesi için vergi açısından, hukuk açısından, yani sivil toplum içerisinde cemaatler olabilir, cemiyetler olabilir, tarikatlar olabilir. Tabii ki buna kimsenin itirazı olmaz. Hele biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Bu dönemde azınlık hakları, Alevilerin sorunları, dindar kesimin sorunlarını bitirmiş bir partiyiz. Dolayısıyla herkes şeffaf olduğu müddetçe, devlette bir otorite yarışına gitmediği müddetçe, mali olarak, idari olarak denetlebilir bir haldeyse kimsenin bu yapılarla bir sorunu yok, olmamalıdır. Bunu söylemek lazım. Yani işte cemaatlere operasyon yapılıyor meselesi gibi bir algı oluşturmaya çalışan bir kesim var. Kesinlikle böyle değil. Bakanımız da izah etti, İletişim Başkanlığımız da açıklama yapıyor. Burada suç örgütlerine yönelik bir operasyondan bahsediliyor. Dolayısıyla mali İşlerde suistimali olan, otoriterleştirdiği yapı içerisinde baskı unsuru olarak bazı manevi enstrümanlar kullanmış olabilir ve başka enstrümanlar kullanmış olabilir. Önemli olan bunların önüne bir engel koymak ve şeffaflığın sağlanmasına çalışmak. Onunla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Burada kesinlikle cemaatlere bir operasyon yoktur ve bir algının oluşmasına müsaade etmemek lazım. Burada şeffaflıktan kaçan, hukukun dışına çıkan bir cemaatin, dini yapının kendisinden beklenen doğal fonksiyonlarını, yani değerler bazında aidiyet oluşturma, dini yapının, geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlama, eğitim faaliyeti, irşat faaliyeti, sosyal yardımlaşma, dayanışma faaliyetleri yürütme, eğitim faaliyetleri yürütme gibi meselelerde beklenen fonksiyonu icra etmesi beklenir. Ama bunun dışına çıktığında tabii ki hukuk devreye girecek. Dolayısıyla hukukun bu anlamda kolluk kuvvetlerinin, adli makamların yapacağı faaliyetleri yakından takip etmekte fayda var.
1: Elbette. Hemen dönelim Halil İbrahim'e. Devam et Halil İbrahim.
0: Bahrel, şu anda dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslüman bulunuyor. İşte bu 1,5 milyar insandan Alparslan Kuytul kendisini daha üstün görüyor. Zaten temel mesele buradan gelen bir mesele. Ve baktığımızda İran'da 1979 yılında devrim gerçekleştirilmişti. İşte Alparslan Kuytul da bir devrim yaparak bütün Müslümanlara, yani dünyadaki bütün Müslümanlara lider olmaya, lider olmak için böyle bir propaganda yürütmeye çalışıyor. Elbette bunun doğru olmadığını gören vakıf yöneticileri, işte baktığımızda 1994 yılında kurulan bir vakıf ve o çizginin oluşturulduğu tarihten itibaren Alparslan Kuytul'un bu şekilde artık yani hasta ruhlu mu diyelim bilmiyorum ama işte bu şekilde 1,5 milyar Müslümandan daha üstün kendisinin olduğunu düşünmesi ya da 1,5 milyar insana kendisinin lider olacağını ifade etmesiyle birlikte yanındaki insanlar da zaman içerisinde ayrıldı. Şu anda baktığımızda yapılanmaya daha çok gençler var. Tabii ki bu gençler de eğitim görmeyen gençler. Yani kırsaldaki çocuklar ve bu çocuklar tabii ki aile içerisinde baskı gören çocuklar. Toplum içerisinde bir yere gelemeyen çocuklar. İşte bu yapı aslında o çocukları bulundukları yerden getirip bir bina içerisinde, bir ev içerisinde ya da işte vakfa ait herhangi bir yerde karşılarına alıp da konuştuklarında işte sen bunu yapabilirsin, sen şunu yapabilirsin dediğinde aslında o kişi de bunlara inanarak arkasından geliyor. Baktığımızda işte sosyal medyaya daha çok ağırlıklı olarak bu tarz insanların yorumlarını görebiliyoruz. İşte
1: Abdülkadir Selvi'nin de ekleyecekleri var senin paylaşımların üzerine Halil İbrahim.
3: Ya Halil İbrahim önemli bir noktaya değindi. Şimdi bu yapılanmalar kendilerini işte FETÖ kainat imamı olarak görüyordu. Yani o Mehdi-i Azam görüyordu. Bu da kendini belli ki Mehdi görüyor. Şimdi eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Alihan Kuruş'la ilgili olarak da bir anekdot paylaştı biliyorsunuz. İki peygamber yetkisine sahip diye. Yani bunlar kendinde olmayan sıfatları kendinde varmış gibi göstermek gibi bir durumla karşı karşıyalar. Ya sen bırak Mehdi olmayı kardeşim. Suriye'de iç savaşta bu Müslümanların çocukları kimyasal gazla Doğu Guta'da katledilirken sen orada Esed'i destekledin. Suriye'de Esed zulmüne karşı o iç savaşta Müslümanların yanına gidenleri cihatçı ilan edip onlarla yani uğraştın, onlarla mücadele ettin. Esed'le mücadele etmedin. Oradaki katledilen o çocukların yanında yer, sen gerçekten bir din adamıysan öncelikli olarak o vicdanında o sızıyı hissetmen lazım. Tabii bunlar yani bunlar Türkiye'nin geçmişte ne başörtüsü mücadelesinde yer aldılar ne dindarlara yönelik zulümler yapıldığında yer aldılar. Bunlar ne yaptılar? İşte Selefi akımlar. Kendisi de zaten Mısır'da El Eser'de bir dönem hukuk dersi almış. Selefi bir anlayışı var. Bu Selefi anlayışla birlikte de işte birçok şeyi kabul etmiyorlar kendileri. İran'a da yakın tarzı. Zaten Suriye politikasında Esed yanlısı olmanın şeyi İran'a yakın olmasından kaynaklanıyor ama her ne olursan ol, sen o iç savaşta katledilen o masumların yanında olmadığın sürece hiçbir sıfatın bir anlamı yoktur.
1: Şimdi devam edelim ama şimdi bu yapılan...
0: Sırdaki eğitime aslında formaliteden icabı... Sayın Selvi'nin söylediklerine ilaveten şunu söyleyebiliriz. Mısır'da eğitim aldı ama Mısır'daki eğitim aslında bir formaliteden itibardı. Çünkü oradaki eğitimine de zaman zaman katıldı, zaman zaman katılmadı. Aynı dönemde aynı eğitimi alan kişiler söylüyor bunu. Çok da fazla oraya devamlılık göstermediğini söylüyor. Formalite icabı o eğitimi almış görünmek için zaman zaman Mısır'daki o eğitimlerde adının geçtiği ya da kendisinin göründüğünü söylüyorlar. Bu onun da ayrıca araştırılması gerekiyor bence.
4: Şimdi onların etkili olduğu bölgelerde El Eser ismi çok önemli ve oradaki insanlar o isim geçtiğinde gerçekten dini bir üniversite, dini bir işte dine hizmet eden, dini araştırmalar yapan, burada eğitim gören insanların kaliteli eğitim gördüğüyle ilgili bir bakış açısı var. Ondan dolayı o ismi kullandığını belirtmek gerek. Onun için arkadaşımızın söylediği çok değerli.
1: Halil İbrahim yani, diyor ya yani bu
4: göstermelik olarak.
1: Yani bu Alparslan Kuytul'un 10 bin kişilik bir takipçi sayısı var. Yani uğraşmış ancak bu kadarını toplayabilmiş. Onlar da bu yapılanmanın arka planında neler döndüğünü öğrenince acaba bu kadar bağlı kalacaklar mı? Bu da bir soru işareti.
3: Ya şimdi devleti bunlar tağut ilan ediyorlar. Devlet tağut ilan ediyorlar. Peygamberimiz peki peygamberimizin diğer peygamberlerden ayrı vasfı var. Ne o? Peygamberimiz aynı zamanda İslam devletin devlet başkanı. Demek ki peygamberimiz de bir devlet kurmuş. Yani sen bu referansın nereye? Bu Selefi yakında. Tağut ilan ettiniz işte Afganistan'da ne duruma düştünüz? Müslümanlar perma perişan ettiniz. Yani tağutu ilan ettiniz.
1: Türkiye'yi tağutu ilan eden bir örgüt daha var. DEAŞ.
3: Evet. Aynı
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tağut ilan etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tağut ilan etti. Komik değil mi yani buna? Ancak güleriz
3: Peki
1: yani.
3: Peki bu DEAŞ'ı kim kurdu? Trump ne dedi? Bu DEAŞ'ı dedi. Obama ile Hillary Clinton kurdu. Orada CIA'nin bir şubesi olarak çalışıyorlar. CIA Müslümanlara hizmet etsin diye mi kurdu bunu? Yani. Suriye'deki iç savaş çıkarsınlar diye.
1: Bir şey de enteresan.
3: Irak'ta iç savaş çıkarsın diye kurdular.
1: Bu devam ediyor.
3: Maalesef. Yani bunları kuruyorlar. Bunlar devleti tağut ilan ediyorlar. Devleti yıkmaya çalışıyorlar ama yıktığın devlet kimin tepesine çökecek? Müslümanların tepesine çöküyor. İşte Irak'ta biz bunu gördük. Müslüman kadınlar Ebu Gureyb'de ne tür zulümlere maruz kaldılar. Devlet olmayınca ne oluyor? İşte Suriye İç Savaşı'nda gördük. İşte Gazze'de görüyoruz. Yeah. Afganistan'da yaşadık biz bunları. Evet. Sen tağut ilan ederek, yani

0: Neyi başaracaksın?
1: Sadece kime hizmet ediyorsun?
0: Sadece batılıların emellerine hizmet edersin. Hı hı. Ve Müslümanlara da zulmedersin.
1: Şimdi ülkemiz çok büyük bir bölümü dini hassasiyetlerini yoğun olarak yaşamayı tercih eden insanlardan mürekkep. Şimdi bu yapılanmanın iki numarası neydi? Semra Kuytul.
2: Semra Kuytul
1: ne diyor? Rüyamda gördüm. Alparslan hocamız Hazreti İsa Efendimizin yanındaydı falan filan.
0: O yani, da ona dedi ki çok saygı gösterdi o da ona.
2: He. Ama FETÖ'nün bu konuda çok etkili olduğu, çok başarılı olduğunu unutmamak lazım.
1: Peygamber Efendimiz'i göremiyor rüyasında. Neden acaba? Özellikle mi? Hani
3: dini sembolleri, dini aidiyetleri kişisel otoritenin pekişmesi için bir şey olarak, aracı olarak konuluyor.
1: Yani başka Peygamber Efendimiz'in yanına koysa acaba çok tepki doğurur. Hadi o kadarına kalkışmayayım. O yüzden Hazreti İsa yani falan filan diyeyim mi dedi.
0: Bir de şundan dolayı yapıyor. Şimdi işte Hazreti Mehdi gelecek, İsevilerle Müslümanları barıştıracak, bir yanında Hazreti İsa olacak. Hı hı. Yani İseviler de Müslümanlara bağlanacaklar. Hı hı. Bir inanca göre de Hazreti İsa Şam'a inecek diye böyle rivayetler var. Yani benim eşim Mehdi, Hazreti İsa da yanında diye böyle bir algı da oluşturmaya çalışıyorlar. Ya senin eşin ne Mehdi? Senin eşin devletine savaş açmış, tağut ilan etmiş. Senin eşin Esed, Müslümanlara zulmeden, katleden Esed'in yanında yer almış bir adam.
1: Tövbe estağfurullah. Evet, Mehdi başka bir örgütün başındaydı. Şimdi Erzurum'da mı, Van'da mı, ne hapishanede?
0: Vallahi yani.
1: O zaten geldi yani. Çok saçma sapan işler. Evet, tablo bu. Buyurun. Sayın Vekilim.
3: Ya bu tür ezoterik yapılar diyoruz ya sosyolojide, girişi çıkışı belli ritüellere bağlı, yükselmesi belli eğitimlere bağlı. Ya bu tür yapılanmalarda hep sıkıntı çıkıyor bir şekilde. Ya proje oluyorlar ya da müfsit sapkın bir adamın kendi kişisel mecrasına kurban ediliyor gençler. Yani ülkenin enerjisi, mali kaynakları, dini aidiyetin o güzel tarafı böyle insanların eliyle sabote ediliyor maalesef.
1: Yani tabii bu örnekler vatandaşımızın karşısına çıktıkça insanların yardım etme, dini sorumluluklarını yerine getirme gibi eğilimleri de zarar görmüş olacak değil mi? Yani bu hassasiyetleri de zarar görecek.
0: Şimdi Haluk Levent diye bir adam çıktı. Deprem için toplanan paraları kumarda, sanal bahislerde yedi, dolandırıcılık yaptı. Şimdi bir de bunu dini olarak insanların hassasiyetlerini, çünkü bizim insanlarımız gerçekten yardım etmeyi çok seviyor. Hele hele bir felaket anında varını yoğun harcamayı bir ibadet olarak görüyor. Hı hı. Sen şimdi bu güzel duyguları istismar ettiğinde, Allah vermesin, yarın yeni bir felaket başımıza çıktığımızda insanlar ne diyecek? Ya ben bunu vereceğim ama bu nereye gidecek? Hı hı. Bu duygularla oynamamak lazım. Hı. Hani kendi paranla yapsan bunları ayrı bir şey ama milletten hayır hasenat için aldığım paralarla yapmak çok büyük bir suç yani.
1: Günah.
0: Günah şey. Aynı zamanda.
1: Hocam, tablo bu. Bu hafta da Kuytul yapılanmasını konuşuyoruz.
4: Ya evet, yani burada acaba ben de biraz önce onu düşünüyorum. Yani bu şimdi bu işin yurt dışı bağlantısı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çıkarsa ne taraftan çıkacak? Hakikaten bunu da merak ediyorum. Biraz önce de ifade edildi. Yani Esad bağlantısı olma ihtimali yüksek. Esad gitti ama yerine kim var? Kimler yönlendiriyor? Bakmak lazım. Yani bunlar tabii biraz önce de ifade edildiği üzere aslında özel olarak bir takım yöntemlerle ağına düşürdükleri çocukları kullanarak işte ondan sonra da işte çeşitli manipülasyonlarla para trafiğini yönetip işte 6 ile falan genişlemişler yani şimdi bakarsanız. Hani bu ciddi bir durum ve bu ciddi durum mutlaka, şimdi daha tabii konu çok yeni, bilgiler gelecektir ondan sonra da daha iyi değerlendireceğiz ama ben şunu söyleyeyim, özellikle öteki illerde yapılan 49'u değil mi, 49 eve ya da adrese
5: 32 kişi
4: eş zamanlı operasyon yapılıyor. Yani bu bir ağ, bu bir şebeke. Ama ne zaman böyle şebeke, para, işte din istismarcılığı gibi bir takım unsurlar bir yerde birleşiyorsa hep orada yabancı istihbarat örgütlerinin arkada izini görüyorsunuz yani. Yani hiçbir şey böyle bu kadar şey masum değil yani. Masum gibi görünüp aslında arka planda gerçekten ya ülkemiz

0: sizin aleyhine ayrılıkçı, istismarcı bir tutum içerisinde bir durum oluşturacak. Bunlar dış güdümlü mihraklar halinde olduğu daha sonra açıklanıyor. Yani bunlar ne biliyor musunuz? Zaten mini FETÖ'cüler bunlar böyle. Yani FETÖ'cükler diyeyim yani, tamam mı?
1: FETÖ'yü hani, en çok öven şahıs.
0: Efendim?
1: FETÖ'yü en çok öven şahıs yani.
0: O yüzden diyorum şimdi, bu Allah'tan, Allah razı olsun yani, devletimize, gerçekten Adalet Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza teşekkür ediyorum yani. Bunlar daha böyle bu kanser toplumda daha fazla yayılıp böyle ayrılıkçı, İslam'ı bölen, Müslümanları bölmeye çalışan, ne bileyim işte bir takım yasa dışı eylemlerini her geçen gün genişleten, para trafiğini arttıran, kara para trafiğini yönetmeye başlayan vesaire. İşte bunların bu aşamalarda nasıl diyelim, müdahale edilmesi ve bunların sonlandırılması çok önemliydi. Bakalım gerçekten, hep söylüyoruz, bu iş nerelere kadar uzanacak? Şimdilik 6 il deniyor. 6 il mi acaba? Başka nerelerle bağlantıları var? Yurt dışı durumları var mı yok mu? Bunları göreceğiz.
2: Ekleyip göreceğiz. Halil İbrahim, Erol Hoca'nın çok teşekkür
3: söylediği
2: ediyorum
3: şey, bir küçük katkı olsun. Yani mesele öyle, sadece polisle, adliyeyle bu işlerle mücadele edilmez. Fotoğrafın geneline bakıp bizim çok bunlarla doktrin mücadelesi yapmamız lazım. Diyanet ve ilgili kurumlarımız neyse, bunlarla ilgili sapkın inancı olan, kendi müntesiplerine aklınızı kullanmadan bir robota dönüştüren yapıların kesinlikle deşifre edilmesi lazım. Bir Müslümanın sahih inanca ulaşabilmesi için değerli olan bilgi neyse, ona rahat ulaşabilmesi, rafine bilgiye ulaşabilmesi için, bu yapıların içinde gençlerin heba olmaması için bir doktrinsel açıdan da bunlarla mücadele etmek lazım. Gençlerin bunlara aldanmaması için. Bu çok önemli bir şey. Ya sadece bunlarla polis olarak, polisiye tedbirlerle, adliyeyle, mahkemelerle mücadele etmek bir yeri, başka bir yerde başka bir şey çıkar. Sahih İslam inancını rasyonel aklı ve ayet hadislerin ışığında güzel analiz eden doktrin mücadelesi yapmak lazım bu tür yapılarla.
2: Evet, Halil İbrahim Uğur'a çok teşekkür edelim. Savcılıktan, Emniyet Müdürlüğü'nden
4: bir
2: sıcak bir gelişme gelirse.
4: Siyasi ayağına konuşmak lazım.
2: Evet. Kısaca ekle Halil İbrahim.
4: Aslında örgütün biri...
2: Evet, dinliyoruz seni.
4: Manuel, örgütün bir de siyasi ayağını değerlendirmek lazım ama Alparslan Kuytul işte örgüt üyelerine ya da vakıf üyelerine ya da kendine gönül verenlere oy kullanmanın ya da siyasette yer almanın haram olduğunu söylüyor. Tabii ki siyasi isimlerle de aslında hangi siyasi parti olursa olsun aslında genel başkanları bir açıklama yaptığında ona ters, ona muhalif sert sözlerle açıklama yaparak da aslında gündeme geldiğini biliyoruz. Tabii ki bir de Alparslan Kuytul'un akrabalarına da bakmak lazım. Geçmiş dönemde yani yerel seçimlerde aday gösterilmeyen, ancak Adana'da yıllarca ilçe belediye başkanlığı yapmış Cumhuriyet Halk Partisi'nde ki kişi, isim de telaffuz etmeyelim burada ama onun da kuzeni olduğunu biliyoruz. Ama yine bir rivayete göre bu kitlenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne de destek vermediğini biliyoruz ama bir kısımda işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek verdiğini söylüyor. Ama işte buradaki siyasi ayağını değerlendirmek lazım. Çünkü bir taraftan da tabii ki bizler yaşadığımız ülke demokrasi ülkesi, insanların oy kullanması lazım ama işte bu örgüt bir de siyasete bu şekilde darbe vurmaya da çalışıyor. Demokrasiye de bu şekilde darbe vurmaya çalışıyor. İşte bu siyasi yapılanması noktasında da ya da siyasetten insanları uzaklaştırmaya çalışarak da aslında örgütün daha da tehlikeli hale gelmesine de neden oluyor. Baktığımızda işte 1,5 milyardan daha üstün olduğunu söyleyen bir isim var. Tabii ki kendisini herkesten üstün gördüğü için aslında şeriat diyor ama şeriate kendisi de riayet göstermiyor. İşte bizler demokrasi diyoruz. Demokrasinin de yine haram olduğunu söyleyerek bu şekilde insanlara ketum bir şekilde darbe vurmaya çalışıyor. Diğer taraftan işte camilerin anahtarlarını baskılarla, tabii ki örgüt üyeleriyle birlikte geçmiş yıllarda bu da çok sıkça gündeme gelen bir durumdu. İmamların elinden camilerin anahtarını alıp da camilerin kendilerine ait olduğunu söyleyerek de yine camilerdeki görevli imamlara da görev yaptırmadığını biliyoruz. Ama bir taraftan da baktığımızda aslında burada büyük bir akıl oyunu çizmeye çalışıyor ama bu da dışarıdan bakıldığında aslında bilinçli insanlar tarafından bakıldığında aslında biraz da komik bir duruma düştüklerini gösteriyor. Çünkü bir taraftan taraftan Diyanet'in imamlarının arkasında namaz kılınmadığını, kılınmaması gerektiğini söylüyor ama kendisi cuma namazlarında propaganda yaparak, işte gelişinde, gidişinde propaganda yaparak insanların dikkatini çekmeye çalışan bir kişiden bahsediyoruz aslında. Bu noktada oldukça önemli. Peki. Bunun da artık insanlar tarafından ayırt edilmesi gerekiyor Banu.
2: Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz sana ve Okan Can'a. Biz şimdi başka bir başlığa geçeceğiz. Malum geçen hafta yine Perşembe günü Alihan Koruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasının başladığını haberleştirdik, izleyicilerimizle paylaştık ve bu bağlamda da konuşmaya, değerlendirmelerde bulunmaya başlamıştık. Hatta kısaca değindiğimiz bir başlık vardı, o da Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün de araştırılması gerektiğine dair siz de notunuzu düşmüşsünüz Sayın Selvi. Şimdi dün bir fetih kabir gerçekleşti malum. Bu başlıktan başlayalım istiyoruz. Tabii Arif Ahmet Denizolgun önemli bir şahsiyet. Bu Süleymancılar yapılanmasının da liderliğini üstlenmiş bir profil. O öldükten sonra da şu an ismini geçen Alihan Kuriş örgütün, bu yapılanmanın bu tabanın başına geçiyor. 1955 İstanbul doğumlu, Mimar Sinan Üniversitesi mimarlık mezunu. 1995'e milletvekili oluyor. 98-99 yılları arasında 55. Hükümeti Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. 8 Eylül 2016'da Beykoz'daki evinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülüyor. Tabii öne sürülüyor ifadesini özellikle kullandım. Çünkü adli tıp raporu bu bulguyu önümüze koyuyor ama şimdi bu adli tıp raporunun da sorunlu olduğuna dair iddialar var gündemde. Tabi bu Alihan Kuriş soruşturması ile birlikte daha da görünür oldu bu soru işaretleri. O soru işaretlerinin cevabını arıyor savcılık. Geçelim Fethi Kabir başlığına. Ne amaçlanıyor Fethi Kabir'le Hadi Bey?
5: Şöyle Banu Hanım, burada Arif Ahmet Denizoğlu'nun ölümünün İki başlık altında değerlendiriyor savcılık makamı. Birincisi diyor ki bir bakıcı şey var, orada çalışan, çiftlikte çalışan bir yabancı şahıs var. Onun ifadesinde çelişkilerle dolu bir ifade olduğunu görüyor. Çünkü şoförü ayrı bir ifade veriyor. Daha sonra bilgiler farklı. Şahsın ölümün bulunduğu yerde ağzından gelen kanlarla ilgili bir açıklama yapılmamış. Yani baştan sona kadar ifadesi çelişkilerle dolu. Bir de vücudundaki morluklar, özellikle boyun kısmında morlukları olduğu ile ilgili bir bilgi var. Ve bu morluklarla birlikte acaba bir beyin kanaması olma ihtimali söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Bunun da şüphesi var. Şimdi siz bunları hepsini birlikte değerlendirdiğinizde bir de adli tıp kurumunda doktorlardan bir tanesinin FETÖ'cü olarak çıkmış olması. Bu son gelen operasyon ve bu operasyonla birlikte o FETÖ'cünün birlikte değerlendirildiği bütün hepsini bir bütün olarak, bir fotoğraf olarak önünüze koyduğunuzda gerçekten dosyanın tekrar ele alınma ihtimalinin yüksek olabileceği. Evet. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmayı yürütüyordu zaten. Burada Fethi Kabir neden istendi? Denildi ki evet, vücudundaki morluklar, şahısların işte çelişkili ifadeleri, dosyadaki veriler, beyin kanaması sonucunda ağızdan köpük gelmeme ihtimalini soru işareti olarak koydular. Bilmiyorum sayın vekilim o konuda ne söyleyecektir. Çünkü beyin kanaması geçiren birinin ağzından kanlı bir şekilde bir köpüğün gelme ihtimalinin galiba çok düşük olduğu değerlendirilmiş dosya içerisinde. Birazdan
2: adli tıp uzmanı Prof. Dr. Sayın Nevzat Alkan da konuğumuz olacak. Ona da bütün detayları tek tek sorarız.
5: Daha net olur yani sayın hocam adli tıp konusunda.
2: 6 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğine giriş yapıyor Deniz Olgun.
5: Evet.
2: 36 saat boyunca kimse yanına gitmiyor. Burası çok önemli. Ne oldu bilinmiyor.
5: Burası çok önemli. Niye 36 saat yanına kimse girmiyor? Burada iki tane önemli husus var. Birincisi, kendisi içeride kalıyor ve içeride kimse girmiyor yanına. Burası çok önemli. Daha önce böyle bir olay yaşanmamış. Devamlı, çünkü evin içerisinde birileri girer çıkar. Bir de en önemli detaylardan bir tanesi, kapının üzerinde anahtar var. Yani bugüne kadar da oradaki şahıslara sorulan sorularda kapının üzerinde hiçbir şekilde anahtar bırakılmıyormuş yani. Ancak o gün kapının üstünde anahtar bırakılmış. Evet. Şimdi bu husus çok önemli. Yanına kimse gitmiyor ki. Devam edecek misin?
2: Tabii, cenazesi fark edildikten 8,5 saat sonra polise haber veriliyor.
5: İşte şahsı normal şartlarda ne yaparsınız? Bir ölüm olayını gördüğünüz andan
2: hemen
5: itibaren
2: 112,
5: ya da
2: hemen 112'ye
5: ararsınız. Ölüm olayını geçelim yani. Bir şahsın fenalaştığı durumu gördüğünüz anda ne yaparsınız?
6: Ambulans.
5: Kendisinin özel doktoru var. özel doktorunuz tabii ki ararsınız, ayrıca 112'ye haber verirsiniz.

0: Hayır.
1: Yani burada, illaki polisi aramanıza gerek yok.
0: Burada o kadar kuşkulu noktalar var ki, şimdi zaten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na da bu konuda yapılmış şikayetler var, ihbarlar var. Şimdi şoförü getiriyor, bırakıyor kendisini. İşte kendisi geliyor çiftlikte, bir süre seyis kıyafetini giyiyor, atlara biniyor. Geliyor odasına. Şimdi şoför sabah geliyor, arıyor, telefonu cevap vermiyor. Çiftlikteki görevli, o yabancı uyruklu görevliyi arıyor. Diyor ki çıktı mı? Yok, çıkmadı diyor. Bir şey yok diyor. Normal diyor. Şimdi bu insanlar bir cemaat yöneticisi, ayrıca bakanlık yapmış, milletvekilliği yapmış, sosyal çevresi geniş olan bir insan. Yani bu insan sabah kahvaltıya kalkmaz mı? Sabah namaza kalkmaz mı? Yani onu kimse görmez mi? Yani namaza kalkmadınız diye en azından namaza kaldırırlar. Kahvaltınız hazır derler, kahvaltıya kaldırırlar. O yok. Öğlen oluyor. Tekrar o şoförü arıyor, bir şey var mı diye. Yine hiçbir ses yoktu.
2: Biraz ifadelerin, o dönemdeki ifadelerin detaylarına
0: tabii ifadelerinde var bu kendi savcıya. Orada çiftlikteki o yabancı uyruklu görevli de orada. Yani kapının üzerinde anahtar var. İnsan hani şöyle anahtarı çevirip girip, ne oldu efendim, bir şey mi var? Bir talimatınız mı var, bir emriniz mi var der en azından. Ya da kahvaltı yapacak mısınız, öğle yemeği yiyecek misiniz? Belli ki ölmesinden emin olmak için bekliyorlar. Ta ki akşama kadar. Yani akşam 17'de ısrarla, işte şoförün ısrar üzerine orada giriyorlar, bakıyorlar, işte bir üçlü koltuğa uzanmış, ağzından köpükler geliyor. Peki ne oluyor? Şimdi siz öyle birisini buldunuz, Allah vermesin. Allah korusun. Hemen polisi ararsınız, hemen ambulans ararsınız, tabii, değil mi? Tabii. Saat 17'de bulunuyor. Ne zaman polis aran? 19'da.
2: Saat kaçta? 19'da.
0: 2 saat o arada yine bekliyor. Niye bekliyor? Bu arada tabii şey geliyor oraya. Alihan Kuruş geliyor. Alihan Kuruş'tan önce kardeşi geliyor. Kardeşi geldikten sonra Alihan Kuruş geliyor ki Alihan Kuruş'u son döneminde, son 6 ayda yanından uzaklaştırdım.
2: Tabii zaten şimdi
0: niye onlar geliyor? 2016'da, niye polise haber verilmiyor?
2: Beykoz'daki çiftliğe gitmeden önce şoförü alıyor. Arif Ahmet Deniz Olgun'u Kısıklı'daki evine bırakıyor.
0: Evet.
2: Yarın çiftlikte buluşuruz diyorlar.
0: Aynen öyle.
2: Yani bu şekilde ayrılıyorlar evden. Ama bu 6 Eylül 2016'dan hemen önce Deniz Olgun, özellikle Alihan Kuruş'un kendisine rakip olduğu ortaya çıktıktan sonra gidiyor Antalya'ya, anladığım tabii kadarıyla yani bu şekilde anlatılar var ve bütün kadroya,
3: bir ekibi topluyor,
2: bütün o kadroya sitem evet ediyor. Belki tabii öfkeleniyor, sinirleniyor.
0: Şöyle,
2: siz ne yapıyorsunuz?
0: Alihan Kuruş şöyle bir söylenti yayıyor annesi aracılığıyla. Annesi çok örgütçü bir kadın, diyor ki bana yaşarken Arif Ahmet Deniz Olgun yaşarken diyor benim vekilim sensin dedi. Benden sonra sen olacaksın dedi diye yayıyor bunu. Bunu örgütlü bir şekilde yayıyorlar. O da kulağına gelince çağırıyor. Diyor ki ben böyle bir şey mi söyledim? Ve kendi yanından uzaklaştırıyor ve bunu da ilan ediyor. Uzaklaştırdığını. Ama öldüğünde oraya gelen ikinci kişi Alihan Kuruş oluyor. Geliyorsun, insan ya polise haber verir ya ambulansa haber verir, değil mi?
3: Tabii
0: bir saat
3: evet
0: neyi beklettiniz orada?
3: Bir de şey, yani o Banu Hanım'ın söylediği toplantıda da Alihan Kuruş ve beraberindekiler FETÖ'ye yumuşak bir bakış açısıyla bakıyorlar. Onlarla diyalog kurulması gerektiğini, 17-25 Aralık yaşanmasına rağmen 15 Temmuz'un işte yol taşları döşendiğini görmelerine rağmen ne yapılıyor? Orada yumuşak davranılıyor, ancak kendisi onlara karşı sert bir tavır alıyor. Onun için o ekibi orada topluyor, kendi yönetim ekibini. Burada hani örgüte olan, daha doğrusu FETÖ'ye olan bakış açısını da ortaya koyuyor. Ancak hemen akabinde ne yapılıyor? Bakın, şüpheli bir ölüm gerçekleşiyor. Peki bu ölüm daha netleşmeden dahi, çünkü adli tıp raporu çıkmadan, ölüm sebebi belli olmadan ne yapıyor? Alihan Kuruş kendi liderliğini
0: daha cenaze
3: ilan
0: kalkmadan
2: orada,
0: Alihan
2: Kuruş yani eve gittiğinden de neydi evet ismi? Yine yeğeni Alihan Kuruş'un kardeşi ya da abisi artık bilmiyorum. Hilmi Tuna Kuruş.
0: Evet.
2: Hilmi kardeş. Tuna Kuruş de işte o ona ait mekanlarda külçe altınların falan,
0: o işte külçe altınlar, o tabancaların onun sahip
2: çıktığı,
0: olduğu kimya,
2: değil mi? Tabancalar da onun.
3: 206 kilo altının çıktı yani.
2: Tabancalar da ona ait.
0: Ya burada şu var çok enteresan. Şimdi
2: zaten o kardeşi de Hilmi Tuna Kuruş'u da
0: şu anda firari o, biliyorsunuz. Kaçak.
2: Şeyin Alihan Kuruş'un yerini hazırlıyorlarmış.
0: Tabii.
2: Yani yedeği, Alihan Kuruş'un yedeği.
0: Yedekli çalışıyor anneleri biraz. Şimdi burada

0: Bir enteresan şey var. Tabii oradaki o çiftlikteki o bakıcı çok ciddi bir şüpheli. Çünkü o iki gün boyunca hem normal diyor, bir şey yok diyor. Yani ya bir şey var, çıkmadı efendi, gelin bakalım demiyor. Normal diyor, bir şey var yok diyor. Anahtar açıp içeri girip kendi de bakmıyor. Bulduktan sonra da hemen polise haber vermiyorlar. Bir de tabii ondan önce iki şey var. Birisi Antalya'da ileri gelenleri topluyor. Çünkü bu yapının para, finans kesimini yönetenler son dönemde FETÖ'cülerle bir ilişki içerisine giriyorlar. Ve bundan rahatsız oluyor. Ve onlar, o para ilişkisini yönetenler, FETÖ ile anlaşmak gerektiğini savunuyorlar Süleymancıların içerisinde. O toplantıda diyor ki bana ihanet ettiniz, ben bundan sonra sizinle yol yürümeyeceğim. Ve toplantı devam ederken toplantıyı terk edip İstanbul'a dönüyor.
1: İstanbul'a döndükten sonra neler olmuş, şoförünün anlatımıyla bakalım. Arif Bey'i 6 Eylül 2016'da saat 13 sıralarında Kısıkıl'daki villasına bıraktım. 7 Eylül'de çiftliğe gelmemi, at bakım aracını tamir ettirmemi söyledi. Saat 6.50'den 10.30'a kadar kapının önünde bekledim. İki kez aradım ancak ulaşamadım. Tabii bu arada oradayken Arif Bey'in kendi şahsi aracını da görüyor değil mi bahçede?
0: Yani zaten Kısıklı'dan çiftliğe Arif Bey kendi aracıyla geliyor.
1: Kendi aracıyla gitmiş. Aracın da orada olduğunu tespit ediyor bu beyefendi. Saat 15'te Seyis Rıfat Kadiroğlu'na gidip bakmasını istedim.
2: O arada bir şey var. Şimdi şahıs o 6.50'den 10.30'a kadar kalıyor orada.
1: Evet.
2: Sonra ayrılıyor.
1: Evet, ayrılıyor.
2: Madem ulaşamadınız, çıkıp yukarı baktınız mı?
0: Yok.
2: Madem ulaşamadınız, siz aynı yerdesiniz, telefonla mı uğraşırsınız, kapıyı mı çalarsınız?
1: Kapıyı çalarsın yani,
2: yani
1: değil mi?
2: Yani burada da bir sıkıntı var. Bir de kimden, madem oraya gitmeniz gerekiyor, orada olmanız lazım. Ancak kim size söyledi buradan ayrılın? Oradan ayrılıyor. Daha sonra saat 15'te bakın, Seyis'i arıyor. Diyor ki gidip bakılsın. Yani burada bu şahsın da gizlediği bir sürü bilgi olduğu kanaati oluşuyor.
0: Burada verdiği saatler arasında da diğer ifadelerde de çelişki çıkıyor.
1: Şimdi evet. Diğerleri de gelecek, göreceğiz. Saat 18'de tekrar aradım. Bahçıvan eve girmeye çekindiğini söyledi. Çekindiğini söyleyen bahçıvan bir süre sonra giriyor eve.
2: Banu Hanım, şurada lütfen tek tek gidebilir miyiz? Şimdi o saat 18 değil mi?
1: Evet.
2: Saat kaçta başlamış?
1: 6.50.
2: Bakın, sabah saat 6.50, akşam 18. Az önce Abdülkadir Bey'in söyledi.
3: 12 saat.
2: Gün boyunca bu şahıs hiç mi yemek yemedi? Hiç mi bir şey istemedi? Bu şahısların hepsinin o çiftlikte bulunma sebebi ne?
1: Ne?
2: Herhalde orada bir
0: Arif
2: hizmet
0: Ahmet
2: işi Denizli var değil mi?
0: Hizmet etmek.
2: Tabii. Evet.
0: Orada
1: bir,
0: yani
1: bir ihtiyacınız
2: peki
1: var.
2: Peki gün boyunca
1: niye sormuyorsunuz?
0: Yani efendim yemeğe gelmediniz. Bir rahatsızlığınız var. Bir talimatınız mı var? Namaza kalkmadınız. Çünkü bunlar dini cemaatler. Tabii. Namaza kalkarlar. Ben kendisini milletvekilliğinden tanıyorum. 5 vakit namaz kılan bir insan.
2: Onun için bunlar çok önemli. Mesela
0: çok önemli.
2: 18'de
0: mesela
2: dahi
0: diyor, girdik saati, diğer ifadelerde de farklılık var orada. Evet. Şimdi görürüz onu.
1: Evet, saat 20 sıralarında eve girdik. Tabii öncesinde Seyis eve girmişti. Arif Bey üçlü koltukta kıyafetleriyle uzanmış halde bulduk. Ağzından kan geldiğini ve kuruduğunu gördük. Yani
2: şimdi Seyis bunu
1: akan
2: söylüyor.
1: Akan kan kurumuş yani. Kurumuş. Kuruyacak kadar da vakit geçmiş.
0: Çünkü üstünde 36 saat.
1: Yani.
2: Çünkü bakın, Seyis bunu söylüyor. Fakat burada bulunan şahıs, işte o yabancı uyruklu şahıs, hiçbir şekilde bu delillerden bahsetmiyor.
0: Şimdi onu da
2: ağzından kan geldi, kuruduğu ile ilgili nasıl bir pozisyonda olduğu, bir sürü bilgiyi gizlediği anlaşılıyor.
1: Evet, şimdi bakalım bir diğer ifade gelecek şimdi. Seyis'in ifadesini verecek arkadaşlarımız. Seyis işte odaya girmekten çekinen kişi Seyis Rıfat Kadiroğlu'nun ifadesi. 6 Eylül saat 15'te çiftliğe geldi. 17'ye kadar at bindi.
0: Evet.
1: 17 yani.
2: Bir önceki günden.
1: Bir önceki gün. 7 Eylül saat 7'de şoförü Murat geldi. O da 6.30 falan diyordu zaten. Evet. Bu kadar şey olur, farklılık olabilir. Evet. Arif Bey'i sordu. Saat 13'te ayrıldı. Şoför ne diyordu? 10.30'da ayrıldım diyordu. Seyis saat 13'e kadar beklediğini söylüyor.
2: Evet.
1: Yani bu ifade doğruysa 13'e kadar girip efendim bir ihtiyacınız var mı? Ben geldim, talimatınız üzere
0: geldi,
1: falan.
0: Geldi sordu
1: falan
0: diyor, ayrıldı diyor. Sorduktan sonra ne yaptı, o bölüm yok.
1: Saat 17'ye kadar çıkmayınca Murat'ı aradım. Murat şoför. Murat saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemizi söyledi. Neden bekleniyor?
0: Evet.
1: Yani saat 17'de diyor ki saat 19 sularında yine ses gelmezse anahtarla içeri girmemi söyledi diyor. Yani 2 saat daha bekle, ondan sonra bakarsın diyor. İçeri girip Arif Bey'i koltukta hareketsiz yatarken gördüm. Ardından yeğeni Hilmi Tuna geldi. Polis geldiğinde o da çiftlikteydi diyor.
0: Evet.
1: Şimdi bir ifade daha var, onu da verelim mi?
2: Burada da şöyle önemli bir husus var. Şimdi yeğeni geliyor ya oraya, daha sonra polis geliyor. Evet. Burada hangisinin hangi alandan geldiğiyle ilgili de bir inceleme yapılacak soruşturmanın içerisinde. Çünkü bu söylenen şey doğru olup olmadı. Yani önce polise mi haber verildi, şansa mı haber verildi?
1: Bir de bu ne hız?
2: Evet, bu işte onun için. Ayrıyeten yani aranızın kötü olduğu bir durumda neden siz gidiyorsunuz?
0: Polise ve ambulansa haber vermeden önce onlar haber vermişler gelmişler.
2: Bir durum söz konusu. Bakın, şahıslara şu sorulmamış. Evde bir aksi durum söz konusu olduğunda size kime ulaşması gerektiğiyle ilgili bir talimatı var mıydı? Mesela kimi aramanız gerekiyor? Allah korusun bir sorun, bir sıkıntı olduğunda ilk başta kimi aramanız gerekiyor?
1: Tabii evde neticede belli bir yaşın üzerinde insan var, patronun senin. Ailesi de yok anladığım kadarıyla.
0: Tabii bekar bir insan. Evli değil, bekar bir insan. O nedenle yani orada bu işlemler, hani eşi olsa, çocuklar olsa onlar bakarlar. Zaten her işlemlerini oradaki görevliler yapıyor. Bir ifade daha var.
1: Tablo bu. Sizce ne çıkacak?
3: Yani her aşamasında soru işaretlerinin çok yoğun bir şekilde insanın zihnini kurcaladığı bir durum. Ama işte yani bu yapılarda ekonomik bir şey bürününce, maliyet bürününce burada yani iç çekişmeler, liderlik savaşları, işte öne geçme çabaları belirleyici oluyor. Dolayısıyla bu süreçlerde yani 6 Eylül saat 15'te gelip ertesi gün saat 19'a kadar bir önde gelen kanaat önderinin odasından hiçbir şekilde çıkmaması, bir yani tedirgin etmemesi gerçekten
1: yani
3: insanın aklını kurcalayan bir şey. Daha sonra oraya çağrılan insanların kendi liderliğini ilan etmesi vesaire, acaba bir düzenek mi değil mi? Bunların irdelenmesi gereken bir husus. Adli tıp raporu tabii bir beyin kanamasını işaret ediyor mu, etmiyor mu? Sanırım bir daha bağlanacaksınız. Bunların hepsi üste konulundan bir sonuca gidilecek. Fethi Kabir zaten önemli bir ipucu verecek. Adli tıp bununla ilgili de inceleme yapacak.
2: Adli tıp bu konuda çok böyle ileri aşamada olan bir durum.
4: Bir iki husus
3: yani bir zehirlenme mi, bir boğulma mı ya da doğal bir ölüm mü? Bunların hepsi ortaya çıkacaktır.
1: Buyurun,
4: doğal olmayan yollardan vücuda toksik madde girme durumu varsa, saçlar, insan saçları 10 yıldan fazla dayanabiliyor. Çürümüyor yani.
3: Çürümüyor.
4: Keratin isimli yüksek kapasiteli bir proteinden yapıldığı için saçlar oluştuğundan dolayı 10 yıldan daha fazla süre insan saçları dayanabiliyor. Yani Fethi Kabir yapıldığında rahmetlinin mutlaka saçlarına rastladıklarını düşünüyorum. İnsan cesedi ise öldükten sonra 5 ila 10 yıl içerisinde iskeletleşiyor. Dolayısıyla doku bulamıyorlar, yumuşak doku bulamayacaklar. Ama neticede kemikler de bir dokudan oluşuyor. Yani bir kısım toksik madde varsa, yabancı madde varsa vücuda giren, bu kemik dokuları üzerinden yine bir ihtimal diş içindeki minelerin de canlı kalma süreleri çok uzun.
3: Çevreden de numune alınıyor bildiğim kadarıyla. Çevredeki numune de belki
2: kalıntı bırakma ihtimali olabilir. Şey var, yasala göre değişiyor.
4: Bir de şöyle bir durum var. Yani yine bir beyanda geçtiği için söylüyorum. Boyun bölgesinde iz olduğu, yani muhtemelen bir boğulmaya bağlı bir ölüm.
2: Komutanım, soruşturmanın içerisinde bir bilgi notu var. İki sayfadan oluşuyor. Bu bilgi notuna bakıldığında gerçekten orada şüpheli bir ölümün olma ihtimalinin yüksek olabileceği belirtiliyor.
3: Bilgi notunun kaynağı.
2: O bilgi notunda şu söyleniliyor. Az önce bahsettiğimiz gibi diyor ki, evet biz bu işin uzmanı değiliz, yazan kişi bunu söylüyor. Diyor ki ben bu işin uzmanı değilim, fakat bir beyin kanaması sonucunda ağızdan kanlı bir köpüğün gelme durumunun söz konusu olmadığını biliyorum, en azından bu kadarını diyor.
4: Şimdi burada o İkincisi, köpük konusu
1: Beykoz Savcılığında kaleme alındı.
2: Soruşturma dosyasının içerisinde altında kimin imzasının olduğunu görmedim yani. Ancak iki sayfa şu an telefonumda var, fakat altındaki imza kısmını kapattıkları için bilmiyorum yani hangisi olduğunu. Burada boynunda bizim murluk dediğimiz, bu yönde murlukların olduğu ile ilgili bir belirti var. Bunu belirtiyor özellikle. İkincisi, şahısların verdikleri ifade

0: Nelerde çelişkiler dolu olduğu, o çelişkiler hepsini tek tek yazıyor. Nasıl az önce biz burada hepsini tek tek üzerinde konuştuk ya. O da orada bilgi notunun içerisinde bunları yazıyor. Diyor ki sizin bahsettiğiniz gibi normal bir şekilde bir olay yaşandığında herkes neyi gördüyse tüm çıplaklığıyla anlatır.
1: Evet.
0: Yani gerçeği anlatır. Eğer siz bir şeyi gizliyorsanız demek ki orada ya görmemeniz gereken bir şeyi gördünüz ya da gerçekten bir işin içerisindesiniz.
2: Bir de son
0: yani.
2: Bir şey daha var. Tabii. Onu da
0: onun için
2: paylaşayım.
0: Bunlar hep soru işareti olan kısımlar.
2: Üç grupta numune alınabiliyor. Dediğim gibi saç, iskelet yapı üzerindeki dokudan, yani kemik dokudan. Bir de eğer hani bilgi doğruysa boyun bölgesinde iz olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu tabii iki şeye incelenmesini gerektiriyor. Bir, bu bölgedeki kemiklerde kırılma olup olmadığını onu tespit edebilirler. Yani kemiklerde doku kaybı olsa bile kemiklerde kırık olup olmadığı, omurgada bir problem olup kırık ya da benzeri bir baskının olup olmadığı ölüme sebebiyet verebilecek derecede bu anlaşılabilir. Velev ki kırık yoksa bile öyle bir olaya, baskıya maruz kaldıysa kemiklerdeki deformasyonları da tespit edebiliyorlar. Yani bunlar da laboratuvar incelemelerinde ortaya çıkıyor. Ben bu şeyden Fethi Kabir'de rapor sonucunda önemli hususlara ulaşılma ihtimali yüksek görüyorum.
0: En azından şüpheleri ortadan kaldırabilecek bir durum ortaya çıkar yani.
3: Ölüm sebebi konusunda net bir aydınlanma olur ya aşağı yukarı.
0: Ölüm sebebi, DNA'sı, yine aynı zamanda vücudunda herhangi kimyasal bir madde olup olmaması.
1: Hepsini konuşacağız. Az sonra Nevzat Hoca yayında olacak. Şu ifadelerden biri daha var, onu da taşıyalım. Yaver de var. Ahmet Soygel. Bu da yine o gün çiftliğe giden isimlerden biri. 7 Eylül 2016 saat 19 sularında şoför Murat Bey beni aradı. 19. 7 Eylül saat 19. Birlikte yola çıktık. Murat çiftlikteki Rıfat'ı arayıp Arif Bey'in çıkıp çıkmadığını sordu. Çiftliğe geldiğimizde Murat bahçede bana Arif Bey'in öldüğünü söyledi. Eve girdiğimizde Arif Bey'i üçlü koltukta ağzından kan gelmiş ve kurumuş şekilde gördük.
4: Nasıl daha girmeden nasıl öldüğünü biliyorlar?
1: Çünkü şey girmiş içeriye.
3: Gelmeden önce aramış.
1: Seyis girmiş. Seyis o çekingenliğini.
4: Seyis biliyorsunuz bu şeyde şüpheli konumunda.
0: Ama şöyle. Seyis girmiş içeri. Ölümü bilmez.
1: Hani çekiniyordu ya içeri girmeye.
4: Girmiyordu,
1: çekiniyordu
4: girmiş. Ve şüpheli konumunda biliyorsunuz bu Beykoz'daki evet. Cumhuriyet Başsavcılığındaki soruşturma.
0: Çünkü şüpheli bir ölüm olarak değerlendirdiği için ilk cesedi kim görüyorsa ya da onun alanında ilk oraya kim müdahil oluyorsa doğal olarak şüpheli olarak yazılıyor yani dosyanın içerisinde. Fakat oraya o gün gitmiş olan bütün şahıslar, HTS kayıtları, baz verileri hepsi incelenecek. Tabii. Ve o gün orada bulunan bütün şahıslar tek tek ne yapılacaktır? Bu ifadeye çağrılacaktır. Neden o gün oraya gittikleriyle ilgili net bir bilgi alınacaktır. Bir de bu aradaki ifadelerdeki çelişkiler tek tek giderilecektir. İfadede çelişki var diye illa ki burada kesin bir ölüm vardır diyemeyiz. Yani burada bir cinayet vardır diyemeyiz. Fakat en azından araştırılması gereken önemli bir hususu bize gösteriyor.
3: Halbuki fiili bir müdahale olmadan ölüm gerçekleşmiş olsa bile bu kadar süre içerisinde o doğal ölüm halinin beklenmiş olması bir tahammüden bir adam öldürme suçu
0: eğer
3: değil mi?
0: Eğer biliniyorsa ve müdahale edilmiyorsa ayrı bir değerlendirmemiz söz konusu
3: o açıdan da bakmak lazım.
0: Ama orada işte bilip bilmemesi önemli.
3: Tabii ki.
0: Yani ölümünü biliyor ya da işte ne bileyim zehirlendiğini biliyor ve buna rağmen siz müdahale edemiyorsanız İşte o kimlerle birlikte hareket ettiğinizi gösterir yani.
1: Şimdi tabii iki ayrı adli tıp raporu olduğu söyleniyor. Tabii biz bunu nereden biliyoruz? Yine Fatih Süleyman Denizolgun'un geçmişte yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Diyor ki şimdi bu Ahmet Gökçen'in de gözaltına alınmasıyla birlikte bu konu gündeme çok yoğun bir biçimde geldi. Üç tane Ahmet isimli Kureyşilerin avukatlarından olan kişilerin amcamın 2016 yılındaki şüpheli ölümünde adli tıp raporunun bir hafta içinde nasıl değiştirildiği de haberlere konu olmuştur diyor. Yani önce bir rapor çıkıyor anladığım kadarıyla bir hafta içerisinde raporu güncelliyorlar. İşte beyin kanaması vesaire o yeni raporda gündeme geliyor. Ondan sonra da işte bunun normal bir ölüm olduğuyla alakalı karar tesis ediliyor anladığım kadarıyla. Eski ESK üyesi olan Marmara Üniversitesi'nde ceza hocası olan Adli Tıp Kurumu'nda bilirkişilik görevi halen devam eden Kureyşilik terör örgütünün avukatlarının Ahmet Gökçen'in ismini ben ifşa etmiştim falan filan diyor. Bir de bu adli tıp raporunu kaleme alan isimlerden birinin de daha sonra Fethullahçı terör örgütüne üye olması sebebi

0: Adli Tıp Kurumu raporuyla oynanıp oynanmadığı, belli amaçlar doğrultusunda bir rapor tesis edilip edilmediği noktasında da şimdi de ifadesine başvurulabilir. Tabii. O zaman madem bu kadar savcılık makamına, yargı makamına, yargı kurumlarına yardımcı olmaya istekli bir profil beyefendi ya da hanımefendi. Mesela ilk otopsi raporunda uzman doktor Yusuf İslam Duman'ın imzası bulunduğu belirtildi. Deniz Olgun'un ölümü doğal beyin kanaması olarak değerlendirildi. Duman'ın FETÖ yapılanması içerisinde Zafer kod adını kullandığı tespit edildi. Baylok kullanıcısı olduğu belirlendi. İlk rapordaki imzasının yeni soruşturma kapsamında yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.
1: Bu da çok önemli bir husus da dediğimiz gibi. Yani bu fetih haber işleminin yapılabilmesi çok basit olan bir işlem değil. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda fetih kabir dediğimiz kabrin açılması. Arapçadan gelen bir kelime, hukuki bir terimdir. Ondan dolayı o kullanılıyor. Biz siz mezarı açmanız için gerçekten çok önemli veriler olması gerekir elinizde. Ve dosyanın içerisinde örneğin şahsın bir tanesinin çıkıp FETÖ'cü olması. Diğer tarafta o bilgi notunda bahsedilen kısımların ortaya çıkmış olması. Yine aynı şekilde yeni soruşturmada elde edilmiş olan veriler. Aynı zamanda işte Alihan Kuriş'in dayısının oğlunun Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul cinayetleri araştırma bürosuna bireysel bir başvuru yapması da burada çok önemli. Çünkü bunların hepsinin tek tek araştırılması gerekecek. Bu bütün hepsini birlikte değerlendirdiğinde savcılık şunu söylüyor. Diyor ki o zaman ben bu kabri bir açayım. Öncelikle bir DNA'sına bakacağım. Bu gerçekten bu şahıs o mu değil mi? Ondan sonra da ondan aldığım verilerle, ondan aldığım örneklerle bir araştırma içerisine gireceğim. Bu araştırma sonucunda ölüm tarihini, ölüm saatini, ölüm nedenini, herhangi bir şekilde vücudunda başka bir veri var mı yok mu, bir kimyasal madde girişi söz konusu olmuş mu olmamış mı, herhangi bir şekilde doğal ölümün dışına çıkabilecek şekilde başka bir ölüm çeşidi olabilir mi?
0: Neyin ne kadar tespit edilebildiği ile alakalı en doğru bilgiyi işin uzmanından alırız. Kesinlikle. Profesör Doktor Sayın Nevzat Alkan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayına. Hadi Bey, siz de biraz dinlendirelim, siz de istirahat edin.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler bil mukabele. Şimdi bir fetih haberin daha yapıldığını görüyoruz. Şüpheli bir ölüm var. Öncelikle uzmanlar kabri açınca neyle karşılaşmış olabilirler? Neleri tespit edebilecek doneye ulaşabilirler fetih haberle birlikte? Bizi bilgilendirin lütfen. Bütün konuklarımın da size soruları olacak az sonra. Bilginiz olsun.
2: Hepsini cevaplayayım. Şimdi ilgili ekip Karacahmet Mezarlığı'na gitti. Evet. Savcının nezaretinde ve teknik kişiler mezar yerini açtı. Hani Türkiye'de mezar biraz kürekle falan açılıyor. Yurt dışında biraz daha hassas oluyor ama o kısmı o kadar şu an gündem değil. Evet. Sonra 10 yıl geçtiği için ve burası bir mezar yeri olduğu için mezar yerlerinde su geçirgen toprak olduğu için ve toprak yapısı özel seçildiği için normalde 5 yıl içinde iskelet haline gelmesi beklenir. Defnedilen cenazelerin o nedenle
0: ama iskelet haline gelmeyen naaşlar da var. Rahmetli Özal'da gördük bunu, yani görmedik tabi de duyduk yani.
2: Turgut Özal yalnız normal bir mezar yerine gömülmemişti. Kendisi İstanbul'a geldiğinde burası hani güzel bir yer, beni bu anıt mezara gömün demişti. Orasının toprak yapısı farklıydı. Ve 67 ilden Türkiye Cumhuriyetlerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de toprak gelmişti. Yani normal bir mezar yeri olarak değerlendirmiyoruz orayı.
0: Peki efendim.
2: O nedenle Karacahmet dediğimiz yer normal bir mezar yeri. Orada 5 yıl içinde iskelet şeklinde çıkmasını bekleriz. En son Karacahmet Mezarlığı'nda sizin hatırlayacağınız Cem Garipoğlu'nun cenazesi çıkartıldı. Ama sizin hiç bilmediğiniz, görmediğiniz ara ara mezarlar açılıyor. Çünkü Türkiye'de babalık testleri için falan, miras için çok sayıda zaten mezar açılıyor. Bu tür olaylar daha az. Yani hani otopsi yapılıp gömülüp tekrar açılması çok sık olan bir şey değil. Biraz daha sık olan zamanında otopsi yapılmadan gömülüp sonra çıkartılanlar. O Turgut Özal örneğinde gördüğümüz gibi 1993'te Cumhurbaşkanı vefat ediyor. Protokolde bir numara ve riskli, yani her zaman şüpheli bir ölüm ve otopsi işlemi yapılmıyor. Yani Türkiye 1993'te protokolde bir numaralı kişinin ölümüne otopsi yapmayan günden şu an 2016 yılında çok böyle kritik bir kişinin ölümüne otopsi yapılan ama sadece fotoğraf çekilen, belki de video çekilmeyen bir döneme geldi. Bir ilerideki dönemde de şu olacak.

0: hem otopsi yapılacak, hem çok fotoğraf çekilecek, hem de video bile çekilecek. Zaten zaman zaman onu da görüyoruz. Evet. Şimdi ne çıkmış olabilir? Muhtemelen kemik sadece çıkmış olabilir. Belki saç, tırnak, kefen parçası da çıkmış olabilir. Çıkan kemik parçalarında travma dediğimiz, yani darbeye bağlı izler aranır, ama otopsi işlemi yapıldığı için zaten kemiklerin bir kısmı da kesildi. Evet. Kafatası, kaburgalar falan kesildi, ama mesela kamuoyuna yansıyan boynun işte sağ tarafında morluk vardı lafı. Hani boynu sıkıldıysa, boyun kemiği de kırıldıysa, biz otopsi işleminde boyun kemiğine zarar vermediğimiz için onu kırık olarak tespit edebilirler. Hı hı. Bunun dışında bölgeden, yani çevre mezarlardan toprak alınacak mukayese için. Hı hı. Bir de o mezar yerinden toprak alındıktan sonra kimyasal analiz yapılacak. Yaklaşık 150 tane madde aranacak, zehir. Hı. Ve eğer o cenazenin defnedildiği yerde belli bir madde daha fazlaysa, o işte bir zehirlenme etkeni olabilir diye yorumlanacak.
1: Yani yumuşak dokudaki zehir kalıntıları toprağa mı karışıyor? Topraktan mı tespit edebiliyoruz?
0: Cenazeyi bir bütün olarak toprağa verdikten sonra yumuşak dokular tabii toprağa karışıp doğaya karıştığı için o toprakta kalıyor, ama yağmurla, su geçirgenlikle bazıları azalıyor, bazıları kayboluyor, bazıları da kalıyor. Şimdi, o nedenle hani radyoaktif maddeler falan kalır.
1: Şimdi 8 Eylül 2016 tarihli bir adli tıp raporundan söz ediliyor. Cesedin çürüme sıvısında baryum, arsenik, kadmiyum, nikel tespit ediliyor. Organlarda da yine arsenik, civa, kadmiyum ve nikelin tespit edildiğine dair bir bulgu paylaşılmış raporda. Bu ne ifade eder?
0: Şimdi ben böyle bir rapor görmedim. Yani olayla ilgili bir rapor görmedim. Basın, kamuoyu tartışıyor. Böyle bir rapor var mı açıkçası bilmiyorum, ama şimdi 36 saattir görülemeyen ve şöyle bir ifade var. Doktor muayene ettiğinde 24 saat evvel vefat gerçekleşmiş denmiş. Hı hı, evet. Şimdi 24 saat bizim çürüme için beklediğimiz bir süre değil. Eylül ayı olduğu için 6 Eylül aşırı sıcak değil. O nedenle ortalama çürüme 48 saatte başlar. Hı hı. O nedenle hani cesedin çürüme sırasında bunları bulduk demek bir şaşırtıcı benim için. Ama bu kadar madde varken bu şahıs kalp krizinden öldü diye raporu sonuçlandırmak ayrı bir gariplik. O nedenle hani tüm raporları şu aşamada görmedik. Bunlar gerçekse hakikaten büyük sıkıntı var. Yani bunları bulduktan sonra otopside şahıs kalp krizinden ölmüş demek çok büyük sıkıntı.
1: Yani şimdi boyunda morluklar olduğuna dair bir şey var. Yani bilgi var. Bunu zaten bilgi notu olarak da geçmişler. Yani gözle, evet, görülebilen bir morluktan söz ediliyor. Şimdi bir cenazede, bir bedende morluk varsa öncelikle o morlukla alakalı izler takip edilmez mi? Yani darp mı var? Bir şeyle boyuna mı vurdu? Yoksa elle sıktılar mı? Yani bu herhalde daha sıcağı sıcağına rahatlıkla tespit edilebilir bir şey olsa gerek, değil mi hocam?
0: Otopsi işleminde, evet, otopside, bu elle tıktı, morardı dediğimiz kısmın altını biz açarız ve nasıl bir kanama var buna da bakarız. Altındaki kemiklerde bir zarar görme söz konusu mu, damar yırtılmış mı, bir kemiklerde harabiyet var mı, hepsi tespit edilir, rapora da geçer. Hı hı. O nedenle bu muhakkak değerlendirilmiştir eğer o şekilde bir iz varsa.
1: Hı hı. Evet. Sorularınız varsa hocamı alayım, yoksa ben mi devam edeyim? Hadi Bey.
2: Şöyle, yani bu üzerinden çok uzun bir süre geçmiş, ölüm nedeni olarak örneğin ne çıkabilir hocam? Neyi tahmin ediyorsunuz mesela siz ölüm nedeni olarak?
0: Şöyle, şimdi kemikler incelenecek bence. Yani Turgut Özal gibi tam bir cenaze mezardan çıkmayacağını ben öngördüğüm için. Çünkü basın yayın mensupları bu sefer uzaktı cenazeye. Pek görüntü alamadılar. Artı toprağa bakılacak. Şimdi sürekli verilen bir maddeyle zehirlendiyse kemikte zehir kalıntısı tespit edilebilir. Artı toprakta da tespit edilebilir, ama ani ölüme sebebiyet verecek bir zehir kullanıldıysa o kemiğe sirayet etmez. Topraktaki kalıntısı da 10 yıl içinde kaybolur büyük oranda.
2: Peki hocam,
0: öyle olunca şimdi
2: hocam, özür dileyerekten. Peki hocam, yani burada ağzının kapatılması sonucu bir ölüm olma ihtimali de yüksek olabilir diye söylendi. Çünkü oradaki boğazdaki morluk da sebebi olarak o belirtilmişti. Öyle bir durum söz konusu olursa bunun çıkma ihtimali ne kadardır?
0: Eğer ağzını burnunu kapattılarsa ve belki de yastıkla boğdularsa, cenazede şu an yumuşak doku çıkmayacağını öngördüğüm için ben bunu tespit etmemiz %0. Ama o esnada boynunu sıkıp kemiği kırdılarsa o tespit edilebilir. Çünkü biz otopsi işleminde o kemiğe zarar vermeyeceğiz. O nedenle burada en kritik şey mezardan ne çıktı? Yani orada yumuşak dokuyla belki Turgut Özal gibi ilk günkü gibi cenaze çıkmış olabilir. Mesela Turgut Özal olayı gerçekten o konuda şaşırtıcı bir olgudur. Bizim hani hiç aklımıza gelmeyen, öngörmeyen ama görünce şaşırmadığımız. Çünkü hani sabunlaşma olayını biz biliriz ama o cenaze için bu öngörülmüyordu. Ama gerçekleştiğini gördük. O nedenle hani tıpta kesinlik yok. Böyle bir olay gerçekleşmiş olabilir. Ama dediğim gibi orası bir mezarlık olduğu için böyle bir olasılık benim gözümde daha az. Öyle olunca elimize sadece kemik ve toprak geçerse buradan ulaşılabilecek sonuç çok az olmakla birlikte şu yapılabilir. 2016 yılında ilk otopsi yapıldığında zehir aranır. Yani beyin, akciğer, karaciğer, böbrek, birçok dokudan kalp örnek alınır. O örneklerde zehir aranır ve onlar hiç imha edilmez, hep durur. Şimdi çıkan cenaze hani defnedildiği yer bilindiği için, Arif Ahmet Deniz Olgun olduğu için DNA örneğiyle o adli tıpta şu an muhafaza edilen örnekler karşılaştırılabilir. Belki onlar da değiştirildi, bu da çok önemli. O zaman evet, DNA uyuşmayacak. Bu tespit edildikten sonra o doku örnekleri evet Arif Ahmet Deniz Olgun'un denirse o zaman yeniden analiz yapılabilir. Teknoloji daha da gelişti 10 yıl içinde. Tekrar bu tür zehirleyici maddeler aranabilir. Yani yapılabilecek şeyler çok ama olumlu sonuç ne kadar alınacak? Bu kalan kalıntılarla, kalan örneklerle ve ilk başta hazırlanan raporla ilgili. Çünkü milletvekili ve bakan olduğu için onun özgeçmişi biliniyordur. Tüm tıbbi geçmişi vardır. Tansiyon hastası mı, daha evvel herhangi bir kalp krizi geçirdi mi vesaire. Onlar elde bilgi olarak vardır. O zaman bu otopsi işlemini raporlayan morg ihtisas dairesidir. Yani otopsi raporu hazırlanmıştır. Şimdi olay daha kompleks bir hale geldi. Şimdi dosya birinci kurul dediğimiz bizim daha tecrübeli, daha kalabalık, yaklaşık 10 kişilik bir heyetin önüne gidecek. Onun içinde sadece adli tıpçılar da olmayacak. Kalp hastalıkları uzmanı, genel cerrah vesaire gibi diğer branş doktorları da olacak. İşleri bu, tecrübeleri çok yüksek ve yorum yapacaklar. O nedenle hani bu olay Türkiye gündeminde şu an 3 gündür bir numaralı haber ve hak ediyor. Yani hocam, ya neden bu kadar üstünde duruluyor denecek bir şey yok çünkü hakikaten önemli bir olay.
2: Hocam bu dokular ne kadar süre saklanıyor? Belli bir süresi var mı? Bir de o dokular bozuluyor mu? Yani yine aynı şekilde o dokuların içerisinde herhangi bir zehir varsa tekrar onu bulma durumu söz konusu olabilir mi? Diyelim ki kendisine ait olarak çıktı. Daha önce araştırılmamış ya da o zehre bakılmamış ya da gerekli inceleme yapılmamış üzerinde bugün o incelemeyi yaptığında aynı sonuca ulaşma durumu söz konusu olabilecek mi acaba?
0: Dokuların saklanması ile ilgili bir süre sınırı yok. Ben diyeyim size 20 yıl, siz diyeyim 50 yıl soğuk odada saklanır. Bozulmaz. Tekrar tekrar analiz yapılabilir kalan miktara göre. Teknoloji her geçen gün ilerlediği için de daha az bir materyalden daha çok sonuç elde edilebilir. O nedenle bu yapılması gereken bir durum. Yani çıkacak raporda biz bunu da görmeliyiz. Elimizdeki örneklerle karşılaştırdık kemiği vesaire. Evet, bu Arif Ahmet Denizoğlu'nun materyaliymiş. Çünkü o da değiştirilmiş olabilir eğer bu kadar kötü bir ekip varsa. Ve baktık işte şu zehir var ya da yok diye raporlanabilir.
2: Çok soru sordum hocam. Bir soru daha soracağım. Şimdi diyelim ki yeni bir rapor çıktı ve orada gerçekten ciddi anlamda üzerinde konuşmamız gereken ya düşünmemiz gereken bir veriye ulaştık. Daha önce bu işlemi yapan adli tıp uzmanları ile ilgili şunu söylememiz mümkün hale gelecek mi? Bilinçli bir şekilde bir inceleme yapmadıklarını söylememiz mümkün olabilecek mi?
0: Şöyle söyleyeyim. öyle bir sonuca ulaşırsak o

0: gibi hepsi muhtemelen ceza yönetecek. Artı Türkiye'de de artık acil tıpa da kimse güvenmeyecek ve diyecek ki Türkiye'de maalesef çok acı olaylar yaşanıyor diyecek. Ben bu olayın şu anın sonrasında pek çok dilekçede avukatların acil tıpta bazı sıkıntılar yaşanıyor ve biz de güvenmiyoruz diye ya da işte müvekkillerinin dilekçe ileteceği kanaatindeyim. Çünkü yaşanan her tür bu olaylar zaman zaman yaşanıyor. Bu tür kurumlara güveni sarsıyor. Kesinlikle. Şimdi bu tür kurumlara güven sarsılması kötü bir şey. Çünkü Türkiye'de bu tür yapılar çok yok. Alternatifleri yok. Mesela bu son zamanlarda hepinizin tanık olduğu madde testleri, yasaklı madde testleri acil tıp yapıyor. Şunu tespit ettim diyor. Doğrulacak bir başka yer yok. Ne polis kriminal yapıyor, ne jandarma kriminal yapıyor, ne özel laboratuvarlar bu işe giriyor. Öyle olunca hani adli tıp şimdi doğru rapor yazmıştır diye kabul ediyor herkes. Ama bir ispat olursa doğru yazmadığını, bundan sonraki bütün raporlar sıkıntı çıkarır.
1: Şimdi tabii Fethullahçı terör örgütüne mensup insanlar aynı yani ordumuzda olduğu gibi, şanlı ordumuzda olduğu gibi her kurumun içerisine sızdılar.
2: Evet, maalesef.
1: Yani Sağlık Bakanlığı da bundan azade değil yani. İşte az önce gördük, adli tıp kurumunda görev yapan bir adli tıp uzmanının en azından ihraç edildiğini ve soruşturma kapsamında da yargılandığını, hatta itirafçı olduğunu konuştuk hocam. Şimdi sizin izlenimleriniz, sizin tecrübeniz de çok önemli. Siz oldukça kıdemli bir profesörsünüz. Biz sizi bildik bileli bir profesörsünüz yani. Bu mesleğin öncülerinden birisiniz. Muhakkak ki sizin de meslektaşlarınız, belki sınıf arkadaşlarınız olmuştur. Yani sizin camianızın içerisinde FETÖ'cülerin varlığı evet söz konusu, ama bunun yoğunluğu ne kadardı? Adli tıp içerisinde sizin gözlemlediğiniz ya da ihraç edilen mesela kaç kişi olmuştur? Yani 3 ile 5 ile mi sayarsınız, yoksa 5, 10, 20 daha yüksek bir sayıdan mı söz etmek gerekir? Biz bunu merak ediyoruz açıkçası.
0: Tebrik ederim. Nefis bir soru sordunuz. Yani tam cevabını vermek istediğim soruyu sordunuz. Ben 1985 ve 1991 arasında İzmir'de Ege Tıp Fakültesi'nde eğitim aldım. Akabinde 2 yıl zorunlu hizmetimi yaptım. 93 Temmuz'unda İstanbul Tıp Fakültesi acil tıp alanına geldim. Yani o tarihten beri acil tıptayım. Şimdi kimdir, nedir? Tabii ki haliyle çok iyi biliyorum. Çünkü yıllardır bu alandayım. Şimdi tıpta 45 tane alan var. Yani 45 branş var. Kadın, doğum, göz, çocuk gibi. Bunlardan bir tanesi adli tıp. Bahsettiğiniz yapı, yani Fethullah Gülen yapılanması, ama sadece Fethullah Gülen yapılanması değil. Türkiye'deki birçok yapılanma adli tıpı önceler. Çünkü adli tıp çok kritik bir yerdir. Verdiği raporlar hukuk sistemine çok büyük etki eder. Hatta buna bilirkişi adaleti denir. Yani yasama, yürütme, yargı diye üç kuvvetin içinde yargıya çok büyük hem katkı sağlayan hem de yön veren raporları yazar adli tıp. Yani babalık testinde %99.99 baba diyorsa adli tıp, hani hakim bu baba değildir kararı veremez. Öyle olunca bu yapının içine çok sayıda Fethullah Gülen cemaati mensubu geldi. Benim de çalıştığım yer dahil olmak üzere. Hatta bu kurumun başkanı dahi tutuklandı 15 Temmuz sonrasında. Çok sayıda kişi de kanun hükmünde kararnameyle kamudan da çıkartıldı. Yani bu sayı 3-5'ler değil, en az ilk etapta her bir etapta 70'er 80'er kişi şeklindeydi. O nedenle çok sıkıntılı bir yapıydı. Yani yine halihazırda haliyle sıkıntılı. Çünkü başka yapılar da var şimdi. Ama böyle olmaması gerekir. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde temel kurumlardan bir tanesi bu. Ve hukuka çok büyük etki yapıyor, yön veriyor. Çok iyi araştırma sonrası insanlar alınmalı, ama maalesef bazı sorunlar var tabii kendisi.
1: Var mı sorunuz?
3: Hocama çok soru sordum hakkında neler.
2: Bir şey sorayım.
1: Tabii,
2: hocam Arif Ahmet Deniz Olgun ölümüyle ilgili adli tıp raporunun verildiği dönemin adli tıp başkanı bu FETÖ'cü olup tutuklanan başkan mıydı?
1: 2016 Eylül'de hocam.
0: Çünkü 15 Temmuz olduktan sonra ilk etapta adli tıptaki kişiler

0: Derhal cezaevine gönderilmiştir.
1: Derhal gönderildiler, peki.
2: Ben de bir şey sorayım.
1: Tabii, tabii,
2: az önce bir hafta sonra adli tıp raporunun değiştiğini söylediniz. Evet, yani böyle bir şey literatürde uygun bir şey mi? Delili ispat olmadan böyle bir değişim, hadi biz yanlış yazdık düzeltelim, olabilir mi hocam? Bunun usulü nedir?
0: Şöyle bir rapor yazdınız, biz yanılmışız ama aslında rapor böyleymiş diye ikinci bir rapor yazılır mı diyorsunuz?
2: Evet, öyle bir
1: çünkü
2: bilgi
1: hocam,
2: var.
1: Çünkü hocam Fatih Süleyman Denizolgun'un öyle bir iddiası var.
2: Üç tane
1: Ahmet isimli Kureyşilerin avukatlarından olan kişilerin amcamın 2016 yılındaki şüpheli ölümünde adli tıp raporunun bir hafta içinde nasıl değiştirildiği de haberlere konu olmuştur diyor yani. Bir hafta içerisinde
0: ben
1: adli tıp...
0: iddia şöyle... Rapor hazırlandı, olumsuz şeyler bulundu, hani o gösterdiğiniz maddeler bulundu, o yok edildi ve yeni bir rapor hazırlandı, iddia sanırım o.
1: Evet hocam.
0: Yoksa öyle bir prosedür yok yani, hani biz yanlış yazmışız özür dileriz diyorsanız
1: yani açıklanmadan olarak, bazı tespitlerin hasır altı edildiği bir sürecin yaşandığına dair bir işaret bu.
3: Evet evet.
0: Şu an iddia o.
1: Evet, şu iddia.
0: Ama
1: iddia.
0: Mesela raporu yanlış yazdık ve bir hafta sonra fark ettik rapor yanlış. Hı-hı. O zaman şöyle yaparız. İlk rapor ortadan kaldırılmaz. Denir ki bakın şu tarihte biz böyle bir rapor yazdık. Şu an düzeltme raporunu yazıyoruz. Hı-hı. Bu çok istisnai olur. Hı-hı. Ben hayatımda bunu gördüm.
2: Dosyada vardır o zaman. Eski raporda onun dosyada vardır.
0: Her iki raporda
2: olursa.
1: Her iki raporda olur diyor hocam. Şimdi şu da önemli. Şimdi siz daha önce numunelerin alındığını ve bunların da 20-30 yıl boyunca soğuk hava depolarında saklandığını söylediniz. Şimdi hocam işin içerisinde FETÖ'cü parmağı varsa bundan 10 yıl önce alınmış olan numunelerin adli tıbbın depolarında olması beklenebilir mi, beklenemez mi? Şahsi görüşünüz.
0: Şimdi eğer doku örnekleri soğuk odadan çıkmazsa o dönemdeki kurum yönetimi hakkında soruşturma açılmalı. Hı. Niçin muhafaza edemedin, kaybına sebebiyet verdin diye. Ben en son Belgrad, Sırbistan'da polis kriminalin bu laboratuvarını bu şekilde gezdim. Hı hı. Çok güvenlikli bir katman yuvası, yani hiçbir şekilde yok edemezsiniz. Ederseniz de o yönetici büyük sorun yaşar. O nedenle bunu raporda belirlemelerini ben bekliyorum. Yani biz kendi elimizdeki numunelere de baktık. Hı hı. Evet, çıkardığımız kemiklerle DNA uyumlu ve tekrar analiz yaptık ya da analizleri tekrar inceledik ve var ya da yok gibi. Ama biz numuneleri bulamadık derlerse, çünkü bugün şöyle bir şey tartışılıyor.
1: Ya da numuneler başka birine ait çıktı mesela.
2: Yani.
0: O zaman acaba cezaevine gitmesini beklerim ben. Bugün mesela savcılığa şöyle bilgi verilmiş. Bazı basın yayın organlarında vardı. Otopsi işleminde 145 fotoğraf çektik. Ama video kaydı yoka gelecek. Ama öyle bir ifade kullanılmış ki, hani sanki video da çektik ama o yok gibisine anlaşılıyor şu an kamuoyunda. Ben öyle olduğunu sanmıyorum. Eğer öyleyse zaten o başlı başına bir sıkıntı. Çünkü video kaydının da dosyada durması gerekiyor. Evet. Biz kritik ölümlerde videoya otopsileri kaydediyoruz. Bu konuda en son hatırlayacağınız kamuoyuna yansıyan örnek Rabia Naz olayıdır. Evet. Giresun Eynesil'de babası demişti ki kızımın otopsi videolarını sürekli izliyorum ve hani hiç gözümün önünden gitmiyor. Ben de eleştirmiştim, hani babasına verilmez bir kızının otopsisi. Tabii. Savcılık niye vermiş mi, vermiş ki diye. Ama verilmiş. Yani onu da kamuoyu bu şekilde video çekiliyor ve bazı zamanlar taraflara da veriliyor. Orada gördü. Yani aslında bütün otopsilere video çekilir. Ama neden çekilmemiştir? Çünkü İstanbul'da bir yerde otopsi yapılıyor. Yani farz edelim günde 16 otopsi yapılıyorsa bir yerde yapılıyor ama Londra'da 9 yerde yapılıyor. Hı hı. Öyle olunca bir ekip işte günde bir ya da iki otopsi yapsa hepsini videoya çekebilir ama 3-4 otopsi yapınca haliyle bunu yapamaz. Bu sistem yeni bir hata sistemi değil. Dediğim gibi 93'te Özal öldü, otopsi yapılmadı. 2016'da Arif Ahmet Denizolgun öldü, otopsi yapıldı, fotoğraf da çekildi, video yok. Ama 10 yıl sonra tartışacağımız konuda hem otopsi yapılacak. Yani 10 yıl sonra biz şunu göreceğiz: 85 yaşında kadın 3 kere kalp krizi geçirmiş, ameliyat geçirmiş, bir sürü damarına ten takılmış, ölecek ve ona otopsi yapıldığını görecek.

0: Bugün onu görmüyoruz. Bugün onlar vefat etmiştir, eceliyle diye gömülüyor.
1: Evet.
0: 10 yıl sonra onu da göreceğiz.
1: Şimdi hocam, beyin kanamasına bağlı bir ölüm olduğu değerlendirilmiş. Bu da raporlaştırılmış. Ondan sonra da işin normal bir ölüm olduğu ile alakalı da paylaşımlar yapılmış zaten. Şimdi tanıkların ifadelerine baktığımız zaman ağızdan akan bir kanın kuruduğunu anlıyoruz. Tamam, kan kuruduysa bu ölümün yani bir 4-5 saat önce gerçekleştiği anlamına gelebilir. Ama ağızdan kan gelmesi ne anlama geliyor? Yani siz bunu tespit ettiğiniz zaman bir vakada hemen ilk neyi düşünürsünüz ya da olasılıklar nelerdir?
0: Ölüm olayı olduğunda bekleyen cenaze, çünkü bir çürüme sıvısından falan bahsetti demin. Görselde o vardı. Ağızdan bu şekilde kanlı sıvı gelebilir, evet, ve kurur. 4-5 saatte sürmez. Hani 12-13 dakikada kurur o, ama zehirlenmede de olur o. Yani ayrımı yapamayız. Hı hı. Onu biz gördükten sonra otopside düşünürüz. Bu zehirlenme mi? Analiz yaparız. Demin saydığım bir sürü organ vardı. Hı. Kanından, idrarından, mide içeriğinden tutun da beyin, akciğer, kalp, karaciğer, böbrek gibi bir sürü dokudan bakarız. Şimdi benim kastettiğim oydu. Otopsi yapıldı, bu dokular duruyor ve ilk yapılacak olan, hakikaten bu dokular ilgili şahsın mı? Bu teyit edildikten sonra o analizler bir daha ne kadar yapılabilir? Buna bakacak. Yani sırf kanın olması bizi bir sonuca götürmez.
2: Köpük meselesi var sanki. Ya.
1: Evet hocam.
2: Yani, hocama,
1: buyurun hadi.
2: Hocam, şimdi beyin kanaması geçiren biri böyle koltukta uzanarak bir ölüm gerçekleşme durumu söz konusu olabilir mi? Çünkü beyin kanamasında şahıs acaba uzun süre bunun acısını çekip debelenme ya da işte ne bileyim koltuktan düşme, bir yerlere ulaşmaya çalışma gibi bir durum söz konusu olamaz mı? Yani beyin kanaması geçirdiğinde direkt böyle bir ölüm gerçekleşme ihtimali söz konusu olabilir mi acaba hocam?
0: Şimdi bunu cevaplamadan ben size şunu sorayım. Şimdi vefat gerçekleşti ve hani işte bir muayeneye göre de en az 24 saat evvel öldü denmiş ya.
2: Evet hocam.
0: Acaba olay yerine, yani o çiftliğe, olay yeri inceleme polis ya da jandarması gelip fotoğraf çekti mi?
2: Hocam, dosyada şunu söylüyor. O da, o bilgi notu var bende. Çok sonradan gelmiş. Yani onun üzerine de duruluyor. Diyor ki olay yeri inceleme neden çok sonradan gelip burada bir inceleme yapmış ve kısıtlı bir inceleme yapmışlar.
3: Zaten polise de
0: evet,
3: geç haber verdi.
0: Evet. Peki cenaze hastane ya da sağlık kuruluşuna götürdükten sonra olay yerine mi gelmiş olay yeri inceleme ekipleri, o da önemli. Yani apar topar arabaya koyup hastaneye yetiştirdik mi demişler, yoksa olay yerinde olay yeri inceleme ekibi, bölge kırsalsa jandarmadır, o mu beklenmiş? Bu benim sorum, ama sizin sorunuz da beyin kanaması geçiren bir kişinin hal hareket tavrı nasıl olur, bunu öngöremeyiz. Tıp bu, kesinlik yok. Her zaman her türlü olasılık söz konusu. Yani oturduğu yerde vefat da edebilir. O esnada hakikaten bir çile çekip kurtulmaya da çalışabilir. O nedenle bu bizim şu aşamada öngörebileceğimiz bir durum değil.
2: Hocam şöyle söyleyeyim size. Olay yeri inceleme ve ölüm muayene tutanağına göre Doktor Ergül Demiral bilirkişi olarak atanmış ve kendi beyanında şunu söylüyor: 08.09.2016 saat 02.30 sularında olay yerine geldiği ve geldiği saatten itibaren en az 24 saat önce ölüm olayın gerçekleştiği düşündüğünü ifade etmiş. Şimdi böyle bir durumda apar topar herhangi bir hastaneye götürmeme ihtimali söz konusu olabilir benim tahminimce. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz?
0: Götürülmemiş, çünkü cenazeyi görmüş, cesedi muayene etmiş
2: ve ölü
0: 24 saat evvel ölmüştür diye yani de bir kanaate ulaşmış. Bu da demek ki o esnada cenaze orada bekliyormuş. Bu da şaşırtıcı açıkçası, değil mi?
2: Evet. Demek ki olay yeri inceleme ölü olay yerinde, olay yeri inceleme ölüğün yanına gidilmiştir yani.
3: Ama gece 02'de gidiyor, değil mi?
2: Evet.
3: Onlar kaçta bulmuştu? 19'da bulmuşlar.
1: 19'da falan bulmuşlar yani. 02'de
3: yani gece 02'de gitmiş.
1: Eray hocam, sizin de ekleyecekleriniz vardır. Ayrı... Yani siz de böyle olay yerlerine çok gitmişsinizdir, değil mi yani gençlikte?
4: Otopsilere nezaret ettik tabii ki yani, evet, kolluk gücü olduğumuz için. Ben hocama şeyi sormak istiyorum. Hocam, bir detay var. O da kanla birlikte ağızdan köpük geldiği konusu da var. Bu köpük konusu neyi düşündürebilir?
0: Köpük kişinin nefes alıp vermesi esnasında

0: esnasındaki o çırpınış esnasında ağızdan gelen işte kanla karışık sıvı, suda boğulmalarda falan bu daha belirgindir. Artı ağzını burnunu kapatırsak da belirgindir. Hı-hı. Boğazını kementle, iple sıkarsak da belirgindir. Yastıkla kapatırsak da belirgindir. Zehirlenmede de olur ama normal ölümde de olur. Normal ölümde beklediğimiz yavaş yavaş artık cenaze bozulmaya başladığı zaman kanda akışkan hale geldiği için ağız burundan boşluklardan sızar. O da olabilir. Yani o tanımlamayı demin bahsettiğiniz doktorun ben yapabileceği kanaatinde değilim. Çünkü 02.30'da olay yerine ben bir acil tıp çalışanının gittiği kanaatinde değilim. Hı hı. Muhtemelen bölgede yani Beykoz bölgesinde nöbetçi acil tabip dediğimiz yani 6 yıllık tıp eğitimi almış ama acil tıp uzmanlık eğitiminde olmayan, onu almamış. Çünkü acil tıp 6 yıl tıp, 4 yılda uzmanlık eğitimi. Hı. Ama acil tıpçılar hani sayısı az olduğu için 24 saat olay yerine şu aşamada gidiyor fikrinde değilim ben.
1: Normal hekim de olabilir. Normal hekim de ölüm raporu verebiliyor. Yani acil tıp uzmanı da olmayabilir. Normal hekim de ölüm raporu veriyor.
0: Ben de onu kastediyorum. İşte normal hekimdir. Yani 6 yıllık tıp eğitimi almış hekimdir. Ama onun değerlendirmeleri biraz daha sağlıklı olur. Adli tıp çalışan olsa tabii tecrübeli olacağı için daha net sağlıklı değerlendirme yapar. O tutanak eğer elinizde ise orada şu yazar. Mesela Beykoz Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli şu hekime getirdik diye o ayrıntı vardır. Buna bakın. Ama eğer şu varsa adli tıp kurumuna bilgi verildi. İşte cenaze aracıyla şu ekip geldi, savcıyla temasa geçti. Onlar geldi olursa o zaman acil tıpçıdır ama gece 02.30'da hemen acil tıp çalışanı olduğu fikrinde değil.
2: Evet. Hocam bir de bu fetih kabir sonucu yapılacak inceleme ve işlemlerin raporu ortalama ne kadar sürede çıkar?
0: Şimdi bu konu ülke gündemine girdiği için acil tıpta artık izin kalkmıştır. Yani analizler şu an yapılıyordur. Çarşamba açıldı sanırım bu. Acil tıpa girdi. Cuma, cumartesi bu analizlerin hepsi biter. Hafta içinde heyeti de toplarlar. Haftaya cuma, cumartesi bence rapor çıkmış olur. Kamuoyuyla, savcılıkta da pazartesi paylaşılır. Yani hızlı bir süreç olacaktır. Nereden biliyoruz? En son Kızılcık Şerbeti dizisinde oynayan bir hanım.
3: Evet.
0: Bağdat Caddesi'nde bir yemek yedi, evde vefat etti. Mesela onun otopsi raporu 15 günde hazırlandı, çıktı. Ama normalde biz otopsi raporlarını İstanbul'da en erken 2 ay, ortalama 4-6 ayda görüyoruz. O nedenle öncelik verildiği için 2 hafta sonra bence konu netleşecek. Biz de hepimiz göreceğiz. Ama dediğimiz gibi bu hakikaten farklı bir sonuç çıkarsa şu an çok kişi herhalde muhtemelen cezaevine gidecektir.
3: Evet, yani şimdi Yansın'a en çok merak ettiğimiz soru toksikoloji raporuyla oynandı mı? Çünkü evet, bazı maddelere ulaşılmış, onlar hasır altı mı edildi? Numuneler hala adli tıbbın soğuk depolarında duruyor mu? Onları yok ettiler ya da yerine başka maddeler mi koydular?
1: Veya başka kişiye ait.
3: Başka kişiye ait tabii canım. Oldu. Mesela saç örneği aldılar. Erkek şahıstan bahsediyoruz. Saçı da siyah. Adam ondan sonra tuttu kendi saçından bir parçayı. Belki tübün içine koydu. Ondan sonra da depoya kaldırdı yani. Bu da olabilir. Şimdi işin içinde FETÖ'cü varsa.
1: Kendisine ait olup olmadığı doğrulanabilir.
3: İşin içerisinde FETÖ'cü varsa, Fethullahçı terör örgütüne mensup biri varsa, mesleği ne olursa olsun her şeyi beklenir. Her şeyi beklenir.
4: Ya adli tıp öyle bir yer ki az önce hocam ifade etti. Yani verdiği karar tamamen bir dosyanın hayatını değiştiriyor, yönünü değiştiriyor, kaderini değiştiriyor. Örneğin bir babalık davasında eğer o şahsın gerçekten çocuğu olduğunu belirliyorsa miras tamamen değişiyor.
3: Tabii.
4: Bir ölüm raporunda.
3: Bir de baba çok zenginse.
4: İşte yani eğer bir ölüm olayında ölümün
3: servet
4: sebebini farklı
3: en
4: bir şey belirlerse.
3: Servet kaydırmanın babalık davasında adli tıpta nasılsa adamın var dersin. Bütün kaynak Fethullahçı terör örgütüne kayıverir yani.
4: Hı. Yani onun için adli tıpın verdiği kararlar gerçekten çok çok değerli. Gerçekten mahkemelerin elini kolunu bağlayan bir yer. Ondan dolayı da oradan çıkacak olan rapor çok değerli olacaktır. Ve gerçekten titizlikle hazırlanacak. Zaten adli tıpımız gerçekten çok güzel çalışıyor. Çok güzel alanlarda da çalışmalar yapıyor. Bir de Avrupa'nın en büyük adli tıpına sahibiz yani. Bahçeli evlerdeki

0: Yeni Bosna
1: yerleşkede. Ve çok güzel, çok hızlı, bütün teknolojiye sahip olan bir atlı tipa sahibiz. Yani Sayın Hocam daha iyi ifade edecektir. Fakat yani bu böyle bir ortamda o günkü şartlarda eğer bunun çıkartılmamış olması da ciddi soru işaretleri doğuracak eğer bugün farklı bir şey çıkarsa.
0: Hocam itiraz mekanizması çalıştırılabiliyor mu adli tıp raporlarına karşı? İtiraz edebiliyor musunuz yani? İtiraz edildiği
2: şimdi
0: zaman
2: demin,
0: ne yapılabilir?
2: Demin bir örnek verdim. Bir daha onu vereyim. Bakın tabii, çok önemli. Kamuoyu farkında değil. Şimdi çok sayıda kişiye operasyon yapıldı ve evet, kan, idrar, evet, saç evet, analizleri evet, yapıldı. Evet. Ve dendi ki kanda yasaklı madde var.
0: Evet.
2: Şimdi şu anki sistem, yani bize her gün başvuru olduğu için ben biliyorum, özel bir laboratuvar örneği alıyor, Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyor. Orada da bu madde yoktur diye rapor geliyor. Savcı bunu hiçbir şekilde kıymete almıyor ki haklı. Neden saç kimin bilmiyoruz. Nasıl alındı bilmiyoruz. Belki de başkasının saçı yollandı. Hakikaten analiz yapıldı mı onu bilmiyoruz. Şimdi bunu doğrulacak ne? Türkiye'deki alternatif laboratuvarlar. Bu kim? Polis kriminal, jandarma kriminal, üniversiteler, özel laboratuvarlar. Bunlar var mı? Yok. Çünkü herkes kan şekerine bakmak istiyor laboratuvar olarak. Para kazanıyor ama 100 yerine 140 yazınca kan şekerine şahsın başı dönüyor. Ama işte madde yokken var yazarsa yer yerinden oynuyor. O nedenle bu alanlardan herkes uzak duruyor.
0: Evet.
2: Bu ülkenin çok büyük bir eksiği. Yurt dışında alternatif laboratuvarlar her yerde var. Bizde yok. Evet. Rapora itiraz ederseniz kime göndereceksiniz? Mesela evet, hatırlarsanız Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı. Bu çıkan cenaze kimindir diye inceleme yapan gene adli tıptı.
0: Evet.
2: Otopsi yapan yer de orasıydı.
0: Evet.
2: Yani o nedenle bu itiraz mekanizmasının Türkiye'de bir geçerliliği maalesef evet, şu aşamada yok.
0: Evet. Bu arada Fethi kabir işleminin tamamlandığıyla alakalı bir son dakika bilgisi var. Cenazenin yeniden defnedildiği bilgisi haber merkezimize ulaştı. Tam da biz bu konuyu konuşurken çok yerinde oldu. Zamanlaması iyi. Yani alınan naaş tekrar yerine defnediliyor hocam.
2: Gece yapılır mı o iş?
0: Bilmem. Bizim Kayseri'de hep gece defnedilir cenazeler. Yani belki yapılmıştır hocam daha erken saatlerde, bilgiyi yeni paylaşıyor.
3: Belki haber merkezine yeni düşmüştür. Evet. O da olabilir.
0: Bilgiyi yeni paylaşıyordur ilgili birimler.
2: Çünkü mezarlıklar sanki yani İstanbul için söylüyorum. Mesai saatleri içinde define izin veriyor diye. Ama evet, bu kritik olduğu için belki gece defnetmişler.
0: Belki belki.
1: Bir de hocam belki yani şeydir.
0: Son soru olsun.
1: Oradan bize kalan miktar da çok az bir şey olabilir yani. Vücut parçaları da çok az olabilir yani. Biz böyle bir tam vücut gibi de düşünmeyelim onu.
0: Peki. Nevzat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Hep can sıkıcı konularda bir araya gelebiliyoruz yayınlarda ama ne yapalım, sizin de mesleğinizin gerçeği bu. İyi çalışmalar diliyoruz size. Kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, başka bir günden başlığına geçelim. Hadi Bey, dinlendiyseniz sizi yine balkonumuzun önüne alalım. İstanbul'da yürütülen bir soruşturmayı aslında uzunca bir süredir konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu müteahhitlerle yüzleşti başlığını attı arkadaşlarımız şu anda ekranımıza. Malum İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davaları devam ediyor. Çok enteresan polemikler yaşanıyor duruşmalarda. İmamoğlu'nun da dahil olduğu. Onları biz barkomuza taşıdık. Biraz üzerine konuşalım istiyoruz.
1: Banu Hanım, biz o günlerde ilk operasyon olduğunda ne söylüyorduk?
0: Ne
1: diyorduk ki bakın bu şahıslar bir şeyler söylüyor değil mi? Bazı
0: evet,
1: ifadeler veriyor. Karşı tarafta çıka bu ifadelerin doğru olmadığını ya da yanlış olduğunu belgeler ortaya koyar, ona göre de o ifadeyi çürütürsünüz.
0: Evet, evet.
1: Onlar ne söylüyorlardı? Diyorlardı ki ya bunlar iftiradır işte, hı-hı, savcılık makamı bunları zorluyor, hı-hı, böyle bir şey yok, sırt cezaevinden çıkmak için böyle ifadeler veriyordu, hı-hı, deniliyordu. Biz hı-hı, ne söyledik? Dedi ki mahkeme huzuruna çıktığınızda herkes aynı ortamda, hı-hı, oturur. Birbirlerine yönelik eğer bir iddiası varsa onu dile getirir. İddiayı ortaya koyan şahıs, muhatabı kimse, hı hı, o muhataba kendisine soru sorar ya da cevap verir. O zaman da işin gerçeği ortaya çıkar. Maddi gerçeklik dediğimiz şey, hı hı, odur yani. Bugün de bizim işte

0: Silivri'de 68-69. Celsede gördüğümüz şey. O gün müteahhitler ne yapmıştı? Özellikle Beylikdüzü'ndeki o ilk o iddianamenin içerisinde ilk 13 tane eylem var. Bunlar hepsi Beylikdüzü döneminde gerçekleşen eylemlerdi.
1: Onlardan bazılarını bize
0: onlardan bazıları ve tutuksuz olan şahıslar, ki bazılarını da tutuklama talep edildi savcılık makamı tarafından. Bakın dikkat ederseniz rüşvet alıp verdiğini söyleyen şahıslar dahi ne yapılıyor? Savcılık makamından tutuklama talep edilebiliyor onlarla ilgili. Mahkeme tabii ki talebi kabul etmemişti, o ayrı bir konu, fakat en azından şahıslar çıktılar. Orada İmamoğlu'yla ne zaman görüştüler, nasıl görüştüler, ne verdiler, ne istediler, karşılıklı diyalog şeklinde İmamoğlu'yla bir işte soru cevap konusunda mahkeme huzurunda bütün diğer tutuklu ve tutuksuz olan sanıkların huzurunda, müdafilerin huzurunda bu diyaloglar gerçekleşti.
1: Şimdi Mustafa Keleş bir müteahhit, Deniz İstanbul projesi için benden villa istedin diyor İmamoğlu için. İmamoğlu da bunun iftira olduğunu iddia ediyor. Şimdi burada girdikleri polemiği de biz barkomuza yansıttık. Şimdi diyor ki İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim diyor. Hani başka hiç kalabalık bir ekiple geldim, dolayısıyla senden rüşvet talep edemem demeye getiriyor aslında. Üç defa da tek başına gelmedin mi başkan diye soruyor. Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa, onda da kalabalık grupla gelmişim, zaten senden rüşvet isteyemezdim demek istiyor. Üç defa tek başına geldin diye tekrar ediyor Mustafa Keleş. Bir defa tek başıma ben Emre Bey'in odasında diyor, yani rüşvetin talep edildiği yerin Emre Bey'in odası olduğuna işaret ediyor Mustafa Keleş. Ben tek başıma, evet, şimdi devamı gelecek bu polemiğin, arkadaşlar onu da yansıtacaklar, ama ben bir iftira ile karşı karşıya kaldım Sayın Başkan, benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan. Kınıyorum seni, senden villa istemişim falan. Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi? Bakın yalana bak ya, bakın yalana, seni Allah ıslah etsin, Allah seni de ıslah etsin, Allah seni de ıslah edemez, zor. Senin bu lafların herkesi söker, bana sökmez diyor Mustafa Keleş, bahsi geçen müteahhit. İşte başka birinin adına bir villa verildiği iddiasını gündeme getiriyor Mustafa Keleş isimli müteahhit.
2: Şimdi asıl duruşmalar şimdi başladı.
1: Şimdi başladı.
2: Niye? Diyorlardı ki efendim bu bir siyasi operasyon ve kitleleri de buna inanmaya hazırdı.
1: Evet.
2: Şimdi bu insanlar konuşuyor. Başka örnekler de var. Bu hafta içerisinde en az 3-4 örnek çıktı. Ve dediler ki sen bizden istedin. Şimdi diyorlardı ya ilk başta bu TRT'den canlı yayınlansın. Şu diyalog TRT'den canlı yayınlansaydı çok isterdim işin doğrusu. Çünkü burada şahıs...
1: Evet, hep konuşuyorduk bunu yani. Şimdi bunlar mesela işte Güllüce Tarım AŞ ile İmamoğlu inşaat arasındaki alışverişin detayları nasıl izah edecek? Nasıl yani bunları nasıl açıklayacak?
2: Tabii.
1: Ben açıkçası bunu çok merak
2: Banu
1: ediyorum.
2: Banu Hanım, şimdi bu Keleş inşaatın sahibi Mustafa Keleş zaten Ekrem İmamoğlu'yu tanıyan, ondan geçmişte hukukları olan, alışverişleri olan insanlar bunlar.
3: Beylikdüzü'nde bir sürü projesi
2: var. Tabii büyük projeleri olan insanlar. Ve o insan diyor ki sen geldin benim şantiyeme, diyor ki kalabalık grupta yok. Tekte de geldin diyor, üç defa geldin diyor, Emre'nin odasında diyor. Yer gösteriyor, zaman yok diye inkar edemiyor. Diyor Allah seni ıslah etsin. Bu bir cevap değil. Yani burada hukukçumuz varken ben şey yapmayayım. Şimdi maddi delil ortaya koyuyor, maddi delille çürütemiyor. Şimdi düşünsene yani bu insana, orada bir müteahhitten daire villa talep eden insana bu ülkeye cumhurbaşkanı yapmak istiyorlardı.
0: Burada iki farklı husus karşımıza çıkıyor Abdülkadir abi. Birincisi şahıs söylüyor, İmamoğlu diyor ya ben 3 kere gelmedim. Şahıs da diyor ki ya başkan sen 3 kere geldin, tek başına geldin. Örnek daireleri gezdin, villaları gezdin, hangisi olması ile ilgili seçim yaptın diyor yani kendisine. HTS kayıtları burada çok önem arz ediyor. Gerçekten orada kaç kere gittiği ile ilgili HTS verileri çok önemli olacak. Bir de bir şeyi daha ortaya koyuyor. Şimdi iddianamenin içerisinde hep biz neyi gördük Banu Hanım? Bu isnat edilen eylemlerin hep rüşvet konusu olan, konu olan taşınmazları başkaları üzerinden devir edildiğini gördük. Bakın kendisi ne söylüyor Mustafa Keleş? Diyor ki villa isteyip de onu da şu adamın üzerine tapu edeceğimi söylemedim. Kendi üzerinize almıyorsunuz.
1: Evet.
0: Kendiniz almıyorsunuz. Ancak şahsen talep ediyorsunuz. Kime devredeceğiyle ilgili de işlem yapıyorsunuz. Ve bunu da şahıs çıkıyor burada defalarca anlatıyor
4: Bir şey sorabilir miyim? Buyurun Sayın Vekil.
5: Hocam yaşınıza hürmetten.
4: Estağfurullah. Buyurun.

0: estağfurullah. Siz buyurun lütfen.
1: Ya şimdi şahs şunu yaptın diyor. Bak şu şöyle diyor. Hani bir inandırıcı tonla bir ifade kullanıyor. Bak şunu şöyle dedin mi diyor. Ayrıntı veriyor. Ötekisi de yok diyor. Şimdi ama neticede hani birisi söylüyor, ötekisi de yok diyor filan. Bunun mahkeme nezdindeki deliller, karşılığı ne?
2: Evet, deliller yani. Şimdi şahıslar karşılıklı olarak hiçbirinin ifadesi bir diğerinin ifadesinden daha değerli değildir. Onun altını çizelim.
3: Şimdi nasıl Mustafa Kereş diyecek ki ben villayı verdim kardeşim, tapusunda şu adamın üzerine yaptım.
2: Somut verilere bakılır yani. Mahkeme veriye bakılır.
4: Tapu o işlem üzerine yapılmış mı?
2: Kesinlikle. Karşılığında bir para verildi mi? Kimin adına verildi? Nasıl verildi? Daha sonra bu tapuya ne oldu? Kimden kime devredildi? Biliyorsunuz ki Adem Soytekin ismi vardı. Evet. Çoğu işlemlerde onun adına devredilmişti. Tabii. O da ifade verirken şunu söylüyordu. Şu şahsa devredeceğimi söylediler, ben ona devrediyordum. Evet. Şu firmaya devredeceğimi söylüyorlardı, ona devretti. Şimdi bunlar hepsi somut olan veriler. Bu somut veriler eğer bu ifadeyi, bu diyaloğu destekleyebilecek şekildeyse o zaman o demek ki somut veriler tam anlamıyla bir suçun ortaya çıktığını bize gösterir.
3: Evet, Zeki Bey.
0: Bu somut şahitlikler de gösteriyor ki mesele bir yargı siyaset kavgası değil. Burada hangi partiden olursa olsun belediye başkanlığının hesap veriyor olması önemli bir şey. İkinci bir konu, dosya ölçeğine baktığımız zaman bu iddianame Kasım 2025'te kabul edilmiş. 140'ın üzerinde suç isnadıyla açılmış bir davadan bahsediyoruz. Evet. Bu davada örgüt kurma, yönetme, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık.
3: Yok.
0: Ya yok. Dolayısıyla bu dosya ölçeğine baktığımız bu kadar sadece belli bir işte siyasi merkezden gelen kişilerden bahsetmiyor. Çok farklı kişilikler de var bu işin içerisinde. Dolayısıyla bu ölçeğe baktığımız zaman basit bir siyasi operasyon davası kesinlikle değil. Bunun altını çizmek lazım. Basit bir operasyon olarak baktığımız zaman 140'ın üzerindeki suç isnadını bahsetmemiz mümkün olmazdı.
3: Bu arada
0: daha olmazdı.
3: İddianameler
0: İddianamen,
3: de gelebilir.
0: İddianamenin evet. kabul edilmesi imkan dahil olmazdı. Dolayısıyla bu siyasi operasyon aksa düşüyor. 165 milyarlık bir kamu zararından bahsediyoruz. Yani kamu görevi yürüten bir şahıs veya örgüt 165 milyarlık bir kamu zararına, yani milletin milletin kendi faydasına kullanacak olan bir kamu kaynağının kişilerin çıkar amaçlı suçu örgütü kurma finansman olacak şekilde değerlendiriliyor. Bunları bir araya getirdiğimde burada mesele Yeni Yol CHP meselesi değil. Kim suç işlemişse, kim hukukun dışına çıkmışsa, hangi partiden olursa olsun mutlaka yargının önünde hesap vermiş olması lazım. Biz mesele bu açıdan bakıyoruz. Yoksa suçu işleyen hangi partilerdir bizim için çok kıymetli değil.
3: Tabii, ne
0: mesele kamu zararına sahip olur mu?
3: Bir siyasi partinin üyesi,
0: tabii ki.
3: Cumhurbaşkanı adayı falan filan diye yargı gereğini mi yapmayacak? Yani. Adam öldürse ondan sonra aman işte bilmem ne siyasi partisinden deyip görmezden mi gelecek?
4: Ama
3: yani?
4: Onun önünü kesmek için şimdi diyorlar ki bize Ağustos ayında, bu 19 Mart'ta biliyorsunuz gözaltına alındı. Ağustos ayında bir operasyon yapılacağı yönünde bilgiler aldık içeriden. Çünkü yaptıkları yolsuzluklardan rahatsız olan müteahhitler gidip şikayette bulunmaya başlamışlar. Bunun üzerine diyor tedbir aldık diyor. Tedbir ne? Hemen apar topar bir sandık koydular, kendisini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Orada 7-8 milyon oy kullanılmış, onu da tutturan 15,5 milyon istiyor diye. Daha seçimlere 4,5-5 yıl varken niye? Ya Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını, rakibini Erdoğan aldırdı algısını yaratmak için ve onda da kısmen de etkili oldular. Tabii. Özellikle
0: Abdülkadir abi, seçilmiş olmak kişiye hukuki bir dokunulmazlık sağlar mı?
4: Tabi aday olmak, yani daha adaylık süreci de başlamamış.
0: Hayır,
4: aday olmak
0: da
4: seçildiği evet. güne kadar sağlamaz ama bir işleri güçleri algı. Çünkü algı, biliyorlar evet. ne yaptıklarını bildiği için bu müteahhitler geçmişte beraber çalıştığı müteahhitler.
3: Kitle de müsait.
4: Tabi kitle de onu satın almaya çok hazır. Yani bizim Cumhurbaşkanı adayımızı şimdi kitleye sormak lazım. Ne diyeceksiniz buna?
3: Adam metrobüsü yaptı. Yani
0: Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin hangi meselesinde bir vizyonu ortaya koyabilirsiniz? Aynı şekilde Mansur Yavaş'ın, Abdülkadir'e Ankara'da yaşıyoruz. 8 yılda

0: Ankara'ya kattığı bir yeşil alan, bir köprü, bir şey söyle, bir proje söyleyebilir misin? Hani uzay üssü alacaklardı.
1: Kurutmasın yani.
0: Uzay üssü kuracaklardı. Hani işte sayfalarca vaatler vardı. Hangisini gerçekleştirdi?
2: Ankaralılar diyor
0: İçme
2: ki
0: suyuna muhtaç bir başkent. Trafikte boğulan bir başkent. Çöplükte boğulan bir başkentten bahsediyoruz yani. Allah aşkına. Yani ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Param yok diyeceksiniz, 20 bin kişiyi işe alacaksınız vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin meselesine dair bir vizyonunuz yok ama Cumhurbaşkanı adayı olacaksınız. Bugün ortaya çıkan ifadeleri görüyorsunuz.
1: Bu arada
2: diyor ki,
1: Ankara dediniz de aklıma geldi. Sizin şu ikiz direkler var ya hani.
2: Evet evet.
1: Yeni ikiz direkler. Etrafı çöplüğe dönmüş, fotoğraflarını gördüm.
2: Tabii şimdi şöyle, orayı büyük bir rekreasyon alanı yapacaktı. Şimdi orası, o direkler duruyor ama.
1: İkiz direk.
2: Numunelik olarak direkler duruyor. Diğer her şey bir rezalet. Ya Ankaralılar diyor ki ya keşke her yıl bir NATO zirvesi yapılsa da Ankara'nın yolları düzelse. Çünkü NATO zirvesi olacak.
0: Onu da Ulaştırma Bakanlığı güzel yapıyor. Metro Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Yolu Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Doğru.
2: Karayolları yaptı.
1: Ya kitle müsait. Onu da belediye başkanları yapıyor zannediyor.
0: Suyu devlet su işleri getiriyor. Yani ne olacak bu
2: maalesef. Aynen öyle.
1: Evet, şimdi bir müteahhit daha var. Onun da
2: evet.
1: İmamoğlu ile polemiğini ekrana, barkomuza taşıyalım. Bu seferki isim Cemal Üneş. O da bir müteahhit.
0: O da çok
1: ilginçti. Ama çok varlıklı bir müteahhit de değil. Bütçesi biraz kısıtlı ama ona rağmen.
3: Öyle düşünmeyin. O zamanın parasıyla çok yüksek paralar. Ayrıyeten bir de yapılan işe göre fiyat belirleniyor.
1: Şimdi bugün 8 milyonlar falan gündeme gelince yani 500 bin lira da şey geldi
3: bugün
1: bana.
3: Bugün 500 bin lira daha düşük oluyor. Biz Beylikdüzü döneminden bahsediyoruz. 2019 yılından önceki 500 bin lirada.
2: Ama bakın şimdi, şuradaki Banu Hanım, şu ifade ne kadar ilginç. Cemal abi diyecek kadar tanıyor.
1: Emin misin Cemal abi?
2: O kadar hukuku olan bir insan bile ya benden rüşvet istedi diyorsa yani o zaman burada artık sözün bittiği yerdir yani.
1: Emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim yani, istedin başkanım diye yüzüne söylüyor mahkeme heyetinin karşısında. Emin misin yani, soruyorum sana, eminim tabii, niye diyor. Ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın. Ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedin, 500 bin. Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi? Bir daha soruyor. Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdim. Biz ondan bir senet yaptık, işte 5 tane. Allah Allah, vah ki ne vah, ne diyeyim sana.
2: Yani insan cevap aslında yani. Orada var ya, yer yarılsa yerin dibine girsem der ya insan. Adam yüzüne karşı söylüyor. Kime yönlendirdiğini de söylüyor. Hı-hı. Bu konuda verdiği cevap ne? Vah ki vah. Yani şimdi bu bir cevap değil.
3: Şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi eğer Cemal Üneş özür dilerim, tutuklu olmuş olsaydı belki şu konuşulabilirdi. Ya kardeşim, işte savcılık makamına şirin görünmek açısından belki böyle bir ifade verilmiş olabilir denilebilirdi. Fakat şahıs tutuksuz. Mahkeme huzurunda, bağımsız mahkemeler huzurundasınız. Orada sanığın kelepçesi dahi çözülür. Niye? Çünkü kendisini rahatça ifade edebilsin ve hiçbir baskı altında kendisini hissetmesin. Tek güvenilen yer o mahkeme heyetidir. O mahkemenin heyetinin önünde ne söylüyor? Diyor ki sen benden 500 bin lira talep etmedin mi? Ben bu 500 bini sana vermedim mi diyor. Yani kendisi ifade ediyor bunu. Normal şartlarda savcılık makamında şunu söyleyebilirsin. Savcı devleti temsil ediyor.
1: Evet.
3: Devleti temsil ettiğinden dolayı belki bir baskı oluşmuş olabilir. Kollukta ifade veriliyor. Kolluğun belinde silah var, korkmuştur. Psikolojik baskı altında kalmıştır. Farklı bir ifade vermiş olabilir. Bir sürü bahane oluşturabilirsiniz. Fakat mahkeme huzuru için bunu söyleyemezsiniz. Bu ifadeler kullanırken bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ya da Yeni Parti'nin milletvekilleri de izliyor bunu. Bir sürü avukat var orada. Bir sürü sanık var orada. Bir sürü izleyici var. Yani kendisini bir baskı altında hissedebilecek bir durum söz konusu değil. Eğer çıkıp burada bunları söyleyebiliyorsa demek ki gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Yani burada birilerinin herhangi bir husumeti mi var? Husumeti olan kişi az önce Abdülkadir Bey'in söylediği o cümle çok önemlidir. Cemal abi diye hitap ediyor.
1: Emin misin
3: herhangi
1: Cemal
3: bir husumeti
1: abi
3: olduğu ifadesi geçiyor mu burada?
1: Ben senden
3: İftira
1: para istedim mi istedin
3: diyor.
1: İstedin mi istedin, istedin mi istedin. Yani kaç kere cevap
4: adamın
1: vermiş.
4: Evet, Hadi Bey'in söylediği çok önemli. Bakın bu adamın yani Cemal Üneş'in İmamoğlu'na iftira atması için bir sebep yok.
1: Sebep yok.
4: Yani tam tersi, nasıl baskı altına aldıysa çevresindekileri, bak bu baskı kalkınca

0: tutuklu da değil bu. Değil.
1: Baskı kalkınca vicdanen gidip adalet karşısında hakkını aramaya çalışıyor. Bak diyor, 5 tane senet yaptın diyor. İşte bir tane yaptık, işte 5 tane diyor. Yani bilmem işte şuna yönlendirdin. Bakın bunlar, yani bunlar
2: isim
1: yani.
2: İsim veriyor, Mehmet Çakılcıoğlu diye birine gitmiş. Onlar senet yapmışlar aralarında. 5 parça senet yapmışlar yani.
1: Mesela Allah Allah, vah ki vah, ne diyeyim sana, diyeceğine. Kardeşim ben onu hiç tanımam, ne alakası var filan demiyor bak yani, tamam mı? Ya mesela, ya da ne alakası var, ne senedi? Hiçbir zaman senin o konuyla ilgili bana gelmedin, alın kamera kayıtlarına bakın filan demiyor bak. Vah ki vah filan. Yani bu başka bir anlama geliyor. Adi Bey daha iyi bilir. Hukukta başka bir anlama geliyor yani. Suçtan kurtulmaya çalışma.
3: Ya
1: yani.
3: Da şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi İmamoğlu bir önceki ifadesinde o şahısla olan Keleş Su isminde olan şahıstaki diyaloğunda ne söylüyor? Hiç tek gezmediğini söylüyor bakın. Dikkat ederseniz. Ben İmamoğlu'yum diyor. Ben hiç tek gezmedim ki bugüne
4: sen
3: kadar diyor.
4: Tek
3: gezmeyen adam. Şimdi şey burada diyor, 500 bin lira.
2: Şimdi şantiyede ziyaret etmişim. Senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim diyor. Yani ben senin şantiyene kalabalık bir ekiple geldim. Zaten o kalabalık heyetin içerisinde senden rüşvet istemem mümkün değildi demeye getiriyor aslında.
3: Tek geldin dediğinde de bakın ne diyor? Bir defa tek başıma ben. Bakın tek başıma ben kelimesi, ben hiçbir zaman tek başıma gezmiyorum yani, demektir yani. Şimdi tek başınıza gezmediğiniz bir ortamda eğer bir müteahhit çıkıp size şunu söylüyorsa, ya sen benden 500 bin lira talep etmedin mi dediğinde şunu dersiniz, ya o gün benim şoförüm yanımdaydı, o gün benim işte kurumam yanımdaydı, o gün falan kişi, belediyede çalışan falan şahıs yanımdaydı, bunların ifadesine başvurun, bakın nasıl yalan söylüyor demeniz gerekirdi. Ya da işte şunu söyleyebilirdiniz. Bakın siz, ben size işte şöyle usulsüz bir işlem yapacaktınız, müteahhitsiniz. Ben belediye başkanıydım, size izin vermediğim için siz bana kin ve nefretle bakıyorsunuz, bana iftira atıyorsunuz diyebilirdi. Çünkü niye bunu söyleyemiyor? Bunların hepsi somut veriler olduğundan dolayı bunlar dile getirilmiyor. Ancak diğer tarafta işte Allah seni ıslah etsin, vah ki ne vah kelimeleriyle cevaplar.
4: Bunlar cevap değil yani, izah etmiyor. İzahı olmayan şeyin izahı olur derler ya.
2: İt demedim, basit dedim yani. Çok tabii, pratik tabii. Zekalı bir beyefendi kendisi. Denecek bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum Hadi Bey. Sizi de biraz istirahat ettirelim. Başka bir günden başlığına geçelim istiyoruz artık. Türkiye ve İsrail arasındaki gerginlik malum. Ez-Zuhur Havalimanı'nı İsrail'in hedef almasıyla birlikte yani ortam bir hayli ısındı denilebilir. Özellikle Türkiye'yi hedef alan çok sayıda açıklama da geliyor İsrail tarafından. Onları yavaş yavaş detaylandıralım istiyoruz. Önce Milli Savunma Bakanlığı'nın İsrail açıklamasını bir ekrana taşıyalım. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur üssüne gerçekleştirdiği saldırı öncesinde veya esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz dedi Milli Savunma Bakanlığı bugün bilgilendirme toplantısında. Yapmış oldukları açıklamada Suriye'ye tek ordu ilkesi çerçevesinde askeri kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz açıklaması da şüphesiz ki son derece önemli. Eray Hocam, sizden bana eşlik etmenizi rica tabii edeceğim yayınımızın bu bölümünde. Şimdi bir açıklamayı daha VARKOM'uza taşıyalım isteriz. İşgalci İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef alan açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Bir dinleyelim, bir bakalım ne demiş, üzerine konuşuruz.
5: של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
6: המסר עבר?
5: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't.
6: המסר עבר?
5: המסר עבר, אבל כנראה שלא לא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
2: Yani hem Dışişleri İletişim Başkanlığımızın açıklamaları oldu, hem bugün İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın konuyla ilgili açıklama.

0: sistemleri, radarları, işte lojistik merkezleri, depoları, askeri birlikleri, kışlaları, karargahları vesaire. Yani askeri hedef budur. Yani bir hedef olması lazım. Şimdi bu üs Suriye ordusu ve hava, özellikle hava kuvvetleri tarafından kullanılan bir üs değil. Boş. Yani herhangi bir askeri varlık yok. Çünkü 2011'de Suriye ordusu da dağıldığı için şimdi toparlanmaya çalışıyor. Ama o üs, o üste herhangi bir uçak yok. Mesela. Ya savaş uçağı yok.
1: Bir de pisti bombalamışlar. Piste boş, çok kolay tamir edilebilen bir şeymiş yani.
0: Birkaç saat içerisinde. Yani istikandıra hızlı beton dökme yöntemleri var. Ve çabuk kuruyan betonlarla, yani birkaç saat içerisinde bir pist rahatlıkla onarılabilir. Ama bakın dikkat edin. Ne diye İsrail gidip boş pisti vurur? Bakın soru bu. İsrail neden boş pisti gidip vuruyor? Tamam. Şimdi bunun birkaç anlamı var. Bir tanesi zaten sen de belirttin. Yani burada aslında 27 Ekim'de aldığımız, sürekli takip ediyoruz, aldığımız raporlar, anketler, Netanyahu'nun tarihin çöplüğüne gideceği. Bir kere böyle ciddi bir kanaat var. Çünkü dünya zaten bu Siyonist çete başından ve ekibinden bıkmış. Anladığımız kadarıyla İsrail halkı da bıkmış durumda. Yani böyle bir ve bu nedenle Netanyahu seçim kaybetme korkusuna girmiş vaziyette. Bakın size başka bir şey söyleyeyim.
1: Söyleyin.
0: Acaba sadece Türkiye'ye yönelik mi açıklamalar diye baktığımızda, Türkiye dışındaki açıklamalara da, yani Türkiye ile ilgisi olmayan başka konularda ve başka ülkelere yönelik açıklamalarında da bu aynı 27 Ekim sendromunu yaşadığını görüyoruz Netanyahu'nun. Bak bu çok önemli bir şey. Hatta bunun bir de bilimsel yöntemi var. Critical Discourse Analysis diye. Yani eleştirel söylem analizi diye. Ki bizim de çalıştığımız konulardan biridir. Sosyoloji kökenli bir yöntemdir. Üç aşamalıdır. Hakikaten bu psikoza, yani seçimi kaybetme psikozuna, korkusuna girdiğini Netanyahu çok net görüyoruz. İşte tam burada özellikle Mekke anlaşmasıyla Suriye'deki Suriye devletinin giderek güçlenmesi ve Suriye ordusunun gelişmesiyle birlikte manevra alanı, hareket alanı daralan, kısıtlanan İsrail son kertede 1,5 ay kala bir hareket yaptı. Gidip boş pistleri vurdu.
1: Peki hocam ne umuyorlardı?
0: Şu,
1: yani? Türkiye karşılık versin, gelsin bir bomba sallasın.
0: Yani burada bir,
1: ben de
0: burada
1: bir mağduriyet yaratayım, Amerika Birleşik Devletleri'nin yanına
0: öyle
1: çekeyim.
0: Bak, gayet güzel açıklıyorsun.
1: Yani?
0: Aklın yolu bu yani.
1: Bu
0: tamam.
1: Yani?
0: Bu. Yani burada Türkiye ile bir kriz ortamı oluşturup, belki çatışmaya varan belki de varmayan bir kriz ortamı oluşturup boş pistleri vurmak suretiyle, hani kullanılmayan boş bir havaalanını vurmak şekliyle bir kriz ortamı, bakın dediğim gibi çatışmaya varmasa bile söylem düzeyinde işte ne diyor, hemen atladılar hemen. Yani bir şey yapıldı. Bunun medya tetikçileri, İsrail grubunun medya tetikçileri planlandığı için hemen bunu atladılar ve dikkat edin, bir Türkiye'ye yönelik bir hasmane. Neden? Çünkü içeride sıkışan, artık 27 Ekim'de seçimi kaybetmesi her geçen gün daha da güçlü bir şekilde muhtemel hale gelen Netanyahu, Türkiye'ye yeni bir kriz cephesi açmak suretiyle ilgiyi içeriden bu alana yöneltmeye çalışıyor. İsrail, İran savaşında gördük. Evet. Delik deşik oldular.
1: Evet, evet.
0: Yani şimdi İran'a bir şey yapamıyor. ABD zaten İsrail'i ile ciddi problemleri var. Avrupa'nın ciddi problemleri var. Bu noktaya gelmiş durumda.
1: Hocam,
0: ne yapacak?
1: Olan İsrail'li tekrar bir savaşa girilmesine destek olmaz. Yani bunlar aylarca,
0: evet,
1: aylarca.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: ama işte
1: evlerinde ya da sığınaklarda antidepresanlarını içip ton balığı konserve yediler.
0: Bakın işte burada Netanyahu daha önce Biden döneminde olduğu gibi 12 gün savaşını hatırlayın. İşte daha sonra Donald Trump'ın İran savaşına çekilmesini hatırlayın. Hep bu kozu kullandı. Gitti kendi saldırdı, ABD mecburen savaşa girmek durumunda kaldı. Hep ve artık bundan ABD de bıkmış durumda. Yani bunu işte tekrarlayıp bu sefer farklı bir aktörle, ne? Bölgenin en güçlü devleti. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz. Milli muktedir siyasi iradesiyle yıllardır gelişen, kalkınan, büyüyen ve milli güç kapasitesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış bir ülkeye ve bir kriz yaratıp Yani bu nasıl bir şey? İşte Pinokyo misali, yani şey, tavşan dağ misali. Ama o tavşan acaba dağla bir kriz yaratıp iç kamuoyunu

0: bir noktaya çekebilir miyim ve böyle bir algıyla da işte Yahudileri bu sefer Türkiye yok edecek, İran vurdu Türkiye bize dalacak, işte yok olacağız, öleceğiz, gideceğiz, biteceğiz algısıyla acaba o eski kaybettiği prestijini hem Avrupa, Amerika ama aynı zamanda iç kamuoyu nezdinde tekrar kazanabilir miyim? Bakın son cümle şunu söyleyeyim, burayla ilgili son cümle, daha konuşacağımız var. Bu askeri nitelikli, askeri araçlar kullanılarak yapılmış bir saldırı olsa da politik bir saldırıdır. Çünkü bu saldırının askeri bir amacı yok. Demin saydım. Herhangi bir askeri hedefi yok. Boş pistleri vurmasının politik amacı vardır. Bu politik amaçları da bu şekilde özetlememiz mümkün.
1: Banu Hanım, şimdi uluslararası ilişkilerde iki tür ülkeden bahsedebiliriz. Basitleştirirsek bir yapıcı ülkeler, iki yıkıcı ülkeler. Bu ikisinin en güzel örnekleri aslında bugün konuşuyoruz. Yıkıcı ülkelere örnek İsrail, yapıcı ülkelere örnek Türkiye. İsrail yıkıcı faaliyet olarak ne yapıyor? Bir kere kendi hemen yanı başında Gazze'yi getirdiği hale görüyoruz. 70 bin üzerinde şehit, enkaza dönüşmüş bir şey, yapı. Aynı şekilde Batı Şeria'da yeni yerleşimler, evleri ablukaya almalar, aynı şekilde Kudüs'te Filistinlere reva gördüğü eza cefa. Lübnan'da adım adım işgali devam ettiriyor. Lübnan'ı istikrarsızlığa boğmaya çalışıyor. Aynı şekilde Suriye'de sadece havalimanı bombalama değil, güneyinde de planlı ve iradeli bir şekilde hem Dürzi bölgesi hem diğer bölgelerde ilerleyişini sürdürüyor. Ve kesinlikle Suriye'de düzenli bir ordu kurulmasını istemiyor. Çünkü Türkiye Şubat 2025 yılında Suriye'yle, değil mi hocam, bir anlaşma yaptı. Eğitim danışmanlık
0: 8 Ağustos 2025. 25,
1: sayın evet, vekilim. Yaptı. Türkiye'yi ısrarla orada işgalci duruma göstermeye çalışıyor ama Türkiye orada işgalci değil. Meşru hükümetin davetiyle biz oradayız. Suriye ordusunun eğitimini, danışmanlık hizmetlerini, merkezileşmesini savunan programlar yürütüyoruz. Aynı şekilde Kürt bölgesinin merkezi hükümete entegrasyonu ile ilgili de Türkiye ciddi bir şey faaliyet yürütüyor. Biz terörist Türkiye ve terörist bölge vizyonunu ortaya koyduğumuzda aslında bunu çok sabote etmek istediler ama bugün geldiğimiz noktada çok şükür çerçeve kanunu yasalaştı. Türkiye'de biz kardeşliğimizi tahkim ettik. Bölgede, İran'da, Irak'ta, Suriye'de de bu terörist Türkiye'nin ikliminin yeşerdiğini görüyoruz.
0: Evet. Zamanlaması da bu noktada çok manidar sayın vekilim.
1: SDG'de de açıklama yaptı. Yani hocam daha iyi bilir. Yakın zamanda bir fesih Suriye'de de gündeme gelecek.
0: Geçen hafta açıklama yaptılar. Evet. Birkaç gün içerisinde feshedeceğiz diye. Bekliyoruz yani.
1: Amerika ve Suriye arasındaki bu gerilim hattı, seçimlerin yaklaşıyor olması, Suriye'de merkezi hükümetin otoritesini güçlendirmeye çalışması ve bunun gibi etmenler ciddi bir anlamda İsrail'i endişeye sevk etmiş durumda, paniklemiş durumda. Dolayısıyla bunları birleştirdiğimizde Türkiye yapıcı gücüyle hem kendi içindeki tahkimatını sürdürüyor hem çevresindeki ülkelerin istikrara kavuşmasını devam ettiriyor. Bir önemli adım da Mekke Anlaşması. Zaten bütün dengeleri değiştiren Mekke Anlaşması. Pakistan'ın nükleer gücü, Türkiye'nin savunma sanayisindeki muazzam kuvveti ve güçlü ordusu, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, aynı şekilde enerji kaynaklarına olan sahipliği, bunları bir araya getirdiğimizde inşallah Katar ve Mısır'ın eklenmesiyle bambaşka bir iklim doğuyor artık yanı başımızda. Evet. Dolayısıyla bu sıkışmışlığı anlayabiliyoruz ama hiç kimse Türkiye ile bu coğrafyada bu anlamda art niyetli ülkelerin boş edebileceği bir durum söz konusu değil. Türkiye eski Türkiye değil, parmak sallanacak bir ülke değil. Çünkü ülkesinde güçlü bir liderlik, güçlü bir siyaset, savunma sanayinde güçlü bir yapısı söz konusu. Artık bölgesel ve küresel diplomaside geldiğimiz yeri tartışacak durumda değiliz. Kesinlikle. NATO zirvesini gördük. COP31'e hazırlık yapıyoruz. Bambaşka bir yerdeyiz. İşte
0: bugün
1: şeyden geldiğiniz hayat oldu. Siz devam edin artık orada.
0: Estağfurullah. Müsaadenizle biraz
2: Sayın Selvin'in de ekleyecekleri vardır. Onları da alalım.
3: Tam bir şey yapsın.
0: Birkaç husus var ben hani kopmasın diye. Ya gerçekten bakın Orta Doğu coğrafyasının makus talihini değiştiriyor Türkiye. İşte Mekke Anlaşması bunlardan biri. Ama daha neler var? Bakın kalkınma yolu. Bakın.
1: İkincisi Hicaz Demiryolu.
0: Kerkük petrollerine %15 ortaklık olmamız. Ceyhan petrol

0: Boru hattının yeniden açılacak olması, mevcut boru hattının kapasitesinin arttırılması. Ya bakın, bu hem bize hem de o bölgedeki insanların toplumsal gelişimine katkı. Aynen, yapıcı ülke işte. Türkiye yapıcı ülke. Yapıyoruz. İnsani şeyler yapıyoruz, tamam mı? Bu hal böyle olunca bu terörist zihniyetin, yani Siyonist çetenin bölgedeki etki alanları, özellikle egemen devletlerin olmadığı boşluk alanlarından istifadeyle terör yapılarını kullanabilme kabiliyeti giderek azalıyor. İşte Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, Sayın Cumhurbaşkanımızın kurumsallaştırdığı bu yasayla birlikte yeniden bölgede, artık sadece Türkiye'de de değil, bölgeden terörün adım adım silinmeye başladığını en son Suriye'de gördük işte. Feshedeceklerini açıkladılar ve bu entegrasyon büyük oranda şu an tamamlanmış durumda. Ne olacak? Kuzeydeki bu sorun, bakın size bir şey söyleyeyim mi? Hem bu terörsüz Türkiye yasası hem de Suriye'deki bu entegrasyonun bu bağlamda aynı zamanlarda bakın denk gelmesi, inanın İsrail'in canını çok fena acıtıyor. Adeta bölgedeki elini kolunu, o sinsi projeleri gerçekleştirecek elini kolunu kırıyor.
1: Eray Hocam, yani sadece vekil güçleri bunlar kendilerinin mi kullanabildiğini düşünüyorlar? Bunun doğru olmadığını aslında gördüler. Suriye İç Savaşı'nda da gördüler. Yani İran'ın vekil güçleri ve Hizbullah'ın neler yapabildiklerine dair çok ciddi bir tecrübeleri var. Aslında Suriye ordusunun tahkim olması, kuvvetlenmesi ve ülke çapında da bir kontrolü sağlaması, aynı zamanda İran'ın vekil güçleri ve Hizbullah gibi yapıların palazlanmasını, güç kazanmasına da mani olmaz mı? Şimdi bu boyutu var diye
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Tabii, yani bakın burada artık ne dedim ben size biraz önce? İşte başta Suriye olmak üzere.
1: Yani akılları başlarına gelirse iyi olur.
0: Orta Doğu'nun makus talihi değişiyor bakın. Yani Türkiye öyle adımlar atıyor ki, küresel sistemde stratejik etkileri olan adımlar bunlar. Bakın, kalkınma yolu diyorum ya. Basra'dan Avrupa'ya giden yol o kadar önemli ki. Şimdi Mekke anlaşması, bakın istikrar çok yakında, ben eminim Mısır'da katılacak. Hatta bir süre sonra bu ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesinden İran'da katılacak. Diğer ülkeler de katılacak. Alın size, Orta Doğu'nun yeni güvenlik mimarisini oluşturuyoruz. Evet. Daha ne yapalım ya? Evet. Ya ben anlatırken nefesim yoruluyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet büyüklerimiz yapmaktan yorulmuyorlar. Hakikaten ya, çok kıymetli. İşte bu İsrail üzerine, İsrail demeyelim de aslında bu Netanyahu çetesi üzerinde hakikaten çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Bir de askeri olarak şunu da söyleyeyim. Tabii bazı detayları da aldık şöyle.
1: Birazdan harita üzerinde konuşalım mı? Selvin değerlendirmesini de alayım ben bu
2: Ben çok kısa tutayım çünkü komutanım da orada anlatacaklar var. Tabii 27 Ekim'de İsrail'de seçimler var. Netanyahu'nun durumu kritik. Netanyahu siyasi varlığını sürekli savaş doktrinin üzerine kurmuş birisi. Bakın, ayakta kalmak için, yolsuzluktan hapse girmemek için Gazze'ye saldırdı. Gazze'de sadece kendi iktidarını korumak için 70 bini aşkın kadın ve çocuğu, sivilleri katleden öyle bir katille karşı karşıyayız. İran'a savaş açtı. İki kez İran'a savaş açtı. Niye? Kendisi ayakta kalmak için. Şimdi Türkiye'yi tahrik etmeye çalışıyor.
1: Nasılsa burada, oğlu da Florida'da.
2: Tabii.
1: Onun da burnu bile kanamaz.
2: Onun bir şeyi yoktur. Yani
1: milletin
2: kendisi
1: çocuğu askere gitsin, kafayı yesin falan.
2: Aynen. Burada Türkiye'yi tahrik ederek Türkiye'yi bir tuzağa düşürmeye çalışıyor. Bakın, bu tuzak o kadar önemli ki Banu Hanım. Türkiye büyük devlet. Şimdi Putin'i Ukrayna'da tuzağa düşürdüler. Bak, Putin oradan çıkamıyor. Zelenski'yi yem olarak kullandılar. Evet. Şimdi Trump'ı İran'da tuzağa düşürüyor. İran bak çıkamıyor. Trump çıkamıyor işin içinden. Seçimi var. Evet. Bir türlü çıkamıyor. Evet. Nereden ben bu işe bulaştım diyor. Bir çıkış planı da yoktur. Şimdi aynı tuzağa bu Netanyahu denen katil, terörist Türkiye'yi çekmeye çalışıyor. Ama Türkiye eğer bir savaşa girecekse, ki bizim hiçbir zaman savaş önceliğimiz değil. Bakın, etrafımızda Körfez Savaşı oldu. Birinci Körfez, ikinci Körfez Savaşı oldu. Suriye'de iç savaş oldu. Lübnan'da devam eden savaşlar var. Gazze Savaşı var. İran Savaşı, iki İran Savaşı. Buna rağmen Türkiye bu bölgede bir istikrar adası gibi. Evet. Savaşlara girmedi. Savaşa girenlerin hepsi perişan oluyor. Amerika perişan oldu, çıkamıyor. Rusya perişan oldu. Bizi tuzağa çekmeye çalışıyor. Eğer Türkiye bir savaşa girecekse kendi belirlediği şartlarda, kendi belirlediği tarihte ve kendi belirlediği şekilde girer. Netanyahu'nun seçim kazanması için böyle bir tahrike gelmez. Burada

0: Türkiye'yi tahrik etmeye çalışıyor. Ama ne oldu Türkiye? Türkiye büyük, bölgenin en güçlü devleti, dünyanın en güçlü devletlerinin bir NATO üyesiyiz biz. Hı hı. Türkiye bir savaşa gireceği zaman NATO ile birlikte girer. Hı hı. Türkiye ne yaptı? Ciddiye bile almadı. Yani kendi tuzağı kendi elinde patladı. Daha da patlayacak.
1: Medya büyük devletler tahrik etmeye çalışıyorlar ama.
0: Büyük devletler evet. Böyle olur. Evet. Bak büyük devletler bir yanlış yaptığında Putin'in yaptığı yanlış, Trump'ın yaptığı yanlış dünyaya mal oldu. O açıdan Türkiye eğer girecekse kendi belirlediği şartlarda girer. O Türkiye'ye girdiğinde de zaten Netanyahu denen katil orada kalamaz artık.
2: Buyurun hocam.
1: Ya tabii askeri açıdan baktığımızda şöyle söyleyeyim. Orta Doğu coğrafyasında bizim etki ve ilgi alanımız tahmin edilenin çok üstünde. Ne demek istiyorum? Hı hı. Yani Akabe Körfezi'ne kadar olan yaklaşık şu aşağıda kalıyor. Alanı dahil yaklaşık 750-800 kilometrelerden görebiliyoruz ve F-35'leri yaklaşık 600 kilometreden teşhis edebiliyoruz. Bu yeteneğimiz var.
2: Yerini.
1: Bunun yeri de yaklaşık şu Akabe Körfezi'nin biraz daha güneyine geliyor.
2: Kaç kilometreniz?
1: Efendim?
2: 500 kilometre.
1: Hayır.
2: 600.
1: 750 kilometre. Görüş 600 kilometrede tespit.
2: Tespit.
1: Tamam. Ben biraz daha açayım. Mesela Hatay sınırıyla Tel Aviv arası 400 kilometre. Anladınız mı? Yani biz bu bölgeyi görüyoruz. Bazıları şunun için söyledim ben
2: şimdi
1: bunu.
2: Görüşle tespit arasındaki fark nedir?
1: Onu söyleyeceğim ama bazıları şöyle bir sosyal medyada filan şey yapıyor. Ya işte Türkiye hiçbir şey yapmadı. İşte elimiz kolumuz bağlı. Öyle bir şey yok efendim. Tamam mı? Burada uçan kuşu bile biz görüyoruz. Buradan bir tane sinek havalansa onu bile görüyoruz. Hatırlayın. Katar saldırısı olduğunda Hamas heyetini kim kurtardı? Tabii bu resmi açıklama benim kendi yorumumdur. E tabii ki biz kurtardık yani. Niye? Çünkü görüyoruz. Ve F-35'lerle vurdular onu. Bak şu gelen uçaklar bu havalanla Suriye'deki havalanla gelen uçakların F-15 olduğunu öğreniyoruz. Açık kaynaklarda. F-15 4.5. nesil çok çok rahat görürüz yani. F-35'ten 1000 kat daha çünkü görünürlükleri radarda RCS'leri yüksek. Onu çok rahat görürüz. Zaten onlar da bunu biliyorlar yani tamam mı? Dolayısıyla biz bu yani edindiğimiz bilgiler zaten bu bölgede yeterli tedbirimiz var ve Türkiye bunları çok rahat tespit ediyor. Görüyor. Kalkış şundan itibaren rotalarına göre uçuş patenlerini çıkarabiliyor bizimkiler. Öyle bir yeteneğimiz var yani. Hatta bunu 12 Haziran'dı sanırım. İlk 12 gün evet savaşında. Şöyle bir olay oldu. Ben bunu daha önce de anlattım. Buna İran'ı vurmak üzere havalanan İsrail F-35'leri önce Suriye'ye girip Türk hava sahasına yaklaşıyorlar. Bakın yaklaşıyorlar ve bizimkiler bunu görüyor tabii. Hı hı. Bu uçuş rotalarından uçuş patenlerini çıkarıp Türkiye'ye doğru geldikleri anlaşılınca bizim alarm ikaz uçakları havalanıyor. Hı hı. Aslında bizi denemeye yani Türkiye bizi görüyor mu görmüyor mu? Ve gördüğümüzü anlayınca hani gördüğünüzde vurursunuz tamam mı? Yani çünkü diğer İran hava sahası göremiyor İran radarları. Bunu, bizim gördüğümüzü anlayınca tam yeri de şurası güneyden Irak Hakkari'nin güneyinden İran'a giriyorlar. Hı. Yani şimdi biz bunları görüyoruz ve vurabiliyoruz. Daha önce de hatırlarsanız bu Anka 3 ve Kızıl Elma insansız hava uçaklarıyla üzerlerinde Murat ASA 100 radarları ve Gökdoğan füzeleriyle
3: havadan havaya.
1: Tabii tabii bunlar radar güdümlü olduğu için birini attı diyelim. Onu F-35 vursa bile ikinci Anka 3 radar güdümlü olarak füzeyi F-35'te buluşturabiliyor. Bakın böyle bir teknolojimiz var. Bu bölgede hep söylüyorum bu bölgede F-35'leri bu derinlikten görüp vurabilen tek ülke biziz. Vurabilme kabiliyetinde olan tek ülke biziz. Bazı aklı evveller şimdi hazır böyle lafı almışken bir iki cümlede müsaade et onu söyleyeyim şöyle ki. Şimdi baktığımızda hakikaten dünya doğu batı ekseninde 4 kuzey güney ekseninde 5 derecelik kırılma açısı geoid şeklinde ya. O yüzden bu 9 kilometreden sonra görüş menzili kırılır. Hani denize gittiğiniz zaman böyle bir yuvarlak görürsünüz ya. O evet, yuvarlak mesafesi evet. 9 kilometredir.
2: O kadar yakın.
1: Evet. Ondan sonra kırılmaya başlar. Hı-hı. Çünkü dünya yuvarlak olduğu için. Şimdi tabii Aselsan'ı tebrik ediyoruz. En son işte Aselsan Genel Müdürü Sayın Ahmet Akyol'un geçtiğimiz Mayıs ayındaki 5 Mayıs'ta tanıttığı bir radar sistemi vardı. Adı da ALPG-300. Sonra ALPG 400 ve 500 çıktı. 400 bu yıl içerisinde, 500 de 2027'de devreye girecek. Deminki menzilleri ona göre söyledim. Boşuna söylemedim yani. Açıp baksınlar teknik tarifnamesine. Yayınlandı.

0: Fakat bu kırılma nedeniyle, açısal kırılma nedeniyle ne yapmış biliyor musunuz bizimkiler? Hakikaten harika bir şey yapmışlar. Bunu kargo uçaklarına yerleştirip havadan erken ikaz ve ihbar radarı haline döndürmüşler. Yani dolayısıyla biz o radarı yapıyoruz, onu önce söyleyeyim. Yaptık. 3500 metre irtifaya çıkardığımızda Akabe Körfezi'ne kadar olan bölgeyi de görebiliyoruz. Oturup baksınlar, Pisagor teoremi, hipotenüs.
1: Hocam, Alp radarını kargo uçağına koyup yukarıya mı çıkarttık?
0: Evet. Yerken ikaz radarı haline döndürdük. Onu söylüyorum size. O yüzden sabit olsa doğru. Bakın, yani dünyadaki açısal kırılma nedeniyle görüşümüz sınırlı olabilir. Ama bunu tutup siz uçağa koyup havaya 3500 metreye çıkardığınız zaman, o açısal hesaplamayı yaptığınızda Akabe Körfezi'nin güneyine kadar her tarafı görüyoruz. Tabii,
1: menzil müsait olduğu için, evet. Sınırı aşmanız, mesela Suriye hava sahasına girmeniz falan da gerekiyor.
0: Yok, hiç gerek yok.
1: Oldu. Yani
0: işte Hatay Bingöl arasında dolansın.
2: Hazırız biz Bingöl.
0: Yani dolansın, bütün Orta Doğu coğrafyasını görüyoruz. Bakın, bunu teyiden söylüyorum, tamam mı? Bunu görüyoruz.
1: Tabii F-35'i kaldırırlar ama inecek yer bulabilirler mi, o da ayrı bir mesele. Yani ben mesela çok hoşuma giden bir konu Türkiye'nin stand-off mühimmatları mesela.
0: Tabii görüş ötesi mühimmat ne çok, kadar işte gök, evet, Bozdoğan
1: çok,
0: füzesi.
1: Çok bayıldığım bir konu mesela.
0: Ben de teknik ayrıntı vereyim. Mesela Meteor füzesi bu Bozdoğan, düzeltiyorum, Gökdoğan füzesiyle Bozdoğan 80, Gökdoğan füzesi 250 kilometre menzilde. Çöp oldu, artık ihtiyacımız yok çünkü bizim ürettiğimiz füzenin kaçış imkansız bölgesi 100 kilometre, Meteor'unki 60 kilometre.
1: Hocam, siz havayı söylüyorsunuz. Benim en keyif aldığım konu hava yer füzeleri.
0: Milli füzelerimiz tabii, hava yer de var, hava da, ama bizim asıl ihtiyacımız olan hava füzesiydi. Meteor füzeleriydi.
1: Hadi onu yaptık.
0: Onları yaptık Allah'a şükür. Şimdi 2027'de inşallah Gökhan diye bir hava füzesi şu an test aşamasında. Evet. Seri üretime geçecek. Menzili dünyadaki en uzun menzilli hava füzesi 300 kilometre.
1: 300 kilometre.
0: Ve hiçbir F-35'in üzerinde 300 kilometre menzilli füze yok. Yok yani, üretmemişler. Çünkü üretememişler. Hakikaten biz savunma sanayinde İsrail Siyonist çetesi başta olmak üzere Türkiye'ye karşı iyi niyet beslemeyenleri ezeriz.
1: Hocam,
0: bakın, bu
1: şimdi
0: kadar net söylüyorum.
1: Benim
0: yani
1: söylediğim noktadan
0: hiç denemesinler, siz, düşünmesinler
1: benim
0: bile.
1: Benim söylediğim
0: yani,
1: işaret ettiğim noktadan siz daha ileri gittiniz. Ben dedim ki F-35 uçağı kalktıktan sonra inecek pist bulabilirim dedim. Siz ondan sonra inecek uçak bırakmıyorsunuz ama.
0: İnecek uçak kalmaz. İnmesine de ihtiyacı olmaz. Hakikaten de böyle yani, dediğim gibi daha fazla teknik ayrıntı vermek istemiyorum ama bu çerçevede bugün işte donanmamızın o muhteşem harp kabiliyetini, evet, gördük. Gerçekten daha önce işte yeni nesil reis sınıfı denizaltılarımıza girmiştik, uzay üssü gibi yani. Şeyle, sesle yönetiyorlar denizaltıyı, düşünün.
2: Maşallah.
0: Sesle yönetiyorlar ya. Yani bu kadar, hani hep o filmlerde görürsünüz ya, işte bir şey olur, döner çark olur, bir kol olur. Yok öyle bir şey ya.
2: Cesaretimizi teknolojiyle buluşturduk yani.
0: Allah aşkına, zaten Türk milleti cesurdur. Yani bizler cesaretliyiz, savaşı biliriz, savaşmak istemeyiz ama bu bilmediğimiz anlamına gelmez. Bir de bunu milli ve yerli savunma sanayimizde güçlendirince, dışa bağımlı olmadan, yani tabii ne oluyor? Dünyada çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geliyorsun. İlk üç içerisindeyiz yani. Ötekilerin sayısal çoğunluğun, sayısal fazlalığı nedeniyle denge oluşturuyor ama teknoloji olarak inanın, bizimkiler işte her bir şey ürettiğinde bir bakıyoruz ya, işte İsrail'de var mı filan diye bakmıyoruz artık. Yunanistan'ı filan kale bile almıyoruz. Neye bakıyoruz? Amerika'da var mı? Bunun muadili ne? Mesela deniz topu yok mesela. Muadili yok Amerika'da. Bizimkiler yapmışlar yani. MK yapmış yani. İşte en son bu İran savaşından alınan dersler. Dronlara karşı biliyorsunuz, dronlar çok, Ford gemisini vurdu adamlar filan. Dronlara karşı MK Enfal 17 diye öyle bir füze geliştirmiş ki mükemmel ötesi. Yani o kadar da ucuz ve basit bir çözüm üretmişler. Hakikaten güdümlü. Dolayısıyla burada demin Abdülkadir abi de çok güzel söyledi. Yani Türk devlet aklı binlerce yıllık kadim bir medeniyetin ürünü olarak çalışır.
1: Tamam,
0: böyle 70 yıllık filan bir şeyle çalışmaz. Ya burada Türkiye'yi nereye çekmek istediklerini tabii ki devlet büyüklerimiz çok iyi biliyor. Yani şunu da söyleyelim. Şimdi tabii bu kadar savunma sanayi filan ama biliyorsunuz bir dönem, bu tek parti döneminde özellikle bir sürü fabrikalar

0: kapatıldı. Çok acıdır yani bunlar. Dolayısıyla bugün bu gururu yaşıyorsak, ben şunları çıkıp kardeşim ha böyle böyle böyle yaparız sakın ha düşünmeyin bile diyorsam, bunun arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde milli muktedir siyasi iradenin Türk savunma sanayini ayağa kaldırmasıdır. Yani o milli siyasi iradenin o savunma sanayine verdiği destektir. Allah'a şükür şimdi göğsümüzü kabartarak istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Buna şey yapacaklar vesaire. Bu sadece kuru gürültü. Bir de F-15 göndermişler. Hani F-15 gerçekten görünürlüğü çok yüksek. Hani biz F-35'i 600 kilometreden teşhis ediyoruz. F-15'i çok daha uzaktan teşhis edebiliyor. Çünkü görünürlükleri çok yüksek. Son olarak senin soruna da cevap vereyim. Teşhis ne? Görmek ne? Görmek havada yani 600 ile 750 arasındaki 150 kilometrelik mesafe alanda havada olan bir şey var mı yok mu? Bir cisim var mı yok mu onu tespit edebiliyor. Ama bu balon mu? F-15 uçağı mı? F-35 mi? Bunu 600 kilometreden itibaren teşhis etmeye başlıyor. Dolayısıyla havada bir şey gördük. Ama örnek veriyorum. Şüpheli hareketleri var. Farklı girmemesi gereken rota paternler giriyor vesaire. Hemen ilgi oraya yöneltiliyor. Hüzmeler oraya yöneltiliyor ve yakın takibi alınıyor. Yani bize aslında 150 kilometrelik mesafe bir emniyet mesafesi de sağlıyor. Yani bu bölgede bu kadar uzun menzilde, bu kadar geniş bantta görebilme kabiliyeti sadece Türkiye'de var. Peki.
1: İsrail Savunma Bakanı Katz'ın bir açıklaması var. Malum o da Türkçe paylaşımlar yapmaya çok meraklı evet. Son dönemde. Bir bakalım. Ya
0: kusura bakmasınlar biz İbranice öğrenip ona cevap verecek değiliz. Türkçe olarak da cevabını veririz. Yani.
1: Diyor ki Erdoğan Türkiye'yi Suriye'de tehlikeli maceralara sürüklüyor. İsrail hiçbir aktörün güvenliğini tehdit etmesine izin vermeyecektir. Erdoğan'ın İsrail'e karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklikten kopuk hayal ürünü söylemlerini sürdürmesi İsrail'in kendini savunma konusundaki kararlılığını sınamaya kalkıyor. Daha
2: evet
1: iyi
2: Burak
1: olabilir.
2: Hepsine cevap verdi zaten.
1: Buyurun hocam.
0: Ya şimdi tabii Türkiye nerede ne yapacağını İsrail'den mi izin alacak yani? Yani pardon, kendi yani. İşlerine baksınlar bakabiliyorlarsa. Yani şu an düşünün Yunanistan Türkiye'de seçim oluyor. Yunanistan seçim tarihine Türkiye'ye göre veriliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani İsrail'de seçim olacak. Ümidini Türkiye'de çıkarabilecekleri bir krize bağlamış durumdalar. Bu acizliktir. Bakın gidip boş pistleri vurmak nedir biliyor musunuz? Evet. Askeri açıdan biraz daha derinliğine düşündüğümüzde İsrail ordusunun manevra kabiliyetinin ne kadar daralmış olduğunu gösterir. Tamam mı? Bir de böyle bir yönü var. Çünkü diğer yerlere olabilecek saldırının ne kadar şiddetle karşılık göreceğinin farkındalar. Şimdi burada Suriye'de filan. Ya Suriye Türkiye için bir beka meselesidir. Yani daha düne kadar sınırlarımızdan gelip Urfa'dan, Antep'ten vesaire kaç yüzlerce vatandaşımızı kaybettik. Bir devlet kendi vatandaşını korumayacak mı? Koruyacak. Ne yapacak? İşte Suriye'yi istikrarlı hale getiriyoruz. Terörsüz Türkiye ile Suriye'deki PKK yapılarını çözüyoruz. İşte Esad denen caniyi nasıl paketleyip gönderdik? Gitti işte. İran aynı şekilde. Rusya iki tane üste kaldı. Yani bölgedeki boşluğu Türkiye doldurur. Neden? Çünkü uluslararası ilişkilerin kuralıdır. Bölgede bir boşluk varsa en güçlü olan doldurur. Kim bu? Türkiye tabii ki.
1: Bir de Ehud Barak'ın bir açıklaması var. O neyin ne olması gerektiğinin farkında. Bir de o açıklamayı arkamıza taşıyalım. Ehud Barak malum İsrail'in eski başbakanlarından. Dinleyelim.
2: Bir türlü ölmedi.
1: Ben-Gvir geldi.
2: Ben-Gvir geldi.
1: Ben-Gvir geldi. Tamam Ben-Gvir geldi.
3: Ya bakayım. Ve ani mitpalel kemuvan lerfuatam. Yesh li ben she'achshav nichnas, yotze, nichnas, yotze besayeret milvanon. Ve ani omer lecha, u ve'achaverim shelo ro'im lekach she'anachnu naftzitz be'Beirut.
1: Ha, işte mesela bunun da oğlu Lübnan cephesinde askermiş. Smotrich'inki de öyle. İşte bunlar en azından şeyler. Yani milleti askere çağırırken kendi çocuğunun da askeri olması nedeniyle daha elleri kuvvetli insanlar. Öbürünün oğlu nerede? İşte tweet atıyor Florida'dan. Espresso macchiato içiyor. Verelim şeyi de Ehud Barak'a da.
0: Ya, tavsiyem oğlu fazla otursun yerine yani. Ne olacağı belli olmaz bak.
1: Yani işte Smotrich'in oğlunun halini bilmiyoruz. Evet. Ehud Barak diyor ki Netanyahu'nun Türkiye ile olan gerginliği kasıtlı olarak tırmandırması sorumsuzca ve aptalca. Bu durum bir dizi güvenlik gerilimiyle birlikte seçimlere gitme yönünde güçlü bir siyasi niyet kokusu taşımaktadır. Türkiye, Esad'ın Suriye'si veya İran değildir. Netanyahu tamamen raydan çıktı.
0: Biz de aynen bunu söylüyoruz. Yani.
1: Türkiye, Esad'ın Suriye'si veya İran değildir. Yani
0: biz de aynısını söylüyoruz. Yani şimdi baktığımızda mesela İran İsrail gerilimi üzerinden Türkiye'ye bir mukayese yapılmaya çalışıyor. Bu doğru.

0: bu değil. Çünkü İran'la İsrail arasında coğrafi mesafe var. Yani sınırdaş değil yani. Hani bir kara saldırısı mesela İran yapamaz yani, tamam mı?
1: Ama Trump ne dedi? Eğer dedi İsrail'e kızdığında Netanyahu'ya, ben olmasaydım, ben seni İran'ın elinden almasaydım seni paramparça edecekti, evet, dedi.
0: Bir de Türkiye'yi düşünün.
1: Buna rağmen yani.
0: Bakın Türkiye'yi düşünün. Yani bir tane gemimiz Laskiye Limanı'nda İstanbul Fırkateyni bildiğim kadarıyla, yanlış olabilir ama İstanbul diye hatırlıyorum. Gitti diye adamların ödü koptu ya. Ödü patladı yani. İsrail'in ödü patladı. Yani deniz bağlantımız var. Bakın kara Suriye bağlantımız var. Hava var. Yani dolayısıyla yanlış şeyler düşünmesinler. Sadece bunu söyleyeyim. Yanlış bir şey düşün. Yanlış hesap yapmasınlar. Öyle Bağdat'tan filan da dönmez bu hesap. Bir gece ansızın akabiliriz.
2: Hocam çok teşekkürler. Belki. Sizi yerinize alayım. Artık son sözleri yavaş yavaş toplamaya başladım. Zeki Bey, sizinle başlayalım. Buyurun.
3: Evet. Gerçekten şu anda Türkiye ve bölge çok farklı bir noktada. Teröristi Türkiye sürecinin Türkiye'de kanuni çerçeveye kavuşmuş olması hem bizim için hem bölge güvenliği için çok ciddi bir kazanım. İnşallah bundan sonra öncelikle PKK-KCK'nın kendini feshetmesi, elindeki silah ve mühimmatı güvenlik birimlerine teslim etmesi, akabinde bu tespitin, teyidin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla resmi gazeteye yayınlanmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir süreç başlayacak. Bu süreçle birlikte artık Türk, Kürt, Arap, bütün unsurlarımızın ülkemizde kardeşçe yaşadığımız, artık bundan sonra bizim kazanımlarımızın heba olmadığı, insanlarımızın ölmediği yeni bir Türkiye'ye kapı aralıyoruz. Aynı şekilde bölge insanları için, demin bahsettiğim yapıcı ülke olma vasfımızla hem Irak'ta hem Suriye'de, Lübnan'da ve diğer coğrafyalarda yeni bir şeyin öncülüğünü yapıyoruz. Yeni bir diplomasinin, yeni bir uluslararası siyasetin öncülüğünü yapıyoruz. Yakın zamanda Ermenistan avukatı, biliyorsunuz, evet, Paşinyan'la da görüşüyoruz. Evet. Orada ticaret kapısının açılmasıyla ilgili bir girişimiz var. Dolayısıyla biz kimseyi kendisi hasmını bir tutum içinde değilse düşman olarak görmüyoruz. İnşallah bu ve bundan sonraki süreçte Eray hocamızın da vurguladığı gibi güçlü siyasi liderlik, Türkiye'nin içerisinde tahkim edilmiş kardeşlik, savunma sanayindeki bu güç ve bölgesel etkinliğimizle beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılında yeni bir kapının eşiğindedir. AK Parti 25. yılını kutladı, biliyorsunuz, 14 Ağustos'ta. Aynı gün 2. 25 yılında vizyon belgesini Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Türkiye'nin önünde aydınlık bir gelecek var. İnşallah hep beraber bu geleceğe yürüyoruz.
2: Sayın Selvi, son söz, buyurun.
4: Şöyle, bu Netanyahu, Katz, Ben-Gvir, bunlar katiller sürüsü. Evet. Fakat bunların Türkiye'den rahatsız olmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatsız olmaları kadar normal bir şey yoktur.
2: Elbette.
4: Eğer onlar Türkiye'den ve Cumhurbaşkanımızdan rahatsızsa, demek ki Türkiye doğru yolda. Çünkü Cumhurbaşkanımız her uluslararası zeminde Filistin davasını dile getiriyor. Orta Doğu'da istikrarın önündeki en büyük tehlikenin İsrail olduğunu anlatıyor ve dünyada dikkate alıyor bunu. O nedenle çok rahatsızlar. Şimdi 27 Ekim'de seçimleri var. Seçime kadar bu gerilimi tırmandırmak isteyecekler ama Türkiye bu tuzağa düşmez. İtidalli olarak hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü savaşların kazananı yoktur.
2: Yok.
4: Bakın, Rusya-Ukrayna savaşı da, İran savaşı da bize bunu bir kez daha gösterir. Savaşların kazananı yok. Türkiye'nin biraz zamana ihtiyacı var. Biz Orta Doğu, yeni bir Orta Doğu ortaya çıkıyor. Bunu dizayn eden en başat güçlerden birisi Türkiye. O açıdan onlar da görüyorlar bunu. Yani Suriye'de istikrar sağlandığında, Türkiye-Irak ilişkileri geliştiğinde, Mekke anlaşmasıyla Orta Doğu'da yeni bir savunma paktı ortaya çıktığında, bundan en çok zararı görecek olan İsrail. Ama bu kaçınılmaz. Türkiye bu oyunlara, bu tuzaklara gelmeden, düşmeden yolunda yürümeye devam edecek. Yani Netanyahu denen bir terörist istedi diye Türkiye savaşa girmez.
2: Evet. Hadi Bey, son söz.
5: Bugün yapılan bir anlaşma vardı Türkiye-Şam arasında. Bu anlaşma çok önemli. Çünkü Türkiye Suriye ile ilgili attığı her adımda İsrail yeni bir yola başvuruyor ve mümkün mertebe Suriye yönetime şu mesajı vermeye çalışıyorlar. Türkiye ile çok sıkı bir ilişki kurmaması ile ilgili bir tehditte bulunuyor aslında. Ancak

0: Burada Şam'la yaptığımız anlaşmada Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar'ın kritik madenler, endüstriyel ham madde, nadir toprak elementleri. Bunlar ne yapılacak? Maden çıkartılacak, aynı zamanda işlenecek, lojistiği sağlanacak, daha sonra ithalata gönderilecek. Yani tamamen Suriye'nin kalkınmasıyla ilgili bir yola başvuruyor. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'de de bundan ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Böyle bir durumda da tabii ki İsrail istemeyecektir yani bizim Suriye'de ne kadar etkili olmamız.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum her birinize.
2: Son bir cümle söylemeyeyim mi?
1: Çok kısa hocam. Bir cümle.
2: Ya tabii hep dikkat edin bu İsrail çetesi. İşte güvenliğimiz için, güvenliğimizi sağlayacağız. İşte şu. İsrail akıllı dursun, herkes güvende olur.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler değerli izleyiciler. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. İyi geceler.
3: Mükemmel bir atmosferde, çok keyifli bir yaz akşamında Kara Kartal'ın, Beşiktaş'ın Avrupa semalarında uçuşu devam ediyor. Artık playoff turundayız, artık UEFA Avrupa Ligi'ne sadece bir adım mesafedeyiz. Rakip Kaan Hoca Algiris olacak, az evvel görüntüye geldi. Dušan Vlahović. Stiller ilk düdüğü çaldı ama öyle bir uğultu, öyle bir tezahürat hazırlığı var ki o hazırlık bile coşkusuyla herkesi şaşırtmış durumda. İlk düdük geliyor. Yarı sahamıza doğru topu vurdular. Başarılar Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu. Kafayı gol! Anio! Orada bekliyordu Anio. Bugün Vlahović kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh! Eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu atlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. Anio. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını. Çok iyi nokta. Mourinho! Bekten beke. Mourinho!
4: Yani bek etkinliği bu.
3: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten beke. Rıdvan kaldırıyor. Mourinho bitiriyor. 2-0.
4: Yani görüyor musun Ali? Yani Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyunu oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş.
3: Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını, çok etkili orta. Oh vurdu, karambol sürüyor, kaleci çıkardı sonrasında. Kanik'le uzaklaştırma çabası.
4: Devam.
3: Cano, Cano vuracak. Kayarak müdahale, kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti, üçüncü gol gelecekti. O da İtan. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da İtan kaleci. Şivet Kavuskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da İtan gole çok yaklaşıyor. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı.
4: Yani 3 60 olmadan 3 bulması Beşiktaş için mükemmel.
3: Kaptan yine penaltı için topun başında. Stiller'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun

0: Beşiktaş uçu buluyor bakalım. Vlahovic gelecek mi? Hacı Ahmet Obic hazır. Evet geldi Vlahovic. Söz Beşiktaş tribünlerinde Dušan Vlahovic. İstanbul'u Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu. Sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi ona doğru. Vlahovic vurdu kafayı. Son anda Şvet Kauskas. Verdi. Aldı. Kaleyi yokladı Dušan Vlahovic. Şvet Kauskas gole izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar ya pas koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Son saniyeler, Kastrati kısa kullandı. Maç bitti. İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jelgris'i 3-0 mağlup ediyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Kahve piyasasında arz endişeleri fiyatları yukarı çekiyor. Dünya kahve üretiminin %40'ını gerçekleştiren Brezilya'da hava koşullarındaki bozulmanın beklenen kahve hasadında %15 ila %20 arasında kayba yol açabileceği tahmin ediliyor. Kahvenin libresi Haziran ayında 2.38 dolara kadar geriledikten sonra hızla yönünü yukarı çevirmişti. Temmuz başında ise 3.57 dolarla yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Haziran ayındaki yükseliş %11,62'yi buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Dayanılmaz koku mahalleyi ayağa kaldırdı. Acı gerçek günler sonra ortaya çıktı. İstanbul Şişli Feriköy mahallesindeki gecekondudan yayılan ağır kokudan şüphelenen komşular alarma geçti. Ev sahibine ve polise haber verildi. Kilitli kapı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye girenleri kan donduran manzara bekliyordu. Tek başına yaşayan 52 yaşındaki Ayhan Akkuş yatağında hareketsiz yatıyordu. Yapılan kontrolde Akkuş'un günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuş'un ölümü şüpheli görüldü. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Denizin ortasında can pazarı yaşandı. İmdat çağrısı İstanbul'u alarma geçirdi. Marshall Adaları bayraklı Valiant adlı yük gemisinden Zeytinburnu'nun 9 mil açıklarında mürettebat zehirlenmesi sebebiyle acil yardım talebi geldi. Kıyı Emniyeti, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede gemiye ulaşıldı. 3'ü Çin, 1'i Myanmar uyruklu 4 gemici hızla sahilde hazır bekleyen acil sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Oradan da ambulanslarla hastaneye sevk edildi. İstanbul Valiliği zamanında müdahaleyle hastaneye kaldırılan 4 gemicinin tedavi altına alındığını, hayati tehlikeleri bulunmadığını duyurdu.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Misafirliğe gittiği köyde yürüyüşe çıktı. Bir daha da dönmedi. 19 yaşındaki Mehmet Yılmaz ailesiyle birlikte Kocaeli'den Nevşehir'e akraba ziyaretine gitti.

0: Misafir olarak kaldığı evden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Bölge didik didik aranmaya başlandı. Güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan son görüntüsü umutları yeşertti. Yılmaz'ın Ağıllı Köyü yolunda yürürken kaydedilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Aramalar o noktada yoğunlaştırıldı ancak günlerdir izine ulaşılamadı.
1: Çocuğuma ulaşamıyorum. Yetkililerden daha fazla yardımcı olmasını talep ediyorum.
0: Umutlu bekleyişini sürdüren Yılmaz ailesi Mehmet'ten iyi haber gelmesi için dua ediyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sivas'ta kene kabusu bir cana daha mal oldu. 32 yaşındaki Aziz Kaya, Belcik köyünde yaşıyordu. İki çocuk babasıydı. Çiftçilik yapıyordu. Yaklaşık 20 gün önce vücuduna kene tutundu. Yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın ölümü, kenenin taşıdığı Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Bu yıl Sivas ve çevre illerden gelerek tedavi gören hastalar arasında kene kaynaklı ölümlerin sayısı 13'e yükseldi. Uzmanlar özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanları uyarıyor. Kırsal alandan dönüldüğünde vücut mutlaka kontrol edilmeli. Kene fark edildiğinde ise beklenmemeli. Vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Çünkü erken müdahale hayati önem taşıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez Bankası rezervlerinde güçlü seyir sürüyor. Bankanın resmi rezerv varlıkları 14 Ağustos haftasında 183,5 milyar dolara yükseldi. Bir haftada rezervlerde 4,6 milyar dolarlık artış yaşandı. Böylece Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 5 ayın en yüksek seviyesindeki seyrini sürdürdü. Rezervlerin kompozisyonunda da dikkat çeken artışlar var. Döviz varlıkları bir haftada %6,6 artarak 67,4 milyar dolara yükseldi. Altın rezervleri de %0,9 artışla 108,3 milyar dolara ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank.
5: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Haber ekranlarından merhaba efendim. Gece Ajansı'yla karşınızdayım, ben Tahir İnan. Saatler 2'yi gösterecek de ekranlarda ve A Haber Radyo'da karşınızda olacağım Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle. Oldukça yoğun bir gündemi geride bırakıyoruz. O yoğun gündeme hem ilerleyen dakikalarda konuklarımızla, sıcak bağlantılarımızla değineceğiz. Ama önce Türkiye'de ve dünyada neler oldu, kısa bir haber turu yapacağız. Malum son günlerde özellikle İsrail Türkiye'ye hedef alan bazı açıklamalar yapıyor. Suriye'de yaptığı saldırı üzerinde. Netanyahu Ekim ayında malum bir seçime gidiyor. Şimdi Netanyahu'yu seçimde oy kazanabilmesi için elinde bazı malzemeler lazım. Çünkü İran'da kaybettiler. Yani İran'da ne rejimi değiştirebildiler ne de istedikleri hedeflere tam olarak ulaşabildiler. Gazze'yi işgal edemediler. Şimdi İsrail'de tamamen savaş politikalarıyla seçim yarışı sürdüren bir siyaset anlayışı söz konusu. Netanyahu özellikle son zamanlardaki kayıplarını işte Suriye üzerinde yapmış olduğu saldırılarla, Lübnan üzerinde yapmış olduğu saldırılarla güçlendirmeye çalışıyor ve Türkiye üzerinden izlemiş olduğu bu politika sadece dünyanın gündeminde değil, özellikle İsrailli siyasetçilerin de gündeminde. Yani İsrail'de savaştan beslenen o diğer siyasetçilerde Netanyahu'nun yapmış olduğu bu hamlelerin tamamen siyasi çıkar amaçlı olduğunu söylüyor. Önce izleyelim, sonra değerlendirelim.
2: İran'a savaş başlattı. Lübnan ve Suriye'yi işgal edip sonu gelmeyen kaosa neden oldu. İsrail Başbakanı Netanyahu siyasi emelleri uğruna Orta Doğu'yu ateşe verdi. Yaptığı hamleler İsrailli siyasilerin bile tepkisini çekti. Katil Netanyahu liderliğindeki işgalci İsrail yönetimi bölgedeki istikrarı bozmaya devam ediyor. Kudüs ve Batı Şeria'da sistematik saldırılar sürerken Gazze'deki soykırımda ölü sayısı 74 bini aştı. Barış için çabalar devam etse de İsrail barışı reddediyor.
3: İsrail 15 maddelik Gazze planını reddediyor.
2: Saldırganlık bununla sınırlı değil. İşgalci İsrail ısrarla ABD'yi İran'a karşı kışkırttı. 28 Şubat'ta savaş çıkardı. Washington ve Tahran'ı birbirine düşürdü. Bölgeyi çözümsüzlük sarmalına soktu. Netanyahu yönetimi komşularını da kendi siyasi amaçlarına kurban etti. Lübnan'da Hizbullah bahanesiyle saldırılar düzenledi. 2 Mart 2024'ten bu yana ölenlerin sayısı 4346'ya ulaştı. 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Netanyahu ve çetesi Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkça duyurdu. İsrail'in saldırganlığının kurbanı olan bir diğer ülke ise Suriye oldu. Esad'ın devrilmesini fırsat bilen Tel Aviv, Golan Tepelerinde işgal edilen bölgedeki topraklarını genişletti. Suriye'nin güneybatısında ayrılıkçı grupları destekledi. Mezhep çatışmalarına neden oldu. Başkan Erdoğan önderliğindeki Türkiye ise Suriye'yi her konuda destekledi. İstikrarın sağlanmasına yardımcı oldu. Suriye'nin kuzeyinde YPG tehdidine karşı Şam'ın arkasında durdu. İnsani yardım ve barınmadan altyapıya kadar Şara hükümetinin yanında oldu. Ancak Netanyahu kanlı ellerini Şam'ın üzerinden çekmedi. Kritik askeri ve siyasi noktalara saldırarak Suriye'nin ilerleyişini baltalamaya çalıştı. Son olarak Türkiye'ye yakın bir bölgede bulunan İdlib'teki askeri El-Zuhur havaalanını vurdu. Netanyahu'nun bu saldırganlığının altında yatan sebepse siyasi. Öyle ki İsrail'de 27 Ekim 2026'da seçim var. Seçim öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. İşgalci başbakan zaten zorlu bir yargı sürecinde. Bu nedenle koltuğunu kaybetmemek için saldırgan politikasına hız verdi. Suriye'de aldığı aksiyonlar ve Türkiye'ye hedef alan söylemler bu kapsamda değerlendiriliyor. İsrailli siyasiler de Netanyahu'nun söylemlerine tepki gösterdi. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun Türkiye ile konuşmasını hem sorumsuzca hem de aptalca olarak değerlendirdi. Bunun arkasında seçim var dedi. Hatta kaygı yaratmak istiyorlar mesajını verdi. Türkiye, İran ya da Esad'ın Suriye'si değil. Netanyahu tamamen raydan çıktı ifadelerini kullandı.
1: Şimdi Şimdi tabii ki konu Türkiye'nin de gündeminde. En net açıklamalardan birisi Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Haftalık bilgilendirme toplantısı bu kez başkent Ankara'da değil. Teknofest Mavi Vatan programı kapsamında Kocaeli'nde bulunan TCG Koçhisar gemisinde gerçekleştirildi ve net bir mesaj oradan verildi. İsrail'in Suriye yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğu ifade edildi.
2: Suriye'ye yönelik saldırılar kabul edilemez denildi. İsrail'in saldırısı sırasında hava üssünde Türk askeri olmadığı belirtildi.
4: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi'nde yapıldı.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında ana gündem İsrail'in Suriye'ye saldırısıydı. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Ebu Ez-Zuhur hava üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı Suriye'nin istikrarı, güvenliği, birlik ve bütünlüğüyle altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylem olarak değerlendirdi. Bakanlık Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.
5: Önceliğimiz bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hale getirilmesidir. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
2: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in Gazze planını reddetmesine de tepki gösterdi.
5: Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in Gazze planını reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir. Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte, Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır.
2: Toplantıda sınır güvenliğine de dikkat çekildi.
5: 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 8.530'a ulaşmış. Engellenen 1059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 46.577 olmuştur.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri İran cephesi belki de yeni bir safhaya geçirdi. Çünkü geride bıraktığımız gün Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar açıkçası net bir şekilde ekonomik savaş ilanıydı. Bu kapsamda Hürmüz Boğazı'daki gelişmelerle birlikte bu tehdit de eklenince piyasalarda tabii etkilendi bu gelişmelerden.
6: İran'la müzakereler belki bir noktada başlayabilir. Ancak şu anda bence iyi bir durumdayız.
7: ABD Başkanı Donald Trump her ne kadar iyi durumdayız dese de Tahran'ın finansal damarlarını tek tek kesmek için düğmeye bastı. İran'a yönelik baskı politikasını yeni bir aşamaya taşıdı. Ekonomik savaşı ilan etti. Trump dünyanın gündemine bomba gibi düşen kararını bugün herhangi bir ülkeye karşı şimdiye kadar uygulanmış en ezici ekonomik operasyonu ilan ediyorum. Bu eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon olacak sözleriyle duyurdu. Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tahran yönetimine verdiği son şansın heba edildiğini ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti'ne anlaşma yapma konusunda benden daha büyük bir fırsat veren olmadı. Ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremediler ifadelerini kullanarak küresel piyasaları sarsacak ekonomik savaşın fitilini ateşledi. Washington'ın hedefinde yalnızca İran yönetimi yok. Petrol kaçakçılığından döviz bürolarına, paravan şirketlerden küresel finans takas sistemlerine kadar devasa bir ağ mercek altında. Trump, İran'la ticareti sürdüren veya finansal destek sağlayan her ülkenin ve şirketin ağır bedeller ödeyeceğini de duyurdu. Bu hamleyi ekonomik D-Day olarak nitelendirdi. Müttefiklerine İran'ı izole etme çağrısında bulundu. Müzik Washington'ın bir üst seviyeye taşıdığı ekonomik baskı politikasına Tahran'dan da yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç şeklinde niteledi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai ise Trump'a karşılık olarak nükleer silahların yasaklanması anlaşmasından çekinme çağrısı yaptı.
1: Yani tehditlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak da işte böylesine bir cephe daha açtı Donald Trump. Peki detayları nedir diye hemen Washington'a dönelim bizler de. İrfan Sapmaz'a soralım, o da bizleri bekliyor. İrfan Sapmaz, hoş geldin.
8: Merhabalar Tahir, hoş bulduk.
1: İrfan Sapmaz, şimdi bu son gelinen durum mu? Yani artık bundan sonra anlaşma, müzakere, bir şans daha, bir yalvarma seansı daha yok demek mi? Yoksa aslında son şans için verilen bir mesaj mı?
8: Donald Trump hiçbir zaman kapıyı kapatmaz. Tayyip, seninle çok konuştuk. Onun için hep çıtayı yüksekten tutar. İşte hep örneğini veriyorum. %150'den Çin'e yönelik başlayan ekonomik ambargolar %50'lere kadar inen bir süreci gördük. Onun için Donald Trump hiçbir zaman kapıyı kapatmaz. O açıdan da İran'a yönelik de kapıyı kapatmış değil. Şu anda yeniden işte en son yaptığı Donald Trump'ın açıklama tabii çok konuşulmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump İran politikası da yeni ve çok daha sert bir ekonomik aşamaya geçiyoruz dedi. İşte Trump'ın bunun ekonomik D günü olarak adlandırıyor bu planı. Hedefinde artık tabii yalnızca İran değil. İran ekonomisinin ayakta kalmasını sağlayan ülkeler, bankalar, şirketler ve petrol ticaret ağları da var. Wall Street Journal Trump'ın bunu İran'a karşı şimdiye kadar uygulanan en ağır ekonomik operasyon olarak tanımladığını aktarıyor. Peki Trump'ın tehdidi gerçekten ne anlama geliyor Tahir? En kritik nokta ikinci yaptırımlar. Washington İran'a doğrudan ticaret yapan Amerikan şirketlerini cezalandırmasının ötesine geçerek İran petrolünü satın alan ve bu ticaretin finansmanını sağlayan üçüncü ülkelerin şirketlerini

0: Bakanı deniz ablukasıyla tarihin en ağır yaptırımlarının birlikte uygulanacağını ve bunun İran rejimini ekonomik olarak çökertebileceğini savunuyor. Yeni yaptırım paketinin ayrıntılarının da pazartesi açıklanması bekleniyor Tahir. Bu nedenle Trump'ın stratejisinde önemli bir değişim görüyoruz. Askeri baskının yanına ekonomik kuşatma eklendi. Amaç İran'ın petrol gelirlerini, gölge tanker pilotunu, bankacılık bağlantılarını ve yaptırımları aşmak için kullandığı finans ağlarını aynı anda sıkıştırmak. ABD Hazine Bakanlığı zaten 2026 başından bu yana İran'ın gölge filosuyla bağlantılı yüzden fazla gemiyi yaptırım kapsamına aldığını açıklamıştı hatırlayacak olursak. Ancak bunun Washington açısından da ciddi bir riski var tabii ki. İran petrolünün Çin bağlantısının hedef alınması, Trump'ın İran üzerindeki ekonomik savaşını Pekin'le doğrudan ekonomik bir hesaplaşmaya dönüştürebilir. Üstelik petrol arzının daha fazla daralması enerji fiyatlarını yükselterek Amerikan tüketicisini de vurabilir. Ki şu an itibariyle bugün yine arabama benzin aldım. 4 dolardan aşağı en düşük oktan 87 benzin yok artık Amerika topraklarında Tahir.
1: İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Görünen o ki biraz daha hareketlenecek gibi en azından Amerika Birleşik Devletleri cephesinde eğer müttefiklerine yönelik bu tehditleri de yerine getirirse piyasaları da bu etkileyecek. Gelişmeleri biz senden dinlemeye devam edeceğiz ama Türkiye gündemindeki en önemli başlıklardan birisi terörsüz Türkiye ile devam edeceğiz biz. Şimdi artık silah bırakma aşamasına gözler çevrilmiş durumda. Peki pek çok soru yavaş yavaş yanıt buluyor bu süreç nasıl işleyecek vesaire ama en çok merak edilenlerden birisi o teslim edilen silahlar ne olacak? Bu konuda nasıl bir yol haritası izlenecek? Onun da yanıtı haberimizde.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi süreci olan desteğini çok güçlü bir şekilde ifade etti. Bundan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil, 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin Çevre, Tarım ve Orman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek yine istihbarat servisleri aracıyla tekrar bu ülkelere teslimi söz konusu olacak.
1: Bu üç yöntemle birlikte örgütün elindeki silahların başka bölgelere ya da terör yapılanmalarına aktarılmasının da önüne geçilecek. Aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmat

0: Matta eksiklik olup olmadığı anında fark edilecek.
1: Ve muhalefet cephesi. Özgür Özel ve ya da Özgür Özel'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidenler. Gittikten sonra da gitmeden önce de CHP için kullandıkları bir ifade vardı. Baba ocağı. Bu şimdilik sanki sadece Özgür Özel ve ona yakın isimlere has bir tabir gibi görünüyor. Çünkü İmamoğlu için gelen tepkiler anlaşılan o ki bu kabul edilebilir bir durum değil. Çünkü İmamoğlu'nun isteği ya da hedefi ya da hayali yeni partiyi CHP'nin bir parçası ya da devamı olarak görmek değil. Nedenine bakalım.
2: Kendine muhalefeti sadece mümkün görenlere yeni partiyi izlemeye davet ediyorum.
3: Yeni partide bu kez tartışmanın adı CHP bagajı. Ekrem İmamoğlu ve ona yakın isimlerle Özgür Özel'le meclis grubunda ağırlığı bulunan vekiller karşı karşıya geldi.
2: Kendisine Cumhuriyet, kendisine yeni parti grubu olarak gül ve olur o kadar.
3: Özgür Özel ve kurmaylarının yeni partiyi anlatırken kullandığı baba ocağı, Cumhuriyet'in kurucu iradesi, Cumhuriyet'in kurucu aklı gibi sloganlar iddialara göre İmamoğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Buna karşı gelenlerin CHP bagajını bırakalım dediği öne sürüldü.
2: Yürüyelim arkadaşlar.
3: Bu çıkışa parti içinden karşı bir ses de yükseldi. Veli Ağbaba ve bazı milletvekillerine göre ise yeni partinin taşıdığı asıl siyasi yük CHP değil, vekillere göre asıl bagaj İBB davası. Yeni partide CHP bagajı çatlağa büyürken İBB davasının da 66. duruşması yapıldı. Ekrem İmamoğlu mahkemede rüşvet istediği iddia edilen isimlerle yüzleşti. O isimlerden biri de iş adamı Mustafa Keleş'ti. Keleş, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Deniz İstanbul projesi için kendisinden villa istediğini öne sürdü. Villa iddiası tansiyonu yükseltti. İmamoğlu suçlamayı iftira diyerek reddederken Keleş iddiasında ısrar edince mahkeme salonunda karşılıklı sert sözler havada uçuştu.
4: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
3: Bir başka çarpıcı iddia ise müteahhit Cemal Üneş'ten geldi. Üneş, İmamoğlu'nun kendisinden 500 bin lira istediğini, ardından Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirildiğini ve 5 ayrı senet düzenlendiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun "Emin misin Cemal abi, ben senden para istedim yani" sorusuna Üneş'in yanıtı ise "istedin" oldu. Davada dikkatler şimdi diğer itirafçı sanıkların vereceği ifadelere çevrildi.
5: Sağ olun efendim.
6: Merhaba, genel başkanımız geldi.
3: Öte yandan CHP'den yeni partiye katılımlar sürüyor. Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce daha partiye katılmadan Özgür Özel hakkında "yeni parti genel başkanımız" ifadesini kullandı. Tepkiler üzerine bu paylaşımı yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel olarak değiştirdi.
7: Bir uyarı mı geliyor? Ne oluyorsa bu sefer yine yeni parti genel başkanımıza çeviriyor. Başkanımız dediğinizde aidiyetinizi belli edersiniz.
3: Kararsız kalan Ünlüce tekrar Özgür Özel için genel başkanımız sıfatını kullandı. Bu çelişkilere rağmen Ünlüce'nin kısa süre sonra yeni partiye katılması bekleniyor.
1: On yıl önce öldüğünde doğal ölüm olarak raporlanmıştı. O dosya yeniden açıldı. Fethi kabir kararı alındı. Ve ardından da kabir açılarak ilgili DNA'lar alındı. Şimdi bu anlamda elde edilen bazı bilgiler var. Yani sadece ailenin şikayeti değil, sadece şüpheler de değil. Mesela örneklerden birisi. 2016 yılında Deniz Olgun'un, Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili ölüm raporunu veren kişinin Baylok kullanıcısı bir FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
3: Kayıp otopsi videosu, Boğaz'daki morluklar ve ilk otopsi raporunda imzası bulunan Baylok kullanıcısı doktor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya yeni ayrı

0: Sıkıntılarla sil baştan ele alınıyor. Karacaahmet mezarlığında fethi kabir işlemi yapılmış, Deniz Olgun'un mezarından alınan örnekler yeniden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Şimdi ise dosyanın 10 yıl önceki kayıtları tek tek mercek altında. En çarpıcı ayrıntılardan biri ilk otopsiye ait video kayıtlarıyla ilgili. Savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan otopsiye ait fotoğraf ve videoların tamamını istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Ancak tek saniyelik bile video kaydı yoktu. Dosyadaki bir başka şüphe ise otopsi raporundaki imzada saklı. Deniz Olgun'un ölümünün doğal beyin kanaması olduğu yönündeki raporda imzası bulunan Doktor Yusuf İslam Duman'ın FETÖ soruşturmasında Baylok kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde Zafer kod adını kullandığının tespit edildiği belirtiliyor. Duman'ın daha sonra etkin pişmanlıktan yararlandığı da dosyaya yansıyan bilgiler arasında. Şüpheleri büyüten bir başka izse Deniz Olgun'un boynundaydı. Tutanaklara morarma ve ezilme bulguları yansırken çiftlikteki işçinin 36 saat boyunca Deniz Olgun'dan haber alamamasına rağmen içeri girmediğini söylemesi dosyadaki soru işaretlerini daha da arttırdı. Soruşturmada gözler bir yandan da Deniz Olgun'dan kalan milyonluk mirastaydı. İddiaya göre Alihan Kuriş, dayısı Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünün ardından %90 hissesi Deniz Olgun'a ait olan gıda şirketindeki miras paylarını kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'le birlikte yeniden şekillendirmeye çalıştı. Yasal mirasçı Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'un yargıya taşıdığı süreçte üst mahkeme 2016'da yapılan genel kurulu hükümsüz saydı ve şirketin %45 hissesinin Mehmet Beyazıt Deniz Olgun'a devredilmesine hükmetti.
1: Sadece bölgede değil, yani Marmara bölgesinde değil, Türkiye'nin neresinde en ufak bir sarsıntı olsa aklımıza ilk olarak Marmara depremi geliyor. Büyük Marmara depreminin habercisi mi soruları ardı ardına sıralanıyor. Özellikle geride bırakmış olduğumuz günlerde aslında Marmara bölgesinde bazı depremler oluyor. Bunlar deprem denilecek kadar büyük olmasa da küçük küçük sarsıntılar, mikro depremler. Pek çoğunu hissetmiyoruz bile ama haberlere yansıyor, bazı bildirimler geliyor ve bu da aslında o sorunun yeniden sorulmasına sebep oluyor. Beklenen deprem yaklaştı mı? Biz de uzmanına sorduk.
0: Bir değil, iki değil, üç değil, onlarca peş peşe deprem oldu. Fay hattındaki gerilim İstanbulluları korkuttu.
2: Fayların karakterleri çok değişik. Bazıları bolca öncü deprem verir, bazıları da çok öncü deprem vermeden büyük deprem oluşturabilir.
0: Marmara Denizi'nin altından geçen Kuzey Anadolu fay hattında birkaç gündür hareketlilik var.
3: Marmara Denizi açıklarında adalar çevresinde salı gününden bu yana 70'in üzerinde depremler meydana geldi. Çarşamba günü aktivitelerin artmasıyla yaşanan depremlerin, mikro depremlerin en büyüğü 3.2'ye kadar çıktı.
2: Dünden beri olan küçük depremler, deprem kümesi bunun buranın ne kadar aktif olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Elbette deprem bir an değil. Biz yaşadığımız zaman büyük deprem bir an zannediyoruz. Deprem bir an değil, bir süreç. Öncüler var, ana şok var, sonra artçılar var.
0: Adaların hemen önünden geçen fay hattı beklenen İstanbul depremi için kritik noktalardan biri.
2: Adalar fayı 40 kilometre uzunluğunda. Batısında da Avcılar fayı var. Avcılar fayının aktif deprem oluşturacağı zaten biliniyordu, 20 kilometre uzunluğunda. Beraber deprem oluşturduğu takdirde 7'ye varan depremler oluşturabileceğini öngörüyoruz.
3: Adalar çevresindeki hareketliliğin ardından akıllara onlarca soru geldi. Bunlardan biri de acaba bu mikro depremler öncü mü, İstanbul'a bir şey olur mu oldu?
2: Adalar fayı canlı bir fay, aktif bir fay, depremde oluşturabilir. Ama bu bilgiden yola çıkarak hemen ardından büyük bir deprem bekliyoruz gibi spekülatif bir açıklama da doğru olmaz.
0: Olası deprem senaryoları mega kentte riskli bölgeleri de akıllara getirdi.
2: Avrupa yakasının özellikle Haliç güneyindeki ilçelerin olduğu yerler zemin açısından biraz daha hassas zeminler. Ama bu hassas zemine rağmen üzerine iyi binalar yapıldığı zaman yıkılması mümkün değil. Diğer kalan Haliç'in kuzeyi, Avrupa yakasında ve Anadolu yakası Türkiye'nin en sağlam zeminine sahip. Ama biraz önce söylediğim gibi yapı stoklarına güvenemiyoruz.
0: Deprem fırtınası kentsel dönüşümün hayati önlemini de akıllara getirdi.
2: Eğer bu kentsel dönüşüm daha hızlanırsa, yapılırsa güvenli bir şehirden söz edebiliriz. Ama henüz bu aşama biraz gecikmişlik olmakla birlikte devam etmekte.
1: Özellikle Avrupa ülkelerinde Türkiye en kalabalık nüfusa sahip ülkelerden birisi ve Türkiye'nin özelliklerinden birisi de en genç nüfusa sahip olan ülkelerden birisi. Ama son açıklanan rakamlar maalesef gidişatın böyle olmadığını gösteriyor. Yeni nüfus verileri paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'nin yeni nüfusu 86.320.602. Evet, rakamlar yüksek ama bir de işin olumsuz yönü var. Çünkü gitgide yaşlanıyoruz. Hatta projeksiyonlar gösteriyor ki 2100 yılına geldiğimizde Türkiye'nin yarısı yaşlı bir nüfusu olacak. Yani her iki kişiden birisi.
0: Rakamlara göre artıyoruz. Türkiye'de nüfus 86.320.602 oldu. Ama nüfus artış hızı yılın ilk 6 ayında sadece %0,27. Bu son dönemin en düşük seviyesi.
3: Türkiye'nin nüfusu ilk 6 ayda 228 bin kişi arttı, ancak risk bitmedi. Çünkü doğurganlık hızı 1.42 çocukla hem Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesinde hem de küresel ortalamanın altında.
4: İngiltere, Birleşik Krallık'ta 6 çocuktan anne başına 3 çocuğa düşme süreci 96 yılda tamamlanmış. Türkiye bunu 27 yılda yaptı. Yani bu çok hızlı bir sosyal değişim.
0: Türkiye giderek yaşlanıyor. Bu gidişle yaşlı nüfus oranı 2030'da %13,5, 2040'da %18,2, 2060'da %28,8, 2080'de %38,5 ve 2100'de %42,8 olacak.
4: Nüfus bizim için neden önemli? Nüfus birlikte varoluşumuz için, bekamız için, toplumsal sağlığımız için önemli, toplumsal dayanıklılığımız için önemli.
0: Sadece doğum oranları değil, evlenmeyi düşünmeyenlerin sayısı da giderek artıyor. Boşanma sayısı son yılların en yüksek sayısına ulaşırken genç kuşakta evlenmeyi düşünmeyenlerin oranı %40'a dayandı. İşte bu rakamlar Enstitü Sosyal'in çalıştayında masaya yatırıldı. Türkiye'nin önündeki riskler ve çözüm önerileri tartışıldı.
5: Toplumsal kodların iyi anlaşılması gerekiyor. Çocuğu biz nasıl kodluyoruz bugün? Negatif duruma düşmüş durumda şu anda. Çocuk eşittir negatif, kriz. Nesil arasındaki değer ve deneyim aktarımı bu noktada dönüşmüş durumda. Geçmişte çocuk umutlu, yani gelecekti, güçtü.
0: Uzmanlara göre nüfus artışı için acil önlemler şart.
4: Trabzon'da yapılacak çalışmalarla Sinop'ta veya Kayseri'de de yapılacak çalışmaların birbirinden farklılaşması gerekiyor. Çünkü bu her bir ilin nüfus dinamikleri birbirinden çok farklı.
0: Çalıştay'ın sonuçları Nüfus Politikaları Kurulu, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile paylaşılacak. Hedef, masadaki önerileri aileyi güçlendirecek somut politikalara dönüştürmek.
1: Bir yandan da hemen herkesin gözü yatırım araçlarında, özellikle de altında. Geçtiğimiz yılın en çok kazandıranı olmuştu altın. Ama 2026 yılında o 2025'teki gibi sürekli yükselen bir seyir söz konusu değil. Hatta son rakamlara şöyle bir göz attığımızda gram altın günü 6.981 lira, çeyrek altın 11.416 lira ve Cumhuriyet altında 46.087 lirayla kapatmış. Ons altınsa 4.519 dolarla günü noktalamıştı. Şimdi rakamlarda yeşili görebiliyoruz. Yani yukarı yönlü bir artışı görebiliyoruz. Peki bu böyle devam edecek mi? O tahminlerde 7.000'ler, 8.000'ler bu rakamlar görülebilecek mi? Uzmanına onun için de kulak verin.
6: Hala çok durgun, hala çok sessiz piyasa.
7: Bir hareket yok.
6: Şu anlık bir hareket yok. Bozdurma dışında. Bozdurma çok talep alıyoruz.
7: Altın fiyatları alev alev, haftalardır süren duraklamanın ardından altın yeniden yükselişe geçti. Trump'ın İran politikası ve para piyasalarındaki hareketlilik altında yükseliş getirdi.

0: 6 bin liranın altına inen gram altın 7 bin liraya yaklaştı. Çeyrek altın da 11 bin lira seviyesinde. Gram altın Temmuz'un ortasında 6 bin liraya kadar gerilemiş, hatta bir miktar altına inmişti. Ardından da altında dalgalı bir grafik vardı. O dalgalı grafik yerini son haftalarda yükselişe bıraktı. Ve bugün artık saatler 16'ya yaklaşırken gram altının fiyatı 6.874 lira.
1: Yine iyi, daha çıkacak.
0: Altın 6 bin lirayken bu setin fiyatı ne kadardı?
2: Bu set 36 gram geliyor. Altının 6 bin olduğu kurda 155 bin TL'yken şu anki kurda 6.860 civarında 180 bin TL'ye geliyor.
0: Hırsızlığa karşı yatırımını kolunda taşımak isteyenlerin gözdesi işte bu 10 gram Ajda bilezik. Gram altının 6 bin lira olduğu dönemde, yani yaklaşık bir ay önce, bu 10 gram Ajda bileziğin fiyatı 56 bin liraydı ve bugün altındaki yükselişle birlikte bu Ajda bileziğin fiyatı da 64 bin liraya çıktı. Altın düşerken kimse gelmiyor ama altın yükseldiği zaman kuyumcular tıklım tıklım oluyor. Nedir durum?
2: Gerçekten öyleydi bundan önce ama bu yükselişte hiç öyle bir şey göremedik.
0: Altın fiyatlarında yükseliş var. Peki kuyumcularda durum ne? Kuyumcularda bu altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte aslında pek bir hareket yok. Kuyumcuya gelenler altın fiyatlarını sorup ardından da çıkıyor.
2: Şu an ihtiyacı olan çok fazla bozdurma alıyoruz. Hani araba alacak olan, ev alacak olan bu yükselişten faydalanıp bozdurmaya çok geliyorlar. Biz de o yüzden bazen nakit problemi çekebiliyoruz.
3: Gündemin yoğun başlıkları, sıcak başlıkları var. Konuklarımızla birlikte birazdan değerlendirmeye başlayacağız. Ama öncesinde yurtta ve dünyada başka neler oldu? Kısa bir haber turu var.
4: Antalya'da denize girmek için kayalık alandan 30 metre aşağı inen adam, ayağı burkulunca olduğu yerde mahsur kaldı. İtfaiye ve sahil güvenlik ekibinin 2 saatlik çalışması sonucu halat sistemiyle yukarı çıkarıldı. Afyonkarahisar'da domates serasına haşere için yapılan ilaçlama 33 kişiyi hastanelik etti. Çoğu işçide kusma ve ateş şikayeti görülürken seraların olduğu alana Sahra Hastanesi kuruldu. Hatay'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Peş peşe gelen patlamalar alevleri daha da harladı. Evdeki 5 kişiden anne ile oğlu yaralandı.
5: Ben deprem olduğunu düşündüm. Sarsıldım bayağı bir. Daha sonrasında zaten lavabodan çıkıp kapıdan direkt yangının yayılmaya başladığını gördüm.
4: Yangına teslim olan daire kullanılamaz hale geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne iş başvurusu yapmak için gelen bir kişi yaptığı görüşmeden olumsuz yanıt alıp çıkınca o bölgede park halinde duran otomobili çalıp kaçtı.
6: Dışarı çıktığında benim aracıma binip içinde biraz oturduğunu görmüşler. Ondan sonra aracı çalıştırıp arabayı çalmış arkadaş.
4: Yapılan çalışmalar sonucu araç bulunup sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken de polislere hastalıklarını saydı.
7: Daha da bende şeker var, tansiyon var, tamam. Beyin kanaması geçirmişim.
4: Nevşehir Acıgöl'e Kocaeli'den ailesiyle misafir olarak gelen ve kaldığı evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Yılmaz için arama çalışması başlatıldı.
8: Acıgöl halkının bir kısmıyla aramalar yaptık. Çocuğuma ulaşamıyorum. Yetkililerden daha fazla yardımcı olmasını talep ediyorum.
4: 19 yaşındaki gencin son görüntüsü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun'da 2,5 yaşındayken lösemiye yakalanan Berra Akarsu, 5. yaş gününde hastalığı yenmenin sevincini yaşadı.
9: İki sevinci bir arada yaşıyoruz. En büyük doğum günü hediyesini de zaten hocamız, Davut hocamız verdi bize, sağlığı verdi.
4: Minik Berra için gökyüzüne balonlar bırakıldı. Altın madeni göçtü, hemen ardından heyelan meydana geldi. Feci olayda can kaybı 100'ü geçti. Çok daha fazla madencinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.
10: Fırtına futbol müsabakasını vurdu. Toz bulutu yüzünden göz gözü görmeyince futbolcu ve izleyiciler stadyumu tahliye etti.

0: Londra metrosunda elektrik kesildi. Yolcular mecburen raylara indi. Direksiyon başında uyuyakaldı. Neyse ki bir yere çarpmadı. Ancak arkasında duran araçlar için tehlike sürdü. Kornalara rağmen bir türlü uyanmayınca sabır tükendi. Bekleyen araçların hamlesiyle yaşanan kazanın hemen ardından kaosun sebebi uyanıverdi. Kavşağa kontrolsüz giriş temas getirdi. Sürücü savruldu, tabelaya da çarptı ve hayal bile edemeyeceği şekilde aracını dükkana park etti. İniş takımları tam açılmayan bir pilot zorlu şartlara rağmen gövdesinin üzerine inmeyi başardı. Dronlu teslimat ters gitti. İHA paketi havuza bırakıverdi. Pişman olmak için artık çok geçti. Teslimat robotu Rusya'da ise yürüteçli bir hanımefendiye denk geldi. Kaldırımda ilerleyip yol vermesini sabırla bekledi. Çin'de düzenlenen robot festivalinden ilk enteresan görüntü boks antrenmanı yapan bir insansı robot. Yavru ayı insanlarla yakın yaşamaya çok hızlı adapte oldu. Balkona tırmandı. Şaşkın bakışlar arasında çöp kutusunu kapıp trabzanın üzerinde ilerlemeye başladı. Sonraki hamlesi bir ağaçtan iner gibi aşağı inmek ve ormana doğru uzaklaşmaktı.
1: Devam ediyoruz efendim. Gece Ajansı'na kıymetli konuklarımızla birlikte pek çok önemli başlık var. Şüphesiz ki devam eden yargılamalar, soruşturmalar, operasyonlar ve dünyada sınırımızda yaşanan gelişmeler. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz demiştik. Hemen onları da takdim etmek istiyorum ben sizlere. Kimler bizlerle birlikte? Akademisyen Doçent Doktor Kemal Ulçar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
1: Teşekkür ediyorum. Avukat Mehmet Yılmazer, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi geceler, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, saygılar, sevgiler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında pek çok önemli başlık var dedik ki onlardan en dikkat çekenlerinden birisi Silivri'de yaşanıyor. Neden? İmamoğlu'nun yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturması da duruşmalar yeniden başladı, devam ediyor. Ama bu kez duruşmalarda İmamoğlu'nun kendini savunmaması vesaire değil, kendisiyle ilgili itirafta bulunanların, ki böyle savcılıkta verdiği ifadeler de değil, bizzat orada, yani İmamoğlu'nun yüzüne bazı şeyleri söylemeleri, suçlamaları telkin etmeleri, İmamoğlu'nun ve beklenmedik tepkileri, sıra dışı tepkileri en çok konuşulan konular arasında. Bunları değerlendireceğiz ve pek çok isim var. Aslında bizler iddianame aşamasında Sayın Yılmazer pek çok ismi konuşmuştuk.
3: Evet.
1: İtirafçıları konuşmuştuk, yani etkin pişmanlıktan yararlananlarını, şikayetçi olanları ve onların söylemleri sanki havada kalmış gibi duruyordu. Ama şimdi Silivri'deki o duruşma salonunda bu kez savcılıkta verdikleri ifadelerle değil, bizzat kürsüde,
3: hakim önünde,
1: davayı izleyenlerin gözü önünde, İmamoğlu'nu destekleyenlerin, ne olursa olsun her şeye rağmencilerin gözü önünde bu diyaloglar gerçekleşti. Onlardan birisi Cemal Üneş'ti. Şimdi salonda yaşananlardan şöyle baktığımızda çok dikkat çeken başlıklar var. Mesela İmamoğlu diyor ki, emin misin Cemal abi? Emin misin ben senden para istedim yani diye soruyor. İstedin başkanım diye net bir cevap veriyor. Emin misin yani, soruyorum sana. Eminim tabii, niye diyor. Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın diyor. Cemal Meşte diyor ki, o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedin, 500 bin muhtemelen seçim koordinasyon merkezi.
3: Evet.
1: Diyor ki ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin öyle mi? Diyor ki Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte

0: böyle 5 tane. Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin. Benim değil de senin yardımcın olsun diye noktayı koyuyor Cemal Üneş'te. Şimdi şöyle diyaloglara baktığımızda sanki o ilk duruşma safhasındaki İmamoğlu değil, o gitmiş yerine bambaşka birisi gelmiş gibi.
1: Oralarda hitabetler geliştiriyordu. Siyasi açıklamalar ve siyasi referanslar veriyordu o gün.
0: Tutmadı.
1: Ama bugün tutmadı. Tabii bir de her iddiayla ilgili özellikle soruşturma safhasında da ben buna cevap vermek istemiyorum. Bu, bilmiyorum. Bütün cevapları buydu. Yani bir savunma hazırlığı yoktu iddianameye karşı da.
0: Muhatap bugün, almıyorum.
1: Muhatap diyor, almıyorum diyordu. Belki de şeye, savcılığa, soruşturmaya, makamlara saygı içermeyen ifadelerle,
0: hatta
1: tavırlarla davranıyordu.
0: Şöyle bir ifade kullanmıştı.
1: Evet.
0: Ben yargılanmaya değil yargılamaya geldim
1: gibi
0: anlamında bir ifade kullanmış.
1: Yani şimdi tabii İmamoğlu'na bir şekilde danışmanlık yapan, avukatlık yapan meslektaşlar da vardır ve bir usulün, ceza yargılama usulünün nasıl işleyeceği anlatılmıştır diye ümit ediyorum ama şu yargılama safhatına bakınca sanki hiçbir danışmanlık almamış, hiçbir şekilde bir avukatla görüşüp de bu konuları konuşmamış gibi anlıyorum. Çünkü yüzleşme dediğimiz şey, hani tamam soruşturma safhatında savcının sorularına ya da işte emniyette, jandarmada verilen ifadelerde, bu tip ifadelerde ya da sorguda tutuklamanın gerçekleştiği hakim önündeki ceza, suç cezada verdiği ifadelerde belki dosyanın bu kadar ayrıntısı bilinmiyor olabilir, farklı cevaplar verilebilirdi ama ceza yargılaması başladığında, kovuşturma başladığında ve yüzleşme başladığında, biz buna yüzleşme diyoruz. Yani sanıkların sanıklarla yüzleşmesi, sanıkların ya da sanığın tanıkla yüzleşmesi, bu yüzleşme anları aslında heyette de takdirin oluşmasına, hani delilleri sonuç olarak bu heyet değerlendirecek ya, dolayısıyla takdirin oluşmasına neden olan süreçtir zaten bu. Buradaki sorular sanık doğrudan diğer sanığa, sanık doğrudan diğer tanıklara doğrudan sorular da yöneltebilir. Ki zaten şu ifadelerde bir doğrudan konuşma süreci var ceza muhakemesi kanununa göre. Emin misin Cemal abi sorusu çok da böyle hani sorulması gereken bir soru değil. Bir ifade var ama o ifadeye karşı bir açıklama gelmiyor. Emin misin diye bir. Bu gerçekten çaresiz birinin ya da anlatabileceği hiçbir şey olmayan, karşı argüman geliştiremeyen, karşı argümanı olmayan bir sanığın ifadesi gibi duruyor zaten. Zaten bir gerekçe yok. Para istedim yani. Evet, para istediniz diyor. Bunun dışında söyleyebileceği bir şey yok. Ve heyetin bu cevaplar karşısında takdirinin nasıl oluşması beklenir? Yani sonuç olarak heyet karar verecek ama kovuşturma aşaması sonuçta aleniyet ilkesi de geçerli. Orada bulunanların hepsinin gördüğü bir yargılama devam ediyor. Başta hep şunu söylüyorlardı. Şu an yeni parti taraftarları ya da yeni partiyi kuranlar, kurucular kurulu, oradaki siyasiler mışmışla bu iş yürüyor diyorlar. Değilmiş işte.
0: Mesela Cemal Üneş'in bu ifadeleri. Şimdi evet, soruşturma aşamasında gerek emniyette gerek savcılıkta verilen ifadeler vardı. İtirafçı olanlar vardı. Etkin pişmanlıktan yararlananlar, şikayetçi olanlar. Hadi onlar hakkında bugüne kadar herhangi bir iftira istinadıyla bir suç duyurusunda bulunulmadı.
1: Tabii.
0: Hiçbirisi hakkında.
1: Tabii.
0: Şimdi bu kez dediğiniz gibi mahkeme salonu, tabii kimse Allah düşürmesin o salonlara, ama şimdi orada yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından yargılanan bir eski belediye başkanı var ve bu kez savcının söylediği iddialar değil ya da yönelttiği suçlamalar değil, bizzat o suçlamaları suçlayan kişi tarafından
1: deliller konuşuyor yani.
0: Ve yakınları bu isimler yani. Emin misin abi?
2: Bakın,
0: diye
2: şey,
0: Cemal abi diyecek kadar da yakın olduğu isimlerden. Mesela Cemal Üneş hakkında ya da diğer isimlere de değineceğim. Orada da suç duyurusu yok herhalde.
1: Tabii bunlarla
0: ilgili. Ben de senden şikayetçiyim demiyorum.
1: Ya yarın ya da bu gece bilmiyorum artık duruşma süreci ne aşamada bilmiyorum artık, yarın muhtemelen Aziz İhsan Aktaş da beyanlarda bulunacak. Ben onu çok merakla bekliyorum. O iddialarda, onun söylediklerinde acaba İmamoğlu ne gibi cevaplar verecek? Yüzde gelecekler. O yüzde gelişte acaba ne gibi cevaplar verecek? Çok merakla beklediğim hususlardan bir tanesi de bu mesela. Yarın ciddi bir konu olarak gündeme düşecek ve cevaplarını yine göreceğiz.
2: Şimdi burada aralarında bir samimiyet olduğu da belli.
0: Evet.
2: Ekrem İmamoğlu Cemal Üneş'e abi, emin misin Cemal abi? Bakın Cemal Üneş'in hitabını gördün mü? İstedim başkanım diyor. Başkan da demiyor. Ekrem Bey de demiyor. İlk şeye bakın. İstedim başkanım. Birbirini çok iyi tanıyan. Burada Cemal Üneş beyanında o kadar güçlü vurgular şey yapıyor ki. Eminim tabii. Niye diyor. Bakın şüphen mi var diyor. Parayı diyor. Sen benden istedin. Bu niye şudur konuşurken. En iyi sen biliyorsun. Ve burada isim veriyor. İşte az önce avukat hukukçu bilgisayarı üstadın söylediği gibi bunu karşı bir hukuksal terim de koyamıyor. Ya ispatla mesela. Bana para verdiğini ispatla. Hani mahkemede böyle bir şey yapmadığım bir şeydi. İspatla kardeşim. Nerede almışım? Nasıl? Cemal Önüş ispatını koyuyor.
1: Senetleri söylüyor.
2: Adamını gönderdin diyor. Bu büyük ihtimal seçim bürosu, seçim zamanı istenen bir para. Ama soruşturmacı birimler, mahkeme burada neyi soruyor? Bunun bir menfaat ilişkisi üzerinden mi? Bulunduğu makamın gücü ve karar verme mekanizması üzerinden Cemal Üneş'in bir menfaat elde etmek için mi verildi? Yani şu olabilir, Türkiye gerçeği, artık bu resmi olması da gerekir. Siyasetin seçim kampanyasına bağış yapılabiliyor. Bunun miktarı ve şartları kanunla belirtilmiş. Ama genelde bu tür şeyleri biz görüyoruz. Görüyoruz. Ekrem İmamoğlu da bu tür görevde olduğu sırada dosyası çok var. Bu yüzleşmelerde sizle bizim konuşacağımız Tahir Bey, çok başlıklar çıkacak gibi gözüküyor. Hani ilk başta belgeler üzerinden soruluyordu. İşte evdeki masak raporları üzerinden gidiyordu. Şimdi Cemal Üneş gibi olayın muhatabı olan ve burada gördüğümüz gibi Ekrem İmamoğlu'nu da tanıyan aktörler mahkemede geliyor. Yani burada da şey diyor, hani en son ben sana dedim ki 500 lira vereceksin, öyle mi? Aslında burada biraz da Cemal Üneş'e ifadesini değiştirme yönelik de bir baskı var. Yani baskı demeyelim de yönlendirme daha
1: hocam, orada
2: yani
1: ne var, bir sonuç almaya çalışıyor, evet, yani o soruyu.
2: Yönlendirme,
1: ama yönlendirmeli bir soru soruyor aslında.
3: Ne var biliyor musunuz orada? Şimdi psikolojik bir durum var. Psikolojide mukabeleyi bilmisil diye bir kavram var. Mukabeleyi bilmisil. Yani soruya soruyla cevap vermek. Hatırlıyor musun? Adana'da evet. Bir cevşen satan çocuk vardı. Soruya sürekli soruyla cevap veriyordu. O ruh hali bu. Çünkü bunun şöyle bir anlamı var. Savunma mekanizması geliştiriyor. Yani karşı tarafın sorusunu soruyla baskılayıp aslında durumdan kaçınmayı sağlamaya çalışıyor. Bir de narsist bir yapıdır aslında bunu yapanlar. Yani bir narsizm kokar. Narsizm içerisinde şunu yaparlar. Manipülasyon. Yani olayı manipüle eder. Dolayısıyla böyle bir üstünlük kurma statüsü de var. Ekrem İmamoğlu eylemin gerçek olduğunu çok iyi biliyor, çok iyi hatırlıyor. Fakat soruyla karşılık vererek oradaki durumu kurtarmaya, kaçınmaya ve köşeye sıkışmışlığı aşmaya çalışıyor. Yani işte çaresizlikten kurtulmaya çalışıyor.
0: Yani ilk duruşmadaki İmamoğlu'nu hatırladığımızda o ilk oturumlardaki... Yani orada bambaşka bir İmamoğlu vardı. Net yanıtlar. Şimdi
1: deliller önüne konmamıştı ya.
0: Emin misin? Soruyorum sana işte. Ben senden para istedim. Parayı getirdin yani, öyle mi?
3: Dediğim gibi işte ya, soru gelmiş zaten. Yani iddia gelmiş.
0: Sizin o dediğiniz
3: soruyla karşılık.
0: Olayların yani benzer, soruya soruyla karşılık verme. Yıllar önce yani bundan epey olmuştu ya. Adana'da Cevsen.
2: Şimdi
0: satan
2: Tahir
0: bir
2: Bey
0: çocuk.
2: Ya. Hani bu dosya
0: gazetecinin sorularına sürekli soruyla yanıt veriyor.
3: Evet, şimdi bu suçüstü yakalananların çok yaptığı bir şeydir bu.
2: Tabii. Evet. Yargılama biraz sıcak gündemin ne diyelim arkasında kalıyor. Tabii takip ediliyor da. Şöyle bir şey var. Bu iş sonunda, günün sonunda bu bir netleşecek. Bu gri, belirsizlik, kanun koyucu mahkememiz. Cumhuriyet tarihinin, yakın tarihimizin en büyük yolsuzluk ve para mevzu olan bir dosyada karşı karşıyayız. Şimdi bunun pratiklerinin olduğu dönem, yani işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in açıklaması, Kemal Üneş gibi.

0: kişilerin mahkeme salonunda yüzleşmesi. Aslında duvarların ve algıların yıkıldığı bir zaman. Örneğin biri sana böyle bir iftira attığında, görevi ne olursa olsun iftira attığında, bu iftiraya maruz kalan yargılama sürecinde işte az önce avukatları sahip olduğu bilgiyle net bir duruş sergiler. Net bir süre gösterir. Şimdi ilk kendisine sorular sorulduğunda o zaman da hakime soruyu da soru cevap
1: Evet,
0: veriyordu.
1: tabii.
0: Aynı şeyi kullanıyor. İşte ben burada neden olduğumu biliyorum. İşte mahkemenin başka bir boyuta evrilmesi. Bu kendisini bir savunma taktiği. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmiş biri. Kendisi Cumhurbaşkanı adayı iddiası olan biri. Bir doluluğa sahip, öyle kendini öyle tanımlıyor. O ne diyelim standartlara sahip biri ve değerleri, yani siyaset yaparken değerlerine sahip çıkan, yıkar ortalığı. Siz bana nasıl iftira atıyorsunuz? Bunun bütün savunma mekanizması. Burada daha çok işin içine işte bu işlerin de bir şeyi vardır, bir gerçeği vardır. İşin içine para girdiğinde, bu parada görevle ilgili yanlış bir şekilde alınması olduğunda, işte kanun buna bakıyor. Buna iddia dahilinde kara para denilebilir, başka bir şey denilebilir, rüşvet denilebilir. Bunun hukuksal terimleri var. Ve bu da ayyuka çıktığında, ama burada şimdi reji gönderdi. Böcek meselesi. Burada da konuya geçmeden bir şey söyleyeyim. Bu
2: Bu arada
0: Ekrem'i...
2: Aziz İhsan Aktaş da savunma yapmaya başlamış.
1: İşte
0: Evet, tabii.
1: dedim ya. Buyurun işte, yani bu gecenin şeyi.
0: Burada izah edemedikleri şu. Bu beyanları veren, beyan diyelim, mahkemeye, savcılığa ifade veren, belgelerini getirenler de CHP'li. Yani Türkiye'yi buraya odaklanmamız lazım. Şöyle bir algı var. Hala bunun üzerine depiniyorlar. Bunun sözde bir kumpas olduğu kendilerine göre. İşte kendisi pazar günü seçim olduğunu, Cumhurbaşkanı seçilecek diye garantiydi. Kendini öyle, o CHP'ler öyle tanır mı? Bu iş
1: Öyle zannediyorlar.
0: bitti diyorlar söylemler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi görev yapmış insanlar. Ekrem İmamoğlu'ndan seçime girmiş insanlar. Diyor ki ya parayı verdik sana, adresi de şey yapıyor. Bunun da belgesi de var. İşte bir şekilde ispat edeceğiz diyor. Edeceğiz. Bunu izah edemiyorlar. Temel sorun bu. Bunun Türkiye kamuoyuna iyi anlatılması lazım. Ortada bir para var. Alınmış, verilmiş. Veren verdim diyor, alan da aldım diyor. İşte Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de söylüyor. Bu paranın ne diyelim, helalinden, Anadolu'da bir tabir var ya, helalinden olmadığı belli. Belli. Şaibeli işler için bir şekilde kullanılmış. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyoruz. Devlet yukarıdan, uzaktan sizi mi izleyecek? Aa, ne güzel yapıyorlar. Alan memnun, veren memnun. İşler de yürüyor. Yürüyor mu diyecek. Yoksa devlet olmanın gereğini yapıp bunu başa. Bu algı duvarlarını da yıkmamız lazım. Bakın bunu çok algı olarak kullanıyorlar. Böyle bir şey yok. AK Partili belediye başkanları da yargılanıyor. MHP'li belediye başkanları da
2: geçtiğimiz
0: yargılanıyor.
2: Günlerde Sayın Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı rakamları da paylaştı.
0: Ceza alıyorlar. Bunun bir ayrımı yok. Cumhurbaşkanı'na yakın olan insanlar da kanun dışına çıktığında ifadeler alındı, soruşturma oldu, yargılandı. Bu algının üzerinde depiniyorlar. Bunu bir ceza davası, bir Cumhuriyet tarihinin belki de dünyada da bize ilk ona girecekler. Bu iş böyle gidiyor. Dünyada da ilk ona girecekler. O açıdan bunu bu şekilde anlatmak gerek.
2: Şöyle bir durum var Güngör Yavuz Arslan. Şimdi bir kitle var. Ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu mevzu değil belki ilk planda. Başkan Erdoğan'a yönelik beslemiş oldukları o hamaset. O ya Erdoğan gitsin de
1: Ne
2: ne
1: olursa
2: olursa
1: olsun.
2: olsun diyen bir zihniyet var ve
0: Bakın.
2: o zihniyet her türlü şeyi mübah görerek İmamoğlu'nu bugün o yüzden destekleyip arkasından gidiyor.
0: O
2: Belli
0: zihniyet
2: bir kitleden
0: nerede oluşturuldu? Onu çok az konuşuyoruz. O algılar milletin aklına nerede sokundu? Sokundu sanal medyada. Aldılar ceplerine cep telefonlarını. FETÖ'cüler, HETÖ'cüler, şunlar bunlar. Akşama kadar olmayan bir şeyi, olmayan sahte paylaşımlarla hepimizin elinde olan sosyal medya hesaplarından milletin gözüne. CHP de bu işi sevdi. Şimdi bakın geçen bir yayında bir şey takip ettim. Cumhuriyet Halk Partisi bir genel başkan yardımcısı 2,5 yıl Özgür Özel zamanında 753 milyon TL'nin bir takım medya ve trollere aktarıldığını açıklandı. Açıkladı. Faturaları var dedi. Yani bunun üzerine, ama böyle bir Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanı 25 yıldır kurduğu partinin başında Türkiye'de iktidar olan ve her seçimde milletten vekaleti alıp kendi tabiriyle

0: görüyorum. Ben milletime hizmet için varım. Millet bana destek onay verdiği için bu makamlar hizmet makamı diye. Bu şekilde onaylanıyor. Şimdi bu yokmuş gibi, yani Türkiye'de böyle, bakın nasıl bir algı oluşuyor. Çok önemli bir soru sordum. Biz şimdi sokağa çıkıyoruz evden ya da işe gidiyoruz, bir yere gidiyoruz ya. Her köşe başına polis var. Alınıyoruz. Sen neden düşündün? Neden nefes alıyorsun? Aynen bu algıyı oluşturuyorlar ama bu sanal medyada. Bunlara bakılması lazım. Bir gazeteci olarak kendime misyonum. Şu sanal medya düzenlemesinin yapılması. Bu yanlış anlaşılmasın. Anlaşılmasın. Bakın şu anda A Haber'de çok değerli yayınlar yapıyoruz. İnsanlarımız, halkımız adına. Ama bu sanal medyanın aldığı reklamlar var. Milletten aldığı paralar var. Vergi yok. Bu paralar okyanusun öbür tarafına gidiyor. Yılda milyarlarca TL paramız gidiyor. Bir an önce bu düzenlemeleri yap. Bu benim mesleğimi, benim halkımı ilgilendiren bir kısım.
1: Ama şöyle bir şey var. Güngör Bey çok önemli bir yere temas etti sosyal medya, ama bu sosyal medyanın dışında başka bir takım girdiler de var. Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde olsun da, ne şekilde olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, destek ve tahkim ve takviye etme güdüsü olan bir kitle var. Sizin de ifade buyurduğunuz gibi.
2: Nereden geleceğini
1: de söyleyeyim. Geldiğini sosyal medyadan geliyor ama bu kadroların dıştan da destekleri var. Dışarıdan da takviyeleri var. Bu sosyal medya mecraları zannediyor musunuz ki Türkiye içinden yönetiliyor?
3: Tabii bunlar son yayıyorlar bir de. Yani. Opera ediliyor.
0: Tabii. Toplum mühendisliği yapıyorlar. Beşinci kol faaliyeti hocam.
1: Hatta onlar şöyle söylüyor. Hatırlar mısınız? İşte terlik gelsin kardeşim. Hatta bir kişi iki kişi söylüyor ama genel kanaat bu ya. Onun için söylüyorum. Terlik koyun, ben Sayın Cumhurbaşkanımıza değil de
3: terliğe oynayacağım.
1: İşte buyurun terlik. Buyurun terlik işte.
2: Şimdi
1: ya ben söylemiyorum onu yani.
2: Kendileri söylüyor. Mesela Muhittin Böcek. Muhittin Böcek'in geride bıraktığımız gün ek ifade verdiğini biliyoruz. Kendisi daha önce mesela Özgür Özel'le ilgili iddiada bulundu. Kendisi daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Onunla ilgili ifadeleri vardı. Rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanı. Veli Ağbaba ile ilgili ifadeleri vardı. Onun, oğlunun, gelininin. Şimdi son olarak İmamoğlu konusunda bir ek ifade verdi. Ve diyor ki, benden 15 milyon euro
3: istedi.
2: Ve bunun 5 milyon eurosu kapalı çarşı üzerinden, daha önce bahsetmiştik, havala sistemi üzerinden gönderildi. Bunun teslimat şifresi, yani o sistemin nasıl olduğunu da anlattı. 100 TL'lik bir banknot Şişli'deki buluşmada el değiştiriyor. Bir zarfın içerisinde gidiyor.
3: Bazı verileri de örtüşüyor.
2: Evet. Görüşme trafiği, HTS dökümleri, daraltılmış baz verileriyle örtüşüyor. 2023'te bir otelde gerçekleşiyor bu. Her iki ismin iletişim cihazları 15-16 saatleri arasında aynı baz hücresinde de sinyal veriyor. 17 Aralık 2023 tarihinde Şişli'deki bir plazada gerçekleşen buluşmada ise cihazlar 16-30-17-30 saatleri arasında aynı noktada kesişiyor. Şimdi kamera görüntüleri vesaire, bunların hepsi şüphesiz dosyaya eklenecektir. Konuşmalar, imaj görselleri vesaire. Her ne kadar pek çoğunu bantlayarak kapatmaya çalışılsa da işte Muhittin Böcek'in söyledikleri bantla kapatılmıyor. Muhittin Böcek dediğimiz isimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde yerel yönetimlerde çok önemli görevler yapmış. Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanlığı yapmış, ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş ki kendisinin de söylediği başka bir aday göstermediği için de Muhittin Böcek bu paraları ödüyor. Burada da bir konu ortaya çıkıyor. Aslında Özgür Özel mi, hani biz de hep soruyorduk, lider kim? Özgür Özel mi? İmamoğlu. İfadelerden anlıyoruz ki belediye başkanlarını İmamoğlu bizzat belirliyor. İstanbul'daki ilçe belediyelerinde de gördük bunu. Burada da. Şimdi Muhittin Böcek için şöyle bir savunma yapmıştı Özgür Özel. Hasta adam ya, işte ona diyorlar şöyle söyle.
3: O da öyle, o da söylüyor.
2: Şimdi savunma bu kadar. Hasta adam ya, ve buna inanan insanlar var. Ya da inandıklarını zannettiği insanlar.
3: Ama bence bu ahbap soruşturmasıyla beraber o kitlede bir sosyolojik kırılma başladığını düşünüyorum. En azından ben sahada bunu görmeye başladım. Belki az, belki böyle dikkatimi çekmeye başladı ama ahbap sürecindeki o aldanmışlık ve o soruşturmada ortaya dökülenler o kitlede bir şeyi oluşturmaya başladı diye düşünüyorum. Yani bu işin aslında böyle.

0: olmadığı, sosyal medya algısının aslında bir şekilde o algıları başka bir yere yönlendirdiği ve manipüle edildiklerini anlamaya, hatta herkes aynıymış moduyla böyle bir psikolojiye girdiklerini görüyorum, onu söyleyeyim. Bir de burada özellikle İmamoğlu'nun bu beyanları ve soruşturma safahatındaki süreci ve bu işi tamamen bir siyasi operasyonmuş gibi göstermeye çalıştığı o dönemi de hepsini bir araya aldığımızda dikkat çekmek istediğim bir husus var. Bir sanık düşünün. Sanık önce şüpheli. Şüpheliyken soruşturmada savcılığın sorularına bilmiyorum, ben bu sorunun muhatabı olamam, ben nereden bileyim ve sorumlu olamam ben bundan, ben sadece bu işte belediye başkanıyım, görevlileri vardır, yetkilileri vardır gibi afaki cevaplar veriyor. Sonra yargılama safahatı, kovuşturma safahatı başladığında da tamamen yani karşı argüman geliştirmek şöyle dursun, sadece gerçekten öyle mi oldu gibi çok bize hani mukabeleyi bilmisil dedi üstadımız. Bu mantıkla hani soruya soruyla cevap vererek acaba şu rahatlığı yaşıyor olabilir mi? Hani FETÖ terör örgütü sanıklarının da hep bir bahar hevesi vardı ya. Acaba Ekrem İmamoğlu bu vurdum duymazlığı, yani nasıl tarif edilir bilmiyorum ama bu aymazlık da diyebiliriz belki. Tırnak rahatlık içerisinde bu rahatlık, evet daha doğru kelime rahatlık, bu rahatlığının sebebi bir bahar beklemesiyle ilgili midir? Onu o anlamda manipüle eden, onu o anlamda ümitlendiren, işte kar kış kıyametin ortasında bir yerlerde yemek yemeye çalıştığı birilerinin acaba verdiği rahatlık mıdır? Bu bence sorgulanması, devletimizin bu noktada üzerinde düşünmesi, bu noktayı da gözden kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin Zelenski'siydi. Dolayısıyla bu Zelenski benzeri bir şahsın bu yargılamaların hepsinin bir gün kendisi üzerinden kalkacağına dair ümidi elde etmiş olmasına bağlıyorum ben bu tip hukuki görmediğim ya da bir savunmaya yakıştıramadığım, bu savunmanın böyle verilmemesi gerekti. Yani bir insan bazı suçları işlemiş olabilir ama bazı suçları işlerken hep hani bir tabirdir, hele bir sor niye işledim gibi hukuka uygunluk nedenlerini ortaya koyabilecek karşı argümanlar getirmesi gerekirken, mesela işte senet diyor ben o ismi tanımam diyebilirdi. Belki oradan başka bir argüman geliştirebilip bu iddiayı, o ilk gösterdiğiniz KC'de de şeyde yansıdı o konuşmalar, Cemal abi dediği konuşmalar, orada başka şeyler söyleyerek o iddiayı belki bir şekilde şeyde bırakabilirdi, şüphede bırakabilirdi ama bunu yapmıyor. Yaptığı şey gerçekten mi, Allah seni ıslah etsin gibi cevaplarla ötelemeye çalışıyor.
1: Çok büyük bir yolsuzluk, çok yani belki birilerine göre ya da onlara göre çok cüzi meblağlar gibi olabilir ama böyle
0: çok borçlandığınızda da
1: milyon,
0: batırmazlar.
1: 5 milyon gibi rakamlar.
0: Şimdi şöyledir, ticarette de şöyle derler. Çok borçlandığınızda sizi batırmazlar. Çünkü batınca bir sürü alacaklı doğar. Şimdi bu kadar çok suç işlediğinizde ya da suç işletildiğinizde acaba birileri ne umut veriyor Ekrem İmamoğlu'na? Temel soru bu. Ben burada böyle bir soru işareti olduğu kanaatindeyim.
2: Şu soruya şey ben var. Cevap vereyim müsaadenizle.
1: Kemal Hocam, eğer elinde belediye başkanlığı gibi bir makam vardı tüm bu eylemler için, yani iddia edilen eylemler için kullandığı, ki artık belediye başkanı değil. Çok büyük arkasından kitlelerin koşmasını bekliyordu. Silivri'nin hemen her gün belki de etrafı insanlarla dolup taşacaktı. Böyle bir durum bekliyordu, böyle bir durumda. Avrupa'dan kitleler halinde destekler gelecekti. Avrupa parlamentosundan bir iki kişi geliyor gerçi, raportörlerden onları destekleyen açıklamalar var ama işte o kendisini ziyaret eden büyükelçiler vardı. Onların temsil ettiği ülkelerinden çok ciddi böyle Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları bekliyorlardı. Olmadı. CHP'de tamamen bu siyaseti yürütebileceklerini düşünüyorlardı. Olmadı, Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. Yeni bir partiye geçtiler. Şimdi yeni partide de İstenilen destek ilk aşamada yok ve yeni partide de bir Özgür Özel

0: her gerçeği var. Yani liderliğin de gitmesi durumu söz konusu. Şimdi bunun getirmiş olduğu bir psikolojik durum ister istemez var. Olabilir herhalde.
1: Ya tabii 14 Mayıs ayında değil mi? 2023 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerde eğer Sayın Cumhurbaşkanım seçilmemiş olsaydı şimdi şunu diyecektik biz. Keşke sadece yolsuzluk yapsalardı. Keşke sadece irtikap ve rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçunu işleselerdi. Razıydık diyecektik. Yani bu mesele sadece yolsuzluk meselesi değil. Bu mesele
0: neydi?
1: Bu mesele bir miktar istihbarat oyunu. Bakın istihbaratçılar bir oyun oynuyor Türkiye'de. Aktörleri hocam benzetmeyle çok isabetli bir kişiye işaret etti. Yani istihbarat oyunu ne demektir biliyor musunuz? İçeride manipülasyon yapacaksınız. İçeride çok ciddi paralar, finans kaynakları bulacaksınız. Onları bir havuza aktaracaksınız. Belli aktörleri parlatacaksınız. Parlatma fikri bana ait değil. FETÖ'nün uyguladığı bir teknik. Yıllardır uygular bunu. Ve gereksiz kişileri, yeteneksiz ve liyakatsız insanları parlatıp kamuoyunda itibarlıymış gibi bir sahne çıkıyor. Bu çok zor bir şey değil. Mekanizmalar var bununla ilgili. Sonra bu aktörü istihbaratçılar belli bir pozisyona getirdiğinde sözde bir demokratik faaliyette onu iş başına getirip bir şekilde orada artık kullanışlı bir aparat olarak Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir takım çalışmalar yapacaklar idi. Nedir bu çalışmalar? Bir, Türkiye bir şekilde yine batıya bağımlı yani prangalanmış ya da bir vagon gibi bir lokomotife bağlanmış batının arkasından sürüklenen bir sistem haline getireceklerdi. Daha da koyu bir şekilde bağlantı kuracaklardı. İkincisi Türkiye'nin kontrollü bir yapıda kalması için terörle mücadele kapsamında belki PKK, YPG bir devlet kurduracaklardı bölgemizde. Üçüncüsü federatif bir hayalleri var bunun. İmamoğlu çok konuşmasında çok ağzından kaçırmıştır bu ifadeyi. Federasyon. Federasyon çok modern bir yönetim şekli gibi lanse ediliyor. Federasyonun kendine has yapı şeyi vardır. Özellikleri vardır. İhtiyaçtan kaynaklıdır. Bizim üniter yapımızı bozup federasyona geçmemizin hiçbir anlamı yok. Ama onların başka maksatları var. Bölgede bazı şeyleri tekrar değiştirip işte Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan, efendime söyleyeyim başka kim var etrafımızda ettik ne kadar grup varsa parçalı hale getirmek gibi. Üçüncü aşamada. Belki dördüncü aşamada artık buradaki Türk milletinin, Türk varlığını ortadan kaldıracak sistematik göçlere tabi tutacaklardı bizi. Ne diyorlardı? Gidin Asya bozkırlarına sizin yeriniz odur. Şart meselesi bu sonla bitiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gayet demokratik usullerle ve iklimle seçilmesi bu oyunu bozdu. Sadece bu seçim bozmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meseleyi artık bir tık yukarı çıkartıp küresel güvenlik sistemini, bölgesel güvenlik mimarisini otonomik olarak çözmesiyle de ortaya çıktı. Onun için etrafta bakın bir tane aktör yok şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı gelen. İkinci konu şu, Sayın Cumhurbaşkanımıza kim karşı çıkıyor? Yani sokaktaki insanın karşı çıkması çok doğal. Canı yanar, bir şeyden zarar görür. Yani Hakkari'de koyunu kaybolur. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bilir. Gayet doğaldır bu. Artı bir muhalefet olacaktır. Her ülkede, demokratik ülkede olduğu gibi bir adam gibi muhalefet yapılması da iktidarlar da ister zaten. Açıkları kapatır. Ona bir şey demiyoruz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız istemeyen kim biliyor musunuz? İsrail bir. Bir numara. İki numara Biden dönemindeki o kadrolar. Yani demokratlar. Amerika'daki demokratların Sayın Cumhurbaşkanımızın arası kötü. Yıllardır kötü. Neden kötü? Neden kötü? Biraz önceki saydığım Türkiye'deki emelleri çizen, yazan bunlar. Cumhuriyetçiler çok daha dürüstler bu anlamda.
0: Ama iyidir demiyorlar. Diyorlar ki biz gelirsek daha iyi dost olacağız diyorlar. Yani daha iyi NATO müttefiki olacağız
1: daha
0: diyorlar.
1: Daha iyi NATO müttefiki olmak, daha sadık müttefik olmak.
0: Ne demekse
1: olmak,
0: o.
1: Çok iyi bir şey midir tartışılır. Ben teknik olarak bu konunun uzmanıyım. Anlatırım isterseniz burada saatlerce. Ama şunu söylüyorum. Batı'ya endeksli, Batı kaynaklı bir otonomik olmayan yapıyı haizseniz sizi bu yapı tepe tepe kullanır. Ama sizin Afrika'yla, Orta Doğu'yla, Asya'yla ve Pasifik'te gevşek bağlar kurmanızı sağlar. Ama bakın ki dünya yeniden dizayn ediliyor. Türkiye'yi Batı'nın bir affedersiniz uşağı gibi tutmanın Türkiye'ye faydası yok. Türkiye seçenek arıyor. Seçeneğe geçtim. Kendi otonomik bir eksen kuruyor Orta Doğu'da.

0: Ve bu maalesef sanki böyle Mossad'ın başının çektiği bir konfederal bir istihbarat topluluğunun oyunu gibi gözüküyor.
1: Bir ifadeyi daha hazırlamış arkadaşlarım. Erol Özgüner, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı'nın, onunla arasında geçen bir diyalog var. Onu da paylaşayım. Diyor ki Ekrem İmamoğlu, suç örgütü şüphesiyle yaşadınız mı? 5 sene burada beraber çalıştık diyor. 6 sene boyunca burada bir suç örgütü olduğuna dair bir izlenim yaşadınız mı? O da diyor ki Erol Özgüner, ben o konuyla ilgili net bir şey söyleyemem başkanım ama ben bir suç örgütü üyesi değilim. Ben değilim diyor. İmamoğlu da suç örgütü üyesi değilsin ama suç örgütü var veya yok diye bir şey söyleyebilir misin? Var veya yok diye bir şey söyleyemem diyor. İmamoğlu söyleyemezsin tamam. Platform veri sızdırabilir. Ama ben bunu bilemem. Bence de yoktur diyebiliyorsunuz. Çelişkili cevaplar veriyorsunuz. Erol Bey ne oldu size? Ne oldu size? Diye yine
0: benzer bir yayında bir kanalda İmamoğlu moderatörün sorusuna şöyle cevap veriyordu. Diplomasıyla ilgili Kıbrıs'taki üniversitede diploma konusunu konuşuyor ama oradaki sürekli futbol hayatını anlatmaya çalışıyor. Yani çok basit, ilkel bir yöntem kullanıyor aslında. Tabii. Yani çocuk bile bunu anlar. Yani çok fazla, çünkü yansıtıyor bazı şeyleri. Hı hı. Çocuk da öyledir ya. Bir suç işlediğinde böyle boynunu büker, sorulan soruları başka türlü cevaplar verir. Ve mağduru oynamaya çalışır. Burada da böyle bir ikinci psikolojik durum söylüyor.
1: Bu arada Aziz İhsan Aktaş da
2: başladı.
1: Savunmasına başlarken ilk olarak şunu söylüyor. Çok önemli, evet. Gerçek bir diploma sahibiyim diye.
3: Nasıl?
1: Gerçek bir diploma sahibiyim diye.
2: Evet, orada şimdi açık kaynaklara yansıyan bir ifadesi daha var. Ekosistemin ve finans sisteminin nasıl kurulduğunu ve işlediğini anlatacağım diyor. Yani Ekrem İmamoğlu için kurulan bir sistemden söz ediyor. Bakın şurada çok önemli bir şey var. Siyasette ahlaksızlık depremi. İsmi hiç önemli değil. Bakın ismi, bu aktörlerin ismi hiç önemli değil. Siyaset nedir? Halka hakça hizmet etmektir. Diyorsun ki sen, ben siyasete, bu memleketin 7'den 70'e her insana hizmet etmek için geliyorum. Şimdi bunların yaptıklarına baktım. Bunlar kendilerine hizmet etmişler. Ve bakın bazıları da itiraf ediyorlar. Yani siyasetçiler itiraf ediyorlar. Şimdi biz de Tahir Bey, gazeteci olarak insanlarla iç içeyiz. Bugün Teknofest'e gittik, Mavi Vatan'a, Gölce. Eşikteki çocuğunu almış, küçük çocuğunu elinden tutmuş anne baba çiftler. Türk bayrağının altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk ordusunun ne hale geldiğini böyle gururla yapıyor. Ve ne diyorlar biliyor musun? Hayatımızda çoluk çocuk, Kemal Hocam, unutamayacağımız bir an yaşadık diyorlar. Sadece bir bugün yaşadım ki ya, bu millet bunu hak ediyor mu? Size belediyeyi vermişler. Size milletvekili makamı vermişler. Asperkadar bir şekilde seçilmişsiniz. Bir de bunun yaptıklarını az önce hocalarım anlattı. Çok garip savunma mekanizmaları var. Kendilerine göre.
1: Ya şunların savunması ne olabilir? Mesela uyuşturucu bağımlısı çıkıyor. Kimi? Kimi açık açık rüşvet ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ediyorlar. Açık açık bunu, yolsuzlukları itiraf ediyorlar. Bazı belediye başkanları var. Evliler ama evlilik dışında gayrimeşru ilişkileri oldukları şimdi tespit ediliyor.
2: Evet.
1: Birbirini bıçaklıyorlar. Daha geride bıraktığımız
2: gün savunmaları ne? Konuştuklarında, konuşulduğunda savunmaları ne biliyor musun?
1: Özel hayat şimdi geçilebilir mi bu?
2: Genelde CHP ya da şu anda yeni parti olan aktörler. Yani davalara ve açık kaynağı. Savunmaları ne biliyor musun? Biz CHP'liydik. Şimdi yeni parti. Muhaliflik bundan oluyor. İktidar partisinde olsaydık bunlar olmazdı. Aynen bunu söylüyorlar. Ben de onlara ne diyorum biliyor musun? Ben bu gazeteci yorumu. İktidar partisinde sizin gibi adamları almıyorlar.
0: Hocam anlamadım ben, nasıl, bir daha söylesene.
2: Şu hocam şöyle.
0: Ne diyorlar yani?
2: Savunmalarında.
0: Ya iktidar olamadı mı
2: şimdi? Yani mesela bunu takip edenlerle, bunlarla konuştuğumda.
1: Onlar CHP'deydi, şimdi yeni partideydi.
2: Ben işte ondan söyleyeyim. CHP'de yeni partide olur. Yani sonuçta da biz muhalifiz. İktidara muhalif olduğumuz için
3: bunları, ondan başımıza geliyor.
0: Ya bunu eğer biraz saçma bir şey ya.
2: Ben de onlara güzel bir şey diyorum. İktidar partisi sizin gibi adamları almıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bakın kendini biz gözlemliyoruz. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi, hem Milliyetçi Hareket Partisi, parti içi bir sistem, mekanizma var. hemen partiden ilişkileri kesiliyor.

0: kesiliyor. Şimdi bir diğer daha soruysa, bunlar yapılırken bunu savunmak. Ne, az önce siz çok önemli bir şey dedi. Bunların yaptıklarını biliyorlar. Bunu yaptıklarının yanlış olduğunu da biliyorlar ve delice bunu savunan bir kitle var. Az az. Sesleri çok çıkıyor. Az önce eleştirdim sanal medyada. Akşama kadar bağırıyorlar. Ya adam diyor ki ya bağırmayın, ben çaldım. İtirafçı oldum, kurtulmaya çalışıyorum. Az ceza almak. Yakalandım diyor. Yakalandım diyor. Bu çok ilginç bir sosyoloji.
1: Ellerimde güçlü bir kalkan var. Yani bir Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına saklanarak. Her türlü eylem yapıldıktan sonra onun arkasına saklanarak biz Gazi Uğur Mustafa Mumcu, Kemal Atatürk'ün kurduğu Uğur siyasi Mumcu, partiyiz.
0: Uğur Mumcu, onun Uğur Mumcu ona manşet atmış.
1: Ya manşete. Da bir İzmir Marşı'lı düzenlenen konser hepsini gölgeliyor.
0: Ama Uğur Mumcu, o sosyolojiyi çok iyi tanıyan Uğur Mumcu, bu memlekette diyor banka soyarken kar maskesi, memlekete soyarken de Atatürkçülük maskesi takılır. Takılır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim kurucu liderimizdir, bir dahidir. Onu biraz mezarında rahat bıraksınlar. Her zaman söylerim. En ufak bir şey olduğunda biz Atatürkçüyüz. Şucuyuz, bucuyuz demeye gerek. Atatürk bütün Türk milletine, dünyaya mal olmuş bir lider. Yani Atatürk, bu memlekete benim peşimden siyaset gelecekseniz, yani şunların hangisini kabul edebilir? Şu yapılan bir şeyler. Ama şey var. Hemen o çok iyi bir maske, çok iyi bir kalkan. Hemen onun arkasına sığınıyorlar. Sığınıyor. Ama söyleyeyim Tahir Bey, vatandaş bunu yemiyor. Ya vatandaşın şeyinde bunun karşılığı yok hiçbir şekilde.
1: Ya işte bir kitle var, küçük de olsa. Ya ne olursa olsun, hani ne yaparlarsa yapsınlar.
2: Tabii tabii yani.
1: İyi yapmış, Ekrem Başkan mı yapmış? İyi yapmış. İşte örnek veriyorum, Uşak Belediye Başkanı ya da Menderes Belediye Başkanı yapmış, iyi yapmış diyen de var. Yani böyle de bir algı var. Normalmiş gibi gösteriliyor. Ve ilginçtir, yeni partiye geçtikten sonra sanki bu yaşananlar, bu iddialar hepsi CHP'de kalmış, yeni partide bunların hiçbirisi yokmuş gibi bir durum söz konusuydu ki işte Gaziantep'te yaşanan olay sadece tabela değiştiğinin en büyük resmi. Gaziantep milletvekili, yeni partili Gaziantep milletvekili, ki CHP milletvekiliydi, CHP milletvekili olarak meclise girdi, ardından yeni partiye geçti. CHP'nin eski ilçe başkanı, çok koyu bir Özgür Özel taraftarı olan bir isim, Ozeli ilçe başkanı, o da CHP'den istifa edip yeni partiye geçiyor. Yeni parti üyesi, hatta üye de topluyor. İddia o ki başkan seçilmek istiyor, burada da ben ilçe başkanı olayım, ama bunu engellemek istiyor milletvekili, buna engel oluyor. Belki gerekçelerinden birisi milletvekilinin CHP'de 27 suç kaydıyla ilçe başkanlığı yapabilirsin ama yeni partide yapamazsın da bilemiyoruz. Soruşturma var o konuda. Neyse ki geçmiş olsun dileklerimizi biz bir kez daha iletelim. Çünkü ağır bir saldırı düzenleniyor kendisine. Ama baktığımızda sistem aynı. Yani konuşulanlar, tartışılanlar da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yeni bir savunma mekanizması yok. Bu iddialar karşısında yargı yoluyla harekete geçen de yok herhalde.
3: Aslında siyasette en büyük başarı nedir biliyor musunuz? Doğru insanı seçmek. Önce oradan başlıyor değil mi?
2: Doğru.
3: Kesinlikle. Adayı belirlerken onun çeşitli yöntemleri vardır. Bilimsel yöntemleri bunların çoğu. Ve seçilecek olan kişi halkın teveccühüne maruz olması gerekiyor. Bir. Yani siyasetten anlaması lazım. İkincisi, liyakat çok esastır. Layık olması lazım. Liyakatı nasıl ölçersiniz? Görev tanımı vardır. Belediye başkanlığı, büyükşehir, şehir, ilçe, belde ve bu belediye başkanlıklarının belli konularda önemli kriterleri haiz yapıda olması gerekiyor. Nedir mesela? Kamu yönetimi bilmesi lazım ya.
2: Kesinlikle.
3: Maliye bilmesi gerekiyor. Çünkü bu iş para işi. Artı...
1: Ama Menderes Belediye Başkanı'nı öyle birisi, kendisini öyle ifade ediyor.
3: Ben ya işte yani siz buyurun söyleyin onları ya. Ben esasları bir koyayım ortaya.
1: Hayır, paradan anlaması gerekiyor dediniz ya. Ben yürüyen parayım.
3: Ha o da var, doğru. Maliye derken tabii biz ihale kanunu falan kastediyoruz.
2: Tabii aynen.
3: En önemli konu ne biliyor musunuz? Daha teknik çok şeye haiz olması lazım. En önemli konu ahlaklı olması lazım. Bakın ahlak yoksa maliye uzmanı olsun.
2: Şehrin emini olsun.

0: olması gerekir.
1: İşte. Ne olursa olsun zerre kıymeti harbiyesi yok. Bakın ahlak dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Moral demek. Yani vicdan. Türk mahkemeleri neye göre karar veriyor? Yasalara göre karar veriyor. Bir de neye göre karar veriyor? Vicdana göre karar veriyor. Türk mahkemelerine sen vicdanına güvenmezsen yargıçlarımızın, o zaman toplumda adaletsizlik alır başını götürür. O yüzden çok hassas bir terazi vardır. Belediye başkanlığı da bunun gibi bir şeydir. Vicdan. Elinizde bir tane hizmet var bekleyen. Kim istiyor bu hizmeti? Vatandaş. Sen mükellefsin. Hizmeti talep eden vatandaş parasını sana peşin ödemiş. Yani kasada para. Senden bir şey istemiyoruz. Sen o kasada peşin ödenmiş olan, yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan vergi gelirlerini belediyenin kasasından alıp gidip çapkınlık yapamazsın. Gidip bilmem ne adalarında tatil yapamazsın. Başka amaçla bir de devleti bölmek için de kullanamazsın.
2: Benzer konuları biz başka suç örgütlerinde de son zamanlarda görüyoruz ki önemli operasyonlar, çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Önemli soruşturmalarla birlikte. Ama bunlar sadece söylemler ve ifadeler üzerinden ya da itiraflar üzerinden yapılmıyor. Bunu da biliyoruz. Şimdi geride bıraktığımız günün en çok konuşulan konularından birisi. Orada yorumunuzu rica edeceğim. Mesela Kuytulcular, Alparslan Kuytula ve onunla birlikte olanlara bir gruba yönelik düzenlenen operasyon söz konusuydu. Şimdi orada da sosyal medya çok aktif kullanılıyor mesela. Şimdi orada da bazı para iddiaları var. Amacına uygun dağıtılmayan para iddiaları var. Tıpkı Alihan Kuriş suç örgütünde olduğu gibi benzer konular aslında. Şimdi Kuytulcularla ilgili ve sosyal medya üzerinden pek çok algı yaratmaya çalışan isimler de söz konusu. Gerçeği bir şekilde farklı göstermeye çalışan insanlar da söz konusu ama şimdi bir isim var. O isim bu kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'nın eski görevlilerinden birisi. Dikkat çeken bazı ifadeleri var. Önce onu izleyelim, ardından da o tartışılan başlıkları bizler de konuşalım.

0: kaçırdılar. Orada bir sürü işkence ve bir sürü darp ve buna benzer bir sürü şey yaptılar.
1: Alparslan Kuytul'un talimatıyla şiddet gördüğünü, ailesiyle tehdit edildiğini iddia etti.
0: Önceden tehdit ediyorlardı zaten, baskı altında bırakmaya çalışıyorlardı. Ondan sonra vekalet vermek zorunda bıraktılar, tehditle, şantajla, bir sürü olaylarla.
1: Furkan Vakfı'na yönelik başlatılan soruşturmada vakfın eski görevlisi Koray Sarısaçlı konuştu.
2: Aslında görüntüde cemaat.
1: Adana'da başlatılan soruşturmada aralarında Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da olduğu 32 kişi gözaltında. Soruşturmada vakfın eski görevlisi iş insanı Koray Sarısaçlı'nın ifadelerinin etkili olduğu iddia edildi. Alparslan Kuytul 2022'de Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla tutuklanmış, 2023'te tahliye edilmişti. Sarı saçlı kaçırıldığı dönem elektroşok ve darpla kendisine 30 senet imzalatıldığını, 6-7 milyon dolar yazmaya zorlandığını öne sürdü.
0: Elektroşok vurdular, senet imzalattılar, yine vekalet aldılar, çıktıktan sonra vekalet aldılar. Öyle serbest bıraktılar, 6-7 milyonluk senet imzalattılar, dolarlık senet imzalattılar.
1: Kuytul yapılanmasında sindirme ve itibarsızlaştırma baskısına ilk yola çıktığı 25 yıllık dava arkadaşı Mürsel Güler de tanıklık yaptı. Güler ifadesinde Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un kendilerini eleştiren mensupları hain ve ajan ilan ederek hedef gösterdiklerini, şantajda bulunduklarını belirtti. Güler, Kuytul'un sosyal medyada binlerce paylaşım yaptırarak psikolojik linç yaptırdığını iddia etti. Kuytul'un yöneticiliğini yaptığı vakfın 2018 ve 2020 yıllarında kurban bağışı olarak topladığı 41 ton eti ihtiyaç sahiplerine dağıtmak yerine sucuk yaptırarak sattığı iddia edilmişti.
3: Yapılan bir baskın sonrasında özellikle 112'ye gelen bir ihbar üzerine aslında bir baskın yapılmıştı. O baskın sonrasında da yine o soruşturma ortaya çıkmıştı, gündeme gelmişti. Çünkü yapılan o operasyonda 40

0: 1 ton et ele geçirilmişti. Sucuk halindeydi bu etler. Çünkü yoksul ailelere dağıtılmak üzere toplanan etlerin Kayseri'de sucuğa, et sucuğuna çevrildiği ortaya çıkmıştı.
1: Adana'daki soruşturmada şüpheli yapılanmaya ilişkin ihbar ve beyanların yanı sıra maliye kayıtlarıyla dijital materyallerde mercek altına alındı.
2: Şimdi devam ediyoruz. Tabii bu konuyla ilgili konuşulanlar var, iddialar var, bir de inkarlar var. Özellikle biraz önce de ifade ettik. Bu tür durumlarda sosyal medya en önemli silahlardan birisine dönüşüyor ve bildiğimiz kadarıyla da operasyonda da ele geçirilen bilgiler, yapılan açıklamalara da baktığımızda sosyal medya çok aktif bir şekilde kullanılıyor kuytucular tarafından. Şimdi bu yapılanmaya 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleniyor. Alparslan Kuytul'un yeğeni Hakan Kuytul'un FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasında sorumlu olduğu iddiasıyla 2021'de de yargılandığı ortaya çıkıyor. Yine Kuytul mahkemede suçlamaları kabul ediyor. Hakan Kuytul örgüt hakkında da bilgiler veriyor. FETÖ hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak da 2 yıl 6 ay hapis cezası alıyor. Şimdi sadece FETÖ konusu bundan ibaret değil. Alparslan Kuytul'un hani o 15 Temmuz'da söylediklerinin yanı sıra, ki onlara da işte kırpılma, cımbızlanma vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Bir de geçtiğimiz yıllarda FETÖ lideri henüz hayattayken FETÖ'nün medyadaki, sosyal medyadaki bilindik isimlerinden birine röportaj veriyor mesela. O röportajda da çok dikkat çeken ifadeler de kullanıyor. Neyle yargılandığını da bir kez daha ifade edelim. Suç örgütü kurma, yönetme, örgüt üyeliği, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik. Hepsi sadece kendisinde değil. Kendisinin de başında olduğu işte Furkan Vakfı, Kuytulculara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerle ilgili genel suçlamalardan bahsediyoruz. Ve bir suçun birden fazla kişiyle işlenmesi halinde de suç örgütü niteliği taşıdığı hukuk önünde, yargı önünde herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ama Güngör Yoruzarslan ısrarla ya biz suç örgütü, bize suç örgütü diyorlar şeklinde de bir algı çalışması var. Kıymetli bir hukukçumuz da burada, kıymetli bir avukat kendisi. Dün de yine burada kıymetli bir avukat ismi ağırladık hukukçuyu. Özellikle soruyorum, suç örgütü olmak için ne olması gerekiyor diye aldığım cevap ortak. Bir suçu, adı ne olursa olsun, adam dövme olabilir, darp olabilir, gasp olabilir, evrakta sahtecilik olabilir, birden fazla kişiyle birlikte işliyorsanız, üçten fazla kişiyle, buna suç örgütü deniliyor yargıda.
3: Şöyle diyelim, hiyerarşik bir yapı olduğu, birbirleri arasında ast üst ilişkisi var ve devamlı surette bir talimatla yürüyen bir ilişkinin olması lazım.
2: Yani emir veren birisi
3: tabii,
2: var, uygulayan
3: tabii, tabii
2: birileri.
3: Burada bir istikrar olması lazım. Bu talimat zinciri sürekli olması lazım. Sürekli olması lazım. Dolayısıyla bu süreçlerle beraber de dediğiniz işte ikiden fazla kişinin varlığı bir suç örgütü olduğunu, suç örgütü oluştuğuna dair Türk Ceza Kanunu 220. maddesindeki tanım budur. Buna göre şubuta erdiği düşünülür. Dolayısıyla suç örgütü tanımı bu.
2: Budur. Yani şimdi, kim olursa olsun kim böyle olursa bir yapılanma olsun varsa suç örgütüdür. Ama kendileri bambaşka bir
4: şimdi,
2: şey söylüyor.
4: Alihan Kuriş ya da Kuytul meselesi Türkiye'nin gündemine düştü. Ben onlarla ilgili bu soruşturmacının, devletin, otoritenin bir soruşturması var şu anda. Bununla ilgili de hukuksal bir süreç geliyor. Genel bir bakış açısı söyleyeceğim. Yani izleyicilerimiz de mutlaka bununla ilgili dikkatini çekmiştir. Tahir Bey, ben hiç zengin ölen evliya görmedim. Hani şimdi bu burunda konuşmak gerekir. Yaparken yüzlerine bu benzeri yapılar, bunu FETÖ'de de çok gördük, Müslümanlık maskesi takıyorlar. Sonra devlet gelip siz ne yapıyorsunuz? Bu paralar ne? Masak raporu. Paralar ne dediklerinde bu sefer de şeyi, biz cemaatiz. Bu cemaate göre onu kalkan yapıyorlar. Kalkan yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti, devlet yapısı olarak

0: ve mevcut iktidarın da politikalarına, bu genelde bak kimsenin inancına, yaşam tarzına, düşüncesine karışma diye bir şey yok. Ta ki kamusal alana girip devlet düzenine ve diğer insanları rahatsız ettiğinde. Şimdi bu para işi o kadar sakat bir iş ki. Hem bunu biz Kuytul'da da görüyoruz, hem Alişan Kuriş yapılanmasında da görüyoruz. Milyon dolarlar, milyon TL'ler, kaynağı belli olmayan paralar, yapılanmalar.
1: Aslında asıl sorun bu. Kişinin ne kadar zengin olup olmadığı değil, bu zenginliği nasıl elde ettiği
0: aynen,
1: asıl konu.
0: Aynen, devlet onu soruyor. Cumhuriyet Savcıları da soruyor. Kardeşim diyor, örnek vereyim. Sizde diyor 100 milyon dolar para var. Bu paralar da şurada. Bu paraları tespit ettiğimizde. Bu paraların kaynağı ne? Bir. Soruyor. Siz yapılanma yapmışsınız, siz şirketler yapmışsınız. Bir adreste 10 şirket. Kendi içinizde sürekli fatura geliyor. Yani parayı diyor çevirmeye çalışmışsınız. Tabiri caizse aklamaya çalışmışsınız. Ben bunu tespit, izah edin diyor. İzah edin. Hemen burada bağırmaya başlıyorlar. Mesela yanlış bir şey yapmadıklarında derler ki paranın kaynağı şu. Bakın sadece Salihan Kuriş'in bir şirketinden örnek vereceğim. Yıllık karı 26 milyon, yanlış söylemek istemedim, civarında. Sermaye artışı 300 milyon TL. Sen 26 milyon kar ediyorsan 300 milyon TL sermaye artışı nasıl yaptın? Sadece basit bir teknik bu. Ondan sonra sizin evinizde kaç kilo altın var Tahir Bey? Siz külçelerle evinizde neden altın bulundurmuyorsunuz? Hocam sizin evinizde neden böyle 100 milyon dolar demeyeyim de 1 milyon dolar neden çıkmıyor? Soru şu. Bu memlekette meşru bir şekilde.
2: Yanlış adamlara soruyorsunuz.
0: Tabii, biliyorum, ondan örnek veriyorum. Normal sıradan vatandaş için de aynı. Bizde böyle bir şey yok vatandaşımızda. Meşru şekilde devletten izinim ticaret yapıyorsan, iş insanları bu memlekette alnının teriyle, helalinden iş yapan insanlar paralarını bankada tutuyorlar. Faturası belli, belgesi belli. Geçen siz de haber yaptınız. Türkiye'nin vergi rekortmenlerini gördük. Gidip vergilerini ödüyorlar. Her yerden para çıkıyor kardeşim. Bir de diyorlar ki bu paranın hesabını artı, bakın çok konuşulmaz. Bu paralar neden yurt dışına gidiyor? Neden Almanya'ya gidiyor? Neden dışarıyla bağlantı kuruyorsunuz? Kuruyorsunuz ve sonra da sıkıntı şu, onlar açısından bağırma sıkıntısı diyelim. Devlet gelip polisiyle, kolluk gücüyle, savcısıyla bunun hesabını sorunca, kardeşim biz cemaatiz. Yani kendilerini öyle tanımlıyorlar. Öyle bu, siz diyor bunu bize karşı yapıyorsunuz. Bakan Bey açıklama yaptı, söyledi. Bu bir örgüt ve yapılanmaya, bu bir finans operasyonu, onu da belirtelim. Yani örgütlü olarak yapılan bir finans operasyonu. Diyor ki devlet, özetle söyleyeyim. Kardeşim ortada bir para var, tespit ettim. Bu paranın kaynağı ne? Bu parayı neden yurt dışına çıkarttınız? Ve kendi aralarındaki belgeyi, masak raporlarını izah et diyor. Şimdi hiçbir şey yapmadıysan, kardeşim ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yasa olarak vatandaşım, paranın kaynağı şudur, şu şekilde kazandı, vergisi şu şekilde ve belgesi burada, tak tak koyarsın. Sana zaten belgesini koydun da kimse bir şey diyemez. Alanın dışına çıkıyorlar. Bir de Almanya örneğinde verdiğim gibi Kuytullarda da dış bağlantı var sanırım. Siz neden dışarıyla bağlantı kuruyorsunuz? Neden Almanlarla bağlantı kuruyorsunuz? Bakın bu çok ciddi anlamda bir sorgulanması gereken bir konu. Bir de ilginç bir şey. Yani her şeyin altından FETÖ çıkıyor. İşte az önce verdiniz. Onlara itirafçı şeyler var. Şimdi devlet yukarıdan izleyecek. Aa, ne güzel yapıyorsunuz. Hayırlı işler, siz devam edin mi diyecek. Devlet varlığı ise devlet olmanın gereğidir bu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz ediyoruz. Kanunun nizamı uygulayacak. Uygulayacak.
1: Bunlar ama yokmuş gibi sanki devletin işte cemaatlere, ki Kuytuzlarında genel olarak tabir ettiği şey şu. İşte biz tevhid akidesini yayan bir vakıfız ve tevhid akidesiyle ilgili devletin hani din karşıtı bir
2: şimdi
1: operasyon düzenlediği şeklinde pek çok algı var.
0: Peki o hocam algıyı, özellikle peki diğerlerine neden yapılmıyor?
1: Her şeye hayır, sığdırıyorlar. Diğer
0: bir sürü cemaatimiz var. Bir sürü bu konuda alim adam var. Hizmet veriyorlar, sizin dediğiniz Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar, Allah keramını öğretiyorlar, Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatıyorlar. Biz Horasan Erenleri kültüründen geliyoruz. Biz Hoca Ahmet Yesevi kültüründen geliyoruz. Her değişikliğine Hacı Bektaş Veli var. Bakın böyle onların doğru şekilde öğretisini yapan devlet operasyon neden size?
1: Şimdi dün bu konuya değindik aslında. Şöyle biraz önce siyasete de değindik. Mesela bazı isimler vardır. Türkiye'de 28 Şubat zihniyetinin temsilcileri olarak bilinirler. Evet. Hala aktif görevdedirler. Medyada, siyasette vesaire. Normalde mesela

0: bu isimlerin bahsetmiş olduğunuz diğer samimi olarak halka hizmet eden, gençlere eğitimler veren, yardımlaşma kuruluşlarında, dünyanın her yerinde yardımlaşma faaliyetlerini yürüten vakıflar, cemaatler söz konusu olduğunda kazan kaldıran, sosyal medyada, haber bültenlerinde, köşe yazılarında bangır bangır bağıran isimler bugün Alihan Kuriş konusunda tek bir söz etmediler bugüne kadar. Bugün de farklı bir şeye büründüler. Yani neredeyse savunacaklar. Ben de onlardanım diyecekler. Biz de onlardanız. Kuytulcular konusunda mesela ki en sert, hani Alihan Kuriş gibi değil, daha sert bir vizyona sahipler. Bu Furkan Vakfı. Neredeyse Furkan Vakfı ile ilgili Alparslan Kuytulu Hoca Efendi diyecekler. Bunlarla ilgili tek bir haberlerine ben denk gelemedim. Şimdi bugüne kadar söylemleri zaten belliydi. Bugün suçlamalar da ortada. Ama algı üzerine çok gidiyorlar ve devlet üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Din üzerinden bir algı oluşturmaya çalışıyorlar ve işte İmamoğlu konusunda gördük suçlamalar. Ya onlara cevap yok. Burada da suçlamalar var. Onlara da cevap yok.
1: Buyurun. Şimdi şöyle, tabii biraz iddialı bir şeyle başlamak istiyorum. Kanaatim o ki merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatıyla birlikte Türkiye'ye yerleşen bir gladio var. Ve bu gladionun hedef ülke olduğumuz için ve bu gladionun seneler içerisinde oluşturduğu ve bugünkü arınma dönemi de bu gladiodan kurtuluştur diye de böyle bir yine altını çizmem gereken bir cümle söyleyeceğim. Bu gladiyonun aslında hedef ülkelerde yürüttüğü bir takım çalışmalar var. Mesela özellikle İngiltere inanç temelli yapıları vekalet savaşları yürütmek için özellikle inanç temelli kendilerinin istihbarat ağlarının bir şekilde ele geçirdikleri inanç temelli yapıları organize ederek hatta retoriklerini dahi oluşturarak koçbaşı olarak bu hedef ülkelerde kullandıklarını biliyoruz. Türkiye de bu ülkelerden, hedef ülkelerden bir tanesi. Bununla beraber BND'si özellikle ticari tarafta ve finansal tarafta Alman istihbaratının bu noktada farklı hareket ettiğini biliyoruz. Bununla beraber yine İsrail'in özellikle Mossad'ın aşırı etnik temelli grupları bu anlamda vekalet savaşında hedef ülkelerde kullandıklarını biliyoruz. Ve hatta aşırı ırkçı söylemlere sahip yapıları oluşturduklarını ve koçbaşı olarak hedef ülkelerde kullandıklarını biliyoruz.
0: Direkt evet, olarak olmasa da dolaylı olarak da tabii bunları ki,
1: kullandıklarını, tabii ki kullandıklarını
0: sosyal biliyoruz. Medyadaki mesela bir paylaşıma milyonlarca bot hesapla kesinlikle destek verip dünya genelinde kesinlikle yaygınlaştırması bile bir destektir
1: şimdi,
0: günümüzde.
1: İnanç temelli yapılar oluşurken de ilk oluştuğu anda belki kimisi ilk oluştuğu andan beri belki istihbarat örgütünün bir aparatı olarak var. Kimisi belirli bir süreç içerisinde topladıkları kaynaklardan Anadolu'daki işte dinini bir şekilde dini duygusu istismar edilerek belki istismar edilmeden başlangıçta çok iyi niyetle başlayan bir süreçte o süreçle beraber bir palazlanma gerçekleştiğinde bu palazlanmayla beraber eski ajanlarının da bir şekilde içlerine girerek ya da bir takım istihbarat servislerinin bunları bir şekilde ele geçirerek kullanmaya başladıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla bu yapılanmaların çoğunun başta şunu söylememiz lazım. Bu operasyonların hiçbiri bir cemaate ya da bir dini hizmet gören bir cemaate, bir yapıya olmadığını söylememiz lazım. Ama altını çizmemiz gereken mesele bugün soruşturma yapılan Kuriş suç örgütü, iddia edilen Kuriş suç örgütü ve Kuytu suç örgütüyle ilgili söylememiz gereken şey bu yapılar birer milli güvenlik meselesidir ve bu yapılar birer ceza hukuku meselesidir. Dolayısıyla bu yapıların dini amaçla ya da cemaat yapılanması olmaktadır.

0: suçlamalarıyla ilgili bir durumun olmadığını da altı çizilmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir suç örgütü, çok güzel söyledi Güngör Yavuz Aslan, ben hiçbir dervişin bu kadar zengin olduğunu, böyle bir suç örgütü kurduğunu ya da kara para aklamaya çalıştığını görmedik. Dolayısıyla dini referanslarımızı dikkate aldığımızda da bizim coğrafyamızda, sadece Türkiye'de değil Orta Doğu'da da gerek İslami hassasiyetler açısından, İslami hassasiyetleri, dini hassasiyetleri olan mütedeyyin yapıda, muhafazakar yapıda ya da işte İslami yapıda yetişen grupları, toplumları ve ülkeleri bu anlamda retoriklerini değiştirerek, akidelerini değiştirerek, farklı bakış açıları kazandırarak, dine ilişkin dinin söylemlerini tahrif ederek, dinin söylemlerini bir şekilde modernize ediyoruz safsatalarıyla, belki söylemleriyle bunun için çalışan üniversiteler var Batı'da. Dolayısıyla hani mesela İngiltere'yi niye inanç temelli yapılar konusunda, inanç temelli yapıları MI6'in ele geçirerek sonrasında da hedef ülkelerin içerisinde koşbaşı olarak kullandığını söylüyorum. İngiltere'de özellikle Londra Üniversitesi'nin kolejlerinden bir tanesi SOAS diye geçer. Özellikle Güney Afrika ve Orta Doğu çalışır, Doğu çalışır. Ve o yapıların, o üniversitelerin hepsinde emin olun bu coğrafyadaki bizim bile dahi şahsen bilmediğimiz İslami fraksiyonları çalıştıklarını biliyoruz.
1: Ya, şöyle bir parantez de açmamız gerekecektir belki. Şimdi baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özellikle düşünce, ifade ve inanç özgürlüğü, genel bir tabir olarak söyleyeceğim, anlamında en önemli hakların kazanıldığı dönemdir Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başında olduğu dönem. Şimdi bunu inkar edebilecek de kimse yok. Evet, yapmış olduğu bir tweetten, yapmış olduğu bir haberden dolayı yargılananlar olduğu iddia ediliyor. Ama bir suç unsuru söz konusuysa, yani eğer iftira atmıyorsanız, eğer yalan haber yapmıyorsanız, eğer devlet aleyhine sırları ifşa etmiyorsanız, kimsenin yargılandığını, terör propagandası yapmıyorsanız, Türkiye aleyhine propagandaların malzemesi olmamışsanız, insanların hak ve özgürlüklerine müdahale etmemişseniz, hakaret etmemişseniz, küfretmemişseniz, iftira atmamışsanız, kimse bu ülkede yargılanmıyor. Bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle inanç anlamında, dini özgürlükler anlamında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en özgürlük haklarının kazanıldığı dönemden bahsediyor.
2: Hayır Bey, şimdi tabii,
1: oluşturdukları algı tam tersiymiş.
2: Tabii bunun bir de kanunu var. Yani Vakıflar Dernekler Kanunu var. Bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı var, Vakıflar Genel Müdürlüğü var. Dolayısıyla burada mevzuat çok detaylı ve güzel yapılmış, yazılmış. Saydığınız her şey orada çerçevesi çizilmiş. Yani özgürlükler kapsamında fikri savunucular var. Mesela dernek ve vakıflarda illa bir kitleyi savunmanız gerekmez. Bir fikri de savunabilirsiniz. Bir ideolojiyi de savunabilirsiniz. Bir inancı da savunabilirsiniz. Ve bütün bu savunma son 25 yılda yani olmadığı kadar geçmişte ileri seviyeye götürüldü. Ama hatırlayın, bakın unuttuğunuz bir kavrama size hatırlatacağım. Eskiden hatırlayın, yani 2002 öncesinde, hatta 2010'lardan önce bile vardı bu kavram. 97'ye de tavan zirve yapmıştır. İrticale mücadele kapsamında çeşitli oluşumlar oluşturuldu Türkiye'de. Yani bu kavram o kadar muğlak bir kavram ki içinde işte ne bileyim biliyorsunuz kılık kıyafetten kaynaklı kadınlarımıza saldırılardan tutun, onların eğitim hakkının ellerinden alınmasına kadar bu bazı fikri savunucular, inanç savunucuları tertemiz, yani belirli bir inanç, belirli bir
1: hocam
2: sistemini
1: başörtüsüyle okumak isteyen öğrenciler,
2: işte onu söylemeye çalışıyorum.
1: En somut örneği.
2: İşte o kapsamda, bakın o çok enteresan bir şey söyleyeceğim, hocama da katkı olsun diye. Bu irtica ile mücadele kapsamında oluşturulan mekanizma bunları yarattı, biliyor musunuz? Bakın bu tipleri yarattı. Yani o kisve altında.

0: İngilizler destekliyor falan dedik ama İngilizler gerçekten bir vakfı, bir inanç sistemini, bir tarikatı desteklemedi. Onların kurduğu yapıyı desteklemiş gibi bir kapakla örttüler inanç
1: Dolaylı
0: sistemini.
1: yönden.
0: Tabii öyle bir tarikat kurdular, öyle bir cemaat oluşturdular, Sunni, sanal. Bunu Kıbrıs'ta da yaptılar, Türkiye'de yapıyorlar. Ve bunların arkasından bakıyorsunuz Mossad çıktı ya. 2 sene
1: Evet.
0: önce Mossad'a yapılan Türk etik operasyondaki yakalanan 29 kişiye bakın, hepsi cübbeli, hepsi başörtülü kadınlar. Ya bunlar tesadüf değil. Türk insanını kandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte biz bir vakfız, biz cemaatiz, biz inancımızı işte biraz önce söylediğiniz yayma
1: İşte başörtülere
0: görevimiz var.
1: yönelik operasyon
0: Ama
1: düzenliyorlar. Çarşaflara yönelik operasyon, cübbelilere yönelik operasyon düzenliyorlar gibi
0: algı
1: gerçekle
0: yaratıyor.
1: bağdaşmayan
0: O yüzden bu
1: algılar
0: ürünler
1: var.
0: 90'lı yılların ürünleri. Bu tipler. Bu tipler. Ve bunları bir de parayla tanıştırıyorlar. Güngör Bey'in söylediği gibi. Bunların parayla tanışmasıyla beraber gerçek yüzler ortaya çıkıyor. Ya bakın şimdi o Kuruşiler dediğimiz yapıda 33 tane şirkete el kondu. Bir bakıyorsunuz şirketin içerisindeki sektörel bazda benzerlikler var. Ne bileyim inşaat, gıda, turizm, seyahat, ulaştırma. Şimdi 5 şirket var bu neydi ismi Kuytul mu? Bu tipin çıkarttığı şirketler var, kurduğu şirketler var. Beş
1: Burada
0: şirket.
1: Hasan Kuytul yani
0: Gıda
1: Kuruş'a göre çok daha küçük bir.
0: muhakkak ama aynı yoldan gidiyorlar. İşte arkasında ne var? İşte gene gıda var, gene seyahat var, gene ulaştırma var, gene turizm vesaire. Çünkü buralar kara para aklamak için muazzam güzel sektörler. Yani adamlar bağışlar yoluyla, dışarıdan gelen paralar yoluyla, gelen kaydı olmayan parayı bu şirketler vasıtasıyla aklıyorlar
1: Mesela
0: ve
1: şu
0: piyasaya
1: konuda bir
0: sürüyorlar.
1: algı hemen o para konusu açıldığında bir algı ya da saldırı şeyine geçiyorlar sosyal medyada. Şimdi geride bıraktığımız gün yapılan operasyonda bir kasada para ele geçiriliyor. O görüntülerde yayınlanıyor. Şimdi genellikle haberin ifadesi işte Alparslan Kuytul'un lideri olduğu Kuytulculara yönelik düzenlenen operasyonda bir evde yapılan operasyonda kasanın içerisinden 3 milyon 900 bin lira civarında bir para çıktı diye haber metinleri genellikle bu şekilde bunu eksik ya da hatalı yayınlayanlar var. Şimdi bu ellerine malzeme olmuş. Hocamızın sadece babasından kalma işte bir küçük bir arazisi var. O para burada ele geçirilmedi, onun evinde ele geçirilmedi. Eskişehir'de yapılan bir operasyon başka bir operasyonun görüntüsü alıp montajlanıp bunun içerisine konulmuş vesaire vesaire gibi tamamen bunun üzerinden bir algı çalışması da var. Dedik ya sosyal medyada çok etkinler. Hatta bunun üzerine Adalet Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Adalet Bakanlığı'ndan ya da savcılıktan gelen bir açıklama var. Bu para Eskişehir'de falan yapılan bir operasyonda değil. Bu para Alparslan Kuytul'un ve vakfının sosyal medya işlerini yapan ki kendisi de muhtemelen onlardan onun evinde yapılan operasyonda ele geçiriliyor. Bir sosyal medyacı onun evinde yapılan operasyonda çelik kasa o görüntüleri işte ekrana geliyor. 3 milyon 900 bin lira dövizlerle birlikte ve para çıkıyor. Şimdi gündemleri bu değil ama o kadar kuvvetli bir sosyal medya çalışması var ki ve onları destekleyen bir algoritma, kuvvetli bir algoritma, bunun montaj görüntülerle yapılmış başka operasyonlardan elde edilen görüntülerle böyle bir Alparslan Kuytul aleyhine sanki algı çalışması yapılıyormuş gibi bir
2: Tabii hani öyle
1: çalışma
2: bir
1: var.
2: şey varsa bu teknik olarak ispatlanıyor. Gidip avukatlar ispatlasın. Yani iddiaların montaj ya. Montaj. Az önce de dedim yani Tahir Bey, bir insan evine neden yüklü miktarda para bulundur? Yani bunu ciddi anlamda sormamız gerekir. Gerekir. Gidiyoruz hem Alihan Kuruş operasyonunda hem Kuytullar operasyonu ortada bir para var. Bu hani algılarından daha çok ya da sağa sola saldırmaktan daha çok bu kaynağı izah olmayan parayı açıklasınlar. Şimdi bu tür şeylerde hani zenginleşme, holdingleşme, paralar ortaya çıkıyor ya. Aklıma hep gelen bir şey vardır Tahir Bey, sizle de paylaşayım. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Gidiyor. Kızım diyor, yiyecek bir şey var mı diyor. 3 gündür açım diyor. İslam peygamberi.

0: Hazreti Muhammed Peygamber Efendimiz bunu diyor. İslamiyet komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Bu zenginleşme kısmı, bu lüks yaşama kısmı, hele kaynağı belli olmayan paraların yurt dışına gitme kısmı sorgulanır. Ve devlet, altını çize çize söyleyeyim, devlet bakar. Bakar. Eğer kendi iddiaları dahilinde işte biz inançlı insanlarız, cemaatiz, işte Müslümanlığımızı yaşıyoruz, Kur'an-ı Kerim'i, dini İslam'ı, insan bunun için yapılıyor derse, Türkiye'de yüzlerce cemaat var. Bakın, vakıf altında faaliyet gösteriyorlar, dernek altında faaliyet gösteriyorlar. Böyle bir şey olsa hepsine yapılır. Yani bunu da açıkça konuşalım. Bu algıları yıkmaları lazım. Eğer bir şey yapmadılarsa, işlerini doğru yapmadılarsa çıkarlar, izah ederler ve ne devlet ne Cumhuriyet'in savcıları buna bir şey diyemez. Bu algı duvarların da yıkılması gerekir. Akın Bey, değerli Adalet Bakanımızın sanal medya paylaşımında bunun altını çizerek, böyle bu bir cemaate yönelik değil, bu bir örgüt, finans, bu yapıya yönelik ve adın da, operasyonun adı da konuyor. Bunu insanlarımıza iyi anlatmamız lazım. Hele az önce siz çok önemli bir şey söylediniz. Türkiye'nin iktidarında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir insan var. Sayın Cumhurbaşkanımız önceden başbakanlık yaptı. Ömrü kendi referans değerleri, Filistin mücadelesi, Kudüs mücadelesi, dini İslam'ın, ümmetin, insanlığın iyi olması için geçen, başörtü mücadelesini veren, okuduğu bir şiirden dolayı gidip bedel ödeyen ve hep bu duvarları yıkmaya yönelik mücadele eden bir insan var. Ve bunu bir politik olarak, hükümet politikası, iktidarı, bir de devletimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin de başı. Sadece AK Parti Genel Başkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı. Herkesin hakkını korumakla anayasal olarak görevlendirdi. Ve Cumhurbaşkanımız o anayasa üzerine yemin etti. Yani bu algılar, bu yalanlar hepsi, bak söyleyeyim de az önce, sanal medya. Yani buna bir ulusal güvenlik meselesi bu artık. Yani buna bir dizayn, kanun, düzenleme olacak, ne olacaksa bir an önce yapılması gerekir.
1: Birkaç
0: sana size
1: vereyim.
0: Saldırılıyor, son cümlem, Kemal Hoca'ya saldırıyor, bana saldırıyor. Yalan, iftira atılıyor. İşte yalan dünyayı dolaşana kadar gerçek daha evden yeni çıkıyor.
1: Yani bir farkındalığımızı arttırmak için şu rakamları, bilinen rakamları söyleyeceğim yüksek müsaadenizle.
2: Buyurun.
1: Bakın, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün toplam ülkeye zararı, İstanbul'a zararı 561 milyar Türk lirası. Kurişiler dediğimiz Süleymancılar Vakfı'nın içine sızmış olan o para çetesinin, kapitalist çetenin Almanya'ya kaçırdığı para 100 milyar Türk lirası. Efendime söyleyeyim, aynı çetenin bazı mensuplarından kardeşi galiba, yanlış hatırlamıyorsam, evinde çıkan altın miktarı 200 kilogram, 200 adet külçe altın. Bu bildiklerimiz, ahbap dediğimiz yapının en sonunda toparladığımızda bütün para miktarı 40-50 milyar Türk lirası. Bunlara şunlar dahil değil. Yani diğer illerdeki belediye reislerinin çıkarttığı bir takım rakamlar var. Onlar da kaç yüz milyar, onu da bilmiyoruz. Diğer taraftan bakıyorsunuz, en basit bir, mesela bir beldenin ya da bir ilçenin belediye başkan yardımcısının baklava kutusundan çıkan para ne kadardı hocam ya?
3: Tabii.
1: Yani bizim dudağımızın uçuklayacağı bir rakam. Bak, basit, en başta, yani seçilmiş bile değil, bürokrat. Gel sen ol de olursunuz yani, belediye başkan yardımcısı. Onun kutusundan çıkan para milyon dolarlar. Ya şimdi bunların bir kısmı hizmet için var, halk seçmiş. Bir kısmı inanç yaymak için fikri bir dernek kurmuş, vakıf kurmuş gruplar. Ya biz kime inanacağız kardeşim ya bu ülkede? Yani sen benim seçtiğim ya da onun bunu seçtiği bir belediye başkanısın. Türkiye'ye verdiğin zararın rakamını görüyor musunuz? Bir kısmı tamamen vicdanı hareket eden ve Müslümanlığı yaymaya çalışan ya da Müslümanlığı öğretmeye çalışan fikri bir vakıf. Ya bu iki, bunların hepsi, biri arkasına Atatürkçülüğü almış, biri arkasına Peygamberimizi almış. Ya da işte dinimizi almış. Ya
2: işte konu burada
1: yani
2: kalmıyor.
1: Yani bu artık bitmesi gerekiyor
2: dava
1: Türkiye'de.
2: Dava Atatürkçülük davasıyken, dava işte Türkiye davasıyken, dava dini bir dava gibi görünürken, bireylerin kahramanlaştırıldığı ve bireylerin kariyerleri üzerine kurulu bir davaya dönüyor. Şimdi yeni parti diyoruz, hani Türkiye ile ilgili projelerini burada eleştiremiyoruz çünkü yok. Seçim vaatlerini eleştiremiyoruz çünkü yok. Neyi konuşuyoruz? İmamoğlu'nun yargılandığı icraatlardan bahsediyoruz. Kendisine isnat edilen suçlardan ya da diğer CHP

0: belediyelerden. Mesela yeni partinin de Muhittin Böcek olsun diğer belediye başkanlarını çok fazla gündem yaptığını görmüyoruz. Varsa yoksa İmamoğlu. İmamoğlu'suz yapamayacakları gibi bir durum var. Şimdi diğer operasyonlara da bakıyoruz. Şimdi konu onların savunmasıyla baktığımızda ya dini bir dava kendilerininki ama konu buradan çıkmış. Söylemlere baktığımızda tamamen Alparslan Kuytul üzerine fanatikleşmiş bazı paylaşımlar görüyoruz, söylemler görüyoruz. Konu artık yani o genel savundukları davalardan çıkmış ya da o vizyonla ortaya çıktıkları davalardan çıkmış bireylerin üzerine kurulu sistemlerden bahsediyoruz.
1: Muhakkak. Mesela ben
0: kariyer süreçlerinden bahsediyorum.
1: Şöyle görüyorum Tahir Bey, yani bir demir cevheri var. Doğada bol miktarda var. Demir paslanmış. O demir cevherinin üzerine altın kaplama koyun. Piyasaya sürün. Milyonlarca insan onu altın zanneder ve peşinden gidebilir. Ama o da zamanla dökülür ve gerçek neyse ortaya çıkar. Ama bir altın ufacık bile olsa, yani 10 gram bile olsa hep altın kalır. Üzerinde toz da olsa, toprak da olsa o altın kalır. Değerli olan odur. Dolayısıyla bu parlatma hikayesindeki bu aktörler, İmamoğlu dahil, çeşitli diğer aktörler dahil hepsi gerçek niteliği ortaya çıkacak. Çünkü üzerindeki altın sim ya da parlatma ya da makyaj dökülmeye başladı. Bunu yapıyor şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
0: Peki zamanlama manidar mı? Yani şimdi bu operasyonlar kullanılarak oluşturmaya çalışılan algılar. Dışarıdan baktığımızda Türkiye'ye yönelik İsrail'de, İsrail'in girişimleri oluşturmaya çalıştıkları algı Suriye'de boş bir yeri bırak. Şimdi Suriye'de kahraman Türk askerinin pek çok üssü var değil mi? Konuşlu bulunduğu.
1: Tabii.
0: Irak'ta hakeza. Oralar yerine işte Suriye'de boş bir üssü gerçek olmayan bir nedenle ki bugün yapılan açıklamalar da bu. Hem bunlar hem de diğerlerini yan yana getirdiğimizde sosyal medyanın da dijital medyanın da içerisinde yuvalandığı o algı çalışmalarına baktığımızda eş zamanlı sanki bazı şeyler görüyoruz. Çünkü bugün İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklamasına baktığımızda Netanyahu'nun tehdit ve yalanları uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansımasıdır. Netanyahu gibi itibarsızların oyunlarını Türkiye'nin barışçıl dış politikası bozacak. Devletimizin bekası için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Netanyahu'nun kanlı oyunlarını bozacağız diye bir ifade var. Sosyal medyayı konuşuyoruz, yapay zekayı konuşuyoruz. Kimlerin güdümünde, kimlerin desteğiyle yürüyor, ayakta kalıyor bu yapılar? Algoritmaların başındaki insanlar, işte bu yapılara hizmet eden insanlar, bu yapıların bir parçası olan insanlar. Yani zamanlamalar bu algı çalışmalarıyla sanki manidar gibi.
1: Çok manidar. Burada iki tane görüş var. Bunlardan bir tanesi, işte bu içerideki bütün bu konuştuğumuz olaylar, zamanlama açısından dıştaki olaylarla da bağlantılı iki görüş var. Biri şu, Türkiye'ye birileri savaşa sürüklemeye çalışıyor. Bu fikir tutuyor toplumda. Karşılık da bulabiliyor. Ya işte biz her yanına hortum alıp ya Allah gidecek miyiz? Bu fikri taşıyanlar var. Ya da biz her olan biten etrafımızda müdahale mi etmek zorundayız? Ne işimiz var falan filan. Bir böyle bir görüş var. Bir de tehdit değerlendirmesi yapılan bir rasyonel bir akıl var. Şimdi bunları ben ikinci yerde biraz daha duruyorum. Yani ikinci şıkta daha rasyonel, mantıklı gözüküyor. Neden? Çünkü bakın burada üç aktör var. Birisi Amerika, biri İsrail, biri Türkiye. Türkiye ne demiş bu konuda? Demiş ki benim güvenlik mimarim daha doğrusu Kudüs'ten geçer, Şam'dan geçer, Somali'den geçer ya da diğer tarafta Filistin'den geçer demiştir. Yani Doğu ve Güneydoğu güvenlik çizgisini ve mimarisinin hatlarını net olarak, hatta Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat söylemiştir buna Beyrut'u da katarak. Şimdi demek ki bir güvenlik mimarisi çalışması var. Rasyonel bir akıl çalışıyor. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak şunu söylemiştir. Biz İsrail ile Türkiye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmaya çalışıyoruz. Hadi ya. Sen ne alakası, çatışma mı var aramızda? Yani belirli bir temas var da biz çatışmamız. Yani
2: biz
1: bir çatışmasızlık mekanizması diyerek subliminal diyor ki aslında bu iki ülke çatışma halinde diyor.

0: İsrail ne diyor? İsrail de diyor ki biz, Katz söylüyor bunu, işte o katil savunma bakanı diyor ki Türkiye bir maceraya atılıyor Suriye'deki askeri faaliyetleriyle ve güvenliğimi tehdit ediyor diyor. İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği nokta Hatay mı? Hı. Halep mi? İdlib mi? Soruyoruz burada. Kardeşim sen güvenlik,
1: yani
0: güvenlik mimarisi Halep'ten geçirirsen durur kardeşim deriz ya. İki tane tampon bölge kurmaya çalışıyor. Biri Güney Suriye'de, biri Güney Lübnan'da. Bir de Gazze'de. Yani sen onları yaparken, katliamlar, soykırımlar yaparken Türkiye Cumhuriyet Devleti sınırlarına 30-40 kilometre mesafede İsrail uçaklarını boşta olsa bir araziye attığında susmaz. Dolayısıyla bu şu demektir, toplamda şunu söylüyorum. Evet, gerçekten bir grup Türkiye'nin şeyine hassas uçlarla, damar uçlarıyla oynuyor. Sinir uçlarıyla oynuyor gerçekten. Ama Türkiye bu oyunun içerisinde körü körüne hareket etmiyor. Ciddi bir tehdit değerlendirmesi yapıyor. Ciddi bir birlik tasarruf ediyor. Ve birlik teşkilatlıyor. Ve burada tüm imkanlarıyla İsrail'e karşı hangi topraklarda olursa olsun, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de ya da Suriye'de bununla mücadele etmek için bir hazırlık yapıyor.
1: Türkiye bulunduğu noktadan hiçbirinden geri adım atmadı.
0: Asla
1: bugüne kadar türlü tehditlere ve yaptırımlara rağmen de bugün de aynı yerde duruyor, devam ediyor. Son bir dakikan var.
2: Buyurun. Hızlı bir şekilde 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze'de vahşet başladığında Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Siyonist İsrail Türkiye için yakın tehdit dedi. Bakın bu çok önemli. Siyonist İsrail bütün bölgeyi tehdit ediyor. Mesele Suriye değil. Suriye'nin bir ordusu olması ve güvenliğini istemiyor. Az önce hocam Lübnan anlattı. Filistin, Gazze'den çekilmiyorlar. Ama son dönemlerde 7 Ekim'de seçimi olduğu için Netanyahu ve ekibi bu Türkiye başlığını kullanıyorlar. Billboardlara Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu fotoğrafları koyuyorlar. Basın açıklamalarında bu var. Suriye üzerinde de bunu seçimler için yapılan bir. Bunu bugün İsrail'in eski başbakanlığı da söyledi. Barak o açıklamasında da var. Biz Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını da barış için diyalog. Ama Türkiye'yi tehdit edersen Türkiye'de savaştan çekilecek bir ülke değil.
1: Sonra El Cezire'ye verdiği röportajda bunu
2: Hakan Fidan'ın çok güzel bir sözü var. Kavga bizim işimiz. Yani eğer söz konusu Türk vatanı olduğunda, Türkiye Cumhuriyeti vatanı olduğunda gereğini fazlasıyla yapar.
3: Tabii terörsüz Türkiye için terörsüz bölge stratejisi.
1: Yani iç cephede atılan ve dış cephede atılan o önemli adımlardan sonra hem Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin hem de Türkiye'nin nedenli büyük bir ülke olduğunu görüyoruz. Çünkü bunlarla seçim kazanmak istiyorlar. Türkiye gibi bir ülkeyi düşman edinerek kendilerine böyle güç devşirmeye çalışıyorlar. Hakeza gözümüzün önünde Ermenistan var. Yıllarca o da benzer politikalarla seçim kazandı ama gelinen son aşamada Türkiye ile iyi ilişkiler sayesinde seçim kazanmış bir Paşinyan'da var. Çok teşekkür ediyorum Kemal Hocam, Mehmet Bey, Güngör Özaslan. Kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Tabii İsrail bunu yapıyor ama belli ki gölgelemeye çalıştığı bazı şeyler var. Hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da gündemden düşürmeye çalışıyor. Ne peki asıl amacı? Onu izleyerek veda edelim.
4: Katil Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria ve Kudüs'te de işgali sürdürüyor. Son olarak geçim kaynaklarına el konuldu. Su kuyuları ve bazı evler yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
5: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün

0: Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
1: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler, mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültene sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikisi kız, üç gencin cansız bedeni kıyıya vurmuştu. Kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Üçünün de kardeş olduğu ortaya çıktı. Darıca Cevher Dudayev Parkı sahilinde öğle saatlerinde ikisi kız, üç gencin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede cansız bedenlerin 24 yaşındaki Gülşah Sakar, 17 yaşındaki Muhammed Ali Sakar ve 15 yaşındaki Belinay Sakar kardeşlere ait olduğu belirlendi. Denizde kayıp olduğu belirlenen dördüncü kardeş Binnur Sakar'ın da arama çalışmaları sonucu sağ bulunduğu öğrenildi. Üç kardeşin kesin ölüm sebepleri araştırılıyor. AK Parti kadroları terörsüz Türkiye hedefi kapsamında çıkarılan milli dayanışma yasasını vatandaşa anlatmak için sahaya iniyor. Başta milletvekilleri olmak üzere AK Parti yöneticilerine terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu gönderildi. Peki notta neler yer alıyor? Cevabına bakalım.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
2: AK Parti Eylül ayı boyunca sahada çerçeve yasayı vatandaşlara anlatacak. Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından parti yöneticilerine, milletvekillerine ve belediye başkanlarına terörsüz Türkiye ortak söylem bilgi notu gönderildi. 8 sayfalık notta Milli Dayanışma Kanunu'na dair kamuoyunun merak ettiği sorular cevaplarıyla anlatıldı.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
2: 12 maddelik çerçeve yasanın amacı, neleri kapsadığı, neleri kapsamadığı ayrıntılı olarak anlatıldı. AK Parti'nin kırmızı çizgileri bu sürecin bir genel af olmadığı, pazarlık yapılmadığı ve herhangi bir taviz verilmediği vurgulandı.
1: Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın imzasını taşıyan Terörsüz Türkiye Ortak Söylem Bilgi Notu'nun ilk bölümünde süreci başlatan güçlü iradeden söz edildi. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesi, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonu, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, yarım asra yakın süredir birliğimizi, dirliğimizi hedef alan terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adımdır ifadelerine yer verildi.
1: Şimdi Cilo Dağları'nda halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
2: Terörün karanlığı geride kalacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin aydınlığı bölgemizi aydınlatacaktır denilen notta, milletimizden gizli tutulan işlem ve eylem bulunmamaktadır açıklaması yapıldı. Bilgi notunda ortak gelecek vurgusu yapıldı. Terörsüz Türkiye'nin kardeşlik siyasetinin zaferi olduğu kaydedildi. Milletvekillerinin sahada vatandaşları anlatacağı notta ayrıca Öcalan ve terör örgütü yöneticilerinin bu yasadan yararlanamayacağı belirtildi. Askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit edenler kesinlikle yararlanamayacaktır denildi.

0: Ondan sonra top şimdi Irak'ta terör örgütünün sahasında.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde kendini fesheden PKK'nın silahlarının farklı terör örgütlerinin eline geçmemesi için önlem alınıyor.
2: Silahların herhangi bir suç ya da terör eyleminde kullanıp kullanılmadığı, bunların tespiti yapılacak öncelikli olarak.
1: PKK'nın MİT nezaretinde Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edeceği silah ve mühimmatın envanteri çıkartıldıktan sonra bunların nasıl değerlendirileceğine ilişkin 3 aşamalı bir yöntem uygulanacak. İlk kategoride hiç kullanılmamış olan silah ve mühimmat bulunacak. Son teknoloji drone sistemleriyle NATO envanterine uygun konvansiyonel silahlar, gerekli kontrollerin ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilecek.
2: Ele geçirilen otomatik tüfekler 7.62 mm teçhizat kullanıyorsa, bunlar NATO standartlarına uygun değil, 5.56 kullanıyorsa NATO standartlarına uygun ve herhangi bir şekilde bir terör ya da suç eyleminde kullanılmadıysa Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devri söz konusu. Eğer değilse bu silahların da bir şekilde yok edilmesi meselesi gündemde.
1: İkinci kategoride ise askeri açıdan kullanılması uygun görünmeyen ancak geri dönüşüm değeri bulunan silah ve mühimmat yer alacak. Bu malzemeler eritilerek veya geri dönüşüme tabi tutularak ekonomiye kazandırılacak. Elde edilen malzemelerin Çevre, Tarım ve Orman'la Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kurumların işlemlerinde kullanılması planlanacak. Üçüncü kategori ise satışa veya başka ülkelerin envanterlerine uygun olan silahlar oluşturacak. Bu nitelikteki malzemeler satılabilecek veya başka ülkelerin envanterindeki silahlarla takas edilebilecek. Böylece teslim alınan silahların ekonomik değerinin hazineye gelir olarak kazandırılması sağlanacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nden veyahut da başka ülkelerden gelen farklı silahların bulunduğunu biliyoruz. Suriye'de bu silahların onlara verildiğini biliyoruz. Bu silahların da menşe ülkelerle görüşülerek yine istihbarat servisleri aracıyla tekrar bu ülkelere teslimi söz konusu olacak.
1: Bu üç yöntemle birlikte örgütün elindeki silahların başka bölgelere ya da terör yapılanmalarına aktarılmasının da önüne geçilecek. Aynı zamanda sahadaki silah miktarı istihbaratın elindeki verilerle karşılaştırılarak kayıt altına alınacak. Bu şekilde örgütün teslim ettiği silah ve mühimmatta eksiklik olup olmadığı anında fark edilecek.
3: Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede huzur ve güven tesis edildi. O illerden biri olan Van'da yeniden üretimin adresi olan yaylalar besicilik ve arıcılıkla hareketlendi.
4: Terörsüz Türkiye güzel bir şey. Temenni diliyorum. Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamayı diliyoruz. Daim olsun inşallah. Hoş gelmişsiniz.
1: Güven ortamı hayvancılıkla uğraşan üreticilerin önünü açtı. Öyle bir yar sevmişim. Terörsüz Türkiye süreci bölgede etkilerini göstermeyi sürdürüyor. Geçmişte güvenlik nedeniyle kullanılamayan mera ve yaylalar artık besicilerin ve arıcıların daha rahat ulaşabildiği üretim alanlarına dönüştü.
5: Van'da huzur ve güvenin güçlenmesiyle birlikte yaylalar yeniden üretimin merkezi oldu.
1: Güvenli ortam gelirin yükselmesine de katkı sağlıyor.
5: Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte vatandaşlar yaylalarda huzur ve güven içerisinde üretim yapıyor.
4: Terörsüz Türkiye güzel bir şey. Temenni diliyorum. Kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamayı diliyoruz. Daim olsun inşallah. Hoş gelmişsiniz.
1: Bir zamanlar terörle anılan bölgeler şimdi üretim merkezi haline geldi.
4: Balı bu içeride. Kasnak balı. Evet. Orijinal. Peteği de arı yapıyor. Her şeyi de arı yapıyor. Doğal baldır. Kesinlikle şeker kullanmıyoruz. Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Kesinlikle doğal. Çiçek balı. Her sene Eylül'ün 15'inde yapıyoruz burada. Daha buranın mevsimi ileride. Balı mesela o zaman alıyoruz.
1: Güven arttıkça yaylalar hareketlenirken üretim de artıyor.
3: Türkiye günden güne kızışan Orta Doğu'daki süreç için bu hafta yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Görüşmelerde küresel ve bölgesel meseleler masadaydı. Uzmanlar Türkiye'nin bölge ülkelerini olabileceklere karşı uyardığını dile getirdi.

0: Türkiye gereken diplomatik uluslararası adımları atıyor ve tarafları bundan sonra olabileceklerle alakalı olarak uyardığını söylemek gerekir.
1: Orta Doğu'daki gelişmeler ve bölgedeki İsrail tehdidi Türkiye'nin diplomasi trafiğini hızlandırdı.
0: İsrail'in Türkiye'ye karşı gerek kendi iç seçimleri dolayısıyla gerek Netanyahu'nun şahsi bir takım hesapları nedeniyle saldırganlığını arttırdığını görüyoruz. Yani hiç durmadan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak bir gündem oluşturuluyor. Benzer biçimde Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ve Yunanistan gibi bir takım çevrelerle müttefiklik kuran bir İsrail meselesi var. Ve bununla beraber de özellikle Suriye'de yapılan saldırı bildiğiniz gibi son derece önemli.
1: Bu hafta başında Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı, İsrail'in saldırıları, Mekke Anlaşması ve Gazze konusu detaylı olarak görüşmede ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'sa geçtiğimiz günlerde Katar ve Suriye Dışişleri Bakanları ile görüştü. Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
0: Bu hafta hızlanan trafiği görmek lazım. Ve bununla beraber Mekke Anlaşması'nın özellikle Netanyahu ve avanesinin gözünün ne kadar korkuttuğunun görülmesi gerekiyor. Bununla beraber gerçekten çok saldırganca, benzer biçimde aslında tırnak içinde çılgınca denebilecek bir Suriye hamlesine kalkışmış durumdalar. Türkiye de bunun karşısında bütün müttefiklerini, konuyla ilgili tarafları da aslında bir yandan bu trafikle uyarıyor.
1: İsrail'in Suriye'ye gerçekleştirdiği hava saldırısı sonrası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu 7 saat içinde 5 görüşme yaptı. Suudi Arabistan, ABD, Katar, Umman ve Nijer Genelkurmay Başkanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bayraktaroğlu sonraki günse NATO üye ülkeleri Genelkurmay Başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Görüşmeler Türkiye'nin olabileceklere karşı müttefiklerini uyardığı yönünde değerlendirildi.
0: Genelkurmay Başkanımızın çok önemli görüşmeleri vardı. İsrail'le ilgili olarak zaten Türkiye çok akıllıca bir politika uyguluyor. Nerede bir adım atarsa karşısında uluslararası hukuka uygun, müttefiklik anlayışına uygun, İsrail'i frenleyecek, yeni krizlerin çıkmasını engelleyecek adımları Türkiye'nin attığını görüyoruz.
2: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'ye de falan açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, Netanyahu'nun ifadelerinin uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olduğunu vurguladı.
3: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır.
4: Soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik alçak sözleri Ankara'da karşılıksız kalmadı. Netanyahu'ya tepki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Duran, İsrail Başbakanı'nın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını, uluslararası yalnızlığının, siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması olarak değerlendirdi.
3: Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz.
4: Burhanettin Duran, Netanyahu'nun Türkiye düşmanlığını yaklaşan seçimler ve iç politik korkular nedeniyle siyasi bir can simidi olarak gördüğünü söyledi. ABD, İngiltere ve uluslararası toplumun İsrail'in saldırgan politikalarına tepkisi giderek artıyor. İsrail Başbakanı bu akıl dışı tutuma yaklaşan seçimler iç politik kaygı ve korkuları nedeniyle sarılmıştır. Türkiye düşmanlığını siyasi anlamda bir can simidi olarak görmektedir dedi. Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik tavrının temelinde Ankara'nın İsrail'in bölgesel istikrara verdiği zarara karşı çıkmasının yattığını da söyledi Burhanettin Duran. Netanyahu yönetimi tüm diplomatik ve diyalog çabalarından vazgeçmiş durumdadır. Mevcut iktidarın temel sorunu güvenliği istikrarla ve diplomasiyle değil, sürekli saldırganlıkla özdeşleştirmesidir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı olan tavrındaki temel dinamikte, Türkiye'nin İsrail'e bir tehdit teşkil etmesi değil, mevcut gücü ve etkisiyle Türkiye'nin, İsrail'in bölgesel güvenlik ve istikrara verdiği zarara karşı çıkan isabetli politikalarıdır ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı, soykırımcı Netanyahu'nun istikrarsızlaştırıcı faaliyetleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Kimse milletimizin huzurunu kaçıramaz.

0: Türkiye buna asla müsaade etmez ifadelerini kullandı.
1: İsrail, Batı Şeria işgalini duvarlar ve yıkımlarla büyütüyor. El Avar bölgesinde örülen 22 kilometrelik duvar, 50 bin dönümlük tarım arazisi ve su şebekesini izole etti. 300'den fazla Filistinli açlık ve susuzluk riskiyle sürgüne zorlanırken, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise, Cumhurbaşkanı Herzog'un konutu önünde protesto gösterisi düzenledi.
0: Katil Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırıma devam ederken Batı Şeria ve Kudüs'te de işgali sürdürüyor. Son olarak geçim kaynaklarına el konuldu. Su kuyuları ve bazı evler yıkıldı. İsrail'in Batı Şeria'yı Yahudileştirme hamleleri sürgün ve şiddeti giderek artırıyor. El Avar bölgesinde Filistinlilere saldıran işgal güçleri ana su kaynaklarını ele geçirerek 47 ailenin suya erişimini kesti. İsrail ordusu destekli istilacılar bölgedeki tarım arazilerinin çevresini duvarlarla kapatıyor. Yaklaşık 22 kilometre uzunluğundaki duvar meyve bahçeleri, tarım arazileri ve su şebekelerinin yer aldığı 50 bin dönümlük alanı ablukaya alıyor. Bu abluka bölgedeki 300'den fazla Filistinliyi açlık ve susuzlukla baş başa bırakarak göçe zorluyor.
2: Uluslararası basın buradan ayrıldığında bize ne olacak? Hele de herkes buradayken Yahudi yerleşimciler aşağı inip bize saldırıp taciz edebiliyorsa. Bu olay daha dün yaşandı. Uluslararası basın oradaydı. Yine de o işgalci buradan gitmemi söyleyebildi. Bu çok üzücü bir durum.
0: Batı Şeria'nın Kusra beldesinde ise İsrail birlikleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 3 evi günlerdir kuşatma altında tutuyor. Evlerini terk etmeye zorlanan aileler mülk edinme hakkını kaybetme korkusu yaşıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde ise konutlar, ağıllar ve su kuyuları yerle bir edildi. İşgale tepki gösteren bir grup İsrailli aktivist ise Batı Şeria'daki saldırıları protesto etti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog'un konutu önünde toplanan aktivistler, Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulmasını isteyerek hükümet karşıtı sloganlar attı.
1: İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, güvertedeki insani durumun giderek kötüleştiği iddiaları üzerine geri çağrılmıştı. Amerikan ordusu 250 gündür limana yanaşmayan geminin yerini alması için bölgeye sevk edilen uçak gemisi USS George Washington'ın Basra Körfezi'ne ulaştığını duyurdu.
3: Tükenmeyi yüz tutan temel ihtiyaç malzemeleri, tesisat sorunları, ruh sağlığı günden güne bozulan askerler. İran savaşı nedeniyle yaklaşık 9 aydır Orta Doğu'da görev yapan Amerikan uçak gemisi USS Abraham Lincoln, güvertedeki şartların çok kötüleştiği iddialarıyla gündemdeydi. ABD yönetiminden üst düzey isimler bu durumu reddetse de, Başkan Trump 14 Ağustos'ta geminin bir başka uçak gemisiyle değiştirileceğini duyurmuştu.
4: Gemideki durum tamamen yanlış aktarılıyor. Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an onlara sağlayabileceğimiz her şeye sahip olduğundan emin oluyoruz.
3: ABD ordusu yaşanan kriz sonrası Basra Körfezi'ne sevk edilen USS George Washington'ın USS Abraham Lincoln'un yerini almak üzere Basra Körfezi'ne ulaştığını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan paylaşımda George Washington uçak gemisi saldırı grubu planlanan görevi kapsamında Orta Doğu'daki faaliyetlerine başladığı ifadesine yer verildi. Ayrıca uçak gemisinin Basra Körfezi'nden geçtiği esnada çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin durumuna ilişkinse henüz açıklama yapılmadı. ABD'li senatör Richard Blumenthal, geçen Kasım ayında göreve başlayan USS Abraham Lincoln'un yaklaşık 250 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu belirtmişti. Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e mektup gönderen Blumenthal, uçak gemisindeki şartların hızla kötüleştiğini iddia etmişti. ABD'li senatör mektubunda temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı ve güverte güvenliğine ilişkin endişeler gibi

0: aksaklıklara vurgu yapmıştı.
1: USS Abraham Lincoln'deki denizcilerin maruz bırakıldığı duruma öfkelendiğimiz kadar ABD liderliğinin bu konudaki yetersizliğine de tepki göstermeliyiz.
2: Türkiye'nin denizlerdeki gücü yerli ve milli savunma teknolojileriyle Gölcük'te vitrine çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026'nın ilk gününde donanmanın göz bebeği platformlar sergilenirken SAT ve SAS komandoları nefes kesen gösterilere imza attı.
0: Mavi Vatan'ın gücü bu kez Kocaeli'de sahneye çıktı. Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda kapılarını açtı.
3: Şunları görüp de gururlanmamak elde değil. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor.
0: TCG Anadolu'dan milli fırkateynleri, denizaltılardan insansız deniz sistemlerine, Türk Deniz Kuvvetleri'nin 37 farklı unsur ve platformu ziyaretçilerle buluştu.
4: Teknofest'in Mavi Vatan temalı etkinliğinde TCG Anadolu'yu ziyaret etmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
5: Mavi Vatan için geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Uzun bir kuyruk var. Kuyruğun en önünde sayılabilirsiniz.
6: Yaklaşık bir saattir bekliyoruz ama değecek inşallah. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Çocuklarımız da neler yapıldığını, savunmasından ensinde neler yapıldığını görsün diye getirdik.
7: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz.
0: Günün en çok ilgi gören gösterilerinden biri de SAT ve SAS komandolarından geldi. Komandolar senaryo gereği denizdeki mayını etkisiz hale getirdi.
8: Gururluyuz, mutluyuz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyoruz. İnşallah dolaştıkça, gezdikçe de daha gururlanacağız.
0: Rehine kurtardı, limana sızdı. Ve kaçırılan ticari gemiye operasyon düzenlendi. Gölcük semalarında ise Sea Hawk ve Cobra helikopterlerinin yanı sıra Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Akıncı gösteri uçuşu yaptı. Otonom sualtı aracı Derin Göz ve Kamikaze sualtı aracı Kılıç 10 da seyir ve görev kabiliyetlerini sergiledi.
9: Kahraman deniz kuvvetlerimiz, nitelikli personeli, modern kuvvet yapısı, milli gemileri, denizaltıları, insansız sistemleri ve sürekli gelişen teknolojik kabiliyetiyle Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasında etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak görevini sürdürmektedir.
10: Gurur verici bir an. Rabbim kullanmayı nasip etmesin ama kullanma zamanı gelince de affetmesin inşallah.
0: Çocuklar da bilim sokağı ve deney atölyelerinde teknolojiyle buluştu.
11: Mavi Vatan Teknofest ilk gününde yüz binlerce ziyaretçi ağırlamanın gururu ve onurunu yaşıyor. İlk günden binlerce vatandaş katıldı ve atmosfer oldukça heyecanlı.
0: Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos'a kadar denizcilik, savunma ve teknoloji tutkunlarını Gölcük'te ağırlamaya devam edecek.
2: CHP'de gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Genel merkez sırasıyla il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. Peki bu toplantılarda neler konuşulacak? CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar var? Soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde.
12: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
13: Genel merkezde peş peşe toplantılar yapılacak, yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
14: Ben Kemal, geliyorum.
15: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce MYK'yı yani A takımını ardından parti meclisini toplayacak. Bu toplantılarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki döneme dair yol haritası belirlenecek.
16: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
13: Kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya

0: Hatırlatacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek.
1: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama 10 hiçbir milyon yere, demiyorsun.
1: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
0: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konularda masaya gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
3: İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının 68. duruşmasında sanıkların savunmaları sürdü. Duruşmaya yeni rüşvet iddiaları damga vurdu. İş insanı Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki inşaat projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira rüşvet istendiğini söyledi. Demir, ödeme yapmak zorundaydım, yapmasam sıkıntı yaşayacaktım itirafında bulundu.
4: Ekrem İmamoğlu ve diğer sanıklar bir kez daha karşı karşıya geldi. İmamoğlu'na yönelik yeni iddialar ortaya atıldı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 68. duruşması görüldü. Duruşmaya iş insanı Hamit Demir'in 8 milyon liralık rüşvet iddiası damga vurdu. Demir Beylikdüzü'ndeki projesinin ruhsat sürecinde kendisinden 8 milyon lira istendiğini iddia etti.
5: 2015'te ruhsat için Ekrem İmamoğlu'ndan destek istedim. Tabii ki yardımcı oluruz dedi. 2017'deki ruhsat işlemlerinde Gelirler Müdürlüğü'ne gittiğimde 8 milyon lira ödeme yapmam halinde destek olunacağı söylendi. Yapmasam sıkıntı yaşayacaktım diyerek kabul ettim.
6: İkinci celsenin 68. duruşmasında savunma yapan iş insanı Hamit Demir, ödeme yapmasaydım işlerim aksayacaktı dedi. Demir'in savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun soruyu yöneltmemesi ise oldukça dikkat çekti.
4: Ödemenin daire, çek ve para şeklinde yapıldığını belirten Demir'in savunmasında Adem Soytekin'in de ismi geçti. Soytekin'in belediyeye yapılacağı söylenen ödeme kapsamında bazı dairelerin kendisine devredilmesini istediğini iddia eden Demir, Esenyurt'taki inşaat projesinden dairelerin Soytekin'e devredildiğini söyledi. Duruşmada İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve eski personel Şehide Zehra Keleş'te savunma yaptı. İddianamede örgüt lideri olarak yer alan İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Duruşmaya sanıkların savunmaları ve çapraz sorgularla devam edildi.
3: Antalya'daki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, Ekrem İmamoğlu ile ilgili 15 milyon euroluk adaylık iddiasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasına giren daraltılmış baz raporu, Böceğin görüştüklerini söylediği tarih ve saatlerde iki ismin telefonlarının aynı bölgelerden sinyal verdiğini teyit etti.
0: Tarih ve konum örtüştü. Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu arasındaki 15 milyon euroluk adaylık görüşmesi baz raporuyla teyit edildi. Antalya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek 16 Ağustos'ta ek ifade verdi. Böcek ifadesinde 30 Kasım 2023'te İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyledi. Ve bu görüşmede İmamoğlu'nun kendisinden aday gösterilmesi için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini belirtti. Böcek'in ifadesinde anlattığı görüşmenin tarih ve saatleri HTS ve daraltılmış baz kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Daraltılmış baz raporuna göre Böcek'in telefonu saat 12.10'da Beşiktaş'a girdi.

Mamoğlu'nun telefonuysa 14.55 sıralarında aynı ilçeye geldi. Saat 15 ila 16 arasında iki telefonunda otelin bulunduğu Barbaros Caddesi'ndeki aynı baz bölgesinden sinyal verdiği rapora yansıdı. Böcek'in ifadesindeki ikinci kritik tarih ise 17 Aralık 2023. Böcek, 5 milyon euroluk ödemenin kapalı çarşı üzerinden havala sistemiyle gönderildiğini ileri sürdü. Ardından İmamoğlu'yla Şişli'deki yüksek katlı bir plazada görüştüğünü, içinde 100 lira ve bir not bulunan zarfı kendisine teslim ettiğini beyan etti. Böcek'in bu ifadesi de baz kayıtlarıyla örtüştü. Rapora göre Muhittin Böcek saat 16.27'de Şişli'ye geldi. Ekrem İmamoğlu da oradaydı. İmamoğlu'nun saat 12.10'dan itibaren Şişli'de bulunduğu tespit edildi. 16.30 ila 17.30 saatleri arasında iki ismin telefonunun plazanın bulunduğu baz hücresinde aynı zaman diliminde sinyal verdiği dosyaya girdi. Böylece teknik kayıtlar Böcek'in ifadesinde belirttiği görüşme tarihleri ve konumları doğruladı.

0: Türkiye'nin nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. Yılın ilk 6 ayında 228.000'den fazla artış yaşandı. Nüfusun en kalabalık yaş grubunu ise 25-29 arası oluşturdu.
1: Türkiye'nin nüfusu 86.320.602 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin 1 Temmuz itibarıyla yeni nüfusunu açıkladı. Buna göre 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfus 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de 123.904 kişi yükseldi.
2: Türkiye'nin nüfusu yeniden güncellenerek 86,5 milyon sınırına yaklaştı. Yılın ilk yarısında gözlemlenen yukarı yönlü ivme ise nüfus artışının sürdüğüne işaret etti.
1: Böylece ülke nüfusu 1 Temmuz itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. Verilere göre erkek nüfusun oranı %50,01 ile 43.170.975, kadın nüfusunun oranı %49,99 ile 43.149.627 kişi olarak kaydedildi. Türkiye'nin en kalabalık yaş grubunu 6.655.400 kişi ile 25-29 yaş aralığındaki genç yetişkinler oluşturdu. Bu grubu 6.562.310 kişiyle 10-14 yaş aralığı takip etti. Çalışma çağındaki nüfusun belirgin bir yoğunluk oluşturması ülkenin üretken potansiyelini ortaya koydu. Yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak 90 yaş ve üzerindeki vatandaşların sayısı 257.204'e ulaştı.
0: Türkiye'nin demografik geleceği Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen Çalıştay'da masaya yatırıldı. Organizasyonda kritik başlıklar değerlendirildi, somut politika önerileri müzakere edildi.
1: Türkiye'nin demografik geleceği ele alındı, somut politika önerileri değerlendirildi.
3: Türkiye'nin demografik geleceği, nüfus ve aile yapısı, Enstitü Sosyal'in düzenlemiş olduğu Çalıştay'da uzman isimlerin katılımıyla masaya yatırıldı.
4: Yaptığımız demografi çalışmalarında ve aile çalışmalarında bizzat sahadan hareketle çok boyutlu bir mesele olduğunu görüyoruz. Çok kapsamlı bir şekilde aslında politikalar önermeye çalışıyoruz. Ve bu minvalde de bugün bu çok boyutlu bir meseleyi hep beraber bugün bu meseleyi değerlendirmek üzere de bu çok boyutlu olan meseleyi değerlendirmek üzere de bir araya gelmekteyiz.
5: Çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin yine ebeveynler ve bireyler açısından öncelikli ve değerli bir yaşam deneyimi olduğu kodunu toplumsal hafızayı yerleştirmek bizim için öncelikli.
1: Enstitü Sosyal'in düzenlediği Çalıştay'da aile kurma ve çocuk sahibi olma kararlarını etkileyen geniş bir yelpaze masaya yatırıldı.
6: Aile mevzusunda özellikle evlilik yaşının yukarı çıkmasında ne tür sorunlar var? Burada masalarda konuştuğumuz özellikle de eğitimin sürekli bu yaşı ötelediği, bunun bir gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Aslında gençlerin istihdama geç başlıyor olması geç aile kurulmasına da sebep oluyor. Bunlar birbirini takip eden zincir halkaları.

0: Genç istihdamının yanı sıra barınma krizinden kentleşmeye, değer aktarımından sağlık politikalarına kadar kritik başlıklar değerlendirildi.
1: Boşanma sürecindeki binlerce aileyi ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yargıtay boşanma davası sürerken ayrı yaşamanın ya da uzaklaştırma kararının eşlerin ekonomik sorumluluklarını ortadan kaldırmadığına hükmetti. Bu süreçte eşe ve çocuğa maddi destek sağlamamak kusur sayıldı.
0: Boşanma davası açıldı. Ayrı evlerde yaşıyorsunuz. Hatta uzaklaştırma kararı bile alınmış olabilir. Aman dikkat! Eşinize ve çocuğunuza maddi destek sağlamamak mahkemede kusur olarak sayılıyor.
2: Çocuklar mağdur oluyorlar, eşler mağdur oluyorlar. Çocuklar için doğru bir karar. Eşler için de bir süreliğine iyi bir karar. Ama uzun vadede doğru bulmuyorum.
0: Ankara'da görülen boşanma davasında kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini belirterek nafaka ve tazminat talep etti.
3: Göndermesi lazım çünkü çocuğu var. Hanım mağdur durumda olmaması için göndermesi lazım.
0: İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bularak boşanmaya, kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata karar verdi.
4: Yani çocuğuna ve eşine sahip çıkmak zorunda.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Fakat Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğini belirtti. Boşanma sürecinde eşe ve çocuğa destek sağlamamanın kusur sayılması gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.
1: Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak sahaya inen çocuklar güvende ekipleri 2026 yılının ilk yarısına ait bilançoyu açıkladı. Verilere göre yılın ilk 6 ayında risk altında olduğu değerlendirilen 55.711 çocuğa doğrudan müdahalede bulundu. Eğitimin ve saha denetimlerinin aralıksız sürdüğü çalışmalarda okul ziyaretleri kapsamında 68.854 öğrenciye ulaşıldı.
0: Çocukları olası risklere karşı korumak için kurulan çocuklar güvende ekipleri 81 ilde seferber oldu. 55 binden fazla çocuk sokaklardan kurtarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, Türkiye genelinde çocukları korumak amacıyla sokaklarda, okullarda ve kırsal bölgelerde risk tespiti, müdahale ve izleme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilde sahaya inen sosyal çalışma görevlilerince hassas şartlardaki çocuklar için kesintisiz koruma kalkanı oluşturuldu. İlgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütülen saha çalışmalarının detayları da paylaşıldı. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla sokakta risk altında bulunan çocuklara yönelik çocuklar güvende ekipleri tarafından toplam 55.711 çocuğa müdahale edildi.
5: Çocuklar güvende web sitesi ve mobil uygulamasıyla da çocuklara ve ailelere rehberlik ederek güvenli bir dijital yaşam kültürü oluşturuyoruz.
0: Okullara yapılan ziyaretler sonucunda risk altında bulunduğu değerlendirilen 68.854 çocuğa ulaşıldı. 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla koruyucu ve destekleyici tedbir kapsamında toplam 62.543 çocuk ve ailesine sosyal hizmet müdahalesi gerçekleştirildi.
1: Kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığı. Son zamanlarda bu iki terimi sıklıkla duyar olduk. Özellikle dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen bu bağımlılık türleri ne yazık ki ülkemizde de etkisini gösteriyor. Peki yasa dışı bahis ve kumara olan ilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu şebekeler gençleri nasıl ağına düşürüyor? Bağımlılıklar ne boyutta? Daha fazlası haberimizde.

0: çığ gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor, cebimde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyeti

0: Maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamında ise Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
1: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
3: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
1: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
4: Yani elde avuçta hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
5: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
0: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
1: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
6: Vallahi her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
2: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmaları olabiliyor.
7: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.
8: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da yani bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
1: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine yedamlar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumar lehine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandık. Bu çok ciddi bir artış.
0: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
1: Sadece kumar oynayan kaybetmez. Bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
2: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor. Bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
1: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle ihtiyaç duyuyor. Yani bir sağlık çalışanı, bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
7: Yani bu gençler arasında son dönemlerde bayağı bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
9: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım, ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve...
8: Ellerimizden telefon düşmüyor. Ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef, çok üzülüyorum.
10: İstanbul Adalar açıklarında dikkat çeken bir deprem hareketliliği yaşanıyor. Bölgede peş peşe mikro depremler kaydedildi. Peki Adalar Fayı çevresindeki bu hareketlilik ne anlama geliyor? Bu sarsıntılar büyük bir depremin habercisi mi? Detayları haberimizde.
11: Bu deprem kümesine bakarak bir büyük depremi söylemek spekülatif bilgi olur.
12: Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir hareketlilik var. Salı gününden bu yana Adalar Fayı çevresinde peş peşe meydana gelen sarsıntıların sayısı 170'i aştı.
11: Bu depremlerin öncü olduğunu ancak büyük şok yaşanırsa bunlar öncüymüş diyebiliriz.
12: Sarsıntıların büyüklüğü 3,2'ye kadar çıktı. Önemli bir başka nokta ise depremlerin aynı bölgede yoğunlaşması. Sarsıntılar Adalar Fayı'nın yakınında yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda kümelendi.
11: Adalar Fayı'nın boyu 44 kilometre olmasına rağmen bu depremlerin yaşandığı yer 7 kilometrelik bir alanda. Yani bütün fayı ilgilendirmiyor.
12: Peki bu depremler ne mesaj veriyor? Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy'a göre bu hareketlilik Adalar Fayı'nın aktif olduğunu gösteriyor.
11: Görüldüğü gibi pasif bir fay değil. Yani öyle bir görüş vardı biliyorsunuz. Pasif bir fay değil, aktif bir fay. Canlı olduğunun göstergesi de dünden beri olan depremler bunu açıkça gösteriyor.
12: Ersoy mikro depremden yola çıkarak büyük bir sarsıntı için tarih ya da zaman belirlemeyeceğinin de altını çizdi.
11: Buradan yola çıkarak büyük yorumlar yapmak doğru değil. Ama işin sonunda depreme her an hazır olmak gerekiyor.
12: Sosyal medyada yayılan büyük deprem geliyor haberlerine de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının da hayati önem taşıdığını vurguladı.
11: Sosyal medyada bilgi kirliliği var. Deniyor ki işte büyük deprem olacak, yarın olacak, bugün olacak, bir saat sonra olacak. Bunlar çok spekülatif bilgiler ve kentsel dönüşüm dediğimiz asrın projesini bir an önce İstanbul gibi kritik bir yerde hem nüfus hem yapı stokları açısından önemli bir yerde mutlaka yapmak gerekiyor zaten. Bizim kurtuluşumuz o.
10: İstanbul'un kentsel dönüşümü yarısı bizden kampanyasıyla hız kazandı. Zeytinburnu'nda 5056 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 67 yapı da eş zamanlı olarak kentsel dönüşüme girdi.
13: Her an can korkusu yaşıyorduk.
14: Binamız çürük binaydı.
15: 30 yıldır burada oturuyoruz. Bina hasar aldı. Çok endişeliydik.
16: Dönüştür, güçlendir, güvenli hale getir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yarısı bizden kampanyası dönüşüme büyük ivme kazandırdı. İstanbul'un hemen her sokağında kentsel dönüşüm çalışması var.
17: Kampanya kapsamında şu an İstanbul özelinde 60.125 bağımsız bölüm dönüşüm sürecini tamamladı. Sahada da şu an 275.000 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam etmektedir.
16: Kampanya için en çok talep alan ilçelerden biri de Zeytinburnu oldu.
17: Burada şu an yarısı bizden desteğini alan 5.000'i aşkın bağımsız bölümümüz var. Bu noktada Zeytinburnu şu an Bahçeli Evler ve Avcılar ilçelerinden sonra 3. sırada yer almakta.
16: Seyit Nizam Mahallesi'nde 3 sokak eş zamanlı olarak kentsel dönüşüm sürecine girdi.
15: Devlet bize bu seçeneği sunduğu için memnunuz. Yani bir depreme dayanıklı bir dairemiz olsun.
13: Çevre Bakanlığı'nda maddi imkanlarını duyduğumuz için bir an önce bu işe başladık.
16: 117 yapının bulunduğu sokaklarda 50 yapının dönüşümü tamamlandı. Kalan 67 yapı eş zamanlı yarısı bizden de dönüşecek.
17: Amacımız İstanbul'u depreme hazırlamak.
16: Kampanya dahilinde evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin liraya kadar hibe, 875 bin liraya kadar kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor.
17: Yıl sonuna kadar riskli yapı onay sürecini tamamlayan tüm bağımsız bölümler bu kampanyadan faydalanabilecek.
10: Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ile ilgili peş peşe uyarılar geliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. Öte yandan rüzgarın dozu da yükseliyor. Marmara bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli rüzgar bekleniyor.
14: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok.

0: Kavurucu sıcaklar yolda. Uzmanlar mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklara karşı vatandaşı uyardı.
1: Özellikle 12 ile 4 saat arasında dışarıya çıkma konusunda özellikle yaşlılarda ve çocuklarda dikkatli olmanı istiyoruz efendim.
0: Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde, hafta sonunda ise Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
1: Cuma günü için yalnızca Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde aralıklı yağış beklentimiz var. Cumartesi günü için Burdur ve Denizli'nin güney kesimlerinde yağışlar var. Yine hafta sonunda da Trabzon ve Rize çevrelerinde aralıklı yağış bekliyoruz ama diğer bölgelerimiz genellikle az bulutlu açık bir hava yaşayacak.
0: Marmara'da ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor.
1: Hava sıcaklığı olarak da geçtiğimiz günlerde mevsim normalleri civarında hava sıcaklığı yaşamıştık. Önümüzdeki günlerde ise özellikle kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece, güney bölgelerimizde ise 3 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklığı yaşayacağız efendim. Kuvvetli bir yağış olayımız yok, ekstrem bir durumumuz yok.
0: İstanbul'da ise 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Az bulutlu açık bir hava hakim olacak.
1: Önümüzdeki günlerde İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklarda gece 21 ila 22 derece civarında, gündüz sıcaklıkları ise 30 ila 31 derece civarında olacak. Az bulutlu açık bir hava hakim olacak. Yine başkent Ankara'da benzer şekilde az bulutlu açık bir hava hakim. İzmir'de de az bulutlu açık bir hava olacak.
2: Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez güç rüzgardan ya da güneşten değil, denizden geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olacak dev projesi Karadeniz'in hırçın dalgalarını elektriğe dönüştürecek.
0: Karadeniz'in hırçın dalgaları elektrik enerjisine dönüşüyor.
3: Bu 90-100 kW'lık bir modül, Arge kapsamında buraya getirilen bir modül. 30 santim ile 2 metre arasındaki dalga boylarında verimli çalışan bir sistem.
0: Ordu Büyükşehir Belediyesi deniz kaynaklı yenilenebilir enerji alanında Türkiye'ye örnek olacak dev bir ARGE projesine imza attı.
4: Dünyanın enerjiye, ülkelerinde yenilenebilir enerjiye ihtiyacı var. Yeşil enerjiye ne kadar dönüşebilirse ülkeler o kadar fayda sağlayabilir. Karadeniz'in hırçın sularının elektriğe dönüşmesi için kurulan dalgadan elde edilen enerji nodülleri Ordu'daki sahillere kuruldu.
3: Karadeniz'deki yıllık yaklaşık 4-5 yıllık geriye dönük dalga boylarının datalarını incelediğimiz zaman %90 deniz dalgasına enerji üretmeye verimli olduğu ortaya çıktı. Biz bunu nasıl hayata geçiririz noktasında farklı farklı ARGE çalışmaları yaptık.
0: Projenin çevreci ve yerli teknoloji odaklı yatırımlara örnek olması bekleniyor.
4: 100 kW elektriği enerjiye dönüştürecek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Ordu sahillerine yerleştirilen dalga kıran enerji modülü sayesinde kurumsal alandaki elektrik ihtiyacı da bu modülden karşılanacak.
3: Bizim amacımız şu: Karadeniz bölgesinde sadece Ordu sınırları içerisinde belediyeye ait yerlerde analiz ettiğimiz zaman 80 megawatta yakın enerji üretme fırsatı var. Biz bunu yapabiliriz gözüküyor. Yani bunu verimli bir ünite haline getirdiğimiz zaman, Enerji Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldığımız zaman biz bunu yapabiliriz. Türkiye genelini düşünürseniz bu Karadeniz sınırları boyunca bu yani 400 megawatta yakın bir şey çıkıyor. Bütün Türkiye genelinde 2 terabaytlık bir potansiyelin olduğu söylenebilir.
2: İstanbul Eminönü'nde denize atılan balık parçalarıyla beslenen dev orkinoslar köprü altında renkli görüntüler oluşturuyor. Boyları 3 metreyi, piyasa değerleri ise yüz binlerce lirayı bulan dev orkinoslar yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.
5: Dev orkinoslar bu kez açık denizde değil İstanbul'un kalbinde görüntülendi. Eminönü sahiline kadar gelen dev balıklar ilgi odağı oldu. Boyları 2,5 ila 3 metreyi bulan orkinoslar Eminönü köprüsünün altında sürü halinde yüzüyor. Balıkçıların attığı yemlerle su yüzüne çıkan dev balıklar kıyıdakilere sıra dışı görüntüler sunuyor. Bölge esnafı orkinosları ilk kez 2-3 yıl önce fark etti. O günden bu yana balıkçıların beslediği orkinoslar artık Eminönü'nün adeta müdavimi.
6: Yaklaşık 2-3 sene önce bu uskumrukları biz martılar için atıyorduk. Sonra baktık ki bu orkinoslar geliyor buraya. Orkinoslar

0: alıştırdıktan sonra günlük rutin bir şekilde her mekanın bu balık parçalarını biz atıyoruz böyle.
1: Dev gövdeleri nedeniyle orkinosları ilk kez görenler köpek balığı sanıyor. Ancak onlar Eminönü'nün artık tanıdık misafirleri. Esnafın verdiği bilgiye göre piyasa değerleri 350-400 bin lirayı bulan orkinosların avlanması yasak. Eminönü sularında serbestçe yüzen dev orkinoslar her gün meraklı gözlerin odağında.
2: Bir avuç çamur kadınların ellerinde şekilleniyor, sabırla işleniyor ve özgün tasarımlara dönüşüyor. Seramik atölyesinde üretimin her aşamasında yer alan kadınlar hem geleneksel bir sanatı yaşatıyor hem de kendi yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Ayrıntılarını paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: Önce çamur hazırlanıyor, ardından ustalık ve sabır gerektiren şekillendirme aşamasına geçiliyor. Kadınlar kimi zaman çarkın başında, kimi zamansa yalnızca ellerinin maharetiyle çamura şekil veriyor. Her dokunuşta emek verildikçe sıradan bir çamur, özgün bir seramik esere dönüşüyor.
4: Seramikte her aşama ayrı bir özen gerektiriyor. Çamurun kıvamından şekillendirmeye, kurutma süresinden fırınlama derecesine kadar yapılacak küçük bir hata büyük bir emeği bozabilir. Bu nedenle kadınlar ortaya çıkardıkları her üründe hem sabırlarını hem de ustalıklarını konuşturuyor.
5: Direkt bizimkiler el yapımı olduğu için bize aynen un gibi toprak geliyor. Biz topraktan fincanlara dönüştürüyoruz, kupalara dönüştürüyoruz. Bunu yaparken koyduğunuz suyun miktarı, kıvamı, yaptığınız çamurun tekrar süzülmesi, yani çünkü bunların elekten geçirip dinlendirilmesi, ya bunlar gerçekten önemli. Özellikle 3-4 gün kurutuyoruz. Biz bunlara dikkat ediyoruz.
3: Şekillendirilen seramikler önce kurumaya bırakılıyor. Ardından yüzeyleri düzeltilip desen ve renklerle buluşuyor. Son aşamada fırına giren ürünler yüksek sıcaklıkta pişirilerek son halini alıyor.
5: Fırının sıcaklığı önemli. Bir de ayrıyeten şimdi seramik döktük, kalıptan çıktı. 3-4 gün kuruduktan sonra bunu bir ilk fırınlamaya atıyoruz biz. İlk fırınlamamız 3 gün. 1030 derecede fırınlıyoruz. Buna bisküvi pişirimi diyoruz. Daha sonra bu çıktıktan sonra boyama aşaması geçiriyor fincanlarımız. Sırılanıyor, ikinci bir fırına giriyor.
3: Atölyede üretim yalnızca teknikten ibaret değil. Kadınlar öğrendikleri teknikleri hayal güçleriyle birleştirerek kendi tasarımlarını ortaya çıkarıyor. Her üründe el emeğinin ve özgünlüğün izi görülüyor.
6: İkinci aşamada da kuruyup şekil verdikten sonra sulu zımpara, sünger zımparası dediğimiz bir süngerleme şeklinde fincanlarımızın formunu düzeltiyoruz. Ağız kısmını, kulp kısmını, çapak dediğimiz görüntüyü yok etmek adına güzel sünger zımparasını yaptıktan sonra birinci aşama, fırınlama aşamasına girip 1030 derecede 3 gün piştikten sonra bisküvi adı verdiğimiz form ortaya çıkıyor. Envai çeşit istediğimiz renkte, modeline göre renklendirdikten sonra sır dediğimiz bir malzeme var. Bu camsı bir tabaka. Hem fincanın üzerindeki parlaklık kısmını sağlıyor hem de sağlamlığını sağlıyor. Tekrar yine sır yaptıktan sonra ikinci bir fırın dediğimiz gibi 1030 derecede 3 gün gibi bir sürede tekrar piştikten sonra tamamen fincan olarak elimize geçmiş oluyor.
3: Her desen bir fikrin, her biçim bir emeğin ürünü. Atölyeden çıkan her seramikte kadın emeği var.
4: Kadınlar öğrendikçe üretiyor, ürettikçe kendi yollarını daha güçlü bir biçimde çiziyor.
6: Biz aslında sadece seramik üretmiyoruz. Kadınların emeğini, hayallerini ve cesaretlerini de büyütüyoruz.

0: İyi akşamlar, saatlerimiz 20.50'yi göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Arka Plan programına başlıyoruz. Önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminin en sıcak başlıklarını kıymetli misafirlerimizle birlikte değerlendireceğiz. Sıcak noktalardan canlı yayınlarımız olacak. Hemen konuklarımı da tanıtmaya başlayayım. AK Parti Bingöl Milletvekili Sayın Zeki Korkut Ata bizimle birlikte. Zeki Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ayağınıza sağlık. Güzel bir yayın olsun diliyorum. Evet. Askeri stratejist Doktor Sayın Eray Güçler. Eray Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Sağlık. İyi yayınlar.
0: Bronzlaşmışsınız. Nerede yani?
2: Teknofest'teydik bugün. Teknofest mavi vatandaydık. Gerçekten çok çok coşkulu, çok harika bir gün geçirdim. Yani yorulduk ama o sıcakta milletimizin de teveccühü çok fazlaydı. O insanlarla da kaynaşıyoruz tabii. O muhteşem donanmamızın, o muhteşem gücünü, ordumuzun kudret ve kabiliyetini bir kere daha görme fırsatı.
0: Deniz altımıza girdiniz mi?
2: Girmedim ama yanına kadar gittim, öyle söyleyeyim. Tabii harika bir his gerçekten. Ordumuzda gurur duyuyoruz. Teknofest'i düzenleyen herkesin eline koluna sağlık. Bir de bu sene harika bir organizasyon yapmışlar. Yani her şeyi düşünmüşler. Geçmiş yıllardan tecrübelerde aktarmışlar böyle. Gençler yarışma yapıyorlar. Ama ne sorular? Bayraktar TB2'nin kanat açıklığı kaç metre diyor? Anında söylüyorlar. Ya müthiş bir gençlik yetişiyor yani. Gerçekten çok mutlu olduk. Çok güzel, çok keyifli bir gün. Mutlaka herkes gitsin. Gölcük Tersane Komutanlığı'nda düzenleniyor bu sene. Ülkemize de hayırlı olsun.
0: Vatandaşlarımızın ilgisi yoğun olacaktır. Sadece Kocaeli'nden ve Marmara bölgesinden değil, Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlar vardı.
2: Yani inanılmaz, insanlarımız, vatandaşlarımız yurt dışından izliyorlarmış bizi, sağ olsunlar da. Yani o kadar dost canlısı ve o kadar güzel bir sohbet de yaptık ki orada kıymetli kardeşlerimizle. Yurt dışından çok benim gördüğüm özellikle yurt dışından fena müthiş bir talep var ve insanlarımız geliyorlar. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından gelenler de vardı. Hepsiyle kucaklaştık orada.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Güzel bir yayın olsun diliyorum. Hürriyet Gazetesi yazarı Sayın Abdülkadir Selvi her zaman olduğu gibi bizimle. Sayın Selvi hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Ayağınıza sağlık.
3: Diliyorum.
0: Siz bronzlaşmamışsınız. Teknofest'e uğrayamadınız herhalde.
3: Ankara'dan gelenler bronzlaşmıyor.
0: Ve hukukçu dostumuz avukat Sayın Hadi Dündar. Hadi Bey siz de hoş geldiniz.
4: Hoş
0: ayağınıza
4: efendim.
0: Sağlık. Şimdi müsaadenizle Adana'ya uzanacağız. Zira Alparslan Kuytul organize suç örgütü yapılanmasına dönük bir operasyon vardı. Soruşturmanın detaylarını alacağız. Arkadaşlarımız da iki gündür ifade verdiği notunu ekrana bir süredir düşmüş durumdalar. Halil İbrahim Uğur ve Okan Can Sapkayalı bizi bekliyor. Onlar Emniyet Müdürlüğü'nün Adana Adalet Sarayı'nın önündeler. İfade veriyor hala Alparslan Kuytulu herhalde.
5: Evet, Manuel, dün düzenlenmişti. Şafak Vakti operasyonla birlikte gözaltına alınmıştı Alparslan Kuytul ve vakıf yöneticileri. Hala Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde soru ifade verme süreci devam ediyor. Tahminimce yarın artık 3 günü doldurmuş olacak. Ek bir süre istenmez ise eğer hemen arkamdaki Adana Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Tabii ki şu anda ifade veriyorlar ve ifade verdikleri bilgilerde oldukça önemli, kıymetli. Tabii ki bir taraftan da hem geçmişteki o yaşanan skandal olaylar gündemde, bir taraftan da tabii ki yeni ifadelerle ortaya çıkacak o suçlar ve suçlara ilişkin detaylar oldukça önemli. Hava sıcak, hava sıcaklığının yanı sıra gündemde sıcak. Zira tüm Türkiye iki günden bu yana Adana'da yapılan bu operasyonla ilgili bilgi almaya çalışıyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Hatırlatmak gerekirse eğer dün sabah Şafak Vakti ile birlikte Adana merkezli 6 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti ve Furkan Vakfı yöneticileri ve Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı eşiyle birlikte ve hala emniyette gözaltında tutulmaya devam ediyor. Tabii ki diğer illerdeki gözaltına alınan kişiler de, şüpheliler de Adana'ya getirildiler. Sağlık kontrolünden geçirildiler ve onlar da ifade vermek üzere şu anda emniyette sıralarını beklediklerini ifade edebiliriz. 32 kişi gözaltına alınmıştı. Elbette bununla birlikte sadece Furkan Vakfı ya da Alparslan Kuytul sadece dünkü operasyonla aslında Türkiye'nin gündeminde değil. 2018 yılından bu yana peyderpey yine işlenen suçlarla ilgili Alparslan Kuytul ve yanındaki kişiler baktığımızda hakim karşısına çıktılar. Tabii ki 2018 yılını vurgulamak lazım. Çünkü 2018 yılında vakfın artık yapılan yardımlarla ya da toplanan bağışlarla neler yaptığı ya da işte o yapılan skandallarda bir kez daha hatırlayabiliriz.